0: olması için bazı fırsatlar arandığını hep gördük. Ama ayrılamazdı. Şimdi Özgür Özel'in en enteresan taraflarından bir tanesi, bunu öyle bir değişik yerden kullanıyor ki, yeni partiyi millet kurdu diyor. Yeni partiyi millet kurmadı, Ekrem İmamoğlu kurdu. Yeni partiye ismini millet verdi diyor, ismini o vermedi. Orada yeni partiyi daha önce kurmuş Tuncay Özkan vardı. O yeni parti ismini ilk kullananlardan içeride grupta. Aslında bu partinin ismi yeni parti değildi. Yürüyüştü ağırlıklı. Daha sonra ittifak, Türkiye İttifakı Partisi'nin ismini almaya çok çalıştılar. Şimdi şu anda bugün bir ilginç tablo var ortada. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 Mayıs'ta mahkemenin aldığı karardan Kemal Bey göreve gelmek üzere hareket ettiği andan itibaren önce CHP Genel Merkezi'ni işgal ettiler. Şimdi CHP'yi o kadar çok dönüp dolaşıp CHP ile ilgili onun devamıymış gibi göstermeye o kadar çaba sarf ediyor ki her konuşmasında. Yani ben CHP'liyim, ben esas CHP'liyim diye imaj yaratmaya çalışıyor.
1: Bunu tartışalım. Yani tabii. Yeni parti eski CHP'nin
0: tabii.
1: devamı
0: tabii.
1: mı?
0: Tabii. Bir not vereyim. Bundan Hı-hı. sonra tabii tartışmamız Buyurun. Daha kolay olacak. Şimdi bu parti doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun Ekim Partisi vardı.
1: Evet.
0: Ekim Partisi Ekrem İmamoğlu'ndan çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu zaten parti kuracaktı. Bu partiyi Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu kurdurdu. Ve şu anda da yaptıkları açıklamalar, logoyu değiştirecekler, program geçici, program değişecek diyorlar. Elbette, çünkü kurultaylarını yaptığı andan itibaren orada göreceğiz ki CHP'li hiç ilgisi olmayan, CHP'yi terk etmiş bir parti var orada. Ve en kötü kelimeyi de kullandı. CHP Genel Başkanlığı'nı yaptığını unuttu. Bir üzerimizden külfet kalktı dedi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bir külfetmiş üzerinde. Bu kelimeyi söyledikten sonra
1: Kılıçdaroğlu için mi söyledi acaba?
0: Kurtarmaya çalıştı. Külfet. Ne demek külfet? Bagajı var. Bu bagajı bir sıkıntıya sokuyor. Bu Ekrem İmamoğlu'nun lafı. Bu CHP'nin bagajları olduğu için CHP herkesten oy alamıyor. O zaman bunu bir merkez parti yapalım. Ki o arada çok çıktı. Yeniden anavatan yapalım.
1: Bir tipinde konuşalım
0: konuşmalar
1: onu.
0: Vardı. Son noktamı söylüyorum Hı-hı. bu konuda. Bugün işgal ettiği meclis odalarında bunlar meydana geliyor. Meclis hala CHP'nin eski odalarını evet. işgal altında tutuyor.
1: Konuşacağız.
0: İşgalci bunlar. Çünkü işgalci gelen merkezi işgal ettilerse meclisi işgal ettiler. Ne zaman bundan kurtulacak Türkiye? Ayın 15'inde yeni binalarına geçecekler. Tefrişat şu anda devam ediyor. Ve işgalden kurtulacaklar. Şu anda Özgür Özel taklitçilik yapıyor. Özgür Özel U dönüşleri yapıyor. Özgür Özel bir ikilem içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ekrem Bey'den kurtulamıyor. Kurtulamadığı için de Ekrem Bey'e yanaşıyor. Ki son olarak da geldi Beylikdüzü'nde yeni partiyi kurarak, yürüyüşü yaparak Ekrem İmamoğlu'nun arkasından ayrılmayacağını, evet. onun vesayetinde kurtulamayacağını da bütün millete gösterdi.
1: Peki. Şimdi bu istifa edin ve buraya gelin demek de yeni bir şey söylemek değil ya aslında. Yani yeniden bir CHP oluşturma çabası mı bu?
2: Yeni olmanın sadece takvim dilimiyle sınırlı olmadığının herhalde hepimiz farkındayız ki Özgür Bey de farkında. Eskiler üzerine yeni bir paket inşa edip diktirip yeni olduğuna dair bir senaryo ortaya koymaya gayret ediyor. Bülent Bey vurgularken, işgalci bunlar derken biraz tebessüm ettim. Çünkü Özgür Bey de cuntacı bunlar dedi. Şimdi junta kelimesi, darbe kelimesi hepsinin içini boşaltıyorlar aslında. Junta kavramını parti içindeki iç hesaplaşma olarak tabir ediyor. Evet, partide rekabet olur. Her siyasi partide rekabet olması da iyidir aslında ama rakip olarak gördüğünüz kişiye düşman gözüyle bakmaya başladığınızda Türkiye'nin 25 yıldır yaşadığı en büyük sorunu tarif etmiş olursunuz. Demokrasiler güçlü muhalefetle anlam kazanıyor. Ama muhalefetin bu denli bölünmüş olduğu, sadece iç hesaplaşma üzerine bir enerji devşirmeye gayret ettiği bir sistemde.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Burada muhalefet muhalefete karşı. Şimdi normalde mesela bu grup toplantılarını neden yaparsınız? İktidarı eleştirirsiniz.
2: Tabii ki, evet.
1: Hareketin meselelerine ilişkin Tabii bir şeyler ki. Söylemeniz gerekir. Şimdi aynı salonda siz her hafta çıkıp birbirinizi mi eleştireceksiniz? Yani muhalefete muhalefet biz bir siyaset mi izleyeceğiz her hafta?
2: Güçsüz muhalefet böyle yapıyor. Muhalefetin muhalefete muhalefet ettiği ve demokrasiyle yönetilen başka batı dünyası tarzı bir anlayış var mı cumhuriyet rejimleri arasında? Sanmıyorum.

0: düşünmüyorum. Muhalefetin problemiyle Türkiye'nin problemi aynı değil. Türkiye ekonomiyi konuşuyor. Türkiye dış politikayı konuşuyor. Türkiye terörsüz Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye İran-ABD savaşını konuşuyor. Türkiye Karadeniz'de batırılmaya çalışılan Türk gemisini konuşuyor. Türkiye Libya'nın toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü konuşuyor. Gazze'yi konuşuyor Türkiye. Ama bu Türkiye'den bağımsız mı ki muhalefet? Muhalefet sadece iç hesaplaşma üzerine, kendi iktidar çelişkileri üzerine siyaset bina etmeye gayret ediyor. Herhalde siyaset bilimim en önemli duayen isimlerinden biridir, Max Weber. O der ki, bir siyasi harekette koltuk sahibi olmak değildir hadise. Meşru iktidarın sürdürülebilir olarak sahibi misiniz? Şimdi yeni parti kuruyorum. Adım meşru iktidar ama diyorum ki hala gönlüm CHP'de.
1: Şimdi bugün tam ona dair bir şey oldu. Az önce Bülent Bey dedi ki gitti ama...
0: Gidemedi.
1: Gitmekle gidilmiyor. Aklın
2: aklı
1: hep
2: Anadolu Bulvarı
1: kalır.
2: 12'de kaldı.
1: Anadolu Bulvarı'nda kaldı aklı. Öyle her giden gidemiyor dedi Bülent Herandaş. Bugün ilk grup toplantısında Özgür Özel konuşurken böyle bir kısa bir dil sürçmesi gibi oldu. Ağız alışkanlığı da denir ona bazen. Böyle eski parti CHP'nin tam adını söylüyordu, sonra düzeltti. Sonra birileri gülüyor orada galiba. Sonra o da diyor ki işte ilk grubun günahı olmaz gibi bir açıklaması var. Gülüyor kendisi de. Bir izleyelim.
3: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.
1: Kendisi de gülüyor.
3: Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.
1: Güzel. Evet, gitmekle gidilmiyormuş demek ki.
0: Gönlü kalmış, kalbi kalmış, zihni kalmış ama iktidar siyaset de retoriğiyle belli olur. Daha ilk cümlenizi retorikle bu kadar net hatalar yapıyorsanız devamında yeni hataları beklemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz bu görüntüye? Siz ne dersiniz Bülent Bey?
2: Sevgili Merve.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu hareketlerini yapıyor. Tabii grup başkan vekilliğinden gelen bazı alışkanlıkları var.
1: Tabii.
2: Polemikleri falan, yani bu konularda bayağı uzman bir insan haline geldi. Daha önce de ben de Manisalıyım, kendisini yakından tanıyorum, ailesini de biliyorum. Nereden geldi, nasıl geldiğini çok iyi bilen gazetecilerden birisiyim. O bakımdan bunu meydanlarda Türkiye Eczacılar Birliği'nin genel sekreterliğini yaparken, mitingleri düzenlerken oradan kademeli geliyor. Fakat esprisi de şurada, hatasını anlıyor, kalbinin ve gönlünün orada olduğunu görüyor. Arkadan hemen bağlantı kurarak CHP'den, yani çok o CHP'yi çok sevdiğini, o CHP'yi ki zaten ayrılmak istemedik, biz ayrılmak zorunda kaldık diyerek bir toparlama ihtiyacını duyuyor. Toparlama ihtiyacını çok duydu. Daha önce de böyle birkaç defa hata yaptı. Yine aynı şekilde konuşmalar yaparken teklemeler var, ikilemler var. O bakımdan burada esprisini getirerek kapatmaya çalışıyor. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın çıkaramaz. Çünkü kalamaz, kopamaz. Beklediği günler var. Onun bir G günü var. O G gününde fırsat olursa biraz sonra anlatırız.
1: Ne gününü?
2: O konuştuklarına bakmayın siz. Aha. Onun gününden geçenler mahkemelerin muhtemel gelişmeleridir. Aha. Mahkemelerin muhtemel gelişmelerini biliyor. Nereye geleceğini biliyor. Bir kendi hikayesini yazmaya çalışıyor. Bu hikayeden Ekrem İmamoğlu'nun alanından sörf yaparak belli bir noktaya kadar kendini getirdi. Genel başkan pozisyondaydı. Liderlik yolunda ilerlemeye çalışıyor. Bayağı da iyi kullandı. Yer yerde bakıyorum ben. Yaptığı hamleleri, değerlendirmeleri, kendinin önünü açmaya bir kariyer operasyonunu yapıyor kendi kafasından. Hı hı. Bugün belli yerlerde bulunması onun orada bulunduğunu göstermez. Yarın çok değişik hamleler yapabilir. Değişik hareketler yapabilir. Gönlü başka yerde, aklı başka yerde, bağlantıları başka yerde. O bakımdan bu bunalımları devam edecek. edecekler.
1: Şimdi bu oda krizini az önce Bülent Arandaş değindi. Biraz ayrıntılı anlatalım. Bunu konuşmuştuk aslında. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir parti çıkmasıyla birlikte odaların konumunun değişmesi gerektiği söylenmişti. Yeni parti artık birinci parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi sandalye sayısı kaybettiği için diye. Şimdi bu aynı sıkıntı sosyal medya hesaplarında da yaşanmıştı. İzleyicilerimiz hatırlar, uzun uzun konuşmuştuk. CHP'nin hesaplarına yeni parti el koydu diye Amerika'ya da hatta bunlar şirketlerin merkezlerine göndermişlerdi. Oradan hala bir sonuç çıkmadı. Şimdi isimlikler sökülüyor. Özgür Özel ve ekibi normalde odaları değiştirmesi gerekiyor. Odayı terk etmiyorlar. CHP'liler de tepkili. Buralar bizim odalarımız, siz işgal ediyorsunuz diyorlar. Böyle bir tablo var ortada.
2: Yazdılar. Bu odaların bize verir misin istiyoruz diye. Kemal Bey'in yazısı
1: var. Meclis Başkanlığı'na gitmişler.
2: Meclis Başkanlığı'nın resmen yazı. Burayı istiyoruz. Bize aittir. Burayı biz hep kullandık. Tarihi kullandığımız yer. Hı hı. Fakat bir sıkıntı var mecliste de. Yer bulmakta zorluk çekiyorlar.
1: Hani biz vermezler aldık ama. CHP olarak biz aldık diyorlar.
0: Yok, doğru değil. Meclis Genel Sekreterliği, hı hı, o odaları ana muhalefet. Yani şimdiki deyimiyle ikinci partinin odası olarak belirledi. Şu anda ikinci parti, yani ana muhalefet yeni parti olduğuna göre, hı hı, bu odalar muhtemelen yeni partiyle devam edecektir. Tabii Kemal Bey'in dilekçesi ve söylemi çok enteresan. Yıllardır biz kullanıyoruz. Yani yıllardır muhalefette olmayı o kadar özümsemiş ve benimsemiş ki onun da talebi bu. Keşke iktidar odalarına talip olsalar da kendi içinde bu kadar kavga etmeseler diye esirgelir vatandaşın diye düşünüyorum.
1: Burak Hocam, sizin gözünüzden merak ediyorum bu muhalefetteki ayrışmayı. Ya bir siyaset bilimci olarak siz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin ana muhalefet partisinden bir yeni parti çıkmasını?
4: Benim hiç iç siyaset konuştuğumu gördün mü?
1: Hayır ama
4: bugün biraz konuşayım.
1: Biraz konuşun.
4: Bugün konuşayım.
1: Evet.
4: İç siyaset neden konuşmadığımı da söyleyeyim. Hiç denk gelmezsin. Hı hı. Yıllardır da söylerim.
1: Yıllardır da konuşmazsınız. Çünkü, evet, ama biraz sizin gözünüzden.
2: Ama çok sevilen, çok babanız, rahmetli babanızı ben tanıyan bir gazeteci.
1: Allah rahmet eylesin.
2: O güzel babanın, o güzel oğlusunuz. Siyaseti lütfen konuşun. Siz aileden de gelen bir siyasi gelenekten geliyorsunuz.
1: Gençler sizin gözünüzden de merak eder Burak Hocam.
4: Şimdi sebebi şu konuşmamın. Ben ya herru ya merru bir adam değilim. Hı hı. Bir şeyde bir eksik gördüğüm zaman onu da söylerim. Ben bilim adamıyım. Onu da söylerim. Türkiye buna çok hazır değil. Yani ya bu taraf çok iyi ya bu taraf çok kötü denecek bir siyasi ortamda yaşadığımız için ben de konuşmamayı tercih ederim. Ama hadi sordum. Bu gece kuralları biraz askıya alıp konuşalım. Şimdi Türkiye'de ne kadar yeni jenerasyonda, hatta biz bile, ben bile, Bülent abi benden bir iki yaş büyük, bir tık evvelini bilebilir ama bir gerçek var ki son 20 sene AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'de böyle ayrışma var gibi görünse de vallahi ben size söyleyeyim, Hürriyet ve İtilaf İttihat Terakki'den beri var. Biz sert siyaset yapmayı seviyoruz bizim ülkede. Yani hiç kimse sanmasın ki bu 20 küsur senelik hadise yeni çıktı. Biz hep böyle ötekileştirip bir de sert cümlelerle ötekileştiriyoruz. Vatan haini falan. Herkes birbirini öyle suçluyor. Bu tarz bir üslubumuz var. Bak, İttihat Terakki, Hürriyet İtilaf, Ahrar Fırkası. Ben Türk siyasi tarihi hocasıyım. O dersi veriyorum. Bakın, tarihimize hep sert giriyoruz. Ve her zaman bilhassa da 1946'dan sonra, yani Demokrat Parti'nin kuruluşuyla birlikte çok partili sisteme geçtikten sonra Türkiye'de hep böyle bir sebepten ayrışma var. Bir şey buluyoruz. Sağcılık, solculuk. Oculuk, buculuk diye hop ortadan ikiye ayrılıyoruz. Ve bu çok önemli, bu söyleyeceğim. Herkes çok sevdiği için bir tarafta her zaman toplanmıyor. Kanaatlerine büyük ölçüde bir taraf yakın olduğu için, her zaman %100 değil, ya da diğer taraftan haz etmediği için, evet, bir tarafta toplanıyor. Bilimsel daha net anlatılır mı? Ve bu kamplaşmalar bizi bugünlere kadar getirdi. Muhtemelen bundan sonra da böyle gideriz. Yani bu bir bizim şeyimiz, tarzımız, Türk toplumunun, Anadolu'dan bahsediyorum. Yıllar içerisinde hepimiz böyleyiz. Yani kimse mazeret aramaz. Siyaset de bizim yansımamız. Şimdi bugün Türkiye'de, bugün derken de bu arada Kasım seçimlerini kastediyorum, 2002. O gün itibariyle Türkiye'de koalisyon hükümetleri bitti. Hatırlayalım. Hı hı. Tansu Hanım vardı.
1: Hatırlayacağız birazdan.
4: Mesut Bey, Allah rahmet eylesin, vardı. Allah rahmet eylesin, Necmettin Bey vardı. Bunların üçü de başbakanlık yaptı bu arada. Allah nur içinde etsin yine, Allah rahmet eylesin, Bülent Bey vardı. Böyle bir kadro vardı. Cumhurbaşkanı Süleyman Bey vardı, Allah rahmet eylesin. Ve son 10 senesi 2002 seçimlerine doğru Türkiye'nin Özal döneminden sonra çok sert iktidar değişiklikleriyle geçti. Ama çok sert ve sık. Ne zaman ki 2002 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar oldu, Özal döneminden beri ilk defa Türkiye ki ne yapıyor? En son 86'da oldu, 2002, yani neredeyse 20 seneye yakın, 15-16 sene sonra birden hiç yeni bir jenerasyon tek parti görmemişken bir dediler ne oluyor ya diye. Ki bu arada Tayyip Bey de benim lise ve üniversite yıllarıma tam belediye başkanlığı denk geliyor. Çok haksız yere. Hatta bugün artık daha rahat kullanabiliyorum bu tabirleri. Saçma sapan ve abuk subuk bir şekilde içeri atıldı. Niye şiir okudu diye. Türkiye böyleydi. Hı hı. Ya bunları da unutmayın. Ya şiir okudu ya. Şiir okudu diye içeri atıldı Tayyip.
2: Camiler mihrap diye.
4: Ya, bu arada çok önemli bir şiirdir.
2: Çok güzel bir şiir.
4: Yani bizim için önemli bir şiirdir o. Neyse. Böyle süreçlerden Türkiye geçerken çok önemli bir figür, çok önemli bir isim, çok önemli bir sembol olarak bir partinin, bir hareketin başına geçti. Şimdi tabii geçti ya, isim vermek istemiyorum ama böyle YouTube'dan falan baktığınızda görürsünüz. Tayyip Bey ilk belediye reisi seçildiğinde kendisine sorulan televizyon röportajlarında bir soruyu hatırlatayım size. Kadın erkek otobüslere artık İstanbul'da ayrı mı binecek? Hatırlıyor musunuz bu röportajları? Niye? Çünkü her zaman Milli Nizam Partisi, sonra Milli Selamet Partisi, sonra Refah Partisi, sonra Fazilet Partisi, sonra Saadet Partisi ve AK Parti hep muhafazakar halkı temsil ediyordu. Ama hiç iktidarda tam anlamıyla Ecevit, Erbakan koalisyondaki ya da milliyetçi cephelerdeki gibi tam anlamıyla, yani başbakanlık seviyesinde en son Tansu Hanım'daki olan da koalisyondu. Hiç olmadığı için birden böyle garip garip endişelere kapıldılar. Mesela hatırlayın ya bunları, senin yaşın küçük ama bunları yaşadık biz. Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olamaz.
1: Evet, ben hatırlıyorum o tartışmaları.
4: Neden olamaz? Tamam, başbakanın olur da Cumhurbaşkanı olamaz sanki. Ya bak, bunları konuştuk ya.
2: Çankaya bunlar saçma. Kurtarılmış yerde değil mi?
4: Bak, bunlar komik geliyor bak bugün. Böyle saçma şeyler konuştuk biz. Hatırlayın bunları. Bunlar 50 yıl önce değil ha. Kaçtayız? 2026. Şundan bahsediyor. 24 sene önce konuştuk bunları. Ve netice itibariyle Türkiye'de Tayyip Bey'in beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi hareketi Türkiye'de gerçekten büyük değişimlere sebebiyet verdi. Şimdi özetliyorum biraz ama buna bence ihtiyaç var. Direkt ortadan
1: birazdan giriyorum. O döneme de gireceğiz çünkü orada.
4: Ve Türkiye'de bir şey
1: açarız.
4: Olmuştu. Bu taraf, bir de bu tarafı istemeyen taraf. Bak, parti ayrımı biraz bu oldu.
1: Evet.
4: Bu taraf, bir de bu tarafı istemeyen taraf. En güzel örneklerden biri benim ekolüm. Ben hiçbir zaman çekinmeden hep hayatım boyunca söyledim. Ben Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanıyım. Yani Gençlik Kolları Genel Başkanıyım ben, Doğru Yol Partisi. Benim babam Adalet Partisi'nin kurucusu, Gençlik Kolları Genel Başkanı. Benim dedem Demokrat Partili, Yassıada'da yatmış adam. Biz Merkez Sağ ekolünden, Kırat ekolünden gelmiş bir aileyiz. Bizim ekoldeki birçok arkadaşım CHP'ye oy veriyor. Birçok arkadaşım AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi bak, makul çoğunluk dediğimiz merkez sağda bile düşüncelerine göre bir ayrışma belirmeye başladı. Neticede bu iş yıllar içerisinde ilerledi ve şu noktaya geldi. Bu tarafı sevenler buraya, bu tarafı sevmeyenler de buraya oy versin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli, çok mühim, Türkiye açısından çok değerli bir parti. Ama aldığı oylar oran olarak baktığınızda sadece Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisine inananların değil, öbür tarafı istemeyenlerin oylarıyla bir noktaya geldi. Tamam, şimdi geldim bugüne. Birden, ha bu arada şöyle de bir şey belirdi. Bu tarafın adayı kim olursa olsun, bu tarafı istemeyen herkes oraya hücum ediyor. Kemal Bey sadece, kaç ne kadar oldu seçim Kemal Bey Tayyip Bey seçimi? Kaç yıl geçti?
2: 2023.
4: Yani 3 yıl oldu.
1: Mayıs 2023.
4: 3 yıl önce Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığını istemeyen ve AK Parti'yi istemeyen değerli arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi Türkiye'nin kurtuluşunu, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin istikbalini kimde gördü? Kemal Bey. Doğru muyum? Aradan 3 yıl geçti. Aynı Kemal Bey bugün o kurtuluşun önündeki engel deniyor.
1: Vatan haini ilan edildi.
4: Şimdi Junta. Ekmelettin belki çok sevdiğim bir büyüğüm.

0: Dur. Hı hı. Aynı şey onunla ilgili yaşandı. Deniz Bey çok kıymetli bir devlet adamıydı. Aynı şey onunla ilgili yaşandı. Şimdi bugünkü mesele ve bu kavganın sebebi şu. Biz buraya karşı muhalefetiz. Ben daha muhalefetim, sen daha muhalefetsin. Şimdiki tartışma ve kapışma buradan yürüyecek. O yüzden AK Parti ile, hadi Cumhur İttifakı diyeyim, Cumhur İttifakı ile bir ideolojik, fikirsel, siyasi ya da herhangi bir stratejik mücadeleye girmeden önce bu tarafı istemeyenlerin cephesinin neresinin olacağına da karar verilme süreci var. Ha, burada da çok kritik size bir şey söyleyeyim. Bak hala Kırat lafını duydun mu? Biz böyle Anadolu'da, eskidi bizim parti. Ama hala duydun mu böyle bir garip oluruz. İçimiz kıpır kıpır olur. Yani o atı görünce Fahir Atakoğlu'nun rahmetli Birant'ın o 27 Mayıs'larını 12 Eylül belgesellerindeki Fahir Atakoğlu'nun müziklerini, Demir Kırat müziklerini duyunca bir böyle fena oluruz. Niye? Bir gelenektir siyaset aslında. Şimdi siz Anadolu'ya gidin. Anadolu'da artık bakmayın yani 20 küsur senede bir AK Parti teşkilatları, bir AK Parti geleneği ikinci nesile geçti, oluştu. Ama onun beslendiği bir sağ gelenek var Türkiye'de, doğru mu? Yani her köyde diyorum bak, her köyde var. Şimdi her köyde bir Cumhuriyet Halk Partisi, her ilçede, her beldede bir CHP geleneği de var. Cumhuriyet'in başından beri olan bir şey. Şimdi Türkiye'de çok örneği vardır, birazdan konuşursak anlatırım. Yeni bir parti ne kadar belli kesimler tarafından neyin ne olduğu anlaşılsa da memleketin en ücra köşesine gittiği zaman kolay kolay teşkilatlanması, biz teşkilatlanma yapmış adamız. Ya diyorum bak, Gençlik Kolları Genel Başkanıydım ben.
1: Çok zor değil mi hocam ya, ilk başta öyle, bu?
0: Yani şey değil bak, bir partinin tabelasını asmak kolay değil. Kolay kolay şey yapmazlar bizim halk. Şeyde 1980 öncesi nereye vereceksin? İşte bak dikkat et, atın rakibi kuzu partisi. Atın rakibi arı partisi. Böyle simgelenirdi. Atın rakibi, arının rakibi, kuzunun işte rakibi şey, ne bileyim başka bir şey. Böyle semboller çok önemli rol oynamıştır Türk siyasetinde. Şimdi benim tek merak ettiğim, bununla ilgili hiçbir şekilde bir kanaatte bulunamam. Ama Türk siyasi tarihi çalışan, bunu okuyan ve okutan biri olarak şunu söyleyeyim. Birden ne kadar sebebi burada bizler tarafından, belli bir işle alakadar olan kimseler tarafından tahayyül edilse de halkın ve memleketin en ücra köşesine, seçim 2028 diyelim. Zamanında oldu değil mi? 2028. Neredeyiz? 26. 2 sene var. O 2 sene içinde halkın bunu temsil ediyor. Artık bu noktadayı ne kadar sosyal medya kanalları, ne kadar televizyonlar eskisinden çok daha fazla her yere ulaşıyor olsa bile CHP'den ve o CHP geleneğinden elinin gitmesinden kopup buraya oy verme hadisesi ne kadar vuku bulabilir bilmiyorum.
2: Bir ek yapayım.
0: Kusura bakmayın,
2: hocam. Çok önemli
0: bir
2: şey.
0: Ama bir özetlemek istedim.
2: Hocam çok güzel bir şey söyledi Merve.
1: Buyurun.
2: Onu koyalım ki biraz sonra da belki tartışmalarımızda önemli bir yer tutacak. Bu gelişmeler içinde bütün bu iç siyasette karşı operasyonlar veya iktidara karşı organizasyonlar sadece o partinin içindeki isimlerle ilgili değil. Onların arkadan Türkiye'ye bakan başka gözler var. Dışa bakmak lazım. Türkiye'deki siyasi hareketlerin tamamında darbeler de böyle olmuştur. Ondan sonra kurulan parti olaylarında daima o kurulan veya kopan grupları organize eden, arkadan fikir veren ve onları yönlendiren, Washington'dan başlayıp Londra ve Berlin'e kadar devam eden bir mekanizmaya bakmadan Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendirmekte zorluk
1: var. Siz muhalefeti dışarıdan bir güç mü böldü diyorsunuz?
2: Gayet tabii. Gayet nasıl tabii. Yani? Şimdi bunu da ekleyeyim ki aziz milletimiz bunu biliyor, tekrarlamaya kadar. Ekrem İmamoğlu göreve geldiği zaman ilk yurt dışı seyahatini Londra'ya yapmıştır. Chatham House'a yapmıştır. Ve oradaki CEO'larla tanıştırılmıştır. Buradan başlayacağız ve ondan sonra işte Economist'in, Financial Times'ın devamlı Özgür Özel'le ilgili, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yayınlarına bakalım. Ve dün de Economist'in yaptığı bir değerlendirme var. Türkiye'de çok konuşuluyor. Yine bu yeni parti üzerinden bir mekanizmayı çalıştırarak Türkiye'nin yönetimine yönelik planlarını değişik şekillerde gündeme getiriyorlar. O bakımdan Türkiye'deki iktidar sadece

0: Cumhurbaşkanı'na veya AK Parti'ye hareket değil, doğrudan doğruya Türkiye yönetiminin kontrolü alınması, etkilenmesi, yönlendirilmesi yönelik faaliyetlerde de bu yeni partiyi de kullanacaklarını aziz milletimiz bilmesinde çok büyük yarar var.
1: Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü de bir paylaşalım. Aynı açılışta söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Aynı salonda farklı saat dilimlerinde yapılıyor bu grup toplantısı. Ve tabelalar değişiyor sadece.
2: Böyle oluyor.
1: Yani
2: şöyle. İki tane ayağı var. Meclis Genel Sekreterliği itibariyle ana muhalefetin grup toplantısını yaptığı bu salon 25 yıldır aynı salon. Hı hı. Ve 25 yıldır aynı parti tarafından kullanılıyor. Do. İlk defa olmak kaydıyla yeni bir parti burayı kullanmaya başladı. Ve yeni partinin hedefi de sanki ana muhalefet olmak gibi bir his vermeye, izlenim
1: ama
2: vermeye
1: başladı. Ama ana muhalefet oldu zaten.
2: Tamam. Ama sanki ana muhalefet olmak için kurulmuş gibi bir hadise cereyan etmeye başladı. Yani iktidara gelmekte de siyasi partilerin amacı normal şartlarda.
1: Ama niye yeni parti iktidar olacağız diyor?
2: Sanki ana muhalefete talip gibi hissediyorum ben de. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 yıldır benimsediği söylemlerin haricinde şimdilik olmak kaydıyla bir şey göremedim. Programlarında göremedim. Ama daha ilginçini söyleyeyim. Program olarak geçici anlamda ortaya koydukları metnin 6. sayfasında enteresan bir şey gördüm mesela.
1: Nedir?
2: Anayasamızın 66. maddesinde Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğuna dair ifadenin yerine eşit yurttaşlık içerisinde cereyan eden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır tipinde bir ifadeden bahsediliyor. Acaba dedi vatandaş yeni parti farklı kesimlerinde oylarını toplayabilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okundan bir tanesi olan 102 yıllık milliyetçilik çizgisinden dışarıya çıkarak eşit yurttaşlık kalıbı ve yerel yönetimlerin ilişkin özellik siyasetinden mi dem vurmaya gayret ediyor diye sorular sorulmaya başladı.
1: Galiba Demirtaş'la ilgili bir açıklaması da olmuş Özgür Özel'in. Çok tepki vardı sosyal medyada. Yani bu kadar problem var şimdi ne diye durup dururken yine Demirtaş'a selam gönderdiniz diye bir çıkışlar var. Bir de şey demişler hocam, Atatürk şimdi nereye geçti ben anlamadım. Biri aydınlatsın falan yazanlar var. Twitter'ımız çok güzel bizim gençler maşallah. Yani ama şöyle haklılar, şöyle haklılar. Yani farklı ne söylüyorsunuz? Ya biz bu programda da konuştuğumuz ilk günden beri mesela tamam yeni parti kurulabilir. Alternatif güzeldir. İşte daha genç bir ekip, işte Kılıçdaroğlu istememişlerdir. Ama ne söylüyorsunuz bana mesela yeni olarak bir?
2: Ya bunu soralım. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğu süreçteki 2 yılda da ben şunu sordum kendi adıma.
1: Mesela nedir mesela vaadin? Erdoğan'ın gitmesi mi?
2: Tamam bu olur.
1: Tamam.
2: Ama bu, tarımda ne yapacağız?
1: İşte bu bir vaat mi mesela?
2: Olmaz. Tarımda ne yapacağız?
1: Yıllardır çünkü muhalefetin tek vaat ettiği şey bu değil mi? Gitmez. Erdoğan'ın gitmesi. İşte
2: Burak Hocam onu söyledi. Sevenler ve sevmeyenler. Sevmeyenlerin oyuna talip olabilirse bu sabun köpüğü. Hayvancılık politikanı bana anlat. Doğrudan yabancı sermaye yatırım bağlamı ne gibi tedbirler almayı planlıyorsun?
1: Ya da ortalık yangın yeri mesela hep şimdi CHP'li yani CHP'li mi diyeyim yeni partili mi diyeyim muhalif gençler de mesela hep diyorlar ya bu savaş çıktı biz kesin girerdik herhalde böyle bir durumda mesela, böyle bir şey olsa diye.
2: Etrafımızda istikrarsızlıklarla örülmüş bu denli büyük hatlar varken
1: ne söylüyorsunuz?
2: Ben sen söyle ne söylediklerini. Ya bu Azerbaycan meselesinde Ermenistan tezlerini dinlemek lazım. Ama duydum. Hamas terör örgütü. Bunu da duydum. Suriye'de ne işimiz var? Bunu da duydum. Esad'la bir an evvel görüşmemiz lazım. Bunu da duydum. Rusya'ya acilen ambargolar uygulamamız lazım. Bunu da duydum. Eğer hala yeni olmanıza rağmen bu çizgideyseniz pek de yeni değilsiniz der.
1: Mesela Esad meselesi çok enteresan. Burada Esad'ın o gün, ben hiç unutmuyorum o günü, 8 Aralık kaçtığı artık kesindi. Yani biliyorduk hani resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı ama biz biliyorduk artık gitti yani kaçtı muhtemelen Rusya'ya gitti diye biliyorduk. Tam orada dediler ki Özgür Özel Esad'la görüşülsün ve bir çözüm bulunsun denilmiş. Dememiştir dedim. Hani o kadar da dememiştir. Demiştir. O kadar olmaz demiştim.
0: Bütün bunları yapan o büyükelçiler Amerika Büyükelçileri, eski İngiltere Büyükelçileri,
2: Tel Aviv Büyükelçisi
0: şu anda yeni partide. Neden oradalar? Neden? Buna bakmamız lazım. Bunların hocamı da anlattığı gibi Levent hocamın mavi vatana karşı çıkmışlar Suriye'deki

0: olaylara karşı çıkmışlar. Libya'da ne işimiz var demişler. Azerbaycan'la ilgili laf etmişler. Ve aynı düşünce yapısına sahip bu isimler bu yeni partide de şekil mi değiştirecekler, fikir mi değiştirecekler? Görevleri var, görevlerine orada devam edecekler. Bir görev yaptılar CHP içinde. Hı hı. Aziz milletimizi sıkıntıya soktular, tartıştık ve şu anda yeni partide bu görevlerini yapacaklar. Onlara bir görev verildi. Bu görevi yapmak zorundalar.
1: Nedir görev?
0: Yaşamak. O görev doğrudan doğruya muhalefet
1: devirmek mi?
0: Muhalefet iktidara karşı, hı hı, problem çıkarmak, iktidarı sıkıştırmak, iktidarı kuşatmak ve bunları da çok değişik mekanizmalarla, sosyal medyasıyla, tetikçileriyle, bununla ilgili birçok operasyonlarıyla hep beraber olurlar. Hocamın söylediği o kadar önemli ki, Avrupa özellik şartnamesini imzalayacağız diyor. Eşitlik, kurttaşlık önümüzdeki günlerde tartışılacak. Namaz kılmaya başladı. Bu namazlar kılsın. Çok iyidir. Allah kabul etsin. Ama düne kadar namaz kılmadığını birçok arkadaşımız biliyor. Çok cuma günleri mecliste dolanmış bir gazeteci olarak da ben hiçbir cuma namazında görmedim. Ki bunu söyleyen birçok arkadaşlar da var. Görmemiş de olabilirim. Laiklikle ilgili kavga, evet, şu anda onların içinde başladı. Bu tartışma da devrede. Evet. O bakımdan Altıok'la ilgili dertleri var. Ne dertleri var? Külfetten kurtulduk dedi. Ekrem İmamoğlu da bagajlarından rahatsız olduk bu CHP'yi. Bu CHP'yi atalım dediler. CHP'yi atma ihtiyacı onlara verilmiş bir yeni görevdir. Bunu da yerine getirmek için mekanizmalar önümüzdeki günlerde, aylarda, evet, devam edecek. Bakın yapacakları ilk toplantıda, ilk, hı-hı, toplantıda büyük kurultaylarını büyük ihtimalle Kasım'ın başında yapacaklar. Bu zaman programlarda değişiklikler ciddi olarak çıkacak. Logoların değiştiğini göreceksiniz. Birçok şeyin şu anda hep böyle aldatma yönelik, oy kapma yönelik, CHP seçmenine hitap etme yönelik olduğunu bilelim. Geçicidir bunlar. Kasım'dan itibaren yeni partinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Hı hı. Avrupa'nın, Amerika'nın ne gibi görevler verdiğini de, evet, inşallah bu koridorlarda, bu salonlarda tartışmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi tabii belediyelerin durumu, akıbeti çok merak ediliyor. Biliyorsunuz ki 2024 seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan pek çok belediye oldu. Şimdi bazı belediyeler var. Özellikle en önemlisi merak edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne olacağı, bazı kulis bilgiler var. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçeceğine dair. Burada tabii Murat Kurum'la olan görüşmeler de çok soru işareti oluşturmuştu, Cemil Tugay'la yapılan görüşmeler. Bekliyoruz oradaki gelişmeleri ama şöyle bir kısaca hatırlatmak istedik. Şöyle bir kısaca bir bakalım 2024 seçimlerinden sonra hangi belediyeler AK Parti'ye geçti. Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Siyasi haritanın en azından nasıl değiştiğine de hızlıca bir göz atmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden aslında baktığımızda tabii Yeniden Refah Partisi'nden de çok fazla kopuş oldu, belediyelere geçiş oldu. Toplam belediye sayısı AK Parti'de yerel yönetimler, hatta belde belediyeleri hariç, bu küçük beldeleri saymıyoruz ama buyurun hocam, Levent hocam, isterseniz beraber şöyle bir üstünden geçelim. 370 belediye vardı ve 1,5 yıl diyelim buna, değil mi? 1,5 yıl demek daha doğru olur. 427 belediye oldu. Büyük şehirlerde 14 belediye şu an. AK Parti'de 12 idi bu rakam. Yine ilçelere de bakıldığında asıl kopuş mesela ilçelerden oluyor. İlçelerde 346 belediye vardı. Toplamda 399 belediye var. Şu an yaklaşık 400'e ulaşmış durumda rakam. Çoğunlukla ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi sadece burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, farklı belediyelerden, işte Yeniden Refah'tan çok fazla kopuş oldu vesaire. AK Parti'ye geçişler oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir soru işareti. Biraz bu süreci hocam yorumlamanızı isterim. Şu son 1,5 yılda çok fazla geçiş oldu. Çünkü İstanbul'da da şimdi hatırlatırız. Orada da yine son 3 belediye geçti geçen hafta sonu.
2: Evet. Siyaset bir miktar istikrar arıyor ve samimiyet arıyor. Yerel seçimler bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen çok güçlü bir kredi açtı. Hani hep de söylem şuydu, iktidara sarı kart gösterdi.

0: ekonomi politikaları bağlamında daha iyileri yapılabilir ve biz genel seçimde istikametimizi güvenlikten, huzurdan yana kullanıyoruz. Ama yerel seçimde daha iyisi olmak adına bir anlamda da pozisyon alıyoruz dedi. Bu pozisyon Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok kıymetliydi ve doğru değerlendirilseydi şayet örneğin büyük şehir belediyelerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Muğla gibi çok önemli örnekler var ya da Aydın gibi. Önemli işlere imza atılsaydı, altyapı, kanalizasyon, yol, su, tüm faaliyet alanları ya sosyal belediyeciliği, kültür belediyeciliği, büyük işler yapılsaydı, parti de kendi içerisinde o belediye başkanlarına yerel yönetim bağlamında, belki bir genel başkan yardımcılığı bağlamında güçlü bir destek verseydi, belki de seçmen şunu söyleyebilirdi. Evet, bu partinin kendi içinde bir kavganın olmadığını görüyoruz. Yerelde de oldukça başarılı işler yaptı. Genel siyaset bağlamında acaba bir fırsat vermenin, şans tanımanın vakti geldi mi? Bu soruyu 2028 Mayıs için sorabilirlerdi. Hı-hı. Ama öyle olmadı. Muhalefet kendi içindeki ağır bölünmüşlüğünün, samimiyet probleminin ve istikrarlı olamamanın aslında karnesini yansıtıyorsunuz şu anda. Bu bir karne. Aradan geçen 2024 Mart, 2026 Temmuz Ağustos. 2 yıl 3 ay, 2 yıl 4 aylık bir sürenin sonunda. Eğer belediyelerde 57 belediye birden AK Parti'ye geçmişse, kendi siyasi mecralarından çıkmışlarsa, vatandaşa hizmet etmenin yolunu AK Parti siyaseti içerisinde bulmuşlarsa, şüphesiz burada tüm muhalefet partilerinin kendi içinde güçlü bir öz eleştiri yapmasının vakti gelmiştir. Şu söylem olabilir. Hani AK Parti zaten uzun yıllardan beri siyasete domine etmiş vaziyette. Hı hı. Belediye başkanlarımız da kendini burada konumla. Hayır. Bu eleştiridir. Öz eleştiri değil. Sen nerede hata yaptın? Bu soruyu sormak lazım. Mesela Aydın'a ne sıklıkla gittin geldin? Muğla'ya güç verdin mi? Adana'yla, Mersin'le, Ankara, İstanbul, İzmir'le gerçekten siyaseten
1: yok bir de tabii mı? Oralarda şey de var ya artık hani kimi ne şekilde koyarsak koyalım kazanıyoruz. İşte. Ne olursa olsun AK Parti'ye geçmez gibi bir anlayış olduğu için bu arada siyasetten çok bağımsız bu. Hani orada yaşayan herkes de bunu ne yazık ki zaten söylüyor. Yıllardır maalesef bir hizmet alınamama durumu var. Orada da muhtemelen hani şöyle bir bakış açısı sunuyorlar. Bize iktidar para vermiyor ki bir şey yapılmıyor gibi daha bazı şeyler vardı. Var ama orada hani altyapılar bile her şey o kadar problem ki.
0: Şimdi ben kendi adıma Ankara'da yaşayan biriyim. Ankara'da ve İstanbul'da şu eleştiri duyuyordum. Belediye başkanı ayrı partiden, belediye meclisindeki çoğunluk ise AK Parti'den olduğu için çalışamıyoruz.
1: Evet, bu bizi engelliyorlar.
0: Tamam, bu dönem ne oldu? Hı hı. 2024 Mart seçimlerinde belediye başkanı da aynı partiden oldu. Belediye meclisleri de aynı partiden oldu. Şimdi kim engel oluyor? Milyar dolarlık bütçeler yönetiliyor bu illerde. Ankara, İstanbul, İzmir örneğinde. On binlerce çalışan var bu illerde. Ama hala arzu edilen altyapı problemleri çözülemedi.
1: Hocam altyapıyı bırakın mesela yollar mesela Bodrum'da en son ben gittiğimde çukur çukurdu hep yollar. Orada böyle konuşurken söyledim ki ya yollar ne kadar kötü. Dümdüz yolda gidiyorsunuz hep çukur çukur yollar. Orada bir hanımefendi dedi ki ya onu karayolları yapıyormuş o yüzden yapmıyorlar. Ya karayolu da gelip karayolu benim bildiğim büyük yol yapar değil mi? Böyle mahallede bir çukur açılırsa onu belediyenin kapatması lazım. Ama insanlar da ona artık inanmışlar mesela. Bir şey anlatamıyorsunuz yani. Hayır.
0: Onu
1: da mesela otoyol olduğunu düşünüyor. Halbuki işte otelin önündeki yol böyle giriyorsunuz çıkıyorsunuz her yer delik deşik. Hani bir asfalt vuracaksınız orası düzelecek yani iş bile değil aslında baktığınızda. Diyor ki onları diyor karayolları yapıyormuş o yüzden diyor yollarımız çok kötü.
0: Ankara'da bunun esprisi var son yıllarda. Rotçular ve balansçılar çok memnun. Çünkü haftada bir ya da ayda bir arabanızı rotçuya götürmek durumunda kalırsınız. Yeniden bir balans ayarı yapılsın diye. Neden sorusunu sorduğunuz zaman dilimde ise evet. Belediyecilik faaliyetlerinde arzu edilen ivme yakalanamadığı için ve muhalefet partilerinin çok büyük bir kısmı kendi içerisindeki rekabetten sıyrılıp da Türkiye siyasetine dair bir hedef, bir argüman ortaya koyamadıkları için ve bence daha önemlisi Afyon ve Aydın örneğini bilerek ve isteyerek veriyorum yalnız bırakıldıkları için. Çünkü belediye başkanlarının temel talebi şudur. Ben zaten vatandaşımla halkımla kucaklaşmışım. Milyonlarca insan bana oy vermiş ama partimin de daha

0: Al gibi arkamda durmasını isterim. Bir problem olduğunda Ankara'ya gidip genel başkanla konuşup genel başkan onu çözebilmek isterim. En azından benim il başkanımla koskoca belediye başkanım arasında bir problem olmamasını isterim. Bir kongre olduğu zaman belediye başkanının o kongreye ilçe kongresi dahil müdahil olmamasını isterim. Ama muhalefet partilerinin bir kısmında konu kendi iç kongreleri olduğu zaman diliminde bile bir belediye başkanı çıkıp benim adayım bu deyip derebeyliğini ilan edip genel merkeze baş kaldırabiliyor. Genel merkez başka aday gösteriyor. Belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı farklı bir aday gösterebiliyor. Bunun neticesinde de 57 tane belediye başkanı istikrardan yana bir tavır ortaya koymuş. Bu istikrardan yana ortaya konulan tavır o belediyeye nasıl yansımış? Onu göreceğiz. Hı hı. Aydın'da, Afyon'da ya da diğer illerde ve ilçelerde insanların mutsuz olduğuna dair bir anket sonucu yansımadı şu ana kadar. Hani X partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş ve insanların bilakis mevcut belediyelerden memnun olduğuna dair bir kanaatin önde gittiğini görüyoruz. Demek ki belediyecilik meselesi genel merkezin sizin arkanızda durmasıyla, moral ve motivasyon bağlamında bir psikolojik destek olmasıyla ilintili. Aksi takdirde karne muhalefet açısından bu kadar başarısız olmazdı diye düşünüyorum.
1: Bir de İstanbul'a bakalım. İstanbul'da da şimdi son 3 belediyenin de geçmesiyle birlikte mecliste de bazı değişiklikler var. Oraya da bir ekrana yansıtalım. İstanbul'daki son tabloyu da görelim. Tabii işin dediğiniz gibi önemli olan belediyelerdeki kısmı hizmet kısmı. Çünkü yerelde baktığınız şeyler farklı ya da sizin söylediğiniz gibi genel seçimde veremediğiniz hani seçmen tabiriyle tokat diyorlar değil mi? Seçmen tokadı diyorlar. Onu mesela belediyelerde verebiliyorsunuz.
0: Çok defa oldu. 89 yerel seçiminde de oldu. Bugüne has değil. O zaman da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye %29 oy verilmişti. 41 tane belediye kazanılmıştı. Niye? İktisadi politikalarından ANAP döneminin memnun değildi vatandaşlar. Ama sonra ne oldu? İşte 91-93 genel seçimde tekrar döndüler. Merkez sağdan devam ettiler.
1: Evet. Şimdi 3 belediye başkanının son olarak geçmesiyle birlikte CHP'den AK Parti'ye geçişle birlikte Mart 2024 seçimlerindeki durumla şimdiki mevcut duruma bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam üye sayısı 316 idi. 186 idi rakam. Burada 153 bağımsız da dahil 157'ye düşmüş durumda. Cumhur İttifakı'nda ise 130'du. 138 oldu şu an meclis genelindeki İBB'deki üye dağılım değişimi.
0: Ki bu büyükşehir belediye meclisleri doğrudan halk tarafından seçilmez. Vatandaş belediye başkanını seçer ilçede, belediye meclis üyelerini seçer ilçede. Belediye başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir zaten. Hı hı. Belediye meclisinin ilk sıraları da büyükşehir belediyesinin doğal üyesidir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhur İttifakı'na doğru yani AK Parti'ye doğru geçişlerde belediye başkanları yanlarında bazı belediye meclis üyeleriyle beraber geçtiklerinde ne oluyor? Büyükşehir Belediyesi'ndeki rakam değişiyor. Ha şunu da söyleyelim. İzleyicilerimiz bir yanlış anlaşılmaya zemin oluşturmamak adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye meclis üyesi sayısı Cumhur İttifakı'nın altına dahi düşse belediye başkanını halk seçtiği için belediye başkanı değişmez.
1: Tabii.
0: Böyle bir algının olduğunu ben sabah saatlerini duydum. Eğer değişirse bir seçim yenilenir. Hayır öyle bir şey olmuyor.
1: İstanbul AK Parti'ye mi geçer gibi bir sorumu var.
0: Şu anda atanan belediye başkanı vekaleten orada. Ekrem İmamoğlu tutuklu yargılandığı için.
1: Ama onun da şöyle bir dezavantajı oluyor bu durumda. Bu sefer mesela İBB bir şey yapmadığında meclis bizi engelledi gibi.
0: Bu da çok
1: kolay bir kaçış bahanesi.
2: Barış'a Tuzla'da bu olay var. Hı hı. Tuzla'nın yaptığı hareketlerle ilgili oradaki bir hareketi belediye başkanının geçmesi doğrudan doğruya belediye meclisinden geçmemesi olarak anlatıldı.
1: O çok çatışıyordu bu arada yapıldı. Tuzla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok enteresan bir nokta daha var. CHP'lilerle.
2: Şimdi bu 157 tane CHP'nin belediye meclis üyesinin 17 tanesi de kent uzlaşısıyla beraber gelen Demliler var onların içinde 17 tane. Bu Demlilerin durumu da enteresan. Burada geçen sefer de bunun bir tartışması

0: Geçen haftalarda da yapmıştık. Ekrem İmamoğlu neden geçmiyor CHP'ye? Ve şu andaki Nuri Bey de onun vekili olarak orada belediye meclisten seçildi. Neden geçmiyor acaba? İşte o belediye meclislerinde CHP ile yeni parti arasında bir fark çıkacağı için ortaya, ki CHP'liler ayrılmayacak. Ayrılmayanların da %40 civarında olduğu söyleniyor. Hı hı. O bakımdan İstanbul Belediyesi'nde doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun için bir hareket yapmadığını herkes çok merak ediyor. Hocam, o kadar belediye başkanı geçiyor da. O geçiyor, bu geçiyor. İzmir şöyle oluyor. Adana böyle yapıyor. Mersin geçiyor, şu geçmiyor. Peki Ekrem İmamoğlu neden geçmiyor CHP'ye? Kurdurduğu bir parti var. Bir partiye ihtiyacı vardı. O parti var şu anda. Neden? Çünkü belediye meclisinde meydana gelecek olaydan çekindiği için şu anda bu CHP'de görünüyor. CHP'de şu dakikalarda pek ses çıkarmıyor buna. Neden? CHP'de göründüğü için. Ama her halükarda orada da önümüzdeki günlerde enteresan bir tartışma.
1: Yani İstanbul Büyükşehir'in CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmesi mi?
0: Bu gayet tabii. Şimdi Ekrem İmamoğlu CHP'ye katıldığı anda belediye Nuri Bey'de.
1: Mesela Mansur Yavaş için de konuş. Hatta Mansur Yavaş için şöyle söylenirdi. CHP'de kalması Kılıçdaroğlu'nu desteklediği anlamına gelmiyor. Belki onun maddi olarak yani bir kaynak aktarılması açısından belediyelere gelen kamu kaynakları ile ilgili bir soru işareti vardır. Ya da mevcut düzen devam etsin diye belki kendi işlerinde bir soru işaretleri vardır.
0: Şimdi hocamı da söylediği gibi belediye meclislerinde gerçekten belediye başkanı için sıkıntı var. Sıkıntı olmaması söz konusu değil. Neden? Belediye meclisleri yıl sonunda bütçe ile ilgili bir çalışma yaparlar. Bütçede eğer gen soru verildiği zaman düşürülme durumu çıkabilir. Eski bütçeyle devam etme sıkıntısı çıkabilir. Aynı şey İzmir'de de olduğu için şu anda İzmir'de de o kavga devam ediyor. Belediye başkanı, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçmek istiyor. Gönlü AK Parti'de.
1: Açalım bir İzmir'i bir konuşalım. Yani İzmir tabii çok enteresan. Biraz CHP'nin kalesi, böyle siyasi bir duruş olarak İzmirlilerde de bu arada bu var. Yani hiçbir şekilde hizmetten de mutlu memnun olmasalar da biliyorsunuz. Yine gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne, orada tabii siyasi bir duruş var. Yani kimseyi eleştirmek haddimize değil. Sonuçta seçmen tercihidir bu. Ama burada tabii bir soru işareti var. Yani yıllardır İzmir'de hem altyapı sıkıntıları var, üst yapı sıkıntıları var. İzmir bakıyorsunuz yani Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, sahil kesimi olarak mesela çok ciddi bir turist akını yaşanabilecek bir şehir ama mesela hiç yabancı turist göremezsiniz İzmir'in sahillerinde. Genelde hep yerliler gider vesaire. Ve hani çok da iç açıcı değil çevresel düzenlemeler olarak
2: bir
1: baktığınızda.
2: Bir kaynak bu kadar kötü yönetilir.
1: Evet, yani şöyle mesela hep Yunanistan'la karşılaştırılıyor ya, mesela Yunanlılarda burada olmayan Yunan'da ne var? Gidiyorsunuz bakıyorsunuz Yunanistan işte tertemiz mis gibi diyorsunuz ama
2: küçük
1: buraya geliyorsunuz. Evet, yani bir şey, yoldan, çevreden biraz böyle durumun ne kadar farklı olduğunu, hani o yeme içme tartışmalarına girmeyeceğim ama biraz anlayabiliyorsunuz yani şimdi sürekli gittiğiniz için. Şimdi Cemil Tugay soru işareti. Şöyle soru işareti. Ne bekliyor Cemil Tugay? Bir şey mi bekliyor?
2: Hani
1: bilmediğim için soruyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor ya mesela genelde. Hani ben geliyorum, siz hani siyasetin doğasında ben geliyorum, siz bana ne vereceksiniz gibi bir şey. Hani genel seçimlerde de görmüştük çünkü.
2: Böyle
1: bunu.
2: Olmayabilir ama şöyle olabilir.
1: Ne olabilir?
2: Özlem Hanım mesela ne bekliyordu? Kuşadası'na geldiğinde genel başkanım Aydın'a da uğrasın. Değil mi? Basit bir şey. Ya da Afyon'da Burcu Hanım ne bekliyordu? Ben genel merkeze geldiğimde Özgür Bey'le kolay görüşebileyim. İşte bak, bunlar basit. İnsani beklentileri vardı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin Aydın ya da Afyon'a parasal bir desteği olmaz. Hukuken olmaz. Her ne kadar Özgür Bey Uşak'tan bana yapılan bu yardım sağ cepten sol cebe canım ne olacak diyerek bir hata yapıyor olsa da normalde olmaz. İzmir'de beklenti şudur. Cemil Bey Özgür Bey'i aradığında telefonun açılmasını istiyordur. Sanırım Özgür Bey zaman zaman Cemil Bey'i aradığında telefonun kapalı olduğunu ve açılmadığını deklare etmişti. Cemil Bey ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmedi. Karşıyaka'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten uzun yıllar belediye başkanlığı yapmıştı. Ama belli ki Ege'de Afyon örneğinde, Aydın örneğinde olduğu gibi bir yalnız bırakılmışlık var. Bu yalnızlık siyaseten İzmir gibi güzelim bir coğrafyada 5

0: milyon insanın yaşadığı bir coğrafyada haliyle Cemil Bey'i daraltmış olabilir. Siyaseten arzu ettiği şekilde belediye meclis üyeleriyle yan yana gelmekte zorlanıyor olabilir. Ya da il başkanının kendi seçtiği kitlelerden değil de daha sonra Kemal Bey tarafından atanan kişi olmasıyla veya ilçe başkanlarının kendi arzusu dahilinde konumlandırılmamasıyla ilgili problemleri de olabilir. Bu problem bir süre sonra İzmir gibi bir ilde karar almakta problem de doğurabilir.
1: Efendim, bir son dakika gelişmesi var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir açıklama şu an paylaşıldı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde, 2024 seçimlerinde yürütülen bu soruşturma kapsamında, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlık haklarının kaldırılması noktasında bir karar açıklandı. Şener Çetin telefon attığımızda. Şener Çetin, duyabiliyor musun beni?
2: Kolaylıklar diliyoruz. Tabii son dakika önemli bir açıklama. Hem Özgür Özel hakkında hem de Veli Ağbaba hakkında düzenlenen bir fezleke var ve Adalet Bakanlığı'na da gönderildi bu fezleke, dokunulmazlıklarının kaldırılması noktasında. Tabii soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından hem 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, bunu belirtelim ilk önce, soruşturma başlatıldı. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütüldüğünü de belirtelim. Bu anlamda Veli Ağbaba'nın özellikle Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, yine Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiğinden kaynaklanıyor. Bunu ifade edelim. Yine Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak da yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle yine kendisinin istediği şekilde verilmesi hususunda maddi menfaat temin ettiğinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğunu belirtelim ki zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından dolayı da Veli Ağbaba hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlendiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ki bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yine aynı şekilde bu suç isnadına yönelik Özgür Özel hakkında da bir soruşturma yürütüldüğünü ifade edelim. Rüşvet almak suçundan yine kendisinin Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullandığı yerel seçimlerde yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin etmesinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Hem Özgür Özel hakkında hem de Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından dolayı haklarında bir fezleke düzenlendi ki bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildiği açıklandı. Son dakika bilgisiydi, biz de paylaşmış olduk.
1: Teşekkür ederim. Şener Çetin paylaştığı ayrıntıları. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından iki ayrı açıklama bu. Biri Özgür Özel, diğeri Veli Ağbaba hakkında. Aslında özeti şu, izleyicilerimiz hatırlar ama ben şöyle kısaca bir özet geçeyim. O dönem Antalya Büyükşehir'de başka birinin aslında aday olacağı söyleniyor. Sonrasında Muhittin Böcek işte belli rüşvet diyorlar buna, artık bir para karşılığı, bir para isteniyor ve o paranın karşılığında da Muhittin Böcek'in aday yapıldığı Antalya'dan ve sonrasında işte bu farklı skandallar da diyeyim, başka şeyler de çok kötü şeyler çıkmıştı Antalya'ya dair. Bunu çok konuştuk, hatta kulakları çınlasın, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Yıldıray Sapan da işte iki hafta önce yayınımızdaydı, ona da mesela aynı şeyleri sormuştuk ve o dönem yine Muhittin Böcek'in seçildiği dönemde yaşananları da aslında kendilerinin Antalya'da bildiğini söylemişti. Yani orada aslında yerelde herkes herkesi bilir ya hocam, biraz orada her şey zaten biliniyormuş. Tabii Özgür Özel'in de burada hem buna alet olma, bir de kendisinin de galiba açıklamaları vardı farklı kaynaklar üzerinden bir takım paralar aktarıldığına dair. Buyurun lütfen.
0: Şöyle, anayasanın 83. maddesi milletvekillerine bu dokunulmazlık zırhını veriyor. Hı hı. Dokunulmazlık müessesesi Adalet Bakanlığı'nın bir fezleke süreci. O fezlekenin Meclis Adalet Komisyonu'na gönderilmesi ve Adalet Komisyonu'ndaki fezlekenin Meclis Genel

0: kişilerin siyasetten el çektirilmesi adına yeniden dokunulmazlıkların kaldırılması için bir teklif verir mi? Verirse şunu hatırlatalım. Zaten Cumhur İttifakı'nın mecliste yeteri kadar bir oyu var. Dokunulmazlığın kaldırılması basit oy çokluğuyla oluyor. Hı hı. Nitelikli bir oy çokluğuna gerek yok. Fakat böyle bir programın, böyle bir gündemin olduğu kanaatinde değilim.
1: Ne demek bu, nasıl? Ne demek?
0: Şöyle, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız söylüyorum bunu. Meclisin dokunulmazlıklarla ilgili bir gündemi yok. Meclisin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç hesaplaşmayla ilgili bir gündemi de yok.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, bu yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, şimdi mecliste bu fezleke geldi. Ne olur süreç?
2: Sadece bu hiçbir değil şey ki. Olmaz. Daha çok var fezlekeler.
1: Öncekilerden.
2: Özgür Özel var.
0: Fezleke var.
2: Var tabii.
0: Şunu yapabilir meclis. Ya der ki, şu anda fezlekesi olan tüm vekillerin dokunulmazlığını kaldıralım. Bu vekiller için de bir fırsattır bu arada. Çıkarsın, yargılanırsın, aklanırsın. Değil mi? Beraat edersin. Takipsizlik kararı verilir. Aklanırsın, dönersin ve vatandaşa dersin ki, bakın benim hakkımda bunlar konuşuluyordu. Yargılandım. Hiçbir suçumun olmadığını ben size zaten söylüyordum. Ve mahkemelerde suçsuz ilan etti beni. Bir problemimiz kalmadı. Bu bir fırsattır. Ama şunu da yapabilir meclis. Fezlekelerin tamamını oylamayıp isim isim de oylayabilir.
1: Evet, onu mesela birilerini önden seçip, özellikle bu yolsuzluk davasıyla ilgili durumlarda eğer böyle bir şey olursa, mesela Özgür Özel için konuşalım. Çünkü yeni partinin lideri Özgür Özel şu an. Eğer kendisi hakkında böyle bir süreç işlerse, bu ne anlama gelir?
0: Hem seçim kanununa muhalefet, hem siyasi partiler kanununa muhalefet, hem Türk Ceza Kanunu'na muhalefet. Üç ayrı kanunun çok sayıda maddesinden kaynaklı olarak yargılanma durumunun önündeki engel dokunulmazlıktır. Oylamayla dokunulmazlık kaldırılırsa bir anda Ankara'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlar. Ardından da iddianame sürecini biliyorsunuz zaten. İfade verilir, sorgu sürecinin ardından normal bizim gibi vatandaş gibi bir yargılanma süreci söz konusu olabilir.
1: Ama bu sırada
0: milletvekilliği devam eder. Hı hı. Vekilliği devam ederken örnek veriyorum, X kişisi üzerinden söylüyorum. Hüküm giyse bile o hüküm kesinleşinceye kadar milletvekilliğini sürdürür. Nedir bu? Asliye cezada karar çıktı. Diyelim 3 yıl hapis cezası. Bu senin vekilliğini ortadan kaldırmaz. Bölge Adliye Mahkemesi istinafa taşınır. Orada da karar onandı. Bu da senin vekilliğini ortadan kaldırmaz. Ama Yargıtay'da temyiz aşamasına gidilir. Onanırsa vekilliğiniz ayrıca bir oylamaya gerek kalmadan
1: düşer.
0: Meclis Genel Kurulu'nda okunur ve düşer. Bu çok uzun yıllar sürer. Hmm. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili meclisin böyle bir gündemi olmadığı kanaatindeyim. Ama bu fezlekeye önem veriyorum. Tabii ki masumiyet karinesi aslı olan. Fakat siyasetçilerdeki masumiyet karinesi cümlesi vatandaşın karşısına çıkıp oy isteme noktasında bir handikap doğurabiliyor. Çünkü insanların zihninde hep bu var. Ya sen oy istiyorsun, gerçi suçlu musun değil misin bilmiyorum ama seninle ilgili böyle bir takım iddialar da var.
1: Bir de şu var, mesela adalet istiyorsunuz değil mi? Adalet yok diyorsunuz ülkede. Adil yargılanma olsun diyorsunuz ama mahkeme, yargılanmıyorsunuz.
2: Mahkeme kararları tanımıyorsunuz. Tekrar mahkemeye gidiyorsunuz.
1: Ama yargılanmıyorsunuz.
2: Aynı mahkeme
1: da
2: değil bu. Şimdi hocama bir orada çok önemli bir not da vermek istiyorum. Buyurun. Bu konuyla ilgili. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, bu dört isim var. Bu dört isim çok önemli. Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Taşkın Özer. Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı olarak ve çok yakınında İstanbul mahkemelerinde de dava var. Şimdi bunların üçü, yani Veli Ağbaba ile Burhanettin Bey, Özgür Bey'in çok yakını. Özgür Bey'in bu Antalya bağlantısı ile devam edecek mekanizma sadece orada kalmayacak. Ardından Denizli girecek devreye. Yine Muhittin Böcek'le ilgili Veli Baba'nın telefonlarında konuşma var. Mavi çantanın içine Denizli'de şu kadar milyon dolar konun diye bir rakam var. Devam ediyor. Hı hı. Manisa'ya da bir para götürdüğünden bahsediyor Muhittin Böcek. Manisa'da bağlantısı var. Yani bunlar bir zincir halinde devam ettiği takdirde bu dokunulmazlık dosyaları arka arkaya gelecek. Şimdi bütün bunların ötesinde şuna bakmak lazım. Peki bu olaylarla ilgili Özgür Bey nasıl bunun altından kalkacak? Kalkmasında bir sıkıntı var. Neden? Çünkü mahkemelerle ilgili bu

0: kurullarla ilgili hep siyasi demişti. Siyasi olmadı meydana çıkacak. Konuşan kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Belediye Başkanı. Şimdi Antalya'da Muhittin Böcek en son gerçekleştirilen isim. Orada Ümit Oysal merkezdeki belediye başkanı aday olacaktı. Son dakikalara kadar beklediler. Muhittin Böcek'i koymayacaklardı. Muhittin Böcek'in bu verdiği paralar mekanizmasıyla en son belirlenen bir isim. Ve Muhittin Böcek de çok rahatsız bu sıkıntıların içinde. Hatta bu olaylardan önce, davalar başlamadan önce CHP'den ayrılmaya da niyetleniyordu. Ayrılacaktı çünkü sıkıntı vardı. Bu olaylar Veli Bağbaba ile ilgili iddialar çok rahatsız etmişti. Bütün bunlara baktığımız zaman Özgür Özel'in şu anda direkt bu davayla açılan konuyla ilgili önemli bir gelişmedir bu. Ardından kendisiyle ilgili doğrudan doğruya parlamenterler meclisi, savcılığında da değişik soruşturmalar var. Bu soruşturmalar da devam edecek. Bu soruşturmalar hocamın söylediği gibi bir cezaya getirebilir, yargılanabilir. Ama bu onun engel değildir. Bunu da önümüzdeki günlerde kullanacak. Çünkü bana da darbe yapıyorlar. 19 Mart'ta hep darbe yapıyorlar dediler. Darbe olmadığı meydana çıktı. Çünkü İstanbul'daki ifadeler ve olaylar hep gerçeği ortaya çıkardı. Şimdi bütün bunları bir tek o değerlendirdiğimiz zaman iddianamede, İstanbul'daki asıl davasındaki iddianamede şu iki cümleyi hiç unutmayalım. Hı hı. Çünkü bütün bunların ötesinde tepede çok büyük anlam ifade ediyor. Beylik düzünden başlayan bir mekanizma Ekrem İmamoğlu ile beraber. Yanında Taşkın Özer var milletvekili olarak. Daha sonra onun yerine geliyor belediye başkanından sonra. İstanbul'a geçiş. İstanbul'a geçtiği zaman Beylikdüzü'ndeki o kadronun önemli kısmı İstanbul'a geçiyor. Fakat burada bitmiyor yine. Ne yapıyor? Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin çok imkanları, rantı çok yüksek olan belediye başkanlıklarda hep atamalar yaptı. Atamaları böyledir. İzmir'de öyledir. Ankara'da da mesela çok istedi. Çankaya'da böyle bir sıkıntı çıktı. Gül Çiftçi'yi getirecekti. Şu anda CHP'nin içinde. Onu bırakmışlardı oraya. Selin Sayak Böke ile beraber. Evet. Gül Çiftçi'yi getirmek istedi. Sonunda bir anlaşma yaptılar. Kendi avukatıdır Çankaya Belediye Başkanı. Rant. Rant. Rant'la CHP ele geçirildi. İddianame de var. Parti. Evet. Rant'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir paraksal imkan çıkarıldı. Ve bunlar da belediyeler üzerinden şimdi, yapılan bir mekanizma. Şimdi bunlar hep bu havuza gelen akıntılardır, derelerdir.
1: Müsaadenizle Sayın Bülent Arandaş. Şimdi burada Veli Ağbaba'nın fezlekesi farklı ama özellikle Özgür Özel'inkine de ayrıca bir dikkat çekelim. Diyor ki CHP Genel Başkanı olan o dönemde Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan bir Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı CHP kurultayında kullanmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisse ayrı ayrı birer kez 5237. sayılı TCK'nın 252 delaleti ile birlikte diyor şu maddeler uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir.
2: Çok ciddi bir iddia bir defa. Genel başkan sıfatınızı kullanarak bir kişinin belediye başkan adaylığını belirleme yetkisi size ait.
1: Evet.
2: Ve siz bu yetkinizi nüfuzunuzu kullanarak ve kötüye kullanarak bir kişinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için bana ödemesi gereken bir meblağ var şeklinde bir yönlendirmeye ittiniz
1: aslında
2: diyor.
1: Aslında öyle de olmuyor galiba. Benim anladığım burada başka biri aday gösterilecekken Muhittin Böcek'ten böyle bir talep. Yani öyle ya da Muhittin mi? Böcek de böyle bir şey talep ediyor. Onlar da reddetmiyor ya da artık
2: yoksa şöyle
1: nasıl
2: mi
1: ilerliyorsa.
2: Muhittin Bey'den belirli bir meblağ almak adına onun

0: adaylığı geciktirilmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 30 Büyükşehir Belediyesi'nin tamamında adaylarını açıkladı. Biri hariç Antalya.
1: Antalya.
0: 29'uyla beraber bir klip çekildi. Bir reklam filmi çekildi. Bir kişi yoktu. Kim sonradan geldi?
1: Kim?
0: Muhittin Bey.
1: Muhittin Bey. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadesi, hatırlatalım süreci. Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit verdim. Özkan Yalım'ın kendi ifadelerindeki açıklamalardır bunlar. Kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e para verdim. 200 bin lira parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm diyor. Eve yaklaşınca Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Dediğini yaptım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli CHP il binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özel'in talimatıyla nakit olarak teslim ettim. Hatta Özkan Yalım'la ilgili yine aynı ifadeler sanıyorum öncesinde Veli Ağbaba da kullanmıştı. Kim bu adam? Bu adamı niye aday ediyorsunuz, aday çıkarıyorsunuz diye. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın 170 bin euro artı KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedeli belediye şirketi üzerinden karşılandı. O araçlar da biliyorsunuz sergilenmişti sonra o kurultay, rüşvet, evet rüşvet diye yazı yazmışlardı değil mi? CHP Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra doğru. Özgür Özel benim otelimde 7-8 kez kalmıştır. CHP'li vekiller ve genel başkan yardımcıları da otelimde konaklamıştır. Hiçbirinden para alınmadı ve konaklama kaydı açılmadı. Kayıt da açılmıyor.
0: Şimdi Özgür Bey'in Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde kalmış olmasında bir problem yok.
1: Yok.
0: Vekillerin ve genel başkan yardımcılarının konaklamış olmasında problem yok. Hiçbirinden para alınmamış olması gayet doğal. Hı hı. Konaklama kaydı açılmamış olması suç.
1: Soru işareti.
0: Suç. İçişleri Bakanlığı ne diyor? Tüm turizm yetkili otellerde ve tesislerde o akşam konaklama yapacak herkesin kimliklerini bana gönder. Hı hı. Ben orada bakıyorum. GBT'sine bakıyorum. Asker kaçağı mı değil mi, bir suç durumu var mı diye bakıyorum. Bir önceki ise enteresan. Demiş ya 1 milyon 200 bin lirayı verdim. 200 bin lirayı bahçesinden attım. Hı hı. 1 milyon lirayı Denizli İl Başkanı vasıtasıyla verdim. Eğer bu para Uşak halkının yani belediye kaynaklarının Uşak'a hizmet etsinler diye insanların verdiği para değil de Uşak Belediye Başkanı canım istedi, Özgür Bey'i destekliyorum, para verdim diyorsa hiçbir problem yok. Hukuken hiçbir problem yok. Ahlaki anlamda problem var mı? Açık zaten. Siyasetin etik değerleriyle ilgili bağdaşan bir yanı da yok oranın. Ama şöyleyse tıpkı arabada olduğu gibi Uşak Belediyesi'nin bütçesinden ayrılan paraları ben size veriyorum şeklinde bir durum varsa ki şu anda yargılama aşamasında bu soruşturuluyor. Evet, o zaman çok ağır bir suçla karşı karşıyayız. Bu suçu işleyen Uşak Belediye Başkanı.
1: Bu arada toplam bu söylediklerimizin toplam rakamı bu. 1.2 milyon lira bilinen bu arada.
0: Tabii daha neler çıkıyor
1: bilmiyoruz. Söylediği, kendi beyanı olduğu için bunu söylüyoruz. 170 bin euro dediği o aracın içinin dizayn edilmesi, tekrar yapılması, kayıtsız otel konaklamalı. Ayrıca bunun haricinde de pek çok hediye verilmiş. Ama hani şu da denildi ya, bu Uşak'ta ne varmış bu kadar zengin ya, bu belediye nasıl bir kaynak varmış diye.
0: Şöyle bakın. Ben bir partide kongreyle beraber genel başkanlığı adayım. Siz de benim yakın dostumsunuz.
1: Tamam.
0: Size diyorum ki biraz nakite ihtiyaç var. Çünkü illeri geziyorum, ilçeleri geziyorum, burada insanları yediriyorum, içiriyorum. İyi olur. Hiçbir problem var mı?
1: Yok. Desteklemek istiyorsam size.
0: Bu kadar.
1: Tamam.
0: Bu borçsa problem yok. Hı-hı. Ama şöyleyse. Bir, bu para Uşak halkının parasıysa.
1: Evet.
0: Bir. İki, ben bu parayı size veriyorum ama herhalde Uşak Belediye Başkanlığı seçimleri beni aday yaparsın değil mi? Noktasındaysa.
1: Ki öyle zaten. Öyle olduğu söyleniyor.
0: İddia bu şekilde.
1: İddia
2: zaten
1: öyle.
2: Milletvekiliydi Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Evet. Önümüzdeki dönemde beni belediye başkanı adayı yapıversen ise eğer, o zaman seçim kanunu, siyasi partiler kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na muhalefet. Makamınızı, gücünüzü kötüye kullandığınızı dair bir iddia var ortada.
1: Zaten Muhittin Böcek içinde.
0: Tabii. Aynı. Muhittin Böcek'lere şöyle bir durum var. Siz bunu aday göstermediniz. Hı hı. Bu parayı verdi ve adaylığı satın aldı. Hani demokrasi? Hani ahlak? Hani etik? Hani arınma?
1: Ama benim sizi söylediğinizden şimdi ben sizi izlesem, şimdi hukukçu olarak çıkmışsınız burada diyorsunuz ki Adalet Bakanlığı'na fezleke verilmesi mecliste böyle bir gündem olmadığı için aslında çok da bir anlam ifade etmiyor. Ben ne ekran için? Başında derim ki ne demek etmiyor? Etmesi gerekmiyor mu? O zaman bunun yargılaması yapılmayacak mı? Bu ne demek diye sorarım.
0: Şöyle cevap veririm ben de. Maddi gerçeklik bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda bu dokunulmazlıkların kaldırılması dair bir gündemi yok.
1: O zaman niye fezleke veriyorsunuz?
0: Şu anda verdiler çünkü. Belki yarın sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkıp diyecek ki arkadaşlar bu dokunulmazlık dosyaları boyumuzu aştı ve iddialar çok ciddi. Hatta bazı ağır cezadaki davaların görülmesine engel teşkil ediyor bunların yargılanamaması. Hadi gelin şu düğümü çözelim beraber. Ha diyebilir.
1: Şimdi burada soru şu. Zaten eğer ismi geçen isimler masumiyet karinesi esasıyla Özgür Özel üzerinden örnek vereceğim için bunu ayrıca söylemek istiyorum. Özgür Özel için şu an bir fezleke hazırlandığı için onun için soruyorum bunu. Özgür Özel'in burada iddialarda adı geçiyorsa ve kendisi o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve hepsi bunların ondan bilgisiz ve habersiz olmuyorsa o zaman ne demek Özgür Özel'in yargılanmaması? Sizin Sergin söylediğinizden ben bunu anlıyorum. O zaman Özgür Özel yargılanmıyorsa siz neyi, hangi davayı nasıl yargılıyorsunuz?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda 100'ün üzerinde milletvekiliyle ilgili fezleke var. Farklı suçlarla. İçinde 100 kızartıcı suç olanlar da var. Terör yapılanmasıyla yan yana durmaktan kaynaklı olarak fezleke hazırlananlar da var. Rüşvet ve yolsuzluk gibi meseleler de var. Ancak yarın sabah kalktığımızda hangi gün? Çarşamba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun açık olduğu bir gün. TBMM Genel Kurulu'na bir teklif gelir Adalet Komisyonu'ndan. Efendim bu kişilerle ilgili dokunulmazlık dosyaları gündeme taşınmasını istiyorum diye. Meclis Başkan Vekili katip üyelerle beraber konuşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bunu alalım mı almayalım mı diye grup başkan vekillerini davet eder. Onlar da derse ki efendim bu iddialar çok ciddi. Türkiye'nin çok önemli kanayan bir yarası. Türk siyasetini derinden etkiliyor. Hatta bazılarının dokunulmazlık zırhına sahip olması görülmekte olan davaların gidişatını da etkileyebiliyor. Ha bir de şunu derse yargılanması muhtemel kişiler. Kardeşim ben suçlu değilim. Bu dokunulmazlıktan dolayı yargılanamıyorum. Suçsuzluğumu da ispat edemiyorum. Kaldırın benim dokunulmazlığımı.
1: Kaldırın o zaman yargılayın beni.
0: Tamam tertemiz bir şey olur. O zaman mecliste toplanırlar. Eller kalkar evet diye dokunulmazlık kalkar. Biz yargılamaları görürüz.
1: O zaman ben
2: bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı şimdi bununla bağlantılı olarak kullanabiliriz. Hırsızların arkasından gidilmez. Yolsuzlukların arkasından gidilmez. Bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Bey. Ve Kemal Bey de şimdi gelmemiş. Bu partinin başına 2010'dan beri Genel Başkan olarak görev yapmış bir isim. Bu gelişme Kemal Bey'in açıklamalarıyla beraber düşünüldüğü anda önümüzdeki zaman içinde ki bu İstanbul'da da birçok mahkemede kararlar çıkmaya başlayacak. Bu kararlar çıktıkça Eylül'den itibaren çok mahkemeler var. Yani Ankara'da hem şaibeyle ilgili konularla ilgili arka arkaya mahkemelerden karar çıkacak. Değerlendirdiğimiz anda doğrudan doğruya Özgür Özel'e bunları ispatlama şansı gelebilir mecliste? İşte bu tartışmalar yapıldığı zaman kalkıp bunların hepsi siyasidir. Bunların hepsi beni devre dışı bırakmak istiyorlar. Bir kumpas kuruyorlar şeklinde bir değerlendirme mi yapacak? Yoksa bunları mecliste, çünkü orada önergeler de verilecek, orada tartışmalar komisyona gelebilir bu konu. Komisyonda, Adalet Komisyonu'nda tartışmaları yapılacak.
1: Bülent Bey, meclisteki tartışmalardan ziyade o zaman bir seçmen gözüyle de, izleyici gözüyle de soruyorum bunu. Bu davaların görülebilmesi ve devam edebilmesi için bu dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor.
0: Kesin.
1: Bitti.
0: Kesin.
1: O yüzden sizin söylediğiniz şuraya geliyor. Evet, şimdi yarın meclisin böyle bir gündemi yok ama yeni yasama döneminde Ekim ayında meclis açıldığında bu belli başlı kişilerin, hani Özgür Özel özelinden konuştuğumuz için ya da Veli Ağbaba için söyleyelim, bu isimler artık bu davaların bir şekilde akışın devam etmesi gerekiyor. Bu isimlerin dokunulmazlığı kaldırılsın diye meclise sunulabilir.
0: Bence.
1: Bu kadar
0: bence,
1: mı? Bence. Bu mudur doğrusu?
0: Dokunulmazlığın korumada iki tane durum var.
1: Evet.
0: Bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Şimdi burada öyle bir şey yok. Hı hı. Ağır cezalık suçüstü hali değil. İki, milletvekili seçilmeden önce soruşturmasına başlanması kaydıyla anayasanın 14. maddesiyle ilgili suç

0: Yani terörize suçlar. Burada o da yok. O zaman dokunulmazlığın kaldırılması için meclise teklif lazım. Bence diyorum şimdi, subjektif bir yorum yapacağım. Terörsüz Türkiye'nin mutabakatla anılacağı, meclise bir kanun teklifinin geleceği, orada önemli bir oydaşmanın aranacağı bu dönemde bu oylamanın vakti olmayabilir. O yüzden ısrarla gündem bu değil dedim. Çünkü Numan Bey ne istiyor? 50 kişi yan yana geldiniz. Çoğulcu demokrasinin en iyi örneğini verdiniz. Büyük bir kucaklaşma için mesai harcadınız. O zaman ben burada böyle bir bölünmeyi istemem diyebilir meclis başkanı. Bunu da çok net ifade edeyim.
1: Zaten şimdi gelmeyecek bu. Bu tartışmayı neden açtılar? Çünkü Özgür Bey'le de uğraşıyorlar, mekanizmasını devreye sokmaya çalışıyor. Yani Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Fakat Özgür Özel'le ilgili iddialar var. Mesela burada Demirhan Göz Açan diye bir isim var, tutuklu. Hem Denizli de geçiyor paralarla ilgili. Şimdi, hem Manisa'da geçiyor.
2: Uşak'ta paraları.
1: Uşak'ta bağlantıları. Yani burada Veli Ağbağ ile doğrudan doğruya Özgür Bey'in çok yakın beraberliği. Bunların hepsinden benim kanaatim Özgür Bey'in haberi olması lazım. Veli Ağbağ'a bir kendisi görevi yok ama parti içinde onun için özel bir kat olmuş. Özgür Bey birçok konu olduğu zaman Veli abiye gidin, Veli babaya gidin diye hep gönderen bir isim. Yani Veli Ağbağ üzerinden çok yakını. Gecede de arkadaşlıkları da var. O nedenle bu gelişmeleri sadece burada değil, hı hı, Manisa bağlantısı, hem Antalya hem Uşak bağlantıları ile ilgili Antalya, Denizli çok önemli, hı hı, rakam. Mavi çantaya koyun. Mavi çanta Özgür Özel'in arabasına konan bir çanta. Para oraya konuyor. Kime teslim ediliyor? Demirhan'a. Uşak da aynı şeyi söylüyor. Manisa'da gelip bizzat para verme durumu var bu İttin Böceğin. Gelip Allah rahmet eylesin Manisa Belediye Başkanı vefat ettiği için sorulamaz tabii bu. O
2: bir
1: bakımda bunları değerlendirdim.
2: Antalya'da
1: hep beraber bakalım. Özgür Bey bunları açıklamak, Özgür Bey bunlarla ilgili savunma yapmak durumunda. Hı-hı. Bunun bir siyasetle ilgisi yok. Doğrudan doğruya gerçekten siyasetin arındırılması için bugün yaptığı konuşmada ne diyordu? Etik yasasından bahsediyor. Hükümeti suçluyor. Ahmet Davutoğlu'nun ismini getirerek etik yasası çıkarılsın. Siyasetteki mekanizmalar, bu konular tartışılsın diye. Sen bunları istediğine göre böyle bir etik yasası ile ilgili doğrudan doğru finansman, milletvekili seçim finansmanı ile ilgili düşüncelerin varsa önce kendini temize havale edeceksin. Önce kendinin başına gelen bu olayları açıklayacaksın. Türk milleti bunun açıklanmasını bekliyor.
2: Şimdi Gökhan Böceğin, yani Muhittin Böceğin oğlunun da bir ifadesi vardı. Bu Veli Ağbaba üzerinden paraları verdiğine dair. Bülent Bey de hatırlattığı için bu Veli Ağbaba üzerinden iddialar tabii dönen bir para trafiği olduğu söyleniyor. Gökhan Böcek, Muhittin Böceğin oğlu diyor ki Veli Ağbaba bu paranın 1 milyon euro talep etti benden diyor. 1 milyon euro.
0: 55 milyon lira.
2: 1 milyon euroyu babam Muhittin Böceğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi bana Veli Ağbaba diyor. Kendi beyanıdır. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olabilir. Bunları bu seçim zamanında halledersin demişti. Parayı siyah çantaya koyup CHP genel merkezine gittim. Bu para nasıl siyah çantaya sığıyor? Girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı. 6. kata götürüldüm. Partili bir şahsa parayı teslim etmeden önce Veli Ağbaba'yı aradı. Veli Ağbaba'yla ben de konuştum. Onay aldıktan sonra da o parayı o kişiye teslim ettim. Ayrıca sonrasında seçim sürecinde 7-8 milyon lira daha nakit para istendi diyor. 55 milyon euro çantada genel merkeze gidiyor.
0: Evet. Bu iddialar kendisi de şu anda sanık olarak yargılanmakta olan bir kişi tarafından ortaya konuluyor.
2: 55 milyon lira, özür dilerim.
0: Yani büyük meblağlar bunlar. Siyaseten bir kişinin belediye başkanı.
2: Bugünün parası yani. Şimdi bugünün hesabıyla yaptığımız için 2024 hesabı.
0: 1 milyon euro hep iyi bir paradır.
2: İyi bir para, evet.
0: İyi bir paradır. Bu sanığın ortaya koyduğu iddialar onun tutuksuz yargılanmasını beraberine getirmedi şu ana kadar. Yani etkin pişmanlıktan faydalanmak adına bazı açıklamalar yaptı. O zaman siz bu iddianızı ne yapacaksınız? Kuvvetlendireceksiniz. Yani kamera kaydıyla kuvvetlendireceksiniz. bankadan o parayı çektiğinizi ortaya koyacak kanıtlarla kuvvetlendireceksiniz. Makbuzuyla, dekonduyla, bir şeyle kuvvetlendireceksiniz. Örneğin partili bir şahsa parayı teslim ettim değil, ismini söyleyeceksiniz, vaktini söyleyeceksiniz. Bir kamera kaydı ortaya koyacaksınız ki evet bu iddialar yargılama safhasında gerçektir deyip hüküm tesis edilebilsin. Bu iddialar ahlaki anlamda çok problemli iddialar. Siyasetin etik kollarıyla ilgili yasa çıksın diyen bir kişinin maruz kaldığı bu iddialar o kişinin siyasi hayatını bitirebilir bence. Bununla beraber adı üstünde iddia. Bu iddianın ete kemiğe bürünmesi için mahkemenin bir karar ortaya koyması lazım. Ha, o karar çıkarsa evet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için babamın aday gösterilmesi bu paraya bağlıydı, ben bu parayı verdim ve öyle aday oldu denirse herhalde yeni partinin yeniye dair hiçbir şey kalmaz.
2: Onu soracağım. Mesela şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu haberi aldığında ne düşünmüştür?
0: Kemal Bey'in bu haberleri ben çok daha öncesinde bildiği kanaatindeyim. Çünkü 2023 Kasım'a kadar kendisi genel başkandı. Seçimlerde Mart'ta. 3,5 ay var arada sadece. Bu 3,5 aylık süre zarfında bunlar konuşulmuş olabilir. Ve Kemal Bey ne dedi? Özür diliyorum dedi. FETÖ artıkları arkamdaydı dedi, arınma yapmamız lazım, bunları partiye ben kattım dedi ama bilmiyordum dedi bunların böyle işler yaptığını. Eğer bu iddialar doğruysa buna mahkeme karar verecek. Ve doğruysa bu saatten sonra iddiada ismi geçen kişiden herhalde Türkiye'de siyaset yapması da beklenmez diye düşünüyorum. O yüzden Kemal Bey ısrarla ne dedi? Müteahhitlerin partisi yapmayacağım bu partiyi dedi. Ecevit'in partisi dedi. Baykal'ın partisi dedi. Kodlarımıza geri döndüreceğiz bu partiyi dedi. Parasıyla gelip de bu partinin genel başkanlık koltuğunu satın alamazsınız dedi. Ha, bu Kemal Bey açısından tarihi bir konuşmaydı. Kemal Bey'in de o konuşmanın hakkını vermesi beklenir. Bazıları hala partide ya. Bazıları hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edilmedi ya. E madem arınmadan bahsediyorsunuz, o zaman Kemal Bey'in bir görevi var. 7 tane milletvekili nasıl ihraç etmiştiniz? O zaman bazı belediye başkanlarını hala ihraç etmediniz. Edin efendim.
2: Ama sizin hakkınızda istenen bir fezleke varken de sizin gidip o istemeniz de bir soru işareti değil mi?
0: Biraz önce söyledim. Masumiyet kredisi ceza hukukunda var.
2: Evet.
0: Ama vatandaşı indiğiniz zaman vatandaş da pek karşılığı olmaz. Çünkü bunlar ciddi iddialar.
2: İftira atıyorlar bana dedi mesela.
0: Dersiniz. Evet. İftira. 1 olur, 5 olur, 20 olduğunda vatandaş der ki ya kardeşim, hani 3-5 tane vardı, bunlar siyasi komployucu senin hakkında. Ya ama seninle yıllarca aynı partide siyaset yapmış bir adam, gittim ve ona para verdim diyor. Saat söylüyor, torbasının çantasının rengini söylüyor. Ya bu da mı iftira diye sorabilirler. O bakımdan belki de sayın vekiller dokunulmazlıkların kaldırılmasını kendileri de isteyebilir. Bunlar iftira.
2: Ama Adalet Bakanlığı böyle bir talepte bulunabilir mi?
0: Bulunur.
2: Şöyle diyebilir mi? Bu davaları göreceğiz ama iş burada tıkanıyor. Sonuçta bulunur. Milletvekili ve dokunulmazlığı var. Buyurun oylayın.
0: Der. Ama
1: zaten öyle
0: başkanlık divanını genel kurula göndermediği müddetçe o oylama yapılmaz.
2: Peki.
1: Meclis Başkanlığı'na Adalet Bakanlığı fezleke geldiği zaman otomatik gönderir. Yani onun görevi o zaten. Bu Meclis Başkanlığı'nın yapacağı. Meclis Başkanı da bunu göndereceği yer Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na gider. Peki. Orada mekanizma çalışır. Orada yığılmış birçok fezlekeler var. Çok. Şimdi genel olarak şu anda yeni partinin bir para sıkıntısı olmadığı söyleniyor. Bugün de Özgür Özel açıkladı. 5 günde 240 milyon dedi. İyi bir para. Ama 240 milyon bunlara yetmez. Şu anda genel merkezlerinin kirası 4 milyondan başlıyor. Bu bugün bir şey daha açıklama yaptı. Bu toplanan bağışlarla ilgili dedi. Bizi fazla Mercedes aldı falan diyorlar dedi. Ya bu paraların nasıl kullanılacağını şu anda kimse bilemez. Bunlar çünkü bir yıl sonra Adalet Cumhuriyet Başsavcılığı'nın alacağı belgelerle ilgili. Burada önemli bir olaylardan biri var. Burada Muhittin Böcek'in bu paraları veriyor. Hı hı. Bu paraların geldiği de belli. Muhittin Böcek de söylüyor. Muhittin Böcek demek bunlar ak para, kara para değil. Muhittin Böcek herhalde bunları nasıl kazandığını sorulduğu anda mahkemede anlatacak.
2: Peki.
1: Şimdi burada değerlendirdiğimiz zaman gerçekten yeni partinin bir para ihtiyacı olmadığına dair genel bir kanaat var. O nedenle bu olaylarla yeni partinin paraya ihtiyacı olmaması arasında bir bağlantı olduğu inancı yaygın.

0: Bunları da kalkıp Özgür Bey'in açıklaması lazım. Bu paralar nerede? Bu paraların sonucu nerede? Peki. Bu paraların ucu bu partiye dayanıyor mu? Bu sorular kesinlikle sorulacak. Aha. Miting meydanlarında olmasa bile televizyonlarda sorulacak. Peki. Biz soramasak mahkemeler soracak.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte aslında terörün ekonomiye ve Türkiye'ye maliyetini ve bu dönemlerde neler yaşandığını biraz daha yakından hatırlayalım istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce bu terörün maliyetini ilişkin bir açıklama yaptı ama yıllar içinde tabii hem yaptığımız çalışmalarda hem de dönem dönem terörün arttığı süreçlerde biz bunu sürekli sık sık gündeme getirdik ama şöyle tabii hep bu konuşulurken bu konu yani terörün ekonomiye maliyeti aslında net bir rakam verilmez. Çünkü çok fazla bunun altyapı kaybı var, bölge için harcadığınız askeri bir tutar var, bölgenin tamamen biliyorsunuz yatırımlardan uzak kalması, altyapının harap olması, oradaki esnafın tamamen etkilenmesi, okullar, eğitim, çok çok büyük faturalar ve ama elimizde bilinen bir maliyet var, en azından aşağı yukarı bilinen bir rakam. 2.3 trilyon dolar rakamını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben şöyle rakamları hızlıca vereyim. Bütünleşik kayıp, buna tabii fırsat maliyeti, yani şu deniliyor: eğer bölgede yatırım olsaydı, istihdam sağlansaydı, bu altyapı ya da bu askeri harcamalar bölgeye yapılmasaydı artı 5 trilyon dolar gibi belki bir kazancımız olacaktı. Tersten okuduğunuzda milli gelir kaybı var tabii, gayri safi yurt içi hasıla kişi başı, sonuçta bu ödenen paraların hepsi bizim cebimizden, hazinenin cebinden bize milli gelir olarak kayıp olarak yansıyor. 511 milyar dolar gibi bir rakam hesaplanmış. Yıllık ortalama 50 milyar dolarlık bir maliyet. Kişi başı bizim milli gelirimize bakıldığında şu günden yaklaşık 6 bin dolar daha az bir düşük maliyet var.
2: %40.
1: %40 neredeyse.
2: İlk 15'teydik. İlk 14'teydik hatta. Şu anda 17. 18. sıradayız.
1: Evet, yani neredeyse 5 basamak birden. Kesinlikle. Dünya sıralamasında artabilirdik anlamına geliyor. Bu istihdam kaybı tabii göç. Göç var bu işte. Evlerinden kaçırılan çocuklar var. Dağa çıkarılan çocuklar var vesaire.
2: Katledilen öğretmenlerimiz, evet. Doktorlarımız, mühendislerimiz var.
1: Tabii ki. 2,5 milyon kişi olduğu söyleniyor. Hüseyin Hocam, sizi böyle alayım. Tabii siz eski askersiniz. Hani işin askeri boyutu da önemli. O dönem bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi mesela biz bunu konuşurken hep ben söylüyorum da mesela biz gençken mesela gidemedik oralara. Daha yeni yeni gidebiliyoruz.
2: Siz gençken.
1: Evet. Evet. Yani biz çünkü böyle değil
2: siz
1: mi?
2: Siz zaten gençsiniz.
1: Öyle, hani biz daha gençken gidemedik oralara. Çünkü işte bölge yeni yeni toparlanmaya başladı. Evet. Belki işte 2016'lardan sonra vesaire. İşte Diyarbakır için söyleyelim mesela. Evet. İşte Sur olaylarından sonra. Şimdi mesela Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Esnaf mutlu. Herkes mutlu. Diyarbakır artık bir turizm cenneti. Çok da güzel bir şehir bu arada. İnanılmaz da bir altyapı yatırımı, üst yapı yatırımı yapılmış hakikaten. Doğu'nun Paris'i diyorlar, az değil. Azı yok, çoğu var. Mardin mesela dünyanın her yerinden artık turist çekiyor. Tunceli'ye gidiyorsunuz mesela, Tunceli'de herkes aynı şeyi söylüyor. Bütün rotalara girmiş. Hakkari dağlar açılmış. Hakkari'de dağlarda insanlar kayak yapıyorlar artık dünyanın dört bir yanından. İşte turist geliyor, büyük gruplar geliyor orada, şampiyonalar yapıyorlar vesaire vesaire. Her yer Şırnak vesaire, yani söyleyemediğim alınmasın ama bütün bölge artık, evet, çok şükür tabii, kurtulduk şükür diyorlar.
3: Evet. Şimdi tabii ki buradaki yansıtılan tablodaki rakamlar bir şey ama daha da önemlisi biz birçok insanımızı kaybettik.
1: Doğru. Bunun,
3: yani sivil, asker, polis, jandarma, o kadar fazla insanı biz bu terörden kurtulma uğruna bir anlamda canlarını feda ettiler. Gazi kalanlar var, sakat kalanlar var. Yani bunun toplumsal bir travması da var. Ve benim mesela kendi adıma şimdi askerlik deyince beraber liseyi okuduğumuz, harp okulunu okuduğumuz arkadaşlarımdan, bunun kara kuvvetlerinden jandarma olanlar da dahil, havacılar da dahil, neredeyse 30 arkadaşım şehit olmuş bu terörle mücadele kapsamında.
1: Tabii beraber
3: genç
1: insanlar,
3: yaşlarında yani. Doğru. Ben de onlardan birisi olabilirdim. Dolayısıyla hepsine öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan hep şifa diliyorum. Onlara da hep böyle sahip çıkmamız gerekir. Terör veya başka nedenle gazi olanlarımıza, şehitlerimize. Şimdi buradaki tabii ki askerlik, güvenlik, savunma paraya dayanan şeyler. Şimdi terörle mücadele de maalesef asker olmadan, polis olmadan, silah olmadan mümkün değil.

0: bulunmuyor. Bunun istihbarat bacağı da tabii ki çok gerekli. Dolayısıyla Türkiye bu 1970'li yıllardaki o sol sağ kavgasındaki terörden çok daha farklı bir şeyle mücadele ediyor. Çünkü bir ülkenin içerisinde iç savaş gibi bir şey, o sağ sol tamam da, ama ayrılıkçı terör çok daha farklı bir şey. Yani sizin toprağınızı, sizin vatan bildiğiniz o toprağın bir parçasına göz koyan, oradan bir parçayı koparmak isteyen bir kitle var. O kitleye karşı eğer ki siz silah kullanmazsanız, o kitleyi durdurmak için bir şey yapmazsanız zaten vatan diye bir şey kalmaz, bayrak diye bir şey kalmaz, Türkiye diye bir şey kalmaz da. Şimdi buradaki mücadeleyi zaten devletimiz hükümetler eliyle yıllardır yaptı, yapa geliyor. Ama sonuçta o terörün kaynağı olan kesimler de muhtemelen şunu anladılar. Türk devletiyle o kadar kolay mücadele etmek mümkün değil.
1: Kolay
0: değil. Yani Türk devletini öyle dize getirip işte karşılığında bir şeyler koparıp bir şeylere razı etmek mümkün değil. Bunu zaten yıllar içerisinde anladılar. Anladılar ki bir şekilde onların da arkasındaki, şimdi biz tabii ki terörde bir uçta görünen birileri var. O dağdaki yani Şırnak'ın dağındaki Cud'daki adamla veya işte Kandil'deki adam orada dururken onların arkasındaki esas güç önemli. O gücün bir şeylere artık kanaat getirdiğini anlıyoruz. Yani diyor ki Türkiye'yi biz bu şekilde dize getiremiyoruz. O zaman ne yapalım? Bir şeyler konusunda el sıkışalım, anlaşmaya varalım. Türk devletinin izlediği yol etrafında biz de bir takım şeyleri acaba kazanabilir miyiz diye onları dağdan indirme konusunda, nasıl ki biz onların dağdan insinler, bizim vatandaşımızsalar, vatandaşımız olarak aramızda yaşasınlar, aramızda herhangi bir kavga olmasın, terör olmasın, ama sonuç itibariyle Türkiye'nin kanunları belli, anayasa belli, bu kanunlar çerçevesinde haklar konusunda, beklentiler konusunda, bunun içinde inançlar da olabilir, etnik düşünce farklılıkları da olabilir, bunların hepsi konuşulabilir. Zaten insanlar sonuç itibariyle konuşa konuşa bir şeyi, yani ilerleme oluyor. Batı toplumları böyle yapmış. Batı toplumları da kendi aralarında dünya kadar kavgalar olmuş. Terörle ilgili onların da ayrılıkçı terör örgütleri de var. Ama sonuç itibariyle gelinen noktada bizim artık Türkiye olarak baktığımızda toprak vermemiz mümkün değil. Ama sonuçta bir de geniş bir kitle var aramızda beraber yaşadığımız, bizim kendimizden bir parça olarak gördüğümüz ve birçoğuyla da, ben Diyarbakır'da 4 yıl görev yaptım. Hiçbir şekilde Diyarbakır'ı, bir de Manisa'lıyım. Manisa'da bugün çok konuştuk ama Manisa'dan bir fark yok. Ama doğma büyüme de Konyalıyım. Yani hepsini de söyleyelim. Yani bizim için Diyarbakır'la Manisa'nın bir farkı yok. Manisa'yı da veremeyiz kimseye. Diyarbakır'ı da veremeyiz. Hakkari'yi de veremeyiz. O zaman Hakkari'de, Manisa'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da hep birlikte yaşayacağımız bir çözümü bulmamız lazım. Buradaki ayrılıkçı olan, bir şeyleri beklenti içerisinde olan, hele ki Türkiye'den toprak koparma sevdası olanların artık bir şekilde dışa bağımlılıktan çıkıp Türkiye'nin vatandaşı olduklarını hatırlamalarının zamanı geldi. Biz de devlet olarak onları kucaklamak durumundayız. Yani kimse kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir politika içerisinde olmaması gerekir. Olması da zaten mümkün değil. Evet. Şimdi bu geldiğimiz aşamada biraz da bazı şeyler zamanın ruhuna uygun olması lazım. Zamanın da bir akışı var. Zamanın bu konjonktürle beraber bir değişim var. Bölgemizdeki birçok değişimler var. Suriye'de bundan 10 yıl önceki coğrafyaya baktığımızda bugün Ahmet Eşşaran'ın Suriye'nin başına geçip Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığı konusundaki kafamızdaki soru işaretlerinin büyük oranda giderilebileceğini öngörebiliyor muyduk? Değişti coğrafya.
1: 3 sene önce baksaydınız.
0: Veya Irak
1: hayır
0: aynı
1: derdiniz.
0: Şekilde. Ama şu an İran'ı farklı şekilde konuşuyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada aslında Türkiye'nin kararlı, o üniter devletten taviz vermeyen bütüncül politikasının şu anda hepimiz ekmeğini yiyoruz diyelim.
1: Evet, biraz tabii önemli bir şeye dikkat çekti Hüseyin Fazla. Zamanın ruhu dediği şey de biraz belki bölgenin ve insanların isteği doğrultusunda tabii da ki. Yani bu terörsüz Türkiye'yi konuşurken hep söylüyoruz. İnsanımız bunu istemeseydi devlet bunu gelip de başınıza kakıp da yapamazdı. Şöyle bir değişim oldu. Aileler zaten hep isyandaydı. Çocukları daha

0: çıksın istemiyorlardı. Neyse ki gençler artık işte bir coğrafya görüyorsunuz. Evet. Artık elinizde telefonlar var, dünyayı görüyorsunuz ve herkes yer değiştirmek, bir yerlere gitmek istiyor ve kendi hayatını sorguluyor. Diyor ki beni buraya çıkarıp da ne yapıyorsun bana? Bana burada ne hayat veriyorsun? Bak az ileriye evet. gidiyorum ben, biraz daha ülkenin batısına geliyorum. Orada insanlar başka hayatlar yaşıyor deyip artık gençler de tabii bunu ki. İstememeye başladı ve artık örgüt kendine tırnak içinde adam bulamadı bir yerde de bu
1: tabanını
0: kaba bir evet tabii. Tabanı kaybetmek. Şimdi o yüzden birkaç böyle hatırlatma yapalım istedik. Bunu özellikle gençlerin de izlemesini çok istiyorum. Hani gençlere de biraz hatırlatma. Belki hiç görmedilerse gösterme ama büyüklerimiz zaten bunu çok iyi biliyorlar. Çok yakından yaşadılar. Çok kere denenmiş. 90'larda özellikle hep anlatırlar işte nelerle mücadele ettiler, gördük, yaşadık. Ama bundan hep beslenen birileri işte o silahlar kime karşı sıkıldı, evet. kimin silahları kime karşı sıkıldı biz bunları bugün konuşmuyoruz ama hepsini çok iyi biliyoruz. Defalarca denenmiş ama kim yapmak isterse bunu terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hayaline susturulmuş. Şimdi 93 senesinden bir video izleyeceğiz. Bir izleyelim, bir hatırlayalım neler yaşanmış.
2: 22 Ekim 1993 günü bu kez Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın bir suikaste kurban gitti. O da terörün demokratik yöntemlerle çözülebileceğini savunan bir isimdi. Kanla beslenen örgüt gündemi belirliyordu artık. Kan döküyor, sivilleri katlediyor. 4 Kasım 1993'te Türkiye yeni bir cinayet haberiyle daha sarsıldı. Hedef yine terörün demokrasiyle sona ereceğini savunan biri. Emekli binbaşı Cem Ersever'di bu kez. Ersever ölümünden 10 gün kadar önce faili meçhul davasında mahkemeye ifade vermiş, terörle mücadele adına yapılan kanunsuzlukları ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetleri açıklamıştı. Onun ölümünde diğer faili meçhuller gibi hep karanlıkta kaldı. Sanki görünmez bir el vardı ve düğmeye basmıştı.
0: Evet, kim ne zaman böyle bir o zamanın ruhuna aykırı bir çıkış yapsa, yani kim hayır artık bitsin dese işte katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. O dönemdeki cinayetler hatırlayın, Uğur Mumcu cinayetleri, işte gazeteci cinayetleri, Gaffar Okan cinayeti vesaire. Bunların hepsi o dönemin aslında ne olduğunu bize çok yakından hatırlatıyor Burak Hocam.
3: Şimdi paşam çok değerli bir şey söyledi, zamanın ruhu diye. Hı hı. Bak bu lafı boşa atmıyorum. Bu çok önemli bir laf. Hı. Benim çocukluğum 46 yaşındayım ben. Hesap edin şeyle geçti. Kötü haberlerle geçti. Her gece anneannemin, Allah rahmet eylesin, tabiriyle ajans açıldığında terör örgütü bebek öldürdü. Terör örgütü tam 90'lar. Evet. Benim lise, ortaokul yıllarım. Terör örgütü öğretmen öldürdü. Yani şehit askerlerimizi geçtim. Onlar zaten evet. vatan müdafaasında her gün neredeyse. Her gün, her rütbeden şehit oluyordu. Birçok sivil gitti. Bunun mali tarafını falan konuşmak istemiyorum. Hı hı. Onları geçtim. Çok canımız gitti. Düşünün hiç bu konularla bölgesel olarak alakası olmayan Türkiye'nin en batı ucu bile her gün bu haberlerle ülke psikolojisi, ülke sosyolojisi darmadağın bir hale geldi. Hangi yıllardan bahsediyoruz? 90'lar. Yani soğuk savaş yılları. Bunun köküne baktığınız zaman 70-80'ler, yani soğuk savaşın hararetli dönemleri. İki tarafın birbiriyle, iki taraf derken Amerika ile Rusya'yı kastediyorum, birbiriyle mücadelesinin tezahürü dünyanın dört bir yanında. Şunu herkes bilsin, hiçbir terör örgütü yurt dışı desteği olmadan hayatta kalamaz.
4: Kesinlikle.
3: Bak bu işin şeyidir, ABC'si, 1-2-3'ü. Hiçbir dünya ülkesindeki hiçbir terör örgütü başka, XYZ fark etmez, başka bir ülkenin desteği olmadan hayatta kalamaz. Zaten biz de bunu en güzel, net bir şekilde yaşadık. Nerede gördük?
0: Ve gördük.
3: Apo yakalandıktan sonra o beyanları bütün Avrupa'da bizim müttefikimiz olan, bizim NATO, altını çiziyorum, müttefikimiz olan, bizim komşumuz vesaire olan, bugün Türkiye bize saldıracak mı diye bütün gün televizyonlarda reyting için haber yapan bazı ülkelerin esas itibariyle bize saldırttığını

0: resmetti, nakletti, ifade ettiler. Şimdi zamanın ruhuna niye takıldım diyorum. Soğuk savaş bitti. Bu sefer iyi huylu hegemon dönemi var dünyada. İyi huylu hegemon ne demek? Sen de gel Avrupa Birliği'ne katıl. Sen de gel NATO'ya katıl. Sen de bendensin. Yani herkesi toplayan bir dönem. Baktık ki o dönemde de devam. Niye? Çünkü tek gücü eline geçirenler de bu tarz aparatları dünya tarihinde böyledir. Kimse bunun aksini bana söylemesin. Hiçbir zaman elinden bırakmak istemez. Şunu da unutmayın. Bazen bu lafa da çok gülerim. İşte dış güçler Türkiye'nin bilmem yükselmesini istemiyor. Ya deli mi millet başka ülkenin kendinden daha güçlü olmasını istesin? Yani niye istesin? Ben de istemem bu arada. Ben de başka bir ülkenin Türkiye'den daha güçlü olmasını istemem. Deli miyim? En güçlü ben olayım işte. Benim ülkem olsun isterim. En refah düzeyi burada yüksek olsun isterim. Ama bunun için kendi ülkenin gelişimiyle uğraşmak yerine başka ülkelerin içerisine terör enjekte etmek bu ahlaki. Buna bazen milli menfaat diyenler var kendi ülkelerinde. Ama gayet anti ahlaki, ahlaksızca bir hadisedir. İnsanların canıyla oynarsın, çoluğun çocuğun. Ve o gün o tohumları atanlar ondan önce asala tohumunu atmıştır.
1: Tabii.
0: Daha da geriye gidelim. Daha o neler olmuştur. Çünkü bir şey kabul edeceksiniz. Bu topraklar dünyanın en kıymetli toprakları, Anadolu toprakları. Ya şu haritayı açıp baktığın zaman bir garip gelmiyor mu size? Dünyanın en değer noktasındayız ya.
2: Evet.
0: Kusura bakmasın kimse, burada biz kolay kalmadık. 1071'den beri tırnakları geçirmişiz. O gelmiş, bu gitmiş, Moğolu gelmiş, osu gelmiş, bir şekilde durmuşuz. Ta o dönemden beri terör örgütleri eski adıyla, yeni adıyla fark etmez. Hep burada devletlere karşı pompalanmış başka güçler tarafından. Bak hep terör örgütleri diyorum. Velhasıl kelam o devir değişmiş. Şartlar değişmiş. Güç dengeleri değişmiş. Ekonomik dengeler değişmiş. Özellikler ve öncelikler değişmiş. O aparatlar paçavra gibi kenara atılmış. Bir gün başka bir şey çıkmış. Hı. Kimse şunu unutmasın. Bu topraklarda huzur illaki hep vardır. Ama her zaman tehdit de olacaktır. Çünkü bu topraklarda gözü olan, bunu da gerçekten komplo teorisi falan değil. Bu bir jeopolitik gerçektir.
2: Artık kimse komplo teorisi
0: değil,
2: demiyor.
0: Bu değil yani. Dünya, Türkiye'nin sonra böyle bir coğrafyada çok güçlü bir Türkiye olsun isteyecek bir tane ülke bana gösteremezsiniz. Dolayısıyla ülkenizin gücünü azaltmak için herkes birçok yola başvurur. Al bunlardan bir tanesi, darbeler. Hı hı.
2: Şimdi bir hatırlayalım tabii, hazır darbeler de güzel bir yere getirdiniz hocam.
0: Ben sayacaktım ama.
2: Sayın Süleyman Demirel'in bir açıklaması var o dönem. İşte diyor ki ben geldim, güzel de diyor bir dönem geçirdim. İşte her şey diyor, her şeyi bir raya oturttuk, enflasyonu düşürdük, bakıyorsunuz her şey diyor. Sonra diyor bana bir gün bir kağıt geldi. Muhtırayı
0: 12 Mart'tan,
2: 12 Mart'tan bahsediyor. Ben de diyor ne olduğunu anlamadım. Bir hatırlayalım.
3: Muhtırası sonrası şartlardır. 12 Mart muhtırasında çoğunluk benim. Ama ben 5 sene ülkeyi idare etmişim. 65 seçimlerinde %53 oyla gelmişim. Ve 66 seçimlerinde, ara seçimleriydi, senato seçimleriydi, bunu %56'ya çıkarmışım. Bu istikrardır işte. Ve gelmişim 4 sene hükümet yapmışım. Ve %47 oyla, 4 sene hükümetler yıpranır, %47 oyla ikinci seçimi kazanmışım. %5 enflasyonla %7 kalkınma hızını, hayal bunlar, %7 kalkınma hızını 5 sene sürdürmüşüm. Bir gün elime benim bir kağıt gelmiş, diyor ki parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışlarıyla ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz.
4: 12 Mart muhtırası.
3: Evet. Hani uçurum, neyin uçurumu? Ondan sonra siz çırpın dur. Bunlar büyük siyasi hadiselerdir. Bu siyasi hadiselerin
4: kendi şartları
3: ve kendi mantığı içerisinde mütalası gerekir.
0: Bak. Şimdi damarıma basıyorsunuz bunu. Yani konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama.
2: Konuşun hocam.
0: Açıyorsunuz kapıyı. Şimdi bak. Bu darbelerde tabii ben ailece bir fiil etkilendiğimiz için. Bir kenara. Türkiye'nin önünü kapayan en büyük hadisedir. En büyük rezilliklerdir bu darbeler. 15 Temmuz girişimini falan da saymıyorum bak, daha bırak onu. Türkiye'de Tayyip Bey'i ve AK Parti'yi

0: fazla zaman önce de değil. Antidemokratiklikle, demokrasiyi iyi idare edememekle suçlayan mitingler yapılıyordu.
1: Bak, doğru. Cumhuriyet mitinglerinden
0: bahsediyorum. Ben bir şey demiyorum. Hı. Siz çıkarın oradan.
1: Tamam.
0: Ve bu mitinglerde koca koca pankartlarda, tamam, bunların hepsi var arşivde. Yani çok eski değil bunlar. Şurada kaç yıl oldu?
1: 15.
0: Ordu göreve. Bu ne demek?
2: Darbe yap.
0: Darbe yap demek.
2: Tabii.
0: Tamam mı? Hadi bu Allah nur içinde Süleyman Bey'in anlattı. O sırada babam da mebus. 12 Mart muhtırası 70'ler. Hadi bu eski de diyeceğiz yani 50 yıl oldu. Ya daha 15 Temmuz demiyorum bak. Hemen evvelinde bunlar ordu göreve. Niye? A, demokratik değil. Şimdi bak, bizim bir algıyı, bir kafayı değiştirmemiz lazım bu ülkede. Kendi istemediğim biri bir şey olduğu zaman şartlar ne olursa olsun gitsin. İki gün sonra sana da aynısı olabilir. Bazı prensiplerden ödün veremezsin. Burada bizim medeni bir Türkiye'de bir kere darbe yapılır, onu halk yapar, seçimde yapar, sandık başında yapar. Bitti. Sonra bir 4 sene bekler. Araya seçilmemiş hiçbir aparat koyamazsın. Bunu davet edemezsin. Bunu çağıramazsın. Bu ülkenin istikbaline dinamit koymaktır. Bak şu olaylar var ya, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül. Şunlar Türkiye'nin, bugün dünyanın, bak hiç abartmadan söylüyorum size, ilk 5 ekonomisinden birinin içinde olmasının önüne geçmiş hadiselerdir. Bugün insanların PKK'nın yıllarca hortlamasının, FETÖ'nün hortlamasının, bunların hepsinin sebebi demokrasiye vurduğum bu darbelerdir. Bu adamlar 15 Temmuz kaç? 10 yıl oldu değil mi? 10 yıl daha ya, 2000'lerdeyiz ya. Bu cesareti alabiliyorsa bunlardır sebebi. Bir kere açık bir şey söyleyeyim. İktidar, muhalefet, buna bakılmaz. Demokrasi demek halkın oy verdiği sistemdir. Buna sahip çıkmayı bıraktığın an başına her şey gelir. Ha, şunu anlıyorum. Daha demokrasiye alışmak insan ömrü için belki 100 sene çok. Ama bir devlet oturması vesaire yeni sistem için daha bebek. Daha yeni 100. yılı devirdik. Ama algı olarak şunu kimse unutmasın. Siyasi münakaşalar ya da siyasi tartışmalar arasında bazı temel devlet prensiplerinden, demokratik prensiplerinden ödün verdiğin zaman ülkenin altına dinamit koyarsın. Ama işte bunlardan bir tanesi bu. Ha, sebebi ne biliyor musunuz?
1: Neydi o dönem hocam?
0: Çok net söyleyeyim size.
1: Neydi?
0: Süleyman Bey'le de bunu çok konuştuk.
1: Hı hı.
0: Yani Allah nurlu açısından beni yetiştiren insandır. Beni büyüten insandır.
1: Allah rahmet.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Benim ekolümün önemli liderlerindendir. Adnan Bey gibi, Celal Bey gibi. Bana Ragıp Bey'den de, Allah nurlar içinde yatsın, Ragıp Paşa da bizim için kıymetlidir, Gümüşbağlı. O dönemde çok net bir şey var. O yüzden terörü okurken de böyle okumak lazım. Türkiye değil sadece, dünyanın her yerinde bu senin, bu benim diye bölmeye çalışıyor Amerika ile Rusya. Bu ülke sana yakın, bu ülke bana yakın. Ama bizim çok enteresan bir yapımız var. Türkiye'nin solcusu da, Türkiye'nin sağcısı da öyle böyle bağımsızlık diyor. Bak ilginçtir, bizde birbirini yiyor. Hatta maalesef vuruyor. Ama bağımsızlık diyor. Yani biri Rusya'ya bağlı olmak, öbürü Amerika'ya bağlı olmak gibi bir şeyden bahsetmiyor aslında. Bizim halkın her kesimi milliyetçidir, vatanseverdir, ülkesine aşıktır, ülkesini sever. Bu sol başlayıp sağ biten bir darbedir, biliyor musunuz?
1: Ne demek hocam bu?
0: Ya Madanoğulları falan şimdi anlatırım, evet, tamam. Sabaha kadar anlatmayayım çünkü çıkamayız programdan. Ama 27 Mayıs'ın daha gerekli makamlara gelemediğini düşünen bazı darbeciler, Milli Birlik Komitesi'nde o dönem tasfiye edilmiş bazı kimselerin, Rusya, Amerika ve bunlardan aldığı etkilerle sol giden Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı'nın o sol darbenin önüne geçmek için yaptığı bir sağ darbe derim ben buna. Bu kadar değil mi? Daha çok uzun hikaye yani. Bayağı anlatmam lazım. Nitekim o esnada da Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı o Madanoğlu tayfasını tasfiye ettiler. Ha, baktığın zaman bak çok ilginç bir şey vardı. Bunlar
2: Memduh Tamaç.
0: Yani hiç isim vermiyor bak abi, dikkat et. 12 Eylül'e kadar, bak size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ne 12 Eylül'ü? 12 Eylül 1980'e kadar hala mecliste, biraz önce konuşuyorduk ya, CHP orada mı oturuyor, AKP burada mı oturuyor diye. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin odalarının ortasında Milli Birlik Komitesi'ni, yani 27 Mayıs'ı yapmış darbe

0: Öğrencilerin odaları vardı biliyor musunuz? 80'de tam olarak gitti.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye buralardan geçmiş. O yüzden şunu çok net söylüyorum. Millet olarak bazı net duruşlar içinde olacaksın. Bir hükümeti yollamanın tek bir yolu vardır. Seçimin vaktini bekleyeceksin, gideceksin, oyunu vereceksin. Bitti gitti bu
1: evet,
0: kadar.
1: Bizim...
0: Eğer herhangi bir devletin içi, bak burada asker duruyor, burada gazeteci duruyor, burada akademisyen duruyor, burada hukukçu duruyor. Hiç fark etmez. Herhangi bir grup, ben devletin selametini senden daha iyi bilirim, devletin menfaati için şu şöyle olmalıdır dediğin an halkın elindeki gücü almaya kalkarsın. Bu da kabul edilemez.
1: Şu 95 seçimlerini vereceğim ama ilginç bir seçim bu 95 seçimleri. Seçim seçimi doğuruyor. Yani sandıktan sandık çıkıyor. Sandıktan tekrar sandığa gidiyorlar ama ben şu manşetleri müsaadenizle izleyicilerimiz okuyamaz. Şöyle bir hatırlatayım istiyorum. 90'lar...
2: Rahmetli Erbakan birinci parti çıkıyor.
1: Evet. Burada mesela Sabah gazetesinin manşeti Top Demirel'de, yine Akşam gazetesi Ecevit'in ana sol şartları. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit seçim sonrası ANAP'la kurulması beklenen bir koalisyon hükümeti için ihtiyatlı evet dedi. Yine koalisyon sallanıyor manşetiyle Milliyet gazetesi. DYP'de türban isyanına Aktun'a da katıldı. 3 gün daha fazla bakanlık yapacağım diye ülkeye zarar veremem dedi. Yine Demirel başbakanlıkta anlaşan ortaklara anayasa uygulanır dedi. Çiller için yine orada Çillere yaptığı atıf var. Cumhuriyet gazetesinin manşeti hükümet arayışı ve yine Hürriyet'in manşeti de 11 yıl sonra Demirel. Burada Refah Partisi'nin seçimden birinci parti olarak çıktığını belirten Necmettin Erbakan, göreceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bana verecek. Çünkü başbakanlık benim hakkım. O zaman ülkemiz huzura kavuşacak diyor. Yine Doğru Yol Partisi'nin lideri Çiller'in bir açıklaması. İstifası dün Cumhurbaşkanı Demirel'e sunan DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, biz ülke çıkarları için ANAP'la koalisyonu değerlendirebiliriz ama Refah'la asla ortaklık yapmayız diyor. Erbakan için Refah'la asla koalisyonda olmam açıklaması var. Bir de Mesut Yılmaz'ın açıklamasını söyleyeyim. ANAP lideri de Refah Partisi ile değil koalisyon kurmak. Bu konuda görüşmelerde dahi bulunmayız. Refah görüşlerinde değişime uğramadığı sürece onlarla bir araya gelemeyiz. ANAP'ın bu konuda taahhütleri sonuna kadar geçerlidir diyor. Yine DSP lideri Ecevit'in açıklaması. Millet bize muhalefet yapma görevini verdi diyor Ecevit'te. Sandıktan oy patlaması yaparak çıkan DSP lideri Bülent Ecevit, hükümet konusunda ciddi bir sıkıntı doğmuş durumda. Çünkü millet bize muhalefet görevi verdi. Hükümet sorununa çözüm bulmak öncelikle ANAP ve DYP'ye düşüyor diye bir açıklaması var. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için memleketin meselesini noktalıyoruz. İnşallah cumartesi akşamı yine görüşmek üzere. İyi geceler, hoşçakalın.

Ajans Yeni Günden merhaba. Ben Hasan Zahit Ezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Önce Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de tek katlı metruk evde yangın çıktı. Alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Görüntüler Edirne'nin Keşan ilçesinden. İlçedeki tek katlı metruk bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri de hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içinse inceleme başladı. İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Şirin Evler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur belirlenemeyen nedenle metrobüs hattına

0: Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerini külliyede kabul etti.
1: Tarihler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşte o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ailelerle görüşen Erdoğan acılarını paylaştı, taleplerini dinledi.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
2: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
4: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
5: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
1: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzaya atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıktı. Özgür Özel de yeni partinin açık olarak yapılan ilk grup toplantısında konuştu. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda gerçekleşti. Her iki partinin grup toplantısı öncesinde salon girişinde güvenlik önlemleri alındı.
6: Geride kalmış kim varsa yeni parti onun partisidir.
1: Önce Özgür Özel çıktı kürsüye.
7: Biraz önce bu kürsüde Özgür Özel vardı. Şimdi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Tabelalar da hemen değiştirildi ve partililerin birbirine karışmaması için de gerekli güvenlik önlemleri alındı.
1: Ardından Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de Gözler grup konuşmalarındaydı. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıktı.
6: Unutulanların, ezilenlerin ve daha iyisini hak edenlerin yeni partisi yeni partimizdir. Siz de buna inanıyorsanız gelin. Yeni partide buluşalım.
1: Özel kürsüden indikten sonra salonda hemen tabela değişti. Yaklaşık bir saat sonra da aynı salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topladı grubunu. Mutlak butan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında

0: ve kürsüye çıktı.
1: Hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
0: Her iki partinin grup toplantısı öncesinde salon girişinde güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılara tek tek hangi gruba geldikleri soruldu. Olası bir karşılaşmaya izin verilmedi.
2: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na ihbar üzerine uyuşturucu testi yapıldı. İdrar ve saç örnekleri alınan Beşikçioğlu'nun esra testi pozitif çıktı.
0: CHP'li belediyeler bir bir rüşvet ve yolsuzluklardan temizleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, itikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
0: Ayrıca gelen ihbar üzerine Beşikçioğlu'nun kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti.
2: Çanakkale, Muğla ve Balıkesir'de alevlerle mücadele vardı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
4: Kıvılcımla başladı, geniş bir alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almaksa hiç kolay olmadı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılçeşmeler mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan mücadele sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 12 helikopter ve 185 personelle alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'de de alevlerle mücadele vardı. Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda yükselen alevlerle havadan ve karadan mücadele edildi. Alevler büyümeden söndürüldü.
2: Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için Türkiye'den 400 bin dolarlık bir taşınmaz alması yeterli. Ancak bu işlemi usulsüz olarak yapanlar olduğu tespit edildi. Tam 687 kişinin ucuz taşınmazları 400 bin dolar gibi göstererek Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı.
5: Sadece bir gayrimenkul operasyonu değil, aynı zamanda bu bir kara para operasyonu.
6: Türk vatandaşlığı vaadiyle düşük fiyatlı evleri yüksek gösterdiler. Ülkeye girmesi gereken yüz binlerce doları buhar edip uçurdular.
5: Bu hesapla hem 100 bin dolara vatandaşlık ve gayrimenkulün hakkını elde etti, hem de aslında kaynağı belli olmayan bir para sisteme girdi.
6: Sahtekarlar büyük vurgun için bu defa Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıları seçti. Tam 687 kişi çeşitli firmalardan Türk vatandaşı olmak için gayrimenkul almak istedi. Ama onlar da usulsüzlüğün parçasıydı.
7: Şu an bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için Türkiye'de gayrimenkulde alabileceği en düşük tutar 400 bin dolar. Yani 400 bin dolarlık bir taşınmaz aldığı an Türkiye'de Türk vatandaşı olabiliyor. Ama bu çete düşük fiyatlı evleri eksperler aracılığıyla daha yüksek miktarda gösterip evleri satın aldılar.
5: Daha çok Esenyurt, Beylikdüzü civarındaki projelerde bunlar çok yaşandı. Gerçekten şu anda belki de konuştuğumuz gayrimenkul fiyatlarının bu kadar zirve yapmasının ana sebeplerinden biridir bu.
6: Soruşturmada 16 ilde 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve büyük firmaların da desteğiyle Türkiye'ye gelmesi gereken 2,5 milyar liranın usulsüzlükle girmediği tespit edildi.
5: İsmini çok iyi bildiğimiz bir firmalar var. Birkaç firma var hatta. Ben operasyonun burada kalacağını düşünmüyorum çünkü özellikle 2019 ile 2022 arasında yabancıya satışta inanılmaz işler yapıldı, inanılmaz rakamlar görüldü.
6: Bu yolla vatandaşlık alan bazı ailelerin toplu olarak yolsuzluğa karıştığı tespit edildi. Yabancı uyruklu bir kişi, eşi ve çocuklarıyla 10 kişi, bir başkası ise 8 kişi olarak Türk vatandaşı olmuş.
7: Peki nasıl yapıyorlardı? Diyelim ki bir evin fiyatı 200 bin dolar ama bunu eksperler aracılığıyla 400 bin dolar gibi gösteriyorlardı ve satıcı da 200 bin doları alıyorlardı. Kalan 200 bin doları da ya satıcı kara para aklamak için kendi cebinden alıcıya gönderip tekrar kendi hesabına attırıp parayı aklıyordu ya da hesaplar arası transfer yapılıyordu.
6: Dosyada ağırlıklı olarak İran, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan doğumlu kişilerin yer aldığı görülüyor.
5: Yabancının yanına kendi adamını veriyor ve bankaya gidip yabancı 200 bin doları yatırıyor, kendi adamı 200 bin doları yatırıyor, sistemde 400 bin dolar gözüküyor. Veyahut bu 200 bin doları yatırıyor yabancı, para çekilip tekrar yabancıya veriliyor işlem tamamlanmadığı için. Bu yabancı tekrar bir 200 bin dolar aynı parayı iki kere yatırarak yapıyor bu işlemi.
6: Operasyon sonucu 7 şirkete kayyum atandı. Aralarında Bodrum'daki bir otel de olmak üzere 1045 gayrimenkul, 15 araç ve bir yata el konuldu. Usulsüzce vatandaş olanların da iptal işlemleri başlatıldı.
2: Gazze şeridinde 2023 yılında düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren iki aileden 112 kişinin cansız bedenlerine 3 yıl sonra ulaşıldı. Hayatını kaybeden Filistinliler düzenlenen toplu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

0: Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluk altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.
1: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
0: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajlarının ardından Washington Tahran hattında kritik diplomasi trafiği başladı. Trump bu iyi bir anlaşma yapmak için son şansınız diyerek İran'a süre verirken Hürmüz Boğazı konusunda da geri adım atmayacaklarını vurguladı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik en sert açıklamalarından birini yaparak Tahran yönetimine bu iyi bir anlaşma yapmak için son şansınız mesajını verdi. Trump Hürmüz Boğazı konusunda ABD'nin taviz vermeyeceğini, anlaşma sağlanmasının İran'ın atacağı adımlara bağlı olduğunu vurgularken askeri seçeneğin de masadan kalkmadığını ima etti. Aynı gün içinde yaşanan diplomatik trafik ise Washington'ın hem baskıyı hem de müzakereyi aynı anda yürüttüğünü gösterdi. Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la Umman üzerinden yürütülen temaslarda ilerleme kaydedildiğini doğruladı. Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin yeniden başlamasına yönelik görüşmelerde ilerleme var ancak henüz nihai anlaşma yok. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz dedi. Rubio ayrıca daha önce yaptığı değerlendirmeyi de yineleyerek İran'ın daha önce karşılaşmadığı kadar kararlı bir ABD yönetimiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Washington'ın hedefinin İran halkı değil, rejimin politikalarını değiştirmek olduğunu belirtti. Bu mesaj Trump'ın maksimum baskı stratejisinin diplomatik ayağını oluşturuyor. Ekonomi cephesinde ise Hazine Bakanı Scott Bessent CNBC'ye yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanabileceğini ifade etti. Bessent serbest ticari gemi geçişinin yeniden başlamasının küresel enerji piyasalarını rahatlatacağını söyledi. Açıklamanın ardından petrol fiyatları gün içinde %5 üzerinde gerileyerek son haftaların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Ancak İran cephesi daha temkinli bir tablo çiziyor. Tahran yönetimi ABD ile doğrudan müzakere yürütmediğini yalnızca Umman aracılığıyla teknik temasların sürdüğünü savunuyor. Bu nedenle Washington'ın iyimser açıklamalarına rağmen taraflar arasında hala önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. ABD ana akım medyasının değerlendirmelerine gelince Reuters, Associated Press ve Wall Street Journal'ın değerlendirmelerine göre Trump yönetimi yeni bir askeri operasyonu tamamen rafa kaldırmış değil. Diplomasiye zaman tanırken askeri baskıyı da koruyor. Analizlerde Beyaz Saray'ın İran'a yönelik yaklaşımının önce baskı ardından kontrollü diplomasi modeli üzerine kurulduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin küresel petrol piyasalarının yönünü belirlemeye devam ettiği vurgulanıyor. Sonuç olarak Washington'dan gelen mesajlar tek bir stratejiyi ortaya koyuyor. Trump İran'a anlaşma için son fırsat uyarısı yapıyor. Marco Rubio diplomatik kanalda ilerleme olduğunu ancak henüz sonuca ulaşılmadığını açıklıyor. Scott Bessent ise ekonomik cepheden anlaşmanın çok yakın olabileceğini ve bunun enerji piyasalarını rahatlatacağını ifade ediyor.
2: Avrupa Birliği ülkeleri Seuta'daki göç krizini görüşmek üzere acil toplandı. Yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığıyla tavizsiz mücadele edilmesi ve sınırların daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alan İtalya yeni bir adım daha attı. İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı.
4: İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Seuta'ya yaşanan düzensiz göç akını Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanları video konferans üzerinden acil toplandı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığıyla tavizsiz mücadele edilmesi, geri gönderme sürecinin hızlandırılması, sınırların daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner yaşananları sınav olarak değerlendirdi.
5: Geçtiğimiz birkaç gün Avrupa'nın direncine ve dış sınırlarımızın güvenliğine yönelik bir testti. Bence Avrupa bu testi kesinlikle geçti.
4: Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuni, sınır güvenliği ve göç yönetiminin Avrupa genelinde ortak bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
5: Tam olarak yapıldığı gibi Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri arttırarak bu ikincil hareketlerle daha iyi mücadele edebiliyoruz.
4: İtalya yönetimi ise düzensiz göçle mücadele kapsamında Avrupa Birliği dışında göçmen kabul merkezleri kurulmasını önerdi. Roma ile Madrid yönetimleri arasındaki Schengen krizi de yeni bir boyut kazandı. İtalya, Schengen anlaşmasını askıya aldığı İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı. Geçen hafta Fas'tan gelen yaklaşık 60 bin göçmenin büyük bölümü yüzerek İspanya toprağı olan Ceuta'ya geçmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre 80 binin üzerinde göçmen boğuldu. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Fas'a geri döndü. İspanya yönetimi Ceuta'da kalan yaklaşık 2500 göçmenin geri gönderme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.
2: Bolu'da elektrikli motosikletli bir kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi, daha sonra da boğazını sıkarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler vicdanları sızlattı.
6: Öpüp sevdiği yavru kediyi boğarak öldürdü. Vicdanları sızlatan görüntüler Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde kayda geçti. Elektrikli motosikletiyle gelerek yol kenarında duran kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Bir süre sonra da kedinin boğazını sıkmaya başladı. Yavru kedi çırpınsa da vicdan yoksunu kişinin elinden kurtulamadı. Şüpheli boğarak öldürdüğü kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polisin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy'un akciğeri hasar görmüştü. Karan 16 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki genç ise tutuklandı.
7: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
8: Eşim dedi ki silah sesi geldi dedi. Karan arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi.
6: Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu. Akciğeri hasar gören çocuk yaşam mücadelesini kazandı.
9: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. Özür dilediler ama böyle bir şeyin ne özrü olur ne geçmiş olsun ne olur. Çünkü bu onların sorumluluğunda olan bir şey. Bu oyuncak değil.
8: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden Bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
6: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy okul çıkışında arkadaşının ailesinin evlerine gitti. Karan müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yan taraftaki villadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle sırtından vurularak ağır yaralandı.
8: Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum ki hani ben diyorum belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir. Bir yarık vardır diye düşünüyorum. Baktım kanı temizleyip ben bir şey göremiyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
6: Akciğeri parçalanan Karan 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.
9: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu. Şimdi 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat.
6: 5 yaşındaki çocuğun 3 hafta sonra vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyat olacağı belirtilirken tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
8: Başka bir anne veya babanın yetiştiremediği çocuğunun cezasını çekiyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ve annenin de babanın da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyorum.
9: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
2: İstanbul Maltepe'de polis ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin izi sürüldü. Drone destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı.
10: ...15 yıl hapis cezası bulunan firari polisin drone destekli operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyetine bağlı polis ekipleri cinayet suçundan aranan ve cezaevinden firar eden bir şüphelinin Maltepe'de bulunduğu ihbarını aldı. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda şüpheli evin arka bölümünden kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kasten öldürme ve firar suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
2: Polatlı'da 7 haftalık hamile olan genç kadın iddiaya göre sıradan bir kontrol için gittiği hastaneden hayatını altüst eden bir teşhisle ayrıldı. Kendisine bebeğinin kalbinin durduğu ve vakit kaybetmeden kürtaj olması gerektiği söylendi. Genç anne adayı teşhise şüpheyle yaklaştı ve soluğu devlet hastanesinde aldı. Sonrası tam bir skandal.
11: Ben o gün size güvenmiş olsaydım benim çocuğum bugün hayatta olmayacaktı. Kalbi atan bir çocuğu almış olacaktınız.
12: Skandalın adresi Polatlı'da bir özel hastane. İddiaya göre o hastanede kalbi atan bebeğe ölü raporu verildi. Yetmedi, gebeliği sonlandırmamız gerekiyor dendi.
11: Doktorla görüşme.

0: sağladığımızda bebeğin karnında ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi.
1: Talihsiz kadın kendi doktoru izinde olduğu için aynı hastanede başka bir doktora yönlendirildi. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.
2: Üçüncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Eda Hanım 7 haftalık bebeği için doktor kontrolüne gitti. Ancak o doktor kontrolünde adeta dünyası başına yıkıldı. İddiaya göre kendisini muayene eden doktor bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi.
0: Radyoloji uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insan böyle aklında bir soru işareti oluyor.
2: Yaşadığı bu kabustan bir umut çıkış yolu arayan Eda Hanım elinde evraklarıyla beraber başka bir doktor görüşü almak için devlet hastanesinin yolunu tuttu ve orada tekrar muayene oldu. Gerçeklerse çok geçmeden ortaya çıktı.
0: Devlet hastanesine gittiğimde oradaki ultrason uzmanı bebeğin kalp atışlarını gösterdi. Kalbinin attığını söyledi.
1: İçine düşen şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu. Genç kadınsa öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldı.
0: İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim.
1: Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetiminden ve doktordan şikayetçi oldu.
3: Bolu'da 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş hafız oldu. Müjdeli haberi vermek için babasına koştu. Babanın sevinç gözyaşları bu mutlu ana şahitlik yapanları da duygulandırdı. İşte o görüntüler.
4: Emekler karşılığını buldu. Sevincini ilk babasıyla paylaştı. Bir de sürprizi vardı. Bolu'da 12 yaşında hafız olan Eslem Nida Akkuş, müjdeli haberi vermek için babası Zafer Akkuş'a koştu. Kızını elindeki Müjde Baba, duaların kabul olduğu, kızın hafız olduğu yazılı pankartta gören Zafer Akkuş, gözyaşlarını tutamadı. Baba kız arasında duygu yüklü anlar yaşandı. Anlara şahit olanlar bu büyük gururu alkışlarla taçlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenlerin yüreğine dokundu.
3: Yunanistan alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınları yerleşim bölgelerini tehdit ederken ekipler alevlerin önüne geçmek için seferber oldu. Yangının nedeniyle ilişkin soruşturma devam ederken ihmal ve kasıt ihtimalleri de araştırılıyor.
5: Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklar Yunanistan'daki orman yangınlarını büyüttü. Alevlerle mücadele sürerken ekipler yangının yayılmasını önlemek için seferber oldu. Alevler geniş bir alana yayılırken ekipler yangının yeni bölgelere ulaşmaması için mücadele ediyor. Yangında şu ana kadar 132 bin dönümden fazla ormanlık alan zarar gördü, çok sayıda ev ve işleri hasar aldı. 526 itfaiyeci, 141 araç, yaya ekipleri ve hava araçlarıyla sürdürülen müdahalede ekipler özellikle yeni alevlenmelerin yaşanabileceği noktalara odaklandı.
6: İtfaiye ile işbirliği içinde bize söyledikleri her yere giderek elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla havadan müdahale imkanı yok. Çok az uçak var, helikopter yok. Çok büyük bir alan yandı.
5: Yunan yetkililer sıcaklıkların artması ve nem oranının düşmesiyle yangının yeniden alevlenme riskine dikkat çekti. Öte yandan yangına müdahale sırasında iki itfaiye helikopterinin havada çarpışması sonucu iki mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada derinleştiriliyor. Yunan makamları yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 30'unun ihmal sonucu yangına neden olma, 3'ünün ise kasıt şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.
3: Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego 3 yıl aradan sonra yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci seviyedeki turuncu alarm verildi.

0: Tahliye tehlike altındaki iki köyde boşaltıldı.
1: Kabus geri döndü. Fuego yeniden faaliyete geçti. Sismik ve volkanik hareketlere sık sık sahne olan Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego yanardağı 3 yıl aradan sonra lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi. Tehlikenin boyutlarının büyümesi ihtimaline karşı yanardağ eteklerindeki yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. El Polvenir ve Las Lajitas köylerinde yaşayanlar güvenli bölgelere nakledildi, eğitime ara verildi.
2: Özel Kurtarma Birliği aracılığıyla gönüllü itfaiyeciler evlerinden tahliye edilmek için gönüllü olarak yardım talep eden ailelere destek amacıyla önleyici tahliye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.
1: Yoğun kül yağışının yakın yerleşim bölgelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen ulusal karayolu trafiğe kapatıldı. Yanardağdaki hareketlilik yakından izleniyor. Fuego Yanardağ'ında 2018'de yaşanan patlamada akan lavlar kapladığı köydeki 215 kişinin hayatını kaybetmesine, bir o kadar kişinin de kaybolmasına neden olmuştu. 2023 yılındaki bir diğer patlamadaysa yaklaşık 1200 kişi bölgeden tahliye edilmişti.
0: Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Bir kişinin hayatını kaybetti, 22 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yolcu otobüsü devrildi. Karayolunda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Kayseri'nin İncesu ilçesi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4: Kayseri-Niğde karayolunda önce aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü hemen ardından kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.
3: Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
4: Şiddetli kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün içerisinde bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
3: Kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün orta refüje aşarak aydınlatma direğine çarptığı, sonra da devrildiği anlar yer aldı. Otobüste bulunan yolcular yaşadıkları korkuyu anlattı.
5: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
6: Bir anda devrildi yani. Bir anda tah dedi. Ben de gözüm çok kapalıydı yani, uyuyordum. Emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
3: Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
0: Gaziantep'te sıfır olarak bayiden satın aldığı otomobili ekspertize götüren Gazi Albayrak deyim yerindeyse hayatını şokunu yaşadı. Sıfır diye aldığı otomobil hasarla çıkarken 2026 model sandığı aracın aslında 2025 model olduğunu öğrendi.
3: Sıfır araç aldığını sandım. Öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadım.
7: Bir kapı boyalı olmuş, boyalı olmamış. Yani kıyamet. Satın almak istediği yetkili bayine gitti. Aracı aldı ama plaka işlemleri yapıldıktan sonra önce kaputun üstünde kılcal bir çizik fark etti. Bu çiziği de kabul etti. Fiyat düşümü yapıldı. Aracı satın aldıktan sonra iş yerinin önüne getirdi ama araçta sadece kılcal çizik yoktu. Dahası da vardı.
8: Bize bir tane muvafakatname kağıdı imzalatmak istediler. Muvafakatnameyi biz de kabul ettik, imzalayalım dedik ama içeriği çok değişik bir içerikti. Aracın hasarlı olduğunu ve bundan sonra herhangi bir şekilde dava açamama yönünde bir muvafakatname. Ben de onlara şöyle dedim, şimdi kapının üzerinde küçücük bir kılcal iz için aracın tamamını kapsatacak bir muvafakatnameyi ben kabul etmiyorum.
7: Gazi Albayrak bir süre sonra aracın sağ

0: Arka kapısındaki dalgalanmayı fark etti ve ekspere götürdü. Ekspere götürdükten sonra aracın sağ arka kapısında macunla boya olduğunu öğrendi. Üstelik orada öğrendiği bir diğer bilgiyle de şoka girdi. Araç sıfır değildi. Düşük model, 2025 model bir araç olduğunu da öğrendi. Ardından bayiyi aradı ama bayi bu durumu çözmek yerine suçu Gazi Albayrak'a yüklemeye çalıştı.
1: Aracımızı aldılar, bizden hariç bir yere götürüp kendileri de inceledi. Bunun bizden kaynaklı olmadığını, daha sonra yapıldığını iddia ettiler. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü biz aracı herhangi bir şekilde tamire vesaire götürmedik. Aracı ilk satın aldığımız günden itibaren araçta GPS takılı. Kontrol edildiğinde herhangi bir tamir atölyesine uğramadığını da ispatıdır.
0: Sıfır olarak aldığı aracın hem hasarlı hem de düşük model çıkmasından dolayı mağduriyetinin giderilmesini isteyen Gazi Albayrak, eğer mağduriyetim giderilmezse bu aracı bayinin önünde iş makineleriyle parçalayacağım diyor.
1: Ben zarar peşinde değilim. Ben bana yapılan yalanın açığa çıkartılması peşindeyim. Bunu da mutlaka açığa çıkartacağım. Gerek para yönünden, gerekse bu şekilde boykot yönünden ben bunun benim yapmadığımı ve hasarlı araç teslim aldığımı kendilerine göstereceğim. Kusurlarını eğer ki kendilerinden kaynaklı olduklarını kabul ederlerse, gerçekten bir tüketicinin mağduriyetini gidermek yönünde hareket ederlerse ne ala. Etmezlerse de benim paraya temah etmediğimi bilmeleri için bu aracı kepçeyle ezeceğimi şimdiden açık bir şekilde beyan ediyorum.
2: Bölgesel savaşlar ve krizlere rağmen Türk Boğazları dünya deniz ticaretindeki stratejik önemini koruyor. Yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından toplam 40.218 gemi güvenle geçiş yaptı.
3: Türk Boğazlarından yılın ilk yarısında 40.000'den fazla gemi geçti. Bölgesel savaşlar ve küresel ticaretteki gerilimlere rağmen Türk Boğazları stratejik önemini korudu. Yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından toplam 40.218 gemi güvenle geçiş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 19.277 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan da 20.941 gemi güvenli geçişini gerçekleştirdi. Toplamda 767 milyon tonu aşan yük taşınan boğazları en fazla kargo ve dökme yük gemileri kullandı.
2: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın kalbindeki Tuna Nehri'nin su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan, Romanya ve Sırbistan su seviyesinin düşmesiyle nükleer enerji merkezlerini kapatmak zorunda kaldı. Nehrin beslediği ülkelerde enerji krizi yaşanıyor.

0: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Kıtanın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle enerji sektörü alarm verdi. Ülkeyi besleyen Tuna Nehri'nde tehlike büyüyor. Su seviyesi tarihi değerlere indi. Bazı noktalarda adeta dibi gördü. Sırbistan'da ölçülen 162 santimetreye gerileyen su seviyesi son 117 yılın en düşük değeri olarak kayda geçti. Macaristan ve Romanya'da diken üstünde. Su seviyesindeki düşüş, başta enerji üretimi olmak üzere içme suyu temini, nehir taşımacılığı ve doğal yaşamı olumsuz etkiledi. Tuna Nehri, nükleer santrallerin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Kuraklığın en çok hissedildiği noktalardan Romanya, Macaristan ve Sırbistan nükleer tesislerde faaliyeti durdurmak zorunda kaldı.
1: Tuna Nehri'ndeki kritik su seviyesi bölge ülkelerinin elektrik ve enerji sistemini büyük sınırlamalardan geçiriyor. Bulgaristan'ın en önemli enerji kaynaklarından biri olan Tuna Nehri boyunda bulunan Kozloduy Atom Elektrik Santrali'nin şu anki durumu da belli değil. Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı santrali ziyaret etti ve onun 3 hafta boyunca daha çalışabilecek kapasitede olduğunu belirtti.
0: Yetkililer enerji tasarrufu çağrıları yapıyor. Böyle giderse su kesintileri de yolda.
2: Reaktörleri ne zaman yeniden çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz. Ancak bunun en kısa sürede gerçekleşmesi

0: geçmesini ve tahminlerin henüz öngöremediği serinletici yağmurun gelmesini umuyoruz.
1: Krizden etkilenen ülkeler çözüm arıyor. Romanya donanması, Cernova'da nükleer santraline su akışını yönlendirmek için Bala kanalında kontrollü patlamalar gerçekleştirdi. Aynı nedenle nehrin bazı bölgelerine de kaya dolu mağaralar batırıldı. Tuna'nın suyunun çekilmesiyle tekneler karaya oturdu. Gemi enkazları ortaya çıktı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ürünlerine zararlarıyla bilinen kahverengi kokarca böceğine karşı yeni bir önlem aldı. Bakan İbrahim Yumaklı bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısının kahverengi kokarca ile mücadelesi için doğaya salındığını duyurdu.
1: Başta fındık olmak üzere 300'den fazla bitkisel ürüne zarar verebilen kahverengi kokarcalarla mücadele için bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı görevde. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca ile mücadele eylem planının detaylarını paylaştı.
3: Zararlının kışlamak amacıyla korunaklı alan dediğimiz ev, ahır, samanlık, serender, merek, depo gibi alanlara yöneldiği dönemde bir sonraki yılın popülasyonunun kırılması amacıyla kışlak mücadelesi yürütülüyor. 2026'da 859.329 hanede kışlak mücadelesi yapıldı. Biyolojik mücadele amacıyla 2026 içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındı.
1: Yumaklı 2026 yılı itibarıyla Tarım Orman Bakanlığı tarafından başlatılan iki yeni proje kapsamında kahverengi kokarcaya yönelik bilimsel çalışmaların güçlendirildiğini vurguladı.
3: Bu yıl itibarıyla bakanlığımız tarafından başlatılan iki yeni proje kapsamında kahverengi kokarcaya yönelik bilimsel çalışmalar daha da güçlendirilecek. Bu bağlamda kahverengi kokarcanın tarımsal üretimimizde yol açtığı kayıpların ortadan kaldırılması ve üreticilerimizin verim kaybının önlenmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.
1: Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında uluslararası işbirlikleri güçlendirilmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de üretilen 20 bin samuray arısı Azerbaycan'a gönderildi.
2: Tarım arazilerine yapılacak bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan arazi büyüklüğü şartı düşürüldü. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: 2 hektara indi. Tarım Orman Bakanlığı tarım arazilerinde yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi gazetede yayınlanan tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliği değişti. Bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapıların inşa edilebileceği araziler için uygulanan asgari büyüklük şartı düşürüldü.
4: Böylece daha önce sadece 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen söz konusu yapılar yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde yapılabilecek.
5: 5 hektar altında kalan arazilerde yapılaşmaya izin verilmiyordu. Bu yapılaşma şu anlama geliyor aslında, üreticinin, çiftçinin ürün ekin dönemlerinde veya hasat dönemlerinde kendisinden uzak ekin alanlarına daha çabuk ulaşması ya da orada kalması gerektiren dönemlerde oradaki ev ihtiyacını giderecek noktada kamunun yapmış olduğu bir düzenlemeydi. Bunu şu anda 2 hektar olarak güncellediler.
1: Yönetmelik değişikliği yalnızca arazi büyüklüğü şartını değiştirmekte kalmadı. Daha önce yapılan başvuruların hangi kurallara göre değerlendirileceğine de açıklık getirdi.
5: Tarım alanlarının yani tapu kaydında tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik olarak tapu kaydında niteliği bu şekilde sınıflandırılan alanların turizm alanına çevrilmesi noktasında mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu yine aynı mevzuat hükümleri bu anlamda saklıdır.
2: İmam Hatip Lisesi öğrencileri milli teknoloji hamlesi ve yapay zeka çağının öncüsü olmaya aday. Liseli gençler Kanada'da düzenlenen teknoloji yarışmasında drone kategorisinde dünya şampiyonu oldu. İki kategoride ikincilik, bir kategoride de üçüncülük elde etti.
1: İmam Hatip Lisesi öğrencileri robotik yarışmasında Türkiye'yi zirveye taşıdı.

0: Bir şampiyonluk, 4 dünya derecesi elde ettim. Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kanada'da düzenlenen robotik ve yapay zeka yarışmalarına katıldı.
1: Teoriden pratiğe dönmek amacıyla öğrencilerimizi yarışmalarda görmek istiyoruz. Bu yüzden de takımlar oluşturup katılıyoruz.
0: Milli teknoloji hamlesi ruhuyla yapay zeka çağının öncüsü olan İmam Hatip'li öğrenciler uluslararası arenada güçlü rakipleriyle mücadele etti. Geliştirdikleri projelerde sahada üstün performans sergiledi.
1: Geçtiğimiz sene Kanada'da gerçekleşti. Kanada Open diye geçiyordu. O yarışmada da ödüller kazandık. Bu sene de öğrencilerimizle yine Kanada'da bu sefer finaline katıldık.
0: Robotik ve yapay zeka takımı drone kategorisinde bir dünya şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü kazandı.
1: Amerika's Open adlı yarışmaya katıldık biz de. Orada da yine drone kategorisinde dünya şampiyonu olduk.
0: Türk ekibi diğer kategorilerde ise iki dünya ikinciliği elde etti. Takımın kaptanı ve okulun teknoloji bölüm başkanı şampiyonluk deneyimini aktardı.
2: Yarışmada 3 farklı round oldu. 3 farklı yarışma oldu. Orada da en kısa sürede tamamlamaya çalıştık ve orada da dünya şampiyonu olduk, çok şükür.
0: Yarışmada büyük başarı elde eden öğrenciler başarılarını anlattı.
3: Drone'un amacı engelin önündeki QR kodu Aruko'yu okuyarak engelin içinden geçmek ve en sonunda da mavi H'ye iniş yapması lazım. Drone kategorimizde 3. olduk ve en iyi ilerleyen takım ödülünü aldık.
4: Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşma imzaladı. Mısırlı oyuncu bugün sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor, Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Bordo Maviller, sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü yıldız Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah, Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli oyuncu ardından Trabzon'a geçecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, iki Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Muhammed Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol, 10 asist kaydetti. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda da Mısır'ın son 16 turu oynamasında 1 gol, 2 asistle katkı sağladı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 2500 yıllık anıtsal genç erkek heykeli gün yüzüne çıkartıldı. Ayrıntılarıyla dikkat çeken eser restorasyon çalışmalarının ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
5: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde anıtsal bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. İki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçalarının eksik olduğu belirlendi. Sağ elinde tanrılara sunulmak üzere bir ayva taşıyan figür üzerindeki Lidya giysileriyle dönemin kültürünü yansıtıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde kullanılan heykelin yüzü aşağı yerleştirildiği için ayrıntılarının büyük ölçüde korunduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir buluntu olarak değerlendirdi. Yaklaşık 2500 yıllık olduğu değerlendirilen dev heykel, temizlik ve restorasyon çalışmalarının ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
4: Sağlıkta dijital devrim, koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getiriyor. Sağlık Bakanlığı 81 ildeki sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme sistemini başlattı. Artık psikolojik destekten sigara bırakma polikliniğine kadar pek çok hizmete evden çıkmadan tek bir tıkla ulaşılabiliyor.
0: Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak ve koruyucu hekimliği dijitalleştirecek diye bir adım attı. Türkiye genelindeki 351 sağlıklı hayat merkezinde dijital muayene dönemi başladı.
6: Yoğun iş tempom, izin alamamam ve çok yoğun gün yaşadığım için de uzaktan değerlendirme benim için çok çok iyi oldu. Ve istediğim saate, tarihe de alabildim. Hiçbir problem yaşamadım.
0: Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme sistemi dönemi başladı. Sistemin açılmasıyla 81 ilde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Vatandaşlar mihariyesi üzerinden randevularını alıp uzmanlarca cep telefonlarından yüz yüze görüşebiliyor.
7: Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil, hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı tam olarak koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz aslında.
0: Ülke genelindeki merkezlerde tam 17 farklı branşta ücretsiz hizmet veriliyor.
7: Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor.
0: Sistem randevu süreçlerini çok daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedefliyor.
6: Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle.
4: Orta Karadeniz'de bal üreticileri kovanları açmaya başladı. Bal sahamı yapan üreticiler bu yıl verimden memnun.
8: Baldaki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürüyor. Tokat'ta üreticiler yüksek rakımlara yerleştirdikleri kovanları açarak bal sahamına başladı.
9: Bu yıl rekolte çok iyi. Kışın yağışı geçmesi nedeniyle rekolte bu yıl çok iyi geçti. Memnunuz açıkçası. Ortalama 20-25 kilo bal hasadı düşünüyoruz.
8: Bölgedeki arılar çeşit çeşit bitkilerden nektar topluyor. Bu nedenle Tokat balı yüksek besin değeri, koyu rengi ve güçlü aromasıyla öne çıkıyor.
10: Doğal petekli bal.
11: Kara kovan dediğimiz bal.
9: Yani evet, tamamen her şeyini arının yaptığı. Bizim balı şeklinde geçti. Herhangi bir şey vermediğimiz tamamen doğal olan arılara ait. Hemen. Tamamı dolu olanları petek olarak sunuyoruz. Yanlarında boşluk olanları da genellikle süzme olarak sahip o şekilde tüketiciye şimdi ulaştırıyoruz.
11: Bal sahamı başladı. Tokatlı arıcılar bu sene rekolteler oldukça memnun. Ama bir taraftan da cam kavanozların içerisinde doğal bal üretimi gerçekleştiriyorlar. Şimdi soralım. Osman abi nedir bu?
9: Bu tamamen doğal bir şekilde kavanoza direkt arıların kara kovan bal yapması. İnsan eli değmeden, herhangi bir katkı maddesi olmadan üretilmiş doğal bir bal bu.
11: Şöyle kavanozlara koyuyorsunuz.
9: Evet, kavanoza koyuyoruz. Sadece kılavuz mum yapıyoruz altına artı şeklinde. Arılar o mumu takip ederek mum örüyorlar. Daha sonra da bal dolduruyorlar içerisine. Tabi bunda çok zor olduğu için arılar bundan fazla bir ürün yapma şansı olmuyor.
4: İzmir'in Bayındır ilçesinde birçok ürün yapılıyor. Onlardan biri de katmer. Ekibimiz ilçeye gitti, katmerin yapılışını görüntüledi.
12: Bayındır'ın en önemli yöresel lezzetlerinden bir tanesi Bayındır katmeri. Bunun piri ise tam 1967 yılından bu yana katmer işini yapan Ahmet Çaylı ustamız. Kolay gelsin öncelikle. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 67'de başlamışsınız ama daha öncesi de vardı galiba.
13: 67 yılında ben Çırakavak'tan başladım. 1976 yılında da ustalıktan hala devam.
12: Abi şimdi hamur, yumurta, çökelek.
13: Ve tereyağı. Başka ön özelliği bu.
12: Ama bir yiyen bir daha yiyor. Biz de biraz önce tattık. İnanılmaz bir lezzet. Hafif ve doyurucu.
13: Çökelek çok kaliteli. Köylü kadınlarına aldığımız çökelekten yapıyoruz. Artı mandıra çökeleği değil.
12: Kaç yaşında başladınız bu işe?
13: Aşağı 13 yaşında falan. Şu an yaş 70.
12: Tabii çok büyük emek istiyor. Yapılışı kolay gibi gözüküyor ama oldukça zor.
13: Yeterince.
12: Yumurta bu işin herhalde olmazsa olmazlarında.
13: Olması. Yumurta da günlük yumurta geliyor bize çiftlikten. Yumurtalarımız en fazla 3 günlüktür. 4 günlük değil. Geldim zaten hemen dolaba girer. Dolaptan kullanırız.
12: Tabii şehir dışından gelen, özellikle İzmir'den gelen vatandaşların en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi burası. Tabii, tabii. Vatandaşların değerlendirmesi nasıl? İlk yiyen ne diyor? Benim gibi şaşırıyor, mutlu mu oluyor?
13: Valla ilk yiyen biz diyor yağda pişiyor ama yağ lezzeti kesinlikle diyor yağda piştiğini diyor anlamıyorlar.

0: şu anda yapılan nedir? Burada hamuru açtık, çökelek yumurtayı koyduk. Daha sonra fırında bir işlem var. Onu bize anlatır mısınız?
1: Tavanın içerisine giriyor, yağ var tavanın içerisinde. Fırında pişiyor.
0: Şöyle bir açsak.
1: Evet.
0: Tabii. Şimdi orada bir neyin içerisinde hemen ustam çıkarıyor.
1: Tavanın içerisinde. Bunun içerisinde fazla yağ yoktur.
0: Ne kadar?
2: 2 dakikada falan pişer.
0: Şimdi tabii burada hem fırının sıcaklığı hem tabii. Yağın sıcaklığı.
1: Tabii her ikisi beraber.
2: Altı yağda kızarıyor, üstü fırında kuru kızarıyor.
0: Ha onu siz çevirmiyorsunuz. Hayır. Üstü
2: yağda çevrilmiyor, kesinlikle çevrilmiyor.
0: Üstü alt tarafı yağda, üst tarafı fırının sıcaklığı.
2: Aynen. Üstü sadece fırının sıcaklığıyla pişiyor, altı yağda tavada pişiyor.
0: Siz kaç yıldır buradasınız ustayla birlikte?
2: Ben de çırak olarak geldim. 1993 yılında başladım.
0: Kaç yılında, şöyle dönelim kameraya.
2: 1993 yılında başladım. Hiç o günden beri buradayım.
0: Tabii Ahmet abi sizi çok övdü.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Şimdi bu işi en iyi yapan iki tane kişi var şu anda değil mi Ahmet abi?
1: Evet iki kişiyiz şu anda.
0: Mesai kaçta başlıyor onu sorayım size. Çok erken başlıyor.
2: Aynen. 3:30-4. En geç 4'te burada oluyoruz. Hamur yoruluyor. 4'ten 6'da hazır oluyor. 6'da pişmiş oluyor.
0: Yorulduktan sonra bir dinlenme süreci de var galiba değil
2: süreci
0: mi?
2: Süreci kesip yuvarlama, ezme ve dinlenme süresi aşağı yukarı 2 saat sürüyor.
0: 2 saat sürüyor. Aynen. Tabii şu şeyi bir kez daha anlatalım. Şu anda burası üst tarafı değil mi?
2: Burası alt tarafı.
0: Alt tarafı.
2: Üst tarafı da
0: bu. Kızarmış aynen. Olan taraf.
2: Üst tarafı kuru kızarır, alt tarafı yağda kızarır. Bu şekilde.
0: Biraz önce biz de tattık. Rahat 3-4 tane yenir. Çok hafif ve mideyi bozmuyor, yormuyor.
2: Kesinlikle rahatsız etmez. Şöyle, bunu herkes yağda piştiğinden çok yağ çekiyor zannediyorlar ama ki öyle bir şey.
0: Yok, 1 gram üstünde. Aynen. Yani yağı hissetmiyorsunuz.
2: Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok.

0: de buranın yerlisisiniz. Evet. Ahmet abinin katberini kaç yıldır yiyorsunuz?
1: Aşağı yukarı 30 seneyi geçmiştir. Evet, 42 yıldır buradalar bunlar çünkü Ahmet abiler.
0: Nasıl yapıyorlar işlerini?
1: 10 numara.
2: Yıllardan beri, bizim çocukluğumuzdan beri yapan abimiz, zaten biz elinde büyüdüğümüz bir abi. Onun için biz seviyoruz. Merak edenleri de bekliyoruz.
0: Tabii içindeki çökeleği, hamurun inceliği, yumurtası hepsi kıvamında ve ben İzmir genelinde böyle bir lezzet görmedim. Her yerin kendine has lezzetleri var ama bu başka bir şey.
2: Bayındır'da yapılıyor sadece bu, zaten başka bir yerde yok. Sizin sayenizde görenleri Bayındır'a bekliyoruz.
0: Afiyet olsun.
2: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı'na tam 3 saat boyunca hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Haftanın tam da ortasından o sıcak başlıkları aktararak başlayalım. Malum kritik günlerden geçiyoruz. Hava sıcaklıkları rekor düzeylere ulaşmış durumda. Uyarılar üst üste geliyor ve bir orman yangını haberiyle başlayacağız. Gece saatlerinde Çanakkale'nin Ezin ilçesinde orman yangını çıktı. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Ezin ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızıl Çeşmeler mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bir başka durak noktamız Şanlıurfa. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise seyir halindeki sebze yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Araç alev alev yandı. Ekranlara getirelim. Gaziantep yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan soya fasulyesi yüklü tırda balataların aşırı ısınma sonucunda yangın çıktı. Durumu erken fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çeken

100 yolcu emniyetli bir şekilde karaya çıkartıldı. Takvimlerimiz çarşambayı gösteriyor. Peki bugün gazete manşetlerinde hangi haberler var? Tüm gazetelerimizi önce bir açacağız. Her sabah olduğu gibi ardından sabah gazetesiyle başlayacağız. Şimdi sabah manşetine baktığımızda her işin karşılığı rüşvetimi alırım. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet anı itiraf etti. Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığını para almaya alışkınım dedi. Tam bir skandalla karşı karşıyayız, detaylandıracağız. Takvim gazetesi manşetinde de yine benzer bir durum. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten sevgilisine politik analiz. Ekrem'i özgür yedi bebeğim. Yine detaylandıracağım haberlerden biri. Yeni Asır, Yeni Asır'ın manşetinde de yine Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon var. Ben yürüyen parayım aşkım diyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi olduğu iddia edilen kadına gönderdiği mesajlar belediyedeki rüşvet çarkını ele verdi. Yazışmalarda para fotoğrafı gönderen Çiçek'in ben yürüyen parayım bebeğim merak etme bana hiçbir şey olmaz yazdığı, rüşvet paralarını da başka kişiler üzerinden aldığını alenen itiraf ettiği de görülüyor. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde terörsüz Türkiye süreci var. Bugün artık iyiden iyiye daha fazla konuşacağız bu süreci. 100 yılın dönemeci terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne atacak çerçeve yasa için ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli attı deniliyor. Türk'ün gazetesi yine benzer bir haber. İmzalar atıldı, hedefe az kaldı. MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecindeki o çerçeve yasayı imzalaması fotoğraf kareleriyle anlatılıyor. Akşam gazetesinde ise iki haber öne çıkmış durumda. Menderes Belediyesi'ndeki gelişmeler, ben yürüyen parayım bebeğim manşeti Akşam gazetesinde de yer alıyor. Şura'nın sürprizleri birazdan detaylandıracağız. Çünkü bu sene Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar çıktı. Sürpriz kararlar da var. TSK milletimizin güven kaynağıdır. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Hürriyet gazetesi büyük uzlaşma arayışı. Terörsüz Türkiye sürecine gelinen son nokta, imzaların açılması, hangi partilerin destekleyip kimlerin desteklemediği Hürriyet'in manşetinde yer alıyor. Milliyet ise bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge, terörsüz Türkiye sürecini manşetine çıkartmış durumda. İlerleyen dakikalar, ilerleyen saatlerde tüm gazeteleri detaylandıracağız ama öncelikle sabah gazetesine biraz daha detaylı bir şekilde bakalım ki sabah manşetinde bugün bizim de çokça konuşacağımız o başlık olan Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı yer alıyor. Hemen detaylandıracağız. Her işin karşılığı rüşvetimi alırım diyor. CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet anı itiraf etti. Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para almaya alışkınım dedi. 5 sene buradayız. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında yaşananlar, ki Etimesgut Belediye Başkanı'nın kanında uyuşturucu çıktı. Bu da yine önemli, günün önemli haberlerinden biriydi. Bir başka haber. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı Başkan Erdoğan sözleri malum dün yaş vardı. Gecenin sıcak gelişmesi sabahın da manşetinde yer alan ilk sayfasına yer alıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı. Hepsini detaylandıracağız. Dünyada neler oluyor diyeceğiz. Dünyada neler oluyor dediğimizde kuzeyimizdeki savaş bir kez daha hareketlenmiş durumda. Gece saatlerinde Rusya savaşın başından bu yana kadar gerçekleşen en büyük balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Hedefte başkent Kiev vardı. Kiev'de ardı ardına patlamalar yaşandı. O konuşulan görüntülerle devam edelim. Yönelik Rusya ardı ardına balistik füzelerle saldırı düzenledi. Gelenlik bilgilerde 30'dan fazla noktada patlamaların yaşandığı belirtiliyor. Hedefte ise askeri depolar ve tesisler var. Enerji tesislerinde yine vurulduğuna ilişkin bilgiler var. Ukrayna ise yanıt olarak Rusya'daki tedarik depolarına saldırılarını sürdürüyor. Yeni günün en sıcak görüntüsü başkent Kiev'den gelen ardı ardına patlama görüntüleri ve dev yangın görüntüleri savaşın daha ne kadar sürebileceğine ilişkin bize önemli işaretler verir. Bir yandan da bir başka sıcak gelişmemiz var. Hatta son dakika gelişmesi olarak da tanımlayabiliriz. Amerikan medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Umman bugün Hürmüz'ün tamamen açılacağına ilişkin bir bildiri duyurmaya hazırlanıyor. Malum görüşmeler uzun zamandır devam ediyordu. İran'la Umman arasında o sürecin sonuna doğru gelindiğini zaten taraflar açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde bu sürecinde açıklanacağı ifade ediliyor. Peki şu an itibariyle Hürmüz'de son durum nedir dediğimizde Hürmüz hala kapalı. Kontrol
kontrollü bir

0: Şekilde geçişler devam ediyor. Özellikle Güney Koridor, yani Umman civarında bir koridorun kullanılması durumunda İran devrim muhafızları gemilere saldırmaya devam ediyor. İran ise Hürmüz'ün Umman'la birlikte açılacağını söylüyor ve birlikte karar vereceğiz ama hiçbir şey savaş öncesindeki döneme dönmeyecek diyor. Bu son dakika gelişmesini de ekranlara getireyim. Axios'un açıklaması bugün: Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Umman ilerleyen saatler, belki de birkaç dakika içerisinde ortak bir açıklamayla Hürmüz'ün yeniden açıldığını dünyaya duyuracak. Bu da ateşkes sürecinde önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri çözüm arayışında. Evet, görüşmeler devam ediyor. Evet, bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen saldırı tehditleri var. Diğer yandan blokaj devam ediyor Hürmüz'de ama hala istenen sonuca ulaşılabilmiş değil. Ki istenen sonuca ulaşılamamasının da etkilerini görüyoruz. Haritamızı hemen açacağız. Haritamızı açtığımızda özellikle son 15 günde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a, İran'ın ise bölgeye yönelik saldırılarını görüyoruz. Mavi renklerle gösterdiğimiz nokta son 15 gün, hemen son 20 gün içerisinde İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar. Kırmızı renkle gözlenen noktalar özellikle Kuveyt'te ve İran kuzeyinde Erbil'de yoğunlaşan saldırıları görüyoruz. Bu İran tarafından yapılan saldırılar. Burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Aslında iki nokta: Hürmüz, daha dün gece İran'ın gemilere saldırdığına ilişkin bilgi var. Kızıldeniz'de Husiler artık yeniden devreye girmiş durumda ve Ürdün, İran Ürdün'e yönelik de saldırılar gerçekleştiriyor. İşte bu tablonun giderek olumsuza dönmesi, savaşın yayılıyor olmasına ilişkin CENTCOM İran'a karşı atılabilecek adımları artık tüketmiş durumda. Ve bir mail ortaya çıktı. Amerikan medyasına yayınlanan o mailde CENTCOM analizleri askerlerden alışılageldik çözümlerin dışına çıkılması ve İran'a yönelik yeni ve farklı cezalandırma yöntemleri bulunmasını istedi. Uzmanlara göre böyle bir mailin atılmış olması bile Amerika'nın yenilgiyi kabul etmesi anlamına geliyor.
1: İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a son bir şans verdiklerini iddia etti. Ama savaşın nasıl biteceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a karşı atılabilecek adımlar için alternatif arayışında. Bunun için de birliklerden İran'ı cezalandırmak için yaratıcı ve alışılagelmişin dışında çözümler bulunması istendi. CENTCOM bünyesinde kıdemli askerler yeni senaryolar için analizler hazırlanmasını talep etti. Amerikan medyası söz konusu talebe ilişkin maile de ulaştı. Ancak alternatif senaryoların ne olabileceğine ilişkin bilgi verilmedi. CENTCOM sözcüsü iddiaları doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi arayışları içeren uzun bir geçmişi vardır açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump önce İsrail'le birlikte İran'a geniş çaplı saldırılara başlamış, ardından da Hürmüz'ü abluk altına almıştı. Savaşın başlamasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz İran'a geri adım attırabilecek bir başarı elde edilemedi.
0: Bölgede kalmaya devam edelim. İsrail ne yapıyor dediğimizde ise İsrail kendi içerisinde bir krizle, sürpriz bir krizle mücadele ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz katıldığı canlı yayında bir ordu komutanının görevinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Ancak bu krize neden oldu. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanı bize danışmadan bu kararı açıkladı dedi ve komutanın görev değişikliği yapılmasına karşı çıktı.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
4: İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu kademesinde değişikliğe gitmek istediğini açıkladı. Genelkurmay'da Savunma Bakanlığı karşı karşıya geldi. Savunma Bakanı Katz, Kanal 14 televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında Batı Şeria'da görev yapan tüm General Evi Buf'u görevden alacağını duyurdu. Yerine ise Dadobar Khalifa'nın atanacağını söyledi.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
4: Canlı yayında yapılan bu açıklamadan iddialara göre ne Netanyahu'nun ne de ordunun haberi vardı. İsrail ordusu savunma bakanı Katz'a hedef alan bir açıklama yayınladı. Atama kararının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e danışmadan alındığını söyledi. Komutanı olan güvenimiz tam denildi. Bu açıklama İsrail'deki krizi daha da büyüttü. Çünkü bu kez savunma bakanı Katz orduyu yalanladı. Yeni atama isteğinin bizzat Genelkurmay Başkanı'ndan geldiğini iddia etti.

0: Krizin sebebi ise İsrail medyasına göre Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Talya'nın Daydekin tahliyesi. Katz'ın görevden almaya çalıştığı evi bulursa tahliyeye itiraz etmişti.
1: Başka gelişmeler de var. Özellikle kuzeyimizde az önce ekranlara getirmiştik. Rusya-Ukrayna savaşı son dönemde yeniden temposunu arttırmış durumda ki Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar da düzenleniyor. Bir ticari gemiye yönelik düzenlenen saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin taraflara çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen o açıklamaya bakalım.
2: 4 kişi eksik.
1: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yaşar ve Nadesta isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossiysk limanından ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir denildi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir ifadesi kullanılan açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'e giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır uyarısına da bulundu Türkiye. Kolombiya'ya gidelim. Son olarak dünyaya ilişkin Kolombiya'da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro 7 Ağustos'ta yapılacak görev teslim töreninde Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
3: Kali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz.
0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni öncesinde bombalı saldırı alarmı verildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro 7 Ağustos'ta görevi Abelardo de la Estrella'ya devredecek. Petro yemin töreninin yapılacağı Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
3: Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar genel hayatı etkileyen olağanüstü hal ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor. Bunları ele geçirmeye çalışıyoruz.
0: Kolombiya ulusal basını yemin töreninin yapılacağı Cali'de silahlı grupların olabileceğini öne sürdü. Artan tehditler nedeniyle kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak. Cali'de her türlü şiddet olayının önüne geçilmesi amacıyla 11 bin aşkın polis ve askerden oluşan güvenlik gücü görev yapacak. De la Estrella'nın seçim zaferini tanımayan ancak 7 Ağustos'ta görevi kendisine devredecek olan Petro, muhalefetin göreve başlama töreni dolayısıyla çeşitli kentlerde gösteri düzenleme çağrısı yaptı. Petro, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda De la Estrella'nın meşru olmadığını söyledi. Petro görev süresinin sona ermesinin ardından De la Estrella'ya karşı en sert muhalefeti yürüteceğini açıklamıştı.
1: Dün gözler başkent Ankara'daydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve geleceğini şekillendiren Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan Başkan'la gerçekleşti. Önemli kararlar çıktı, önemli değişimler var ama hiç şüphesiz ki 3 önemli değişimden bahsedeceğiz. İlk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen değişim Orgeneral Rafet Dalkıran yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Bir ilke tanıklık ediyoruz, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kadın Paşa dönemi başlıyor. Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe yükseldi ve ilk Kadın Paşa'mız olarak görev yapacak. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da yeni atama kararıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseldi. İşte Başkan Erdoğan Başkanlığı'na toplanan Yüksek Askeri Şura ve gelen kararlar.
4: Aziz Atatürk, Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız.
5: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı işte bu görüntülerle başladı. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında atanın huzuruna çıktı.

0: Sağ talinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
1: Anıtkabir özel defterini imzaladı, bayrağımız 1000 yıldır dalgalanıyor dedi Erdoğan. Mesajlarına Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı diye devam etti.
0: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.
1: Saatler 12.15'i gösterdiğinde Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer aldılar. 2 saat 20 dakika süren toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibariyle, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibariyle emekliye sevk edildi. 328 olan general ve amiral sayısı ise 30 Ağustos itibariyle 334'e yükselecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise nöbet değişimi vardı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Albay Özlem Karapınar ise Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Karapınar böylece Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
2: Siyaset dediğimizde ise dün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup toplantıları da çevrilmişti. Çünkü ilkler yaşandı. Aynı salonda yaklaşık 2 saat arayla iki farklı partinin toplantısı vardı. Neydi o? Önce saat 11.30'a çevrildiğinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. Aslında salon bir hafta önce CHP grup toplantıları için kullanılan salondu. Özgür Özel bu kez Yeni Parti Genel Başkanı ile ilk grubunu gerçekleştirdi. Hemen ardından yaklaşık 2 saat sonra 13.30 sıralarında ise bu kez CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP kürsüsüne İlk yaklaşık 3 yıl sonra yeniden genel başkan olarak geldi. Butlan kararı sonrasında ilkti. Onun hedefinde ise yeni parti vardı. Yolsuzluklar üzerinden, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerinden yeni partiye göndermelerde bulundu. Aynı salon, farklı partiler, işte CHP ve yeni parti arasında yaşananlar.
3: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
1: Çok değil, 3 yıl öncesine kadar aynı çatı altında aynı parti için çalışıyorlardı.
5: Bir dönem omuz omuza siyaset yaptıkları bu salonda bu kez rakip olarak farklı saatlerde bulunacaklar. Salonun ilk sahibi ise yeni parti.
3: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun.
4: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: Özgür Özel yola yeni partiyle devam etme kararı aldı. Arkasına kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekilini aldı. İlk açık grup toplantısını yaptı.
6: Yeni parti grubu olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biz yeni parti siyaset yapıyoruz. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetlerine devam ediyorlar. Takdir kamuoyunu.
7: Ya tabii her başlangıcın bir önemi var. Milletimiz hayırlı olmasını diliyoruz.
5: Yeni partinin halka açık ilk grup toplantısı. aslında Özgür Özel partilere sesleniyor. Kürsüde kritik mesajlar veriyor.
1: Özel satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'lilere ise bize katılım çağrısı yaptı.
3: Her bir vatandaşımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdi artık vakittir. Yeni partimize buyurun.
1: Kolay değil, yıllarını CHP'ye vermişti. O alışkanlığı konuşmasına böyle yansıdı.
3: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gül ve olur o kadar.
5: Özgür Özel kürsüden indi. Şimdi sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kürsüye CHP logosu asıldı. Şimdi yeni parti logosu kaldırılıyor ve buraya da CHP'nin logosu asılacak.
1: Hummalı hazırlık sonrası salon bu kez CHP için kapılarını açtı.
8: Arkadaşlar kolay yolu seçtiler. Kim giderse gitsin Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir şey eksik olmaz.
1: Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından ilk kez grup kürsüsündeydi. Salonu dolduran partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Konuşması sık sık sloganlar ve alkışlarla kesildi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise yolsuzluğa adı karışan eski yol arkadaşları vardı.
4: Biz CHP'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Grup toplantıları krizsiz sonuçlandı ama...
9: İki parti arasındaki yeni krizin adresi meclisteki grup odalarının olduğu işte bu alan. Bu koridor yıllardır CHP tarafından kullanılıyordu. Şimdi ise Özgür Özel ve ekibi yerleşti bu odalara. CHP'nin ise mecliste çalışmalar için kullanabileceği bir grup odası yok.
1: CHP yönetimi harekete geçmek için meclis başkanlığından gelecek yanıtı bekliyor.
2: Tabii ki bir başka soruda yanıt aranıyor. Özellikle Muharrem İnce'nin ne yapacağı. Malum Özgür Özel döneminde CHP'ye Memleket Partisi'ni kapatarak CHP'ye geri dönmüştü. Ancak Özgür Özel CHP'den istifa ettikten sonra Muharrem İnce yeni partiye geçmedi. Acaba Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa mı aday olmaya hazırlanıyor sorusu sorulurken Muharrem İnce'den tüm bu sorulara yanıt geldi. Genel başkan olmak gibi bir düşüncem yok, aday olmak gibi bir niyetim yok ifadesini kullandı. Ama yine de bekleyip görmek gerekiyor.
10: Muharrem İnce sessizliğini bozdu. Aday olmak gibi bir derdim yok dedi.
4: Türkiye'de
10: mutlak butan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Önce parti ikiye bölündü. İç çatışma ve tartışma şimdi iki ayrı parti üzerinden sürmeye başladı. CHP'de kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Muharrem İnce'nin CHP genel başkanı olmak için partide kaldığı belirtilmişti.
4: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
10: Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuş ve seçilememiş olan Muharrem İnce, aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, adam kazandı sözüyle mağlubiyeti anlatmıştı. Partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, o partiyi kapatarak baba ocağım dediği CHP'ye geri dönmüştü. Yeni parti saflarına geçmeyen Muharrem İnce'nin gözünün genel başkanlık koltuğunda olduğu iddiaları İnce tarafından yanıtsız bırakılmadı.
11: Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda bir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.
10: Muharrem İnce'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.
2: Bir son dakika gelişmemiz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fox News televizyonuna açıklamalarda bulunuyor. Gündeminde İran var. Hürmüz Boğazı açılacak ya da İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'la görüşmelerin olumlu gittiğinin de altını çizdi Donald Trump. Onları çok ama çok sert vurduk. Bir görüşme süreci devam ediyor. Görüşmeler iyi gidiyor. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa İran onların çok sert vurulacağını da biliyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kabul edemeyiz ifadesini kullandı. Ne olacağını göreceğiz. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bu çok kötü olacaktır ifadesini kullanıyor Donald Trump. Ama Hürmüz'ün çok yakında açılacağını da vurgulaması oldukça önemli. Bekleyip görmek gerekiyor. İlerleyen dakikalar ya da ilerleyen saatlerde bir uzlaşı mı gelecek? Yoksa son anda daha önce olduğu gibi süreç çökecek mi? Biraz daha beklemek gerekiyor. Bunun piyasa etkilerini de ilerleyen saatlerde konuşacağız. Bir başka gelişmeyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı gazeteci Tahir Sarıkaya. Ve Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki Tahir Sarıkaya neler söyledi? Hakkındaki suçlamalara nasıl yanıtlar verdi? Burs iddiasına ilişkin açıklamaları var. Hemen bakalım.

0: Milyonlarca liralık para trafiğine PR ve reklam savunması yaptı. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya telefon şifresini vermedi. İş insanlarından defalarca para aldığını kabul eden Sarıkaya, bu ödemeleri sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla açıklamaya çalıştı. Sarıkaya'nın kripto hesabında 27 milyon 569 bin liralık para hareketi tespit edildi. Tutarı kabul etmeyen şüpheli kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını savundu. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı ise burs olarak niteledi. Kuzey Kıbrıs'a gönderilen paraları ise kısaca eğlence ve kumar diyerek açıkladı. Tahir Sarıkaya işlemlerinin ardından tutuklandı.
1: Hatay'a gidelim. Hatay'dan gelen bir görüntüye bakacağız. Bir kamyon yokuş yukarı çıktığı sırada bir anda sürücüsün kontrolünden çıktı ve hızla geri gitmeye başladı. Bir evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
2: Yokuş aşılamadı, acı katlandı. Bahçede incir toplayan bir anne üstüne gelen kamyonun altında kaldı. Hatay'da yaşayan 65 yaşındaki Sakine Altınöz her şeyden habersiz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Ancak tehlike bir anda beliriverdi. Ne o kamyonu gördü ne de kaçacak zamanı oldu.
3: Burada annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış. Geri kaymış. Tekerleri kabak zaten.
2: Kum yüklü araç ilerlemeye çalışıyordu ama yokuş ona engel oldu. Olduğu yerde de duramayınca geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bahçeye uçarak yaşlı kadının üzerine devrildi.
3: 10 kardeşiz biz. Torunları var annemin. Burada torunları top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi.
2: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada 10 çocuk annesi yaşlı kadın kamyonun altında sıkıştı. Oracıkta hayatını kaybeden Sakine Altınöz'ün cansız bedeni itfaiye ekiplerince uzun uğraşların ardından çıkarıldı. Haydi,
3: bunun hesabını kim verecek?
2: Acılı aile yokuş ve çevresine yetkililerin çözüm bulmasını, bölgeye istinat duvarı inşa edilmesini bekliyor.
3: Çok kötü hissediyorum. Yani tarif edilemez bir acı.
2: Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sayın seyirciler, Mersin'de akıl almaz, vicdanlara nasıl sığdığı anlaşılamayan bir olay, bir kaza yaşandı. Bir otomobil sürücüsü önünde 4 kişilik bir ailenin yolculuk ettiği motosiklete çarptı. Yaralılar vardı. Motosiklettekiler yere düşmüştü. Olması gereken ya da beklenen o andan itibaren araç sürücüsünün aracından inip yaralılara yardım etmesiydi. Ancak bu olmadı. Araç sürücüsü kaçtı. Kaçarken yerdeki yaralıların üzerinden geçti.
2: Önce çarptı, ardından kaçmakla kalmadı, yerde yatan yaralıları ezip geçti. Saniyeler içinde olanlar bir ailenin hayatını alt üst etti.
4: Her şey bitti dedim ya, hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
2: Mersin'de yaşayan Aksaç ailesi parktan evlerine dönüyordu. Anne, baba ve iki küçük çocuk motosiklet üzerinde ilerlerken otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu.
4: Kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Çocuklarım da, biz de, eşim de.
2: Ama dehşet bununla da bitmedi. Sürücü kaputun üzerine düşen çocuğu yere indirdikten sonra yeniden direksiyona geçti.
4: Şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
2: Aile yerde yardım beklerken vicdansızca yapılan bu hareket, yaşananları bir trafik kazasının çok daha ötesine taşıdı.
4: Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var, çocuklarımın vücudunda yaralar var, kırıklar var.
5: İlk vurduğunda durmuş olsaydı biz derdik ki kazadır. Kalkıp da 3 sefer cana kastediyor. Bir vuruyor, geri dönüp bir daha eziyor, kaçıp gidiyor.
4: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik.
2: Günler süren tedavinin ardından hastaneden taburcu oldular ama kırıklar kadar derin olan yaşadıkları korku ve o anların hafızalarında bıraktığı izdi.
4: Çok kötü durum.

0: durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz.
1: Kazanın ardından yakalanan 20 yaşındaki sürücü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
2: Bugün kardeşime yapıldıysa, çocuklarına yapıldıysa başkalarına yapılmaz.
1: En büyük beklentileri adaletin yerini bulması.
2: En ağır ceza verilsin ki bir daha bu cani toplum içine çıkmaz.
3: Sosyal medya tartışıyoruz, tartışmaya da devam edeceğiz. Çünkü öyle bir noktaya ulaştık ki sosyal medyada yaşanan bir tartışma bir faciaya neden oldu. İstanbul'da sosyal medyada gençler arasında yaşanan bir tartışma vardı. Taraflar gerilmişti ancak daha sonra barışmak için bir araya gelme kararı aldılar. Adres İstanbul, Fatih oldu. Fatih'te gençler bir araya geldi. Ancak barışmak için bir araya geldikleri o ortamda bir anda tansiyon yükseldi. Ve 19 yaşındaki bir genç bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetti.
4: Sosyal medyada başlayan tartışma kanla bitti. Barışmak için gittiği yerde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Fatih'te sosyal medyada tartışan iki grup barışmak amacıyla gece yarısı park önünde randevulaştı. Sözde konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki Ali Anzo kalbinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yanındaki arkadaşı Ali Hilal ise aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anzo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Ali Hilal'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
3: Dün bir kayıp haberi olarak ekranlara getirmiştik. Adana'da 77 yaşındaki Alzheimer hastası bir adam elektrik faturasını ödemek için evinden çıkmış ancak bir daha geri dönememişti. Arama çalışmaları yapılıyordu ama ne yazık ki acı haber geldi.
4: Günlerce kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rase Özmen, 30 Temmuz'da fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Rase Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmalarında Özmen'in son olarak görüldüğü Kurtepe mahallesinde yoğunlaşıldı. Yaşlı adamdan acı haber geldi. Rasi Özmen'in cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında bulundu.
3: Kayseri'de alevlerin yükseldiği nokta bir sünger fabrikası. Fabrikada çıkan yangın hızla büyüdü. Fabrika kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı.
4: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sünger atölyesinde yangın çıktı.
5: Kayseri'de metal sanayi sitesi içerisinde bulunan sünger işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.
4: Atölyeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sünger atölyesinde büyük çapta hasar oluştu. Atölyenin önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle şehit aileleri ve gazilerin maaş, ek gösterge ve evde bakım ücretlerinde kapsamlı iyileştirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan düzenlemeyle hak sahiplerinin yaşam standartlarını yükseltilmesi hedefleniyor.
4: Şehit aileleri ve gaziler için dev adım. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifi Türkiye Harp Mağdurlu, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık değerlendirdi.
7: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
4: Yeni düzenleme ile birlikte şehit anne ve babalarının maaşları 14.037 lirayla 21.500 lira seviyesine yükseltiliyor.
7: Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin sakatlık derecelerine, yani mağluliyet derecelerine göre 1 ve 6. derecede olan gazilerimizin maaşları, en düşük alan gazimizin 1. derecedeki, 6. derecedeki gazimizin 58.590 ile 68.000 lira arasında bir maaş belirlendi. Yine mağluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de 1. derecedeki olan gazilerimizin 68.000 ile 86.000 lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi.
4: Düzenlemeyle gazilerin ek göstergesi 3600'e çıkarılırken mağluliyet derecesi artan gazilerde 40 yaş olan yaş sınırı 55'e yükseltiliyor.
7: 15 Temmuz gecesi yaralanıp da kendilerine derece alamayanlar, mağluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28.076 lira maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklarla aynı haklara haiz oldular. Yine terörle mücadelede yaralanıp kendilerini mağluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna tekrar adli tıp kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen yasalardaki düzenlenecek, kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28.076 lira tutarında bir maaş bağlanacak.
4: Ayrıca düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımı alan gazilere ödenen ücret 70.187 liraya çıkarıldı.
3: Plantajlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerine ilişkin bu yıl peş peşe önemli değişiklikler yapıldı. Yılbaşından geçerli olmak üzere tüm çalışanlar için kesilen malülük, yaşlılık, ölüm aylığı primi oranları 1 puan arttırılarak %20'den %21'e çıkartıldı. Söz konusu bu artıştan 2026 yılında yaklaşık 111 milyar lira gelir beklenirken prim gelirlerinde yapılan düzenlemeler dolayısıyla ilk 5 aylık dönemde de önemli artışlar var.
8: Beş aylık tabloya baktığımızda da bu alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü. Zira ilk 5 ayda prim gelirleri %41,2 oranında arttı. Oysa enflasyon %32,6 idi. Dolayısıyla reel olarak 6 puandan fazla bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü.
9: Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde bu yıl yapılan artış gelirlere yansıdı. İlk 5 aylık dönemde yıllık enflasyon %32,6 olurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri %41,2 oranında arttı.
8: Çeşitli dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini artırmak için çeşitli tedbirler devreye sokulur. Bu yıl da, bu yıl başında özellikle prim gelirlerini artırmak için belli yasal düzenlemeler yapıldı. Bunların başında uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malülük ve ölüm aylığının prim oranı %20'den 21'e yükseltildi. 1 puan artırıldı. Tabii bundan 110 milyarlık bir gelir Sosyal Güvenlik Kurumu bekliyordu.
9: Prime esas kazançlarda üst sınır, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Böylece yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Söz konusu bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.
8: Asgari ücretin 9 katına kadar, yani primin üst tavan sınırı asgari ücretin 7,5 katıydı. Bu da 9 katına çıkarıldı. Buradan da beklenen gelir yaklaşık olarak 63 milyar Türk lirası.
9: Ayrıca bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı %32'den %45'e çıkarıldı.
8: Borçlanma tutarlarında artışa gidildi. Doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanma türünün günlük tutarları %32'den %45'e

0: 3'e yükseltildi. Buradan da belli miktarda bir gelir bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Şimdi Van'a gideceğiz. Van'da bir aşiret düğünü vardı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde damada 20 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı.
3: Aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Damada 20 milyon lira, geline kilolarca altın takıldı. Düğün sonrası para sayma işlemi saatlerce sürdü. Takılar bavulla taşındı. Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen kır düğününe binlerce davetli katıldı. Gündüz başlayan o düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Takı rekoru kırılan aşiret düğününde geline kilolarca altın, damada 20 milyon lira takıldı. Para sayma işlemi için düğünün olduğu alana para sayma makinesi getirildi. Sayma işlemi saatlerce sürdü. Düğün takıları bavulla taşındı.
4: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
2: Ve spor, spor dediğimizde ise bugün ve bundan sonra konuşacağımız ana başlık, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la anlaşması. Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah bugün İstanbul'a gelecek. Ardından da akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Peki bu tarihi transfer nasıl gerçekleşti? Hemen ekranlara getirelim. Mısırlı oyuncu bugün sözleşme imzalamak için Türkiye'de. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminin en flaş ekiplerinden olan Bordo Maviller sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğle saatlerinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli oyuncu ardından da Trabzon'a geçecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, iki Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Muhammed Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı. Dünya ünlü Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 10 asist kaydetmişti. Salah 2026 Dünya Kupası'nda da Mısır'ın son 16 turu oynamasında 1 gol ve 2 asistle önemli bir katkı sağladı. Sıcakları konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın genelinde etkili olan sıcaklar var ama biz Avrupa'yı konuşuyoruz ama Asya kıtasından da benzer haberler var. Güney Kore'de termometreler 122 yılın en yüksek sıcaklık rekorunu kırarken 16 kişi de hayatını kaybetti.
5: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası şimdi de Asya'yı etkisi altına aldı. Dünya mevsim nomadinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle alarmda. Avrupa'da 20 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan kavurucu sıcaklar Güney Kore'de de can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.
6: 40 derece Kore'de eskiden sıkça gördüğümüz bir rakam değildi. Ama şimdi sanki her zaman görüyormuşuz gibi geliyor.
5: Başkent Seul ve komşusu Gyeonggi'de de hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü. Kırmızı alarm seviyesinde uyarı yayınlandı.
7: Ülke genelinde rekor kıran sıcak hava dalgaları günlerdir devam ediyor. Bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı, eşi benzeri görülmemiş sıcaklar birkaç gündür sürüyor ve insanların günlük yaşamlarını bile zorlaştırıyor.
5: Kuzey Kore'de kavurucu sıcakların etkisinde Kuzey Kore'de soluğu plajlar ve su parklarında aldı. Japonya'da da benzer durum var. Tokyo'da Tama Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. Yapılan incelemelerde aslanlarda sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.
2: Bir yandan da yanardağlar var. Dünyanın en aktif yanardağlarından birisi olarak kabul ediliyor. Purasi Yanardağı. Kolombiya'da faaliyete geçti. Ortaya da çok çarpıcı görüntüler çıktı.
8: Yanardağ derin uykusundan uyandı. Alarm seviyesi yükseldi.
9: Necesitamos declarar.
10: Hazırlıklı olmalıyız.

0: Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
1: Kolombiya'nın en aktif volkanlarından biri olan Purasi Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Kül bulutu 3000 metreyi aştı. Yanardağın püskürttüğü lavlar geceyi kızıla boyadı. Kolombiya Jeolojik Araştırma Kurumu önlemlerini artırdı.
0: Yetkililerin olası bir patlamaya hazırlık yapabilmeleri için turuncu alarm ilan etmemiz gerekiyor. Dünyadaki hiçbir jeoloji kurumu bir patlamanın saat, gün veya dakika olarak tam ve kesin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi veremez. Ancak hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
1: Afet Risk Yönetimi bölgede yaşayanları önlem olarak tahliye etti. Ülkenin güneybatısında yer alan Purasi zirvesi yaklaşık 4600 metre yüksekliğe sahip.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesi bakalım 5 Ağustos çarşamba günü hangi haberleri manşetten taşımış durumda? Bodrum'a Avrupa tarifesi. Hemen bakalım. Akdeniz'in en iyi tatil destinasyonları listesine yer alan dünya ünlü tatil merkezleriyle Türkiye'nin gözde turizm destinasyonları fiyat açısından yarışır hale geldi. Ortalama yemek hesapları incelendiğinde Saint-Tropez, Ibiza ve Mykonos listenin zirvesinde. Bodrum 100 ila 270 euro seviyesiyle Nice, Mallorca ve Cannes gibi destinasyonlarla aynı ligde yer alıyor. Bu çok tartışılacak bir başlık. Gelelim manşete. Bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımlarıyla sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak. İlk imzalar Kurtulmuş ve Bahçeli'den geldi. Kritik tarih 5 Ağustos, yani bugün. Komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bir yıl sonra ise yine 5 Ağustos'ta bugün sürecin yasal altyapısı da atılmış olacak. Yaşa bakalım. Mevcut komuta yapısıyla devam. Yüksek Askeri Şura Hava Kuvvetleri'ndeki değişikliğin dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut komuta yapısıyla devamına karar verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez uzatılırken Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Havada ilk kadın general hava pilotu Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ettirilen ilk kadın havacı unvanını elde etti. Tuğgeneralliğe terfi eden ikinci kadınsa kara havacı Albay Armağan Özel oldu. Uzaya çıkan ilk astronotumuz olan hava pilotu Albay Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe terfi etti. Türkiye'nin çıkarı Azerbaycan'ın ilkesi. Bu da yine yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Milliyet gazetesinin ilk sayfasını aktaracağımız. Yeni partiye katılım çağrısı yaptı. Özgür Özel CHP'de kalan, CHP'de görev yapmaya devam eden milletvekilleri ve belediye başkanlarına artık yeni partiye geçin dedi. 3 yıl sonra CHP grup kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye geri dönüşü de, yine gruba geri dönüşü de manşette yer alan haberlerden biri. Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine kurulan Sıfır Atık Vakfı hazırlanan plastik atık raporunu paylaştı. Plastik atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.
1: Dünyada plastik üretimi hızla artıyor. Tabii atık miktarı da. Sistem doğru yönetilmediğinde tonlarca çöp denize ve okyanuslara ulaşıyor.
3: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak.
1: Yaşanabilir bir dünya için kolları sıvayan Sıfır Atık Vakfı hazırlanan plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı.
3: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor.
4: Toplantıda sürdürülebilir bir gelecek için plastik atıklarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak olan çalışmalar da ele alındı.
5: Sıfır atık toplumda karşılık bulacaksa 170 bin öğretmenimizin rehberliğinde, üniversitelerimizde, okullarımızda, 20 binin üzerinde sivil toplum kuruluşumuzda ve İstanbul'un köklü medeniyet kodlarında karşılık bulacaktır.
3: 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yine yakın

0: Tarihimizin en büyük plastik atık ve atık çalıştayını düzenleyeceğiz. İnşallah çalıştayın çıktısı olarak da biz plastik eylem planımızı milletimizin takdirine sunuyor olacağız.
1: İstanbul'da bahçeli evlerde eski bir bina yıkıldı. Çalışmalar başlarken temel kasında tarihi nitelik taşıyan kalıntılara rastlandı. Arkeologlar ve uzman ekipler bölgeyi koruma altına alarak inceleme başlatmış durumda. Peki o binanın çalışmalarında neler olacak ya da hangi tarihi eserler çıktı? Bakalım.
2: Kentsel dönüşüm kazısında tarihi eser heyecanı yaşandı. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski binanın yıkımının ardından temel kazısına başlandı.
3: Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
4: Tarihi eser olduğu yeri belli oluyor zaten. Bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş.
2: İşçiler kazı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgularla karşılaştı. Arkeologlar ve uzman ekipler bölgede inceleme başlatırken söz konusu kalıntıların hangi döneme ait olduğu mercek altına alındı.
1: Modern şehirler diyeceğiz. Bu kez yeni bir şehrimize gideceğiz. Ekranlara getirelim.

0: Konya'ya geldiğinizde birçok yere gidiyorsunuz. Özellikle o yaz mevsiminde yaylalar, ama Konya'ya en yakın gördüğünüz gibi Canikdere Şelalesi'ne çıkan yürüyüş yolu burası. Tam 1800 metre. Şelaleye birazdan çıkacağız ama Özgür gösteriyor size. Bir yandan baharın o muhteşem görüntüsü, papatyalar açmış. Diğer yanda ise karların, buzların erimesiyle tabii ki biraz daha aşan o Canikdere ve yukarıda da şelale var, ama yürüyüş yolunda hiçbir doğaya müdahale olmadan, kayalar kırılmadan, topraklar eşilmeden gerçekten harika bir doğal ortam yaratılmış durumda. Konya ilçesinde ziyaretçi akınına uğrayan o Canikdere Şelalesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi heybetli bir akışı var. 14 metre boyunda. Tabii ki bu şelale yürüyüş yoluyla birlikte daha da değer kazanmış durumda. Ve buraya yılda 200 binin üstünde turist ziyaretçi olarak geliyor. Kolay gelsin abla.
1: Sağ ol.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi biz kaymağımızı sifte, sütümüzü kaynatırız. Ondan sonra mayalarız. Yayuğa döker vururuk.
0: Bu nedir?
1: Bu yayuktu.
0: Bu çok eski tarihi var değil mi?
1: Var, çok eskiden tarihi var.
0: Vazgeçmiyorsunuz bu tarihte yani.
1: Geçemiyoruz.
0: Bunun evet. Tadı o makinelerde olmuyor mu?
1: Olmuyor. Bunun tadı daha güzel.
0: Bunun sesi de güzel. Ve az çok vurunca onu da duyacağız birazdan tabii. Bir sütümüzü dökelim hemen. Saat vuruyorsunuz mesela iyi bir yağ almak için?
1: Yarım saatte oluyor.
0: Oluyor yani.
1: Evet, yarım
0: saat. Tabii o sütün iyiliğinden geliyor değil mi? Evet, tazeliğinden
1: oluyor. Evet, tazeliğinden, evet.

0: Yayık başladı. Tabii kemence şart. Bakalım bir şey diyecek mi ustam bize? Var mı bir şey usta?
1: Yok.
0: Ya vardır vardır da belli etmiyor. İlla ki aklında Tonya'la ilgili bir şey kalmıştı.
2: Tonya güzel, Tonya'da bir rüyasın, bir rüyada bir rüya. Tonya güzel, Tonya'da bir rüyasın, bir rüya. İnsan heves ediyor.

Burada yaşamaya insan heves ediyor. Burada yaşamaya Tonya'nın armuduna değnek attım elimle. Yalvar dudaklarıma da konuşsunlar seninle de.

0: Evet, gördüğünüz gibi o yayıktan çıkan yağ, ama bunun şimdi sonraki işlemi ne olacak abla? Ben şöyle tahta kaşında
1: sonra şimdi toplayacağız onu. Ondan sonra yıkayacağız onu soğuk sulan bile.
0: Çok, soğuk suyla.
1: Soğuk suyla çok güzel yıkayacağız ayran.
0: Toplayalım bakalım nasıl yapıyorsun orada, gösterelim. Bir şekilde suyundan ayırıyorsunuz onu.
1: Suyundan ayırıyoruz onu. Ayran suyunu bundan güzelce çıkaracak.

0: Konya'ya geldik de o kaymağından yağından muhlama yemeden olur mu? Ama gördüğünüz gibi ortam o eski serenderler, tamamen ahşap, görüyorsunuz her şey güzel ama en güzeli de o kuzinada muhlama yapılıyor. Meşhurmuş buranın muhlaması.
1: Evet, meşhur.
0: Böyle çektikçe uzanıyor galiba.
1: Evet.
0: Bakalım
1: evet,
0: da şimdi. Evet. Biz muhlamayı yaptık ama gördüğünüz gibi tamamen buranın dağlarından inekler otlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi o sütlerden, az önce o yayıkta vurduğumuz yağdan yapılan bir muhlama tel böyle uzadıkça uzuyor. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi bu böyle uzar gider. Afiyetle birazdan tadına bakacağız inşallah.

buraya gelirsiniz de kemence horon olmaz mı? O yemyeşil doğasıyla, genç uşaklarıyla gördüğünüz gibi kemence çalar ve horon başlar.

0: Kemence Ayhan ustamın ellerinde adeta ağlıyor ama bu kemencenin sesini duyup da bu doğada horona girmeden olmaz tabii ki. Uşaklara az eşlik edelim ama bir yanımda genç, bir yanımda ihtiyar ama benden genç gibi oynayan Mustafa amca mıydı?
1: Evet, evet.
0: Mustafa amcamla beraber.
1: Komutan Desanyeder.
0: Komutan. Her horonun bir komutanı var değil mi?
1: Evet, evet.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın sıcak başlıklarıyla başlayacağız bu kez. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o görüşme trafiğine ve Hürmüz'e çevrilmiş durumda. Çok kısa bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. İran'la görüşmeleri iyi gidiyor dedi. Ancak görüşmelerden bir sonuç olmazsa İran'ın çok sert bir şekilde vurulacağı tehdidini de tekrarladı. Hürmüz'ün bugün açılma ihtimali var. Peki Trump neler söylüyor? Sıcağı sıcağına hemen ekranlara getirelim.
1: Onları çok, çok sert vurduk. Ama

0: İlerleyen dakikalar ya da ilerleyen saatler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri İran ve Umman'ın ortak bir açıklama yapabileceği konuşuluyor. Hürmüz konusunda bekleyip görmek gerekiyor. Gerçekten Hürmüz açılacak mı, açılmayacak mı? Diğer yandan bugün gündemimizin ilk sıralarında tıpkı bir önceki bültenimizde olduğu gibi Ukrayna yer almaya devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Kiev'e yönelik çok ağır saldırılar gerçekleştirdi. Diğer yandan da bir yandan da Ukrayna'nın bir deposuna, mühimmat deposuna yönelik bir sabotaj gerçekleştirildiğine ilişkin de haberler var. Çok çarpıcı bir görüntü hemen ekranlara getirelim. Ukrayna'da bir askeri depoda büyük bir patlama meydana geldi. Mühimmat dolu olduğu tahmin edilen depodaki patlamaya ilişkin sabotaj ihtimali güçleniyor. Yetkililer ayrıca depolama kurallarının ihlalinde olası bir neden olarak değerlendiriyor. Patlamalardan önce mühimmat boşaltan 5 asker kayıp, 8 asker ise yaralandı. Kontrolsüz patlama günler boyunca devam etti. Bu da o anlara ilişkin görüntüler. Karşılıklı saldırılar var. O saldırılarda özellikle artık enerji altyapıları, askeri tesislerin yanı sıra ticari ünitelerin, ticari depoların ve internet alışveriş merkezlerinin de hedef alındığına ilişkin detayları da son günlerde ekranlara getiriyoruz. Şimdi bir harita ekranlara getireceğiz. Ekranlara getireceğimiz o haritada Rusya'nın vurulan noktaları, Ukrayna tarafından son dönemde vurulan noktalarını ekranlara getireceğiz. O detayları da konuşacağız. Şimdi ardı ardına bakalım son dönemde saldırılar, karşılıklar durumda. Bu kez Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıları görüyoruz. Bu saldırıların en önemlisi Rusya'nın e-ticaret merkezi olarak da adlandırılan Wildberries'e yönelik, depolarına yönelik saldırılar. Bakın ne kadar geniş bir alan Ukrayna, Kiev bu noktada. Ancak Ukrayna'nın vuruş kapasitesi artık St. Petersburg'dan neredeyse Sibirya bölgesine kadar ulaşacak kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Bu da Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın giderek arttığını, giderek şiddetlendiğini gösteren önemli tablolardan biri olarak karşımıza duruyor. Ama dedik ya, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde Hürmüz krizi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşananlar. Ama bugün Hürmüz ayağı çözülecek mi? Bu sorunun yanıtına bakalım. Pakistan'a gideceğiz. İslamabad'da A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak her sabah olduğu gibi. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Çok sıcak açıklamalar gelmeye başladı. Ne olacak? Bugün Hürmüz açılıyor mu?
1: Günaydın Gökhan. Evet, Pakistan başkenti İslamabad'a İran ve Umman arasında yer alan bir güç gelişmeleri konusunda olumlu mesajlar var. Yani Pakistan makamları bu yönde bize bir teyit verdiler. Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD, İran ve Umman arasındaki görüşmelerin son aşamaya girdiği ve bugün geçici bir anlaşmanın ortaya çıkması yönünde çok olumlu gelişmelerin yer aldığı yönünde bilgiler var elimizde. Peki İran ne alacak? İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmaya hazır. Geçiş ücretleri toplaması hakkı, saldırıların kesilmesi, ABD yaptırımlarının kaldırılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve bu konuda bir geçici belge üzerinde şu anda bir imza bekleniyor. Tabii ki yani Körfez bölgesine giren gemiler İran sularında kuzey hattından geçecek ve Körfez'den dışarıya çıkacak olan gemiler Umman'ın güney hattından geçecek. İran.
0: Peki Fakur, şunu Hürmüz sormak Boğazı, istiyorum. Fotoğraf. Bu olası mutabakat, yani Hürmüz üzerinde gerçekleşen bu görüşmelerin ardından bugün Hürmüz açılırsa eğer, bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın da yeniden sonlanacağı anlamına mı geliyor, yoksa hayır sadece Hürmüz konusunda mı anlaşıldı anlamına gelecek?
1: Bu geçici bir anlaşma olacak. Tabii bunun içinde İran tarafından bir garanti isteniyor. Yani bundan sonra İran'a yönelik ABD tarafından saldırılar olmayacak. Yani saldırıların derhal kesilmesi geçicidir. Kalıcı olarak İran tarafından böyle bir şart var. Bu konuda tabii Pakistan makamları Körfez'deki diğer ülkelerle birlikte ABD'ye yönelik mesajlarını iletmeye devam ediyorlar. Bu konuda olumlu bir gelişme ortaya çıkabilir. Aynı zamanda önümüzdeki hafta İran

0: Meclis Başkanı Bakir Galibov'un ve İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gelmesi bekleniyor. Şu anda kesin bir tarih yok ama muhtemelen 10 Ağustos bize söylendi. Evet. Dolayısıyla geçici bir anlaşma olacak ama daha önce gördüğünüz gibi 6-7 Nisan tarihinde bir ateşkes ilan edilmişti. Daha sonra bu ateşkes ilanı 11-12 tarihlerde uzatılmıştı ama ateşkes ilanları devam ediyordu. Dolayısıyla Güney Lübnan'da ne olacak, İsrail buna nasıl bakacak? Bütün bu faktörler yine önemli. Evet. Kalıcı ateşkes olacak mı? Bu çok önemli bir soru. Yani Körfez'de artık savaş bitecek mi? Biterse herkes için iyi olacak. Bu yönde Pakistan Başbakanı'nın Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmesi de bekleniyor önümüzdeki günler içerisinde. Gökhan.
1: İslamabad'dan Fakur Rahman bize detayları aktardı. Fakur'un aktardığı bilgiler çok önemli. Çok kısa bir süre içerisinde bir kez daha biz bir uzlaşıyı, bir mutabakatı konuşuyor olabiliriz. Ama yine de bekleyip görmek gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Yaşadığımız bu 6 ay bize hep barışa ulaştığımız dediğimiz günde yeniden savaşa döndüğümüzde gösterdi. Şimdi günün en acı karelerini ekranlara getireceğiz. İsrail soykırımının, İsrail katliamlarının gelmiş olduğu o durumu tam 3 yıl sonra yaşanan bir cenaze töreni. 3 yıl önce takvimler 2023 yılını gösterdiğinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmişti. O ateşkesin kısmi olarak uygulanmasıyla birlikte, enkazların kaldırılmasıyla birlikte cenazeler de ortaya çıktı. Hep söylüyorduk o bina enkazlarının altında kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz diye ve o cenazeler dün son yolculuklarına uğrandı gözyaşları içerisinde. 3 yıl sonra bir kez daha dünya İsrail'in o çirkin yüzünü, o katliamlarına tanıklık etti.

0: Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluk altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.
1: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
0: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde bugüne ilişkin iki önemli spor gelişmesi var. Öncelikle onunla başlayalım. Kendi evinde avantaj arıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturmgraz'ı ağırlayacak. Sarı lacivertler Sturmgraz'la tarihinde 3. kez karşılaşacak. Mücadeleyi de İngiliz hakem düdük çalacak deniliyor. Salah bugün Trabzon'da. Trabzonspor Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'la transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı. Salah bugün Türkiye'de olacak. Önce İstanbul'a, ardından da Trabzon'a geçecek. Gelelim manşete. Vatandaşlık vurgunu. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devletin

0: 2,5 milyar liraya zararı uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu. Yüksek değerden sattılar. 6.134 kişi vatandaşlıktan atılacak. Bunlar da günün öne çıkan haberlerinden biri. Büyük uzlaşma arayışı çerçeve yasa meclise geliyor. Birazdan detaylandıracağız. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını da sürdürüyor. Ordu'da bayrak değişimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi de belirlendi. Hava Kuvvetleri'nde bir ilk var. İlk kadın paşa dönemi de başlıyor. Bu da Hürriyet Gazetesi'nde yer alan haberlerden biri. Bir haber, son bir haber daha aktaralım. Türk Hava Yolları'ndan anonsa kritik ekleme. Uzun zamandır tartışılan bir konu. Defalarca yazmıştım diyor Uğur Cebeci bugün köşesinde. Nihayet o hayati değişiklik oldu. Türk Hava Yolları'nda yeni yönetimle birlikte birçok ayrıntı hızla düzeldi. Başladı. Türbülans başladığında kabin memurları anons yaparak yolcuları koltuklarında kalmaya ve kemerlerini bağlamaya davet ediyordu. Ancak tuvaletleri kullanmayın denilmiyordu. Artık bu anonsla yapılmaya başlandı. Bu ikaz son derece önemli. Çünkü bu şekilde raporlanmış çok sayıda yaralanma var deniliyor. Bu da Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Gelelim bugün konuşacağımız ana gündem başlığına. Hemen hemen tüm gazetelerde de yer alan ortak başlık. Terörsüz Türkiye sürecinde artık o kritik virajdayız. Çerçeve yasa dün imzaya açıldı. İlk imzaları atan iki isim, tabii ki bu sürecin en önemli mimarlarından biri MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. MHP lideri sosyal medya hesaplarından da zaten o imza anları paylaşıldı. Hemen ardından birkaç saat sonra ise bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya imza attı. Peki süreç nasıl olacak? Evet, imzalar var ama bundan sonra bu teklif nasıl yasalaşacak? Hemen bakalım. Bugün gözler saat 10.30 ya da 11'e çevrilmiş durumda. Artık o yarım saatlik süre içerisinde teklif meclis başkanına resmen sunulacak. Burada tabii bir oy birliği mi söz konusu olacak, yoksa hangi parti destek verip hangi parti destek vermeyecek, o henüz tartışmalar devam ediyor. Ancak AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin sürece destek olduğunu biliyoruz. Cuma günü ise Adalet Komisyonu toplanıyor. Teklif Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından pazar gününe gelindiği zamansa işte kritik süreç. Pazar günü meclis genel kurulunda çerçeve yasa görüşülecek ve çok büyük bir ihtimalle tabii ki o çerçeve yasa onaylanacak. Ardından da Başkan Erdoğan'a imzalaması için teklif, daha doğrusu yasa teklifi gönderilecek ve bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte artık terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Peki o çerçeve yasa içerisinde neler var? Neler değişecek? Hangi adımlar atılacak? Ekranlara getirelim.
1: Terörün bitmesi milli ülküdür.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
3: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
4: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
5: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri, sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
0: Terörsüz Türkiye süreci tabii ki ana gündem başlığımız. Çerçeve yasa için artık süreç başlamış durumda. İmzalar toplandı. Bugün meclis başkanına sunulacak ama gözler bir yandan da DEM Parti'ye çevrildi. Dün DEM Parti'nin grup toplantısı vardı ve DEM Parti'de kürsüde olan Tuncer Bakıran çok net bir mesaj verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi ve tüm

0: partiler bu süreci desteklemelidir ifadesini kullandı. İşte DEM Parti'nden gelen sürece dair yorumlar.
1: Ya yıllardır ülkeyi yoran çatışma, kutuplaşma ve kriz sarmalı devam edecek, ya da barışı, demokrasiyi, hukuku ve refahı esas alan yeni bir yüzyılın kapısını birlikte aralayacağız. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık ufkuna güvenerek hareket etmeliyiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasanın önemine vurgu yaptı.
1: Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan çerçeve yasanın önemli bir adım olduğunu söyledi ve ekledi.
1: Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Bu ilk adımı hep birlikte atalım. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Barış, çatışmayı yeniden üreten koşulların ortadan kaldırılmasıdır. Çerçeve yasa tam da bunun için gereklidir. Çatışmalı dönemi sona erdirmek, kalıcı barışın kapılarını açmak için vardır. Ağustos ayı çerçeve yasayla barışın temellerini atmanın ayı olsun.
2: Bakırhan meclisteki partilere de seslendi.
1: Çerçeve yasayı benim gündemim başka diyerek yan gözle izlemek, karşı çıkmak veya pazarlık konusu etmek doğru bir tutum olmaz. Bu ülkenin kardeşlik hukuku ve barış içinde yaşaması milyonlarca oydan ve koltuktan daha kıymetlidir. Türkiye'nin 100 yıllık zincirlerini gelin hep birlikte çözelim diyoruz.
0: Türkiye'nin günlerce, haftalarca konuştuğu kayıp vakasıydı. Van'dan gelmişti haber. Rojin Kabayış 18 gün boyunca nerede olduğu sorusuna yanıt aranmış. Ne yazık ki daha sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. Önce olay bir intihar olarak tanımlandı. Ancak zaman geçtikçe, yeni deliller ortaya çıktıkça süreç derinleştirildi, soruşturma derinleştirildi. Ancak sürecin üzerindeki o sır perdesini aralamak için en önemli adım Rojin'in cep telefonu. Cep telefonunun kayıtlarının çözülmesi için önce cep telefonu İspanya'ya gönderildi, ardından da Çin'e. Ancak o istenen sonuçlara ulaşılamadı. Daha sonra ise şimdi yeni bir adıma geçiliyor. Bu kez Türkiye'deki uzmanlar o Rojin'in cep telefonunu çözebilmek için çalışmalara başlayacak. Oradan gelen sonuçlar Rojin'in en son kimlerle görüştüğüne ilişkin tüm detayları da ortaya çıkaracak. Belki de bu olayın aydınlatılmasındaki en önemli dönüm noktası olacak.
3: Rojin Kabayış'ın sır küpü telefonu İspanya ve Çin'in ardından Türkiye'de incelemeye alındı. Van'da kaldığı yurttan ayrılmasının ardından 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturması derinleşiyor. Gözler bu kez Kabayış'ın cep telefonundan çıkacak dijital verilere çevrildi. Daha önce İspanya ve sonrasında Çin'de teknik incelemeye alınan, uzun süre açılamayan cep telefonu Türkiye'ye getirildi. Telefondan alınan imaj kayıtları üzerinde kapsamlı teknik inceleme başlatıldı. Cep telefonundan elde edilen dijital veriler, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek dosyada birleştirildi. Uzman ekipler telefondaki dijital verileri ayrıntılı şekilde analiz ederek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek bulgulara ulaşmaya çalışıyor. Ortaya çıkarılacak olan dijital bulguların Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni değerlendirmelerin önünü açması bekleniyor.
0: Hileli satışlarla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran bir suç örgütü çökertildi. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken otel, yat ve binlerce gayrimenkule de el kondu.
2: Gayrimenkulleri sahte ekspertizde değerinden yüksek gösterdiler, sahte işlemle 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırdılar.

0: Büyük vurgun yapan o çeteye 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adım adım izi sürüldü. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan menfaat sağladığı tespit edilen 90 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
1: Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini söyledi.
2: Şimdi filmleri aratmayacak bir operasyona, film gibi bir operasyon manşetini attık. İstanbul'da cezaevinden firar eden bir katil zanlısının saklandığı eve operasyon düzenlendi. Ve o operasyonda bakın neler yaşandı.
3: Karadan, polis, havadan drone etrafını sardı. Yurt dışına kaçmak üzere olan firari işte böyle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon İstanbul Maltepe'de yapıldı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisini alan ekipler vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Kapıda polisi gören firari kaçmak için kendini arka bahçeye attı, hızla koşmaya başladı. Ancak o çaba sonuç vermedi. Kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürülen firarinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2: Hava sıcaklıkları yükseldi. Hava sıcaklıkları Ağustos'un gelmesiyle birlikte çok daha hissedilir derecede yükselmesiyle birlikte orman yangını uyarıları da ardı ardına geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dün önemli bir uyarı geldi. Yeşil vatan için, hepimizin canı gibi korumamız gereken yeşil vatan için kritik uyarı. Yüksek sıcaklıklar var, kuvvetli rüzgar ve düşük nem. Bu üç unsur şu an bir arada Türkiye genelinde. Yangın ihtimali de birçok bölgemizde çok yüksek. Bu yüzden çok daha dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunuyor Tarım ve Orman Bakanlığı. İşte Çanakkale, Buğla ve Malıkesir'de de dün gün boyunca ve geceden sabaha da birçok noktada alevlerle mücadele vardı. Neyse ki bu yangınlar büyümeden kontrol altına alınabildi. Hemen detaylandıralım, ardından da o sıcak havaları uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız.
4: Kıvılcımla başladı, geniş bir alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almaksa hiç kolay olmadı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılçeşmeler mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan mücadele sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 12 helikopter ve 185 personelle alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'de de alevlerle mücadele vardı. Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda yükselen alevlerle havadan ve karadan mücadele edildi. Alevler büyümeden söndürüldü.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen uyarıyı ekranlara getirdik. Sıcak havalar etkili. Peki önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
2: Şimdi sıcak, bu sıcağı hissediyoruz, görüyoruz ama daha da ısınacak sanırım. Neler konuşacağız?
5: Evet, sıcaklıklar arttı.

0: Başladı hatta artık Ağustos ayı biraz daha sıcak geçmeye başladı. Ağustos ayındaki sıcak geçişe baktığımızda hemen haritamızı getirdik. Evet. Avrupa ile birlikte özellikle Avrupa'daki çok yüksek sıcaklıklar vardı. Onlar Batı Avrupa'daki yüksek sıcaklıklar etkisini kaybetti ama artık Orta Avrupa, Rusya, Ukrayna, Rusya çok sıcak. Ülkemize de baktığımızda
1: biz de artık kızarmış.
0: Kızardık. Yani Güneydoğu Anadolu için tamam, evet, oralar dün 45.8 derece ölçüldü Şırnak'ta. Ölçülen sıcaklık derecesi ki Ege'de de artık iyice ısınmış vaziyette ve Marmara, Trakya, artık İç Anadolu, önümüzdeki günlerdeki haritalar şu kızarıklık biraz daha bizim iç bölgelerimize doğru gitmeye başladı. Yani İç Anadolu'ya, Batı Karadeniz'e doğru gitmeye başladı. O şöyle hat çizdiğimizde İzmir'den şöyle Van'a doğru bir hat çizdiğimizde daha güneyindeydi o yüksek sıcaklıklar ve yangınlar da geçtiğimiz haftalardaki orman yangınları da oralarda meydana gelmişti. Artık biraz daha kuzeye doğru sıcaklık değerleri çıkmaya başladı. Ama şunu söyleyeyim, ayın 10'undan itibaren biraz daha o sıcaklık değerleri sönümlenecek, o yüksek sıcaklıklar sönümlenecek.
1: Şöyle bir şey konuşulmaya başlandı. Özellikle tabii uzun vadeli bir tahmin ama Ağustos sonu için bir hissedilir sıcaklık düşüşü yaşanacağına ilişkin iddialar var. Gerçekçi mi bu?
0: Şimdi az önce gelmeden önce onlara baktım. Şimdi şöyle önümdeki notlarım diyor ki ayın 10'u ile 17'si arasında ülke genelindeki sıcaklıklar mevsim normalleri ve altı değerlerde. 10 ile 17'si. 17 ile 24'ü arasında mevsim normalleri civarında. 24'ünden yani 31'ine kadar Ağustos'un son periyodunda mevsim normallerinin üzerinde. Ve yani mevsim normalleri ve üzerinde değerler.
1: Dalgalanan bir tablo göreceğiz.
0: Evet, yani hep aynı şey değil, hep aynı şekilde kalmıyor. Eylül-Ekim'de sıcak gözüküyor. Yani biraz yaz, hep söylüyoruz, uzayacak gözüküyor. Yüksek sıcaklıklar bizleri etkiliyor. Hemen yağış haritamıza da bakalım.
1: Hemen haritamızı değiştirelim arkadaşlarımızdan, rica edelim.
0: Yağış değiştirdiğimizde bölgelerimize geçeriz ondan sonra. Rüzgarlar var batı bölgesinde. Yani şöyle ki yağışımız, öğleden sonraki saatler yağışlar. Doğu Karadeniz'de yer yer Batı Karadeniz'de lokal yağışlar var. Akdeniz'de de yağışlar var aslında ama Akdeniz'deki yağışlar şehir merkezlerinde değil. Daha çok işte Antalya'nın batısında Teke Yarımadası'nın o yüksek kesimlerinde. Yine Taşeli Platosu diye adlandırdığımız Mersin'in ilk yüksek kesimlerinde merkez şehir merkezine ulaşmayan yüksek yer.
1: Toros, etkileyen bir yağıştan bahsetmeyeceğiz.
0: Şöyle hat hattı görürseniz Torosların daha yüksek yerlerinde orada bulutlanmaya yağışı görebilirsiniz. Genel olarak yağış yok. Rüzgarlar var gördüğünüz gibi etkili olan ama çok kuvvetli değil. Yani geçtiğimiz haftalardaki kuvvetli rüzgarlar değil. Biraz daha Ege'de ve Marmara'nın güneyinde biraz kuvvetli
1: şimdi
0: rüzgarlar var.
1: Şimdi bölgelerimize geçmeden önce şunu sorayım. Orman yangını uyarısıyla biz bu yayınımıza geçtik. Riskin en fazla yüksek olduğu bölgeler nereler? Nereler daha dikkatli olmalı?
0: Az önceki kırmızı harita kızarmış haritamızla birlikte baktığımızda Ege hala öyle. Yine Marmara'nın güneyi, Trakya, evet. İç Anadolu'da artık yavaş yavaş. Şöyle ki 30-30-30 sıcaklık 30 dereceyi aştığında, bağıl nem 30 derecenin altına düştüğünde risk başlıyor. Rüzgar şiddeti 30 kilometrenin üzerine çıkmaya başladığında yangın başlamışsa eğer, inşallah öyle şeyler olmaz, duymayız. 30 kilometrenin üzerine çıkmaya başlayınca da bu sefer yangının riski, büyüme riski çok daha fazlalaşıyor. 30-30-30.
1: 30 derece diyoruz. Şimdi o zaman isterseniz bir bölge bölge
0: hemen
1: bakalım.
0: Bölge
1: nerelerde
0: bakalım.
1: Sıcaklıklar, sıcaklık rekorları kıracağız. Tablo ne? Marmara ile başlıyoruz. Marmara bölgesi İstanbul'da, Edirne'de 37 derece.
0: 37 derece. Edirne biraz daha kurak. Nem çok yok değil. Yok Edirne'de fazla. 37 dereceler Edirne'de o civar devam edecek. Yani nemden dolayı bir sıcaklık düşüşü olmuyor. İstanbul'a hemen bakarsak güneyinde 35 dereceler. İstanbul'da evet. İstanbul'da özellikle de şu var. Bugün 32, yarın bir parça düşmekle birlikte cuma ve cumartesi yükseliyor. Pazar günü İstanbul'da bir yağış geçişi var. Pazardan sonra sıcaklıklar İstanbul'da düşmeye başlayacak. Gece sıcaklıklara dikkat edersek 20 derecelerin üzeri. Evet. İstanbul'da aslında gündüz biraz idare ediyor da gece sıcaklıkları, binaların içerisindeki problem var. Binalardaki problem de şu, gündüzün gelen güneşin ultraviyole ışınımıyla ısınan binalar gece onu içeriye kusmaya başlıyor. Dışarı çıktığınızda rahatlıyorsunuz ama evet. Binanın içine girdiğinizde o bunalıcı hava içeride.
1: Uyumanın zor olduğu günler içindeyiz.
0: Evet, evet yani
1: zaten.
0: İstanbul için tablo böyle. Yani bu 33 derecelerde aslında bazı ilçelerde 36-37 derecelere kadar çıkma şeyi gözüküyor cuma, cumartesi.
1: Pazar günkü yağış etkili bir yağış mı olacak?
0: Öğle saatlerine doğru geç olacak gibi gözüküyor. Çok kuvvetli gözükmüyor ama yaklaştıkça daha net. Şimdi atmosfer modelleriniz bir hesap yapıyor, oraya çıkartıyor ama o yağışta bazen değişiklikler olabiliyor. Yani evet. Tahmin edilenin üstüne çıkabilir.
1: O zaman son olarak Marmara'da Çanakkale ve Balıkesir için bir uyarımız
0: evet,
1: var. Onu
0: evet,
1: da isterseniz hatırlatalım.
0: Evet, buralarda da rüzgar şiddetimiz yaklaşık saatte 40-50 kilometre, 60 kilometreye kadar zaman zaman çıkıyor. Özellikle az önce söylediğimiz gibi Marmara'nın batısında. Evet. Ege'ye bakladığımızda
1: sıcaklıklar yüksek.
0: Evet, her tarafında yüksek. Ege risk altında yani 30 derecenin zaten hep üstünde de bu aralar yüksek değerler devam ediyor. Yakın zamanlı için düşme gözükmüyor. Gece sıcak.

0: iç kesimlerde biraz daha kuru olmakla birlikte.
1: İzmir hatta 40'a doğru gidiyoruz.
0: Evet, hafta sonu doğru ama önümüzdeki haftadan itibaren o genel tablo söylemiştik, Ağustos tablosu. O tarihten itibaren belki 35-36 derecelere
1: kadar. Yani biraz daha birkaç gün sonra rahatlayacağız.
0: Şöyle aslında böyle hani 7-8 derecelik falan bir düşme değil de 4-5 derece, 3 derecelik böyle bir dalgalanmalar oluyor. İzmir'de de tablo böyle.
1: İzmir'de tablomuz böyle, bu şekilde. Şu an itibariyle Aydın 41 dereceyi görüyoruz
0: Akdeniz'e
1: bugün. Akdeniz'e bakalım. Şimdi Akdeniz'e baktığımızda Antalya 32, Adana 35 derece karşımıza çıkıyor. Antalya'yı konuşmamız gerekecek.
0: Antalya'nın 32'sine inanmayından kastım şey, bu evet gerçek termometreden ölçülen değer. Ama buradaki nem değeri yukarı gitmeye başlayınca az önce baktım Antalya'da 27 derecelik sıcaklık var, %90 nem var.
1: Çok yüksek.
0: O 27 derece sabah saatleri itibariyle yaklaşık 30-31 derecelik bir sıcaklığa tekabül ediyor ki şu 32 derecelik şeyde sıcaklıkta yaklaşık 38-39 derecelere kadar çıkmış olacak.
1: Antalyalıların alışıklar ama yine de zor.
0: Yani bu sıcaklık değerleri güneyli rüzgarların Antalya'da hakim olduğunu düşünüyorum. Evet. Güneyden esen rüzgarlar bu sıcaklıkları bu değil. Kuzeyden esseydi Antalya 39-40 dereceydi.
1: 40 derece. Şimdi konuşmaya devam edelim. Akdeniz'i tamamlayayım. Kahramanmaraş'ta da 40'ı görüyoruz. İç Anadolu bölgesi değil.
0: Kahramanmaraş'ın 40'ı Antalya'nın 39'dan aynı gibi.
1: Hemen hemen aynı evet, diyorsunuz. Yani İç Anadolu Ankara'da 33 derece.
0: Evet bugün. Yani aslında İç Anadolu'da nem değerleri zaten düşük değerler. Gece sıcaklıkları tropik geceler çok yok. Sadece Aksaray'da tropik geceler var. 20 derecenin üzerine çıktığında tropik gece diyoruz. İç Anadolu'da gece sıcaklığı düşük olduğu için o İstanbul'daki o sıkıntı yok. Gece sıcaklığı olmadığı için biraz gece daha rahat yatıyor başkenttekiler. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 1-2 derecelik artışlar var. Çok yakın plan için yağış gözükmüyor. Geceleri rahat, gündüzde biraz yakıcı güneş var başkent Ankara'da.
1: Ankara'da da tablo bu şekilde İç Anadolu'yu tamamladık ve Karadeniz şimdi. Karadeniz'e geldiğimizde nasıl bir tablo var? Yağış uyarılarımız var demiştik.
0: Doğusunda yağışlar var ama şeydeki yağışlar hani az önceki haritamızdaki yağışlar biraz daha böyle dağlı şehir merkezini etkileyen dağlı bölümlerde ve Rize'nin iç kesimlerinde Artvin'de de yine yağışı görüyor olacağız. Batısı biraz daha sıcak, doğusu serin.
1: Şimdi Trabzon diyelim çünkü bizi Trabzon'dan izleyen izleyicilerimiz için bugün Trabzon'da uzun bir gün olacak. Çünkü Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte muhtemelen ki gece boyunca kutlamalar, hareketliği göreceğiz. Trabzon'da nasıl bir hava olacak bugün?
0: Bugün için yağış yok ama yükseklerde ki sahilde karşılayacaklar havalimanının sahilde Trabzon'da 28 ile 22 derece parçalı bulutlu bir hava var ama iç kesimlerinde Trabzon'un yüksek kesimlerinde yağışlar var. Önümüzdeki günlerde pazar günü biraz daha şehir merkezine yağışlar inmiş olacak.
1: Dikkat etmek gerekiyor.
0: Ama Karadeniz serin. Sıcaktan çok daralan bunalanlar Karadeniz'in o yaylalarını tercih edebilirler.
1: Bu mevsim
0: tam Karadeniz'de yayla mevsimi aslında. Çay ve fındık başlıyor ama ondan önce çay başladı zaten fındık başlamak üzere. Yaylacılar fındıktan önce yaylaya çıkıyorlar.
1: Yani tatil istiyorsanız, sıcaklık istiyorsanız güney ama biraz nefes almak istiyorsak Karadeniz'e gidilebilir. Güneydoğu şimdi tabii bizi şaşırtmayan bir tablo. 41-42 dereceleri karşımıza çıkan bir tablo var.
0: Dün Şırnak'ta ölçülen 45.8'lik bir yüksek sıcaklık var. O yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Ve bugün de bu bölgede aslında burayı etkileyen yapı biraz daha bizim öbür diğer yapılardan farklı. Bastı'dan sokulan sıcak hava her yazın yaptığı şey. Yani burayı sıcaklığı yükselten atmosferik sirkülasyon akış. Buraları yüksek tutuyor sıcaklıklar. Rekor sıcaklıklar her zaman buradan geliyor zaten.
1: Güneydoğu'dan geliyor. Bugün 42'yi görüyoruz.
0: 42 derecelerde yani 40 derecelerin altına düşmüyor. Genel olarak Güneydoğu'da
1: normal yani,
0: evet her zamanki.
1: Ve son
0: daha
1: olarak
0: söyledik dam günleri artık yaz günleri dam günleri.
1: Son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgemizde ise yine aslında karışık bir tablo var.
0: Yani kuzey Ardahan, Kars zaten bu dönem yağış alan yerlerde. Bugün Ardahan'da var yağış. Kars'ta fazla şey yok. 30 derecelere kadar çıkıyor. Güneyi biraz daha Güneydoğu Anadolu değerlerine yakın değerler. Kuzeye çıktıkça sıcaklık değerleri düşüyor. Parçalı bulutlu bir hava var. Güneydoğu Anadolu'nun artık o kışın o karları konuşuyorduk hep. Birazcık ısındığı dönemler diye yani Erzurum detayına da bakalım Gökhan.
1: Şu an bölgenin en düşük sıcaklıklardan biri Erzurum'da gözüküyor.
0: Evet, gece sıcaklığı zaten rahatlatıyor ve günün sıcaklığı 31 derece. Erzurum şu an tam yaz böyle bunaltmayan yaz ideal koşullarını yaşıyor diyelim Gökhan.
1: Yurt genelindeki tablomuz bu. Şimdi Adi Hocam tabii daha takvimlendirmeler uzun. Önümüzde kışa daha bir mesafe var ama bu sene şüphesiz daha doğrusu geçtiğimiz sene yağış konusunda bereketli bol bir yıldı. Bu yıla ilişkin tahminlerde yine ne görüyoruz? Çünkü Avrupa'da bir kuraklıktan bahsediyoruz. Türkiye bu yıl yine yağışların bol olduğu bir kış mı geçirecek yoksa daha kurak bir kış mı göreceğiz?
0: Evet, Avrupa kuraklığa doğru gidiyor. Avrupa yani geçen sene yine bu senenin bahar ayları da diyebiliriz. Oralarda sıcaklıklar ve yağışlar azalmıştı. Biz yağışları bol aldık. Ekim,

0: Kasım yağışlar ortalamaların çok üzerine. Şimdi Ağustos, önümüzde Eylül var. Evet. Eylül var. Bu iki ay biraz daha Eylül'de hafif yağışları görmeye başlayacağız ama Ekim-Kasım dediğimiz zaman Gökhan burada sel baskınları, su baskınları, evet, onları konuşacağız. Bol yağışlar var çünkü olmasın istiyoruz ama o tedbirleri almasak onlar oluyor. Önümüzde kesinlikle duruyor. Yağışlı geçeceğiz barajlar açısından, yani verimlilik açısından, yani tarımsal verimlilik açısından, ziraat açısından. Yine kış ve Ekim, yani sonbaharın son iki ayı oldukça yağışlı geçecek gözüküyor.
1: Artık yavaş yavaş kışı da konuşmaya başlıyoruz.
0: Evet, yani bu sene çok bereketli geçti. Meyve çok bol. Hele kiraz konusunda yani değmeden geçemeyeceğim. Geçen sene 500-600 liraya çok olmayan kirazlar vardı. Şimdi pazarlarda 80 ile 150 lira arasında çok kaliteli kirazlar değişiyor pazarına göre.
1: Tabii ki. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Size iyi çalışmalar diyelim. Gün boyunca da zaten yayınlarla da birlikte olmaya devam edeceğiz sizlerle. Kolaylıklar dilerim. Yeni güne başlamışken hava durumunu ekranlara getirdik ama bir kaza haberini de hemen ekranlara getireceğiz. İstanbul'da Sefaköy'de yaşanan bir kaza, Küçükçekmece'de yaşanan bir kazanın görüntülerine bakacağız. Bir İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kaza, otobüsün camlarının kırıldığını görüyoruz burada. Herhangi bir can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını belirtem ama yaralılar var. Tabii ki otobüste sabah saatlerinde yaşanması bu kazanın işe giden insanlar ama karşısındaki otomobilin çok ağır bir hasar aldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde otobüsün arkasında da ağır bir hasar var. Muhtemeldir ki otobüsün yavaşlaması sonucunda arkadan gelen aracın çarpması gibi duruyor. En azından buradan görebildiğimiz kadarıyla. Bir can kaybı olmadığını belirtelim ama ama yaralılar var. Bu tabloyu da ekranlara getiriyoruz. Yeni güne ne yazık ki istemediğimiz haberlerden biriyle başlıyoruz. Şirin Evler'de Şirin Evler'de yaşanan görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Şimdi o görüntüye bir kez daha bakalım. İstanbul'da Küçükçekmece'de sabah saatlerinde iş trafiğinin tam da başladığı dakikalarda meydana geldi o kaza. Zaten o kaza nedeniyle şu an İstanbul'da Küçükçekmece tarafına, Sefaköy tarafında trafikte yoğunluk var. Bu yoğunluğun sebebinde bu kaza olduğunda belirtmek fayda var. Özellikle çarpmanın şiddetiyle birlikte otobüsün arka tarafında ağır hasar aldığını görüyoruz. Camların kırıldığını görüyoruz. Tabii ki sabah saatlerinde işe gidecek olanlar vardı. Otobüsün kalabalık olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yaşanan paniği de daha net bir şekilde gösteriyor. Yaralılarda zaten bu çarpmanın şiddetiyle muhtemeldir ki otobüsün içinde savrulanlar var ama arkadaki otomobile daha yakından bakmak gerekiyor. Çünkü o otomobilin ön tarafında yaşanan o ezilmenin boyutları bize kazanın ne kadar büyük olduğunu ya da kazanın şiddetinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Otobüsün arka tarafı açılmış durumda ama aracın ön tarafı tamamen ezildi. Muhtemeldir ki bir yaralımız ya da iki yaralımız da burada otobüsün içinde ve arkadan çarpan otomobilden de olduğunu belirtelim. Şimdi bir başka görüntüyle daha devam edeceğiz. İstanbul'da bu kez Şirin Evler'e geçeceğiz. Şirin Evler'de metrobüs durağında bir kadın dengesini kaybederek yola düştü. O anları hemen ekranlara getirelim.
2: Metrobüsün altında kaldı, durakta can pazarı yaşandı. İstanbul Şirin Evler metrobüs durağında bir kadın yolcu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs genç kadına çarparak altına aldı. Duraktakilerin korku dolu bakışları arasında kurtarılmayı bekleyen kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Metrobüsle durak arasında sıkışan kadını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan kadın, yoğunluk sebebiyle metrobüs yoluna giremeyen ambulansa demir bariyerler kesilerek ulaştırıldı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Metrobüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: İstanbulluları ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. İSKİ'den gelen açıklama, 19 saat boyunca bugün su kesintileri yaşanacak. Çoğunlukla Avrupa yakasında bu su kesintileri var. Bu akşam saat 23'te başlayacak. Yarın Perşembe günü saat 19'a kadar devam edecek kesintilerden bahsediyoruz. Nereler? Sarı renkle gösterdik. Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar. Tabii ki bu ilçelerin tamamında değil, mahalle bazında ama genel bir kesintiden bahsediyoruz. Bakım çalışmaları yapılacak. Bu yüzden İSKİ'nin internet sitesi kontrol edilmesi gerekiyor bu bölgelerde oturanlar için. Anadolu yakasında ise bir tek bölgede, Ümraniye'de 14 saatlik bir su kesintisi olacak. Ümraniye'nin birçok mahallesi

0: bölgesinde etkileneceğini belirtelim. 19 saatlik bir kesintiden bahsediyoruz İstanbul'da. Şimdi gelelim bir başka gelişmeye. Malum geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu toplamda 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oradaki rüşvet çarkı ve özellikle yapılan yolsuzluğa ilişkin detaylar netleşirken günün bir başka sıcak gelişmesi de Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testine ilişkin çıktı. Çünkü Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitifti.
1: CHP'li belediyeler bir bir rüşvet ve yolsuzluklardan temizleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, itikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
1: Ayrıca gelen ihbar üzerine Beşikçioğlu'nun kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti.
0: Şimdi dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon gün içerisinde o operasyonun ve özellikle Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bugün hemen tüm gazetelerde yer alıyor. Peki neler var o mesajlarda? Bir hızlıca bakalım, ardından haberimizi ekranlara getireceğiz. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten sevgilisine politik analiz. Ekrem'i özgür yedi bebeğim. İzmir Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı şok edici yazışmalar damgasını vurdu. Paraları şoförü üzerinden aldığını itiraf eden Çiçek'in İmamoğlu'yla pastayı bölüşemediler, Ekrem'in ayağını özel kaydırdı dediği ortaya çıktı. CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon sadece yolsuzluğu değil, partideki ayak kaydırma operasyonlarını da deşifre etti. Gözaltına alınan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı mesajlar özellikle İmamoğlu arasındaki gerilimi de gözler önüne serdi. Sevgilisine para fotoğrafları yollayan Çiçek, aldığı rüşvetleri ayrıntısıyla anlattı. İz bırakmamak için şoförünü kullandığını itiraf etti. İşbirliği yaptığı mesai arkadaşlarına salak dedi. Hatta meclis üyelerinin el kaldırmak için bile para istediğini öne sürdü. Ben yürüyen parayım bebeğim ifadesini kullanıyor sevgilisine atmış olduğu mesajlarda. Peki bu operasyonun detaylarında neler var? O mesajlarda başka neler ortaya çıktı? Hemen ekranlara getireceğiz.
1: CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve itikap soruşturmasında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı'nda bulunduğu 16 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin de aramaları devam ediyor.
1: Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları var. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Emeklilerin merakla beklediği bir gelişmeydi. Emekli zam farkı ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere yapılacak 3552 liralık zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
5: Biz her zaman İmkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
6: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden

0: Emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
1: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
0: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ankara'da Polatlı ilçesinde 7 haftalık hamile bir genç kadın. Normal kontroller için hastaneye gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak doktorundan duyduğu cümleler hayatının şokunu yaşattı. Doktor ona bebeğin anne karnında öldüğünü ve hemen kürtaj yapılması gerektiğini söyledi. Tabii ki hayatının şokuydu. Ancak genç kadın bu yaşananlara şüpheyle yaklaştı. Hemen soluğu bir devlet hastanesinde aldı. Ve devlet hastanesinde yapılan kontroller sonucunda bakın ortaya nasıl neler çıktı.
4: Ben o gün size güvenmiş olsaydım benim çocuğum bugün hayatta olmayacaktı. Kalbi atan bir çocuğu almış olacaktınız.
5: Skandalın adresi Polatlı'da bir özel hastane. İddiaya göre o hastanede kalbi atan bebeğe ölü raporu verildi. Yetmedi, gebeliği sonlandırmamız gerekiyor dendi.
4: Doktorla görüşme sağladığımızda bebeğin karnında ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi.
5: Talihsiz kadın kendi doktoru izinde olduğu için aynı hastanede başka bir doktora yönlendirildi. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.
6: Üçüncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Eda Hanım 7 haftalık bebeği için doktor kontrolüne gitti. Ancak o doktor kontrolünde adeta dünyası başına yıkıldı. İddiaya göre kendisini muayene eden doktor bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi.
4: Radyoloji uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insan böyle aklında bir soru işareti oluyor.
6: Yaşadığı bu kabustan bir umut çıkış yolu arayan Eda Hanım elinde evraklarıyla beraber başka bir doktor görüşü almak için devlet hastanesinin yolunu tuttu ve orada tekrar muayene oldu. Gerçeklerse çok geçmeden ortaya çıktı.
4: Devlet hastanesine gittiğimde oradaki ultrason uzmanı bebeğin kalp atışlarını gösterdi. Kalbinin attığını söyledi.
5: İçine düşen şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu. Genç kadınsa öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldı.
4: İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim.
5: Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetiminden ve doktordan şikayetçi oldu.
3: Şimdi gündemimizde yer alan bir görüntü, özellikle sosyal medyada bu görüntü dünden itibaren çok konuşuyor. Çünkü Çin'in yapmış olduğu bir tatbikat görüntüsüne bakacağız. Çin hava tabanlı nükleer saldırı sistemini ilk kez denedi ve o görüntüler paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj niteliği taşıyor o görüntüler. Hemen bakalım. Çin tarafından paylaşılan o görüntülerde H-6N bombardıman uçağının nükleer kapasiteye sahip olduğu değerlendirilen JL-1 füzesiyle uçtuğu ve 2 J-20 hayalet savaş uçağı tarafından da sisteme eşlik edildiğin görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler Çin'in hava kabiliyetini ve özellikle de nükleer saldırı kabiliyetini geliştirmesi açısından çok önemli. Amerika ve Tayvan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne tam da gerilimin arttığı dönemde verilen çok kritik bir mesaj. Çin'den ender görülen nükleer resleşmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor bu görüntüler. Şimdi bir başka facianın görüntüsüne bakalım. Bu kez adresimiz Pakistan. Pakistan'da etkili olan yağışlar beraberinde bir toprak kaymasına getirdi. Ve saniyeler içerisinde dağların yüksek noktalarından tonlarca su, çamur ve kaya parçası yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerimizin adresi Pakistan. Pakistan'da bir sel felaketi yaşandı. Toprak ardından da toprak kayması felaketi meydana geldi. Dağların zirvesinden düşen toprak, kaya, çamur ve su saniyeler içerisinde binaların üzerine yığıldı. Araçlar, elektrik telleri, yerleşim yerleri birer birer sürüklendi ve yıkıldı. Olaya ilişkin bir açıklama yok. Pakistan tarafından can kaybına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Ancak çok sayıda kişinin yaralandığı ve kaybolduğuna ilişkin detaylar da ortaya çıkmış durumda. O anların en çarpıcı görüntülerine bakıyoruz. Korku dolu anlara bakalım. Adresimiz Meksika olacak bu kez. Meksika'da bir Luna Park'tasınız. Eğlenmek için Luna Park'a gittiniz ancak fırtına çıktı. Ve ortaya da işte bu korku dolu anlar yaşanmış durumda. Bir düşünmek gerekiyor. O anlarda eğlenmek için çocuklarla birlikte çok sayıda kişi o Luna Park'ta salıncağa binmişti. Ancak rüzgarın şiddeti bir anda yükselince salıncak etrafında dakikalarca kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Ve tabii ki aracı kapatamadılar. Salıncakları aşağı indirilmişti. Bilemeyince onlarca kişi kontrolsüz bir şekilde havada gökyüzünde savrulmaya başladı. Meksika'dan gelen o salıncak kabusu görüntüsünü ekranlara getiriyoruz. Kazakistan'dan gelen bir görüntüye bakalım. 70 yıl önce nesli tükenen Hazar kaplanlarının geri dönüşü için tarihi bir adım atıldı. Sosyal medyada konuşulan görüntülerden biri. Kazakistan'da yaklaşık 70 sene önce nesli tükenen Hazar kaplanlarının yeniden doğaya salınması için çalışmalar başlatıldı. İşte o gerekli bakımların yapılmasının ardından Hazar kaplanı bölgeye salındı. Ortaya da drone kameralarından bu görüntüler çıktı. Şimdi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Kasetler koleksiyon ürünü oldu. Yeşilçam filmleri ve yıllar önce yayınlanan diziler hala milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki insanlar neden sürekli ya da hepimiz neden sürekli geçmişe dönmek istiyoruz? Bu sadece bir özlem mi yoksa beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun mu?

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana geldi ve kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Kaza nedeniyle şu anda D100'de trafik akışı da Edirne istikameti yan yoldan sağlanıyor. Ekipler olay yerindeki çalışmasını da sürdürüyor ama kaza nedeniyle iki tarafta da aslında trafik yoğunluğu hayli fazla olduğunu belirtmiş olalım. Bizler de yaklaşık bir 10 dakika sonra olay yerinde olacağız. Son durumu ekranlara getireceğiz. Tabii kazanın meydana gelmesiyle birlikte otobüs içinde vatandaşlar vardı. Diğer araçta da yine... Araçta da yine dediğimiz gibi kişiler vardı. Kazayla birlikte yaralılar da vardı. Ne yazık ki acı haber geldi. Şu anda 3 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz bu kazada. Kaza Küçükçekmece D100 karayolunda otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelmişti. Ve kaza sonucunda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine de ulaştık. Ve arkadan çarpan araba tamamen kullanılamaz hale geldi. Yine görüntülerde görüyorsunuz zaten. Araba tamamen mahvolmuş durumdaydı. Oldukça büyük bir kazadan bahsediyoruz. Aslında ki sabah saatleri trafik saatin oldukça yoğun olduğu
7: bir saatte bu kaza meydana geldi. Peki buradan görüntülerden de görürsen de olay yerine çok yakınsın. Kazanın oluş şekline ilişkin neler biliyoruz? En azından buradan görebildiğimiz kadarıyla otomobilde tabii çok ağır bir hasar var. Otobüsü arkadan çarpmış durumda ama kazanın tam olarak yaşanma sebebini biliyor muyuz?
6: Henüz tam

0: Ve bir İETT otobüsünün otomobilin arkadan çarpması sonucunda yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Birazdan ekibimiz de olay yerinde olacak. Onu da hatırlatalım. Sıcağı sıcağına canlı yayına görüntüleri ekranlara getireceğiz. Bu acı gelişmeyle başladık. Ancak coğrafyamızda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler gündemin bir anda ilk sırasına oturmuş durumda. Çünkü gece saatlerinde Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İskender balistik füzeleriyle ardı ardına saldırılar düzenledi. 30'dan fazla noktada patlamanın meydana geldiğine ilişkin bilgiler var. Bir alışveriş merkezinde de bir depoların bulunduğu alanda da yine patlamalar meydana geldi. Bir benzin istasyonunda da yine yangın çıktı. Enerji tesisleri, özellikle tedarik zincirlerinin bulunduğu noktalar hedef alınıyor. Bu da yeni günün sıcak başlıklarından biri. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırısı. Diğer yandan bugün tüm gözler Umman, İran ve Amerika Birleşik Devletleri üçgeni arasından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Çünkü İran'la Umman'ın bugün Hürmüz konusunda bir uzlaşıya varma ihtimali çok güçlenirken ABD Başkanı Donald Trump az önce Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bir röportaj gerçekleştirdi. Hürmüz'ün kısa bir süre sonra açılacağını söyledi. Ama açılmazsa İran'a çok sert yanıt vereceğiz diye de tehdit etti.
1: Onları çok, çok sert vurduk. Ama esas sert darbe henüz gelmedi. Ve umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama biliyorsunuz, bu biraz kafa karıştırıcı. Sizin gibi insanlara harika görüşmeler yapıyoruz diyoruz ve sonra İran'dan biri çıkıp görüşmedik, görüşmedik diyor. Bu tamamen yalan. Önemli olan tek şey eylemdir. Ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bu çok kötü olacak.
0: Dünyanın farklı noktalarından da sıcak gelişmeler var. Yangın haberlerinden birini ekranlara getirdim. Brezilya'dan gelen bir görüntü. Brezilya'nın Sao Paulo tesisinde bir kimya tesisinde yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseğe ulaşmış durumda. Tesis boşaltıldı. O sıcak görüntülere hemen bakalım.
2: Peş peşe patlamalar oldu. Alevler metrelerce yükseğe ulaştı. Duman bulutları kilometrelerce uzaktan görüldü. Görüntülerin adresi Brezilya'nın Sao Paulo kenti. Solvent ve polyester reçini üreten kimya tesisinden ard arda duyulan patlama seslerinin ardından alevler yükseldi. Kimyasal madde dolu varillerin havaya fırladığı görüldü. Çevredekiler dehşeti yaşadı. 30 metreyi aşan duman bulutu sebebiyle yakın çevredeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Yangına 60'ın üzerinde itfaiye personeli ve 30 söndürme aracıyla müdahale edildi. Havada oluşabilecek zehirli gaz riskine karşı bölgede bir dizi tedbir alındı.
0: Türkiye'de de gece hareketli geçti. Manisa, Kayseri ve Edirne'den ardı ardına yangın haberleri geldi.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sardı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. 8 dönüm üzerine kurulu tesiste ağır hasar oluştu. Yangın sırasında tesiste üretim olmadığı öğrenildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Metalsan Sanayi sitesinde bir sünger atölyesinden alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ağır hasar gören atölyenin önündeki bir traktörde sıçrayan alevler sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinde ise tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerden geriye kullanılamaz bir ev kaldı. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetinin aslında hepimizin yaşadığı, ilk önce üye olurken, abone olurken küçük rakamlar dediğimiz ama toplamda binlerce liralık harcamalarımıza dikkat çekmiş. Rakamı küçük, derdi büyük Türkiye Gazetesi diyor. Dijital abonelikler cep yakıyor. Teknoloji bütçelerimize yeni faturalar yükledi. Video platformları, yapay zeka uygulamaları, bulut depolama hizmetleri, oyun üyelikleri, VPN ve antivirüs hizmetleri gibi...

0: Bunlarca kalemde aboneliğe her ay binlerce lira ödeme yapıyoruz. Aslına baktığımızda gerçekten büyük kalemler haline dönüşüyor o küçük abonelikler. Manşet: terörsüz Türkiye süreci 100 yılın dönemeci. Terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne atacak çerçeve yasa için ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli attı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanına sunulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası başlığıyla hazırlanan teklif MHP grubunda ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Dosya daha sonra AK Parti grup yönetimine de teslim edildi. Önce gazi paketi gelecek, ardından da bu çerçeve düzenleme. Bir başka düzenleme: ağır mağlul gaziye 70 bin lira. Cumhur İttifakı'nın teklifiyle en düşük gazi maaşı 58.500 lira oluyor. Evde bakım hizmeti alan gazilerin maaşı 70 bin lirayı aşıyor. 15 Temmuz gazilerinin aile ise 28 bin liraya çıkartılacak. Dün Başkan Erdoğan Başkanlığı Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Gökvatan'a ilk kadın general. Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. İlk astronotumuz general oldu. Hava Kuvvetleri ilk kadın generaline kavuştu deniliyor. Bir başka haber: Menderes BDS'ye yönelik operasyon. Rüşvetsiz iş yapmam bebeğim, sevgilisine yazmış olduğu mesaj. Başkanın itirafları deniliyor. Tarım köylüsü kendi kuyusunu kazıyor. Anadolu'da kaçak kuyular ve bilinçsiz tüketim yeraltı suyunu bitirirken kırsalda da krizleri beraberinde getirdi deniliyor. Türkiye Gazetesi'nin manşetine ilk sayfasına aktaracağımız haberler. Bugün tüm gazetelerin aslında ortak manşeti, bizim de ana gündem başlığımız, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa. Çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunulacak. Peki süreç nasıl işleyecek? O çerçeve yasa içerisinde neler var? Hepsini konuşacağız. A Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Kübra, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Gözler bugün Ankara'da, tarihi bir dönüm noktasındayız. Neler yaşayacağız peki?
1: Gökhan, günaydın. Öncelikle dilerseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saatler 14'ü gösterdiğinde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ediyor olacak. Peki AK Parti MKYK toplantısının gündeminde neler var? Ondan da bahsedelim. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen çalışmalardaki son durum değerlendiriliyor olacak. Bugün oldukça kritik bir gün, çünkü çerçeve yasa meclis başkanlığına sunuluyor olacak saatler 10.30 gösterdiğinde ve teklif de zaten imzaya açılmış durumda. İşte bu konuda yapılacak çalışmalarda gelinen son durum değerlendiriliyor olacak. Yine dış politika başlığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum ele alınıyor olacak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırgan politikaları da elbette ele alınacak bir diğer başlık olacak. Ve 14 Ağustos tarihine de oldukça kısa bir zaman kaldı. 14 Ağustos'ta AK Parti 25. yaşını kutluyor olacak ve bu kapsamda oldukça kapsamlı bir hazırlık programı hazırlanıyor. İşte bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir şekilde aktarılacak diyebiliriz bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında. Meclis gündemine de bakalım dilerseniz. Meclis gündemi oldukça yoğun, çünkü bugün çok kritik bir gün. Özellikle çerçeve yasanın saatler 10.30'u gösterdiğinde meclis başkanlığına sunulacağını bir kez daha hatırlatalım. İmzaya da açılmış durumda teklif ve teklif MHP adına aslında ilk imzayı da Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da imzaladı teklifi ve bugün saatler 10.30 gösterdiğinde çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulacak. Akabinde ise saatler 11'i gösterdiğinde teklif bir basın toplantısıyla duyuruluyor olacak. O basın toplantısında kimler var? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan vekilleri yer alıyor olacak o basın toplantısında. Tabii AK Parti Grup Başkan Vekillerini söylemiştik. Çerçeve yasanın adı da Milli Dayanışma, evet, ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi ve çerçeve yasanın Cuma günü de Mecliste Adalet Komisyonu'ndan ele alınması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra Bala, notlar için teşekkür ederim. Bugün gözler Ankara'da, Ankara'dan gelecek açıklamalar ve mesajları da takip ediyor olacağız. Bir yandan da gecenin sıcak gelişmesiydi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili, Malatya Milletvekili Ağbaba, Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
2: 53.sü de başımla beraber. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
3: Yeter! Yeter artık!
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla rüşvet aldı.
4: Benim canıma tak etti.
2: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
5: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
2: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyonda bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi gözaltına alındı. Hemen detaylara bakacağız. A Haber ekibinden Şener Çetin telefon hattımızda. Şener, günaydın, kolaylıklar dilerim. Bir yanda tam da Veli Ağbaba ile ilgili bir haberi aktardığımız sırada gelen bu önemli gelişme, detayları senden alalım.
6: Günaydın Gökhan. Tabii CHP'li belediyelere yönelik o yolsuzluk soruşturmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de soruşturma aşamasındaydı. Bununla alakalı da hem tutuklamalar hem gözaltılar vardı. Tabii soruşturma inceleniyor, devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme de yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şüpheliler Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan, daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşalım. Tabi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma vardı dedik ki bu noktada da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu noktada da bir operasyon düzenlenmişti. İşte bu gelişmede aslında siyasi boyutunu ortaya koyuyor. Soruşturmada adı geçen belediye bürokratlarıyla milletvekilliği yakınları arasındaki o ticari ve kişisel ilişkilerinde adli makamlarca incelendiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda da elbette yeni bir gelişme ve gözaltılar daha yaşandı. Bir kez daha paylaşalım. O soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile birlikte irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Bu noktada geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde de az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi hem Veli Ağbaba hakkında hem de Özgür Özel hakkında rüşvet almak, zincirleme bir şekilde rüşvet almak suçlamalarından bir fezleke hazırlanmıştı ki bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tabii bir yandan gözler Adalet Bakanlığı'na çevrilmiş vaziyette gelecek haberde, bir yandan da bu noktada soruşturmalar kapsamında tutuklamalarında sürmüş olduğunu ifade edelim Gökhan ve sözü sana bırakalım.
0: Şener Çetin'e notları için teşekkür ederim. Gündemin bir başka başlığı geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz önemli konulardan biriydi. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen 15 Nisan tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenimiz 9 öğrenci toplamda 10 canımızı yitirmiştik. Dün Başkan Erdoğan o saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.
2: Hi. Tarihler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

0: Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşte o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ailelerle görüşen Erdoğan acılarını paylaştı, taleplerini dinledi.
1: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlali, bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten kazalarda kaçınılmaz oluyor. Kayseri'den gelen görüntülere bakacağız. Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü önce aydınlatma direğine çarptı, ardından da devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
0: Yolcu otobüsü devrildi. Karayolunda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Kayseri'nin İncesu ilçesi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2: Kayseri'de karayolunda önce aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü hemen ardından kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.
0: Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
2: Şiddetli kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün içerisinde bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
0: Kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün orta refüji aşarak aydınlatma direğine çarptığı, sonra da devrildiği anlar yer aldı. Otobüste bulunan yolcular yaşadıkları korkuyu anlattı.
3: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
4: Bir anda devrildi yani. Bir anda tah dedi, ben de gözüm çok kapalıydı yani, uyuyordum. Emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
0: Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
1: Şimdi Gazi Albayrak'ın hikayesini ekranlara getireceğiz. Gaziantep'te yaşıyordu, sıfır otomobil aldı. En azından öyle olduğunu düşünüyordu. Şimdi sıfır otomobil almak ne demek? Araçta herhangi bir problemin olmaması demektir. Ancak aracı aldı, aracını kullanırken bir süre sonra arka kapısında bir renk farklılığı fark etti. Aracını ekspere götürdü ve aracın arka kapısının hasarlı olduğu ve boyandığını öğrendi. Ama daha da şok eden bir bilgiyle karşılaştı. Aracı sıfır olduğunu tahmin ediyordu. 2026 model olduğunu düşünüyordu ama aracı 2026 değil, 2025 model çıktı.
5: Temmuz ayında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı. Arabanın arka kapısı hasarlı, kaza yapmış, onarılmış.
6: Bayi'den 2026 model diye aldığı araç 2025 model çıktı. Üstelik bir kapısı da boyalıydı.
5: Araç sıfır. Herhangi bir şey sormamıza gerek yoktur. Araç hakkında kazalı mı vesaire kimsenin aklına gelmez. Bizim de aklımıza gelmedi.
6: Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak Temmuz ayında sıfır aracı almak için kentteki bir otomobil bayine gitti.
1: Şimdi son dakika gelişmemiz var. Ona bir kez daha bakalım. İstanbul'da bir yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hemen olay yerine gidelim, fazla sözü uzatmadan. Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Sözü hemen Kübra'ya bırakalım.
7: Evet Gökhan, bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte olay yerindeyiz. Kazanın ardından tabii 3 kişi hayatını kaybetmişti. 3 kişi hayatını kaybettiği araç bu görmüş olduğunuz beyaz araç. İETT otobüsüne arkadan çarpan araç. Kaza aslında tam D100 karayolundaki bu yolda meydana geliyor. Beyaz araç İETT otobüsüne arkadan çarpıyor ve beyaz araçtaki 3 kişi ne yazık ki kazada hayatını kaybediyor. Tabii burada ekipler şu anda olay yerinde hem otobüsü kaldıracaklar hem de şu anda o araç da olay yerinden kaldırılıyor. Birazdan çekilecek. Trafik de bu nedenden dolayı yan yoldan ilerliyor. Polis ekipleri, görevliler bu noktada trafiğin akışını da sağlamaya çalışıyorlar. Yaklaşık bir saat önce bu kaza meydana geldi. Tabii kaza henüz neden, nasıl meydana geldi bilinmiyor. Ama İETT otobüsüne bu otomobil arkadan çarpıyor. Ama dediğimiz gibi

0: fark mı edemedi, telefonla mı ilgileniyordu, kaza henüz nasıl oldu, bu detaylar henüz elimize ulaşmadığını belirtmiş olalım. Ama ne yazık ki meydana gelen bu kazada 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, o 3 vatandaşımızın da beyaz araçta olduğunu belirtmiş olalım. İETT otobüsüne doğru da gidelim istiyorum kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. İETT otobüsüne, çünkü otomobil arkadan çarpmıştı. İETT otobüsünün arka kısmında da göçük vardı ama beyaz arabanın ön kısmı tamamen içeriye doğru girmiş durumda. Kullanılamaz hale gelmiş durumda. Otomobili de kameraman arkadaşım Aydın Baytar gösteriyor ki yerde zaten şu anda temizleme çalışmaları yapılıyor. Cam kırıkları var. Kum dökülmüş, benzin aktığı için bu noktada tabii ki ekipler bu noktada çalışmasını sürdürdüğünü belirtmiş olalım. Tabii kazayla birlikte otobüsteki yolcular da bir anda büyük bir korku ve panik yaşadı. Yaralılar da vardı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar da hastaneye götürüldü. Ama İETT otobüsüne arkadan çarpan beyaz araç içinde 3 vatandaşımız vardı ve ne yazık ki o kazada hayatını kaybetti. 3 kişi o arabada şu anda çekiliyor. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlara getiriyor. Aracı görüyorsunuz. Ön tarafı tamamen içeriye çökmüş durumda. Koltukla bir olmuş hatta şu anda. Ön taraf tamamen aracın gitmiş durumda olduğunu belirtmiş olalım. İETT otobüsü de birazdan bu noktadan çekilecek. Şu anda ekiplerin çalışması bu noktada sürüyor. Yaklaşık bir saat önce meydana geldi. Küçükçekmece D100 karayolunda bu kaza meydana geldi. Ve kazada hem yaralılar vardı. İlk başta yaralılar vardı. Ardından İETT otobüsüne çarpan otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık ne yazık ki. Tabii bu noktada kaza nedeniyle trafik yoğunluğu da hayli fazla. Bu nedenden dolayı bu taraf kapatıldığı için şu anda trafik yan yoldan akışı kontrollü bir şekilde sağlandığını da belirtmiş olalım. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Küçükçekmece D100 kara yolundayız. Ve bu istikamette şu anda trafik yan yoldan ilerlediğini belirtmiş olalım. Birazdan İETT otobüsünün de çekilmesinin ardından bu noktadaki çalışmalar tamamlandıktan sonra trafik akışı da eskisine dönmüş olacak. Şu anda tabii ki kaza nedeniyle araçlardan gelen hem otomobilden akan benzinden dolayı yerlere kum dökülmüş. Araçlar kaymaması için kum döküldü. Cam kırıkları yine süpürülüyor, bu noktadan toplanıyor. Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini kameraman arkadaşım Aydın Baytar da ekranlara getiriyor. Yaklaşık bir saat önce meydana gelmişti bu kaza. Dediğimiz gibi Küçükçekmece D100 karayolunda meydana geldi. İETT otobüsüne otomobil arkadan çarptı. Ama kaza şu anda nasıl, neden oldu, dediğimiz gibi bu konuda henüz net bir bilgi olmadığını belirtmiş olalım. Resmi bir açıklama yapılmadı. İETT otobüsü mü durdu, otomobil mi fark etmedi, neden bu kaza meydana geldi, İETT otobüsüne neden arkadan otomobil çarptı, bununla ilgili dediğimiz gibi henüz resmi bir bilgi paylaşılmadığını belirtmiş olalım. Ama ne yazık ki bu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yine tabii otobüstekiler kazayla birlikte ne olduğunu anlamadı, büyük bir tedirginlik ve korku yaşandı, adeta can pazarı yaşandı aslında bu noktada. Yaralılar vardı. Kazanın gerçekleştiği noktadan otomobil çekildi. İETT otobüsünün de çalışmaları yapılıyor. Birazdan İETT otobüsü de çekilecek ve bu noktadaki çalışmaların tamamlanmasının ardındansa şu anda yan yoldan trafik akışı gerçekleşiyor. Ardından bu noktadaki işlemler tamamlandıktan sonra trafik akışı bu noktada da normale dönecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıç Tepeci'ye notlar için teşekkür ederim. İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği o kazanın detaylarını aktardık. Bir telefon dolandırıcılığıyla devam edeceğiz. Telefon dolandırıcıların son hedefi yıllardır biriktirdiği parayla inek almak isteyen 66 yaşındaki Gaffar Okan oldu. Aksaray'da yaşayan Okan altınlarını bozdurdu. Bankaya gitti. Bankanın önündeki polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
2: Bir ömür emek verdi, bir telefonla hepsini kaybetmenin eşiğine geldi.
3: Paralar bunlar mıydı?
4: Paralar bunlar işte.
3: Tamam.
4: Paramız bunlar.
2: Telefon dolandırıcılığı girişiminin adresi Aksaray'dı. Karaören köyündeki evlerinde oturdukları sırada Okan ailesini arayanlar onları tuzağa düşürmeye çalıştı.
5: Telefon çaldı. Telefonda biz emniyetten arıyoruz. Sizin ev...

0: Arama yapacağız. Paranız, altınınız ve ziynet eşyanız var mı diye kelime konuştular. Ben de onlara inandım.
1: Telefonun ucundaki ses kendini polis olarak tanıttı. Çiftin evine operasyon yapılacağını söyleyip altınlarını bozdurmasını istedi.
0: Kimliğini al, Aksaray'a gel, paranı bozdur, yatır diye bana talimat verdiler.
1: 66 yaşındaki 7 çocuk babası Gaffar Okan da söylenenlere inandı. İnek almak için senelerdir biriktirdiği 6 bilezikle 3 çeyrek altını Sarraf'ta bozdurdu. Eline geçen 400 bin lirayla bankanın yolunu tuttu.
0: Hiç gelmedi başıma böyle bir iş. Başıma gelmedi. Gelmediği için de bilmiyorum.
1: Tam parayı hesaba yatıracağı sırada banka önündeki polisler durumdan şüphelendi. Kısa sürede gerçeği anlayan ekipler yaşlı adamı son anda durdurdu.
0: Polis arkadaş geldi, benim paramı kurtardı ve yatırmaktan vazgeçtim.
1: Kurtarılan sadece para değildi. Almayı hayal ettiği ineğin, yılların alın terinin de karşılığıydı.
0: Şu anda ben ineğimin parasını kurtardım. Serdar abiden Allah razı olsun.
1: Polis ekipleri şimdi dolandırıcıların peşinde. Yetkililer de benzer yöntemlerle arayan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda bir kez daha uyarıyor.
2: Tamam, bizi bul, biz sana yardımcı oluruz.
0: Hadi işin rast gelsin.
3: İstanbul'da Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki motosikletin önüne atlayarak sürücüyle tartıştı. Motosiklet devrilince olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından darp edildi. O anlara bir bakalım.
4: Önüne atladığı motosikleti düşürdü. Kaçmaya çalışırken trafik dubası, sopa ve tekmelerle darp edildi. Sıra dışı olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir kişi seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Şüpheliyle geri düşen motosiklet sürücüsü arasında gerilim bir anda tırmandı. Motosikletin devrilmesiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekiler durdurdu. Kaçarken bir otomobilin üzerine atlayan şüpheli duba, sopa ve tekmelerle darp edildi. Otomobilin kaputuna vuran ve sol aynasını kırarak hasarlı neden olan şüpheli gözaltına alındı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hemen yanı başımızda iki tane önemli savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yıl aşkın bir süredir devam ediyor. Güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 6 aydır devam eden savaşı var. İşte bütün bu yaşananlar özellikle İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi kritik iki önemli su yolunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yaklaşık 6 aylık bu süreç içerisinde her iki boğazımızdan toplamda 40.218 gemi güvenli bir şekilde geçiş yaptı.
4: Boğazlarından yılın ilk yarısında 40 binden fazla gemi geçti. Bölgesel savaşlar ve küresel ticaretteki gerilimlere rağmen Türk boğazları stratejik önemini korudu. Yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 40.218 gemi güvenle geçiş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 19.277 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan da 20.941 gemi güvenli geçişini gerçekleştirdi. Toplamda 767 milyon tonu aşan yük taşınan boğazları en fazla kargo ve dökme yük gemileri kullandı.
3: Bir de haftanın 3. günü, yani tam ortasında piyasalar hangi rakamlarla başlıyor hemen ona bakalım. Borsa İstanbul Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir uzlaşı ihtimalinin artması, Hürmüz'ün yeniden açılabileceği ihtimaliyle birlikte küresel piyasalardaki yaşanan dalgayla birlikte yükselişle tamamladı. %2,07'lik bir yükseliş var. 13.687 puandayız Borsa İstanbul. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de tablo nedir dediğimizde dolarda bir yükseliş var. 47 lira 57 kuruşa geldik. Euro TL'ye bakacağız. Euro'da da 55 lira sınırına artık gelmiş durumdayız. 54 lira 92 kuruş. Altın tabii piyasaların yakından takip ettiği veri altın. Hürmüz'deki bir açılış haberi ya da ihtimali altını güçlendiriyor. %1,5 1,5'luk yükselişle güne başladık. 4100 doların üzerine çıktık. 4143 dolardayız. Bekleyip göreceğiz altın bugün nasıl hareket edecek. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki etkisine de benzer bir tablo var. 6300 liranın üzerine geldik. 6326

0: liradayız. Gümüşe bakalım. Gümüş tablosu biraz daha güçlü. Uzun zamandır 60 doların altındaydı. 60 dolar yeniden kırıldı. 61 dolar 24 sent %2,87'lik artış. Petrol diyeceğiz. Şimdi petrole baktığımızda ise 80 doların da altına geldik. Her ne kadar burada %0,67'lik bir düşüş var gibi gözükse de dünden itibaren dün 85 dolarla güne başlamıştık. Bugün 78 dolar, yani yaklaşık olarak 6,5-7 dolarlık bir düşüş var. Dün gün içerisindeki düşüşler %5'i geçmişti. Bugün de devam ediyor. 80 doların altındayız. Kritik seviyeler, eğer Hürmüz açılır ve anlaşmaya varıldığı belirtilirse petrolün daha hızlı bir şekilde geri gelme ihtimalinin olduğunu da hatırlatalım. Ama krizler bitmiyor. Dünyada fay hatları her bir noktada hareketlenmiş durumda. Biz savaşları konuşuyoruz ama geçtiğimiz hafta İspanya ile Fas arasında Septa bölgesinde yaşanan o göçmen krizi vardı. Ama o göçmen krizinin etkileri Avrupa Birliği'ni sarsacak gibi duruyor. Çünkü İtalya ile İspanya arasındaki güven bunalımı bir başka noktaya ulaşmış durumda. İtalya, İspanya'dan girişlere kısıtlamalar getirdi. Özellikle Schengen konusunda, Schengen anlaşmasının askıya alındığında açıkladı.
1: İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yaşanan düzensiz göç akını Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanları video konferans üzerinden acil toplandı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığıyla tavizsiz mücadele edilmesi, geri gönderme sürecinin hızlandırılması, sınırların daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner yaşananları sınav olarak değerlendirdi.
2: Geçtiğimiz birkaç gün Avrupa'nın direncine ve dış sınırlarımızın güvenliğine yönelik bir testti. Bence Avrupa bu testi kesinlikle geçti.
1: Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sınır güvenliği ve göç yönetiminin Avrupa genelinde ortak bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
2: Tam olarak yapıldığı gibi Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri arttırarak bu ikincil hareketlerle daha iyi mücadele edebiliyoruz.
1: İtalya yönetimi ise düzensiz göçle mücadele kapsamında Avrupa Birliği dışında göçmen kabul merkezleri kurulmasını önerdi. Roma ile Madrid yönetimleri arasındaki Schengen krizi de yeni bir boyut kazandı. İtalya, Schengen anlaşmasını askıya aldığı İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı. Geçen hafta Fas'tan gelen yaklaşık 60 bin göçmenin büyük bölümü yüzerek İspanya toprağı olan Ceuta'ya geçmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre 80 binin üzerinde göçmen boğuldu. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Fas'a geri döndü. İspanya yönetimi Ceuta'da kalan yaklaşık 2500 göçmenin geri gönderme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.
0: Bir yanardağ patlaması haberi daha ekranlara getirelim. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego yanardağı 3 yıl sonra yeniden lav püskürtmeye başladı.
1: Kabus geri döndü. Fuego yeniden faaliyete geçti. Sismik ve volkanik hareketlere sık sık sahne olan Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego yanardağı 3 yıl aradan sonra lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi. Tehlikenin boyutlarının büyümesi ihtimaline karşı yanardağ eteklerindeki yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. El Polvenir ve Las Lajitas köylerinde yaşayanlar güvenli bölgelere nakledildi, eğitime ara verildi.
2: Özel kurtarma birliği aracılığıyla gönüllü itfaiyeciler evlerinden tahliye edilmek için gönüllü olarak yardım talep eden ailelere destek amacıyla önleyici tahliye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.
1: Yoğun kül yağışının yakın yerleşim bölgelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen ulusal karayolu trafiğe kapatıldı. Yanardağdaki hareketlilik yakından izleniyor. Fuego yanardağında 2018'de yaşanan patlamada akan lavlar kapladığı köydeki 215 kişinin hayatını kaybetmesine, bir o kadar kişinin de kaybolmasına neden olmuştu. 2023 yılındaki bir diğer patlamadaysa yaklaşık 1200 kişi bölgeden tahliye edilmişti.
0: Bir facia yaşandı. Adresimiz Tayland. Tayland'daki bir futbol maçında bir futbolcunun üzerine yıldırım düştü ve 24 yaşındaki

0: futbolcu olay yerinde futbol sahasında hayatını kaybetti.
1: Ölüm genç futbolcuyu yeşil sahada yakaladı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde Golok FA Kupası karşılaşması vardı. Rakipler yoğun yağış altında canla başla mücadele ediyordu. Tam o sırada büyük gök gürültüsü koptu. Düşen yıldırım çok sayıda futbolcuyu yere serdi. Biri vardı ki durumu ağırdı. FC Yala'nın 24 yaşındaki golcüsü Safvan Avaye düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hakem maçı durdurdu, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu hayata tutunamadı. FC Yala'ya kısa bir süre önce transfer olan Avaye'nin ölümü Tayland'ın spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Kulüpler ve taraftarlar genç futbolcu için taziye mesajları yayımladı.
0: Şimdi gazete manşetlerinde bugün spor konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın gözü İstanbul'da ve Trabzon'da olacak. Dünyanın en önemli futbolcularından biri Muhammed Salah Trabzonspor'la el sıkıştı. Ve Salah bugün Türkiye'ye geliyor. Önce İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek. Fotomaç gazetesinin manşetinde de bu haber var. Trabzonspor Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirdi. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. Salah Trabzonspor'da. Rüya değil, gerçek. Bordo Maviller dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Karadeniz devi, Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalayan 34 yaşındaki dünya ünlü sağ kanada yıllık 17 milyon euro maaş artı bonusları içeren 2 senelik teklif sundu. Prensip anlaşmasını sağlanmış, artık Salah'ın ıslak imzası bekleniyordu. Dün akşam beklenen büyük imza geldi ve iş bitti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı bu sabah 7'de Salah'ı almak için Yunanistan'a gidecek. 10.30 gibi İstanbul'a ayak basacak olan Salah 21'de Trabzon'a inecek. Tabii Muhammed Salah'ın Trabzon'a geldiğinde Trabzon'da yaşanacak o coşkuyu da ekranlara getireceğiz. Peki kim Muhammed Salah? Bir de onu bir bakalım. Onu bir hatırlatmakta fayda var. Muhammed Salah Mısır'ın Nagrib köyünde dünyaya geldi. Futbola El Mokloun takımında, Mısırlı bir takımda başladı. Ancak kısa süre içerisinde yeteneği sayesinde hızla yükseldi. Önce Basel'de top oynadı. Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'ye transferiyle birlikte İngiltere döneminde başlamış oldu. Daha sonra İtalya'nın yolunu tuttu. Önce Fiorentina, ardından da Roma'da top oynadı. Tabii ki ona ilişkin, Salah'a ilişkin en önemli süreç hiç şüphesiz ki Liverpool. 2017 yılında Liverpool'a imza attı. 3 kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşadı. Liverpool'u 14 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine taşıyan isimlerden biriydi. Son Dünya Kupası'nda Mısır'ın o herkes tarafından alkışlanan başarısında da yine Muhammed Salah'ın çok önemli bir katkısı vardı ve dünya ünlü futbolcu artık Türkiye'ye geliyor. Trabzonspor forması giyecek. Hemen hatırlatalım, bugün saat 10.30-11 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçilecek ve akşam muhtemeldir ki 21, ama bu saatler tabii ki değişebilir, ama 21 sıralarında Trabzon'a gelmesi bekleniyor Muhammed Salah. Hepsini de sıcak başlıklar olarak ekranlara getireceğiz. Bir de Doğan'ın başlıklarına bakalım. Ege Denizi'nde bulunan o görüntülerle ekranlara getireceğiz. Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek arasında yürütülen araştırmada Türkiye karasularındaki en derinlikte bulunan deniz mercanları keşfedildi. Bir mercan ormanından bahsediyoruz. Ortaya işte bu görüntüler çıkmış durumda. Hemen detaylandıralım. Bu büyüklükte ve kilometrelerce devam eden bir mercan ormanı Türkiye denizlerinde daha önce hiç görülmemişti, tespit edilmemişti. Bu konuya ilişkin açıklamalar geldi. Bu sadece Türkiye için değil, Ege Denizi açısından da ilk önemli keşif niteliği taşıyor. Yunanistan kıyılarında da bu büyüklükte bir mercan ormanının bulunmadığını ifade ediyor uzmanlar. Denizin altında gizli bir cennet manşetinde atmış durumdayız. Mekke'de ise ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların namaz vakitindeki görüntüleri izleyenleri adeta mestetti. Müslümanların vakit namazını kılmak için Mescid-i Haram'a doğru ilerleyişi güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da en çok izlenen, en çok tıklanan videolardan biri. İşte Müslümanların Mescid-i Haram'daki o görüntüleri, binlerce kişinin saniyeler içerisinde adım adım ilerleyişleri ve ibadetlerini yerine getiriş o anları. Bolu'da ise 12 yaşındaki Eslem Nida

0: Akkuş hafız oldu. Müjdeli haberi vermek için babasına koştu. Babasının sevinç gözyaşları bu mutlu ana şahitlik yapanları da duygulandırdı.
1: Emekler karşılığını buldu. Sevincini ilk babasıyla paylaştı. Bir de sürprizi vardı. Bolu'da 12 yaşında hafız olan Esnem Nida Akkuş, müjdeli haberi vermek için babası Zafer Akkuş'a koştu. Kızını elindeki "Müjde Baba, duaların kabul olduğu, kızın hafız olduğu" yazılı pankartta gören Zafer Akkuş, gözyaşlarını tutamadı. Baba kız arasında duygu yüklü anlar yaşandı. Onlara şahit olanlar bu büyük gururu alkışlarla taçlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenlerin yüreğine dokundu.
0: Balıkesir'e kameralarımızı çevireceğiz. Çünkü siyah incir hasadı başladı. Haber ekibinden Vedat Sezer bu kez bizi bekliyor olacak. Vedat'la konuşacağız. Vedat, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Ben sözü hemen İstanbul'dan sana bırakıyorum.
2: Gökhan Kurt, aslında biz her yıl Havran'da siyah incir hasatına geliyoruz. Şu anda arkamda görünen bahçe damak çatlatan o özel Havran incirinin o güzel ağaçları kazlarının eteklerine ve hasatta başladığı hasat mesaisi yaklaşık 45 gün sürecek. Tabii ki Havran incirinin özellikleri de var. Neden bu kadar lezzetli olduğunu da soracağız. Bir taraftan da İncirler toplanıyor. Bir oluşuna gelelim. Hemen burada bakın, siyah incirin o özel yapısı var. Onu da Mehmet Ali Arıcı'ya soracağız. Siyah incir neden o kadar lezzetli?
3: Bu yani kendi kendine oluşan bir şey. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Zaten ellediğiniz zaman hemen düşer yani, bakın.
2: Çok da hassas olduğu
3: için. Evet, hassas olduğu için. Tamamen doğaldır yani, hiç bir katkı maddesi olmadığı için. Bir de Havran'ın havası, suyu. Kaz Dağları'nın, Eybek Dağları'nın yanında yaklaşık olması. Bu şekilde incirlerimiz her şekilde güzeldir.
2: Şimdi bu incir birçok yere yetişiyor da Havran inciri özellikle çok ince kabuklu mu?
3: Evet, ince kabuklu olduğu için özellikle mesela hemen ellediğin zaman kendi kendine böyle kopar. İnce kabukludur. Kalın kabuklu değildir. Yani inciri
2: bir açalım, açtım, bir görelim.
3: Bak, açtığınız zaman bak, hiç içinde bir kurt bile yoktur. Evet. Sinek yoktur. Bak.
2: Şimdi bu lezzetli aroması da çok farklı.
3: Evet.
2: Nereye gönderiyoruz bu incirleri?
3: Bunlar direkt İstanbul. Yani burada işleniyor. Biz burada topluyoruz. Yengeler orada kas alıyor. İçinden çok çürük olursa onları alıyor. Ama da çok seyrek çıkar. Bunlar kasalanır. Buradan hale göndeririz. Mal sahibi hale gönderir. Haldeki alıcılar da direkt İstanbul'a gider.
2: Bir de bu hasat öğleye kadar bitiyor.
3: Evet, saat 12'ye kadar. Yani 6'da başlanır, 12'de biter. Sıcak bastığı zaman incir toplanmaz artık.
2: Bunun öyle bir özelliği var.
3: Evet, böyle özelliği var. Sabah toplanır.
2: Evet. Şimdi şöyle bir rol kasaların olduğu yerine gidelim. Şimdi tabii damak çatlatan incir olduğu için de bahçeler çok kıymetli. Hemen arkamızda da Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri var. Bu bahçeler tek tek bekçiler tarafından 7/24 koruma altına alınıyor. Tabii ki soğuk zincirden bahsettik. Siyah incir toplandıktan hemen sonra hızlı bir şekilde kasalanıyor ve o kasalan incirler de soğuk zincire dahil ediliyor ve direkt İstanbul'daki hallerin yolunu tutuyor. Yani burada bu sabah toplanan incir akşam İstanbul'a varabiliyor. Bu bölgede yıllık 2000 ton civarında siyah incir toplanıyor. Çok da kıymetli bir ürün olduğu için bu bölgede ona kara inci adı da takılmış. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler?
4: Çok şükür iyi.
2: Çalışıyor. Her sabah erken yürüyoruz.
4: Her sabah 5'te geliyoruz.
2: İşte bu tek tek elle diziyorsun.
4: Tek tek elle diziyoruz bunları işte böyle. Ne yapacaksın?
2: Bu Havran inciri neden o kadar kıymetli?
4: İşte çok iyi olduğundan, işte güzel olduğundan bilmiyoruz ki. Ben de yabancıyım. İşte işçiyiz biz de.
2: Ama Havran'ın tabii havası değil mi, suyu?
4: Ha, aynen. Havanın her şeyi, havası, suyu, gazların etekleri, burası çok güzel.
2: Çok güzel. İşte Havran'ın o damak çatlatan siyah incirinde hasat mesaisi başladı. Burada bu hasat yaklaşık 45 gün sürüyor ve 2000 tondan fazla ürün her gün elle tek tek toplanıp kasa

0: alıp buradan soğuk zincirle büyük kentlere, sofralara servis ediyor. Bu ki bereket de rekoltede üreticinin yüzünü güldürdü diyelim. Sözü Çanakkale'den, Havran'dan, Madra Dağları'ndan tekrar size bırakalım.
1: Vedat Sezer'e notları için teşekkür ederim. Şimdi kameralarımızı Rize'ye çevireceğiz. Rize'de su gideri borusuna giren yavru kedi için köylüler seferber oldu. Minik kedi 4 gün süren kurtarma operasyonuyla yeniden özgürlüğüne kavuştu.
2: Az kaldı, az. Bir dakika, o çeşmedi mi sen bu taraf?
3: 4 günlük operasyon mutlu sonla bitti.
4: Alın alın.
2: Allahu Ekber.
3: Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde yavru bir kedi merakla su gideri borusuna girdi. Minik kedinin sesini duyan köylüler önce yerini tespit etti, ardından kurtarmak için harekete geçti.
2: İlk etapta kedinin ulaşabileceğimiz bir noktada diye düşündük. Ama ulaşabileceğimiz bir nokta olmadığını sonradan anladık.
3: Köylüler çareyi belediyeden yardım istemekte buldu. 20 metrelik boru kamerayla tarandı, yavru kedinin sıkıştığı nokta belirlendi.
4: Gelmez, kedi düşmüş şeye, kanalın içine düşmüş, borunun arasına.
2: Bir tane kamera sistemiyle beraber bir boru saldı. Gittiğimiz noktada kediyi gördük kamerada. Sonra kamerayı çektik, ölçümünü yaptık, şu noktada geldik, durduk yukarıdan. Burayı açınca zaten yavru kedinin gözlerini gördük.
3: 4 gün süren operasyonun sonunda yavru kedi kurtarıldı. O özgürlüğüne kavuştu, köylüler sevinç çığlığı attı.
2: Allah'ım, gördüm onu.
4: Al onu bakalım. Aa, Mahmut.
2: Ay ay ay ay. Yakala Mahmut.
4: Alın alın.
2: Allahu Ekber. O bir canlıyı kurtarmak çok farklı bir şey. Yani onu tekrar hayata döndürmek, annesine kavuşturmak, kardeşlerine kavuşturmak tabii çok mutlu. Bir ben değil, bütün mahalleli olarak bunda çok mutlu olduk. Aşağı doğru da gitmiyor. Şu noktaya takılı kalmış. Şu sarının şeyine.
1: Metal ustalığını sanata taşıyan Hüseyin Ergen, hurda metal parçalarını birbirinden dikkat çekici eserlere dönüştürüyor. Ergen çalışmalarıyla hem geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor, hem de atıklara yeniden hayat veriyor. Haberimizi ekranlara getirelim.
5: 35 yıllık bu mesleği yapmakta. Hayal gücüm biraz yüksek.
6: Kimine göre birer hurda yığını, kimine göre ise yeni bir hayatın başlangıcı. Atık zincirler, pistonlar, civatalar ve araç parçaları işte bu atölyede yeni bir sanat eserine dönüşüyor.
5: Bol miktarda atık malzeme birikti bir dönem. Boş durmayı da sevmeyen bir insanım. Neler yapabilirim diye bir baktım. Sonra ilk Eyfel Kulesi yaptım, onu da söyleyeyim. 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve onu da Paris'e sattım, Fransa'ya sattım. Tabii bu beni heyecanlandırdı.
6: Efendim, şu anda gördüğümüz şövalyeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
5: Efendim, buna buranın koruyucusu diyebiliriz. Bu ilk eserlerimden bir tanesi, yaklaşık 180 kilo civarında. Şövalyenin üzerinde araba parçasından tutun, jeneratör parçaları, elektrik atıkları, işte lambadan gözüktüğü gibi, ağaç kesme aletinin atıkları, vidalar, bisiklet dişleri, zincirleri, makina zincirleri, yani sayamıyorum, o kadar çok malzeme var.
6: Şu anda buradaki en büyük ve en ağır heykellerden biri olan dinozor heykelinin önündeyiz. Hüseyin Bey, bu heykeli yapmak ne kadar zamanınız aldı?
5: Efendim, bu heykeli yapmak yaklaşık 3 ay bir sürece tabi oldu diyelim. Tamamı yine araba parçaları, makina parçaları, atık malzemelerden yaptık. Yani ömrünü bir nevi tamamlamış, sonrasında atığa çıktıktan sonra yeni ikinci bir aşamasına dinozor olarak devam ediyor. Bunu aslında ileri dönüşüm diyebiliriz.
6: Peki bu heykel kaç kilogram ağırlığında?
5: Yani gelen malzemelerden dolayı yaklaşık 1 ton 700 kilo civarında.
6: Atölyenin kapısından girenleri kimi zaman bir at, kimi zaman dev bir kartal, kimi zamansa işte bu görmüş olduğunuz atık demirlerden yapılan motosiklet karşılıyor. Bu sanat eserinin üzerindeki parçaları anlatabilir misiniz bize?
5: Efendim, bu bir at başı. Bunun üzerinde de yüzlerce

0: rahat malzemeler var. Somun, civata, kapı menteşesi, silindir menteşe, yine araba parçası, yine emniyet kemerinden çıkan bir parça, araba balatası, böyle gidiyor, devam ediyor, gidiyor.
1: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: A Haber Radyo. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Vekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba bu sabah gözaltına alındı ki Diyarbakır'da da yine bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tekrarlayalım bilgiyi. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi, evet. Hür Ağbaba, tamam. Bu sabah gözaltına alındı. Evet, Hür Ağbaba Malatya'da ticaretle meşgul olan iki inşaat malzemeleri satan bir marketin sahibiydi, yöneticisiydi aslında. Veli Ağbaba ile birlikte bu işi yapıyorlardı ki ismi de geçiyordu daha önceki yine bu soruşturma kapsamında, yolsuzluk soruşturması kapsamında. Veli Ağbaba'nın iki şoförü daha önce yine gözaltına alınmış ve tutuklanan yine bir isim olmuştu. Malatya'da görev yaptığı dönem içerisinde yanında çalışan şoförü tutuklanmıştı. Yine önemli bir gelişme ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla alakalı olarak fezleke hazırlandı ve bu fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Akşamın önemli bir gelişmesiydi. Bu gelişmeden sonra hemen Veli Ağbaba'nın sabah saatlerinde abisinin gözaltına alınması yine önemli bir gelişme olarak kayıt altına alındı diyebiliriz. Veli Ağbaba ile ilgili iddialar nelerdi? Hemen ifade edelim. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığı ile ilgili oğlu Gökhan Böcek'ten yine para aldı. Görüntülere yansımıştı. Yine iddialar bu yöndeydi. Ve yine bir ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Veli Ağbaba üzerinde bu suçlar yoğunlaşmıştı ve Veli Ağbaba'nın tabii fezleke hazırlandı, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili olarak bu gelişmeleri takip ederekten bugünle ilgili yine önemli gelişmeler ortaya çıkabilir diyelim ve gelişmelerle yine haber bültenlerinde sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.
7: Evet, teşekkür ediyoruz. Mehmet Türel aktardı son yaşanan gelişmeleri. Şimdi İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi efendim. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gideceğiz. Kübra Kılıç Tepeci bizleri o noktada bekliyor. Hemen

0: otomobil bu Küçükçekmece D100 karayolunda Edirne istikametine doğru ilerlerken hemen sağ tarafta, bu sağ tarafta bulunduğumuz şeritte otobüsün arka tarafındaydı. Henüz kaza neden, nasıl gerçekleşti, bununla ilgili tabii resmi bir bilgi olmadığını belirtmiş olalım. Ve İETT otobüsüne otomobil arkadan çarpmıştı. Ki şu anda zaten kazanına dair görüntüler de dönüyordur, görüyorsunuzdur. Çarpma sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ve ne yazık ki otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Tabii olay sonrası otobüstekiler de bir anda ne olduğunu anlamadı. Büyük bir sarsıntı yaşadılar. Yaralanan vatandaşlarımız da vardı. Ama ne yazık ki otobüse çarpan otomobilde bulunan 3 kişi de kazada hayatını kaybetti. Tabii bulunduğumuz noktada kaza nedeniyle trafikte oldukça arttığını da belirtmiş olalım. Bu nedenden dolayı yan yoldan trafik hafifletilmeye çalışıyor. Polis ekipleri yan yoldan geçişi sağladığını belirtmiş olalım. Bulunduğumuz noktada kaza sonrası yaklaşık bir yarım saat önce hem otobüs hem otomobil de olay yerinden çekildi. Sabah saat tam da iş saati, aslında yoğun bir trafik saatinin olduğu noktada bu kaza meydana geldi. Saat 6:40-6:50 sıralarında bu kaza meydana gelmişti. Ve otobüse otomobil arkadan çarpıyordu. Beyaz bir otomobil otobüse arkadan çarpıyordu. Ve kaza sonucunda o otomobilde bulunan 3 kişi de hayatını kaybetti. Tabii otobüste bulunan vatandaşlarla sarsıntıyla birlikte etrafa savrulmuştu. Orada da ufak yaralanmalar olduğunu biliyorduk. Ve kaza sonrası tabii olay noktasında cam kırıkları vardı. Ekipler bu noktada çalışmalarını gerçekleştirdi. Benzin döküldüğü için, diğer araçların kaymaması için bu noktada yine benzin döküldüğünden dolayı yola kum döküldü. Burası henüz trafiğe açılmadığını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar da ekranlara getiriyor. Yan yoldan trafik akışı gerçekleşiyor, devam ediyor. Tabii resmi açıklamalar yapıldıktan sonra kaza neden, nasıl gerçekleşti, bunlar da belli olacak. Çünkü bu yolda otobüsün arkasından gelen otomobil tamamen otobüsün altına girmiş vaziyette sert bir şekilde çarpıyor ve otomobilin ön kısmı tamamen yoktu. Ön koltuğa doğru gelmişti. Kazada da o otomobilde bulunan 3 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi kazayla ilgili, çarpmanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. O nedenden dolayı kazanın henüz nasıl gerçekleştiğini, neden gerçekleştiğini daha doğrusu kesin olarak söylemek mümkün değil. Ama sabah saatlerinde gerçekleşen bu kazada otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinden de şu anda otobüste otomobilin çekildiğini, ancak trafik hala yan yoldan ilerledi, buradaki çalışmaların da devam ettiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıç Tepeci aktardı orada yaşananları efendim. Şimdi Çanakkale'nin Edirne ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Edirne ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisinde ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la bir anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncu bugün sözleşmeyi imzalamak için Türkiye'ye gelecek.
2: Evet, yani bu yılın transferi diye hangisi diye sorarsanız bence Salah. Evet. Trabzonspor çok büyük bir transfere imza atıyor.
1: Önce Beşiktaş ismi geçmişti. Evet. Ardından hani, bir sürpriz yaşandı.
2: O zaman konuştuk ya, gelir mi Türkiye'ye Salah? Gerçekten bir dünya yıldızı, çok önemli bir futbolcu. Evet, yaşı biraz ilerledi ama biliyorsun futbolcular işte Dünya Kupası'nda gördük, 39-40 yaşlarına kadar oynuyorlar. Salah da 33-34 yaşlarında çok büyük iş yapacak. Trabzonspor gerçekten çok büyük bir transfere imza attı. Bu sene şampiyon adayları çok fazla.

0: Oldukça büyük bir başarı gerçekten.
1: Evet, yani,
0: özellikle sevilen bir futbolcu da bu arada.
1: Doğru. Yani iyi de bir futbolcu. Hem karakter olarak hem de tabii teknik olarak sevdiğimiz bir futbolcu. Şimdi Salah'ı Türk sahalarında izlemiş olacağız inşallah. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yani büyük bir transfere imza attılar. Gelecek değil mi bugün?
0: Gelecek. Bugün öğleden sonra gelmesi planlanıyor. Sonrasında sağlık kontrolleri için İstanbul'da olacak. Ardından da Trabzon'a geçecek.
1: Hem golcülüğü hem de hani takıma abilik yapması açısından önemli bir futbolcu. Zevkle izleyeceğiz yani. Tebrik ediyorum Trabzonspor'u.
0: Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazandı. Aynıca ligin gol krallığında da 4 kez zirvede yer aldı.
1: Türkiye'nin tanıtımı, Trabzon'un ilin tanıtımı, Trabzonspor'un tanıtımı, Türk futbolunun tanıtımı için de çok önemli. Böyle dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelmesi diğer yıldızların da yolunu açacak. Zevkle izleyeceğiz valla. Ben de merakla bekliyorum.
0: Evet
1: yani.
0: Hepimiz merakla bekliyoruz. Bu arada saat 10'da gelmesi bekleniyormuş. Geldiği gibi de bizler de o noktadan yayınlar gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi bir diğer önemli başlığımız, terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor efendim. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri, sürecin mimarlarından MHP genel başkanı Devlet Bahçeli.
2: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
4: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
5: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
6: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri, sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
0: Yüksek Askeri Şura toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kuvvet komutanlıklarının da tek değişiklik ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Dikkat çeken kararlar da var efendim. Mesela albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Ayrıntıları alacağız. Kübra Bal bizleri bekliyor Ankara'da. Hemen Kübra'ya sözü bırakalım.
7: Evet, dün Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Tabi Şura çalışmaları her yıl olduğu gibi Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi ve toplantı başladı. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonunda alınan kararları şimdi izleyicilerimizle paylaşalım. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. Yine 69 albay general ve amirali yükseltilmiş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine de Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Tabi Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, yine Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyordu ve gözler de Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmişti. İşte o değişim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Ziya Cemal Kadıoğlu 2023 yılında göreve başlamıştı ve geçtiğimiz yılda bir yıl görev süresi uzatılmıştı. İşte o değişim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ercüment Tatlıoğlu'nun

0: Görev süresi ise yine bir yıl uzatılmış oldu. Aynı zamanda 2020 Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da Tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Bir dipnot olarak geçelim. İki general yaş haddi nedeniyle yine 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun ifadelerini kullandı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Afyon Karahisar'da yakalanan FETÖ'cü terörist ifadesinde neler anlattı? Burkay Karatepe'nin bugün adliyeye sevki bekleniyor efendim. Atagündüz Kurşun son detayları aktaracak bizler için. Günaydın diyelim ve detaylar için sözü Atagündüz Kurşun'a bırakalım.
2: Sümeyye teşekkür ediyoruz. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Burkay Karatepe'nin sorgu süreci devam ediyor. Şöyle bir hatırlayacak olursak önceki günlerde Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir tim tarafından saklandığı hücre evinde etkisiz hale getirilmişti, yakalanmıştı ve ilk sorgusu da zaten Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Aslında ilk etapta hatırlanacağı gibi FETÖ'cü hain sahte bir kimlik beyan etmişti. Ancak daha sonra gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar aylardır çok titiz bir çalışma yürüttü. Özel bir ekip kuruldu. Aynı zamanda yine hatırlanacağı gibi çalıştığı kuruma ait bir toplantıda bir fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi ve şehir kameralarıyla birlikte artık o hainin Burkay Karatepe olduğu kesinleştirilmişti. %83 oranında daha sonra da operasyon için düğmeye basılmıştı. Hatta FETÖ'cü hain oldukça şaşırdığı belirtiliyor ilk etapta. Beni nasıl buldunuz şeklinde de bir sorusu olduğu belirtiliyor ilk yakalandığı andan itibaren. Ve hemen ardından da Muğla'ya gönderildi. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde bir suikast girişimi bulunmuştu. Bir tim oluşturulmuştu. 37 kişilik bir timden bahsediyoruz ki Burkay Karatepe'de bu suikast timinin son üyesiydi. 10 yıldır aranıyordu. Dolayısıyla Muğla'da bir soruşturma başlatılmıştı, açılmıştı. 10 yıllık süre içerisinde Afyonkarahisar'daki ön ifadesinin ardından Burkay Karatepe isimli terörist Muğla'ya sevk edildi ve halen daha ifade işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Sorgu sürecinde sadece Muğla Emniyet Müdürlüğü personeli değil, devletin farklı kurumlarında görev yapan uzman personellerin de olduğu belirtiliyor ve aynı zamanda tabii ki operasyonda birçok dijital malzeme ele geçirilmişti. Hard diskler, bilgisayarlar ele geçirilmişti. Yine bu hard diskleri ve dijital materyalleri de yine uzman ekipler şu an itibariyle inceliyor ve bu ifade işlemlerinin ardından da FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Çok sayıda suçu var. Muğla'da yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, konut dokunmaz ihlali gibi birçok suçtan aranıyordu FETÖ'cü hain ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla birlikte yakalandı. Şu an itibariyle de Muğla'da işlemleri devam ediyor. İfade işlemleri ardından da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun aktardı detayları. Şimdi Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerini külliyede kabul etti.
3: Tarihler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara

0: gençlerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşte o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ailelerle görüşen Erdoğan acılarını paylaştı, taleplerini dinledi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla bir fezleke hazırlandı. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
2: Geçiyorum abi. 53.sü de başımla beraber.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
3: Yeter! Yeter artık!
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla rüşvet aldı.
2: Benim canıma tak etti.
0: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
4: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
0: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyonda bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
1: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan eski Etim Eskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na ihbar üzerine uyuşturucu testi yapıldı. İdrar ve saç örnekleri alınan Beşikçioğlu'nun esrar testi ise pozitif çıktı.
0: CHP'li belediyeler bir rüşvet ve yolsuzluklardan temizleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, itikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
0: Ayrıca gelen ihbar üzerine Beşikçioğlu'nun kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde iş insanlarından aldığı paraları reklam olarak savundu. Kripto hesabındaki 27 milyon liralık hareketi faiz haram olduğu için kripto kullandım diyerek açıkladı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti.
0: Milyonlarca liralık para trafiğine PR ve reklam savunması yaptı. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci

0: gazeteci Tahir Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya telefon şifresini vermedi. İş insanlarından defalarca para aldığını kabul eden Sarıkaya, bu ödemeleri sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla açıklamaya çalıştı. Sarıkaya'nın kripto hesabında 27 milyon 569 bin liralık para hareketi tespit edildi. Tutarı kabul etmeyen şüpheli kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını savundu. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı ise burs olarak niteledi. Kuzey Kıbrıs'a gönderilen paraları ise kısaca eğlence ve kumar diyerek açıkladı. Tahir Sarıkaya işlemlerinin ardından tutuklandı.
1: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik askeri baskının süreceği mesajlarını verdi. Trump çok sert vurduk ama esas sert darbe henüz gelmedi. Umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız diyerek Tahran'a anlaşma çağrısını yineledi.
2: Onları çok, çok sert vurduk. Ama esas sert darbe henüz gelmedi. Ve umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama biliyorsunuz, bu biraz kafa karıştırıcı. Sizin gibi insanlara harika görüşmeler yapıyoruz diyoruz ve sonra İran'dan biri çıkıp görüşmedik, görüşmedik diyor. Bu tamamen yalan. Önemli olan tek şey eylemdir. Ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bu çok kötü olacak.
1: Efendim, savaşta İran'ın ABD'ye verdiği zararın açıklanandan çok daha ağır olduğu öne sürüldü. İddia ABD medyasının yayınladığı raporda yer aldı. Rapora göre yüzlerce asker yaralandı ve çok sayıda personel de kafa travması geçirdi.
3: Savaşın ABD'ye faturası açıklanandan daha büyük. İddia ABD medyasına ait. ABD merkezli haber sitesi The War Horse çarpıcı bir rapor yayımladı. Rapora göre İran'la savaşta ABD'nin kaybı açıklanana göre çok daha ağır. Raporda yaklaşık 400 askeri kaybın olduğu yer aldı. En az 170 askerin de kafa travması geçirdiği iddia edildi. Travma geçirenler arasında bir tu general ve tüm generalin olduğu da öne sürüldü. Yaklaşık 400 askeri kaybın 270'ten fazlasının kara kuvvetleri personelinden olduğu iddia edildi. Yaralananlar arasında deniz ve hava kuvvetlerinden askerlerin olduğu da öne sürüldü. Yine rapor, iki üst düzey komutanın İran saldırıları öncesi istihbarat uygulamalarını yeterince dikkate almadığı aktarıldı. Birliklerin korunması konusunda da soru işaretlerinin olduğu vurgulandı. ABC News'un aktardığı bilgilere göre ise İran savaşı boyunca ABD ordusundaki toplam yaralı sayısının 653'e ulaştığı öne sürüldü. Yaralılardan 64'ünün üst düzey subay olduğu belirtildi.
1: Efendim, aşırı sıcaklar ve orman yangınları tüm dünyada etkili. ABD'nin Washington eyaleti orman yangınlarına adeta teslim oldu. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 700'den çok yapı küle döndü. 65 binden fazla kişi yangın bölgelerinden tahliye edildi.
0: Alevlerin önü anlamadı. 100 bin hektardan fazla alan kül oldu. ABD'nin Washington eyaleti günlerdir alev çemberinde. Eyaletin birçok noktasında etkisini sürdüren orman yangınlarının önü anlamıyor. Eyaletin doğusundaki Spokane ve Stevens bölgelerinde adeta felaket senaryosu yaşandı. Yer yer metrelerce yükselen alevler yerleşim bölgelerini çembere aldı. Yüzlerce yapı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin kasıp kavurduğu bölgelerde geride kül ve yanmış enkaz yığınları kaldı.
4: Evimizin geldiğimizde burada olacağını düşünmüştüm. Komşularımızdan bazılarının evlerinin yıkıldığını duyuyorduk. Bazılarından ise umut verici haberler geliyordu. Ama bu mahalle neredeyse tamamen yok oldu. Bu çok yıkıcıydı.
0: Afet sebebiyle on binlerce kişi için tahliye kararı verildi. Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak nedeniyle kontrolden çıkan yangınları söndürmek için yüzlerce itfaiyeci günlerdir sahada görev yapıyor. Yangınların başlama sebebi

0: Ve günler sonra ortaya çıktı. Yetkililer kundaklama suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
1: Görgü tanığı yol kenarında durmuş, ağaçlara bakarak birini almaya giden bir adam fark etti. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeden geri dönerken adamın çimenlerin yanında eğildiğini fark etti. Kısa bir süre sonra adamın yol kenarında eğildiğini gördüğü yerden duman çıktığını gördü.
2: Efendim, uzun süredir tartışma konusu olan hobi bahçeleriyle ilgili nihai karar çıktı. Tarım arazilerine yapılacak bungalov, hobi bahçesi veya bağ evi gibi yapılar için arazi sınırlaması 5 hektardan 2 hektara, yani 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Böylece daha küçük arazi sahiplerinin tarımsal amaçlı yapı başvurusu yapabilmesinin de önü açıldı. Tabii bunların da şartları var. Ayrıntıları izleyelim.
3: Yıkılacak mı kalacak mı derken hobi bahçeleri ve bungalolar için yeni düzenleme geldi. Arazi büyüklüğü şartı esnetildi. Daha küçük arazi sahiplerinin gerekli şartları karşılamaları halinde tarımsal amaçlı yapı başvurusu yapabilmesinin önü açıldı. Resmi gazetede yayımlanan son yönetmelikle tarım arazilerine yapılacak bağ evi veya bungalov tipi yapılar için aranan arazi büyüklüğü şartı esnetildi. Bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Ancak yapıların taban alanı, kullanım amacı, izin süreci ve diğer teknik şartlarıyla ilgili diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Yani arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce il tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından izin almaları gerekecek. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece yönetmelik öncesinde başvurusunu tamamlamış olanların işlemleri eski hükümlere göre sonuçlandırılacak. Yeni başvurularda ise 20 dönümlük arazi büyüklüğü şartı dikkate alınacak. Aylarca tartışılan hobi bahçeleriyle ilgili son kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiş, yasa yürürlüğe girmişti. Yeni kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi ve konut amaçlı bölünmesinin önüne geçildi. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimi bakanlık iznine bağlandı. Böylece küçük parsellerin hobi bahçesi, bungalov ya da dinlenme alanına çevrilmesi engellendi. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı.
2: Evet, hobi bahçeleri için yeni bir dönem başlıyor. Bir takım kolaylıklar da geliyor gibi.
4: Doğru. Yani şöyle, aslında hani haberde de söylediği gibi burada sadece oradaki arazinin büyüklüğüyle ilgili şart esnetilmiş oldu. Yoksa hani bu yapılacak evlerin imar izinleri veya o evlerin altyapısıyla ilgili şartlarda bir değişiklik yok. Onlar gene gerekli şartları sağlamadığı takdirde yapılamayacak. Yani hani bu şu anlaşılmasın bu yönetmelikten. Her isteyen her istediği yere ev yapabilecek gibi bir şey anlaşılmasın. Hı hı. Çünkü o ev yapımla ilgili şartlar değişmedi. Yani orada gene izinler alınacak, imar şartları oluşturulacak, altyapısı oluşturulacak.
2: Burada 50 dönümden 20
4: aynen
2: dönüme.
4: Yani hani biraz daha küçük arazisi olanlar, ki işte 20 dönüm ve altında arazisi olanlar netice itibariyle bu evleri de yapabilecek. 20 dönümle 50 dönüm arası da yapabilecek. Hı hı. Dolayısıyla bu sadece hobi bahçesi gibi düşünme. Son dönemde biliyorsun özellikle bu depremlerden sonra vatandaşın arazi alımı çok artmıştı. Yani konuttan ziyade arazilere, özellikle işte İstanbul gibi büyük şehirlerin çevresindeki tarlalara. Dolayısıyla işte bu tiny house'lar, işte bungalovlar vesaire, burada bir düzensizlik söz konusuydu. Yani her isteyen her istediği yere bir şey konduruyor. Sonra orada bir düzensizlik hasıl oluyordu. Az önce haberde söylediği gibi de tarım arazilerinin bölünmesi söz doğru konusuydu. Bu yönetmelik onun önüne de geçmiş oldu. Hem esnetildi ama şartlar devam ediyor. Daha kolay yapılabilecek. Hayırlı olsun. Yani insanlar hani tarım arazilerinde de bu bağ evi dediğimiz, eskiden bağ evi denirdi bunlara. Hı-hı. Bağ evi şeklinde evler yapabilecekler.
2: Evet. Şimdi bir konu daha var. Tam da sizin konunuz. Emekli zam farkı ödeme tarihleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor orada elbette. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 3552 lira zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
4: Açıkladı, evet. Cuma günü 7 Ağustos'ta bu farklar yatırılacak. Bu tabii Temmuz ayında 17 %17'nin üzerinde bir artış oldu ve bu artışlar emeklilerin maaşlarına yansıdı zaten. Onlar Temmuz maaşlarını zamlı olarak aldılar. Burada sadece 20 bin lira taban maaş vardı. Onun altında maaşı olanlar 20 bin lira alıyorlardı. Onlarla ilgili yasal süreç tamamlanmamıştı. Bu emekliler ki sayıları da az boz değil, 4-5 milyonu bulan bir sayıdan bahsediyoruz. 4-5 milyon emekli zam alamamış oldu Temmuz ayında. Yine 20 bin lira aldılar. Gerçi taban maaşlarına %17.76'lık o artış eklendi ama 20 bin liranın altında kalmışlarsa yine 20 bin lira ödendi. Onlar için yasal düzenleme çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve Çalışma Bakanlığı'ndan tarih bekliyorduk. O tarihte açıklandı. Cuma günü 23.552 lira olarak artık taban maaşı uygulanmaya başlayacak. Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. Yani bunun altındaki bütün emeklilere, maaşlara olan emeklilere hazineden bir seyyanen ödeme yapılacak. Bunun da üst sınırı 3.552 lira. Şimdi bu farklar cuma günü emeklilerimizin maaş hesaplarında yatırılacak. Şimdi bu işler çıktığı zaman Esra şöyle bir şey oluyor. Birileri bu emeklileri arıyor. Ben sana yardım edeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye dolandırmaya kalkıyor. O yüzden yapılacak hiçbir şey yok. Bir başvuru yok, şu yok, bu yok. Aynen promosyonda olduğu gibi maaş hesabınıza yatırılacak. O yüzden kimsenin başvuruya telefonu gerek yok. Böyle bir başvuruya
2: buradan da uyarımızı yapmış olalım. Gerçekten önemli.
4: Yani cuma emeklinin günü hiçbir başarı kuruşuna göz diken tipler olmadan, var. O yüzden bu taleplere kanmayalım. Maaşlarımıza, maaş hesabınıza yatırılacak.
2: Evet, başvuruya gerek yok. Cuma günü maaş hesaplarınızda olacak. Efendim şimdi devam edelim. İstanbul'da cezaevinden firar eden katil zanlısının saklandığı eve düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı. Dört koldan etrafı sarılan firarinin yakalandığı anlarsa drone kamerasına an be an yansıdı.
3: Karadan, polis, havadan drone etrafını sardı. Yurt dışına kaçmak üzere olan firari işte böyle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon İstanbul Maltepe'de yapıldı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisini alan ekipler vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Kapıda polisi gören firari kaçmak için kendini arka bahçeye attı, hızla koşmaya başladı. Ancak o çaba sonuç vermedi. Kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürülen firarinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabey soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İspanya ve Çin'de teknik incelemede açılmayan Kabey'in cep telefonu Türkiye'de yerli uzmanların analizine sunuldu. Telefonun imaj kayıtları, HTS verileri ve kamera görüntüleri tek dosyada birleştirilirken dijital veriler üzerinde inceleme başlatıldı.
0: Rojin Kabayış'ın sır küpü telefonu İspanya ve Çin'in ardından Türkiye'de incelemeye alındı. Van'da kaldığı yurttan ayrılmasının ardından 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturması derinleşiyor. Gözler bu kez Kabayış'ın cep telefonundan çıkacak dijital verilere çevrildi. Daha önce İspanya ve sonrasında Çin'de teknik incelemeye alınan, uzun süre açılamayan cep telefonu Türkiye'ye getirildi. Telefondan alınan imaj kayıtları üzerinde kapsamlı teknik inceleme başlatıldı. Cep telefonundan elde edilen dijital veriler, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek dosyada birleştirildi. Uzman ekipler telefondaki dijital verileri ayrıntılı şekilde analiz ederek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek bulgulara ulaşmaya çalışıyor. Ortaya çıkarılacak olan dijital bulguların Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni değerlendirmelerin önünü açması bekleniyor.
2: Sosyal medyada başlayan bir tartışma İstanbul Fatih'te kanlı bir hesaplaşmayla noktalandı. Barışmak amacıyla buluşan gençlerin konuşması kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kalbinden

0: bıçaklanan 19 yaşındaki Ali Anzu hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.
1: Sosyal medyada başlayan tartışma kanla bitti. Barışmak için gittiği yerde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Fatih'te sosyal medyada tartışan iki grup, barışmak amacıyla gece yarısı park önünde randevulaştı. Sözde konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki Ali Anzu kalbinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yanındaki arkadaşı Ali Hilal ise aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anzu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Ali Hilal'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
2: Metrobüsün altında kaldı, durakta can pazarı yaşandı. İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın yolcu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs genç kadına çarparak altına aldı. Duraktakilerin korku dolu bakışları arasında kurtarılmayı bekleyen kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Metrobüsle durak arasında sıkışan kadını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan kadın, yoğunluk sebebiyle metrobüs yoluna giremeyen ambulansa demir bariyerler kesilerek ulaştırıldı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Metrobüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
0: Efendim, Polatlı'da 7 haftalık hamile olan genç kadın iddiaya göre sıradan bir kontrol için gittiği hastaneden hayatını alt üst eden bir teşhisle ayrıldı. Kendisine bebeğinin kalbinin durduğu ve vakit kaybetmeden kürtaj olması gerektiği söylendi. Genç anne adayı teşhise şüpheyle yaklaştı ve soluğu devlet hastanesinde aldı. Sonrası ise tam bir skandal.
3: Ben o gün size güvenmiş olsaydım benim çocuğum bugün hayatta olmayacaktı. Kalbe atan bir çocuğu almış olacaktınız.
4: Skandalın adresi Polatlı'da bir özel hastane. İddiaya göre o hastanede kalbe atan bebeğe ölü raporu verildi. Yetmedi, gebeliği sonlandırmamız gerekiyor dendi.
3: Doktorla görüşme sağladığımızda bebeğin karnımda ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi.
4: Talihsiz kadın kendi doktoru izinde olduğu için aynı hastanede başka bir doktora yönlendirildi. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.
5: Üçüncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Eda Hanım 7 haftalık bebeği için doktor kontrolüne gitti. Ancak o doktor kontrolünde adeta dünyası başına yıkıldı. İddiaya göre kendisini muayene eden doktor bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi.
3: Radyoloji uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insan böyle aklında bir soru işareti oluyor.
5: Yaşadığı bu kabustan bir umut çıkış yolu arayan Eda Hanım elinde evraklarıyla beraber başka bir doktor görüşü almak için devlet hastanesinin yolunu tuttu ve orada tekrar muayene oldu. Gerçeklerse çok geçmeden ortaya çıktı.
3: Devlet hastanesine gittiğimde oradaki ultrason uzmanı bebeğin kalp atışlarını gösterdi. Kalbinin attığını söyledi.
4: İçine düşen şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu. Genç kadınsa öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldı.
3: İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim.
4: Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetiminden ve doktordan şikayetçi oldu.

0: Van'da aşiret düğünü vardı efendim. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde damada 20 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı.
1: Aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Damada 20 milyon lira, geline kilolarca altın takıldı. Düğün sonrası para sayma işlemi saatlerce sürdü. Takılar bavulla taşındı. Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen kır düğününe binlerce davetli katıldı. Gündüz başlayan o düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Takı rekoru kırılan aşiret düğününde geline kilolarca altın, damada 20 milyon lira takıldı. Para sayma işlemi için düğünün olduğu alana para sayma makinesi getirildi. Sayma işlemi saatlerce sürdü. Düğün takıları bavulla taşındı.
2: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
0: İstanbul Beyoğlu semti pazarında ürün seçme tartışması kavga ile bitmişti. İddiaya göre armut seçme nedeniyle çıkan kavgada pazarcının fırlattığı kalas kadının başına isabet ederek o kadın yaralanmıştı efendim. Bu görüntüleri hatırlıyorsunuzdur Sayın Erdem. Pazar yerinde evet. Bir kadın armut seçmek istiyor. Annesi yaşlı birisi ve annesi yemediği için armutların böyle hafif olgunlarını seçmeye çalışıyor ama orada bir pazarcının fırlattığı kalas kadının başına isabet ediyor.
3: Pazarcıyı da tutuklamışlar. Şimdi onu ben de okudum. Doğru bir şey değil. Yani bu şiddetten ne zaman vazgeçeceğiz, evet, onu bilmiyorum. Hani hangi motivasyonla bir kadının kafasına kalas fırlatırsın? Sonu ne oldu? İşte sen hapishaneye girdin. Belki o kadına daha fazla bir zarar gelecekti. Şu şiddet işini bir çözebilsek, bir konuşarak anlaşmaya çalışsak, bak bu trafikte 300-500 bin liralık cezalar ortaya çıkmaya başladı. Hala inip elinde sopayla bir başka araca saldıranlar hala var. Yani polisiye tedbirler tamam ama biraz da vicdan lazım.
0: Evet. Şimdi bunu bir de vatandaşlara sorduk efendim. Öyle yaşanan mi? Bu olay sonrası vatandaş pazarda, tezgahlarda ürün seçebilir mi sorusu yeniden gündeme geldi. Detaylar ise haberimizde olacak.
4: Beyoğlu semt pazarında yaşanan ürün seçme tartışması hastanede son buldu.
5: Bir anda kafama vurdu. Ne olduğuma kaldım yani, kan revan içinde kaldım.
6: İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında armut seçme tartışması kanlı bitti. 27 Temmuz tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan tartışmada müşteri armudunu seçmek istedi. Esnaf ise izin vermedi. İddiaya göre esnafın müşterinin kafasına tahta kalas fırlatması sebebiyle kadın hastanelik oldu. Başına tam 10 dikiş atıldı. Peki bu konuda hem esnaf ne düşünüyor hem de vatandaşın görüşüne mikrofon uzattık.
7: Seçtiriyorum ben tabii ki. Niye seçtirmeyeyim? Müşteri beğenecek ya, alacak. Müşteri sonuçta parasını verecek. Memnun olduğu zaman ben de memnun olurum. Yani müşteri o ürünü alıp memnun olduğu zaman biz de memnun oluyoruz yani. Sen poşeti verirsin, müşteri beğendiği ürünü alır yani. Sen ürün iyiyse müşteri de beğenir, alır yani. Ürün kötüyse zaten almaz. Saygı duyacaksın. Yani bir gün bir müşteri gelmiş benim ürünümü beğenmez. Beğenmeyebilir yani, beğenmek zorunda değil.
8: Boydan boya ürünlerimizi seçebilir. Zaten poşetleri kendimiz veriyoruz müşteriye. O olayla da ilgili o esnafı kınıyorum açıkçası. Patates soğanı seçebilir müşteri. Ama mesela çileği, üzümü seçen müşteri de seçemez. Yaş meyve mesela. Bir ellersin, iki ellersin, üçüncüde o ürün çöpe atmak zorundasın. Alttan almak gerekiyor. Çok da yani esnafla müşteri diyaloğa girildiğinde eyvallah çekiyoruz ablacığım, öyle diyelim.
9: Onlar izin verdiği sürece hani bazı meyveler ya da sebzeler, onları seçebiliyoruz. Onların izin vermediğini seçemiyoruz.
10: Müşteriler geldiği zaman, ürün seçtiği zaman karışamayız. Çünkü bu ürünü seçmesi için müsaade ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi müşteri ürüne zarar verdiği zaman sadece uyarıyoruz. Ya biraz daha dikkat ederseniz seviniriz. Hani bu şekilde bu şiddet falan, bunlar tavsiye etmiyoruz. Bu tasdik de etmiyoruz. Yapan arkadaşlar da yani ayıp etmiş yani. Yani bu yapılacak bir şey değil. Uyarabilirdi veyahut da diyebilirdi ki yani müşteri gittikten sonra o zarar gören ürünü kenara koyup daha ucuz bir paraya verebilirdi. Bir zararı yok yani bunun. Yani bu çok ayıp bir şey. Yani seçilecek ürün var, seçilmiyor. Yani şimdi kalkıp da bir çileği seçtirmiyoruz. Amen.

0: Ama armudu seçebilir. Armut ne zarar görecek? Ya da domatesi seçer.
1: Her şeyi seçemiyoruz. Ben salatalı, domatesi seçiyorum ama mesela üzümü seçtirmiyor. Bazı ürünleri seçtirmiyor. Genelde seçiliyor yani. Şimdi kadına vurulur mu? Ya kadın ne yaparsa yapsın yani, seçsin. Bir şey odunda veya herhangi bir şeyde vurmak yanlış.
2: Yaşanan olayın ardından gözler işin hukuki boyutuna çevrildi.
3: Tüketicimizin, vatandaşımızın pazarda ürün seçme hakkı vardır. Pazarcının elleme, dokunma, karıştırma gibi sözlerinin bir geçerliliği yok. Ancak tüketicimiz de bu seçme işlemini yaparken hakkını kötüye kullanmaması gerekir. Diğer tüketicilerin seçme hakkına engel olmadığı gibi seçmek istediği ürüne zarar vermemesi, dağıtmaması, şeklinin bozulmamasını sağlaması gerekir.
4: Seçilmediğini bildiğim ürünleri seçeyim diye sormuyorum bile.
2: Şu an şimdi seçecek misin patatesleri?
5: Yani ben seçeceğim. Seçmede ben almam.
2: İzin veriyor musunuz?
6: Tabii izin veriyoruz.
5: Yok, burası her zaman izin veriyor. Burası her zaman izin veriyor.
2: Seç o zaman ablam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
7: Seçiyorsun seni, seç. Ver.
3: Esnaf ürünün satışı sırasında ürünün bozulmaması, şeklinin, dizaynının bozulmaması adına bir takım uyarıcı ifadeler kullanabilir. Seçerken dikkatli olalım gibi zarif ifadeler kullanabilir.
5: Bazı yerde seçebiliyorum. Mesela bu tezgah her zaman seçilecek bir tezgah.
8: Gerçekten yanlış ya. Öyle bir şey olamaz ya. Farz et bizim eşimiz de olabilir, çocuğumuz olabilir. Yani o şekil bizim başımıza da gelebilir. Biz de kabul etmiyoruz öyle bir şey. Gerçekten ayıp yani.
3: Bu fiili bir saldırıya, kaba söz ve davranışlara dönüşmesi halinde tüketici o kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir.
9: Hep seçerim ben ürünlerimi. O esnaftan daha şey almam, ürün almam.
2: Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
5: Ayıp etmiş öyle, müşteriye öyle olur mu?
2: Siz seçebiliyor musunuz ürünlerinizi?
5: Seçiyorum. Verilen yerler var, verilmeyen yerler var. Yani iyilikle karşılıyoruz, yapacak bir şey yok. Tartışmıyorum, tartışmayı çok sevmediğim için ben öyle karşı gelmiyorum.
3: Tüketicinin seçme hakkı var, satıcının da ürünlerini muhafaza hakkı var. Dolayısıyla taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin menfaatlerini gözetmeli.
2: Vatandaşın ürün seçme hakkı da, esnafın emeğini koruma hakkı da hukukla güvence altında. Ancak hiçbir hak şiddeti meşru kılmaz. Her iki tarafında sağduyulu olması, semt pazarlarında bir daha böyle görüntülerin yaşanmaması için önemli.
5: Vicdan, anlayış olması gerekir. Başka ne olabilir ki? Vicdan yok, Allah korkusu yok. Ya karşılıklı biraz anlayış lazım.
10: Uygun dilde konuşmak gerekiyor, mütevazı olmak gerekiyor.
11: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
12: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com

0: Bu ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Doğalgazda yeni dönem başlıyor. Sızıntılara karşı güvenlik için kritik adım geldi. Evlerde doğalgaz emniyet kilidi zorunluluğu geliyor. Doğalgaz kullanımında can ve mal güvenliğini artıracak yeni bir uygulama devreye giriyor. Gaz sızıntıları ve bağlantı noktalarındaki riskler artık yeni nesil bir sistemle kontrol altına alınacak. Soğuk daralan gaz sızdırmazlık kılıfı, yeni adıyla emniyet kilidi, kombi ve ocak bağlantı noktalarında yaşanan gevşeme ve kaçakların önüne geçmek için kullanılacak. İlk etapta pilot iller belirlendi. Konya, Denizli ve Aydın'da başlatılan uygulama başarılı olması halinde tüm Türkiye'de yayılacak. Yeni aboneliklerde ve kombi değişimlerinde bu sistemin kullanılması zorunlu hale gelecek. Peki maliyeti kim karşılayacak? Doğalgaz piyasası mevzuatına göre iç tesisatın sorumluluğu kullanıcıya ait. Yani uygulamanın bedelini vatandaş ödeyecek. Ancak yetkililer bu sistemin muhtemel kazaların önüne geçeceğini ve uzun vadede güvenliğini artıracağını vurguluyor.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans bugündeyiz. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz ona gelmek üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Ama bir Isparta'ya uzanacağız. Isparta'da iki otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi ise yaralandı. Yalvaç'ta otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı. İki araç o kazanın etkisiyle savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Efendim bir son dakika haberi de var. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu. Sonuçların açıklandığı bilgisi paylaşıldı ve sonuç açıklama sisteminden öğrenciler TC kimlik numaralarıyla birlikte giriş yapıp o sonuçlarına an itibariyle ulaşabiliyor olacaklar. Gelişmeleri de değerlendireceğiz. Şimdi efendim bir de piyasalara bakalım. Altın, dolar, borsa, bununla birlikte petrol, altında yön ne olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le bunları değerlendirelim istiyorum. Hemen söz size
1: bakalım. Evet, şimdi tabii az önce bir haber okudum. Trump yeniden işte Hürmüz açılmazsa ben İran'ı vururum demiş. Hani hafta sonu da bir anlaşma yapacağız demişti. Her an her şey söyleyebilir. Her an her şey de değişebilir. O yüzden de piyasalar hala tedirgin ve işte anlaşma ihtimali olur mu olmaz mı, bu tedirginlik piyasaların üzerinden kalkmış değil. Ama hafta sonu yapılan açıklamalarla işte 3 gündür petrolde ciddi bir düşüş oldu. Tekrar 80 doların altını gördü ama şu anda yatay seyrediyor. İşte 79 dolara geldi. Fakat baktığın zaman hala çok yüksek. Petrol fiyatı savaş öncesi 60 dolarlardaydı, hatta 60'ın da altını görmüştü. O yüzden de oradaki risk devam ediyor. Tabii o risk devam ettiği sürece altın gibi, faiz gibi yatırım araçları da değişkenlik gösteriyor. Şimdi altına baktığın zaman 3 gündür altında bir yükseliş var. Altındaki yükselişi tabii besleyen unsur biraz bu savaşın işte anlaşmayla sonuçlanabileceği ihtimalinin artması, biraz doların zayıflaması, bunlar altını besliyor. Dolar zayıflayınca altının maliyeti biraz daha düşüyor diğer para birimleri karşısında. Dolayısıyla buraya da bir talep oluyor. Yeniden altın 4000 doların üzerine çıktı. Burada kritik seviyeler hep takip ettiğimiz onsta 4000 dolar, gram altında da 6000 lira. Şu anda onun üzerinde seyrediyor. Tabii şurada rakamlara bakarsan dolar TL de çok hızlı bir hareket olmadığı için de içeride gram altın onsla at başı gidiyor. Zaten ikisi de 2,5 artıyor, işte içeride 2,45'lik bir artış var. Önümüzdeki günlerde Amerika'da bir istihdam

0: yeniden ben İran'ı vuracağım, vuruyorum açıklaması yaparsa tablo tersine de dönebilir. Ama uzun vadede hep ben onu söylüyorum, yani altında uzun vadeli düşündüğünüz zaman yükseliş trendi devam ediyor netice itibariyle. O yüzden de hani altın yatırımı yapacak olanların biraz hep o tavsiyede bulunuyoruz. Kısa vade düşünmek çok tehlikeli altında, çünkü inişler çıkışlar çok hızlı oluyor. O yüzden de uzun vade düşüneceksiniz. Ama işte yaz aylarındayız, düğünüm var, biraz da borcum var, ne yapayım, almak zorundayım diyenler açısından da bu 6000 lira seviyeleri uygun fiyatlar. Niye uygun diyorum? Aslında yüksek fiyatlar ama şöyle uygun diyorum. Yılbaşında da 6000 liraydı. Çok işte bir 8000 liraları gördük Şubat aylarında. Ondan sonra geriye çekildi. Hani düğününüz varsa, borcunuz varsa bu fiyatlardan alınabilir. Ha, yatırım yapmak istiyorsanız da, bu fiyatlardan alayım yatırım yapayım diyorsanız da mutlaka en az 6 ay ve 1 yıl düşünmeniz gerekiyor. Çok kısa vadede altın zarar ettiriyor. Çünkü şu fiyat altını alabileceğiniz fiyat. Satmaya kalktığınız zaman gene 200-300 lira makas var. Fakat bizim tabii Türk insanının tersine bir psikolojisi var bu yatırımda. Yükselince almaya başlıyoruz. Düşünce satıyoruz. O yüzden de hani o psikolojiden de biraz kurtulmak lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi biraz Fed'i bekleyeceğiz.
1: Biraz altında bekleyeceğiz. Altın uzun vadede diyorsunuz. Şimdi biraz önce vermiştik haberimizi, liselere geçiş sistemi kapsamında lise tercihlerini tamamlayan yüz binlerce 8. sınıfı öğrencisi ve velisi için o heyecanlı bekleme artık sona erdi ve sonuçlar açıklandı efendim. Şener Çetin bizleri bekliyor. Detayları anlatmak için hemen sözü Şener Çetin'e bırakalım.
2: Haziran ayının ortalarındaydı. Milyonlarca öğrenci sınavda ter döktü ve o sınav sona erdi. Tercih sonuçlarına çevrilmişti gözler ve tercih süreci de açıklandı. Belli olduğu liselere geçiş sınavı sürecinde yerleştirme sonuçlarına baktığımız zaman da 13-27 Temmuz tarihleri arasında 1.029.595 öğrenci merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile birlikte öğrenci alan okullar için tercihte bulunduğunu belirtelim. Böylece ilk yerleştirme öğrencilerin %93.56'sı tercihlerine yerleşti diyebiliriz. Bu anlamda sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı da böylelikle %95'in üzerine çıkmış oldu. Tabi yerel yerleştirmelerde merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89.84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin %94.53'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşti diyebiliriz. Kendi illerinde yerleştirme oranları %92.93 olarak gerçekleşti. Bir diğer yandan üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere de dengeli bir şekilde dağıtılımı yapıldı. Bunu ifade edebiliriz. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin iki dönemde yapılacağını belirtelim. Bu minvalde yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 3 ve pansiyonlu okullara baktığımızda da en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Bunu ifade edelim. 1.029.595 öğrenci olduğunu ifade etmiştik. Bu rakam noktasında da ilk yerleştirmede öğrencilerin %93.56'sı istedikleri bölümlere yerleşti diyebiliriz ve sözü size bırakalım.
1: Evet, Şener Çetin'e çok teşekkür edelim aktardıkları için ve devam edelim. Efendim, 50 yıllık pranga artık kırılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günlerdeyiz. Gündemde ise yasal düzenlemeler var. Peki terörsüz Türkiye yasası ne getiriyor? Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge mi demek? Süreçle ilgili detaylar 3 dakikada masaya yatırıldı.

Türkiye nihayet 50 yıllık sorunu olan terör meselesini çözmede yolun sonuna geldi. Tam 2 yıldır süren bu süreçte yapılan kritik görüşmeler, PKK'nın

0: silah bırakması,
1: silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
0: Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin çabaları yeni dönemin başlamasında kilit rol oynadı.
2: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız.
4: Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
0: Peki süreçte gelinen son durum nasıl okunmalı?
5: Türkiye çok tarihi bir dönemin içinden geçiyor. Yani bugün çözüm süreci dediğimiz ya da işte kardeşlik projesi dediğimiz bu mesele üzerinden terörü, şiddeti devreden çıkartma açısından tam da bir tarihi sürecin içinden geçiyoruz. 2024 sonrası hem Devlet Bey'in de devreye girmesiyle yeni bir dönem başladı. Yeni bir dönemin açıldı. Tabii konjonktür de buna uygundu. Türkiye'nin milli savunma sanayini geliştirmesi, içeride teröre karşı mücadelenin güçlendirilmesi, terörü sadece içeride değil dışarıdan gelleme çalışması. Bütün bu sonuçlar PKK ile ilgili sürecin sonuna geldiğimizi gösterdi.
0: Merak edilen soruların başında meclise getirilen terörsüz Türkiye yasasında nelerin olup olmadığı var. Peki düzenleme neleri kapsıyor?
6: Çıkarılacak kanunun en önemli özelliği bu bir af kanunu olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Örgüt adına suç işlemiş olanlar, önemli suç işlemiş olanlar gene yargılanacaklar ve ceza alacaklar. Bu cezaları çekecekler. Yalnız örgüt üyeliği suçu açısından bakıldığında belli bir süre denetim süresi öngörülmektedir. Tabii kanunun uygulanması belli süreçlere tabi olacak. Devletin organlarının örgütün tamamen silah bıraktığını tespit ve tescil etmesi gerekecek bu kanunun uygulanması için.
0: Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge anlamına geliyor. Alınacak olan kararlardan sadece Türkiye değil, Suriye ve Irak da etkilenecek. Peki bu sürecin başarıya ulaşması bölgeyi ne şekilde dönüştürecek?
7: Türkiye'nin terör sorunu çözmesi tüm bölge açısından da bir barış ve istikrar fırsatı anlamına gelecek. Zaten mevcut projelerde var. Kalkınma yolu gibi projeler duyuyoruz. Başka projeler de gelecek. Hani artık terör örgütü bu bölgedeki bir Ur gibidir. Bir Ur nasıl bütün organlara zarar veriyorsa bu da bütün ülkelere zarar veriyor. Tasfiye olduktan sonra ülkeler arasındaki ticari işbirliği de artacak.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısını yaptı. CHP'lilere çağrıda bulunan Özel, butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun ifadelerini kullandı. Özel, KHK'lılarla ilgili de çok tartışılacak sözlere imza attı.
9: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
10: Özgür Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla meclise ilk kez grup kürsüsünde çıktı. CHP'lere çağrıda bulundu. İstifa edip yeni partiye katılın dedi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
9: Bu parti elbette, elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
10: Özel konuşma yaptığı sırada dili sürçtü. Özel partisinin adını söylerken, eski partisi CHP'nin adını kullanacakken son anda konuşmasını toparladı. Bu durum salonda görüşmelere neden oldu.
9: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
10: Özgür Özel FETÖ ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ancak KHK'lılarla ilgili yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
9: 15 Temmuz'dan sonra o darbecilerin, çetecilerin kira yatır dediği hesaba kira yatırdı diye çocuğunu...

0: burslu aldıkları dershaneye, okula gönderdi diye atılmış, KHK ile mağdur olmuş, yargılanmamış, yargılandığı da adil yargılanmamış olanların adalete ilişkin temiz duyguları ayrıdır.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından dijital materyaller de gündeme geldi. Ele geçirilen telefonlar ve olası dijital deliller soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ'cü teröristlerin dijital haberleşme yöntemleri yeniden tartışılmaya başlandı.
2: Adını sorayım.
3: Kimle konuştuğunun nasıl bir iletişim bağı olduğu bu ele geçirilen dijital materyallerden ele geçirilecek.
4: ...15 Temmuz'un son firari suikastçısı yakalandı. FETÖ'nün sim kartsız gizli haberleşme yöntemi deşifre oldu.
3: Burkay Karatepe, yani 10 yıl boyunca aranıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'teki o suikast timinde bulunan bir kişiydi. Eski sözde bir yüzbaşı bu adam. En kritik olan operasyon Marmaris'te gerçekleşecek ve 37 kişiden biriydi. Nitekim yapılan bu operasyon istihbarat ekipleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri MIT'in yaptığı bu çalışma sonucu yakalandı.
4: Şüphelinin üzerinden çıkan çok sayıda telefonsa örgütün yeni haberleşme tuzağını gözler önüne serdi.
3: Bu Wi-Fi'nin olduğu yere gidiyorlar. Oradan bu bahsettiğim sahte işte yurt dışına ait bazı fiyatlarla şey alıyorsunuz. Sahte numaralar alıyorsunuz.
1: Evet.
3: O numara üzerine bir uygulama indiriyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan internet Wi-Fi ile sağlanıyor. İşte sanal numara oluşturuluyor. Ardından Signal ve benzeri doğrulama isteyen uygulamalar kuruluyor. Ve daha sonra da gerçek sim hattı kullanmadan haberleşmeye başlamış oluyor.
4: FETÖ'cüler kafelerin ve halka açık alanların şifresiz Wi-Fi ağlarına bağlandı.
3: Bakın buraya geldi. Buradan Wi-Fi ağı açık erişilebilir. Kafeninkini aldı. Buradan telefon kafenin Wi-Fi'sine bağlandı ve internet bağlantısı telefona ulaştı. Buradan bu kafenin önünden örnek veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte buradaki gördüğünüz New York'taki bir parkta bulunan işte diğer darbeciler, işte kimse Almanya'da veya da Amerika'da kim ne varsa bu uygulama üzerinden talimatlar alıyor ve buradan mesajlaşma sağlanmış oluyor.
4: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş deşifre edilen gizli iletişim ağını ve perde arkasını anlattı.
3: Saklandıkları evlerde nasıl yaşamaları gerektiğini, ondan sonra ne okuyacakları, ne dinleyecekleri, hangi filmleri izleyecekleri, bu anlamda onları psikolojikmen ayakta tutacak bir destek veriliyor. Ve psikolojilerini nasıl ayakta tutacaklarını belirtiyorlar. Güvenlik tedbirlerini söylüyorlar.
2: Adını sorayım. Burkay Karatepe.
1: Efendim, İran Savaşı'nda istediği sonucu elde edemeyen ABD'de Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM askerlerden alışılmışın dışında çözümler bulunmasını istedi. Söz konusu mail ABD medyasında da yayınlandı. CENTCOM iddiaları doğruladı. Kurumu tarihinde benzer durumlar vardır denildi.
5: İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a son bir şans verdiklerini iddia etti. Ama savaşın nasıl biteceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a karşı atılabilecek adımlar için alternatif arayışında. Bunun içinde birliklerden İran'ı cezalandırmak için yaratıcı ve alışılagelmişin dışında çözümler bulunması istendi. CENTCOM bünyesinde kıdemli askerler yeni senaryolar için analizler hazırlanmasını talep etti. Amerikan medyası söz konusu talebe ilişkin maile de ulaştı. Ancak alternatif senaryoların ne olabileceğine ilişkin bilgi verilmedi. CENTCOM sözcüsü iddiaları doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi arayışları içeren uzun bir geçmişi vardır açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump önce İsrail'le birlikte İran'a geniş çaplı saldırılara başlamış, ardından da Hürmüz'ü abluka altına almıştı. Savaşın başlamasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz İran'a geri adım attırabilecek bir başarı elde edilemedi.
1: Efendim, Gazze şeridinde 2023 yılında düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren iki aileden 112 kişinin

0: Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluk altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.
1: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
0: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Ukrayna'nın Herson kentinde pazarda satış yapan 52 yaşındaki Manav, Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından takip edilerek hedef alındı. Bir süre kaçan adamın üzerinde drone patladı, şarapnel parçalarının isabet ettiği adamsa yaralandı.
0: O kaçtı, drone kovaladı. Aracın çevresinde defalarca tur attı. Saldırıda böyle yaralandı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sokak aralarına taşındı. Herson kentinde pazarda satış yapan 52 yaşındaki Manav, Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından hedef alındı. Manav satış yaptığı sırada İHA'nın takibine takıldı. İHA'yı fark eden adam aracının etrafında koştu. Saldırıdan kurtulmaya çalıştı. İHA kamerasına ellerini kaldırarak operatöre yalvardı. Saldırıyı durdurmasını istedi. Kısa süreli takibin ardından İHA dalışa geçerek adamın bulunduğu noktayı vurdu. 52 yaşındaki Manav şarapnel parçalarıyla yaralandı ve beyin sarsıntısı geçirdi. Mykolaiv kentinde de bir ailenin yaşadığı ev dronlar tarafından vuruldu. Evlerin çatıları havaya uçtu. Hasar meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu öğrenildi.
1: Son duyduğum şey eşimin düşüyor demesiydi ve hepsi bu.
2: Efendim, İspanya'nın Ceuta kent sahillerinde binlerce göçmen Madrid yönetiminin vereceği o kararı beklemeye devam ediyor ve bu görüntüler de Ceuta'dan A Haber ekranlarına canlı olarak geliyor. Şu an bu görüntüler İspanya Ceuta'dan binlerce göçmen İspanya'nın vereceği işte o kararı bekliyor. 50 binden fazla faslı göçmenin akın ettiği Ceuta sahillerindeki yoğunluk göze çarpıyor. Görüntülerde yüzerek karaya çıkan o faslı göçmenlerin sahilde dinlendiğini görebiliyoruz. İspanyol güvenlik güçleri de göçmenlerin yanlarında beklemeye devam ediyor. Kaderlerinin ne olacağı belirsiz olan göçmenler bir yandan da İspanya'ya gruplar halinde geçmeye devam ediyorlar. İspanya yönetiminin vereceği kararı bekliyorlar. Geçtiğimiz günlerde özellikle yoğun bir göçmen akını vardı o noktaya doğru. Bir kısmının geri gönderildiği İspanya yönetimi tarafından açıklanmıştı. Ancak hala gelenlerin olduğunda görmek mümkün. İspanya'nın Ceuta sahillerinden canlı görüntüler geldi ekranlarınıza. Efendim işte o görüntüleri izledik. İspanya'nın Ceuta bölgesinde yaşanan göçmen krizi Avrupa Birliği içinde sınır güvenliği ve göç politikaları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bazı AB ülkeleri Madrid yönetimini eleştirirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Avrupa'daki dayanışma eksikliğini sert sözlerle eleştirdi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da olacak. Hemen Fatih Yılmaz'a sözü bırakalım.
3: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan göç krizi Avrupa Birliği içerisinde yeni bir siyasi fay hattı oluşturdu. Sadece birkaç gün içinde 50 binden fazla göçmenin Ceuta'ya ulaşması üzerine dün Brüksel'de acil toplantı yapıldı bilindiği üzere. Avrupa Birliği ülkelerin İçişleri Bakanlarının kriz toplantısı vardı. Bu toplantının ardından Avrupa Komisyonu'nun İçişleri'nden sorumlu komiseri Magnus Brunner durumun yeniden kontrol altına alındığını açıkladı. Düzensiz göçmenlerin Schengen bölgesine girişinin engellendiğini belirtti Brunner. Avrupa'nın dış sınırlarının korunduğunu söyledi. Brüksel benzer krizlerin tekrarlanmaması için de 5 maddelik yeni bir eylem planı hazırladı. Ancak kriz Avrupa Birliği içerisinde görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. Fransa, Almanya, Portekiz ve Avrupa Komisyonu Madrid yönetimine destek verirken Ceuta'nın yalnızca İspanya'nın değil Avrupa Birliği'nin ortak dış sınır olduğu vurgulandı. Buna karşılık İtalya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler ise Madrid yönetimini eleştirdi. Bu ülkeler İspanya'nın düzensiz göçü teşvik eden uygulamalar izlediğini savunarak daha sıkı sınır kontrolleri ve daha hızlı geri gönderme mekanizmaları talep ettiler. Ceuta'da yaşananlar göç konusunun Avrupa Birliği için yalnızca insani değil, aynı zamanda siyasi ve güvenlik boyutuyla da önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu arada Ceuta'ya gelen yaklaşık 72 bin kişiden bahsediliyor. Bunların çoğunluğunun geri gönderildiği İspanyol yetkililerinin FAS yönetimiyle işbirliği içerisinde 70 bininin geri gönderildiği duyurulmuştu. Yine 2 bin kişinin hala Ceuta'da beklediği belirtiliyor. Biraz önce de görüntülerde izledik. Buna rağmen halen gelen kişiler de var. Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu göç krizi olmaya devam edecek gibi duruyor.
2: Evet, Fatih Yılmaz aktardı. 72 bin kişi Ceuta'ya göç etmişti. 70 binin geri gönderildiği açıklandı. Ancak 2 bin kişi beklemeye ve yeni dalgalarda gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda AB ülkelerinin ne tavır alacağı da merak konusu. Şimdi devam edelim efendim. Bulu'da elektrikli motosikletli bir kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Daha sonra da boğazını sıkarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerse vicdanları sızlattı.
0: Öpüp sevdiği yavru kediyi boğarak öldürdü. Vicdanları sızlatan görüntüler Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde kayda geçti. Elektrikli motosikletiyle gelerek yol kenarında duran kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Bir süre sonra da kedinin boğazını sıkmaya başladı. Yavru kedi çırpınsa da vicdan yoksunu kişinin elinden kurtulamadı. Şüpheli boğarak öldürdüğü kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polisin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: Tayland'daki bir futbol maçında futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
4: Ölüm genç futbolcuyu yeşil sahada yakaladı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde Golok FA Kupası karşılaşması vardı.

0: Rakipler yoğun yağış altında canla başla mücadele ediyordu. Tam o sırada büyük gök gürültüsü koptu. Düşen yıldırım çok sayıda futbolcuyu yere serdi. Biri vardı ki durumu ağırdı. FC Yalan'ın 24 yaşındaki golcüsü Safvan Avaye düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hakem maçı durdurdu, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu hayata tutunamadı. FC Yala'ya kısa bir süre önce transfer olan Avaye'nin ölümü Tayland'ın spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Kulüpler ve taraftarlar genç futbolcu için taziye mesajları yayımladı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy'un akciğeri hasar görmüştü. Karan 16 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki genç ise tutuklandı.
2: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
3: Eşim dedi ki silah sesi geldi dedi. Karan arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi.
4: Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu. Akciğeri hasar gören çocuk yaşam mücadelesini kazandı.
5: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. Özür dilediler ama böyle bir şeyin ne özrü olur ne geçmiş olsun olur. Çünkü bu onların sorumluluğunda olan bir şey. Bu oyuncak değil.
3: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy okul çıkışında arkadaşının ailesinin evlerine gitti. Karan müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yan taraftaki villadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle sırtından vurularak ağır yaralandı.
3: Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum ki hani ben diyorum belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir. Bir yarık vardır diye düşünüyorum. Baktım kanı temizleyip ben bir şey göremiyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
4: Akciğeri parçalanan Karan 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.
5: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu. Şimdi 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat.
4: 5 yaşındaki çocuğun 3 hafta sonra vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyat olacağı belirtilirken tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
3: Başka bir anne veya babanın yetiştiremediği çocuğunun cezasını çekiyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ve annenin de babanın da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyorum.
5: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
1: Efendim, havacılık dünyası bir skandala sahne oldu. Malezya Hava Yolları pilotu valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ve metamfetaminle yakalandı. Pilotun uçuş esnasında da uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi.
0: Uyuşturucu etkisinde uçak kullandı, faciaya davetiye çıkardı. Yere indiğinde ise 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı.
6: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
0: Malezya Hava Yolları'nda görevli pilot Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştirmişti. Pilotun valizi havalimanında X-ray taramasına takıldı. Gümrük ekipleri pilota ait valizde 14 paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70.114 uyuşturucu hap, el bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçısı pilotun testi de pozitif çıktı. Pilotun ani testlere karşı yanında temiz idrar taşıdığı da açıklandı.
6: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
0: Pilotun bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya götürdüğü de iddia edildi. Kuryelik karşılığında da 50 bin Malezya ringgiti yani 580 bin Türk lirası alacağı öne sürüldü. Polis bu olayın pilotun 3. uyuşturucu taşıma vakası olduğunu da açıkladı. Pilotun lisansı askıya alınırken güvenlik güçleri uyuşturucu ağını ortaya çıkarmak için geniş çaplı

0: soruşturma başlattı.
1: Hatay'da yokuşu çıkamayan kum ve çimento yüklü kamyonet geri kayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kamyonun altında kalan 65 yaşındaki sakin Altınöz yaşamını yitirdi. Şoför ise gözaltına alındı.
2: Yokuşa yöneldi, çıkamayınca geri geri kaydı. 10 çocuk annesi kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi. Kum ve çimento yüklü kamyonet yokuşu çıkıyordu. Ancak başarılı olamadı. Hızla geri kayan kamyonet kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine uçtu. O anda bahçede incir toplayan 65 yaşındaki sakini Altınöz, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
3: Kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor annemin üzerine. Çok kötü hissediyorum. Yani tarif edilemez bir acı.
2: Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kamyon sürücüsü gözaltında.
1: Efendim, telefon dolandırıcılarının son hedefi yıllardır biriktirdiği parayla inek almak isteyen 66 yaşındaki Gaffar Okan oldu. Aksaray'da yaşayan Okan altınlarını bozdurup gittiği bankanın önündeki polislerin dikkati sayesinde kurtuldu.
4: Bir ömür emek verdi, bir telefonla hepsini kaybetmenin eşiğine geldi.
5: Paralar bunlar mıydı?
6: Paralar bunlar işte.
5: Tamam.
6: Paramız bunlar.
4: Telefon dolandırıcılığı girişiminin adresi Aksaray'dı. Karaören köyündeki evlerinde oturdukları sırada Okan ailesini arayanlar onları tuzağa düşürmeye çalıştı.
5: Telefon çaldı. Telefonda biz emniyetten arıyoruz. Sizin evinizi arama yapacağız. Paranız, altınınız ve ziynet eşyanız var mı diye kelime konuştular. Ben de onlara inandım.
4: Telefonun ucundaki ses kendini polis olarak tanıttı. Çiftin evine operasyon yapılacağını söyleyip altınlarını bozdurmasını istedi.
5: Kimliğini al, Aksaray'a gel, paranı bozdur, yatır diye bana talimat verdiler.
4: 66 yaşındaki 7 çocuk babası Gaffar Okan da söylenenlere inandı. İnek almak için senelerdir biriktirdiği 6 bilezikle 3 çeyrek altını sarrafta bozdurdu. Eline geçen 400 bin lirayla bankanın yolunu tuttu.
1: TOG, T10X ve T10F modelleri için 0 faizli, 48 aya varan vadeli ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bizleri bekliyor. Kübra, günaydın. Nedir kampanyanın detayları?
7: Günaydın Esra, teşekkür ediyoruz. Evet, aslında kampanya başladı ve kampanyaya ilginin de hayli yoğun olduğunu belirtmiş olalım. Tabii sınırlı sayıda stok var. Bu nedenden dolayı özellikle biz burada konuştuğumuzda sınırlı sayıda stok olduğu için ve kampanyaya ilgi yoğun olduğu için düşünenler, almak isteyenler eline çabuk tutsun diye mesajımızı da vermiş olalım. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan hem aracı göstermesini isteyeyim hem de ben detayları, kampanyanın detaylarından bahsedeyim. Şu anda T10X aracını gösteriyoruz. Ağustos ayı fırsat kampanyalarına baktığımızda şu anda T10X almak isteyenler ve 800 bin TL kredi çekenler 12 ay ödemeyle hiç faiz ödemeden aylık 66.667 TL ödeyecekler. Ve aynı şekilde bu kampanya tabii ki T10F'lerde de geçerli. Onun için de 1 milyon TL'lik kredi çeken kişiler yine 12 ay ödemeli, %0 faiz, aylık ödemesi 83.334 bin TL olacak şekilde bu iki aracı da sahip olabiliyorlar. Dediğimiz gibi sınırlı sayıda üründe geçerliydi. T10X V2 ve T10F V2 versiyonunda geçerliydi bu kampanya. Tabii kampanya başladı Ağustos ayı için ve kampanyaya da oldukça aslında rağbetin de fazla olduğunu belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
1: Gerçekten. Efendim, artık son haberimize gideceğiz ama öncesinde Faruk Erdem'e teşekkürlerimi ileteyim.
8: Ben teşekkür
1: bugün
8: ederim.
1: Bugün bana eşlik ettiği için. Şimdi efendim, sizleri tarihi Yarımada'da tarihi bir mahalleye götüreceğiz. İsmi ise Şehsuvar Bey Mahallesi. Turistlerin de yoğun ziyaret ettiği bir yer. İzleyelim.

0: Osmanlı'dan yadigar rengarenk evleri, İstanbul resimleriyle süslenmiş sokakları. Burası İstanbul Fatih'teki Şehsuvar Bey Mahallesi. Mahallenin her sokağı adeta tarih kokuyor.
1: Mahallenin tarihi İstanbul'un fethine kadar uzanıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in süvari başı olan Şehsuvar Bey buraya taşınmış ve ardından da hemen arkamda gördüğünüz Şehsuvar Bey Camii'ni yaptırmış. Mahalle bu caminin etrafında genişlemeye devam etmiş. Zaten şu an hemen caminin yan kısmında ise Şehsuvar Bey'in kabri yer alıyor.
0: Mahallenin neredeyse her sokağında bir resim karşılıyor sizi. Ayasofya, Kapadokya ya da Galata Kulesi.
1: Şehsuvar Bey Mahallesi'ne geldiğiniz zaman Işıl Sokağı mutlaka uğrayın. Çünkü burası Sultan Ahmet'in özellikle o kalabalıklığından sıyrılarak kafanızı dinleyebileceğiniz bir nokta. Bir yanda İstanbul'un farklı noktalarını betimleyen resimleri seyrederken bir yandan da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Işıl Sokağı geldiğinizde hemen karşısındaysa sizleri Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethini anlatan bir resim karşılıyor. Ve onun hemen üzerinde ise Fatih Sultan Mehmet'in o meşhur sözü yer alıyor. Burayı siz mi ihya ettiniz? Eskiden nasıl gözüküyordu burası?
2: Eskiden burası sakin, terk edilmiş bir yer. Evsizlerin kaldığı bir sokaktı. İlk önce kendime ev olarak burayı tuttum.
1: Ne güzel efendim, siz butik otele çevirdiniz.
2: Butik otele çevirdik burayı.
1: Nasıl oldu resimlerle süsleme? Nereden aklınıza geldi?
2: Çünkü ilk kaldırımları boyattık. Baktık ki insanların ilgisi çekiyor.
1: Kim peki bu resimleri yaptı?
2: Özbekistanlı bir resim öğretmeniydi. 4 yıl yanımızda çalıştı.
1: Bir de tabii efendim sokağın sonunda Şehsuvar Bey Camii var. Evet. Onun da zannediyorum kabri de burada. Maneviyatı sokağa yansıyor zannediyorum.
2: Camiye gelenler oturabiliyor. Bizim mahalledeki mahalle sakinlerimiz gelip oturabiliyor, sohbet ediyoruz, çay kahve içebiliyoruz.
0: Bu sokaktaki evlerin birçoğu asırlardır ayakta.
1: Özellikle Osmanlı döneminde yüzyıllarca hem liman çalışanlarının hem de denizcilerin konakladığı bir yer halindeymiş ama günümüzde artık o konaklarda hem butik oteller hem de apart oteller yer alıyor. İşte bu oteller özellikle hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor.

0: Şesuvar Bey Sokağı'nda bulunan tarihi evlerin birçoğu restore edilmiş durumda. İşte bu rengarenk evler özellikle yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.
1: Burası da Tulumbacılar Kahvehanesi. Yeni ismiyle Havuzlu Kahvehane.
0: Tulumbacılar yani günümüzün itfaiye erleri 1900'lerin başında burada beklerlermiş. İşte artık günümüzde tabii ki tulumbacılar yok ama 1900'lerden sonra burası bir kahvehaneye dönüşmüş ve uzun yıllardır da kahvehane olarak hizmet veriyor.
1: Kahvehaneyi babasından devralan 94 yaşındaki Arif Çaker burayı işletmeye devam ediyor.
2: Şu anda ben 94'e giriyorum 10 gün sonra.
0: Maşallah.
2: Ben oldum olası İstanbulluyum.
0: Ne güzel efendim.
2: Tabii. Tarih İstanbul ve civarları, memleketimiz her şey aşağı yukarı. Ben vakıfım yani.
0: Çocukluğunuz hep bu bahçede mi geçti?
2: Hep burada geçti böyle olduğu gibi. Emme basma tulumbalar vardı. O tulumbalardan bir tanesi şimdi Küçük Ayasofya'nın caminin içine hediye ettim ben.
0: Siz çocukluğunuzda gördünüz mü?
2: Gördüm tabii. 7 tane sandıkla gördüm ben. Bütün buranın halkı buraya çıkardı. O zaman kahve hadisesi

0: insanların toplandığı, güzel haşır neşir olduğu yer. Akrabalık derecesinde bir arkadaşlıkları vardı, bir dostlukları vardı. Kimin baş ağrısı birbirlerinden bilirlerdi. Kim işsiz bilirlerdi. Güzel bir işte çalışıyorsa kendisi, arkadaşını da iş sahibi yapmak isterdi.
1: Yüzyıllara meydan okuyan mahalle, hafızamızda güzel insanları ve tarihiyle güzel bir iz bırakıyor.

0: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu bölümümüzde Doğru Cevap Eğitim Kurumları Genel Müdürü Murat Boğa bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey.
0: Tabii siz Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak hem ortaokul seviyesindeki öğrencilere hem de lise seviyesindeki öğrencilere eğitim veriyorsunuz. Hem lise tercihinde hem üniversite tercihinde aslında aktif bir rol oynuyorsunuz. Bu anlamda tabii siz kurslarda neler yapıyorsunuz? Biraz bunu detaylandırmanızı isteyeceğim ve Doğru Cevap Eğitim Kurumları'nı tanıyalım. Ve öğrenciler kritik bir süreçten geçiyorlar. Tercih yaparken, üniversite tercihi yaparken dikkat etmeleri gereken en önemli kıstaslar hangileri?
1: Tabii. Doğru Cevap Eğitim Kurumları Türkiye'nin ilk ulusal kurs markası, zincir kurs markası olarak kuruldu. Biz şu anda ortalama 40 ilimizde hizmet vermekteyiz. 5. sınıftan mezun öğrenciye kadar, yani 12. sınıftan sonra tercih yapmayıp yeniden hazırlanacağım diyen öğrencilere kadar hizmet veren bir yelpazeye sahibiz. Önce tercihe giden süreç önemli burada. Biz tercihe giden süreçte öğrencilerimize sadece akademik bir eğitim vermiyoruz. Akademik eğitim zaten bu başarının olmazsa olmaz koşulu. Aynı zamanda benim kendi kurumlarımda çok önemsediğim rehberlik ve ölçme değerlendirme birimine çok önem veriyoruz. Yıl içerisinde de yaklaşık hemen hemen her kurumumuz 100'e yakın deneme sınavı uyguluyor. Evet. Çünkü ölçmediğiniz şey üzerine bir çözüm üretemezsiniz. Biz önce ölçümlerimizi yapıyoruz. Sonra öğrencilerimize bireysel şekilde her birine ayrı ayrı ders çalışma programı, çözmeleri gereken kitaplar, okumaları gereken kitaplar, son yıllarda biliyorsunuz marif modeliyle birlikte okuduğunu anlama becerisi çok çok önemli hale geldi. Bir öğrencinin çok iyi matematik çözüyor olması, normal bir problemi çözüyor olması sınavda başarılı olacak matematikten anlamına gelmiyor. Okuduğunu güzel anlayacağı tarzda artık sorular geliyor. Ve onu probleme dökme, denkleme dönüştürmesi gerekiyor öğrencinin. O açıdan da biz öğrencilerimizin kitap okuma kısmında da çok ciddi bir takip yapıyoruz. Tercih sürecine gelecek olursak, zaten yıl içerisinde bir sürü sınava girdikleri için öğrencilerimiz ortalama bizde aldıkları puan ortalaması neyse sınavlarda da aşağı yukarı LGS'de olsun YKS'de olsun o puanları yaklaşık olarak alıyorlar. Dolayısıyla tercih yapmakta da çok zorlanmıyoruz biz. Bizim için önemli olan hedefe, öğrencimizin hedefine uygun tercihi yapabileceğiz mi? Tabii hedef derken burası çok geniş bir aralık. Öğrencinin seçtiği hedef öğrenciye uygun mu? Öğrencinin seçtiği hedef çağa uygun mu? Öğrencinin seçtiği hedef mezun olduğu zaman, üniversiteden özellikle mezun olduğu zaman, ki bu ortalama 5-6 yıl demek, evet, İş bulacağı bir alan mı? Bunları sorgulayarak öğrencilerimize tercih yapıyoruz. Kurumlarımız sürekli açık. Rehber öğretmenlerimiz sürekli orada. Ayrıca biz sadece kendi öğrencimize değil, bizim kurumlarımıza hiç gelmemiş ama tercihe gelecek ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.
0: Evet. Şimdi hocam 4-5 sene, 5-6 sene sonrasına ilişkin bir tercih yapıyorlar aslında.
1: Evet.
0: Yani bugün tercih yapıyorlar ve bu seçtikleri mesleği 5-6 sene sonra yapacaklar. Yani aslında belirsizliğe ilişkin bir tercihte bulunuyorlar. Bu anlamda tabii siz yönlendirme de yapıyorsunuz. Bu danışmanlık hizmetini biraz detaylandıralım isterseniz.
1: Tabii. Şimdi biliyorsunuz artık yapay zeka çok gelişti.
0: Evet.
1: Yani

0: belki de birkaç yıl sonra, mesela Amerika'dan küçük bir örnek vermek istiyorum. Amerika'da bizim ülkemizdeki gibi değil. Mesela trafik cezası yediniz, öyle gidip yatırmıyorsunuz, önce bir mahkemeye çıkıyorsunuz. Mahkeme sürecinden sonra işte cezayı yazanı haklı bulursa cezayı ödüyorsunuz, sizi de haklı bulabiliyor mahkeme. Şu anda Amerika'da trafik cezalarına artık yapay zeka bakıyor. Herhangi bir hakime, avukata ihtiyaç kalmadı. Ve biz bu öngörüleri %100 hesap edemeyiz tabii, çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ama bazı şeyleri öngörerek, yani atıyorum mesela öğrencimiz işte muhasebe okuyacak. Bu arada sadece örnek olsun diye veriyorum, muhasebeciler alınmasın. Mesela muhasebe okuyacak diyelim ki. Muhasebe okuyacak ama belki de bunu yapay zeka birkaç yıl sonra yapacak ve o mesleğe ihtiyaç olmayacak. Orada bir insana ihtiyaç olmayacak. Biz bunları araştırıp elimizden geldiğince teknolojiye, dediğim gibi %100 uyum sağlamamız mümkün değil. Elimizden geldiğince araştırıp 5-6 yıl sonrasında bir projeksiyon çizmeye çalışıyoruz öğrencilerimize.
1: Ve bugünkü bilgilerimizle bunu
0: Bugünkü
1: yapıyoruz.
0: bilgilerimizle tabii ki bir nevi uzağı okumaya çalışıyoruz. Ama ne kadar başarabiliyoruz tabii ki tartışılır, çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
1: Ne kadar başarılı olacağımızı 5-6 sene sonra aslında göreceğiz.
0: Anlayacağız.
1: Yani şu andan bunu çünkü öngöremiyoruz. Şimdi hocam, yapay zeka gençler doğru kullanabiliyor mu peki? Yani bunu sorayım size. Yaratıcılığı ve işte düşünme yetisinin köreltildiği de söyleniyor. Yani buna ilişkin tabii eleştiriler de var. Ancak bu yapay zekanın kendisinden ziyade yapay zekanın yanlış kullanımı ile ilgili bir şey mi?
0: Evet. Yani şöyle örneklendirelim. Siz benim öğretmenim olun, bana bir ödev verin. Ben ödevi direkt yapay zekaya yükleyip cevabını alıyorsam körelten bir şey.
1: Evet. Yani
0: Öğrenciler
1: yanlış kullanma.
0: yanlış kullanım oluyor. Bu yapay zekanın suçu değil.
1: Evet.
0: Ama yapay zeka eğitilebilir bir şey. Biz kendi ufkumuzu yapay zekaya doğru promptları vererek açabiliriz. Yani öğrencilerde, günümüz öğrencilerinde hızlı tüketim sosyal medya sayesinde çok yaygın. İşte çok kısa videolar izleme, bir şeyden hemen sıkılma. O yüzden mesela ödev yaptırma, bizim de en zorlandığımız öğretmenler olarak alanlardan biridir bu. Ödev yaptırma alanında zorlanıyoruz. Eğer öğrenciler bunu yapay zekaya yaptırırlarsa, girecekleri sınavlarda zaten yaşıyoruz, görüyoruz. Daha düşük bir başarı elde ediyorlar. Ve kendilerine güvenleri kırılıyor. Belki doğru kullansalar, örneğin bir ödevi var, bir soruyu yapamamış. Bu sorunun çözüm basamaklarını öğrenmeye çalışsa, sonucunu kendi getirmeye çalışsa yapay zekadan çok güzel verim elde edecek.
1: Danışmış oluyor çünkü.
0: Danışmış oluyor çünkü. Kendisini de geliştirmiş oluyor. Kaçırdığı basamağı görmüş oluyor. Veya ben bu soruyu çözdüm, bu basamakları takip ettim, nerede hata yaptım, bana bunu anlat dese, o zaman doğru sonucu almış olacak. Ama maalesef bizim şu an yaygın bir şekilde yapay zekanın yanlış kullanımı öğrenciler arasında mevcut.
1: Yapay zekanın çıktılara bir veri kaynağı değil, ancak yapay zekanın kendisi yani profesyonel bir danışman. Bu
0: Kesinlikle.
1: gözle bakmak lazım. Şimdi hocam, herkes istediği mesleği yapsın diyoruz. Ancak herhalde bu, yani bu kadar toz pembe değil herhalde. Çünkü gerçekler var, şartlar var. Biraz böyle gerçekleri de düşünmek gerekiyor, şartları da düşünmek gerekiyor. Gerçeklerle hayal arasında doğru dengeyi sağlamak gerekir herhalde tercih yaparken, değil mi?
0: Muhakkak. Bir defa bizim öğretmenler olarak, hele hele rehber öğretmenlerimiz, tercih yapanlar onlar olduğu için söylüyorum. Öğrencinin birincisi iş bulma imkanlarını doğru anlatması lazım. Mesela ben kimya öğretmeniyim. Bir kimya öğretmeni ne iş yapar? Ne kadar iş bulur? Atıyorum devlette çalışmak istiyorsa yıllara göre atamaları kaçtır? Bu bilgileri öğrencimize vermemiz lazım. Eğer biz bu bilgileri vermeden, ben direkt kimya istiyorum, tamam sana şuralar geliyor deyip gönderirsek, öğrencimizi 4 yıl sonra bizim de payımız olan bir boşluğa itmiş oluruz. Doğru olmaz. Birincisi bu. İkincisi de, şimdi günümüz şartlarında mesela sizde belki çocuklarınız vardır, benim var.
1: Yok.
0: Mesela bir ara e-ticaret.
1: Evet.
0: Ben e-ticaret yapacağım, zengin olacağım. E-ticaret yapacağım, zengin olacağım. Benim kendi çocuğum söylemişti bana. Ben de ona dedim ki, gel seninle bir araştırma yapalım. E-ticaret yapmak isteyip de başarılı olan insan sayısını ölçelim. Yüzde kaç?

0: Eğer kendini bu yüzdelik dilime girebilir buluyorsam her türlü arkandayım. Ama yok baba, bu şey düşük, yüzde çok düşük, şansımı genişletecek şeyler ekleyelim diyorsan sadece buraya yönelme. Bu çok önemli. Buraya yönel. Engel olmayalım ama yanına bir şeyler daha koyalım. Sadece oraya yönelme.
1: Yani diyorsunuz ki bir meslekle bir ömür geçirmek artık böyle bir şey kalmadı. Bu dönem artık bitti diyorsunuz.
0: Bitti.
1: Yani gençlerin sürekli yeniliğe açık olması gerekiyor, dönüşüme açık olması gerekiyor ve yaşam trendleri becerisi aslında takip etmeleri gerekiyor.
0: Evet, ve çeşitli yaşam becerilerine de sahip olmaları gerekiyor.
1: Evet. Hocam, iyi bir okul, iyi bir üniversite derken ne anlamalıyız, ne anlıyoruz? Yani şimdi bir okulu iyi yapan şey nedir sizce?
0: Şimdi bunu üniversite için farklı, lise için farklı cevaplandırabiliriz.
1: Evet.
0: Lisede bence bir okulu iyi yapan, daha doğrusu ikisi için de bu söyleyeceğim geçerli, okulun iklimi. Okulda bir eğitim iklimi varsa eğer, zaten siz doğal olarak orada bir eğitime gönüllü oluyorsunuz. Lise kısmında bir okulu bence iyi yapan öğrencileridir.
1: Öğrencileri iyi yapan şey nedir?
0: Öğrencileri iyi yapan şey bir hedefe uygun hareket etmek. Anı yaşamamak.
1: Evet.
0: Gene günümüzün bir sorunu bu. Bir geleceğe, ülkeye faydalı işler yapmaya, sadece kendisine değil, ülkeye de faydalı işler yapmaya uygun tavır ve davranışlarda bulunmak. Bir öğrencide olması gereken bence birinci özellik. Daha sonra da o iyi öğrenciler bir araya toplandı ya, onları doğru yöne kanalize edecek iyi öğretmenler.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak.

0: Trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Efendim, Ajans bugün de birlikteyiz ve saatlerimiz artık 11'e ulaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
1: Terörün bitmesi milli ülküdür.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
3: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
4: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
5: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
0: Ve bugün Türkiye için tarihi bir gün. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlandı ve meclise artık sunulacak. Yasa hangi kritik kararları barındırıyor? Kimler kapsam dışı kalıyor? Suça karışmayan örgüt üyeleri ne olacak? Mert Hacıalioğlu notlarıyla yayınımıza hazır. Detaylar için sözü Mert'e bırakın.
6: Teşekkürler Esra Akürek. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. AK Parti bir kapalı grup toplantısı gerçekleştiriyor. Bu kapalı grup toplantısı sonrasında meclis başkanlığının bulunmuş olduğu noktaya geçilecek ve o çerçeve yasaya ilişkin metin o noktaya iletilecek, sunulacak. Meclis başkanlığına sunulacak. Tabii ki önemli bir süreç. Terörsüz Türkiye süreci. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu süreç, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan süreci bir devlet politikası haline getirmişti ve o günden bugüne gelen süreçte terör örgütünün silah bıraktığını gördük. Akabinde ise bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Takribi 10-12 madde konuşulmakta.

0: ise 10 yıl ceza ertelemesi gibi maddeler yer almakta. İfade ettiğimiz gibi aslında en başından bu yana oldukça sade, kısa ve öz, herkesin anlayabileceği maddeler yer alacak demişlerdi. Bu hususta çerçeve yasa oluşturulmuş durumda, bugün meclis başkanlığına sunulacak. Tabii ki süreç bu yönde devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sürece ilişkin geride bıraktığımız saatlerde önemli açıklamaları oldu. Bundan çok kısaca bahsetmem gerekirse, Devlet Bahçeli 86 milyon kazanacak, Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Attığımız imza hayırlı uğurlu olsun. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi Devlet Bahçeli. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz. Bize zaman zaman soruluyor, son grup toplantı niçin terörsüz Türkiye sürecine değinmiyorsunuz diye, ki Devlet Bahçeli bu konuyu yanıtlıyor. Biz devlet adamına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor dedi. Aslında önemli ifadelerdi. İfade ettiğimiz gibi 1000 yıllık kardeşlik vurgusu yapmış durumda MHP lideri. Sen de kısaca bahsettin, aslında bugün meclis başkanlığına sunulacak olan bu çerçeve yasanın Cuma günü Adalet Komisyonu'na, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Şu an itibariyle AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin desteği devam ediyor. Ancak tabii ki diğer partilerin desteği de aranıyor belirttiğiniz gibi. Pazar günü yapılacak çalışmayla birlikte genel kurulda da sürecin yasalaşması beklenmekte, ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ağustos'a kadar bu süreci tamamlayın demişti aslında. Daha öncesinde de konunun tamamlanması muhtemel gibi görünüyor. Daha sonra yapılacak kararları da tabii ki resmi gazetede, alınacak kararları da resmi gazetede kuşkusuz göreceğiz. Öte yandan tabii ki farklı son dakika gelişmeleri de var. Bugün ifade ettiğimiz gibi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor diyoruz. Bu bekleniyor ifadesini tırnak içerisine alalım. Çünkü tarafların özellikle bu konular üzerine son rötuşları yaptığını bilmekteyiz. Öte yandan AK Parti grubundaki kapalı grup toplantısında ana gündem maddesi bu. Bunu da ifade edelim. Neler olacak göreceğiz. Bu önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyot oldukça kritik olacak. Bu sürecin sonuca bağlanması noktasında diyelim Esra, ve söz yerinden size bırakalım.
1: Mert Acıoğlu, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, şimdi bu çerçeve yasanın detaylarını konuşmaya devam ediyor olacağız. Siyaset bilimci doçent doktor Berat Akıncı yayın konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle yayınımıza detayları konuşacağız. Önemli bir gün bugün aslında baktığımızda. Terörsüz Türkiye neden tarihi bir fırsat diyeceğim ve terörsüz Türkiye hangi kazanımları sağlayacak diyerek başlamak istiyorum. Sözü size bırakayım.
2: Evet Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye terörle mücadele tarihi açısından da son derece önemli. Hem iç konsantrasyonun sağlanması hem milli birliğimizin sağlanması açısından çok kritik bir günlerden, çok kritik aylardan geçtiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir çerçeve yasa çalışması, bir af kanunu değil. Öncelikle altını çizmemiz gerekiyor. Bir çözüm süreci yasası değil. Yani sadece sürecin aslında hukuki sınırlarını ve devletin yetki alanını belirleyen bir çerçeve kanunu olarak tasarlanmış durumda. Tabii öncelikle yine belirtmem gerekiyor ki bu kanun tek başına bir infaz düzenlemesi de değil. Tek başına bir ceza indirimi de öngörmüyor ve biraz önce de belirttiğim gibi bir af yasası da hiç değil. Sadece bu düzene devletin yol haritasını göstermesi aslında oldukça önemli. Tabii bu çerçeve yasada ilk defa hangi kurumun hangi yetkiyi kullanacağı, sürece hangi esaslara göre yürütüleceği, hangi ilkelerden taviz verilmeyeceğinin aslında kanun seviyesinde de tanımlanmış olacak Esra Hanım. Bu çok kıymetli. Bu nedenle buna çerçeve yasa deniliyor aslında. Hı hı. Elbette çok kıymetli sizin de dediğiniz gibi. Neden? Türkiye 40 yıldır aslında terörle mücadele ediyor. Bir terör sorunu var ve bu sorunu da aslında güvenlik boyutundan çıkartıp hukuk, demokrasi, toplumsal bütünleşme ve kurumsal istikrar zeminine taşıyor. Yani oldukça önemli ve aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve aslında bütün partilerin de destek vermesi bekleniyor. Şu an sizin de bahsettiğiniz gibi 3 parti destek veriyor konum ve uzlaşma ikliminin sürdürülmesi toplum sürece doyacağı güveni de aslında

0: altını çizmesi aslında meclisin bu konuda öne çıkması oldukça önemli. Ve bu çerçeve yasağı biraz önce de söylediğim gibi kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerinden aslında değerlendirme yapıyoruz. Tabii bugün meclise sunulacak bu çalışma, o da oldukça önemli. Neden? İşte geçtiğimiz yıl aynı gün aslında bir komisyon kurulmuştu ve bu komisyonda bir yıldır bu çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştı ki işte kurulduğu güne aslında denk gelen bir kanun teklifi, çerçeve yasa teklifi yapılmış oluyor. Burada sürecin hukuki dayanağına baktığımızda aslında birçok işlem idari kararlarla yürütülüyordu. Bunun kanuni dayanağı artık olmuş olacak. Hangi kurum görevli, hangi kurul yetkili, koordinasyon kim sağlayacak? Bunlar aslında bu kanunda gösterilecek Esra Hanım. Burada silah bırakmanın hukuki sonuçları da var. Yani silah bırakan kişiler bakımından işte teslim usulleri nasıl olacak, işte kaydı nasıl tutulacak, işte güvenlik soruşturmaları, adli işlemler, bunların hepsi aslında bir standarda bağlanacak ve herkes otomatik olarak serbest kalacak anlamına gelmiyor. İşte kamuoyunda yanlış aslında algılamalar da var. Bunun da çok dikkatli ve titiz bir şekilde aslında açıklanması da, anlatılması da gerekiyor. Yani sanki işte bu kanun işte teröristlere veya terör faaliyetleri bulunanı bir serbestlik alan bırakacak gibi bir algı var. Bunun da yanlış olduğunu altını çizmemiz gerekiyor.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum hocam size. Şimdi burada yasa teklifinde terör örgütü mensuplarına başvuru için 6 aylık bir kritik dönemden bahsediliyor. Şimdi artık terör örgütüne katılımların neredeyse bitme noktasına geldiğini de biliyoruz. Bu süreçte de göz önüne alırsak 6 aylık süreç örgüt içerisindeki hem çözülmeyi hem de bu teslim olmaları sizce nasıl etkileyecek?
0: Elbette kıymetli. Bu yapılan bütün çalışmalar aslında tabii ki PKK'nın veya terörle bir şekilde iltisaklı olan kişilere bu işlerle artık bir şekilde kesin bir şekilde ve artık elini eteğini çekmesi gerekiyor. Çünkü işte biraz önce aslında söylemeye çalıştığım etkin pişmanlık ve infaz alanı aslında bir teknik düzenlemeleri de içeriyor. Yani etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için bir kez teröristin veya terörle bir şekilde iltisaklı olanları devlete başvurması gerekiyor ki infaz rejimi bir şekilde işlemeye başlasın. Tabii bununla da aslında yetinilmiyor. Denetimli serbestlik mekanizmaları da yine bu çerçeve yasa kapsamında gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok kıymetli, sizin de dediğiniz gibi elbette bütün bu çalışmalar aslında eğer milli dayanışmamızı, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü geliştireceksek bütün kesimlerin bunu tabii ki taraf olan ilgili kesimlerinde bir şekilde hızlı bir şekilde koordine olması gerekiyor ve eklemlenmesi gerekiyor. Bu bakımda aslında mecliste yapılan çalışmalar bizi de bir yol haritası sunuyor Esra Hanım. Yani burada tabii bu yasa çıktı. Yasanın uygulanması gerekiyor. Yani dedik genel af değil, toplu tahliye içermiyor. İşte cezaların tamamen kaldırması gibi bir düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla hani devlet şunu da yapmıyor aslında. Yani güvenlik politikalarını sona da erdirmiyor. Ya burada bir kamuoyunda bu da bir yanlış beklenti var. Yani devlet şunu diyor aslında. Terör biterse güvenlik politikalarımız bitmeyecek, devam edecek. Yani Türkiye sınır güvenliğini sağlamaya, korumaya devam etmeyecek mi? Veya oradaki istihbarat faaliyetlerine devam etmeyecek mi? Terörün finansmanıyla mücadeleye devam etmeyecek mi? Veya terörün bağlantılarıyla mücadeleye devam etmeyecek? Elbette edecek. Dolayısıyla bunun çok titizlikle altının çizilmesi gerekiyor. Ama şu da önemli, tabii kimleri kapsayacak, kapsamayacak, kamuoyunda bu da hani çok oldukça merak ediliyor. Şunun altını çizmemiz gerekiyor Esra Hanım. Bireysel hukuki durumlar ancak yürürlükteki mevzuat ve mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilebilir. Yani bu genel çerçevede silah bırakanlar, etkin pişmanlıktan yararlanma şartını taşıyanlar ki sizde söylediğiniz gibi bu 6 ay içerisinde başvurması gerekiyor. Ve infaz rejiminde değişikliklerden yararlanabilecek kişiler açısından aslında bu yasa sonuçlar doğurabilir. Ancak var suçlar, işte bireysel cezai sorumluluğu veya mahkumiyetlerin hukuki durum bakımından kendi hükümlerini uygulayacak bu ancak teklif metni açıklandıktan sonra da kesin olarak değerlendirebileceğimiz bir husus. Yalnız şunu da biliyoruz, kimleri kapsamıyor? Bir kez eylemlerine devam edenler, evet 6 aylık bir süre koyduk. Israr ediyor, ben terör faaliyetlerime, eylemlerime devam edeceğim. Onları kapsamayacak veya silah bırakmayanlar veya örgütsel faaliyetlerini bir şekilde devam ettirirler bakımından herhangi bir koruma mekanizması öngörülmüyor. Bunun takibi var Esra Hanım.

0: Yani biz evet çerçeve yasayı çıkartacağız. Ama bunu PKK'nın da işte kendi şeyine bırakacak. Burada bir kez silah bırakıldı mı? Kamplar boşaltıldı mı? Örgütsel faaliyet sona erdi mi? Bir kez bunların doğrulanması gerekiyor. İkincisi, kurumsal koordinasyon sağlanacak. Bunda tabii ki MİT'in, İçişleri Bakanlığı'nın, işte Milli Savunma Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun veri seti üzerinde çalışması gerekiyor. Bu da tabii bütün bu kurumların birlikte çalışması anlamına geliyor. Üçüncüsü ise parlamenter denetim. Yani süreç yalnızca aslında güvenlik bürokrasisine de bırakılmıyor. Evet, meclis düzenli olarak raporu alıyor, alması gerekiyor, uygulamayı denetlemesi gerekiyor ve düzenli ya da kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu ne açıdan önemli? Demokratik meşruiyeti, toplumsal güvenin arttırılması açısından önemli. Bir de tabii uluslararası boyut var Esra Hanım. PKK yalnızca Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermiyor. Dolayısıyla Irak ve Suriye başta olmak üzere aslında bölgesel koordinasyon sürecinin de bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ki şunu da ekleyebilirim bu süreçle ilgili olarak. Belki de en kritik unsurlardan bir tanesi toplumsal iletişim. Bunun altını çok çiziyorum. Çünkü dezenformasyon, kutuplaşma, güvensizlik bu süreçte çok hızlı bir şekilde büyüyebilir veya negatif anlamda kamuoyuna lanse ettirilebilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zamanım var mı bilmiyorum ama biraz da sürecin sürdürülebilirliği açısından belki birkaç cümle
1: Lütfen
0: kullanabilirim.
1: buyurun.
0: Evet. Şimdi çok önemli, çok kıymetli. Tarihi günlerden geçiyoruz. 40 yılı aşkın Türkiye'nin terörle bir mücadelesi var. Türkiye'de ben zannetmiyorum ki yani her aileye mutlaka bir acı düşmüştür. Yani her aile olmasa bile yakınına düşmüştür. Yani terörden mağdur olanlar
1: Evet.
0: var. Şimdi bunları toparladığımızda artık bu sürecin geri dönüşü olmadan bitirmek istiyor Türkiye. Ve bunun da aslında geri dönüşü olmadan sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamamız için de bir kez şiddetin geri dönmemesi gerekiyor Esra Hanım. Yani silahlı faaliyetlerin kalıcı biçimde sona ermesi gerekiyor. Peki
1: Evet.
0: hukuka öngörülebilirlik lazım. Yani çıkarılacak düzenlemelerin açık, uygulanabilir ve yargısal denetime de elverişli olması gerekiyor. Üçüncüsü siyasi uzlaşma önemli. Yani sadece üç partiyle değil, sadece sürecin iktidar partisiyle değil veya Cumhur İttifakı'yla değil, mümkün olan en geniş meclis desteğiyle yürütülmesi gerekiyor. Yine kurumsal kapasitemiz önemli. Güvenlik, adalet ve yerel yönetim kurumlarının koordineli çalışması gerekiyor. Ve yine toplumsal güven açısından da sürecin mağdurların da haklarını gözetecek şekilde. Bakın bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yani şehit ve gazi yakınlarımızı bunları da hani bir şekilde üzecek bir tabii ki devletimiz böyle bir çalışmanın altına imza atmaz ama etmemiz gerekiyor kamuoyu açısından ve toplumun farklı kesimlerinde de adalet duygusunun da zedelenmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Bir son olarak bölgesel istikrar açısından da özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmelerin de süreci tersine çevirmeyecek şekilde de yönetilmesi gerekiyor Esra Hanım.
1: Hocam teklifin meclise sunuluş tarihi de oldukça manidar. Komisyonun ilk toplantısından tam bir yıl sonra yine bir 5 Ağustos'ta geldi. Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlayarak terör propagandasını tamamen söküp atması, bölgemizdeki terör örgütlerini birer taşeron gibi, aparat gibi kullanan o küresel güçlerin oyunlarını ve harita planlarını da bozacaktır diye düşünüyorum elbette.
0: Kesinlikle aslında tabii ki milli kardeşlik, milli dayanışma diyorsak artık bizim içeride barış ve huzur ortamını, kardeşlik ortamını yükseltmemiz gerekiyor. Yani birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor Esra Hanım. Çünkü ben hep birinci sınıf öğrencilerime ilk ders şunu söylerim. Gözlerinizi kapatın, Türkiye'nin haritasını gözünüze alın ve etrafına şöyle bir bakın. Gerçekten ateş çemberinin tam ortasında güvenli bir liman gibi duruyoruz. Dolayısıyla bu güvenli limanın sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin sağlanması için elbette iç kamuoyumuzun, iç konsolidasyonumuzun da sağlanması çok önemli. Türkiye terörden ve terör faaliyetlerinden çok çile çekti, çok zarar gördü. Yani toplumumuzun aslında özellikle hani bir şekilde temsil ettikleri tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Belki de fazla zarar da o kesimlere verdi. Dolayısıyla artık bölgemizde barış olsun, huzur olsun, savaşlar olmasın. Ama burada tabii ki Türkiye'nin de barış iklimini sürdürmesi çok önemli. Çünkü Türkiye bölgemizde ve dünyada küresel bağlamda da hem barışın, hem huzurun, hem insan haklarının da aslında gittikçe çok önemli bir merkezi haline geldi. O yüzden bu güvenli limanı el birliğiyle hep birlikte korumamız gerekiyor Esra Hanım.
1: Hocam burada şuna da değinmek istiyorum. Yani yaşanan tüm bu gelişmeler sadece güvenlik planları çerçevesinde mi değerlendirmeli? Şimdi bu yaşananlar aynı zamanda ekonomiye, yatırımlara, gelecek planlarına biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi pek çok alanda da etki gösterecek şeyler değil mi?
0: Elbette tabii ki yani şimdi herkes bundan önce hep bir ekonomikle ilgili ne kadar kaybımız var işte trilyon dolarlardan bahsediliyor. Yani elbette can kayıplarımız oldu, insan kayıplarımız oldu, bunlar çok önemli ve geri dönüşü olmuyor. Ancak Türkiye eğer terörsüz Türkiye sürecine girmesiyle birlikte herkes güvenlik harcamalarında bir rahatlama söz konusu. Bölgesel yatırımların artması, Doğu ve Güneydoğu'daki özellikle ekonomik canlanma, sınır ticaretinin gelişmesi, toplumsal kutuplaşmanın azalması gibi sonuçlarla da aslında müspet sonuçlarla da karşı karşıya kalacak. Ve ayrıca aslında sadece Türkiye'nin de değil, Irak ve Suriye politikalarında da diplomatik hareket alanımız gelişecek ve aslında bölgemizdeki huzur ortamı bölgenin refahının da artmasına dolaylı olarak katkı sağlamış olacak. O yüzden çok kıymetli. Elbette güvenlik politikalarıyla bu süreci başarıya götürmek veya sürekliliğini sürdürülebilirliğini sağlamak elbette mümkün değil. Ama burada bütün kesimlerin aslında eteğine şıpkasının önünü alıp bir düşünmesi gerekiyor. Yani burada terörsüz Türkiye ikliminin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle birlikte aslında bütün kesimlerin, bölgemizin küresel etkilerin olacağını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Biz aslında terörsüz Türkiye sloganıyla veya terörsüz Türkiye politikalarıyla sadece Türkiye'nin güvenlik politikalarında veya terörle mücadelesinde bir sonuç hikayesinden bahsetmiyoruz Hristiyan Hanım. Türkiye biraz önce söylediğim gibi sadece kendi sınırları içerisinde kalan veya işte kendi çıkarlarını, kendi refahını düşünen bir ülke değil. Türkiye başta bölgemiz olmak üzere küresel boyutta da aslında kazan kazan politikasını hayata geçiren işte savaşın değil aslında barışın kazananı olacağının sürekli altını çizen, ki hatırlayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada çok önemli sözü var. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyor. Yani çok önemli aslında. Hani evet. Yurtta sulh var, dünyada sulh ilkesini aslında altını çizen de bir söylem bu. Dolayısıyla terörist Türkiye, hem Türkiye'nin aslında hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamda hem diğer sanayi ve diğer bağlamda da çıkışını ve bölgeye refahın evet. artmasına da bir aracılık edecektir. Dolayısıyla bütün kesimlerin bölge ülkeleri de dahil bu sürece aktif bir şekilde destek vermesi, sorumlu davranması ve her türlü dezenformasyondan ve süreci kötüye kullanmaktan da bütün kesimlerin geri durması gerekiyor. Çünkü bu süreç çok kolay gelinen bir süreç değil Esra Hanım. Biraz önce söylediğim gibi 40 yılı aşan bir sürede gelinen bir nokta. Herkesin dikkatli olması, kullandığı ifadeleri, cümlelere çok hassas davranması, evet. şehit ve gazi yakınlarımıza veya terörden mağdur olan kesimleri de bir şekilde üzmeyecek bir dil kullanması da çok önemli. Elbette çok önemli konular bunlar. Çok konuşulmayan konular, hı hı. uzun yıllar konuşulmayan konular. Bunları konuşmak da kolay değil Esra Hanım. O yüzden evet. tabii size kullandığınız cümlelere çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Konuşarak bu durumları çözeceğiz. Yani çözülmeyen konular ancak konuşarak çözülecek. Konuşmayı evet. öğrenmemiz gerekiyor Esra Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam değerlendirmeleriniz için. Siyaset bilimci doçent doktor Berat Akıncı yayın konuğumuzu. Sağ olun, var olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Esra Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz gündeme dair yeni gelişmelerle efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıktı. Özgür Özel de yeni partinin açık olarak yapılan ilk grup toplantısında konuştu. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda gerçekleşti. Her iki partinin grup toplantısı öncesinde salon girişinde güvenlik önlemleri alındı.
2: Geride kalmış kim varsa yeni parti onun partisidir.
3: Önce Özgür Özel çıktı kürsüye. Biraz önce bu kürsüde Özgür Özel vardı. Şimdi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Tabelalarda hemen değiştirildi ve partililerin birbirine karışmaması için de gerekli güvenlik önlemleri alındı.
4: Ardından Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de Gözler grup konuşmalarındaydı. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıktı.
2: Unutulanların, ezilenlerin ve daha iyisini hak edenlerin yeni partisi yeni partimizdir. Siz de buna inanıyorsanız gelin. Yeni partide buluşalım.
4: Özel kürsüden indikten sonra salonda hemen tabela değişti. Yaklaşık bir saat sonra da aynı salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topladı grubunu. Mutlak Mutan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.
2: Hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
4: Her iki partinin grup toplantısı öncesinde salon girişinde güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılara tek tek hangi gruba geldikleri soruldu. Olası bir karşılaşmaya izin verilmedi.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abiyi Hür Ağbaba ile birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel bizleri bekliyor. Mehmet.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Veli Ağbaba, Yeni Parti Milletvekili, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hem Diyarbakır'da hem Malatya'da soruşturmalar yürütülüyordu ve sabah saatlerinde Hür Ağbaba ve Diyarbakır'dan yine bir isim örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve ihaleye fesat karıştırma kapsamında gözaltına alındı diyebiliriz. Dün akşam da yine önemli bir gelişme yaşanmıştı. Veli Ağbaba ki Yeni Parti Malatya Milletvekili, yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir fezleke hazırlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Adalet Bakanlığı'na sunuldu ki Ağbaba ile ilgili çok çeşitli iddialar vardı ki bunlardan en bilinenleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylığı döneminde adaylığına yönelik menfaat temin etmek maksadıyla Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğe yüklü miktarda para talebiyle gittiği ve bu para teklifinin de Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek tarafından yine itiraf edildiği bilgisini zaten kamuoyuna bu bilgi verilmişti. Bir ineleyecek olursak Malatya'da sabah saatlerinde Veli Ağbaba'nın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba ki inşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük bir şirketin başındaki isim, ihaleye fesat karıştırma, yine örgüt kurma suçlamasıyla sabah saatlerinde Diyarbakır ve Malatya merkezi yapılan operasyonlarda gözaltına alındı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, teşekkür edelim. Haber muhabiri Mehmet Türel konuyla ilgili son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Efendim, şimdi Gazze şeridinde 2023 yılında düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren iki aileden 112 kişinin cansız bedenlerine tam 3 yıl sonra ulaşıldı. Hayatını kaybeden Filistinliler düzenlenen toplu cenaze töreniyle son yolculuğu uğurlandı.

Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluka altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.

0: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
1: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Ukrayna'nın Kherson kentinde pazarda satış yapan 52 yaşındaki manav, Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından takip edilerek hedefe alındı. Bir süre kaçan adamın üzerine drone patladı ve şarapnel parçalarının isabet ettiği adam yaralandı.
1: O kaçtı, drone kovaladı. Aracın çevresinde defalarca tur attı. Saldırıda böyle yaralandı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sokak aralarına taşındı. Kherson kentinde pazarda satış yapan 52 yaşındaki manav, Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından hedef alındı. Manav satış yaptığı sırada İHA'nın takibine takıldı. İHA'yı fark eden adam aracının etrafında koştu. Saldırıdan kurtulmaya çalıştı. İHA kamerasına ellerini kaldırarak operatöre yalvardı. Saldırıyı durdurmasını istedi. Kısa süreli takibin ardından İHA dalışa geçerek adamın bulunduğu noktayı vurdu. 52 yaşındaki manav şarapnel parçalarıyla yaralandı ve beyin sarsıntısı geçirdi. Mykolaiv kentinde de bir ailenin yaşadığı ev dronlar tarafından vuruldu. Evlerin çatıları havaya uçtu. Hasar meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu öğrenildi.
0: Son duyduğum şey eşimin düşüyor demesiydi ve hepsi bu.
2: İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda. Edirne istikametinde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobille otobüs savrulurken adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak verilirken ekiplerin olay yerindeki ummalı çalışması ise devam ediyor. İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
3: Metrobüsün altında kaldı, durakta can pazarı yaşandı. İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın yolcu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs genç kadına çarparak altına aldı. Duraktakilerin korku dolu bakışları arasında kurtarılmayı bekleyen kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Metrobüsle durak arasında sıkışan kadını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan kadın, yoğunluk sebebiyle metrobüs yoluna giremeyen ambulansa demir bariyerler kesilerek ulaştırıldı. Genç kadın

0: hastaneye kaldırıldı. Metrobüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: İstanbul'da elektrikli tek tekerlekli skuter kullanan bir kişi kilometrelerce yol aldı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Elektrikli tek tekerli skuterla trafiğe çıktı. Kazaya davetiye çıkardı. İstanbul Üsküdar'da bir kişi yasak olmasına rağmen D100 karayoluna elektrikli tek tekerli skuterla çıkarak yoğun trafikte araçların arasında kilometrelerce yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü araçlarla birlikte ilerledi. Zaman zaman ani şerit değiştirdi. Tüm bunları yaparken hızı da oldukça fazlaydı. Trafiği tehlikeye atan adama başka sürücüler de tepki gösterdi.
1: Efendim, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir'de alevlerle mücadele vardı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
0: Kıvılcımla başladı, geniş bir alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almaksa hiç kolay olmadı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılçeşmeler mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan mücadele sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 12 helikopter ve 185 personelle alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'de de alevlerle mücadele vardı. Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda yükselen alevlerle havadan ve karadan mücadele edildi. Alevler büyümeden söndürüldü.
1: Avrupa'da sıcaklık nedeniyle zeytin rekoltesi düşürdü efendim. Türkiye'de ise üründe yüksek rekolte bekleniyor. Detayları ise Balıkesir'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konu aktardı.
3: Türkiye'nin en yoğun zeytin ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı bölgedeyiz. Edremit Körfezi'ndeyiz. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle öne çıkan bir bölge ve şu anda da bir zeytinin önündeyiz. Tabii ki yüksek hava sıcaklıkları Avrupa'da ortalığı kavururken tarımsal üretimi de etkiledi. Onu konuşacağız. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker yayın konuğumuz. Başkanım, daneleri belirlemiş bir ağacın önündeyiz ama Avrupa'da durum çok iç açıcı değil. Tarımsal üretim ciddi bir zarar var. Neler söylediniz? Türkiye'de rekolte ne olabilir? Nasıl bir sezon bizi bekliyor?
4: Evet, bizim artık bölgemizde zeytinin rekoltesi gözükmeye başladı. İyi bir rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Ancak hava şartlarımız da 30-35 derece dolaylarında ama Avrupa'da 40-41 derecenin üzerindeki sıcaklıklar orada bayağı sıkıntılı. Çünkü zeytin ağacı 30-35 dereceye kadar olan yerlerde dayanıklı bir ağaç olduğundan dolayı strese girer ama onun uygun şartlarının oluştuğu sıcaklıklardır. Ama 40 dereceye geçen yerlerde tamamen fotosentez olayı durduğu için zeytinin mahsulünün gelişmesi de durur. O sebeple bizim şu anda şartlarımız uygun gidiyor. Avrupa böyle bir şey yaşarsa, bizim rekoltemizin de bu şartlar uygun bir şekilde giderse biz sezona hazırız diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız bu süreç içerisindeki mahsulümüzün durumu da işte sizlerin de gördüğü gibi bu şekilde. İnşallah önümüzdeki günlerde çok fazla sıcaklıklar, Avrupa'daki sıcaklıklar bize de gelmez. Mahsulümüzün semeresini bu yıl almış oluruz.
3: Evet, şu anda görüldüğü kadar üründe gayet belirginleşmeye başladı ağaçlarda. Biraz da 40 derecenin sıcakta nasıl bir etki yapıyor ağaçta ve meyvede?
4: 40 derecenin üzerinde biraz önce bahsettiğim gibi yani ağaçtaki fotosentez olayı durur. Ağaç strese girer. Ağaçtaki su ve nem dengesi değiştiğinden

0: olayı ağaçtaki zeytinin çekirdeği sulanmadığı zaman çekirdeği büyük olur, eteni yani o yağlı kısmı küçük olur. Dolayısıyla meyve kalitesini istediğimiz şekilde yakalayamadığımızdan dolayı yemeklik zeytin vasfını da yakalamaz ve çıkan yağımız da acı olur. Yani özellikleri değişir, kokusu ve nefaseti değişir. O yüzden 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar bir zeytin ağacının istediği sıcaklıklar değil. Ama 30-35 derece yazın geçmesi tam zeytin ağacı için ideal bir ağaçtır. Malum şimdi görmüş olduğunuz bu zeytin danelerimiz Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra artık yavaş yavaş yağ almaya başlayacak içerisine ve yağlanmaya başlayacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Edremit Radyosu Başkanı Ali Yılmaz Diker de söyledi. Görüldüğü gibi zeytin ağaçlarında artık daneler belirginleşmeye başladı. Yakın zamanda da bu daneler artık yağ toplayacak ve bu yıl hem havaların yağış gitmesinin ardından gelen bir yaz sezonu hem de var yılının artılarını görüyoruz. Tabii ki hava sıcaklıkları da çok etkileyen bir konu. Ali Yılmaz Başkan da bunu anlattı ve Türkiye'de bu yıl hem rekoltenin yüksek olması hem de ürünün kaliteli ve oldukça yağı yoğun olması bekleniyor diyelim. Sözü Balıkesir Edremit'ten tekrar merkeze bırakalım.
2: Van'ın coğrafi işaretli lezzeti otlu peynirin ünü kent sınırlarını aşmış durumda efendim. Peki bu peynir nasıl yapılıyor? İşte cevap.
3: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Van otlu peynir sofraların vazgeçilmezi arasında. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin yapılışını şimdi hep birlikte izleyeceğiz.

0: sütümüzü sağdık, şimdi getirdik. Evet. Peynirimizi mayalayacağız değil mi?
1: Evet.
0: Peki ne kadar bir maya koyacağız?
1: Yarım yemek kaşığı.
0: Yarım yemek kaşığı.
1: Evet. Evet, maya 2 kilo süt, maya katacak, içine karıştıracak, maya tutacak, sonra turbadan geçecek, otun içine karıştıracağız.
0: O zaman mayayı ekliyoruz. Sonra bu ne kadar bekleyecek?
1: 1 saat falan.
0: 1 saat maya bekleyecek. Ekledik, 1 saat bekleyecek. Bunu da karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Mayalanması için bırakacağız.
2: Az önce sağdık koyunlarımızı, sütümüzü getirdik, mayaladık. Şimdi peynir yapma işlemi. Bu şekilde önce bir kat ot ekliyoruz. Sonra üstüne peynirin mayaladığımız yoğurdumsu kıvamını. Bir kat o, bir kat ot, tekrar bir kat peynir, mayalı peynir yoğurdu, bir kat tekrar ot. Şimdi bunu torbanın ağzını bağlatıp süzgeci var. Süzgeçte yaklaşık 9 veya 10 saat bekletiyoruz. Daha sonrasında onu açıyoruz. Kalıp şeklinde oluyor artık. Onu bıçakla kesip bol tuzluyoruz. Leğenlere bırakıyoruz. 3 gün tuzda bekletiyoruz. Sonra tekrar tuzlayıp bidonlara bastırıp toprağa gömüyoruz.
0: Peki şu an kullandığımız otun özellikleri ne?
2: Bu heliz yoğunluğu, heliz ama içinde sirmo da var. Bu heliz otu bizim burada yetişmiyor. Genelde Hakkari, Bitlis dağlarından falan getiriyorlar. Onlar aynen getirip burada satıyorlar. Biz de ilkbaharda bunları satın alıp tuzlayıp salamura şeklinde bekletiyoruz. Az önce dediğim gibi heliz otu ve sirmo otu. Genelde bizim burada bu iki ot tercih ediliyor. Fakat başka yörelerde başka otları katanlar da var. Herkes kendi zevkine göre diyelim. Böyle yoğunlukta heliz var burada.
0: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi bunun işlemi bitti. Torbanın ağzını kapatıp süzgece bırakacağız.
0: Dokuz saatin ardından peynirimiz hazır.
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi peynir burada 3 gün bekletildikten sonra tekrar tuzlanıp, çünkü bu peynirin yoğun tuzlu olmasına

0: lazım. Yoksa toprağın altında bozulur. Tekrar buraya bastırarak, böyle gelişi güzel değil, bastırarak bastırılmış peynir. Onu da hiç bekletmeden direkt toprağa gömüyoruz. Kimisi baş aşağı çevirip gömüyor, kimisi düz gömüyor. Değişen bir şey olmuyor. Toprağın altında yaklaşık 6-7 ay kalıyor. Tabii peyderpey çıkarılıp tüketiliyor.
1: Kışın peynirimiz. Bu peyniri gömüyorsunuz toprağa, daha sonra zaten afiyetli yiyorsunuz. Bu her zaman, değil mi, dışarı salamura olarak tüketilen peynir. Bu da toprağa gömülerek kışın tüketilen peynir. Buradaki zaten köy halkı dışarıdan peynirini almıyor. Kendi ürününü kendi yapıyor. Gerek yoğurdunu, sütünü ve peynirini kendi yapıyor.
0: Genelde dışarıdan alınan peynir tercih edilmiyor. Herkes kendi damak zevkine uygun kendi evinde hazırlıyor. Bizim yöremizde öyle. Herkes kendi evinde mutlaka peynirini yapar.
2: Efendim, şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle öne çıkıyor ama ilçenin meşhur kirazının da tadına doyum olmuyor.
3: Türkiye'de artık üreticiler modern tarıma geçti ama önceden işte bu tarım aletleri kullanılırdı. Peki Eyüp, bunun adı nedir?
4: Anadolu deriz biz ama halk dilinde, ama dirgen diye de biliniyor.
3: Türkiye genelinde ortak ismi dirgen ama evet, siz burada?
4: Yöresel olarak da Anadolu diyoruz.
3: Peki bununla ne yapacağız? Önemli olan bu.
4: Önemli olan oysa ot yükleyeceğiz onunla. Roma.
3: Yükleyelim hadi.
4: Yükleyelim abi.
3: Burada hangi otlar var?
4: Genelde bak arpacık deriz. Ondan var. Deli pakla var. Buturak deriz. Biz ama yani bizim dilimizle ama başka halkın diliyle ne diyorlar bilmiyorum. Yöre yöre değişiyor otların ismi genelde ama.
3: Buturak var. Gelincik var.
4: Aynen.
3: Başka?
4: Arpacık deriz mesela şu otlara. Ekine benzer otlar var ya. Arpacık evet, deriz. O sonra işte adını bilmediğimiz birkaç tane ot da vardır yani. Şimdi ben
3: arada,
4: de bilmiyorum.
3: Bu arada ben bunları buğday sanmıştım. Dikkat etmemiştim yakında.
4: Buğday değil abi. Bunlar aynı buğday gibi görünür ama içinde buğday tanesi olmadığı için biz arpacık diyoruz.
3: Sahtekar bir ot yani.
4: Sahtekar gibi bir şey işte. Benzerlik
3: şimdi
4: diyelim.
3: Burada iş bitti.
4: Evet.
3: Devam edecek miyiz?
4: Var, arkasında var abi.
3: Hadi o tarafa doğru gidelim.

0: Neşet amcayla beraberiz. Neşet amcanın burada 3 tane ineği var. Onları sabahın erken saatlerinden itibaren ahırdan çıkardı. Otlatarak bu şekilde karnını doyurmaya çalışıyor ama artık vakit biraz öğleye döndü.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş
1: eve gideceğiz. Gitmemiz
0: lazım.
1: Evet.
0: Gün nasıl geçiyor? Saat kaçta başlıyor?
1: Saat 5.30'da açarız bu malları. 10'a kadar dururuz dışarıda. Elektriği geri kurup saat 4'te de mi geri açarız? Akşam 4'te.
0: Şimdi bu 3 tane inekten ortalama kaç litre süt alıyoruz bir günde? Sabah,
1: bir günde. Akşam. Ya bunlar dağda yayılan mallar. Ya alsa alsa işte 3 litre, 5 litre falan, 5 litre falan alıyoruz.
0: Her birinden mi?
1: Ya malına göre değişiyor mesela. 7 litre falan olması gerekir en fazla alsak yani.
0: Yavaş yavaş da hadi götürelim.
1: Tamam, götürelim.
0: Şimdi bu sütün kalitesi ama diğer
1: sütten iyi. Evet, ondan kaliteli.
0: Sayın Beyli deyince akla elbette kiraz da gelir. Bir taraftan buğdaylar, arpalar hasata gelirken şu anda yine kiraz içinde hasat mevsimi. Şu anda Fakı Dayı'nın bahçesindeyiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Önce kiraz nasıl hasat ediliyor onu bir öğreneyim.
2: Önce nasıl ediliyor? Çekebilirsin. Özelliği bunun sapının kopmaması. Bu sapını kopardığın zaman özelliği kaybolur.
0: Raf ömrü kısalır.
2: Tabii ki. Nerede satarsan sat, bu sap olmazsa kiraz satılmaz. Özellik bu. Kirazı sattıran sapıdır.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
2: Kirazı
0: maşallah.
2: Sattıran sapı.

0: birinci kalite.
1: Ya şu 32 kalibre ya. 32 kalibre.
0: En büyük kaç kalibre?
1: 34, 36. Ama bahçem orta ağırlıklı 28, 30, 32 kalibre.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Peki bunu nasıl yaptık, nasıl başardık?
1: Nasıl yaptık?
0: Size vereyim, ben biraz toplayayım bu arada.
1: Hasadı yaptığım zaman, hasat bitti miydi buğdana başlarım ben bunu. Yaprakları döker, göktaş dediğimiz bakır kısmını gövdeye vururuz. Ekim-Kasım'da gübresini veririz, 18-46 taban gübresi. Ağaç uyur. Ondan sonra yaz döneminde, bahar döneminde çiçek açmaya başladım, yedi ilaçlarımıza başlarız. İşini sürdürürüz, bakımını yaparız. 12-13 güne bir ilacını vururuz. Hasada kadar bu devam eder. Ve de hasat bitmeden bitene kadar devam eder aslında.
0: Hasat biter, yeniden bakım başlar.
1: Tabii ki. Şimdi bu bitti, budak başlayacak.
0: Budama işlemi.
1: Tabii.
0: Sonra ağacı uyutma işlemi.
1: Ağacı uyur zaten. Budağı yaptık mıydı gayrı Ekim'de. Demeyelim de Eylül'de uyur burada ağaçlar.
2: Ağaçlardan toplanan kiraz meyveleri görmüş olduğunuz gibi önce kasalara dökülüyor. Ardından da arasındaki çürükler veyahut da sapsızlar veya 30 kalibreden daha küçük olanlar farklı bir kasaya, yine 30 ve üzerindeki iri taneli kirazlar da yine bu kasa içerisinde ayıklanmış oluyor.
3: Efendim, Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Muhammed Salah renklerine bağladı. Salah Trabzonspor formasını ilk kez giydi ve o uçakta İstanbul'a an itibariyle indi. O noktada ise Ahmet Nazif Bural bizleri bekliyor. Hemen sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
4: Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde şu an çok ciddi bir kalabalık var ve bu kalabalığın sebebi Muhammed Salah. Mısırlı 34 yaşındaki yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'la transfer görüşmeleri gerçekleştirdi ve Trabzonspor'a imza attı. 61 numaralı o formayı temsilen sırtına geçirdi ve Muhammed Salah'ı taşıyan uçakta an itibariyle İstanbul'a iniş yaptı. Bunun altını çizelim. Elbette Muhammed Salah'ı anlatmak için oldukça uzun bir süre gerekli, ancak dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Öyle ki Muhammed Salah İngiltere'de oluşan özellikle Liverpool ve Manchester City rekabetini doğrudan kilometre taşı olmuş bir oyuncu. Mısırlı bir yıldız, kendi takımını Dünya Kupası'na götürme başarısını, milli takımını Dünya Kupası'na götürme başarısına erişmiş bir oyuncu ve bununla beraber de işte görüyorsunuz bu kalabalığı buraya toplayabilecek kadar ve beraberinde Trabzon'da da bu kalabalığı belki de çok daha fazlasını Trabzon'a yığacak olan bir oyuncu. Bunun altını çizelim. Liverpool'da çok ciddi, çok büyük bir başarı sergiledi. İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusundan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig'de attığı gollerden başka olarak yine yapmış olduğu asistlerde Salah'ı İngiltere'nin ve dünya tarihinin en önemli oyuncularından birisi haline getirdi. Beraberinde kazanmış olduğu kupalar, Şampiyonlar Ligi kupaları ve beraberinde de yine kazanmış olduğu diğer başarılar, özellikle iki Premier Lig şampiyonluğu, Liverpool tarihindeki özellikle İngiltere'de Premier Lig'in tescillenmesiyle birlikte yapılan o turnuvayla birlikte iki şampiyonluğu var Liverpool'un ve o iki şampiyonluğunda doğrudan mimarı olan kişi Muhammed Salah. Ve işte görmüş olduğunuz gibi kendisini karşılamaya gelen yüzlerce Trabzonsporlu taraftar şu an burada ve ilerleyen saatlerde de akşam saatlerinde de Muhammed Salah Trabzon'a gittiğinde bu kalabalığın çok çok daha fazlasının orada olmasını bekliyoruz diyelim. Muhammed Salah için anlatılacak başka konulardan bir diğeri ise özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki çok önemli başarıları. Şampiyonlar Ligi'nde de çok ciddi bir başarı göstermiş halde kendisi. Öyle ki sadece attığı goller değil, beraberinde oyuna sunduğu katkı ve aynı zamanda rakipleri için oluşturmuş olduğu tehdit oldukça büyük. Afrika'da yılın futbolcusu ödülleri var 2017 ve 2018 yıllarında. 3 defa yılın futbolcusu seçildi Liverpool'da. 2018, 2022 ve 2025 yıllarında Muhammed Salah, bunun da altını çizmiş olalım. Ve Premier Lig'de 4 defa gol kralı oldu.

2017-18 sezonunda 32 golle, 2018-2019 yılında 22 golle, beraberinde 2021-2022 yılında 23 golle, 2024-2025 yılında 29 golle gol krallığını göğüslemişti Muhammed Salah. Elbette dünya tarihindeki en önemli, en kritik oyuncuları sayacak olursak ve özellikle son 20 yılı daha ciddi baz alacak olursak bu noktada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Cristiano Ronaldo ve Messi belki de bu kapsamda en çok göze çarpan oyuncular. Bu göze çarpan oyunculardan hemen sonra, onların hemen arkasına gelecek kadar önemli bir futbolcu Muhammed Salah. Öyle ki Ballon d'Or malum altın top özellikle futbolda, futbol müsabakalarında bir sezon, bir yıl içerisinde en çok başarı elde eden ve en çok verim veren oyunculara verilen oldukça kritik bir ödül ve futbol camiasında da bu ödülü kazanan futbolcular yine o yılın ve beraberinde dünya tarihinin en iyi oyuncularından olmaya hak kazanan oyuncular oluyor. Öyle ki bunu en çok kazanan oyuncu takdir edersiniz ki Lionel Messi ve arkasından gelen de yine Cristiano Ronaldo. Oldukça ciddi bir uçurum var geri kalanlar arkalarında. Bunu şu sebepten anlatıyorum aslında. Muhammed Salah neredeyse son 10 yıldır bu Ballon d'Or sıralamalarında her zaman ilk 10'un içerisinde yer alan ve o ilk 10'u da tamamıyla gerçekten hak ederek o noktada bulunan oldukça önemli bir oyuncu, futbolcu. Türkiye'ye gelişi aslında neredeyse 1-1,5 yıldır konuşuluyordu. Birden fazla takımla adı geçti ve son olarak Trabzonspor bu noktada yapmış olduğu bu transfer başarısıyla beraber adını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı ve işte artık sayılı bir zaman kaldı. Dakikalar sonra Muhammed Salah'ın bu noktadan genel havacılık terminalinden çıkış yapması bekleniyor. Buradan çıktıktan sonra da yine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ilk açıklamalarını Aspor'a yapmıştı kendisi. Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte anladığımız aslında şu: buradan Trabzon'a bir hareket olacak ve Trabzon'a gidilecek. O hareketin ardından da Trabzon'da Trabzon şehriyle kucaklaşacak Muhammed Salah ve yine Perşembe günü de Muhammed Salah için Trabzon'da bir stadyumda Trabzonspor'un ev sahipliğinde bir seremoni düzenlenecek Muhammed Salah'a. Elbette Trabzonspor Muhammed Salah'ın transferiyle birlikte sadece ligde çok ciddi bir şampiyon adayı olmak yanı sıra bir yandan da Avrupa'da da çok ciddi bir başarı getirme ihtimalini ortaya çıkartıyor. Muhammed Salah sadece kendi başına dahi aslında dünya tarihinde başarıların kilit oyuncusu olmakta çok defa anılan oldukça kritik bir isim ve 34 yaşında olmasına rağmen form grafiğinin hala oldukça iyi olduğunu hatırlayalım. Hatta geride bıraktığımız yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la 3 defa oynamış ve bu maçların ilk maçının yarısından sonra, ilk maçın ikinci devresinde, geri kalan maçlardaysa eğer ki hafızam beni yanıltmıyorsa ilk 11'de maça başlamıştı Salah. Öyle ki hatta Galatasaray'ın deplasmanda 4-0 yenildiği o maçta da yine Muhammed Salah'ın çok ciddi bir başarısı vardı. Gol ve asistleri de söz konusuydu. Muhammed Salah'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu başarı aslında ilk değil, Şampiyonlar Ligi finalinden tutun da geri kalan her aşamasında o başarısını, o kaliteli ayağını her zaman göstermiş kritik bir oyuncuydu. Henüz Basel'deyken aslında, Basel takımındayken kendisini göstermiş çok kritik bir isimdi ve ilerleyen süreçte de yine Roma ve Chelsea transferi onu dünyaya duyuran anlar oldu. Ve Chelsea'ye gitmesinin ardından da Liverpool'a transfer oluşu. Liverpool'da da özellikle Jürgen Klopp yönetiminde, Alman teknik direktörü, Alman koç Jürgen Klopp yönetiminde Salah ve yine beraberinde Sadio Mane ve Roberto Firmino üçlüsünün oluşturmuş olduğu çok ciddi bir hegemonya vardı ve bu hegemonya İngiltere'de bir Premier Lig şampiyonluğu getirdi. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirdi. Ve işte bu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu gibi daha nice şampiyonlukların, nice başarıların altında yatan yegane isimlerden birisi şüphesiz Muhammed Salah'tı. Ve işte Trabzonspor böylesine önemli bir ismi, böylesine

0: Önemli bir dünya yıldızını şu an için takımına katmış oldu. Bizler de bu noktadan Muhammed Salah'ın artık
1: tabii taraftarlarıyla bu noktada karşılaşacak ve onu bekleyen yaklaşık 2-3 saatleri
0: burada onu bekleyen taraftarlar var ve onlarla birlikte tezahüratlarla birlikte bu noktadan ayrılacak ve ardından akşam saatlerinde Trabzon'da da olması bekleniyor. Elbette bu yıl içerisinde Beşiktaş'ta da çok arıldı ismi Muhammed Salah'ın ve Beşiktaş'tan gelen yine açıklamanın ardından da Muhammed Salah'la olan ilginin bittiği belirtilmişti. Sona erdiği belirtilmişti. Şu an gelmiş olduğumuz noktadaysa Trabzonspor bu nefes kesici bu transferi gerçekleştirmiş oldu. Bunun da altını çizelim. Oldukça ciddi bir kalabalık var. Sadece yerel medyadan değil aynı zamanda çeşitli noktalarda, çeşitli ülkelerden gelen uluslararası ajansların da takip ettiğini söyleyelim. Bunu söylememizdeki sebep aslında şu, uluslararası anlamda da çok ciddi bir başarı aslında Türkiye için, bu Türkiye Ligi için bu. Çünkü Türkiye Ligi'nin dünyaya tanıtılmasında, bir şehir kulübü olarak Trabzonspor'un dünyaya tanıtılmasında en büyük virajlardan birisini açtı Trabzonspor yapmış olduğu bu çok ciddi transferle birlikte. Muhammed Salah elbette çok farklı noktalarda, maaş noktasında çeşitli tartışmalar olmuştu. Ne kadar bir ücrete gelecek denildi veya geldiğinde nasıl bir oyun sergiler denildi. Ancak şöyle bir dipnot vereyim bu noktada. Muhammed Salah dünya futbolunda öyle büyük bir marka ki aslında bu markasıyla dahi çoğu ciddi noktada, çoğu yerde kendisini ispat etmeye gerek dahi olmayan çok önemli başarılara sahip bir futbolcu. Ve işte böyle bir futbolcuyu transfer etmiş olması Trabzonspor'un dünya kamuoyunda da çok ciddi bir yere sahip olacağının altını çiziyor. Ve işte böyle bir başarıyla birlikte Trabzonsporlular da çok büyük bir coşkuyla yeni oyuncularını ve yeni dünya yıldızlarını, süperstarlarını bekliyorlar. Ve işte o bekleyişte de artık sona yaklaşıldı. İstanbul ayak bastı ve İstanbul ayak bastırmasından hemen sonrasında da yine buradan çıkış yapması bekleniyor. Ve şunun altını çizelim. Muhammed Salah için bir yandan da tabii hemen arkamıza sloganlar atılıyor, tezahüratlar yapılıyor. O tezahüratları da hemen size söyleyeyim. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah tezahüratı var şu an. Bu tezahürat özellikle Muhammed Salah'ın Müslüman kimliğiyle alakalı. Öyle ki Muhammed Salah sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir ikon. Mısır'dan yetişmiş bir ikon, ancak kendisinin Müslüman tavrı, Müslümanlığını göstermiş olduğu tavrı, davranışları ve İngiltere gibi bir ülkede yaşamış olduğu o hayat biçimini hiçbir şekilde, Müslümanlık biçimini hiçbir şekilde değiştirmemesi de yine İngiltere'de Liverpool başta olmak üzere İngiltere'nin dört bir yanında Müslüman sayısının artmasına sebep olan o derece büyük bir ikon aslında Muhammed Salah. Yapılan tezahüratta aslında buna bir noktada gönderme, bunun da altını çizmiş olalım. Artık dakikalar kaldı. Yine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracı da burada. O araca binip bu noktadan gidecekler diye bekliyoruz elbette. Artık çok az bir süre kaldı. Basın mensupları şu an genel havacılık terminalinin hemen önünde bekliyorlar. Hemen arka tarafımızda da yine altını çizelim, taraftarların çok ciddi bir yoğunluğu var. Taraftarlar o noktada ciddi bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Taraftarlar çok ciddi bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Ve şunu da belirtmek lazım. Muhammed Salah sadece Süper Lig'de gelmiş en önemli, en kıymetli oyunculardan birisi değil. Beraberinde Süper Lig'e gelmiş belki de en yüksek sosyal medya takipçisine sahip oyunculardan birisi. Öyle ki 65 milyonu aşkın, altını çiziyorum tekrar, 65 milyonu aşkın bir takipçi sayısı var kendisinin. Bu da aslında Muhammed Salah isminin ne denli bir marka olduğunun en net göstergesi diyebiliriz. Elbette sezon oldukça uzun. Bu 30 maçı aşkın sezonun içerisinde bir yandan da Avrupa maçları var. Yaklaşık 50, hatta zaman zaman sezonun gidişatına göre değişebilecek şekilde 60 maça ulaşabilecek kadar ciddi bir sezon aralığı bulunuyor. Ve işte bu sezon aralığı içerisinde Muhammed Salah'ın geçmişte yaptığı gibi yine minimum ihtimal

Saatlerde akşam saatlerinde Trabzon'a gidildiğinde artık on binlerle hatta belki çok daha fazlasıyla ölçülebileceğinin de altını çizmiş olalım. Muhammed Salah Türkiye'ye ayak bastı, İstanbul'a ayak bastı ve artık Muhammed Salah'ın Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinden çıkışı bekleniyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki Trabzonspor taraftarının unutulmaz bir tezahüratı var. Bize her yer Trabzon diye. Ve işte Muhammed Salah da uçaktaki ilk sözlerinden birisi bize her yer Trabzon tezahüratıydı. Aslında nasıl bir durum oluştuğunu, Salah'ın ne denli kritik bir rolü olduğunu gösteren en önemli simgelerden birisi ve bu simgenin aslında bize gösterdiği bir başka gösterge daha var. O da şu: Salah Trabzonspor'la birlikte büyüyecek. Trabzonspor da Salah'la birlikte aslında çok daha ileriye yönelecek. Evet, ve işte Muhammed Salah şu an an itibariyle İstanbul'a geldi ve şu an üzerinde Trabzon formasıyla birlikte kapıdan, Atatürk Havalimanı kapısından çıkış yaptı. Bunu belirtelim. Evet, çok ciddi bir kalabalık var şu an burada. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz bir de. Dünya yıldızı, dünyanın en önemli oyuncularından son 10 yıla, son 20 yıla, son 20 yıllık futbol tarihinin son 10 yılına damga vurmuş, oldukça kritik, dünyanın en önemli oyuncularından birisi İstanbul'a ayak bastı ve buradan da Trabzon'a doğru gidecek. Çok yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün. Burada bunun altını çizelim. Evet, Muhammed Salah şu an taraftarı selamladı ve burada şu an ilerlemesi bekleniyor. Evet, kendisine de mikrofon uzatmaya çalışacağız. İlk düşüncelerinin ne olacağı yerinde. Evet, Muhammed Salah, çok ciddi bir kalabalık var şu an kendisini bekleyen. Taraftarı kendisi gördü. Bir yandan çok ciddi bir basın ordusu da Muhammed Salah'ı şu an takip ediyor. Dünyanın, sadece dünyanın değil, özellikle İngiltere içerisindeki, İngiltere tarihindeki en önemli yerlere sahip, en önemli yere sahip oyuncuların başında geliyor Muhammed Salah. Ve işte bulunmuş olduğumuz yerde artık o oyuncu... Trabzonspor'un sözleşmeli yeni oyuncusu oldu. Bunu söylemiş olalım ve şunu da belirtmek lazım. Evet, şu an Muhammed Salah taraftarlara doğru ilerliyor bir yandan. Kendisinin ne söyleyeceği elbette merak konusu. Bir yandan çok ciddi de bir güvenlik tedbiri var bu noktada. Evet, taraftarlar şu an adeta çıldırmış halde İngiltere'yi... tabiri caizse yapmış olduğu asistler ve atmış olduğu gollerle fetheden o Mısırlı yıldız an itibariyle İstanbul'da ve buradan da Trabzon yolcusu, Trabzon'a gidecek. Trabzonspor'un başarısı için çalışacak. Önümüzdeki yıllar içerisinde çok ciddi bir kalabalık var şu an bu noktada ve Salah adım adım taraftarlarına doğru yaklaşıyor. Bizler de şu an o noktadayız. Evet, taraftarın da çok ciddi bir ilgisi var kendisine bu noktada. Evet, taraftar bir yandan tezahüratlarla karşılıyor Muhammed Salah'ı ve kendisi şu an bu noktada bir üçlü çektirme söz konusu taraftarlar tarafından. Büyük başarılara imza atmış olan Muhammed Salah şu an İstanbul'da ve Trabzonspor taraftarıyla ilk üçlüsünü çektirdiği taraftarlarıyla bir kez daha bu noktada aslında bir olmuş halde. Ve şunu belirtelim, sadece burada değil, sosyal medyada da çok ciddi bir takipçisinin olduğunu söylemiştik Muhammed Salah'ın ve işte bu
takipçilerin arasında artık çok ciddi bir Trabzonspor taraftarları söz konusu ve işte o taraftarlar da Muhammed Salah'a çok yoğun bir ilgi gösterdi ve ona da işte başta sosyal medyada başlayan o süreç an itibariyle artık gerçeğe dönüştü ve şu an Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracında

Ve işte araç artık hareket etmeye başladı. Şu an Muhammed Salah'ı taşıyan araç an itibariyle hareket ediyor. Şu an taraftarların kapıda onu beklediğini, taraftarların hemen kapı kısmında Muhammed Salah'ı beklediğini ve başkanın aracıyla birlikte Muhammed Salah'ın dünyaca ünlü yıldız, süperstarın, dünyaca ünlü süperstarın İstanbul'a gelişi ve buradan da Trabzon'a gidişini kutladıklarını belirtelim. Bir yandan Ertuğrul Doğan için burada tezahüratlar yapılıyor. Diğer yandan da Muhammed Salah için o tezahüratların bitmediğini, Muhammed Salah için de sürekli bir şekilde burada tezahüratları yapıldığını, hatta taraftarların kimisinin Salah'ı görebilmek için buradaki güvenlik bariyerini dahi aşmaya çalıştıklarını söylemek mümkün. Onlarca taraftar, yüzlerce taraftar hepsi tek bir noktada buluşmuş halde ve hepsi Muhammed Salah için bu noktada. Mısırlı 34 yaşındaki yıldız için burada. İngiltere'de Premier Lig'de 4 defa gol kralı olmuş. 2 defa şampiyonluk ipini göğüslemiş ve çok defa da yine yılın oyuncusu seçilmiş. Oldukça kritik. Dünya tarihine altın harflerle imza atmış. Önemli mi önemli ve sadece dünya tarihi için değil, aynı zamanda kendi milli takımı tarihi için de belki bundan sonra kendisinden daha iyisini gelip gelmeyeceğini bilmesek de şu an için Mısır'ın kendi kalbinden doğan en önemli, en büyük oyuncu ve işte o oyuncu artık Trabzonspor için sahaya çıkacak, sahaya adım atacak. Şimdi kameraman arkadaşım Ömer Erden rica edeceğim. Yolun bu tarafındaki Trabzonspor'lu taraftarları göstermesini. Muhammed Salah işte tam da bu noktadan az evvel çıkış yaptı ve Trabzonspor'lu taraftarlar hala burada ve takımlarının yeni transferlerini, takımlarının yeni süperstarını, süper yıldızını şu an bu noktadan uğurladılar. Elbette buradan uğurlanıyor ancak Trabzon'da Muhammed Salah'ı çok daha büyük bir karşılama bekliyor. Muhammed Salah deyince akla gelenleri belki sıralamakla bitmez. Kendisinin aslında Müslüman dünyası için göstermiş olduğu duyarlılıklar da bizlerin çok defa konusu olmuştu. Ve işte o Muhammed Salah artık İstanbul'da dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan, en büyük iki futbolcudan sayılabilecek bir oyuncu, bir ikon. Sadece atmış olduğu gollerle değil, sadece yapmış olduğu asistlerle değil. Evet.

0: Cumhurbaşkanı sebebi.
1: Evet, Ahmet Nazif Bural ve Ömer Er, Muhammed Salah'ın İstanbul'a gelişini bizlere aktardı efendim. Türkiye için, Türk futbolunda günün, hatta belki de son yılların en önemli gelişmelerinden, transferlerinden bir tanesiydi. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından bir tanesi. Trabzonspor için, Trabzonspor formasıyla birlikte İstanbul'a indi, ardından da Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz ama günün önemli gelişmelerinden diğer önemli gelişmeleriyle devam edeceğiz. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlandı ve meclise sunulacak. Yasa hangi kritik kararları barındırıyor? Kimler kapsam dışı kalıyor? Suça karışmayan örgüt üyeleri ne olacak? Gelişmeleri alacağız. Mert Hacı Alioğlu bizleri bekliyor notlarıyla. Hemen o noktaya Mert'e sözü bırakalım.
2: Teşekkürler Esra. Kapalı grup toplantısı vardı AK Parti'de. Belirtmiştik bir önceki yayınımızda. Bu sona ermiş durumda. Bunu belirtelim. İlerleyen dakikalarda aslında hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir açıklaması olması bekleniyor. Akabinde ise aslında çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulması sürecini hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şefimiz Tülay Ağoğlu daha önce çok kez paylaşmıştı. İlter Yeşiltaş yine mecliste çok kez paylaşmıştı. Bizler de belirtmiştik. Kaç

0: Maddeden oluşuyor. 12 maddeden oluşuyor. Öncelikle bunu belirterek başlayalım. 12 maddelik bir çerçeve yasadan söz etmekteyiz. Bu çerçeve yasa içerisinde tabii ki önemli maddeler olacaktı. Belirli kısıtlı süreler içerisinde öncelikli olarak 6 aydan söz etmekteydik. Daha sonra bu sürenin 6 ayda uzatılması muhtemel olabilir. Bununla ilgili tabii ki süreç eğer süre yetmezse şeklinde bir değerlendirmeyle gidiyor. Şu anda teklif sarı zarflar içerisinde partililere gönderiliyor. Bu detayı sizlerle paylaşalım. PKK ve KCK'yı kapsıyor çerçeve yasa. Bunu belirtelim. Bu oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Yalnızca diğer terör örgütleri değil, PKK ve KCK'yı kapsıyor. Bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Bazıları ise silah bırakmanın teyit edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Peki teyit mekanizması nasıl işletilecek? Bu kapsamda da yine bir son dakika bilgisi olarak verebiliriz. Cumhurbaşkanlığı kanadından bir teyit tespit kurulu oluşturulacak Cumhurbaşkanlığı kanadından ve bu teyit tespit kurulu bu şekilde silahlar bırakıldı mı, ne oldu, teslim oldular mı, bunların her biri teyit ettikten sonra da ifade ettiğimiz gibi geri kalan o çerçeve içerisinde bulunan maddeler yürürlüğe girecek. Yani bazı hükümler hemen yürürlüğe giriyor, bazıları ise teyit tespitin gerçekleşmesiyle birlikte olacak. Tabii ki burada İnfaz erteleme geliyor. 15 yıl altı ceza alanlara 5 yıl, 15 yıl üzeri ceza alanlara ise 10 yıl erteleme gelecek. Bu sürede suç işlemezse cezaları da düşmüş olacak. 6 ay içinde yasadan yararlanmak isteyenler ise bu konuda devlete başvurularını gerçekleştirecekler. Bu şekilde bu yasadan faydalanabilecekler. Kovuşturma, soruşturma aşamalarını da kapsayacak bu çerçeve yasa. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet alanlar kapsam dışı kalıyor. Yani herhangi bir kişiyi öldürmüş olan teröristler için bu geçerli olmayacak. Bu da aslında ifade ettiğimiz gibi bir önceki yayınımızda da aslında birazcık bahsetmiş olduğumuz gibi önemli detaylardan bir tanesiydi. Bugün Meclis Başkanlığı'na, Cuma günü Adalet Komisyonu'na, Pazar günü ise Genel Kurul'a gelerek aslında sürecin yasalaşması bekleniyor. Şu an itibariyle 3 partiyi gördük. Özellikle Meclis Başkanı'nın ardından ilk imzada süreci başlatan isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'nin şu an itibariyle bu süreçteki imzalarını gördük. Diğer partilerin de destek vermesi olası. Bu konuda ifade ettiğimiz gibi şu anda çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmeler sarı zarflar içerisinde partilere gönderiliyor. Ona bakacaklar, değerlendirilecekler ve bu sürece nasıl katkı sunacaklar bunu da hep birlikte göreceğiz. Türkiye önemli bir eşikte. Geride bıraktığımız günlerde daha doğrusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda tabii ki hiçbir terazi konulamaz bilindiği üzere. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan birçok konuya değinmişti. Artık canlarımız yanmayacak demişti. Öte yandan terörün bilindiği üzere maliyeti noktasında da önemli mesajlar vermişti. Tabii ki bu süreç aslında oldukça kritik bir süreçti. Herhangi bir şekilde devletin kutsallarına helal getirmeden bu sürecin yönetme noktasında aslında yine şehitlerin emanetlerine, gazilerin emanetlerine sahip çıkarak bu süreci yürütme noktasında önemli mesajlar gelmişti. Şu anda bulunmuş olduğumuz duruma kadar, yasal düzenleme noktasına kadar gelindi ve bu önümüzdeki bir haftalık süreçte oldukça kritik olacak tabii ki. Ondan sonraki süreçte de tespitler nasıl olacak? Sahada bunları göreceğiz. Hatta geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Irak Başbakanı Ankara'daydı. Şu anda zaten gerçekleşen operasyonlarla birlikte bilindiği üzere terör örgütü bir noktaya kadar zaten sıkıştırılmıştı. Ancak terör örgütünün bulunmuş olduğu işte kampları olsun ya da bulunmuş oldukları barınakları olsun birçoğu Irak topraklarında yer alıyor. Bu kapsamda aslında bu süreç aynı zamanda terörist bölge süreci noktasında da oldukça önemli bir ivme kazandıracak. Bunların her biri istihbarat kanadı tarafından da değerlendiriliyor. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı tarafından o tespit işi için kurulacak olan kurulda kimler yer alacak, ne gibi çalışmalar olacak, bu tespit işi nasıl gerçekleştirecek, Irak gibi ülkelerle birlikte bir konsorsiyum olacak mı? Bu da tabii ki önemli başlıklardan bir diğeri. Bunların her birini takip edeceğiz. Ancak şu anda gündem mecliste aslında. Meclis bakalım nasıl olacak, bu 12 maddelik konu genel kurula geldiği zaman yasalaşma süreciyle birlikte nasıl bir atmosfere sahne olacak, bunu da bizler takip edeceğiz. Kameraman arkadaşım Tülay Taşkın Ural'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz, takibimiz sürüyor. İlerleyen saatlerde açıklamaları yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert Acaloğlu'na teşekkür ederim aktardıkları için, ama çerçeve yasının detaylarını konuşmaya devam ediyor olacağız. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş yayın konuğumuz. Sayın Miş, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Tasarıda

0: En çok çok net bir şekilde altı çizilen bir husus var. Bu da kesinlikle bir genel af değil ve terör elebaşına herhangi bir statü tanınması söz konusu dahi değil. Milletimizin bu kırmızı çizgilerinden asla taviz vermeden milli dayanışma vurgusuyla bu adımı atmasını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki özgüvenini ve sahadaki o mutlak statünün bir yansıması olarak nasıl okumalıyız bu sürece diyerek başlayayım.
1: Yani şöyle, tabii bu terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir siyasal yaklaşım başlatılmasının üzerinden 2 yıl geçti. Yani 2024 yılında işte Ağustos'un sonunda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli iç cephenin tahkimine yönelik olarak bir çağrı yapmışlardı. Hem Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Bu sürecin üzerinden 2 yıl geçti. Bu 2 yıl sürecinde hem sahada, yani saha dediğimiz şey sadece Türkiye değil, Türkiye'nin ötesi, sınır ötesinde Suriye'de, Irak'ta farklı aktörlerle görüşerek ve aynı zamanda da içeride bu sürecin hazırlığı tamamlanarak artık 4. aşamaya gelindi. Yani aslında terörsüz Türkiye süreci, hem Türkiye'de terörün tamamen sonlandırılması hem de bir bölgesel düzeyde terörsüz bölge hedefine yönelik olarak süreç aşama aşama planlanmıştı. Ve bu aşamanın da 4. aşaması aslında yasal çerçevenin hukuki mekanizmayla düzenlenmesi. Şimdi az önce Mert Bey anlattı, muhabirimiz, ayrıntıları. Şimdi tabii bu yasal süreçle ilgili, bu 4. aşamayla ilgili belirli tartışmalar vardı, ya da yasanın nasıl düzenleneceği, işte insanlarımızı şehit eden terör örgütü üyelerinin bu yasadan yararlanıp yararlanmayacağı meselesi, yine siz de hatırlattınız, Öcalan'a yönelik olarak bir statü ya da Umut Hakkı ile ilgili yasada bir düzenlemenin olup olmayacağı hususları merak ediliyordu. Burada kamuoyuna da yansıdığı şekliyle aslında en baştan itibaren, yani bu terörsüz Türkiye süreci başlatıldığında devlet kırmızı çizgilerini ortaya koymuştu. Yani bir alver süreci olmayacak, bir pazarlık süreci olmayacak. Dolayısıyla da geçmişin tecrübelerinden de yararlanarak bu süreç uhuletle, suhuletle sürdürülecek denmişti. Ve aslında yasal çerçeve aşamasında da bu 2 yıldaki hem devletin kırmızı çizgilerinin hem alver süreci gibi pazarlıkların olmadığını net olarak görüyoruz. Yani hem soruşturma kovuşturmanın ertelenmesi hem de denetimli serbestlik gibi düzenlemelere baktığımızda burada bugüne kadar işte müebbet hapis cezası ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışların bundan yararlanamayacağı gibi bir aslında düzenleme var. En önemli hususlardan zaten birisi bu. Yani bugüne kadar insanlarımızı, askerlerimizi, güvenlik sağlayan insanlarımızı, sivilleri öldüren terör örgütleri bu yasadan yararlanamayacak. Ama öbür taraftan da tabii ki örgütün üst düzey yöneticileriyle ilgili yine burada Türkiye'ye dönmesiyle ilgili herhangi bir süreç tanımlaması yok. En nihayetinde inşallah bundan sonraki süreçte de bu yasal çerçevenin ortaya çıkardığı düzenlemelerle birlikte bu süreç, yani terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşır. Aslında bu aşama önemli bir kritik eşik olarak karşımızda duruyor.
0: Evet, dikkat çeken bir diğer detay da bu ceza ertelemelerinin teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak olması. Yani devletimiz ben yasayı çıkardım bitti demiyor. Süreci adım adım devlet hakkıyla kontrol altında tutmaya devam ediyor. Bu denetim mekanizmasının hem kamu güvenliğine ve toplumsal bütünleşmeye sağlayacağı katkıları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle, bu terörsüz Türkiye süreci ile ilgili mecliste süreç komisyonu kuruldu, uzun süre çalıştı ve ardından bir rapor hazırlamıştı. O raporda aslında bugünün yol haritası da 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Yani terör örgütünün silah bırakmasının ölçülebilir, denetlenebilir ve teyit mekanizmasıyla açık şeffaf bir şekilde ortaya konması gerekir gibi bir husus, bir madde ortaya konmuştu. Aslında bu

0: yasal çerçeve ile ilgili de iki farklı mekanizmanın olacağı anlaşılıyor. Birisi koordinasyon süreci koordine edecek kurul. Bu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın işte başkanlığında toplanacak, ama işte sekreteryasını bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yaptığı, içerisinde Adalet, Dışişleri, Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Genel Sekreteri ve MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi farklı kurumların olduğu bir koordinasyon kurulunun bu süreci izleyeceği, değerlendireceği ve bunun üzerinden aslında süreci takip edeceği anlaşılıyor. Tabii bir de meselenin toplumsal ve siyasal meşruiyet tarafı var. Bu da izleme kuruluyla, yani mecliste oluşturulacak bir izleme kuruluyla bu sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da bir şekilde izlenerek topluma bu süreç anlatılarak, eğer bir aksama varsa bu aksamaların giderilmesi için siyasal partiler düzeyinde ya da devlet düzeyinde bir şekilde süreci yönetmeye yönelik olarak hem koordinasyon kurulunun hem de izleme kurulunun oluşturulacağı anlaşılıyor. Tabii bu yasanın uygulamasında kuşkusuz devletin farklı birimlerinin, örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki gelişmelerle ilgili hem izleme kuruluna hem koordinasyon kuruluna çeşitli periyotlarda bilgi vereceğini beklemeliyiz. Yani bugüne kadar zaten devletin farklı birimlerinin işte Türkiye içerisinde bu böyle bir yasa çıkarıldığında bundan yararlanacakların kimler olabileceği ya da sınır ötesinde kaç kişinin bu yasadan yararlanabileceği gibi hazırlıklarının olduğunu öngörmemiz gerekir. Yani bu süreçle ilgili devletin bütün birimlerinin bu yasanın çıkmasından itibaren kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak, sınır işte hapisten kaç kişi çıkacak, sınır ötesinden kaç kişi gelecek, bunların koordinasyonu nasıl olacak, bütün bu süreçlere bir hazırlığın olduğunu öngörmemiz gerekir. Ayrıca da Türkiye 40 yıldan fazla bir süredir bu çoklu terör örgütleriyle mücadele ettiği için bir tecrübesi var. Burada en önemli husus şu: geçmişin tecrübelerine bakarak bu süreç yönetiminde geçmişteki hataların tekrar edilmemesi gerekiyor. Yani evet. Türkiye'ye işte sınır ötesinden dönüşlerle ilgili yeni bir habur görüntüsünün ortaya çıkmasının devletin izin vermeyeceğini öngörmemiz lazım. Burada hem siyasi evet. partilerin hem toplumsal kesimlerinde duyarlı, dikkatli olması gerekiyor. Yani bu süreç en başından itibaren aslında önce işte sahada belirli gelişmeler yaşandı. Sonradan bunun kamuoyunda belki yani eylem sözden önce geldi. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar temkinli bir şekilde getirilen sürecin evet. bundan sonraki dönemde de bir Türkiye modeli çerçevesinde yürütülmesi çok önemli. Bunu vurgulamak gerekir.
1: Hocam bir de teklifin meclise sunuluş tarihi de oldukça manidar değil mi? Komisyonun ilk toplantısından tam evet. bir yıl sonra yine 5 Ağustos'ta geldi. Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlayarak terör propagandasını tamamen söküp atması, bölgemizde terör örgütlerini kullanan küresel güçlerin oyunlarını ve harita planlarını sizce nasıl bozacaktır?
0: Ya şöyle, şimdi bu tabii dünyada farklı terör örgütleri var. Yani bunu çok uzun süre faaliyette bulunan, bunlara çözüm üreten ülkeler var. Farklı çözüm modelleri geliştirdiler. PKK terör örgütünün dünyadaki terör örgütlerinden birçok açıdan farklı olduğunu önce öngörmek gerek. Ya da yani bunu biliyoruz. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şunu. PKK terör örgütü 40 yıldan fazla bir süredir sadece Türkiye'de değil, farklı devletlere dağılmış unsurları var. Yani Suriye'de var, Irak'ta var, İran'da var, Avrupa'da var ve dünyanın işte farklı yerlerinde de bir şekilde PKK'nın sempatizanı, destekçisi olan yapılar var. Şimdi böyle bir örgüt birçok devlete dağılmış. Diğer taraftan bugüne kadar gerçekten de sadece Türkiye'ye zarar veren bir terör örgütü değil, bölgeyi de istikrarsızlaştırıcı ve aynı zamanda da kuruluşundan bugüne farklı devletlerin vekaletini yürüten, yani bölgede aslında PKK işte sosyalist bir örgüt olarak kurulduğunu bütün süreçte söyler ama baktığınız zaman kapitalist devletlerin de tamamen bölgede teşeronluğunu yürütmüş, vekaletini yürütmüş bir terör örgütüdür. Dolayısıyla da terör örgütünün sonlandırılması hem Türkiye açısından bugüne kadar hem kaynak israfı hem ülkenin odağının bütün yapılarının, kurumlarının, güvenliğinin bu terör örgütüyle mücadelede israf olması belki bir anlamda ya da heba edilmesi çok büyük bir sorundur. Bu terör örgütü bittikten sonra bir defa Türkiye'de çok büyük bir devlet kendi terörle mücadeleye vermiş olduğu motivasyonun odağını farklı alanlara hasredecektir. Aynı zamanda buraya bugüne kadar işte 2.1 trilyonun üzerinde kaynağın gittiği biliniyor. İşte bu kaynaklar Türkiye'nin önceliklerine yönlendirilebilecektir. Ve bunun ötesinde de gerçekten terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi gerçekleştirildiğinde bölgenin istikrarına ivme sağlayacak bir yeni süreç başlayabilecektir. Tabii bu önemlidir. PKK terör örgütünün bir şekilde silahlarını bırakması önemlidir ama bundan sonraki süreçlerde de aşamalarda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani dünyadaki bütün terör örgütleri bu silah bırakma sürecinden sonra epeyce kendi içerisinde evet. bölünmeler, farklı tartışmalar ya da farklı devletlerin teşeronluğuna soyunabilecek ya da onların üzerinden sabote edilen süreçler ortaya çıkmıştır. PKK'nın da bu süreçte aslında izlerken, değerlendirirken ileriye yönelik olarak da her zaman o dikkat meselesinin bir şekilde göz önünde bulundurulması önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam aktardığınız bilgilerden dolayı. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş yayın konuğumuzu. Sağ olun hocam, var olun.
0: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çerçeve yasanın detaylarını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Günün belki de en önemli başlığı Türkiye'nin yol haritasını belirleyecek olan o çerçeve yasa ve bugün meclise sunulacak ve bu tarihi gelişmenin piyasalara etkisini konuşacağız. Bu anlamda Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal yayın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda gazeteci Sinan Burhan da yayın konuğumuz. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hiç şüphesiz önemli detayları aldı kendisi. Hemen sorarak başlamak istiyorum. Hoş geldiniz sizler de.
3: Hoş bulduk Esra Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz şöyle bir... piyasalara etkisinden başlayalım. Ne olacak bu teröristik Türkiye'nin yol haritasını belirleyecek çerçeve yasası piyasalara nasıl etki edecek?
2: Evet, yani şu an bugün özelinde endeksteki fiyatlara baktığımızda daha yatay dalgalı bir seyrin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle burada borsa tarafında jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiği bir süreci geçirmekteyiz malum. Özellikle Mart ayından bu yana Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ve bölgede artan riskler ve bunun enerji fiyatlarına yansımaları tüm dünya piyasaları olmak üzere bizim borsa tarafında etkileyen gelişmeler olmuştu. Dün özellikle yeniden Amerika ve arasında bir anlaşmanın sağlanabileceğine ilişkin artan umutlar borsa tarafında yükselişleri desteklemişti. Keza pazartesi günü enflasyon verisinin de biraz daha iyi gelmesi endeks tarafında destekleyici olmuştu. Bugün daha dalgalı bir seyir görüyoruz. İlerleyen süreçte özellikle burada jeopolitik gelişmeler, yurt içindeki gelişmeleri takip edeceğiz. Yani burada risklerin azalması ve tekrardan Merkez Bankası yönelik faizlerin beklentilerinin gündeme gelmesi Borsa İstanbul için orta vadede destekleyici gelişmeler olacaktır. Burada biraz daha piyasaların şu an yakından takip ettiği konu faiz indirimleri noktası. Çünkü dezenflasyonist süreçte özellikle petrol fiyatlarında yeniden bir 70 dolara doğru bir dengelenme görürse önümüzdeki dönemde özellikle 2027'nin ilk yarısında da onun baz etkisi dolayısıyla tekrar bir hızlanma görebiliriz. Bu da

0: Faizlerin beklentilerini tekrardan canlandırarak borsaya yönelik ilgiyi arttırabilir. Malum 2 seneden bu yana biraz daha borsada daha zayıf bir daha görünümü izliyoruz. Yani enflasyonun altında getirilerin oluştuğu nominal anlamda. O nedenle burada risklerin azalması tabii ki Borsa İstanbul için olumlu olacaktır. Yurt dışı benzerlerimize kıyasla iskonto oluyoruz. Burada tekrardan jeopolitik riskler de azalırsa tekrar Merkez Bankası'na dair faizlerin beklentileri güç kazanırsa borsada daha olumlu fiyatlamalar görebiliriz. Ama bugün özelinde dünkü güçlü yükselişin ardından daha dalgalı bir ön arayışın etkili olduğu bir fiyatlama hakim diyebilirim.
1: Özellikle terör konusunun Türkiye için artık sonlanması, bu riskin ortadan kalkması, yabancı yatırımcıları da daha fazla buraya yönlendirebilir mi?
0: Yabancı yatırımcılar nezdinde bu sene başında da ilginin arttığını görmüştük. Çünkü yani burada zaten Türkiye özellikle fiyatlamalar anlamında ve yurt dışı benzerlerine kıyasla iskontolu kalmıştı. Artı dezenflasyon süreci, kurlardaki istikrarlı seyir Ocak ayında, Aralık ayında, Şubat ayında keza yabancı ilgisinde, yabancı girişlerinde hem hisse tarafına hem tahvil tarafına arttığını görmüştük. Tabii ki Türkiye'de risklerin azalması, daha istikrarlı bir görünüm. Bunlar yabancı yatırımcının nezdinde de önemli ki özellikle burada yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını tabii ki makroekonomik çerçeveler ana belirleyici oluyor. Hatırlayacak olursak 2023 Haziran'dan sonra para politikasındaki normalleşmeyle birlikte ve rezervlerdeki toparlanma ile birlikte bir iyileşme süreci görmüştük zaten ki devamında da not arttırımlarının geldiği bir süreci takip etmiştik. O yüzden yani Türkiye için ilerleyen süreçte tabii ki risklerin azalması, bölgede daha istikrarlı bir görünümün olması bu Türkiye'nin hani hem bakış açısını hem de en basitinden CDS primine etkileyeceğinden dolayı olumlu katkıları olacaktır. Artı dezenflasyon süreci de korunabilirse kurlarda da TL tarafında daha istikrarlı bir fiyatlama eğilimi de sürerse bu yabancı ilgisini tekrar arttırır. Ama tabii ki yabancı ilgisi dediğimiz nokta sadece Türkiye'deki gelişmelerden ziyade küresel gelişmelerden de etkileniyor. Dolayısıyla bu Mart ayından itibaren gündemimize giren jeopolitik riskler ve bunun özellikle küresel çapta enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle merkez bankalarına dair daha sıkı bir para politikası beklentisi getirdiği için gerek Avrupa Merkez Bankası gerek FED ki FED'den yıl sonuna kadar faiz arttırım bekleniyor. Bunlar da gelişen ülkelere yönelik fon akımlarını etkiliyor. O yüzden hani hem kendi içimizdeki o gelişmeleri, olumlu gelişmeleri sürdürebilmek bu hususuyla önemli. Hem de küresel konjonktürün gelişen ülkelere sermaye akışlarını desteklemesi önemli. Eğer son günlerde artan umutlar sonucu ererse yani Amerika ve İran arasında bir anlaşma sağlanabilirse kalıcı bir anlaşma bunun ilerleyen günlerde haftalarda tekrar yabancı ilgisini arttıran gelişmeler olarak karşımıza çıkabileceğini değerlendiriyoruz bizler de.
1: Evet Sayın Onurcan Bal, çok teşekkür ediyoruz aktarımlarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi efendim çerçeve yasayı konuşuyoruz ama çerçeve yasada neler var? Bunlar da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 12 maddeden oluşuyor. Peki neler var? Hemen şöyle bir baktığımızda çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor ve teklifteki bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Teklifle birlikte infaz erteleme geliyor. 15 yıl üzeri suçlara 10 yıl erteleme geliyor. Yasadan faydalanmak isteyen 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet kapsam dışı yasa soruşturma aşamalarında kapsayacak teklif PKK ve KCK'yı da kapsıyor. 12 maddeden oluştuğunu tekrar söyleyelim. Şimdi gazeteci Sinan Burhan yayın konuğumuz demiştik ve dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştık. Şimdi o görüşmeye dair aktaracağınız notlar varsa onlarla başlamak isteriz.
2: Esra Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için. Şimdi tabii Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaptık. Hem kendisine bir davetiye götürmüştüm. Sayın Abdülhalik Çimen'in de ödül alacağı bir törenimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı. Hem de bu vesileyle de gazetecilik dürtülerimizi bir tarafa bırakmıyoruz tabii ki. Sayın Bahçeli'ye de bu konuları sorma imkanımız oldu. Çünkü 2 yıl önce aşağı yukarı başlayan Sayın

Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yaptığı bir konuşmayla, işte Öcalan Umuda şeklinde bir konuşmayla bu süreç başlamıştı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Meclis Başkanımızın çabalarıyla bu noktaya geldi. Sayın Bahçeli'ye hemen sıcağı sıcağına şunu sorduk. Dedik ki Sayın Bahçeli, ilk imzayı çerçeve yasaya siz attınız. Neler söylersiniz? Kendisi bunun tarihi bir süreç olduğunu, 86 milyonun birlik ve bütünlüğü açısından fevkalade önemli olduğunu, hatta 86 milyon için değil, bölge ülkeleri açısından kıymetli olduğunda özellikle ifade etti. Zaman zaman konuşmalarında Türkiye'nin güvenliği Kudüs'ten başlar, Türkiye'nin güvenliği Şam'dan başlar, Bağdat'tan başlar ifadeleri vardı Sayın Bahçeli'nin. Bunu teyit eden bir açıklama oldu. Bu sorunun sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, bölge ülkelerinin de bu sorundan etkilendiğini ifade etti. Hakikaten bu sorunun çözülmesi halinde kalkınma yolu koridorundan enerji hatlarına kadar çok geniş bir coğrafya etkilenecek. Yani bugün Mardin'e gittiğiniz zaman otellerde yer bulamıyorsunuz. Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Ya niçin? Türkiye'nin terörle etkin mücadelesi, terörü sıfırlaması noktasında. Bu silahlı kuvvetlerimiz bu konuda çok ciddi başarılar elde etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Genel nokta itibariyle bu sürecin kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bu konuda bir inisiyatif tabii almıştır. Bir Milliyetçi Parti'nin genel başkan olarak elini taşın altına koymak zor açıkçası. Geçmişte buna benzer süreçler biliyor Esra Hanım çok denendi ama bir şekilde hakim kalmıştı. Bu süreç bugün iyi bir noktaya doğru geldi. Sayın Bahçeli bunun altını çizdi. Bir de Selahattin Demirtaş'la ilgili kendisine bir soru sorduk. Yani kendisiyle görüşüyor musunuz? Diyaloğunuz nasıl deyince kendisi ben avukatlarını ararım. Selahattin Bey'in sağlığını sorarım. Halini hatırını sorarım. Bir ihtiyacı var mı diye sorarım. O da avukatları vasıtasıyla bana selam iletir. Kendisiyle görüşürüz, diyalogumuz iyidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraber görev yaptık dedi ve Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi gerektiğini ifade etti. Bu çok tabii daha önce buna benzer açıklamaları Sayın Bahçeli'nin yapmış idi. Bir başka önemli nokta ise Esra Hanım, Ahmetler göreve meselesi de önemli. Ahmet Türk'ün Mardin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet üzerinde göreve dönmesi noktasında bir çağrısı ve Öcalan'ın Umuda çağrısı. Tabii bu yasa kapsamında Öcalan'a yönelik bir af yok, genel bir af yok. Hatta terör örgütünün eline silah almış üyeleri ve yöneticileriyle ilgili de bir af yok. Bu yasa tasarısı bir taraftan da onu da siz ekrana getiriyorsunuz. Aslında bir anahtar, bir yol haritası Esra Hanım. Bu yasayla kamuoyunda psikolojik bir olumlu hava eseceğini ben düşünüyorum. Neden derseniz PKK ve DEM siyasetine yakın sivil toplum örgütlerinden, aydınlardan, gazetecilerden, yazarlardan içeride olanlar var. Mahkemelerde yargılananlar var. Avrupa'da olanlar var. Bunların bir kısmının Türkiye'ye döneceğini, bir kısmının cezasının erteleme yoluyla, siz de az önce ifade ettiniz, 15 yılın üzeri suçlara 10 yıl erteleme, bu ne demektir? Zaten 5 yıl içeride yatmışsa hemen çıkacak demektir. Bu minvalde örgüt üyeliği suçlarından çok ciddi anlamda tahliyeler bekleyebiliriz. Elbette bu süreçte zor olan anlar olacaktır. Enfekte edilecek durumlar olabilir. Bu süreçle ilgili bir yol kazaları da çıkabilir. Bunlara karşı da tabii hazırlıklı olmak lazım. Nihayetinde PKK ve KCK sadece kendisini yöneten bir örgüt değil. Zaman zaman İsrail'in, zaman zaman ABD'nin, zaman zaman Rusya'nın, zaman zaman bölge ülkelerinin etkisinde olan bir örgüt. Buna karşı devletimiz kendi milli çözümünü, milli perspektifini ortaya koymuştur. Güvenlik bürokrasisi, milli istihbarat teşkilatımız fevkalade iyi çalışmıştır. Mekik diplomasisi dokuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek riyasetinde yürüyen bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgede artık etkili bir aktördür. Edilgen bir yapıda değildir. Kendi sorunlarını kendi çözen bir yapıdadır. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum ama kamuoyunda en çok merak edilen konu tabii ki Esra Hanım, işte Öcalan af mıdır? Hayır, yok. Örgütün silahlı üyelerine, yöneticilerine af var mı? Hayır, yok. Ne var? Eline silah almamış. Örgüt üyeliğiyle ilgili bir süreç işliyor. Zaten Öcalan'da İmralı'ya giden heyette yapmış olduğu açıklamalarda bütün büyük yolculuklar ilk adımla başlar. Bu bir ilk adımdır demiştir.
Bu minvalde önemli bir adımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerin de buna

0: noktada elini taşın altına koyduklarını da görüyoruz. Sadece İyi Parti hariç diğer partiler bu sürece yapıcı, yol gösterici katkı veriyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu pazartesi günü bir açıklama yaparak bu süreci desteklediklerini net bir biçimde ifade etti. İyi Parti'nin çekincesi var ama buradan politik bir pragmatizm üretmemesi gerekir. Türkiye'nin temel bir meselesidir. Bu meselenin çözümünde elini taşın altına koyması gerekir. Bu noktada İyi Parti'nin de bir biçimde haklı soruları varsa, eleştirileri varsa olabilir, doğaldır. Ama buradan bir politik pragmatizm üretme çabası içerisine girmesinde doğru bulmak mümkün değildir diye özetlemiş olayım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz ama şunu da sormak istiyorum. Dün MHP lideriyle görüşmelerinize dayanarak şimdi terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından itibaren aslında Devlet Bahçeli'nin çok dikkat çekici bir irade ortaya koyması sizce bu sürecin önünü açtı mı ya da nasıl ilerlemesine vesile oldu?
0: Vallahi Esra Hanım, şunu söyleyelim. Sayın Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapıyor olması herkesin zihin konforunu bozdu. Bunu bir kere kabul edelim. Çünkü Sayın Bahçeli bu yönde açıklama yapacak belki en son kişi olarak değerlendirmek mümkün. Nihayetinde ömrünü milliyetçi bir çizgi içerisinde harcamış bir insan. Ama kendisi büyük bir risk almıştır. Bunun altını özellikle çizelim. Bu riski alırken de oy kaygısına düşmemesi fevkalade kıymetlidir. Evet, süreç başarısız olabilirdi. Sürecin semptomları olabilir. Devlet Bahçeli bu noktada eleştirilebilirdi ama dedi ki hayır. Biz önce ülkem diyoruz. Önce devletim diyoruz. Bu noktada benim alacağım oy %10 olmuş, %5 olmuş, ben buna bakmam diyerek açıkçası bir risk almıştır. Sayın Bahçeli bu süreçte olmasaydı bu süreç hakikaten yürümez, belki adım da atılmazdı. Yani nihayetinde bunun bir toplumsal psikolojisini yönetmek gerekiyor. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi olmadan böylesine köklü bir soruna çözüm üretmek zordur. Zaten geçmişte İsra'nın bu tür çözüm süreçleri, açılım süreçleri yaşadık ama bir türlü başarılı olamadı. Neden? İşte çünkü tarafların tamamının süreç içerisinde yer almayışından dolayı. Bu noktada hem Sayın Bahçeli'nin almış olduğu risk, hem güvenlik bürokrasimiz, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve her şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek riyaseti bu sorunun çözüm noktasında önemli bir rol üstlenmiştir. Sadece bu sorun Türkiye'nin içerisinden değil, uluslararası denklemi de dikkate almak lazım. Sayın Erdoğan'ın Trump'la olan diyaloğunun iyi olması, Putin'le olan diyaloğunun iyi olması, terör sorununun çözümü noktasında bunları destekleyen ülkelerin Sayın Erdoğan'ın diplomasisinden etkilenmesi, Türkiye'nin gücünden etkilenmesi gibi birçok ciddi faktörler var. Yani Türkiye ben bu sorunu çözeyim dedi diyerek olmadı. Güçlü bir Türkiye oluştu. Ağır sanayisi var, milli sanayisi var, savunma sanayinde güçlü, bürokraside, diplomaside güçlü bir Türkiye var. Zaten terör sorununun dış kaynaklarını çözmek de mümkün değil. Güçlü bir Türkiye olunca muhataplarına söz dinletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesinin de altını çizmek lazım. Sonuçta 50 yıllık bir sorun, 2,5 trilyon dolara yakın bir maliyet üretti. Yani inşallah bu süreçte semptomlar olmaz. Elbette evet, ufak tefek yol kazaları olabilir ama ana hattı değiştirmez umut ediyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz tahkim olur. Sayın Bahçeli 1000 yıllık kardeşliğimiz evet, tekrar tahkim olmuştur. Bölge ülkelerindeki senaryolar bozulmuştur, bozulacaktır. Türkiye ve bölge huzura kavuşacaktır ifadesiyle bunları belirtmiş oldu. Onun da altını evet, çizeyim. Hatta son bir röportajda yer almayan bir cümle vardı. Onu da anekdotu da anlatayım. Sayın Demirtaş, özür diliyorum, Sayın Bahçeli Ahmet Türk'le bir görüşmesinde kendisi Ahmet A derim diyor kendisine. Ya Uzak Şehir işte dizisini izledik, orada sen de rol al filan şeklinde de bir açıklama yapmış. Orada bir belediye başkanı eksikti demiş. Böyle bir diyaloglarının da iyi olduğunu ifade etti. Evet. Bunu da size paylaşmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktarımlarınızdan dolayı. Sayın Sinan Burhan yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim efendim. Şimdi devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerine ilişkin bu yıl peş peşe önemli değişiklikler yapıldı. Yılbaşından geçerli olmak üzere tüm çalışanlar için kesilen malullük, yaşlılık, ölüm.

0: aylığı prim oranları 1 puan artırılarak %20'den 21'e çıkarıldı. Söz konusu bu artıştan 2026 yılında yaklaşık 111 milyar lira gelir beklenirken prim gelirlerinde yapılan düzenlemeler dolayısıyla ilk 5 aylık dönemde önemli artış da kaydedildi.
1: Beş aylık tabloya baktığımızda da bu alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü. Zira ilk 5 ayda prim gelirleri %41,2 oranında arttı. Oysa enflasyon %32,6 idi. Dolayısıyla reel olarak 6 puandan fazla bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde bu yıl yapılan artış gelirlere yansıdı. İlk 5 aylık dönemde yıllık enflasyon %32,6 olurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri %41,2 oranında arttı.
1: Çeşitli dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini artırmak için çeşitli tedbirler devreye sokulur. Bu yıl da bu yıl başında özellikle prim gelirlerini artırmak için belli yasal düzenlemeler yapıldı. Bunların başında uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malülük ve ölüm aylığının prim oranı %20'den 21'e yükseltildi. 1 puan artırıldı. Tabii bundan 110 milyarlık bir gelir Sosyal Güvenlik Kurumu bekliyordu.
2: Prime esas kazançlarda üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Böylece yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Söz konusu bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.
1: Asgari ücretin 9 katına kadar, yani primin üst tavan sınırı asgari ücretin 7,5 katıydı. Bu da 9 katına çıkarıldı. Buradan da beklenen gelir yaklaşık olarak 63 milyar Türk lirası.
2: Ayrıca bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı %32'den %45'e çıkarıldı.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
7: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim

0: Vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Tülay Ağaoğlu Ankara'dan canlı yayında. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyledi. Fakur Rahman, Pakistan'dan canlı yayında. Yunanistan'ın eski genelkurmay başkanı, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla yeniden gündem oldu. İlhan Tahsin, Yunanistan'dan canlı yayında. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Günün en çok konuşulan gelişmesiyle başlıyoruz. Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Salah İstanbul'a geldi, bugün imzayı atacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan alacağız.
1: Mısır'da başlayan o yolculuk Basel'de devam etmişti. Muhammed Salah'ın o yolculuğu ve o aslında yıldız kumaşı Basel'de başlamış, ardından Roma ve Chelsea ile devam eden kariyerinde en yüksekte oynadığı ve belki de en başarılı olduğu dönemi Liverpool'da geçecekti ve yine Chelsea'den transferi sonrasında Liverpool'da o büyük başarılara imza attı Muhammed Salah yıllar boyunca. Öyle ki İngiltere Premier Lig'in en çok gol atan oyuncusu unvanını elde etti ve bunun yanı sıra çok sayıda gol krallığı ve asist krallığıyla birlikte Muhammed Salah dünya futbol tarihinin özellikle son 10 yılı ve geriye bakınca da yapmış olduklarıyla beraber aslında dünya futbol tarihinin tamamında çok büyük bir yer kaplamıştı ve artık Trabzonspor için ter dökecek Mısırlı yıldız. Ve geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde Muhammed Salah İstanbul'a iniş yaptı. İstanbul'a iniş yapmasının ardından bu noktada Atatürk Havalimanı'nda bu noktadaki taraftarlarıyla buluştu ve buluşmasının ardından da buradan sağlık testi için, sağlık tarama testi için bu noktadan hastaneye götürüldü ve hastanenin ardından da yine Trabzon'a doğru hareket edecek Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte ve o hareketin ardından Trabzon'da da Muhammed Salah'ı çok ciddi büyük bir kutlama bekliyor. Burada da yine yüzlerce taraftar, hatta bini aşkın taraftar burada oldukça küçük bir alan olmasına rağmen bu noktaya toplandı ve burada Muhammed Salah için tezahüratlarda bulundular ve Muhammed Salah da ilk üçlüsünü bu noktada taraftarlara çektirdi. Gözlerinin içindeki gülümseme aslında belliydi. Burada taraftarları ilk gördüğü anda Muhammed Salah'ın, öyle ki dünya futbol tarihi içerisindeki en önemli, en kaliteli oyunculardan birisi Muhammed Salah ve adı daha önce başka takımlarda anılsa da son olarak Muhammed Salah'ı kendi renklerine bağlayan Trabzonspor oldu diyelim ve dünya tarihinde ve dünya kamuoyunda şu an için çok ciddi bir yer sahibi oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi hazırlandı. Öğleden sonra da meclise sunulacak. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktaracak.
2: Can Okanar'da geçen yıl 5 Ağustos'ta kurulmuştu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. İşte bir yıl sonra, tam bir yıl sonra yine 5 Ağustos'ta yasa teklifi, çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verilecek. Artık dakikaların kaldığını söyleyebiliriz teklifin verilmesi için. Sabah saatlerinde AK Parti grubu toplandı.

0: bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyor çerçeve yasa. PKK, KCK'yı da kapsıyor. Bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Bazıları ise, yani Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek. Bazıları ise silah bırakmanın teyit ve tespitinden sonra gündeme gelecek. Daha doğrusu yürürlüğe girecek. İnfaz erteleme getiriyor bu düzenleme. 15 yıl altı ceza alanlara 5 yıl, 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme. Ve bu sürede suç işlenmezse ceza düşmüş olacak. 6 ay içinde yasadan yararlanmak isteyenler devlete başvuru, yazılı bir şekilde başvuru yapacaklar. Kovuşturma, soruşturma aşamalarını da kapsayacak yine yasa. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanları kapsamıyor bu yasa. Yani adam öldürenleri kesinlikle kapsamıyor. Teyit tespit işi demiştik. Teyit tespit işi Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kurul oluşturulacak ve bu şekilde yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı olacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olacak ve MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil bir kurul olacak. Bu kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirmesini yapacak. Kurulun koordinasyonunu ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gerçekleştirecek. Şimdi birazdan teklifin Meclis Başkanlığı'na verilmesini ve ardından da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın aynı zamanda MHP Grup Başkan Vekilleri ve Komisyon Üyesi Fethi Yıldız'ın yine kameraların karşısına geçerek teklife ilişkin açıklamalarda bulunmasını istiyoruz. Ayrıca saat 14'te AK Parti MKYK toplantısı var. İşte bu toplantıya kadar bu basın toplantısı gerçekleşecek ve o MKYK'da da yine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan MKYK'da bir de sunum gerçekleştirecek. Artık gözler Meclis Başkanlığı'na verilecek olan o teklife çevrilmiş durumda ve o basın toplantısına çevrilmiş durumda diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan timdeki Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi. Atagündüz Kurşun son durumla karşımızda.
2: Hiç şüphesiz son yılların FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Burkay Karatepe isimli teröristin yakalanması. Birkaç gün önceye gidecek olursak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 kişilik özel bir tim bu teröristi hücrevi olarak kullandığı İnaz Depremevleri bölgesinde kıskıvrak yakalamıştı. Aslında aylar süren bir takipten bahsediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi ve aynı zamanda da şehir kameralarına defalarca yakalanan bir teröristi Burkay Karatepe, ancak en sonunda eşleşme %83 oranında tamamlanmıştı ve yer değiştireceği düşünülerekten de Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Yaklaşık 6,5 milyon liralık ziynet eşyası ve aynı zamanda döviz ve Türk lirası ile birlikte yakalandı FETÖ'cü terörist, hatta yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı da yine gelen bilgiler arasında. İlk ve verdiği ifadede Afyonkarahisar'da beni nasıl yakaladınız, nasıl buldunuz oldu. Hatta ilk yakalandığında sahte kimlik beyan etti ama daha sonra gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kalmıştı terörist. Ve ardından da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı malum. Çünkü hainlerin hedefinde 15 Temmuz gecesi 2016'da hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan ve ailesi de vardı. Başkan Erdoğan ve ailesi o sıralarda darbe girişimi sıralarında Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Çiğli'den 37 kişilik bir suikast timi Marmaris'e gönderildi. 10 yıllık süre içerisinde evet suikast timi başarısız oldu. 2 polisimiz şehit oldu. O 9 kişi yaralandı. Ancak Başkan Erdoğan ve ailesi oradan o baskın sırasında ayrılmıştı. Geride bıraktığımız yıllar içerisinde 37 kişilik suikast timinden 36'sı yakalanmıştı ki hatırlayalım, bunların arasında Çiğli imamı olduğu iddia edilen Paşa Kod adlı Zekeriya Kuzu'yla birlikte, yine burada bir pazar parantez açacak olursak, adeta fare gibi saklandıkları bir menfezin içerisinde 17 gün sonra bulunmuştu ve son üye kalmıştı. O da Burkay Karatepe'ydi. 36 kişi yakalandı. 37

0: Yedincisi de Burkay Karatepe'ydi. O da 10 yıldır saklanıyordu. Sadece Afyonkarahisar'da değil, aynı zamanda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Uşak'ta ve Kütahya'da da yaşadığı belirtildi. Fayans ustalığı yaptığı belirtildi. Kağıt topladı, hurdacılık yaptı ve tanınmamak için de zaman zaman sakal bıraktı, zaman zaman şapka ve bere kullandı belirtildi. Ancak istihbarat birimlerinin dikkatinden kaçmadı. Afyonkarahisar'dan hemen sonra Muğla'ya sevk edildi. 4 günlük bir ifade süreci var. Neler söyledi? Şu an itibarıyla net bir açıklama yok. Çünkü bugüne kadar herhangi bir bağlantısı var mıydı? Başka FETÖ'cülerle bağlantısı var mı? Ki yine bir parantez açacak olursak şu anda çok sayıda yine üniformalı teröristin halen daha arandığını biliyoruz. Bunlarla bir bağlantısı var mı yok mu? Bunların hepsi soruldu. Sadece Emniyet Müdürlüğü personeli değil, konusunda uzman isimler tarafından da bu teröristin sorgusu yapıldı. Ve artık o işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Önümüzdeki saatlerde de tutuklanması bekleniyor. Ve dediğimiz gibi çok önemli bir operasyondu bu. Fethullahçı terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyondu. Burkay Karatepe'nin de gözaltına alınıp sorgulanıp adliyeye sevk edilmesiyle birlikte 37 kişilik suikast timinin artık tamamı yakalanmış oldu diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapılıyor. Başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. Kübra Kılıçtepeci ayrıntıları aktaracak.
2: Evet, şu anda seçimde aslında 4. tura gelindi ve şu anda da oylara tek tek bakılıyor. Buradan çıkan sonuçla birlikte aslında belli olacak ama gerginlik hala devam ediyor. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi özellikle 3. turdan sonra bir gerginlik olmuştu ve bundan dolayı da 10 dakikalık bir ara verilmişti. 4. turda başladı ve oylar atıldı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sayımlar da yapılıyor. İtirazlar da olduğunu belirtmiş olalım. 4. turda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 19 CHP adayı ise Beltan Çetinkaya 25 oy almıştı. AK Parti 8 oya itiraz etti. Şu anda o itiraz oylarına bakılıyor. İlk turda peki neler olmuştu? Ondan da bahsedelim isterseniz. İlk turda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy almıştı. CHP adayı Beltan Çetinkaya 26 ve bir tane de boş oy vardı. Oy pususunun arkasında isim yazıldığı için bir itiraz gelmişti. AK Parti itiraz dilekçesini sunmuştu. Ardından ikinci tura geçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ikinci turda yine 16 oy aldı. CHP adayı Sibel Tançetinkaya 26 oy almıştı. Boş oy yoktu. Geçersiz 2 oy bulunuyordu. Üçüncü tura geçirdi. Çünkü 3'te 2 sağlanamadığı için 3. tura geçirmişti. Salt çoğunluk arandı. Ancak 3. turda da aslında bir gerginlik yaşandı bu noktada. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy almıştı. CHP adayı Sibel Tançetinkaya ise bu kez 21 oy almıştı. Geçersiz de 5 oy çıkmıştı. Üçüncüde de salt çoğunluğu ulaşılamadığı için 4. tura geçildi. En fazla oy alan bu turda aslında kazanmış olacaktı. Tabii bu sırada 3. turdan sonra bir gerginlik yaşandı. Ve dediğimiz gibi 10 dakikalık ara verilmişti. O 10 dakikalık ara da bitti ve tekrardan oylar kullanıldı 4. turda. 4. turda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 19 oy almıştı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 25 oy almıştı. Boş oy yoktu. AK Parti 8 oy itiraz etti. Oylarda çünkü bazen yazım hataları ya da oy pusulasının olduğu o kağıtta yine işaretlemeler olduğu için geçersiz oylar olduğuna yönelik dediğimiz gibi itiraz yapılmıştı. Şu anda da son turun sayımı yapıldı ve geçersiz oyları da bakılıyor. Dakikalar sonra aslında kazanan da belli olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya, savcılık ifadesinde iş insanlarından aldığı paraları reklam olarak savundu. kripto hesabındaki 27 milyon liralık hareketi faiz haram olduğu için kripto kullandım diyerek açıkladı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını da söyledi.
3: Milyonlarca liralık para trafiğine PR ve reklam savunması yaptı. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya telefon şifresini vermedi. İş insanlarından defalarca para aldığını kabul eden Sarıkaya, bu ödemeleri sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla açıklamaya çalıştı. Sarıkaya'nın kripto hesabında 27 milyon 569 bin liralık para hareketi tespit edildi. Tutarı kabul etmeyen şüpheli kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını savundu. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı ise burs olarak niteledi. Kuzey Kıbrıs'a gönderilen paraları ise kısaca eğlence ve kumar diyerek açıkladı. Tahir Sarıkaya işlemlerinin ardından tutuklandı.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
4: Veli Ağbaba'nın abisi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Tutuklulardan Ege Şehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ticari ilişkisi incelemeye alındı. Ekinci ile bağlantılı olan iki şüphelinin yolsuzluk yaptığı ve ihaleye fesat karıştırdığı tespit edildi.
5: Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındı.
4: Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 4 zanlı tutuklanmıştı.
1: Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerini külliyede kabul etti.
3: Tarihler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'yi derinden sarsan o saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşte o saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ailelerle görüşen Erdoğan acılarını paylaştı, taleplerini dinledi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
6: 53.sü de başımla beraber.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
7: Yeter! Yeter artık!
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla rüşvet aldı.
7: Benim canıma tak etti.
3: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
8: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
3: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu

0: oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyon da bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
1: ABD-İran savaşında arabulucu rolü üstlenen Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hürmüz'ün açılması için belgelerin hazırlandığı belirtildi. Pakistan'a gidiyoruz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fakur Rahman aktaracak.
2: Evet, Pakistan başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasında arabulucu yönünde yapılan çabalar artık bir kez daha olumlu bir sonuç vermeye hazır. Pakistan makamları ABD ve İran arasında geçici bir anlaşmanın olması yönünde Umman'da yer alan görüşmelerde olumlu bir sonuç bekleniyor. Şimdi aldığımız bilgilere göre bugünkü olumlu gelişme son dönemde İran Dışişleri Bakanı Pakistan Genelkurmay Başkanı ile iki defa telefon görüşmesi ve daha sonra Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinden sonra ABD ile sürdürülen perde arkası diplomatik mesajlama sonucu ortaya çıkacağı gerektirdi. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya hazır. Tabii ki İran önce kalıcı bir ateşkes konusu talebinde bulunmuştu. Bu yönde olumlu bir değişme bekleniyor. Ayrıca geçit ücretler konusunda geçici anlaşma bu 62 için olacak. Bunun için de belli olacak. Bu arada İran kendi kontrolü altındaki kuzey hattından gemilerin körfeze girmesine müsaade edecek. Ve Umman'da kendisi kontrolü altında olan güney geçitten gemilerin çıkışını sağlayacak. Tabii Hürmüz'ün tüm kontrolü İran kontrolü altında kalacak. Bu da var anlaşmada. İran ayrıca petrol satışı konusundaki yaptırımlarının kaldırılması ve dondurmuş sandalın kendisine geri yağdırması ve ABD tarafından korunan ablukların kaldırılması yönünde kanıtlarda bulunmuştu. Farklı makamları 60 gün için geçici bir anlaşmanın olması yönünde olumlu bir gelişme beklendiğini söylediler. Bu arada bu 60 gün içinde 30 gün içinde İran, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda tüm işbirliğini sağlayacak. Şimdi Pakistan makamları bu anlaşma konusunda bir gelişme bugün bekleniyor. ABD tarafından da böyle bir açıklama gelmişti. Dolayısıyla Umman'dan geçici bir Hürmüz anlaşma ortaya çıkacak ve daha sonra önümüzdeki günler içerisinde muhtemelen İslamabad'da ABD ve İran arasında teknik görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyleyen Trump, İran eğer yine görüşmelerden çekilirse çok sert vuracağız ifadesini kullandı.
3: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar.
4: Çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız diye tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına bir röportaj verdi. İran savaşı hakkında konuştu. Ya Hürmüz açılacak ya da çok ağır darbe indireceğiz dedi.
3: İranlılar beni aradı ve çok kibarca lütfen konuşabilir miyiz dediler. Ben de evet konuşabiliriz, hadi halledelim dedim. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama bu tam bir yalan. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya gireceğiz.
4: İran'a daha önceki saldırıları örnek gösterdi.

0: gösterdi ABD Başkanı. Eğer müzakerelerden yine geri çekilirlerse çok sert vururuz ifadesini kullandı.
1: Onları çok çok sert vurduk ama asıl sert darbe henüz gelmedi ve umarım onu kullanmak zorunda kalmayız. Eğer müzakerelerden tekrar geri çekilirlerse çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar.
0: Kaliforniya eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Çok iyi ilerliyoruz, göreceğiz, 48 saat içinde belli olacak," dedi.
2: Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu, tehditler savurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktaracak.
3: Teşekkür ederim Can Okaner. Önce yakarız, sonra da kim olduğuna bakarız. Bunu bir doktrin olduğunu, kendi dönemin başkanlık dönemindeki Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Sigma Life ve Prototema gazetelerine açıklamada bulundu. Ve soru sordu Başbakan Mitsotakis'e, benim dönemimde var olan önce yakarız sonra bakarız doktrini değişti mi? Halen Yunanistan buna sadık kalıyor mu, Yunan ordusu? Bunu bilmek istiyorum, bunu bilmek herkesin hakkıdır. Diğer yandan Türkiye'nin özellikle İHA konusunda, insansız hava araçları konusunda çok ileri mesafe kat ettiğini ve dolayısıyla Yunanistan'ın durağan kaldığını, hükümetin derhal ve acilen Türkiye'nin uyguladığı politikaya bakılmadan Yunanistan'ın kendi politikası olması gerektiğini, Rafale uçaklarının alımına devam edilmesini, F-16'ların Viper seviyesine yükseltilmesini ve dolayısıyla F-35'lerin bir an önce Yunanistan'a gelmesini ve Türkiye'nin de F-35 programından çıkarıldığı gibi bunun devam etmesi, dolayısıyla hükümetin buna odaklanması gerektiğini. Ancak benim dönemimde biz şöyle diyorduk, önce yatarız sonra da kim olduğuna bakarız. Floros'un bu açıklamaları oldukça konuşulacağı benziyor. Çünkü Türkiye'ye bir tehdit olarak, yani onun döneminde öyle bir Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin öyle bir doktrini olduğunu açıkça ortaya koydu. Tabii katıldığı programlar da var. Sadece gazete açıklamalarda bulunmadı Floros. Katıldığı programlar her fırsatta Türkiye'nin önünün kesilmesinin gerektiğini, çünkü Türkiye bölgede bir güç olma yolunda ilerlediğini, dolayısıyla bunu hem diplomasi alanında hem de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş coğrafyada var olan etkisiyle Türkiye'nin mesafe kat ettiğini, Türkiye'nin bölgede bir oyun kurucu önemine, konumuna geldiğini ve dolayısıyla da bunun önün kesilmesi gerektiğini, hükümetin artık kaybedecek zamanın olmadığını, Atina bir an önce bu doktrinde mi değil mi ilk önce bunu benimsemeli. Ve biz de son olarak şunu söyledi, biz de Türkiye'nin dilinden onlara cevap vermeliyiz. Onların bir yayılmacı politikası var, komşuluk istemiyorlar, silahı sürekli olarak savunma sanayilerini güçlendiriyorlar ve silahlanıyorlar. Dolayısıyla da biz de aynı dilden cevap vermek zorundayız. Şu anki durumumuz, hava kuvvetlerimiz iyi, daha da iyi olacak, ancak insansız hava araçları konusunda Türkiye'nin önüne bir set çekmeliyiz. Onları Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de her ne pahasına olursa olsun engellemeliyiz. Bu sözler tabii önümüzdeki günlerde oldukça çok konuşulacak. Ancak Floros şu anda emekli oldu, dışarıdan bunları söylemeye devam ediyor. Çünkü onun da gönlünde siyaset var bundan sonra diyelim ve sözü size bırakalım Can Okan'a.
2: Tayland'daki bir futbol maçında futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
4: Ölüm genç futbolcuyu yeşil sahada yakaladı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde Golok FA Kupası karşılaşması vardı. Rakipler yoğun yağış altında canla başla mücadele ediyordu. Tam o sırada büyük gök gürültüsü koptu. Düşen yıldırım çok sayıda futbolcuyu yere serdi. Biri vardı ki durumu ağırdı. FC Yala'nın 24 yaşındaki golcüsü Safvan Avaye düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hakem maçı durdurdu, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu hayata tutunamadı. FC Yala'ya kısa bir süre önce transfer olan Avaye'nin ölümü Tayland'ın spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Kulüpler ve taraftarlar genç futbolcu için taziye mesajları yayımladı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

0: Evet.
1: Kontrolden çıktı, İETT otobüsüne çarptı. Can pazarı yaşandı. Kaza İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Küçükçekmece D100 karayolunda ilerleyen bir otomobil İETT aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.
1: Kazada otomobilin ön kısmı parçalanırken İETT otobüsünün camları patladı. Kaza nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yola verildi. Araçların kaldırılmasıyla D100 yeniden ulaşıma açıldı.
3: İstanbul Maltepe'de polis ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin izi sürüldü. Drone destekli operasyonda da kıskıvrak yakalandı.
4: ...5 yıl hapis cezası bulunan firari polisin drone destekli operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyetine bağlı polis ekipleri cinayet suçundan aranan ve cezaevinden firar eden bir şüphelinin Maltepe'de bulunduğu ihbarını aldı. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda şüpheli evin arka bölümünden kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kasten öldürme ve firar suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
3: Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
5: Evet canım konar, sizin de söylediğiniz gibi o beklenen fındık hasadı başladı. Tabii ki biz Trabzon'dayız. O yüz binlerce üreticiyi dolaylı yoldansa milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren fındık hasadı başladı. Havalar aslında çok iyi gitmiyordu ama sonradan düzelince fındık hasadı da başlamış oldu. Şu anda gördüğünüz gibi Trabzon'daki o fındık üreticileri bahçelere inmiş durumda. Bugün hava tabii ki biraz daha güzel. Her ne kadar nem olsa da bulutlu olunca biraz daha rahat topluyorlar. Hemen gideyim abla yanına böyle. Adam kolay gelsin.
6: Sağ ol, teşekkür ediyoruz.
5: Nasıl gidiyor?
6: İyi gidiyor. Hava güzel. Güneş yok, bunaltmıyor. Yeni başladık daha, dinlekiz. İşte biraz daha yorulunca belki. Ama yani ilerleyen zamanlarda daha güzel olacağını biliyoruz.
5: Şimdi şey diyeyim, bu sene sanki fındık biraz daha dolu dolu.
6: Daha güzel, daha iri. Geçen sene çok haşlaktı, çok vardı.
5: Böcek bu galiba vardı.
6: Bu sene buraya böcek vurmadı ama hasılatımız güzel, iri. Güzel fındığımız yani ama az. Geçen seneki verimin yarısı.
5: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi görüyorsunuz o dallar aşağıya çekiliyor. Evet. Ve tek tek dallardan toplanıyor ama bu dalları öyle bükmek de kolay değil. Burada tabii görev bölümü de var. Gençler o ağaçları aşağıya çekiyorlar. Gördüğünüz gibi kolay gelsin.
7: Teşekkür ederim abi.
5: Bu tarzancılık mı diyelim, o sana mı kaldı?
7: Biraz tarzancılık ya.
5: Dalları sen çekiyorsun.
7: Evet, dalların hepsini ben çekiyorum aşağı.
5: Nasıl, gençleri pek böyle bahçede şöyle geçeyim de dur. Gençleri pek böyle bahçede görmek kolay değil ama niye buradasın?
7: Ben üniversite öğrencisiyim de hem aileme yardım ediyorum hem açlığımı çıkartıyorum.
5: Aferin sana. Nerede okuyorsun?
7: Karabük'te okuyorum.
5: Yazın burada fındık.
7: Evet, yazın fındık topluyorum, açlığımı çıkartıyorum, üniversiteye gidiyorum sonra.
5: Gerçi bunun biraz vukuatı farklı. Aileden illa motosiklet istemiş. Motosikleti aldırınca mecbur, evet, bahçeye de girmek.
7: Evet. Mecbur.
5: Çıktı mı motosikleti parası?
7: Yani biraz daha lazım.
5: Biraz daha mı? Evet. O zaman sen biraz daha fındık toplamaya devam. Evet, şöyle devam edelim. Tabii dediğim gibi kolay değil. Yani şu dalı böyle alamıyorsunuz. Tabii ki fındık ağacı biraz daha esnek bir ağaç olduğu için, bak ben de çekebiliyorum, kırılmıyor. Mesela ne kadar aşağı çekerseniz çekin kesinlikle kırılmıyor. Sonra yerine geliyor ama Hanife abla maşallah Rambo gibi o da çekiyor fındıkları, bir yandan da topluyor. Ama kolay değil Karadeniz kadını. Tabii ki gündeliğe giden de var. Kendi arazisi olan da var. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Şöyle geçelim biraz daha. Kolay gelsin abla.
8: Sağ olun.
5: Nasıl gidiyor?
8: İyi gidiyor. Biraz yorucu ama iyi gidiyor.
5: Sene fındık sanki biraz daha dolu.
8: Biraz daha dolu ama biraz daha az.
5: Böcek olmadı galiba.
8: Böcek yok. burada bu sene böcek yok.
5: O zaman o fındığın dolu rekor.

0: Halkı iyi yönde mi etkiliyor?
1: Evet, evet aynen öyle.
0: İyi yönde etkiliyor. Evet aslında şöyle gösterelim, hatta bir tane açalım. Biz de tadına bakalım. Taze fındık yemek kurusunu yiyor ama taze fındığın lezzeti daha da ayrı. Görüyorsunuz kolayca ayrılıyor. Hafif o tonunu almış ama bu tabii ki kahverengi olacak tamamen. Şimdi şöyle bunu atalım yerine. Bakın gördüğünüz gibi şu anda taze ama bunu taze sevenler de çoktur. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Ben öyle seviyorum şahsen. Tabii fındığın işi bitmiyor onu söyleyeyim. Bakın şimdi burada çok çuvallar var. Aşağıya doğru şöyle aradan göster size kameraman arkadaşım. Görüyorsunuz bu çuvallar taşınacak. Harmana serilecek. O harmana serildikten sonra yaklaşık 15-20 gün sürekli devir dayımla birlikte kurutulacak. Kurutulduktan sonra patosa vurulacak. Kabuk ayrılacak. Kabuk ayrıldıktan sonra tekrar harmana serilecek bu fındık ve doğal olarak da yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreç Efe dal çekmeye devam ediyor tabii ki burada. Efe sen akşama kadar dal çekersin herhalde.
2: Akşama kadar mecbur abi ya.
0: Toplamak yok mu sende?
2: Yok ha,
0: taşıma
2: abi.
0: Taşıma seni.
2: Evet çuvalı.
0: Bakayım nasıl taşıyorsun yok mu?
2: Dolu bir çuval var mı? Şurada var abi.
0: Var mı? Hadi al bak gel bakalım. Gel bakalım. Al gel bakalım. Efe hem tazancılık yapıyor. Dalları eğiyor hem de bir yandan gördüğünüz gibi taşıma işi onda. Motosiklet almak kolay değil. Hakkını vermesi lazım. Evet gördüğünüz gibi doğru. Efe dökme bak.
3: Yok abi zaten dizi olayım.
0: Alışmışsındır sen.
3: Alıştım.
0: Evet gerçekten üniversite öğrencisi ama ailesine yardım etmek için burada. Tabii ki bu da güzel bir dönem. Aslında şu an görüntü yer o size göstersin. O yoğun mücadeleyi, yoğun çalışma. Karadeniz kadının azmi. Tabii ki erkekler daha çok taşıyorlar. Tabii toplayanları da var. Şimdi bu imece usulü de olabiliyor burada. İşte birbirlerine yardıma gidiyorlar. Bir gün biri topluyor. Gündeliğe giden var. Ve bu şekilde devam ediyor ama Trabzon'da fındık hasadı başlamış durumda. Giresun biraz daha sonra başlıyor. Tabii ki onlar orada yerden de toplanabiliyor Giresun'da fındık. Bölüm bölüm değişiyor. Yani Karadeniz'de hasat zamanı çayın ardından fındıkta da başlamış durumda. Tabii ki üreticinin bir sabırsızlandığı nokta ise o fiyatı bekliyorlar sabırsızlıkla. Ama şöyle bir iyiliği var bu sene beklentiler önünde. Geçen sene her ne kadar fındık çok olsa da rekoltesi çok düşüktü. İçi boştu. Ama bu yıl belki fındık biraz daha az ama şunu söyleyeyim. Yer yer çok fazla olan da var. Bunu da duyuyoruz. Son yılların en fazla fındığın olduğu dönemi yaşıyoruz diyen de var. Kısım kısım değişiyor. Ve bir not olarak da bu sene o kokarca böceğe oldukça uzak bahçelere bu da rekolteyi etkilemiş durumda. Bu da sevindirici bir haber. O yapılan mücadelenin karşılığı olarak diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
4: Kasetler koleksiyon ürünü oldu. Yeşilçam filmleri ve yıllar önce yayınlanan diziler hala milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Peki insanlar neden sürekli geçmişe dönmek istiyor? Bu sadece bir özlem mi? Yoksa beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun mu? Ayrıntıları uzmanından öğreniyoruz.
5: Bir plak sesi, bir kaset tıkırtısı ya da eski bir dizi jeneriği.
6: Eskinin verdiği o huzur, samimiyet, sadelik, doğallık.
7: Ne söyleyeceğini biliyoruz mesela. Ezbere biliyoruz. Her izlediğimizde yine gülümsetebiliyor.
8: Sanat vardı, müzik vardı, her şey çok daha güzeldi.
9: Ben hiç zevk almıyorum şimdiki dizilerde.
10: Yeşilçam filmlerini veya eski yapılan dizileri tekrar tekrar izliyoruz. Eski şarkıları başa sarıp dinliyoruz. Hatta çocukluğumuzdaki eski oyuncağı, eski bir defteri yıllarca saklıyoruz. Bunu yaptığımızda da büyük bir özlem duyuyoruz. Peki ama neden?
11: Eskideki yaşadığımız şeyler, o resimler, şarkılar, filmler, diziler bizi oraya doğru bir götürüyor. Ve beyinde şöyle bir şey vardır. Geriye dönük iyimserlik dediğimiz bir sistem vardır. Yani biz eskideki kötü anıları sileriz, iyiler aklımızda kalır. Ve o bizim eski gördüğümüz o fotoğraf, o anı, filmdeki yaşadığımız duygular bizi güzel dopamini salgılatan, böyle haz ve keyif veren bir tetikleyici olur.
12: Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin?
13: Hayır.
12: Hayır mı?
8: Benim zamanımın müzikleri anlamlıydı. İçinde sevgi vardı, aşk vardı, hüzün vardı. Şimdikiler ne oldu?

0: ben karar veremiyorum. Ya nedir onu da bilmiyorum.
1: Akılda pek kalıcı olmuyor. Hani ama eski öyle mi? Daha çok böyle hani vurguları, ondan sonra daha çok hani içimizde kalıyor. Gerçekten aklımızda kalıyor. Çünkü yaşanmışlıklar var. Hani o şarkılarda.
2: Eskilere layık güzel şarkılar ve aşk dolu şarkılar var. Şimdikiler bir pop çıkartıyor. Hep aynı bir türkü çıkartıyor. Bunlar da olmuyor.
3: Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut. Dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Yani insanların bam telinime dokunuyor. Sevmek.

0: önce çekilmiş eski bir fotoğraf karesi veya fırından yeni çıkmış çocukken yediğimiz ekmeğin kokusu. Küçük bir ayrıntı bile geçmişe bizi götürmeye yetiyor ve o an içimizde tarifsiz bir huzur kalıyor.
1: Benim gençlik zamanım benim için en güzel zamandı. Onu kaybedince nostalji başlar. Hep eskiyi hatırlarız. Çünkü bir daha ele geçiremeyeceğiz.
2: Ne şarkı dinliyorum? Önceden şarkı dinlerdik ama şimdi hiçbir şey kalmadı. İbrahim Tatlıses vardı. Ondan sonra daha neler vardı? Ama şimdi bitti, hepsi kalmadı.
3: Yani sanatçılar da baktığınız zaman hepsi aynı tip. Dizilerde bütün şeyler aynı.
4: Bizim nesil bugünkü filmleri, müzikleri ayak uyduramayıp da oradan bir keyif almadığında tekrar beyin keyif aldığı yere gider. Yani ödül neredeyse oraya gider. O film, o dizileri izlediğinde keyif alıyorsa eğer, bugünden keyif almıyorsa tekrar eskiyi, işte nostalji şarkılar dediğimiz, işte vintage dediğimiz, şimdi eskiye doğru bir yönelme başladı. İşte şimdi evlerde bu eski kahve fincanları kullanılmaya başlandı. Biraz böyle bugünden sıkılan, bugün o keyfini yaşayamayan, bugün biraz ona yapay gelen kişiler için eskiye özlem böyle başlıyor. Ve oradan sürekli orada daha kendisini rahat hissediyor.

0: her zaman bir toplumsal bir mesaj vardı içinde. Şimdi maalesef onlar yok. Belki onları özlüyoruz.
1: Sadece ani olarak bir sevinç bırakıyor. Onun dışında derinliğe inmiyor yani, öyle anlatayım.
2: Çok may may may hayat, hayal dünyasında yaşatmışlar insanları. Bir ileriye dönük böyle eğitim falan yok.
3: Geçmiş bizim için güzel. Geçmişe özlem duyuyoruz, dinliyoruz. Ama bugünün koşullarını, bugünün süreçlerini de kaçırmamak gerekiyor.
1: Geçmiş geri gelmiyor belki ama bir şarkı, eski bir fotoğraf veya tanıdık bir koku hafızamızdaki en güzel anıları yeniden canlandırmaya yetiyor.
4: Geçmişe özlem duyuyoruz, hala da duyuyoruz.
5: Türkiye'nin müzik dinleme alışkanlıklarıyla ilgili bir paylaşım herkesi şaşırttı. Ünlü bir dijital müzik platformunun araştırmasına göre Z kuşağı en çok arabesk dinliyor. Merak ettik, Z kuşağı arabeski nasıl keşfetti? Mercek altına aldık.

dünyanın en çok tercih edilen müzik platformlarından biri çarpıcı bir sonuç açıkladı. Ne pop ne de günümüzde revaçta olan rap, arabesk müziğin önüne geçemedi. Arabeski de en çok 18 ila 24 yaş arasındakiler dinliyor. Yani Z kuşağı.

0: yapılan araştırmalar sonucu Z kuşağı arabesk dinliyor dediler. Biz de gençlere sorduk. En çok hangi müzik türünü dinliyorsunuz?
1: Arabesk dinliyoruz.
0: Peki en çok kimi dinliyorsunuz?
1: Azer Bülbül,

0: Güllü.
1: Ben de aynı. Güllü, Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Başta Müslüm Baba olmak üzere. Biz de arabesk sanatçıların hepsini dinliyoruz.
2: Ben de sadece Müslüm Gürses dinliyorum.
1: Kara.

0: Gençler farklı tarzlarda müzik türleri dinlese de arabesk müziği ayrı tutuyorlar.
1: Hangi tarz müzik dinliyorsun?
2: Arabesk.
1: En çok kimi dinliyorsun peki?
2: Müslüm Gürses'i falan seviyorum.
3: Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Bunlar tercih ediyorum, buna tercih ediyorum.
4: İşte bahsettiğiniz arabesk kitlesini de ben de varım. Asıl kemik kadro benim, evet. Ferdi Tayfur, bayılırım.
1: Ferdi Tayfur, ne sevdiğin şarkısı?
4: Bana Sor.

0: kişi arabesk dinliyor diyorlar. Doğru mu?
1: Müslüm falan dinliyorum abla ben.
2: Doğru. Katılıyorum.
3: Müslüm Gürses dinliyorum.
2: Müslüm Gürses tabii ki de. Azer Bülbül.
1: Bizim okulda da zaten Arap Şükrü dinleyen bir sürü adam var. Yani...
0: En çok kimi dinliyorsunuz?
1: Arap Şükrü.
4: Sabah gazetesi müzik eleştirmeni Hakan Uç, gençlerin arabesk sevgisine farklı bir yorum getirdi.
5: Yani son zamanlarda artık popüler kültür Z kuşağı rap müzik hayranı oldu. Ama istatistiklere baktığımız zaman şöyle bir şey var. Mesela 158 milyonluk bir şarkıya denk geliyorsunuz. Şarkıya bir bakıyorsunuz, John Mayer Walker diye bir sanatçı okuyor. Şarkının içinde bagajda çalar son ses Müslüm diyor. Yani bir Müslüm babaya orada bir saygıda bulunuyor. Uzi. Uzi bu sefer Paranoya şarkısında diyor ki işte şu an diyor Azer Baba gibi dardayım diyor. Yani bu bence çok güzel bir şey. Yani rapçilerin Müslüm Gürses'e, Azer Bülbül'e şarkılarını dile getirmesi açıkçası hep onlara bir hatırlatma. Z kuşağını hatırlatmaya

0: İnsanlar da tabii merak ediyor. Yani Müslüm kim? Tabii araştırıyorlar, bir bakıyorlar. Aa, Müslüm Baba diye birisi varmış. Bu sefer şarkıları dinlenmeye başlıyor.
1: Türkiye'de son 3 yılda arabesk müzik dinleme oranları 4 kat arttı. Spor yaparken bile en az bir tane arabesk türünde şarkı tercih ediliyor. Peki bunun için Z kuşağı arabeski keşfetti diyebilir miyiz?
2: Z kuşağı gerçekten arabesk dinliyor mu?
3: Ya benim çoğu arkadaş, 10 arkadaşımın 5'i dinliyordur, 6'sı falan dinliyordur yani.
2: Gizli dinleyenler de var mıdır?
3: Ben gizli dinliyorum mesela. Şu an ilk kez açıkladım şu an burada.
2: Tüm Türkiye öğrendi şu an.

0: tabii ki son dönemde arabesk dinleme oranı Z kuşağı sayesinde arttı ama Z kuşağı arabeski nasıl keşfetti aslında bir bakıma bunu anlatmamız gerekiyor.
1: Azer Bülbül'ün de çok arabesk şarkılarını dinliyorum. Ya çok depresyona giren biri değilim ama genelde üzünlendiğim zaman dinleyebiliyoruz.
2: Başaramadım sensiz yaşamayı, başaramadım.
3: 30 yıldır müzik sektörünün nabzını tutan Radyo Turkuaz'ın deneyimli ismi Hot Dedik Ayhan, Z kuşağının arabeskin dev isimlerini nasıl keşfettiğini şöyle yorumluyor.
0: Günümüzde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız bir dönemin önemli şarkılarını yeni nesil sanatçılardan duydular. Fakat orijinali acaba kim söylüyormuş diye geçmişe döndüklerinde işte bu dev isimlerle karşılaştılar.
4: Ne varsa eskilerde var dedikleri gibi eski pop, eski arabeskler ya da rock tarzı şarkılar. Hani onlar yine gündemde çok fazla şarkı çıkıyor ama yine insanlar ona dönüyor geri.
0: Haydi bakalım öyleyse Radyo Turkuaz'da bir Müslüm Gürses yorumu alalım. Herkes dinlesin sadece Z kuşağı değil.

aslında gençler günümüzde evet rap, hip hop, pop dinliyorlar ama emin olun ki 15-20 gün sonra sıkılıyorlar. Mesela ben Radyo Turkuaz'da yeni çıkan bir şarkıyı fazla 15-20 gün çalabiliyorum. Ama geçmişe dönüp bir Müslüm Gürses şarkısı çaldığım zaman ya da bir Gülden Karaböcek şarkısı, bir Ferdi Özbeğen şarkısı, o şarkılar yıllık, yıllanmış şarkılar. Gençler onları da çok seviyor.

0: Müslüm Gürses özelinde konuşursak eğer, onu hemen söyleyeyim. Çünkü araştırma sonucunda Müslüm Baba ön plana çıktı. Neden diye sorarsanız, Müslüm Gürses'in özellikle vefat etmeden evvel son 2-3 albümü artık farklı bir boyuttaydı.
1: Dumanının altında yana yana.

0: gençlerimiz öyle bizim hani eleştiriyoruz ya bazen, bunlar şöyle böyle her şeyi böyle bir günde tüketiyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Şarkıyı seçmesini bile çok iyi biliyorlar. İyi sözlü şarkıları, şiirsel tondaki şarkıları yakalamışlar. Özellikle Müslüm Gürses'te.
1: Yani müzik kalitesi yüksek. Yani ritmi iyi. Yani babadır yani kendisi.
0: İyi müzik, güçlü sesler ve tabii ki en önemlisi, altını kalın kalın çiziyorum ki Z kuşağı bunu keşfetti, şahane sözler. Bir şarkının sözü şiirselse şimdiki çocuklar onu çok seviyorlar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Senin yanında Akbank. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine

0: Ne kadar yasa dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo Ortak yayınında devam ediyor. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Nakkaş mevkiinden.
1: Yok yolu.
0: Bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tırın her yerini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen zincirleme kazada bir minibüs, 5 taksi ve 2 otomobil birbirine girdi. Olayda 5 kişi yaralandı.
2: Zincirleme kazada

0: Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Dolmabahçe. Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü önündeki taksiye çarptı. Çarpmanın şiddeti beraberinde zincirleme kazayı getirdi. 4 taksi ile 2 otomobilin daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hareket kabiliyetlerini kaybeden 3 taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında ailenin avukatı çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Gülistan Doku kaybolmadan 41 gün önce polis bilişim ağında sorgulanmaya başlandı. Ayrıca soruşturma delil karartan şüpheli sayısının 108 olduğu da öne sürüldü.
2: Sence kız nerede öldürüldü?
3: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
4: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ederken soruşturmayla ilgili yeni iddialar gündemde. Çarpıcı iddiaların sahibi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. İddiaya göre Gülistan Doku hakkında polis bilişim ağı sorgulamaları genç kız kaybolmadan 41 gün önce başladı. Doku'nun kimlik bilgileri farklı polis memurları tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 4 Ocak 2020'de yani genç kız kaybolmadan bir gün önce saat 22.41'de kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığı raporlara yansıdı.
5: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
4: Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen ve soruşturmada tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok'un olduğu da iddia edildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken iddia ise soruşturmayı örtbas edenlerin sayısıyla ilgili. Avukat Çimen, delil karartan şüphelilerin 108 olduğunu, bu şüphelilerin tamamı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Öte yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Timler Tunceli'de Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde arama yapıyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Sonel, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu da bulunuyor.
1: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camii haziresine giren bir kişi 7 mezar taşına zarar verdi. Kaçan şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı.
4: Tarihi haziredeki mezar taşlarına tekme atıp tahrip etti. Kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Olay İstanbul Fatih'te 31 Temmuz'da yaşandı. Haydarhane Camii haziresine gelen şüpheli bazı tarihi mezar taşlarını kırıp kaçtı. Olayın ardından polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve tanıkların dinlenmesiyle kimliği tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeyle kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Fen İşleri Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
4: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı asfalt imalatları ihalesini incelemeye aldı.

0: 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde detaylı arama yapılırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan timdeki Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da terörist Karatepe hakkında açıklama yapıldı. Atagündüz Kurşun gelişmelerle karşımızda.
2: FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe aslında her şeyi itiraf etti. 4 gündür Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu özel bir ekip tarafından. Ve o sorgusunda 1998 yılında örgüte dahil olduğunu ve sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını ve bununla birlikte örgütün mahrem yapılanmasına yönelik talimatları da harfiyen yerine getirdiğini itiraf etti terörist Burkay Karatepe. Örgüt içerisinde de yani Fethullahçı terör örgütünün içerisinde de Selim kod adını kullandığını, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri de bağlı olduğu mahrem imama doğrudan aktardığını ve aynı zamanda görev için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ elebaşı Gülen'le de defalarca yüz yüze görüştüğünü itiraf etti. Ve darbe girişimi gecesi İstanbul'da da bazı eğitimler aldığını, darbe girişiminden önce eğitimler aldığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve burada suikast timine dahil edildiğini itiraf etti terörist. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi de Başkan Erdoğan ve ailesinin konutuna yönelik düzenlenen saldırıya ve bombalamaya bizzat iştirak ettiğini ve bombardımana tuttuğunu, o konaklama tesisini itiraf etti FETÖ'cü terörist. Ve darbe girişiminin başarısız olmasının ardından da izini kaybettirdiğini ve Salih Usta adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyon Karahisar'da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu kişilerin kimlik kartlarını ve aynı zamanda GSM hatlarını kullandığını, ailesiyle de elektronik posta üzerinden haberleştiğini itiraf etti ve yapılan incelemede aynı zamanda şüphelinin, FETÖ'cü teröristin ankesörlü telefonları da sık sık kullandığı belirtildi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Ve bir vurgu daha var: milli iradeye, devletimizin bekasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden terör odaklarına karşı mücadelemiz firari son örgüt mensubu adalete teslim edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir ifadeleri de kullanıldı. Tekrar edelim, 1998 yılında örgüte katıldığını itiraf etti ve örgütün mahrem imamlarının her bir söylediğini harfiyen yerine getirdiğini itiraf etti terörist Burkay Karatepe.
1: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Yeni ihraç kararları ve yeni partiye geçişler muhalefetin kritik gündem başlıkları. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktaracak.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Tabi son olarak MYK toplantısı CHP'de 31 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. O toplantı 3 saat sürmüştü ve 12 yeni il başkanı ataması gerçekleştirilmişti. Aslında geçtiğimiz günlerde bazı il başkanları görevden alınmıştı. İşte bu kapsamda bu il başkanları atamaları gerçekleştiriliyor ve bugünkü MYK toplantısında da yeni il başkanlarının atamalarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii 31 Temmuz'daki o MYK toplantısının akabinde parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulunmuştu ve disiplin mesajı vermişti. Şu ifadeleri kullanmıştı: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasi parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin disiplin sürecini başlatacağız ifadelerini kullanmıştı. O isimlerse Yargıtay'ın mutlak butlan kararından tedbir kararının kaldırılmasına ihtimaline karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam eden eski genel sekreter Selin Sayıkböke ve aynı zamanda eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi. İşte o isimler yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i destekler nitelikte mesajlar vermişti ve bugünkü MYK toplantısında da ihraç mekanizmasının işlemesi bekleniyor. Disipline sevk edilmeleri bekleniyor. Elbette MYK toplantısının gündemindeki bir diğer önemli başlık terörsüz Türk

0: süreci olacak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çerçeve yasa sunuluyor. İşte bu konuda değerlendiriliyor olacak ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destekler nitelikte mesajları verdi. Terörün bitmesinin tarihi fırsatta olduğunu ifade etmişti. Bu konuda MYK toplantısında değerlendirilecek diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde ise il başkanlarıyla bir araya gelecek ve bazı belediye başkanlarıyla da bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı ise il başkanları toplantısı formatında olacak ve bugünkü MYK toplantısında yine bunun da planlaması yapılıyor olacak. Saatler 15.30 gösterdiğinde ise CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklama yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyleyen Trump, İran eğer yine görüşmelerden çekilirse çok sert vuracağız ifadesini kullandı.
2: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar.
3: Çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız diye tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına bir röportaj verdi. İran savaşı hakkında konuştu. Ya Hürmüz açılacak ya da çok ağır darbe indireceğiz dedi.
2: İranlılar beni aradı ve çok kibarca lütfen konuşabilir miyiz dediler. Ben de evet konuşabiliriz, hadi halledelim dedim. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama bu tam bir yalan. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya gireceğiz.
3: İran'a daha önceki saldırıları örnek gösterdi ABD Başkanı. Eğer müzakerelerden yine geri çekilirlerse çok sert vururuz ifadesini kullandı.
2: Onları çok çok sert vurduk ama asıl sert darbe henüz gelmedi ve umarım onu kullanmak zorunda kalmayız. Eğer müzakerelerden tekrar geri çekilirlerse çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar.
3: Kaliforniya eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, çok iyi ilerliyoruz, göreceğiz, 48 saat içinde belli olacak dedi.
1: İspanya'nın Ceuta sahillerinde yaşanan göçmen krizi için Avrupa Birliği çözüm arıyor. İtalya tarafından gelen açıklamalarsa İspanya ile krizi tırmandırmaya yönelik. Roma Madrid hattında tansiyonun neden düşmediğine bakacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktaracak.
4: Can Okan'a Ceuta'da yaşanan düzensiz göç krizi Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden gündemin merkezine taşımış durumda. İtalya olası yeni göç hareketlerine karşı tedbir amacıyla İspanya'dan gelen bazı hava ve deniz ulaşım hatlarında geçici kontroller uygulamaya başladı. Ancak diğer yandan İspanya cephesinden gelen açıklamada ise Ceuta'daki durum kontrol altında olduğu ve krizin Schengen bölgesine yayılmadığını açıklarken Avrupa Komisyonu da mevcut durumda Schengen altında o doğrudan etkilenmediğini belirtmesine karşı İtalya'nın almış olduğu bu karara, tavra karşı biraz olsun gerilimli bir süreçten geçildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu çözülmesi mümkün olan bir durum ama özellikle bölgede devam eden bu göç krizi karşısında İtalya hükümeti şunu söylüyor. Bizim amacımız İspanya'ya karşı değil, sadece Schengen alanı içinde başka ülkelere geçme ihtimalinin, düzensiz göçün önüne geçmek için ve insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele ve istihbarat paylaşımı, aynı zamanda Avrupa ülkeler arasında daha güçlü koordinasyon yapılması amacıyla bir girişim olduğu yönünde bir ifade kullanıldı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yani bu kararın İspanya karşı değil sadece Avrupa bölgelerine yasa dışı göçün önüne geçmek engellenmesi için olduğunu vurguladı. Roma yönetimi kararın İspanya karşı her ne kadar alınmış bir adım olmadığını söylese de Avrupa sınırlarının korunmasına yönelik geçici ve ihtiyati bir güvenlik önlemi alınması gerektiği yapılan Avrupa Birliği İçişleri AB ülkeleri 27 ülkenin İçişleri Bakanları arasında yapılan toplantıda ele alındı. Ancak tabii gündemde bir başka konu yeniden AB ülkelerini ve özellikle İspanya hükümetini alarma geçirmiş durumda. O da Ceuta'da yeni bir göç girişimi. İspanya medyasına yansıyan bazı haberlerde ise oldukça ilginç. 15 Ağustos günü yeniden Ceuta sınırına yönelik toplu ve çok sayıda bir giriş yapılacağı çağrısında bulunduğu yönünde bilgi

0: Haberler paylaşıldı ancak şu ana kadar hem Fas yetkililerden hem İspanya yetkililerden bu konuyu doğrulayan veya bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak şu anda bölgede kontrol altına alındığı için mültecilerin bir an önce bu sorunun çözülmesi ve güvenli bir şekilde kalanların geri gitmesi veya Madrid hükümetinin alacağı kararla bölgede şu anda bekleyenler için de nasıl bir yol izleneceği yönde de herkesin merakla beklediği bir durum var. Kısaca toparlamak gerekirse son yılların en büyük göç sorunu yaşandı. Yasa dışı göç Fas sınırından Ceuta'ya geçen Fasların bu yarattığı kaos 60 binden fazla olduğu söyleniyor. Net rakam tam olarak belirtilmese de ancak bu süreç içinde tabii her zaman olduğu gibi ne çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini de söyleyebiliriz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi için Avrupa Birliği ülkeleri içinde yapılan toplantılarda şu ana kadar net bir çözüm yolu bulunmadı. Ancak şu bir gerçek, gündemde 15 Ağustos'ta yeni bir göç olursa ciddi şekilde İspanya daha da krize girecek gibi görünüyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Kısaca aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Danimarka hem Rusya tehdidi hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen Grönland tehditleri nedeniyle güvenlik politikalarında köklü değişikliğe gitti. Zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi.
2: Önce Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya endişesi Avrupa kıtasını sardı. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Danimarka'yı tehdidi, Kopenhag'ın güvenlik algısını değiştirdi.
3: Sadece son dönemde Avrupa'yı Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Bizimle bir ilgisi yoktu. Arada okyanusumuz var. Bu yüzden Grönland konusunda bize doğru davranmadılar. Ve Mark da bunu anlıyor.
4: Evet, dün ABD Başkanı dinledim ve sanırım bu konudaki tutumum maalesef çok açık. Bizim tutumumuz da her zaman olduğu gibi net. Grönland elbette satılık değil.
2: Güvenlik tehditlerinin artmasıyla Danimarka zorunlu askerlik süresinde değişikliğe giderek 4 aydan 11 aya çıkardı.
5: Bu yeni uygulamayla askerleri operasyonel alanlarda eğiteceğiz. Önceki sistemde askerler iş gücü olarak ya da felaketlere müdahale için kullanılıyordu. Şimdi bu anlayışı değiştiriyoruz.
2: Yeni düzenlemeyle olası bir savaşta göreve hazır durumda olan asker sayısının artırılması amaçlanıyor. İlk olarak 1600 genç yeni sistem içerisinde orduya katıldı.
6: Biraz gerginim ama heyecanlıyım da. Uzun zamandır bunu bekliyordum. 11 aylık süre benim için rahatsız edici değil. İstediğimden biraz daha uzun ama sorun değil.
2: Danimarka'da erkeklerle birlikte 18 yaşını dolduran kadınlar da askerlik yapacak. Danimarka 2033'e kadar her yıl 7500 genci askeri almayı planlıyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere birçok ülke zorunlu askerliği geri getirmeyi tartışıyor. Ancak şu ana kadar Danimarka dışında somut bir adım atılmadı.
1: Son günlerde tatbikatlara hız veren Çin bu kez de hayalet uçaklarını tanıttı. Çin acaba neye hazırlanıyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktaracak.
7: Can Okanar, Çin devlet medyasında son günlerde orduya ait bir belgesel yayınlanıyor. İsmi Zafer. Son bölümünde çok tartışmalı görüntüler paylaşıldı. İlk kez gördüğümüz Çin ordusuna ait kabiliyetleri izledik. Ülkenin en gelişmiş hayalet uçakları olarak bilinen J-20'nin H-6N uçağına bomba taşıyan bir uçağa eskortluk ettiği anlar paylaşıldı ve bu bombardıman uçağı füzeyi kanatlarında değil gövdesinde taşıyor. Özellikle gemi savar ve kara saldırısı görevleri yapabilen bir kabiliyete sahip olduğu tartışılıyor ama en önemlisi bu uçağın gövdesindeki füzenin bir balistik olabileceği tartışmaları var. Hong Kong medyası bu füzeyi ilk kez 2025 Zafer Günü geçidinde sergilenen JL-1 havadan fırlatılan uzun menzilli füze olarak tanımladı. Çinli askeri uzmanlar da modelin tam teyit edilemediğini ancak silahın son derece yüksek stratejik değere sahip olduğunu vurguluyorlar. Çin medyasına göre ülkenin güneydoğusunda yüksek hızda manevra yapan büyük bir düşman su üstü gemi formasyonunu vurma senaryosu işlendi. Ve savaşın sadece donanımla değil sistemlerin çatışması olduğu vurgulandı. Düşman tespit edildikten sonra 10 dakika içinde 4 Çin İHA'sı bölgeye ulaştı ve hedef bilgilerin tüm platformlara anlık aktarıldığı bir sahneyi de izliyoruz. Ve bu tatbikat görüntülerinde Taipei 052'de muhribinden fırlatılan YJ-20 hipersonik füzesi ve fırlatmaya hazır DF-21'de gemi savar balistik füzeleri de yer aldı. Savaş gemileri artık sadece birer gemi değil, istihbarat, iletişim ve ateş gücü düğümleri olarak işlev görüyor artık Çin donanmasında. Karaya konuşlu balistik füzelere kıyasla havadan fırlatılan silahlar daha güçlü bir etkiye sahip olduğu tartışılıyor ve özellikle daha yüksek gizliliğe sahip olduğu hayalet füzeler değerlendirmesi de yapılıyor. Düşman bu H-6N bombardıman uçağının füzeyi nereden fırlatacağını önceden tahmin edemediği için savunma yapması neredeyse imkansız hale geliyor. Ve J-20 hayalet uçaklarının da bu süreçteki rolü de oldukça kritik bir öneme sahip. Özetle şunu anlıyoruz, Çin havadan fırlatılan bir hipersonik füzeyi tartışıyor ve bu füze modern hava savunma sistemlerini adeta delip geçtiği de uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Can Okanar.
1: Aselsan önemli bir başarıya daha imza attı. Yerli ve milli imkanlarla elektro-optik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektör üretildi. Kızılötesi dedektörler hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme başta olmak üzere birçok savunma sisteminde kritik rol üstleniyor.
2: Aselsan büyük bir başarıya imza attı. Kızılötesi dedektör yerli ve milli imkanlarla üretildi. Elektro-optik sistemlerde kullanılan kızılötesi dedektörün başarıyla üretildiğini duyuran Aselsan, bu başarısıyla Türkiye'yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri haline getirdi. Kritik bileşenlerde ve platformlarda boy gösterecek olan kızılötesi dedektör, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor. Füzelerde, hava savunma sistemlerinde, gözetleme ekipmanlarında, insansız hava araçlarında, savaş uçaklarında, helikopterlerde ve tanklarda kullanılan kızılötesi dedektör hem Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini artıracak hem de dışa bağımlılığı sıfıra indirecek. Savunma sanayi alanında elektro-optik keşif ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra kızılötesi dedektörler ilave kabiliyet ve fayda sağlayacak. Olası düşman unsurlarına ait kızılötesi ışınları ve ısı enerjisini algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren kızılötesi dedektör sayesinde Türkiye hem savunma hem de taarruz anlamında önemli bir kazanıma kavuşmuş oluyor. Bu kritik çalışmayla birlikte hem yerlilik oranı artacak hem de Türkiye savunma alanında yeni katma değerler sağlayacak.
1: Türkiye'nin otomobil atlasında bu kez rotamız Kocaeli. Sanayinin, üretimin ve lojistiğin merkezlerinden biri olan bu kentte direksiyon yalnızca bir yolculuğa değil, üretime, ticarete ve emeğe de eşlik ediyor. Türkiye'nin üreten şehirlerinden Kocaeli'nin otomobil tercihlerine bakıyoruz.

İstanbul'da yoğun trafik ve uzun mesafeler şehrin otomobil kültürünü şekillendirirken, Kocaeli'nde ise limanlar, üretim ve sanayi insanların araç tercihlerini değiştiriyor. Çünkü Kocaeli'nde otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil, şehrin ticari hayatının hareketli yüzü.

0: Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nde organize sanayi bölgesinde Yusuf Bey'in misafiriyiz. Yusuf Bey kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'nde araçları tanımaya ve sizin sayenizde tanıtmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir tırın içindeyiz. Bize biraz hem kendinizden hem yaptığınız işten hem de bu yaptığınız işin Kocaeli'ndeki etkisinden bahseder misiniz?
1: Bildiğiniz üzere Kocaeli sanayi şehri. Her tür ithalat, ihracatın yol geçen hanı gibi diyelim. Çünkü liman şehri, gemiler vesaire, tren yollarıyla bütün ihracatlar bu şehirde biraz daha fazla. Sanayi şehri olunca bu tip araçları daha çok görüyorsunuz. Aracımız yeni. Artık zaten piyasada kötü araç kalmadı. Araçlar artık son sistem, işte şoförün rahat edici verileceği şekilde, güvenlik düzeyleri üst düzeyde. Araçlarımız iyi, yollarımız iyi.
0: Yusuf abi, sen bu aracı seçerken en çok neye dikkat ettin? Neydi senin için önemli olan?
1: Bunu tercih etmemizin sebebi konforu ve güvenliği. Yani bu araç güvenlikte gerçekten kendini aşmış durumda. Yani otonom, sürücü için uygulanan şeyler, mesela siz uyusanız bile direksiyon sizi şeritte tutuyor. Kesinlikle şeritten dışarı çıkmıyor. Eğer öndeki araca fazla yaklaştıysanız o aranızdaki mesafeyi yani siz gaza da bassanız kendisi gitmiyor, o mesafeyi kolluyor. Yani güven olarak bir numara diyebilirim.
0: Senin kendine ait binek aracın var mı?
1: Var.
0: Ne kullanıyorsun?
1: Sedan.
0: Neden sedan tercih ettin?
1: Türkiye'de sedan daha değerli. Mesela yurt dışında station araçlar daha değerli. Çünkü orada araç daha çok amacı için kullanılıyor. Burada ise sadece araç için kullanılıyor.

0: İstanbul'da yollar insanları taşıyor, Kocaeli'nde ise yollar üretimi taşıyor. Kocaeli'nde otomobil ve ticari araçlar yalnızca ulaşımın değil, üretimin de büyük bir parçası. Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'nden sizlere sesleniyoruz. Kocaeli'nde organize sanayi bölgesinde Abdurrahman Bey'in misafiriyiz. Abdurrahman Bey merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kocaeli'ndeyiz. Size misafir olduk. Burada Kocaeli bir sanayi şehri hepimizin bildiği gibi. Siz burada hangi araçları tercih ediyorsunuz?
1: Ya biz daha çok aktif olarak zaten mal teslimatı alıp daha çok kamyonlarla ilişkimiz var. Kamyonlarla iş tutuyoruz. Genelde büyük malzemeler işlediğimiz için tır ihtiyacı duyabiliyoruz. Ya da ağır kamyon şeylere ihtiyacımız oluyor. Genel anlamda taşıma içinde zaten binek aracı, yani elemanları taşıma yönümüz var. O şekilde binek araçlarla işimiz oluyor. Özellikle ürün taşımalarda, lojistik firmalarda çok fazla ihtiyaç duyulan bir alan. Bu yüzden özellikle ağır şeyleri çok kullanıyoruz. Yani ağır araçları çok kullanıyoruz yani.
0: Kolay gelsin öncelikle. Sen buraya İstanbul'dan mı geliyorsun?
2: Evet, İstanbul'dan geliyorum.
0: Nasıl geliyorsun? Ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?
2: Şirketimizde servis aracı var. Servis aracımızla geliyoruz.
0: Peki burada hangi tarz araçları kullanıyorsunuz?
2: Burada forklift kullanıyoruz. Servis aracı dediğim gibi. Onun haricinde normal binek araçları kullanıyoruz. Kamyonumuz var. Kamyonumuzu kullanıyoruz.
0: Peki Kocaeli'nde aracın önemi nedir?
2: Kocaeli'de aracın önemi nedir? Yani bir sanayi ortamında misal forklift, kamyon olmazsa olmaz. Çünkü malum ağır sanayi, iş, büyük bunlar gerekiyor.
0: Kocaeli'nde araçlarınızı neye göre seçiyorsunuz?
3: Daha önce İstanbul Dudul'dan geldik buraya. Haliyle buraya geldiğimizde araç şeyimiz çoğaldı burada. Sirkülasyonumuz çoğaldı. Elemanlarımızın çoğu zaten İstanbul'dan geliyor buraya. Haliyle burada bir 17+1 bir servisimiz var. Bir tane kamyonetimiz var. Kendi bindiğimiz şahsi aracımız var. Bir tane elektrikli aracımız var. Gerek yük taşımacılığında bu sanayide gördüğünüz malzemeleri taşımakta. Bir iş yeri sahibi için servis aracı olmazsa olmaz personel taşımacılığında. Kamyonet gene olmazsa olmaz. Veya kamyon, bu tabii iş yerinin taşıdığı yüke göre değişir. İş yeri küçük çaplıdır, küçük kamyonet kullanır. Büyük çaplıdır, büyük kamyon veya tır kullanabilir. Biz yani bizde şu anda küçük kamyonetimiz var, bir tane de büyük kamyonumuz var. O şu anda dökümhanemizde.
0: Peki Kadir Bey, sizce Kocaeli'nde üretim direksiyonun başında mı sonlanıyor?
3: Evet, bir yerde haklısınız. Biz burada ürettiğimiz malzemeleri en son müşteriye direksiyonun başında teslim ettikten sonra işimizi bitirmiş oluyoruz.
0: Kadir Bey, dışarıya çıktık artık. Biraz da araçların yanında konuşalım istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bize burada araçları kullanım amacınıza göre biraz anlatır mısınız?
3: Tabii.
4: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
5: Huzurlarınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay Bey ve Filiz hocamız. Yine yanımda AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül Bey. Yine Adalet Komisyonu Başkanımız Cüneyt Yüksel Bey ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sizleri biraz önce meclis başkanlığımıza, genel sekreterliğimize iletmiş olduğumuz ve ismiyle beraber biraz sonra detaylı açıklama yapacağım çerçeve yasa hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız. Çok değerli basın mensupları, ismi olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlülük maddesiyle beraber. Biraz sonra kanunun içeriğine dair madde başlıkları hakkında da sizleri teknik olarak neler getirdiğine dair açıklamamızı yapacağız. Ben bu sürece gelene kadar öncelikli olarak teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve biraz sonra imza sahipleri olarak DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda imzalarını eksik etmeyen Hüdapar'a ve bağımsız milletvekillerimize, yine Yeni Yol grubundan bazı milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplama baktığımızda yaklaşık 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Tabii bu teklife daha sonradan iş tüzük kapsamı içinde teknik olarak desteklediklerini, imzaladıklarını ifade edecek milletvekillerimiz de olacaktır. Süreç açısından bu şekilde devam edecek. Tabii komisyonumuz, Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Değerli basın mensupları, şimdi bu sürece kadar biz nasıl geldik, bu konuda biraz sizleri teknik olarak aydınlatmak istiyorum. 5 Ağustos 2025 tarihinde malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis başkanlığımızın başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruluşundan itibaren ilk toplantısını bundan tam bir yıl önce 5 Ağustos 2025 tarihinde yapmıştı. Ve devamında da yaklaşık 18 toplantı icra etti. 137 kişiyi gerek başkan olarak, gerek şahıs olarak, gerek dernek başkanı, sendika başkanı, baro başkanı olarak, korucu ailelerimizin mensubu olarak, şehit ve gazi derneklerimizin başkanı olarak, yine ailelerimizin temsilcisi olarak, Diyarbakır annelerinin temsilcisi olarak, barış annelerinin temsilcisi olarak, birçok değerli hocalarımızı, ceza hukukçularımızı ve bu tür süreçleri yakından akademik olarak çalışmış hocalarımızı dinledik. Toplam 137 kişi. Hakikaten çok kıymetli, çok değerli fikirler orada konuşuldu ve dile getirildi. Yine İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız değişik dönemlerde komisyona gelerek mevcut bu durumları, gelişmeleri, ilerleyişi komisyonumuza bildirdiler. Peki komisyonumuz nihai evrede Şubat ayına gelindiğinde çalışmalarını tamamladı. Raporları bir bütün haline getirerek oraya temsilci veren gruplarımızın ve yine grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle beraber uzun istişareler ve müzakereler sonucunda bir rapor ortaya çıktı. Raporumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu. 18 Şubat 2026 tarihiyle de bu yayınlandı ortak mutabakat ile. İki milletvekilimiz tabii farklı düşünceleri vardı ama büyük bir ekseriyet, büyük bir çoğunlukla beraber bu rapor yayınlandı ve bütün kamuoyuyla paylaşıldı ve internet sitesinde yer alıyor. Burada raporumuzun 6. başlığında değerli basın mensupları, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileriyle beraber bir başlık var. Buradan birkaç konu başlığını, izahatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Komisyonun bir diğer görevi, önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasının geniş katılımlı, temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf bir istişare süreciyle temin etmektir. Rapor devam ediyor değerli arkadaşlar. Özellikle 6'ya 1 kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Yine buradaki raporda tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidinin sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır. Tabi burada son 6. maddenin 1. fıkrasında örgütün tüm unsurlarıyla fesih ile silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da bütün partilerle genel bir anlayış ve mutabakatın varlığı da rapora yansıyor. Peki 6'ya 2. fıkrası toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin içeriği nasıl olacak? Orada aynen raporda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. Tabi burada yine raporda nihai evrede buradaki doğrulamanın, bu doğrultuda gelişen olayların örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasındaki hukuki önlem durumlarını tespit ve tayini yönelik olmamalıdır. Kanunun aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplumla bütünleşmesi ve kazandırılması noktasında da bir hedefi de ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor. Tabi burada yine raporun 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor. Değerli basın mensupları, tabi burada yine 6. maddenin 5. fıkrasında da raporda der ki kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesinin ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizmanın da oluşturulması burada teklif edilmişti. Yine kanunumuzda bu şekliyle beraber biraz sonra anlatacağız. Bu hedef doğrultusunda bir çalışma ortaya konuldu. Yine kanunda yürütmeye verilecek çerçevesi belirlenmiş yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması ve bu suretle sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi de bu raporumuzda hedeflenmekteydi. Yine kanunumuzda bu konuda bir mutabakatta arkadaşlarımla paylaşarak metin olarak hazırlamış olduk. Sonuç olarak 6. maddesi de yürütülen süreçte görev alanlar Milli Dayanışma Kardeşliği ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar da komisyon çalışmasında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması da önerilerek raporda yer almıştır. Değerli basın mensupları, raporumuzun yani 18 Şubat tarihinde yayınlanan, kamuoyuyla paylaşılan bu raporumuzda yer alan başlıkların tamamına yönelik uzun zamandır özel bir çalışma yürütüldü. Kurumlardan görüşler alındı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın çalışma içerisindeydik. Yine DEM Parti yetkilileriyle yakın diyalog halindeydik. Bu rapor doğrultusunda nasıl bir kanun metni ortaya konabilir diye. Tabii uzman arkadaşlarımızdan görüşler aldık. En son geçen hafta artık kanun belli bir teklifi olgunluğa erişmişti. Ve siyasi parti gruplarıyla da görüşmelere başladık. Pazartesi itibariyle şu anda mecliste grubu bulunan Yeni Yol Partisi, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, grubu olmayan Hüdapar ve diğer siyasi partilerle raporun bu beklentisini karşılayacak şekilde belli konu başlıklarında nelerin olabileceğine dair istişareler yaptık. Yakın zamanda da dün itibariyle ve pazartesi Abdülhamit Gül Bey ve Adalet Komisyonu Başkanımız yine parti gruplarını ziyaret etmek suretiyle bu başlıklardaki rapora yönelik olarak nasıl bir kanun teklifi olduğunu ifade ettiler. Sonuçları itibariyle ben Bu açıklamalardan sonra siyasi parti temsilcileri de kanun teklifine yönelik desteklerini ve imza atacaklarını beyan ettiler ve bugün de huzurda sizlere bunu açıklamış olalım. Peki değerli basın mensupları, kanunumuz biraz ayrıntıya girelim raporumuzun çerçevesinde. Kanun dediğim gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Ve bu yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 madde, toplamda 10 madde. Biraz önce rapordan bahsettik. 6. madde başlığı 1. maddede diyoruz ki raporda kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizde amaç ve kapsam bölümünde aynen ifadeyi raporun beklentisi doğrultusunda şöyle ifade ettik. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda yani tasfiye süreciyle ilgili, toplumsal bütünleşmeyle ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında. Peki kapsamında ne var? İlgili bu terör örgütü yapısının kurma, yönetme, örgütü üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlara ve bu örgüt lehine işlenen 2013 tarihli 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine

hakkındaki kanun da yine bu teklifimizin kapsamı içerisinde yer alıyor. Yine mevcut durum içerisinde raporun konu başlığında değerli basın mensupları adil, yani nihayetinde silahını bırakmış, örgüt feshedilmiş, tamamen varlığı ortadan kalkmış, örgüt mensuplarının da konumunun, hukuki durumunun adil, gerçekçi, topluma kazandırma, bütünleştirme noktasında da kanunun bir cevap vermesi gerekiyor bu düzenleme içinde diye. Şimdi orada kanunumuzda aynen bu beklentiye karşılık 3. maddemizde soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi başlığında bir madde kaleme alındı. Burada aynen denildi ki örgütün fiili varlığına son verildiğinin ilgili resmi gazete yayınlanması olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere. Ya burada açıkça değerli basın mensupları, adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere. Çok net bir şey söylüyoruz. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu bir şekilde speküle edecek veya farklı anlamlara gelecek, ifade edecek kişiler de buradan uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere. Diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor. Peki diğer suçların düzenlemesinde ne esas alındı değerli basın mensupları? Onunla da ilgili sizlere teknik birkaç hususu anlatmak isterim. Malumunuz bizim ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi var. Başlığı etkin pişmanlık. Bunu bir bütünleyici, çünkü bizim aynı zamanda düzenlemelerimizin Türk Ceza Kanunu içerisinde bir bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Burada etkin pişmanlık maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını sizlerle paylaşmak isterim ki bu maddeye bir bakış açısı geliştirilsin diye. Şu andaki hali hazırda meri bulunan maddemizin ikinci fıkrası, örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Üçüncü fıkra, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Dördüncü fıkra, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Biz bu maddeyi, üçüncü maddemizi kaleme alırken TCK 221. maddesinin bu fıkralara gelince de bir bütünlüğünü arz etme noktasında bir yaklaşım sergiledik ve bu yaklaşımımızda da adam, kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 tarih öncesi, yani yeni TCK değişimden önceki TCK 125 bağlamında verilen cezalarla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili bir düzenlemeyi yaptık. Diğer suç tipleri yine 221'e benzer şekilde örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım yataklık ve diğer propaganda gibi unsurlardan, örgüt faaliyeti çerçevesindeki işlenen suçlardan örgüt mensupları 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi, 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlar çerçevesinde olanlara

10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz ki bu kişiler örgütün de tamamen feshi dağıtılması ve ortadan kalkması neticesinde bir topluma kazandırma ve bütünleştirme noktasında bir adil, gerçekçi, bir hukuki belirlilik kapsamında düzenleme olsun. Üçüncü maddemizden sonra dördüncü maddemiz koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Hali hazırda soruşturma devam eden, soruşturması tamamlanmış, kovuşturmaya dönmüş, kovuşturmada istinafta gerekirse onanmış, yerel mahkeme kararı vermiş, Yargıtay safahatı olan dosyalar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili de ne yapılacak? Üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri soruşturma veya kovuşturma bulunduğu yerdeki yetkili hakim veya mahkeme tarafından ilgili bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'la ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir. Gerekirse koşulların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına dair madde. İkinci fıkrada üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istisnai veya temiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilerek ilgili yerel mahkemesine gönderilecek dördüncü maddemizde. Erteleme kararlarının kaydedilmesi 5 yıllık ve 10 yıllıkla beraber ve yeniden suç işlenmesi hali. Değerli basın mensupları, bunlar özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında terörle mücadele kanunumuz çok açık, TCK 220, 314 çok açık, terörle mücadele kanunu 3. 4. maddesi çok açık. Bu eylemler noktasında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz. Yani ilgili kişi bundan yaralandıktan sonra topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz. Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız. Olursa da bunun yaptırımında ne olduğunu açıkça kanun metnine yazmış olduk. Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olanlar ne yapacak? Evet, bu suçlardan mahkum olanların yine aynı istisnası belli. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere. Diğer bahsettiğim gibi TCK 221 bağlamında örgüte üye olma, yönetme, yardım yataklık, propaganda gibi eylemlerinden dolayı ceza almış ve infazı olan kişilerle de ilgili yine 15 yıla kadarki süreç açısından 5 yıl erteleme, özel takip ve 10 yıl olaraktan da diğer 15 yıl üstü ve müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarla ilgili olaraktan bir izleme durumu olacak. Yine buradaki hükümler kapsamı içerisinde açık hükümleri yazdık bu kapsam içerisinde. Bu kayıtlar kendi sistematiği içerisinde takip edilecek. Erteleme kararı verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içerisinde yine terör suçlarına da birinin işlenmesi halinde infaz hakimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak mevcut hem soruşturma konusu diğer dava devam edecek hem de mevcut durum içerisinde bu erteleme kararı kaldırılmış olacak. Çok önemli bir maddeye geliyoruz. 7. madde. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, biz aynı zamanda dedik ki mevcut raporda en önemli eşiği geçtik. Teyit mekanizması işledi. Silahlar tamamen teslim ve imha ve yok edilmesi ve örgütün bu konuda tamamen tasfiyesiyle beraber 6. maddenin 5. fıkrasında kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlaması temin edecek rütbe içerisinde bir mekanizma oluşturulması. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlar 7. maddeyi kaleme aldık. 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı
ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu

süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek. Ve ihtiyaç duyulması halinde de kendisi daha alt seviyede teknik çalışmalar yapacak komisyonlarda oluşturulabilecek. Nihai evrede örgüt mensuplarının bir an önce silahlarını bırakması, örgütün kendini feshedip tamamen tasfiyesi ve devamında bu örgüt mensuplarının hem topluma entegre edilmesi, uyumunun gerçekleşmesi, bütünleşmenin sağlanması noktasında da özel çalışmalar yapacak, raporlar hazırlayacak, alt komisyonlarda kurulacak şekilde biz bu kurula izin vermiş oluyoruz. Burada bir durum var. Kurul, yine ikinci bir komisyonumuz var. Bu dönemsel çalışmalarını, faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Gazi Meclisi'nde de bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Bu izleme komisyonu bu süreci takip edip gerekirse de ihtiyaç halinde gerekli tavsiyelerde bulunacak. Tabii bunun sayısıyla ilgili bir durum şu anda belirlemedik. Anayasamızın 95. maddesi gereğince siyasi parti grupları milletvekili sayısınca zaten belli bir sayı anlaşılır. O komisyonla da beraber hem aktif olarak hem de yarar sağlayacak, katkı sağlayacak bir sayıda inşallah komisyonumuzu da oluşturmuş olacağız. 8. maddede silahların teslimi ve malzeme, mühimmat, diğerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede, nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak. Peki süre arkadaşlar önemli. Süre başlığı yine burada raporumuzda geçici ve müstakil özel bir kanun hedefi vardı. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler gerek başkonsolosluklar konsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumlu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti, gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz beyanlar da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arzu ediyorum bundan sonraki süreçte de bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanun uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bu kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme, gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı, uluslararası konjonktür.

kültürün bölgesel krizlerin de bu konuda etkisi yadsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada, sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış. Birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz haktan, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla, Türkiye yüzyılına daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Yani önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi. Bakın biz yakın zamanda bir Ankara'da, başkentimizde NATO devlet başkanlığı zirvesi yaptık. Oradaki dünyanın ülkemize bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülke ortamına, güvenliğine ve dünya barışına katkısı çok özel anlatıldı. Yani Türkiye'nin bu güçlü, müreffeh gelecek dönemlere yansıyacak kararlı duruşu şu anda dünyada zaten etki yaratıyor. Bölgemizdeki krizlere maalesef bazı saldırgan, katil İsrail'in dönem dönem yaptığı saldırılar maalesef devam ediyor. Ama dünyanın gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de ABD-İsrail-İran savaşı ve güneyimizde, Kızıldeniz'de ve Yemen bölgesinde maalesef bölgesel krizler devam ediyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kararlı duruşumuzu, imkanlarımızı, dünya barışına, dünyanın güvenliğine, diğer kriz bölgelerindeki krizlerin çözümü noktasında kararlı duruşumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, bunu da devam ettireceğiz. İç cephemizi güçlü kılacak, İç cephemizi bundan sonra sürdürülebilirliğini, devamlılığını, güveni artıracak çalışmalarımızda devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde elimizden gelen tüm gayret ve çaba da bu yöndedir. Ben nihayetinde destek olan parti gruplarına tekraren teşekkür ediyorum. Bağımsız milletvekillerimiz var. Biraz önce bahsettim. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in, Genel Başkan'ın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben şundan eminim ki iyi niyetle, samimiyetle bu çabaları sürdürelim. Ben Gazi Meclisimizdeki partilere de bu tavsiyede bulunmak isterim. Herkes lütfen samimi destek olsun. Eksiği olabilir. Bakın arkadaşlar, biz dört dörtlük. Mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı olmamak lazım. Bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizde

0: Güzel bir ifadeye kullandık. Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve şeyi sağlamak, bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenlerde 2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu tabii otomatik devreye giren bir durum değil. Doğrudan kurul burada devrede olacak. Çünkü alt komisyonlarda bu süreci işleyecek bir durum var. Kurul bu konularda da karar verecek. Uygun görülen bu manada dediğim gibi farklı şeylere karışmamışsa, erteleme ile ilgili bir olumsuzluğu yoksa ilgili infaz hakimliğinden hak yoksunluğuna yönelik tüm haklarının iadesi noktasında talepte bulunabilecek. Bazı tabii hukukçu kişilerin de açıklamaları var. Soruşturma ve kovuşturma safahatında nedir? Bakın arkadaşlar, anayasamızın 38. maddesi. Bir mahkemeye tanışmadan, hüküm kesinleşmeden ona bağlı olarak TCK 53 bağlamında bir hak mahrumiyetini biz soruşturma ve kovuşturma safahatında yapma imkanımız yok. Yapsanız bile bu anayasal manada bir aykırılık teşkil edecektir. Siz kesin mahkumiyeti olmayan kişi masumdur. Cezası yoktur. Zaten hali hazırda bakın uygulamamızda da siz herhangi bir seçimlerde herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanız olsa bile kesin mahkumiyetiniz yoksa adli sicil kaydında yer almayan bir durumdan dolayı kişinin özellikle anayasal manada örgütlenme hürriyeti kapsamında yine kişinin kendi bağlamında kişiye bağlı sıkı sıkıya haklar bağlamında bir engel oluşturabileceğini düşündüğümüz için bu konuda herhangi bir duruma burada yer vermedik. Bir husus daha var değerli basın mensubu, onu da bahsedeyim. Kanun yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde kanundan önceki döneme ait herhangi bir şikayet, herhangi bir ihbar oldu. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bilinmeyen, fail meçhul veya soruşturma kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı. Yeni bir delil. Burada arkadaşlar başsavcılıklarımız kuruldan izin almadan soruşturmaya devam edecek. Çünkü devam edemeyecek. Çünkü değerli arkadaşlar bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımızda olabilir. Bunun ciddi toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikayetin konumu, durumu iyi ise bu konuda kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek. Burada da bir belirsizlik oluşmaması için böyle bir metni yazmış olduk. Eksiğimiz kaldı mı?
1: Çok teşekkür ederim. Peki. Başkanım. Hiç,
0: evet.
1: Hiçbir eksik kalmadı. Sağ olun.
2: Sunum olacak mı bugün özellikle?
0: Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet. Özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Süreç içerisinde de zaten
0: Cumhurbaşkanımız. Arkadaşlar bunlar bakın koşullu salıverme şartlarımız ceza kanunumuzda, infaz kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu bir canlı bir dönem. Yani şu anda şartları tutmuştur. 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, hakkı olarak da tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Yani teyit mekanizması tüm silahların teslimi, imhası, örgütün feshi noktasında bir teyit mekanizması önce BGK kararıyla ilan edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız. Çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilir. Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki. Yani bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar. Evet.
4: Başkan ne gün gelecek komisyona?
0: Adalet Komisyonu Başkanımız Cuma günü saat 15 gibi planlandı. 48 saat. Ondan sonraki değerlendireceğiz. Gruplarla konuşacağız.
4: Efendim, PKK'nın yönetici kadroları açısından yasa teklifini doğru anlamak açısından soruyorum. Kasten adam öldürme suçu hariç dediniz. Yönetici kadrolarla ilgili işlem, o emri verenler, o eyleme katılıp katılmadıkları noktasında soru işareti olan PKK yöneticileri hakkında nasıl işletilecek?
0: Arkadaşlar orada açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere ihtiva ediyor. Bunlar istisna. Evet. Kısaca geçelim.
1: 37 var.
4: 6 aylık bir süre öngörmüşsünüz. O 6 ay gittikten sonra uzatmayı kime verir?
0: Efendim bir görelim tabloyu. Arkadaşlar çok erkenden yani birkaç yıl sonra görelim bir şey görelim.
4: Hocamın

0: kanun teklifinde bir özel statü yok, kesin net bir şekilde bu anlatılmış. Peki Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetileceği...
1: Arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yazılı düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bakın, öyle bakın arkadaşlar, biz hayalli iş görmüyoruz. Hukuk maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla değil ki arkadaşlar. Yani biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir. Peki.
2: Kayyum atamalarını etkileyecek mi?
1: Arkadaşlar bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.
0: Günler. Bu imza toplarken dün akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi ve bu durumun
1: arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın, bağımsız ve tarafsız yargının işleyişine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın diyorum. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.
3: Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.
1: Peki. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun, hayırlı uğurlu olsun. Kalınız.
4: Evet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in basın toplantısını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da son olarak bir değerlendirmesi oldu. Çerçeve yasanın detaylarını konuşarak başlayacağız bu saat dilimine. Konuğumuz hukukçu, avukat Sayın Eyüphan Korkmaz. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz yayına.
5: Hoş bulduk Banu Hanım.
4: Şimdi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. 360 civarında imza ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Ardından da Sayın Abdullah Güler'in basın toplantısını takip ettik birlikte. Teyit mekanizması ve kapsam dışında olan suçları bence özellikle değerlendirerek, altını çizerek başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Zannediyorum siz de katılırsınız Sayın Korkmaz. Başlayalım değerlendirmenizi almaya. Terörsüz Türkiye için yasa teklifi meclise. Buyurunuz.
5: Öncelikle ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum bu yasa taslağının. Tabii meclisteki 600 milletvekilinin yaklaşık %60'ının imzasıyla meclise sunulmuş olan bir teklif. Bu teklif az önce grup başkan vekillerinin ifadesiyle yaklaşık 50 yıldır var olan bir terör illetinin, terör belasının bu toplumdan ari tutulması, uzaklaştırılması. Doğal olarak bunun hem ülke ekonomisine inanılmaz bir şekilde belki 2 trilyon doların üzerinde kaybolan insan kaynağımız ve enerjimiz. Dolayısıyla da hani içeride bir sorunumuz söz konusu olmayınca biz tüm gücümüzü ve motivasyonumuzu sınırlarımız dışında ülke savunmasına yönelik harcama hadisesi söz konusu oluyor ki son bu 2 yıllık adeta bir sulh dönemi de bunun emaresi. Burada şu çok önemli, biz hukukçular bir yasa metnine bakarken ister çıkan ister bu şekilde meclisin önüne gelen bir yasa teklifi olduğunda şunu söyleriz. Deriz ki kanun koyucu

0: Milletvekilleri, milletin temsilcisi olan milletvekilleri kanun koyucu sıfatıyla burada neyi murad ediyor? Bu çok önemli ki kanun bu kanun taslağı ismini aldığı üzere milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ki Abdullah Bey grup başkanı az önce uluslararası konjonktürden bahsetti ve yaşayan bir mekanizma hadisesinden bahsetti ve bunları ifade ederken ki özellikle Devlet Bey'in gelen bir cihan harbi yani Allah korusun insanlık için ve çok daha yıkıcı olacak ki İkinci Dünya Savaşı takdir edin Birinci Dünya Savaşı'ndan daha eziciydi. 54 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Üçüncü bir cihan harbi tereddütsüz bir ve ikinci cihan harbinden çok daha acımasız olacaktı. Nükleer silahların olduğu vesaire ki hemen yukarımızda bir Ukrayna Rusya savaşı çok uzun süredir devam ediyor. Hemen yanı başımızda ki yakın zamanda bizim ticari gemilerimiz vesaire de bir şekilde etkileniyor.
1: Evet.
0: Hemen alt tarafa bakıyoruz. Suriye bundan etkilendi ki eğer bu toplumsal dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa taslağının öncesinde oluşmuş olan silahsızlandırılma süreci olmasaydı şu an çok bambaşka Suriye'de bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Bu yönüyle meclisin milletvekillerine milletin temsilcisi olarak almış olduğu inisiyatif inanılmaz derecede takdire şayan. Ve
1: Suriye'de değil
0: gönlümüzde
1: belki İran'da da.
0: kesinlikle öyle. Ona da değineceğim. Dolayısıyla da bunu öngörüp burada inisiyatif alan her milletvekili ve her parti milletin nezdinde inanılmaz değer at olunacak. Burada pasif kalan bu sürece, bu sulh sürecine adeta bu terör illetinin ülkemizden, ülkemiz insanlarından uzaklaştırılması noktasında inisiyatif almayanlar da tarihte ibretle anılacak. Bu çok önemli. Yani gönül tereddütsüz %100'ün yani 600 milletvekilinin 600'ünün de burada imza atmasını arzu ediyor. Ben yaklaşık işte 53 yaşında bir hukukçuyum. 25-26 yıldır bu mesleği icra ediyorum ama çocukluğumuzdan beri bu terör illetiyle, her gün şehit haberleriyle toplum o kadar yoruldu ki. Yani nihayet Doğu Beyazıt askerliğini yaptım. O yaptığım dönemde hala terör sıkıntısı vardı. Ve insanlar takdir edersiniz evladını yollarken adeta yani belki son kez görüyorum. Acaba bana şehit olarak geri dönecek mi veya bir uzvunu kaybedip gazi olarak gelecek mi bu kaygılaşım. Çok şükür toplum bu illetten kurtuldu. Yani her açıdan dolayısıyla da bu savunma sanayi açısından da bak her gün diğer ülkelerin takdirle bahsettiği bir ülke konumundayız. Bunu söyleyen NATO Genel Sekreteri yani direkt kurum ismi vererek ifade ediyor. Aselsan diyor. Yani hepimizin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gururla atfettiği bir noktadayız. Dolayısıyla bunun için içeride bir yaranızın olmaması lazım. Bu manada bu yaklaşım ki siz de Banu Hanım ifade ettiniz ki İran Harbi ki devam ediyor. Üçüncü kezdir bu devam eden süreç var. Belirtilmiştir. Eğer bu tarz bir sulh süreci olmasa tereddütsüz gerek İran'da olan, gerek Irak'ta olan, gerek Suriye'de olan ve ülkemizde bulunan ayrılıkçı, nifak, tereddütsüz Siyonist yapılar tarafından özellikle İsrail tarafından da sık sık dile getiriliyor zaten. Bunlar tarafından kullanılacak bir aparat olacaktı. Ama çok şükür burada özellikle iktidarımız ve diğer siyasi partiler çok ciddi bir inisiyatif aldı ve bu süre içerisinde Allah'a hamdolsun herhangi bir yol kazası olmadı.
1: Evet.
0: Tabii
1: sağlıklı bir bağlantı kurabilmiş değiliz Eyüphan Bey sizinle. Zaman zaman bağlantıda kopmalar yaşanıyor. Şimdi biz bir durumu, süreci özetleyelim izleyicilerimiz için. Belki daha sonra sağlıklı bir bağlantı gerçekleştirmeyi başarırsak yine Eyüphan Korkmaz'ın değerlendirmelerini almaya devam ederiz. Şimdi çerçeve yasa olarak tabir edilen Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yasa teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu değerli izleyiciler. Bu bağlamda da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den grup başkan vekilleriyle, genel başkan yardımcılarıyla birlikte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçti. Oldukça yoğun katılımlı bir basın toplantısıydı. Basının ilgisi çok yoğundu. Abdullah

0: Güler'e sayısız soru da yöneltti gazeteciler. Abdullah Güler özellikle teyit mekanizmasının altını çizdi. Yani yasanın yürürlüğe girmesiyle alakalı silahsızlanmanın teyidinin gerektiği hususunu özellikle vurguladı. Bu tespitinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacağını, Milli Güvenlik Kurulu tarafından silahsızlanmanın tespiti yapılmadan, bu teyit yapılmadan düzenlemenin uygulanmayacağını vurguladı Abdullah Güler. Biz de yine konuğumuzla değerlendirmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Korkmaz, bu teyit mekanizmasını değerlendirmenizi rica edeceğim bu bölümde. Buyurunuz.
1: Tabii burada,
0: çünkü şöyle bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bütün PKK'lı teröristler bu yasa geçerse sokaklarda dolaşacak falan filan gibi bir algıyı da yerleştirip bu yasa teklifiyle ve daha yasalaştırması halinde de yasayla, süreçle alakalı olumsuz bir algının, bir direncin toplum içerisinde de oluşmasının sağlanmasına yönelik bazı propaganda faaliyetlerini de takip ediyoruz. Buyurunuz.
1: Tabii özellikle yasa taslağında şu boyut önemliydi. 2005 yılı. Bunu esas alan bir yaklaşım hadisesi vardı ve toplumda cezasızlık ve af olgusunu bertaraf edebilecek olan bir yaklaşım. Bu da şu: 2005 yılı ve öncesinde her ne olursa olsun müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlara, alanlar bu kapsamın dışında. Dolayısıyla da örgütün yaklaşık 50 yıllık bir mazisi düşünüldüğü zaman, ki son yıllar daha öncesinde de bir uzlaşı süreci vardı 2013'lü yıllarda. O süreçlerde de hani daha az bir suç işlenme olgusunu nazar aldığımız zaman asıl terörün belki %80'ini 2005 yılı ve öncesi oluşturmaktadır. Takdir edersiniz. Özellikle 90'lı yıllar. 80'li yılların sonu, 90'lı yılların bütünü. O dönemde çok ciddi vukuatlar söz konusuydu ve burada yasa 2005 yılı ve öncesini bir kere bu kapsamın dışında tutuyor. Evet. Daha sonrasında oluşan olguları da şöyle değerlendiriyor. Örgüt yöneticiliği hadisesi söz konusu olduğunda 10 yıl erteleme, hadisesi örgüt üyeliği söz konusu olduğunda 5 yıl erteleme şeklinde bir yaklaşım getiriyor. Bir diğer nokta, normal cezasızlık olgusunu bertaraf eden bir yaklaşım şu: bir soruşturma veya kovuşturma, yani hali hazırda devam eden bir süreç varsa, burada bir erteleme hadisesi var. Bu erteleme mutlak manada cezasızlık algısı değildir. Yani bir tür devam eden ve yaşayan bir mekanizma. Eğer bu süre içerisinde bir şekilde bir suç işleme veya pişmanlık emaresi gösteren bir olgu söz konusu olmazsa, o takdirde soruşturma veya kovuşturma kaldığı yerden devam eder. Gerek savcılık sürecindeki soruşturma, gerek mahkeme sürecinde devam eden, diyelim belli bir evrede, 3. 5. celsede bu yasadan şahıslar 6 aylık bir başvuru süresi içerisinde buradan ispat edebilir. Ama temel kavram şu: pişmanlık, net bir şekilde. Yani pişmanlığını yansıtır ve özellikle ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suç hadisesi söz konusu olmazsa, yani burada net bir şekilde adam öldürme suçları, bunlar bertaraf edilmiş vaziyette. Daha çok örgüte yardım etme vesaire, bunların üzerinde giden bir süreç söz konusu. Peki. Ve topluma tekrar kazandırılması yaklaşımı esas alınmakta. Ve bunun özellikle ifade edeyim, yaşayan bir mekanizma. Yani Abdullah Bey'in ifade ettiği gibi, gerekirse bazı maddelerde değişiklik yapılabilir, gerekirse ekleme yapılabilir veya çıkarım yapılabilir. Bu mutlak manada nihayetinde bir taslak.
0: Peki.
1: 360 milletvekili meclise gelecek. Mecliste bazı eklemeler ve çıkarmalar söz konusu. Peki. Olabilir. Bunu tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında devam eden bir süreç söz konusu olacak.
0: Süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Sayın Korkmaz.
1: Rica ediyorum.
0: Sağ olun. Tamam. Sayın seyirciler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. Detayları ise A Haber ekibinden Şener Çetin aktaracak. Şener.
2: Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Evet, başkent Ankara'da bugün baş döndüren bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun bir diğer adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi. Bir yandan da AK Parti'de genel merkezde merkez karar ve yürütme kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Tabii 14.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan parti genel merkezine giriş yaptı ve saatler 14.45'i gösterdiğinde de o kritik toplantı başladı. Toplantının akabinde de MKYK gündemine dair parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bu noktada önemli açıklamaları olacak. Peki hangi gündem başlıkları masada olacak? Şüphesiz ki çerçeve yasa. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda uzun uğraşlar, yoğun çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Bu anlamda az önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai vardı. İmzaya açılmıştı süreç ve imza sahiplerinden ilki de sürece aslında önemli katkı sunan MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Az önce de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na artık hazırlanan, özellikle kamuoyunda da çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360'a yakın bir imzayla elbette TBMM'ye arz edildi. Tabii bundan sonra da artık Cuma günü özellikle sürecin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Tabii sürece ilişkinde bazı hükümlerin özellikle hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tabii bu noktada MKYK toplantısının en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de şüphesiz terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan çerçeve yasa olacak ve bundan sonra izlenen adımlarda yol haritası da şekillenmiş olacak. Tabii bir diğer gündem maddesi de AK Parti 25. yılını artık iktidarda geride bırakıyor. Bu anlamda 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da son sürat devam ediyor. 1 ile 14 Ağustos tarihleri arasında aslında 81 ilde o etkinlikler hemen hemen başladı. 25 yıl boyunca hayata geçirilen hizmetler, projeler, video ve klipler dijital ortamlarda da paylaşılmaya başlandı. Bu anlamda da 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları kapsamında da çalışmaların yine MKYK gündemi toplantısında ele alınması bekleniyor. Tabii dış politikaya ve ekonomiye dair de parantez açılacak. Bu anlamda kuzeyimizde devam eden Ukrayna ve Rusya savaşı başta olmak üzere yine Orta Doğu'daki gerilimin ABD, İran ve İsrail'in hattında yaşanan o geriliminde tüm hatlarıyla masaya yatırılması ve kalıcı çözüm için de yine çözümlerin masada olması bekleniyor diyebiliriz. MKYK gündemi de yoğun bir gündemde Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. O toplantı 14.45'te başladı ve artık yaklaşık 45 dakikada geride kaldı diyebiliriz. MKYK sonrası da yapılan açıklamalar da önemli. Bu kapsamda da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek ve özellikle terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli açıklamalarda bulunacağının da altını çizelim. Biz de takibimizi sürdüreceğiz ve aktarmayı da devam edeceğiz diyelim. Sözü AK Parti Genel Merkezi'nden size bırakalım.
0: Şener, çok teşekkürler. 2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediyeler dikkat çekiyor malum. Yerel seçimlerin ardından 370 belediyeyi yöneten AK Parti'nin belediye sayısı farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla bugün itibarıyla 427'ye yükseldi. 25. yaşını kutlayacak olan AK Parti'ye 14 Ağustos'ta da yeni katılımların olması bekleniyor. Peki siyaset kulislerinde konuşulan o isimler kimler? Detaylar haberimizde.
3: Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz.
4: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sayısı dikkat çekiyor. Yerel seçimler sonrası 370 olan belediye sayısı farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427'ye yükseldi. AK Parti 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor.
3: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
4: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddialarıyla yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ve genel merkezde görüş ayrılığı yaşayan bazı belediye başkanları AK Parti saflarına geçmeyi tercih ediyor.
3: Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
4: Siyaset kulislerinde CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın görevine AK Parti'de devam edeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'den 23 Haziran 2026'da istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor. Öte yandan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın abiyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Veli Ağbaba'nın abisi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Tutuklulardan Ege Şehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ticari ilişkisi incelemeye alındı. Ekinci ile bağlantılı olan iki şüphelinin yolsuzluk yaptığı ve ihaleye fesat karıştırdığı tespit edildi.
2: Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındı.
1: Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 4 zanlı tutuklanmıştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz 2016'da suikast girişiminde bulunan ve 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe Muğla'da adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla Emniyetinde işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Darbeci emniyette sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl kaçtığını, FETÖ ile bağlantısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast girişimi sırasında ateş açtığını itiraf etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde limanda bağlı bulunan bir teknede yangın çıktı. Korkutan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt mahallesi limanında kayda geçti. Limanda bağlı olan teknede henüz bilinmeyen bir nedenle başladı yangın. Alevlerin büyümesi üzerine yangının ormanlık alana sıçramaması için tekne açığa çekildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda da örtü yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk Köyü mevkiinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede 5 hektar alan zarar gördü. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl orman yangını alanında incelemelerde bulundu. İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Gurion'a mahkeme dur dedi. Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazılıp içine timsah konulması teklifine Kudüs Bölge Mahkemesi izin vermedi. Ancak mahkeme kararına gerekçe olarak insan haklarının ihlal edilmesi değil, timsahların sağlığından endişe edilmesi gösterildi.
1: İsrailli bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermedi. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir mahkemenin kararına tepki gösterdi.
3: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
1: Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirilen teklife göre Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine büyük hendekler kazılacak, içi de suyla doldurulacaktı. Ardından o suyun içerisine timsahlar bırakılacaktı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak bu adımı durdurdu. Mahkeme kararına gerekçe olarak timsahların sağlığını gösterdi. Hayvan koruma örgütlerinin haklı olduğunu savundu. Teklifin mimarı Ben-Gvir ise mahkemeyi Filistinli mahkumların yanında olmakla eleştirdi. Seçimlerden sonra adalet sisteminde değişim yapacağız diyerek mahkemeyi tehdit etti.
3: İsrail'in caydırıcılığı açısından önemli adımların atılması engellendi. Filistinli mahkumlar timsahlardan endişe ediyordu. Mahkeme onların yanında yer aldı.
1: Tedbir kararı öncesinde Negev çölündeki Ketziot hapishanesinde pilot çalışmalara başlanmıştı.
0: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı için

0: 60 günlük geçici anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. Ayrıntıları alacağız. Tahran'a uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
1: Teşekkür ederim Banu. Evet, İran ve Umman arasında Hürmüz'den güvenli bir geçiş yolu oluşturulması için görüşmeler devam etmektedir. İran'dan gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı bu görüşmelerin ister siyasi yönüyle ister teknik yönüyle olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen son açıklamada ise Donald Trump dün, yani salı günü, işte 24 saat boyunca bu konuyu işte İran'la görüştüklerini ve 48 saat içinde bu konuda gelişme yaşanacağı ve Hürmüz'ün açılabileceğini söyledi. Böyle bir şey mümkün olmaması halinde yine askeri bir şekilde İran'a saldıracakları yönünde Tahran yönetimini tehdit etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran tarafı ABD ile bir görüşmenin olmadığını ve bu görüşmelerin sadece Maskat yönetimiyle olduğu belirtildi. Yine gelen işte bilgilere göre, İran'dan yapılan açıklamalara göre, eğer İran ve Umman arasında bir anlaşma sağlanırsa bu uzlaşmanın geçici olacağı ve an itibariyle bölgede, yani Hürmüz'de var olan kuzey ve güney rotalarının artık geçersiz olacağı ve ortadan bir rota belirleneceği ifade edilmektedir. Zaten İran güney rotayı kabul etmiyordu bugüne kadar ve sürekli bir şekilde oradan geçen gemileri de vuruyordu ve Hürmüz'de an itibariyle yaşanan bu gerginliğin bir sebebinin de bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Öyle ki gelen bilgilere göre kuzeyden işte Hürmüz'e giriş yapılacak, daha doğrusu Körfez'e giriş yapılacak, güneyden Umman Karasularına çıkış yapılacak, ancak o çıkışlar da yine İran'ın iznine tabi tutulacaktır. Amerika medyası ise Axios, işte güvenilir kaynaklara ismini vermediği bazı kaynaklara daha doğrusu dayandırarak, İran'la Umman arasında varılacak bir uzlaşmanın 60 günlük bir süre zarfını ihtiva edeceği ve bu süre kapsamında yine bölgenin mayınlardan temizlendikten sonra temel bir rotanın belirleneceği kaydedildi. Bölgedeki gelişmeler, yani Hürmüz'le ilgili bu gelişmeler bu şekildedir. Tabii bu mesele dünya piyasalarında da ciddi anlamda etkisi söz konusu. Öyle ki gelen bu olumlu haberler özellikle petrol fiyatlarının işte yüksek düzeylerde düşmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu gelişmeler Hürmüz'de yaşanırken diğer cephede, yani Kızıldeniz'de de sıcak gelişmeler yaşanmaktadır. Gelen bilgilere göre, Husile'den gelen son açıklamada Suudi Arabistan'la bağlantılı bir gemiye füzelerle saldırı yapıldığı kaydedildi. İşte ki malum biliyorsunuz, Husile Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ambargosu uyguluyor. Dün Husile Suudi Arabistan'a ait bir işte hava alanını da dronlarla hedef almıştı. Akşam saatlerinde ise Hindistan'dan gelen bir açıklamada söz konusu bölgede, yani Kızıldeniz'de Hindistan'a ait bir gemi işte vurularak batırılmıştı. Ancak 14 mürettebatının sağ kurtardığını gelen bilgiler arasında.
0: Ekber, çok teşekkürler. Piyasalardaki son duruma da bakacağız. A Haber ekibinden Rıfat Fırat ve konuğuna kulak verelim.
2: Evet, petrolün varil fiyatı 80 doların altına geriledi. Piyasalar anlaşma ihtimalini fiyatlıyor. Masadan olumlu bir haber çıkması halinde hem emtia hem de yatırım enstrümanları tarafında nasıl bir tablo görürüz? Detaylarını konuşacağız. Yanımızda altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş var. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
3: Size de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Tabii anlaşma beklentisiyle risk iştahında belirgin bir artış görüyoruz. Evet. Petrol, borsa ve altın tarafında nasıl bir görünüm var efendim?
3: Tabii hafta sonu gelen bu anlaşma haberi olabilir, saldırıyı ötelediğim gibi açıklamalar piyasalarda iyi bir başlangıca neden oldu ve Ağustos ayına piyasalar olumlu bir seyirde başladı. Özellikle petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. %7 civarında değer kaybetmişti. Yani 80 dolar seviyesinin altına sarktık ama bugün yine tepki alımıyla birlikte 80 dolar seviyesinde. Karşısında özellikle dolar endeksinde de 100 seviyesinin aşağısına sarkmalar gördük. Altın, gümüş gibi emtialar, değerli metaller de pozitif yönde etkilendi. Özellikle altın tarafında tepki yükselişi oldu, iyimserlik oldu. Uluslararası piyasalarda 4155 dolar seviyesinde. Burada kritik direnç seviyesi olarak 4180 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Oradan tekrar kar satışı 4090 dolar seviyesi. Oradan tekrar tepki alımıyla 4200-4260 dolar seviyesini kısa vadede teknik olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Şu anda 6320 lira, yani 6300 lira seviyesinin üzerine yükselen bir gram altın var karşımızda. Burada 6250-6400 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Ons altındaki kar satışla birlikte 4250 lira seviyesi, oradan tekrar 6400 lira seviyesi tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Altın bağımsızlığını tam olarak ilan etmesi için savaş odaklandı. Yani savaş tarafında tam bir anlaşma, tam bir ateşkes haberi gelmeden 4000-4400 dolar aralığında, gram altın tarafında 6000-6500 lira aralığında kısa vadeli dalgalanmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatları yine burada kritik bir rol almaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında da bu düşüşlerin 75 dolar seviyesine kadar devamını bekliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli bir iki haftalık süreç içerisinde altın biraz daha pozitif yönde ayrışabilir. Küresel borsalara baktığımız zaman da satıcılı bir piyasa var karşımızda. Borsa İstanbul üzerinde ise o kritik destek seviyesi 13600 puan seviyesinde. Burada 12500 seviyesi ne kadar teknik olarak bir alan var. Buraları destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz ama bu yıl sonuna kadar borsa tarafında ana hedef noktamız 16.000 puan seviyesi. Yani yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Döviz kurları stabil, sakin. Burada herhangi bir aksiyon alan bir piyasa yok karşımızda. Euro dolar paritesi 1.15 seviyesinin üzerinde. Genel hatlarıyla iyimser bir hafta var. Altın ve gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. Kısa vadeli bu hafta sonuna kadar bu iyimserliğin korunmasını bekliyoruz.
2: Efendim çok teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
2: Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le piyasalardaki son durumu konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Şırnak Gabar'da petrol üretimi 83.200 varile ulaşarak rekor kırdı. Sahadaki son durumu alacağız şimdi. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz'da söz. Sinan.
4: Barışın, huzurun ve kardeşliğin şehri Şırnak'tayız. Kameram arkadaşım Muhammed'le beraber Gabar Dağı'ndan son durumu anlatmaya çalışacağız. Üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Hemen ekranlara taşıyalım Gabar bölgesini. Şu anda yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunuyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekipleri tarafından burada yoğun bir çalışma var. Üretim söz konusu, sondaj kuleleri 24 saat boyunca çalışıyor. Muhammed Enes Özgürtekin şu anda depolama merkezini ekranlara taşıyor. Gabar'da çıkarılan petrol borular aracılığıyla işte depolama tanklara sevki gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi üretim devam ediyor ve günlük üretim 83.200 varile çıkmış durumda. Gerçekten çok kıymetli bir rakamdan bahsediyoruz ve burada çıkarılan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Gabar'da, Cudi'de, Besta'da ve Kato Dağı bölgesinde artık silahların sesi değil, barutun kokusu geliyor. Sondaj çalışması gerçekleşiyor ve bölge ekonomisine, bölge insanına büyük bir destek sunduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda petrol kuyusu bölgede bulunuyor. Hemen rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten burası artık Türkiye'nin enerji üssü diyebiliriz. Burası artık umut fışkırıyor. Toplamda 25 sondaj kulesi şu anda Şırnak bölgesinde çalışıyor. 176 kuyuda 83.200 varil üretim yapılıyor ve burada çıkarılan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tabii buradaki petrol çalışması yapıldıktan sonra yollar da yapıldı. Dağlar delindi ve birçok yatırım da aslında bölgeye kazandırıldığını söyleyebiliriz. İstihdama da büyük bir katkı verdi. Çünkü burada yaklaşık 3000'e yakın insan çalışıyor. Şırnak'ta yaşayan insanlar çalışıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Ve buradaki petrol çok kıymetli, çok değerli ve oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burası Şehit Esma Çevik petrol sahası. Ellerim parfüm değil barut kokuyor demişti. Maalesef burada şehit oldu ve onun ismi şu anda bu bölgede, bu coğrafyada yaşatılıyor. Biraz sonra bir petrol kuyusunu ekranlara taşıyacağız ve canlı olarak anlatmaya çalışacağız, göstermeye çalışacağız. Çünkü burası artık Türkiye'nin enerji üssü. Gabar Dağı bölgesi, ki burası biliyorsunuz bir zamanlar kötü hadiselerle anılan bir bölgeydi. Maalesef bu bölgede birçok askerimiz de şehit oldu. Operasyonlar yapıldıktan sonra burası tamamen temizlendi örgüt üyeleri tarafından ve başka bir operasyon

sahasına geçildi. Bu kez mühendisler sahaya indi ve mühendisler çalıştıktan sonra petrolü ortaya çıkardı ve biz de şimdi bir petrol kuyusunun hemen yanına geçiyoruz ve buradaki durumu da anlatmaya çalışacağız. Gerçekten Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mezopotamya'nın bereketli topraklarında artık umut var, heyecan var, mutluluk var. Çünkü üretimin merkezi aslında burası. Her bir karış toprak kazdığınızda ya bir tarih ortaya çıkıyor ya da doğal bir enerji, doğal bir rezerv ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki mühendis arkadaşımız bize yardımcı oldu. Buradaki şimdi kuyunun başında vanayı çevirdi. Ve bakın şu anda petrolü ekranlara taşıyoruz. İşte Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğundaki en kritik yerlerden biri burası. Gabardağ bölgesi ve günlük üretim rekor kırdı. 83.200 varil petrol üretimi gerçekleşiyor ve ısı derecesi yaklaşık 70-80 derece olduğunu ve oldukça kaliteli bir petrole sahip olduğu uzmanlar da söyledi. Ve şu anda buradaki uzman bize yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de kaba doldurayım. İşte Türkiye'nin Gabar'ın petrolü ve uzmanlar oldukça kaliteli olduğunu söylüyorlar. Ve burada çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor. Şehit Esma Çevik petrol sahasının hemen içerisindeyiz. Ve bir kuyunun başında şu anda petrolü anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir lokasyon burası. Ve buradaki çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor. Şimdi burayı anlatacak olursam eğer, tabii Şırnak bölgesi diyoruz. Bir zamanlar kötü hadiselerle, terör gündemiyle anılan bir bölgeydi. Ancak son yıllarda artık Şırnak hem yatırımlarıyla hem de enerjisiyle artık ön plana çıktı ve gözler artık Şırnak'a çevrilmiş durumda. Bir yanda tabii hükümetin yapmış olduğu yatırımlar var, yollar var, kavşaklı yollar var, tüneller var, birçok kamu kurum kuruluşların binaları yeniden inşa edildi. Yeni hastane şu anda yapılıyor. Kırsalda ise başka bir yatırım yapıldı. Enerji alanında bazı önemli yatırımlar yapıldı. Biz de şu anda Gabar'dayız ve Gabar'daki son durumu anlatmaya çalışacağız. Gerçekten burası artık bir petrol merkez üssü oldu. Bir yandan yine petrolü ekranlara taşıyalım. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin ve buradaki petrol kuyusundan çıkan petrolü doğal rezervi bir kez daha gösterelim. Ve uzmanların ifadesine göre oldukça kaliteli. Yani Suudi Arabistan'da çıkan petrolle aynı kalitede olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda da bu coğrafyada yerin yaklaşık 2503 metre derinliğinde çıkarılan petrolden bahsediyoruz. Tabii mühendisler biliyorsunuz 2020 yılında bu bölgede bir inceleme yaptı, sismik bir çalışma yaptı ve çok sayıda mühendislerin katılımıyla beraber bu alanda petrol olabileceği düşünüldü. Sondaj kuleleri buraya çekildi ve çok sayıda, o zaman biz buraya gelmiştik yine, çok sayıda sondaj kulesi vardı bölgede. Sürekli çalışıyorlardı ve 2022 yılının sonuna doğru burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burayla ilgili müjdeli haberi paylaştı ve gözler artık Şırnak bölgesine çevrildi. Ve Şırnak'ta artık bir umut var, bir heyecan var, bir mutluluk var. Çünkü huzurun hakim olduğu bir bölgede, güvenin hakim olduğu bir bölgede ekonomi de var, petrol de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık bölge insanımız bu anlamda rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Sadece şimdi şu anda aslında Şırnak'ı ekranlara taşıyoruz, ancak Güneydoğu'nun birçok elinde şu anda petrol arama çalışması ve üretim söz konusu. Özellikle de Diyarbakır özelinden konuşacak olursak, Diyarbakır'da geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da açıklamıştı. Diyarbakır'daki petrol potansiyelinin Gabardağ'daki petrol potansiyelinden çok fazla olduğunu ifade etmişti. Ve önümüzdeki aylarda muhtemelen Diyarbakır'da kaya petrolüyle ilgili, kaya gazıyla ilgili
ilgili bazı çalışmalar yapılması bekleniyor. Bu anlamda da Diyarbakır'ın kuzey kesiminde yer alan Hazro

0: Kulp, Lice ve Hani üçgeninde Bismil bölgesinde de mühendisler muhtemelen bir çalışma yapacaklar. Bu yönde de bir açıklamanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Siirt Herakol Dağı bölgesinde de mühendislerin bir arama çalışması var. Orada da sondaj kulesi kurulmuş ve bazı yerlerde de yine petrol kuyularında petrol çıkarılıyor. Cudi Dağı bölgesinde de yine lokasyonlar var, petrol sahası var. Kato Dağı'nda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, ancak Kato Dağı'nda da yoğun bir arama çalışması ve petrol üretim sahası bölgede bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani artık Mezopotamya'nın bereketli topraklarında sadece buğday, arpa, mısır yetişmiyor. Yer altında da çok önemli, çok değerli enerji kaynakları var. Ve işte o enerji kaynakları mühendisler tarafından, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir bir tespit yapıldıktan sonra ekonomiye kazandırılıyor. Şu anda kameram arkadaşım ekranlara taşıyor o petrolü. Gerçekten oldukça kaliteli olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Ve petrolün kalitesini şu anda ekranlara taşıyoruz. Gabar Dağı'nda artık bir heyecan var, bir umut var. Bu dağlarda artık umut fışkırıyor, bereket fışkırıyor. Ve vatandaşlar da bu anlamda oldukça mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şırnak bölgesinde yaşayan insanlar burada çalışıyor. Yaklaşık 3000'e yakın insanın yani bu lokasyonlarda, petrol sahalarında çalıştığını söyleyebiliriz. Bir yandan da tabii burada güvenlik önlemleri de var. Bölgemizde çok sayıda askeri kulenin olduğunu söyleyebiliriz. Termal kameralarla yine zaman zaman İHA'lar, zaman zaman dronlar da bölgenin güvenliğini sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü burası Türkiye'nin enerji üssü Gabar Dağı bölgesi. Burada artık petrol üretimi yapılıyor ve buradaki petrol ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Önemli bir lokasyondan bahsediyoruz. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda ekranlara taşıyoruz. Şırnak Gabardağ eteklerindeyiz. Türkiye'nin enerji alanındaki en önemli üretim merkezlerinden birinde, petrol sahalarının tam da ortasında bulunuyoruz. Kameram arkadaşım şu anda geniş açıyla coğrafyada gece gündüz demeden üretim yapan yerleri ekranlara taşıyor. Bir yanda sondaj kuleleri yeni rezervlere ulaşmak için çalışırken, diğer yandan da üretim kuyulardan çıkarılan petrol ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bulunduğumuz sahada şu anda 25 sondaj kulesi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Açılan yeni kuyularla birlikte üretim kapasitesi her geçen gün artırılıyor. Bölgede toplam 176 üretim kuyusundan günlük yaklaşık 83.200 varil petrol çıkarılıyor. Bu rakam Gabar'ı Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Ve bir yandan kuleler var, bir yandan da aslında üretim söz konusu ve Gabar Dağı'nda artık yeni bir heyecan, yeni bir umut, yeni bir süreç var ve Tenersüz Türkiye süreciyle beraber artık gidilemeyen noktalarda da bir çalışma yapılacağını söyleyebiliriz. Biz şunun aslında Gabar'ın belli bir kısmından şu anda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü diğer bölgelerde de yine yapılacak çalışmayla beraber o bölgelerde de yine bir çalışma yapılacak. Çünkü Gabar Dağı bölgesi binlerce kilometrelik bir mesafede olan bir dağ. Biliyorsunuz ki terör örgütü Türkiye'den çekildi ve süreç hala devam ediyor. Ve o bölgelerde yine jandarma ekiplerinin arama çalışmaları hala sürüyor. Dolayısıyla oradaki çalışmalar tam anlamıyla bittikten sonra da bölgenin tamamında çalışmalar yapılacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Sinan, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi sizleri tarihi Yarımada'daki tarihi bir mahalleye götüreceğiz. İsmi Şehsuvar Bey Mahallesi. Her köşesi tarih kokan mahalle. Osmanlı'dan yadigar kalan rengarenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte.
2: Akbank'ın katkılarıyla.
3: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
7: adında. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
14: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı asfalt imalatları ihalesini incelemeye aldı. Yapılan incelemede yüksek teklifler alınarak ihale bedelinin yükseltildiği ve kamu zararına neden olunduğu tespit edildi. Polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

0: sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı baskınlar yapıldı. Fen İşleri Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde detaylı arama yapılırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. A Haber ekibinden Mert Acaloğlu da şimdi ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Mert, söz sende.
2: Teşekkürler Banu El. Geride bıraktığımız saatlerde Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu ve sürece ilişkin teklifin meclis başkanlığına sunulduğunu belirtti. Özellikle cuma günü meclis başkanlığına sunulan bu teklif Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra ise pazar günü itibariyle genel kurula gelmesi ve genel kurulda da milletvekillerinin tabii ki üzerine yapacağı görüşlerle birlikte de yasalaşması bekleniyor. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışla birlikte ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci aslında da konuyu bir devlet politikası haline getirmesiyle birlikte bu noktaya kadar geldi. Bu hususta özellikle yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Meclis uzun süredir buna çalışıyordu. Bilindiği üzere terörsüz Türkiye ilişkin oluşturulan bir komisyon vardı. Komisyon önce rapor hazırlanmıştı. Daha sonra ise çerçeve yasa oluşturuldu. İşte bu teklif de bugün meclis başkanlığına sunuldu. İçerisinde 12 madde var. Yürütme maddesiyle beraber toplamın 2 madde ve aslında oldukça önemli detaylar var. Dilerseniz onları birazcık paylaşayım. Özellikle burada kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu oldukça önemli. Birinci madde içerisinde yer alan bu madde dikkat çekiyor. İkinci maddeye baktığınızda madde ile tanımlar maddesi düzenlenmektedir diyor. Üçüncü maddede ise özellikle suça ilişkin detaylar var. Maddenin birinci fıkrasıyla örgütün fiili varlığına son verdiğinin, kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurullarınca tespiti ve bu tespitiyle teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması diyor. Öte yandan tabii ki bu hususta bazı detaylar da var. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile yine örgütün faaliyeti çerçevesinde 1.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç ifadesi yer almış durumda. Bu da ifade ettiğimiz gibi oldukça detaylı konulardan, oldukça ince konulardan bir tanesi. Bunun üzerine kuşkusuz çokça konuşulacaktır. Dördüncü maddeye bakmış olduğumuzda burada ise özellikle oluşturulacak kurullar var bilindiği üzere. Bu kurullarda tabii ki Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı evet. yardımcılığı altında.
1: Mert Acaloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yine AK Parti Genel Merkezi'nde kalacağız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
3: Güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. O da Medya Tanıtım Başkanımız Faruk Bey'in koordinasyonunda diğer birimlerimizle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen, yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var bu Yüksek Askeri Şura'nın. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve burada kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken

risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak, karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğer. Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii bir takım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun, bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda aslında

son 3-5 yıla baktığımızda çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi alt üst etmek isteyen etnik temelde ve dini temelde mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir kötü planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu. Yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk, Kürt, Arap acı çekti. Sünni, Şii acı çekti. Ezidi, Keldani acı çekti. Ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinin ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesini tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün
gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK-KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK-KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse bundan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.

Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır. Ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik. Burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak. 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyasetse hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirilmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset

içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. Bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla Ahlat'ta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zaten devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmıştır.
Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak ortaya koyduğu bu yüksek irade ve olayı her aşamada bizzat takip etmesiyle birlikte tüm bu süreç şekillendi. Tabii Yüce Meclis'teki o komisyonda görev yapan Sayın Milletvekillerine ve her toplantıya başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, yani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu yasada şu da var, bu da var diyerekten yasayı enfekte etmeye çalışan, süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Çok net bir şekilde, çok net, hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan net bir

tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Yine bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz bazı ülkelerde iç savaş vardır, etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi adını sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de böyle bir meselede, yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz her toplantımızda. MYK toplantısı, MKYK toplantısı. Kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir.

devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar. Her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar. Her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir

0: vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen, herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum, evet buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasayla ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı. Ukrayna'nın tutumu için siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ihanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele, biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur, şunların denenmesi gerekir, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır, siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendi

0: Kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin riske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından bir alan açtı. İkincisi, şunu hiç unutmamak gerekir. Bir takım müttefik devletler bu savaşın tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması, kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarına, hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen, bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren sonuçlar doğuracaktır. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde evet savaş devam ediyor. Fakat bu savaşı sivil alana yaymak ve tansiyonu yükseltecek, diğer ülkeleri hedef alacak bir hale sokmak, bunu hangi taraf yapıyorsa yapılacak en yanlış iştir. Biz kendi gemilerimizin ve denizcilerimizin, balıkçılarımızın durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Mikrofon kime veriliyorsa buyurun.
1: Efendim, TV100 muhabiri Armağan, teröristlik
0: suçu. Bu sefer meseleyi halletmiştiz. Bir kadın arkadaşımız söz aldığında erkekler bekliyor. Gayet iyi bir düzen kurmuşuz. Tebrik ediyorum.
1: Teröristlik Türkiye sürecinin başından beri aslında AK Parti gerek bakanlarla gerek vekillerle hem şehit aileleriyle hem gazilerle buluşuyor, hem de bu kapsamda halkla da bir temas kuruyorsunuz. Ama son günlerde bu temaslar oldu mu? Yansımalar ne? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da talimatlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz bu konuda? Öğrenebileceğimiz ayrıntılar olabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Kullandığımız siyasi yaptığımız siyasi temaslar konusunda kendisini sürekli bilgilendirdik. Siyasi istişareler konusunda kendisini bilgilendirdik. İşte çeşitli konular gündeme geliyordu. Onlarla ilgili bilgilendirdik ve talimatlarını aldık. Yani sonuçta süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir. Talimatları alınarak onun yüksek iradesiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olarak şekillenmiştir. Şimdi biz zaten doğal olarak yaz çalışmalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Teşkilat Başkanımız bugün de sunumunda belirtti. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, arkadaşlarımız, biz Ağustos ayında da sahada olacağız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekleri hem hukuki boyutu itibariyle, hem siyasi boyutu, hem toplumsal boyutu, hem ekonomik boyutu ile anlatmaya devam edeceğiz. Ağustos ve Eylül planlaması şu anda yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması talimatlarını verdiler. Buyurun lütfen.
2: A Haber'den Şener Çetin. Efendim 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii kritik ve önemli bir aşamadayız. Bu sürece kolay gelinmediğini de biliyoruz. Sürecin başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde neler yaşandı? Bundan sonraki süreçte bölgede bizi neler bekliyor yakın vadede?
0: Yani burada tabii vatandaşlarım

Biz orada da yıllardır bu stresin içerisinde yaşadılar, bu sıkıntıların içerisinde yaşadılar. Neredeyse 3 nesilden fazla bir zaman, 3-4 nesillik bir zaman geçti. Tabii büyük bir beklenti var. Biz bunu sakin bir şekilde yönetiyoruz. Yani en büyük arzumuz da şudur esasında. Türkiye'nin herhangi bir bölgesi huzurludur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur yoktur gibisinden bir algının tamamen geride bırakılması, gündemden çıkmasıdır. Zaten bu 1,5 yıllık süreçte orada görüyorsunuz festivaller düzenleniyor, arkadaşlarımız katılıyorlar, şenlikler düzenleniyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli şeyler. Türkiye bir bütündür, milletimiz bir bütündür. Bunun burada biz hep şunu gözetiriz. Yani tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki bir vatandaşımız bu sürece rıza gösterdiği kadar Ege'deki bir vatandaşımız, Akdeniz'deki bir vatandaşımız, Karadeniz'deki ve İç Anadolu'daki bir vatandaşımız da rıza göstermelidir. Bizim bir tane amirimiz vardır, o da milletimizdir. Onun arasında da bir ayrım yoktur. Şu ana kadar yaptığımız anketler, arkadaşlarımızın oralara yaptığı temaslardan, ülkemizin değişik yerlerine yaptığı temaslardan geri dönüşler son derece iyi. Bundan sonrasında da yine söylüyorum, ince işçilikle bütün bu süreci son derece dirayetli bir şekilde, son derece iyi çalışılmış, stratejik öngörüleri doğru konulmuş, koordinatları iyi yerleştirilmiş bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.

0: Bir kez daha mutlu günler. Ajans Gün 3 kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir'de Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı baraja zorunlu iniş yaptı. Pilot maalesef hafif şekilde yaralandı. İzmir'in Beydağ ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı'na zorunlu iniş yaptı. Suya acil iniş yapan uçağın pilotunun kazayı hafif atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Terörsüz Türkiye yasa teklifi meclise sunuldu. Biz de şimdi detayları alacağız. Söz A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu'nda. Tülay.
1: Yani o tarihi yasada meclis başkanlığına verildi, yasa teklifi daha doğrusu. Çok önemli noktalardan birisi de büyük bir mutabakatla verilmiş olmasıydı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. 360'a yakın milletvekilinin bu teklife imza attığını ifade etti ki bu çok önemli bir nokta, ortak bir mutabakat olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Ayrıca teklife imza atmayanlar da destek verebileceklerini ifade ettiler. Yine Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sırasında bu teklifin şöyle ki AK Parti, MHP tam kadro, DEM yöneticileri yine attılar bu imzayı teklife. Ayrıca CHP yönetiminden de yine imza konuldu bu teklife ki Yeni Yol grubundan bazı milletvekilleri, ayrıca bağımsız milletvekillerinden de yine imzalar söz konusuydu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun teklifi bu ve burada kesinlikle şunu söyleyelim, olmayanları, kapsamayanları söyleyelim, örgüt yöneticilerine, üst düzey örgüt yöneticilerine yönelik herhangi bir af söz konusu değil. Ayrıca İmralı'ya yönelik bir af söz konusu değil. Zaten 2005 yılından önceki suçları, kesinlikle cezaları kapsamıyor bu. Burada bir infaz ertelemesi söz konusu. 15 yılın altındaki suçlar için 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlar için de 10 yıllık bir erteleme söz konusu ve yasa 6 ay süreyle geçerli olacak. Ayrıca yayınlandıktan sonra başvurular bu 6 ay süresi içinde yazılı olarak savcılıklara yapılabilecek. Bir kurul oluşturulması da gündemde. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında Adalet İçişleri Dışişleri Bakanlarının olduğu, MİT Başkanının olduğu bir kurul da oluşturulacak. İşte teyit tespit kurulu olacak. Süreci yakından takip edecek bu kurul ve alınması gereken yeni kararlar olursa yine bu kurul tarafından alınacak, yürütmeye daha

0: doğrusu iletilecek, alınması gereken kararlar. Bu arada mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak meclis başkanlığı bünyesinde. Onlar da yakından takip edecekler. Ayrıca bu komisyona da yine sürekli bilgi verilecek sürecin nasıl yürüdüğüne ilişkin. Özetle şunu söyleyebiliriz. Çok önemli tarihi bir kanun teklifi ve Cuma günü Adalet Komisyonu'nda saat 15.30'da görüşülecek bu teklif. Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda el alınacak. Daha önce de söylediğimiz gibi çok büyük bir mutabakat olduğu için kesinleşme, yasalaşmasına kesin diyebiliriz bu yasa teklifinin. Özetle gelişmeler bu yönde Banel.
1: Tülay, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da suikast girişiminde bulunan ve 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe Muğla'da adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla Emniyetindeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Darbeci emniyetteki sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl kaçtığını, FETÖ ile bağlantısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi sırasında ateş açtığını itiraf etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. İstanbul Maltepe'de polis ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin izi sürüldü. Drone destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı.
2: ...15 yıl hapis cezası bulunan firari polisin drone destekli operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyetine bağlı polis ekipleri cinayet suçundan aranan ve cezaevinden firar eden bir şüphelinin Maltepe'de bulunduğu ihbarını aldı. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda şüpheli evin arka bölümünden kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kasten öldürme ve firar suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın abiyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
3: Veli Ağbaba'nın abisi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Tutuklulardan Ege Şehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ticari ilişkisi incelemeye alındı. Ekinci ile bağlantılı olan iki şüphelinin yolsuzluk yaptığı ve ihaleye fesat karıştırdığı tespit edildi.
4: Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındı.
3: Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 4 zanlı tutuklanmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyleyen Trump, İran eğer yine görüşmelerden çekilirse çok sert vuracağız ifadesini kullandı.
5: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar.
3: Çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız diye tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına bir röportaj verdi. İran savaşı hakkında konuştu. Ya Hürmüz açılacak ya da çok ağır darbe indireceğiz dedi.
5: İranlılar beni aradı ve çok kibarca lütfen konuşabilir miyiz dediler. Ben de evet konuşabiliriz, hadi halledelim dedim. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama bu tam bir yalan. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya gireceğiz.
3: İran'a daha önceki saldırıları örnek gösterdi ABD Başkanı. Eğer müzakerelerden yine geri çekilirlerse çok sert vururuz ifadesini kullandı.
5: Onları çok çok sert vurduk ama asıl sert darbe henüz gelmedi ve umarım onu kullanmak zorunda kalmayız.

0: askıya alan İtalya yeni bir adım daha attı. İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı.
1: İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yaşanan düzensiz göç akını Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanları video konferans üzerinden acil toplandı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığıyla tavizsiz mücadele edilmesi, geri gönderme sürecinin hızlandırılması, sınırların daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner yaşananları sınav olarak değerlendirdi.
2: Geçtiğimiz birkaç gün Avrupa'nın direncine ve dış sınırlarımızın güvenliğine yönelik bir testti. Bence Avrupa bu testi kesinlikle geçti.
1: Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuni, sınır güvenliği ve göç yönetiminin Avrupa genelinde ortak bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
2: Tam olarak yapıldığı gibi Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri arttırarak bu ikincil hareketlerle daha iyi mücadele edebiliyoruz.
1: İtalya yönetimi ise düzensiz göçle mücadele kapsamında Avrupa Birliği dışında göçmen kabul merkezleri kurulmasını önerdi. Roma ile Madrid yönetimleri arasındaki Schengen krizi de yeni bir boyut kazandı. İtalya, Schengen anlaşmasını askıya aldığı İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı. Geçen hafta Fas'tan gelen yaklaşık 60 bin göçmenin büyük bölümü yüzerek İspanya toprağı olan Ceuta'ya geçmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre 80 binin üzerinde göçmen boğuldu. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Fas'a geri döndü. İspanya yönetimi Ceuta'da kalan yaklaşık 2500 göçmenin geri gönderme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.
0: Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego, 3 yıl aradan sonra yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci seviyede turuncu alarm verildi. Tehlike altındaki iki köy boşaltıldı.
1: Kabus geri döndü. Fuego yeniden faaliyete geçti. Sismik ve volkanik hareketlere sık sık sahne olan Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego yanardağı 3 yıl aradan sonra lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi. Tehlikenin boyutlarının büyümesi ihtimaline karşı yanardağ eteklerindeki yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. El Polvenir ve Las Lajitas köylerinde yaşayanlar güvenli bölgelere nakledildi, eğitime ara verildi.
2: Özel kurtarma birliği aracılığıyla gönüllü itfaiyeciler evlerinden tahliye edilmek için gönüllü olarak yardım talep eden ailelere destek amacıyla önleyici tahliye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.
1: Yoğun kül yağışının yakın yerleşim bölgelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen ulusal karayolu trafiğe kapatıldı. Yanardağdaki hareketlilik yakından izleniyor. Fuego yanardağında 2018'de yaşanan patlamada akan lavlar kapladığı köydeki 215 kişinin hayatını kaybetmesine, bir o kadar kişinin de kaybolmasına neden olmuştu. 2023 yılındaki bir diğer patlamadaysa yaklaşık 1200 kişi bölgeden tahliye edilmişti.
0: Çanakkale, Muğla ve Balıkesir'de alevlerle mücadele vardı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
1: Kıvılcımla başladı, geniş bir alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almaksa hiç kolay olmadı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılçeşmeler mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan mücadele sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 12 helikopter ve 185 personelle alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'de de alevlerle mücadele vardı. Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda yükselen alevlerle havadan ve karadan mücadele edildi.

0: Alevler büyümeden söndürüldü.
1: Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık zeytin üretimini olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa ülkesinde rekolte düşerken gözler zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Türkiye'ye çevrildi. Diğer bölgeler gibi Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
2: Aşırı sıcaklar Avrupa'nın zeytin rekoltesini vurdu. Şimdi gözler Türkiye'de.
3: Özellikle Avrupa'daki olumsuz tabloya karşın gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Türkiye bu sezon daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Serin ve yağışlı geçen ilkbahar sayesinde yani bazı bölgelerde bunun Avrupa'ya göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ki ve özellikle daha iyi verim beklendiğini söylüyor uzmanlar ve bu durum karşısında Türkiye'yi Avrupa'nın olası tarım ve gıda açığını karşılayabilecek önemli tedarikçilerden biri haline geliyor ki aslında buna benzer durum geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Özellikle zeytinyağı, sofralık zeytin, sebze meyve gibi işlenmiş gıda ihracatında Türkiye'nin Avrupa pazarındaki payını arttırma potansiyeli bulunuyor ki İtalya'da ve Avrupa'da en çok konuşulan konular bu. Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde etkilemiş durumda. Kısaca toparlamak gerekirse uzmanlar Avrupa'da yaşanan krizin Türkiye için önemli bir ihracat fırsatı oluşturduğunu ancak iklim değişikliğinin de Türkiye'de etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Tabii iklim her an değişebilir. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ancak şu anki tablo Avrupa'nın ihtiyacı eğer bu şekilde devam ederse Türkiye tarafından karşılanması, en azından bir kısmının karşılanması söz konusu.
2: Avrupa ülkelerindeki yetersiz üretim sonrası yeni sezonda gözler Türkiye'ye çevrildi. Türk zeytin ve zeytinyağına talebin artması bekleniyor.
4: Bizim bölgemizde yaşadığımız şu anda bizim sıcaklıklarımız her ne kadar sıcaktan şikayet etsek de 30-35 civarında bir sıcaklığımız söz konusu. Bu da zeytin ağacının dayanabildiği, dayanıklılığı olan bir sıcaklık. Biz bu sulanan yerlerde bu gibi stresi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. İklim şartları bizden yana olursa ve bir bölge bir yağış alırsa bizim hem zeytinimiz hem zeytinyağımız bölgede çok kaliteli bir şekilde olacaktır.
2: Rekolte beklentisinin en yüksek olduğu bölgelerden biri ise Edremit Körfezi. Ağaçlardaki meyve yoğunluğu üreticinin yüzünü şimdiden güldürüyor.
5: Burası Türkiye'nin en değerli zeytin ve zeytinyağının yetiştirildiği Edremit Körfezi. Ve coğrafi tescil işaretiyle Avrupa'da da söz sahibi olan zeytinlerin üretildiği topraklar. Bu yıl Avrupa'da kuraklık, yüksek sıcaklıklar tarımsal üretime de ciddi bir darbe vurdu. O ürünlerin başında da zeytin geliyor. Avrupa'da zeytinde ciddi bir rekolte düşüşü yaşanırken Türkiye'de bu yıl rekor bir rekolte bekleniyor.
4: Geçen sene 200 küsur bin civarındaydı. Ağacımızda 212 milyon civarındaydı ağaç sayımız. Rekortemiz 170 bin ton civarındaydı. Ama bu rakamlar bu sene aşacak diye beklentilerimiz bu yönde.
1: Avrupa Birliği Çin'le ticaret rekabetinde yeni bir başlıkla karşı karşıya. Brüksel'in radarında bu kez Çin'den Türkiye ve Fas'a yönelen yatırımlar var. Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha kolay erişebileceği endişesi AB'nin ticaret politikalarını yeniden değerlendirmesine neden olmakta.
0: Çin'in küresel üretim stratejisinde Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Bu durum Avrupa Birliği'nde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü Brüksel, Çinli şirketlerin Türkiye ve Fas'ta kurduğu üretim tesisleriyle Avrupa pazarına daha kolay ulaşmasından endişe ediyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde artık yalnızca Çin'den doğrudan gelen ürünler değil, Çin sermayesinin üçüncü ülkeler üzerinden oluşturduğu üretim ağı da var. Rhodium Group verilerine göre Çin'in son 4 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Elektrikli otomobilden beyaz eşyaya, güneş enerjisinden teknolojiye kadar birçok alanda Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımları hız kazanıyor. BYD'nin elektrikli araç yatırımı, Haier'in beyaz eşya üretimi ve Astroenerji'nin güneş paneli projeleri Avrupa'nın yakın takibinde. Brüksel'in en büyük kaygısı ise Türkiye'nin gümrük birliği avantajı. Avrupa Birliği, Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha düşük maliyetlerle ulaşabileceğini ve mevcut ticaret engellerini aşabileceğini değerlendiriyor. Avrupa tarafı Çin'in üretimi Türkiye ve Fas gibi ülkelere kaydırarak elektrikli araç başta olmak üzere birçok sektörde rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını savunuyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu ticaret savunma araçlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Kamu ihalelerinde Avrupa üretimine öncelik verilmesi ve yeni ticari düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündemde. Türkiye ise Avrupa'ya yakınlığı, lojistik altyapısı ve gümrük birliği bağlantısıyla Çinli yatırımcılar açısından stratejik bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.
1: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da Ağustos kampanyası başladı. TOGG 2 modeli için 0 faizli ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu.
2: Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG'da kampanyalar devam ediyor. TOGG, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10X modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.
6: Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Ağustos ayı kampanyasını duyurdu ve kampanyaya ilgi hayli yoğun oldu.
2: Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor. Kampanyada T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz, 83.334 lira aylık ödeme, T10F For More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, %0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında ailenin avukatı çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Gülistan 9 kaybolmadan 41 gün önce polis bilişim ağında sorgulanmaya başlandı. Ayrıca soruşturmada delil karartan şüpheli sayısının da 108 olduğu öne sürüldü.
7: Sence kız nerede öldürüldü?
8: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ederken soruşturmayla ilgili yeni iddialar gündemde. Çarpıcı iddiaların sahibi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. İddiaya göre Gülistan Doku hakkında polis bilişim ağı sorgulamaları genç kız kaybolmadan 41 gün önce başladı. Doku'nun kimlik bilgileri farklı polis memurları tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 4 Ocak 2020'de yani genç kız kaybolmadan bir gün önce saat 22.41'de kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığı raporlara yansıdı.
9: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
2: Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen ve soruşturmada tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok'un olduğu da iddia edildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken iddiaysa soruşturmayı örtbas edenlerin sayısıyla ilgili. Avukat Çimen, delil karartan şüphelilerin 108 olduğunu, bu şüphelilerin tamamı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Öte yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Timler Tunceli'de Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde arama yapıyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Sonel, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu da bulunuyor.
1: Bolu'da elektrikli motosikletli bir kişi elindeki yavru kediyi önce öptü, sevdi, daha sonra da boğazını sıkıp öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler vicdanları sızlattı.
2: öpüp sevdiği yavru kediyi boğarak öldürdü. Vicdanları sızlatan görüntüler Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde kayda geçti. Elektrikli motosikletiyle gelerek yol kenarında duran kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Bir süre sonra da kedinin boğazını sıkmaya başladı. Yavru kedi çırpınsa da vicdan yoksunu kişinin elinden kurtulamadı. Şüpheli boğarak öldürdüğü kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polisin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1: Artvin'de bir kişi güreşlere götürmek için hazırlığını yaptığı boğasının saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbeleriyle metrelerce sürüklenen adam oğlunun müdahalesi sayesinde ölümden döndü.
2: Beslediği boğa saldırdı, ölümden oğlu kurtardı.
7: Ben şu anda şükrediyorum, ölümden geri döndüm.
2: Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Han'in oğlu, Salıkvan Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşlerine götürmek için hazırladığı boğasının saldırısına uğradı.
7: Çocuk tek başına yürütemeyince gideyim dedim, ekmeği verdim, geri döndüm de peşime gelecek dedim. Yaklaşık 2 metre yukarı, 3-4 metre aşağı. Beni oradan bir salladı. Bırak sallamayı, uçurumdan aşağı attıktan sonra indi bilmişse orada da beni ezmeye kalktı.
2: 700 kiloluk boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce sürüklenen adamın yardımına oğlu yetişti.
7: 10 saniye geç kalmış olsaydı beni öldürmüşydü. Ne olduysa bel kemiğinde var, kalçada var, kaburgalar kırık, karaciğerde kanama var.
2: Ölümden kıl payı kurtulan Han'in oğlu şaşkınlık içinde olduğunu sözlerine ekledi.
7: Kesine ben onu el bebe gül bebe beslediğim halde bir sefer vurmuş olsam, bir sefer darp etmiş olsam zoruma gitmeyecekti de.
1: Gaziantep'te sıfır olarak bayiden satın aldığı otomobili ekspertize götüren Gazi Albayrak deyim yerindeyse hayatının şokunu yaşadı. Sıfır diye aldığı otomobil hasarlı çıkarken 2026 model sandığı aracın aslında 2025 model olduğunu öğrendi.
10: Sıfır araç aldığını sandım. Öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadım.
11: Bir kapı boyalı olmuş, boyalı olmamış. Yani kıyamet kopmamış. Ama kandırılmak insana koyuyor.
12: Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak sıfır araç satın almak istedi. Yetkili bayine gitti. Aracı aldı ama plaka işlemleri yapıldıktan sonra önce kaputun üstünde kılcal bir çizik fark etti. Bu çiziği de kabul etti. Fiyat düşümü yapıldı. Aracı satın aldıktan sonra iş yerinin önüne getirdi ama araçta sadece kılcal çizik yoktu. Dahası da vardı.
11: Bize bir tane muvafakatname kağıdı imzalatmak istediler. Muvafakatnameyi biz de kabul ettik, imzalayalım dedik ama içeriği çok değişik bir içerikti. Aracın hasarlı olduğunu ve bundan sonra herhangi bir şekilde dava açamama yönünde bir muvafakatname. Ben de onlara şöyle dedim. Şimdi kapının üzerinde küçücük bir kılcal iz için aracın tamamını kapsatacak bir muvafakatnameyi ben kabul etmiyorum.
12: Gazi Albayrak bir süre sonra aracın sağ arka kapısındaki dalgalanmayı fark etti ve ekspere götürdü. Ekspere götürdükten sonra aracın sağ arka kapısında macunla boya olduğunu öğrendi. Üstelik orada öğrendiği bir diğer bilgiyle de şoka girdi. Araç sıfır değildi. Düşük model, 2025 model bir araç olduğunu da öğrendi. Ardından bayiyi aradı ama bayi bu durumu çözmek yerine suçu Gazi Albayrak'a yüklemeye çalıştı.
11: Aracımızı aldılar, bizden hariç bir yere götürüp kendiler de inceledi. Bunun bizden kaynaklı olmadığını, daha sonra yapıldığını iddia ettiler. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü biz aracı herhangi bir şekilde tamire vesaire götürmedik. Aracı ilk satın aldığımız günden itibaren araçta GPS takılı. Kontrol edildiğinde herhangi bir tamir atölyesine uğramadığını da ispatıdır.
12: Sıfır olarak aldığı aracın hem hasarlı hem de düşük model çıkmasından dolayı mağduriyetinin giderilmesini isteyen Gazi Albayrak, eğer mağduriyetim giderilmezse bu aracı bayinin önünde iş makineleriyle parçalayacağım diyor.
11: Ben zarar peşinde değilim. Ben bana yapılan yalanın açığa çıkartılması peşindeyim. Bunu da mutlaka açığa çıkartacağım. Gerek para yönünden, gerekse bu şekilde boykot yönünden ben bunun benim yapmadığımı ve hasarlı araç teslim aldığımı kendilerine göstereceğim. Kusurlarını eğer ki kendilerinden kaynaklı olduklarını kabul ederlerse, gerçekten bir tüketicinin mağduriyetini gidermek yönünde hareket ederlerse ne ala. Etmezlerse de benim paraya temah etmediğimi bilmeleri için bu aracı kepçeyle ezeceğimi şimdiden açık bir şekilde beyan ediyorum.
1: Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etmesiyle kentte büyük heyecan yaşandı. Bordo Mavili taraftarlar kombine ve forma satış noktalarına akın ettiler.
2: Taraftarlar hem kombine aldı hem de formalarına Muhammed Salah yazdırdı.
13: Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Ya borçlardan daha önemli diye düşündüm.
2: Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etti.
14: Muhammed Salah Trabzonspor'da ve Trabzon şehri Trabzonspor taraftarı oldukça heyecanlı ve şehirde de bunun mutluluğu yaşanıyor.
2: Transferin duyurulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sabahın erken saatlerinde kulüp mağazaları ve kombine satış gişelerini akın etti.
15: Kombine daha önceden alacaktık. Salah da buna vesile oldu.
2: Kent merkezini süsleyen Trabzonspor bayrakları dikkat çekerken mağazalarda uzun kuyruk oluştu. Taraftarlar yeni sezon formalarını satın aldı. Formaların arkasına Muhammed Salah ismini yazdırdı.
16: İlk formalarımızı aldık. İsimlerimizi yazdırdık. Şimdi stada geçip kombinemizi alacağız.
2: Bordo Mavililer kulübe destek vermek için kombine ve forma satışlarının artması gerektiğini belirtti.
15: Hem kulübe destek, bütün Trabzon halkını da kombine almaya, forma almaya davet ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzon gümbür gümbür geliyor.
1: Kayseri'de bulunan Yeşilköy Şelalesi sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin yeni adresi oldu. Bölgeye gidenler doğanın tadını çıkarırken keyifli bir gün geçirdi.
15: Yeşilköy Şelalesi'ni çok beğendik. Burası harika ve görmeye değer bir yer.
2: Yemyeşil doğası, huzur veren ortam. Yeşilköy Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. Kayseri'de birçok şelale bulunuyor. O doğa harikası şelalelerden biri de Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy. Çevresinde düzenleme yapılan şelaleye ulaşım için 344 basamaklı yol inşa edildi. Zaman tırmağına dökülen şelale, doğa ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen yeni rotalar arasında.
15: Doğası çok harika, çok güzel yerler, görmeye değer, gezmeye değer yerler.
2: Bölgeye gidenler doğayla iç içe zaman geçiriyor. Tanıtım çalışmalarıyla şelaleyi daha çok turistin ziyaret etmesi planlanıyor.
1: Eyyam-ı Bahur sıcakları İstanbul'da etkili olmaya başladı. A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğuna bırakacağız şimdi sözü. Onlar da bu konuyu değerlendirecekler. Erşan.
17: İyi günler ve yayınlar diliyorum Banuel. Aslında İstanbulluların fark ettiği sıcaklık artık başladı. Geçtiğimiz günlerde yani İstanbul'da havada belirli ölçüde bir artış gözlemlendi. 3 ila 4 derece arasında ama hissedilebilir bir sıcak. Belirttiğimiz üzere aslında Eyyam-ı Bahur sıcakları vardı. Yani çöl sıcakları adı altında. Bunlar Türkiye genelinde bazı bölgelerde hissedilir derecede gelmişti. Fakat İstanbul'a ise içinde bulunduğumuz günlerde hissedilir derecede sıcaklıklar arttı. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Çok değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Güneşli bir İstanbul havasında.
18: Teşekkür ediyorum. Evet, İstanbul şu anda güzel günler ama tabii ki bunaltıcı günlerde beraberinde gelmiş durumda. Sıcaklık değerleri artık gün içerisinde yani İstanbul'un büyük bir bölümünde 30 derecenin altına düşmüyor. Yer yer bu sıcaklıklar 35-36 derecelere kadar çıkıyor ki özellikle iç ilçelerde yani denize uzak olan ilçelerde sıcaklık değerleri 35-36 nereler? Ümraniye, Sancaktepe gibi ilçeler, Sultanbeyli gibi ilçeler. Çekmeköy, Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ise yine özellikle Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece, yine Avcılar ve biraz daha kuzeye doğru geldikçe de Eyüp, buralarda sıcaklık değerleri 35-36 derecelere, hatta rüzgar sirkülasyonunun olmadığı yerlerde 37-38 derecelere kadar çıkıyor. Ama bulunduğumuz nokta özellikle Boğaz Koridoru, ki geçtiğimiz günlerden bu yana da aynı hava devam ediyor. Öncelikle geçtiğimiz 3-4 gün önce kuvvetli Poyraz'da esen kuvvetli rüzgarlar vardı. Rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkmıştı. Ama bugünlerde biraz daha 30 ile 50 kilometre arasında şu saat itibariyle İstanbul'da esen rüzgar Boğaz Koridoru'nu biraz daha rahatlatıyor. Ama tabii ki Boğaz kuzeyden esen rüzgar beraberinde Karadeniz'deki nemi de üzerimize taşıyor. İstanbul'un üzerine taşıyor. Gündüz saatlerinde bu nemi çok fazla hissetmesek de, yani var yine nem ama gece saatleri nemin etkisi çok daha fazla oluyor. İstanbul'da gece sıcaklıkları 22-23 derecelere kadar düşüyor gece. Bu aslında 22-23 derecelik sıcaklık tropik gece diye adlandırdığımız, tropikal günleri adlandırdığımız bir sıcaklık değeri. İstanbul'da bu tropik günler yani aslında devam ediyor ve gece sıcaklıkların düşmemesi de tabii ki 23 derece diyoruz ama bu 23 derece sabah 4'e 5'e doğru olan sıcaklık değeri. Evet. Gece saatlerinde aslında 27-28 derecelik sıcaklık İstanbul'da mevcut oluyor. Aynı zamanda nem değerleri de %80'e çıkınca İstanbullular dışarıda olmakla birlikte nem biraz daha bunaltıyor. Ayrıca bir de güneşin ultraviyole etkisinden dolayı binaların gün içerisinde ayrıca ısınması, o ısınan binalar gece o sıcaklığı evlerimizin içine kusmaya başlıyor ve evlerin içindeki durum nem, sıcaklık hepsi bir arada, bu sefer konfor şartları çok kötü hale geliyor. Bu da tabii ki İstanbulluları bunaltıyor. Bu sıcaklıklar ne kadar devam edecek dersek, bu sıcaklıklar bugünlerde de yine devam ediyor. Sadece yarın birkaç derecelik düşüş var sıcaklıklarda ama Cuma'dan itibaren sıcaklığın tekrar İstanbul'da arttığını söyleyebiliriz. Yani bugün merkez ilçelerde ortalama 32-33 derece dediğimiz sıcaklık değerleri yarın 29-30 dereceler civarında. Ama Cuma günden itibaren 33-34 dereceler, Cumartesi günde yine 33-34 dereceler İstanbulluları bekliyor olacak. Yine Poyraz'dan esen rüzgar aynı bu koşullar devam ediyor. Ama bir müjde var, pazar günü bir yağış geçişi var. Çok kuvvetli olmasa da o yağışı göreceğiz. Onunla birlikte sıcaklıkların da düştüğünü, İstanbul'da en azından yani bir 10 derecelik düşüş değil ama bir 5-6 derecelik düşüş olacak. Biraz daha bugünlere göre daha rahatlamış olacağız. Tabii bu arada Temmuz'la da kıyasladığımız zaman aslında biz çok sıcak bir yazın içerisinde değiliz. Temmuz'la birlikte kıyasladığımızda Temmuz ayı kendi normallerinin altında aslında geçti. İstanbul için bunu söyleyebiliriz. Haziran da serin geçti. Beraberinde yağışlar vardı. O yağışlar etkisini kaybetti ama Ağustos ayı bu yazın, bu Haziran ve Temmuz aylarına nazaran biraz daha sıcak geçiyor ve geçecek önümüzdeki günlerde.
19: Yağmur bahar sıcakları bildiğim kadarıyla zaten Temmuz'un son haftasıyla Ağustos'un ilk başıdır. Doğrudur değil mi?
18: Evet. Yani şu anda zaten o yağmur, yani eskiden gelen, yani geçmiş istatistikler, geçmiş dönemde tarihi kayıtlar, Osmanlı'dan bu yağmur bahar Osmanlı'dan bu yana gelen bir tabir aslında.
19: Çöl sıcakları.
18: Evet yani tam o zamanın göbeğindeyiz şu anda. Yani yağmur bahar günlerinin göbeğindeyiz. Ama şu var bir tabii ki yağmur bahar günleri her zaman bu zamanda denk gelmiyor. Ama sıklıkla genellikle Temmuz'un sonu Ağustos'un başındaki yani ilk hafta, o yaklaşık bir 10 günlük periyot yağmur bahar günleri olarak adlandırıyoruz. Ama zaman zaman bu yağmur bahar günleri kaydığı da oluyor. Bazen Ağustos'un ortasına, bazen Temmuz'un son haftalarına kaydığı da geçmiş dönemlerde oluyor. Ama şu var tabii, şu bir gerçek var. Bu sene ülkemiz Avrupa'ya kıyasla oldukça serin. Yani Avrupa'da
19: daha rahat bir sezon geçiriyoruz aslında. Çünkü Avrupa'daki sıcaklar gerçekten hani bir yandan da insanın canına bildiğimiz yani kadarıyla zaten hani tabii ölen, vefat eden kişiler de oldu sıcaklıklar.
18: Riskler oluşuyor. Yani 2003'te meydana gelen bir Avrupa'da meydana gelen bir sıcak hava dalgası vardı. O sıcak hava dalgasında yaklaşık 15 bin kişi İber Yarımadası, yani Fransa, Portekiz, İspanya, o civarda 15 bin kişi vefat etmiş bu sıcak hava dalgalarından. Daha sonra 2017'lerde meydana gelen bir dalga, 2022'deki dalgada 15 bin kişi vefat etmişti. Ama mesela bu sıcak hava dalgasına, bu sene yaşanan sıcak hava dalgalarına Avrupa biraz daha hazırlıklı girdi önceki seneler azan. En son kayıtları takip ettiğimizde yaklaşık 3 bin kişi civarında bir bu sıcak hava dalgasından dolayı vefatlar yaşanmıştı. Şu anda Avrupa'da yine özellikle Orta Avrupa, yani Macaristan, Polonya ve İtalya, hatta işte Balkanları da sayabiliriz bunun içerisinde. Ukrayna, Rusya'ya kadar sarkan bir sıcak hava dalgası var. Ülkemizde de etkiliyor ama ülkemizde şu anda serin olan yerler Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi gibi bölgeler şu anda daha serin. Aslında şunu söyleyebiliriz, hani sıcaktan bunaldım, işte ben rahatlamak istiyorum der.

0: Akdeniz, Karadeniz yaylaları tercih edilebilir yerler arasında gözüküyor. Yakın plan için yine Doğu Karadeniz'de devam eden, zaman zaman öğleden sonraki saatlerde devam eden yağışlar var. Önümüzdeki günlerde yine Akdeniz'de ama daha çok Toroslar civarında gözükecek olan yağışlar var. Örneğin işte Antalya'nın batısında Teke Yarımadası, işte Mersin'in iç kesimlerine doğru, yani dağlık alana doğru Taşeli Platosu diye adlandırdığımız yapılar, yani bölgeler, oralarda yağış geçişlerini zaman zaman göreceğiz. Çok kuvvetli yağışlar değil bunlar ama sıcak havanın etkisi yine devam ediyor olacak ki Ağustos'a da baktığımızda, Ağustos genelini değerlendirdiğimizde aslında bu hafta ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde sıcaklıkların biraz daha ortalamalar ve altı değerleri, yani Ağustos'un kendi ortalamalarının altı ve değerleri incelen. Bu yaz gidecek manasına gelmiyor. Altı değerlere gideceğini söyleyebiliriz. Eylül sıcak, Ekim sıcak, yaz biraz daha uzayacak.
1: Evet diyoruz. Aslında şöyle bir önemli başlığımız da var. Şimdi vatandaşlar gündüz saatlerinde sıcakla karşı karşıyayız. Biz vatandaş olarak, yani İstanbul'un özellikle alçak kesimlerinde sıcaklığı deyim yerinde ise iyi bir şekilde yaşıyoruz. Gece nem oranı çok önemli ve aynı zamanda merak edilen konulardan bir tanesi. Bu nem gece saatlerinde birkaç gün devam edecek mi?
0: Şimdi şöyle ki aslında nem tek başına bir kriter değil. Nemi örneğin bağlı nemden bahsediyoruz. Aslında bağlı nem, burada kullanılan bağlı nem değeri havanın yoğunlaşmaya ne kadar yaklaştığını gösteren bir değerdir. Aslında bunu sıcaklıkla beraber kullandığımız zaman, eğer yüksek sıcaklık varsa, örneğin 22 derecedeki bir hava sıcaklığındaki %80 bağlı nem çok belki boğmayabilir ama 28-29 derece bir akşam sıcaklığı, gece sıcaklığı bağlı nem %80'e çıkmaya başladığında bu vücudun soğutma mekanizmasını tıkıyor. Yani havadaki nemin miktarı tenimizden uzaklaşan, tenimizden normalde bir buharlaşma oluyor. Bu buharlaşma olurken vücudu soğutmaya başlıyor. Ama havada nem fazla olunca tenimizden dışarı çıkan nem uzaklaşamıyor ve yapış yapış oluyoruz. Ve bu vücudun soğutma mekanizması çalışmıyor. Ne kadar sürecek bu? Ağustos boyunca bu nemler var. Aslında şöyle bir tabir daha var. Yani özellikle Karadenizliler bunu daha çok bilir. Bu Temmuz'un sonu ve Ağustos ayı da çürük ayı demişlerdir. Niye çürük ayı demişlerdir? Bu aylarda ne yaparsanız yapın bu bölgedekiler kışlık ürün yapmaya başladıklarında bu bölgedekiler kışa o ürünler giremez. Yani nem çok yüksek olduğundan çürük ayı diye adlandırılmıştır. Karadeniz'de bu Temmuz'un sonu ve Ağustos'u çürük ayı denir. Evet. O yüzden nem değerleri yüksektir. Yani Basra'dan sokulan bir alçak basınç sisteminin yapısı var ve kuzeydeki bir yüksek basınç var. O özellikle Basra'nın getirdiği sıcak havayla birlikte ayrıca Karadeniz üzerinden dolaştırarak nemi üzerimize taşıyor. Özellikle de yani Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege, Akdeniz için de aynı şeyleri söyleyebiliriz ama buradan gelen hava deniz üzerindeki nemi de taşıyarak bizdeki bunalıcı, yani nem değerlerini yükseltiyor. Bu nemden ne zaman kurtulacağız? Eylül, Ekim'e doğru geldiğimiz zaman. Çünkü bu durumu her sene hemen hemen yaşıyoruz. Evet, yani sıcaklık, bunalçılık durumu.
1: Normal zaten, yani bir çok böyle aşırıya kaçmadığı sürece, hani mevsim normallerinde hani dediğimiz gibi çöl sıcaklarını yaşayacağımız zamanlar da var. Onların biteceği zamanlar da var. Tabii vatandaşlar aynı zamanda bir yandan kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu görüntüleri gösteriyor. Bir yandan tabii burada parkta olan vatandaşlar da var. Piknik yapmaya gelen, güzel havanın tadını çıkarmaya çalışan, bir yandan da tabii denize giren vatandaşlar da var. Sıcak havaların peki bu hafta içerisinde ne kadar sürmesi bekleniyor? Özellikle bir gün var ki o günde İstanbulluları bir yağış bekliyor.
0: Evet, yani şöyle ki bu hafta yarın bir hafif sıcaklıklarla, çok az bir düşüş olmakla birlikte cuma, cumartesi sıcaklıklar tekrar artıyor ama cumartesi sıcaklık değerleri, yani 34 dereceleri görüyor. Ortalama değer bu 34 derece dediğimiz. Bunun en az İstanbul için 3 derece altı, 3 derece de yukarısına bakmak lazım. Yani 34 dediğimiz zaman İstanbul'da düşük sıcaklıklar 31 dereceye, en yüksek sıcaklıklarda 37 dereceye kadar çıkıyor ki hafta sonu için. Ve pazar günde bir yağış geçişi olacak. Kuzeyden gelen bir yağış geçişi var. O geçişle birlikte sıcaklıklardaki düşüşü göreceğiz. 1-2 günlük bir hafif rahatlama olacak. Ardından nem değerleri tekrar yükseleceğini İstanbul için söyleyebiliriz. Ülke genelinde kıyı kentlerde aynı durum söz konusu. Bu arada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle hani bu nem konusunda binaların gece kusması, yani içeriye iç mekanlara sıcaklığı kusması açısından alacak tedbirlerden en önemlisi, hem yaz için hem kış için geçerli bu, yalıtımlarımızı çok kaliteli yapalım. Eğer yalıtımlarımızı çok kaliteli yaparsak o güneşin ultraviyolesiyle dünyayı ısıtmayacağız. Kışın da aynı şekilde soğuma önlemiş olacağız. Birazcık daha kaliteli dış yalıtımları yapmamızda fayda var.
1: Hem çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tekin belirtmiş olduğu gibi aslında şöyle bir durum vardı ki İstanbulluların özellikle bu hafta içine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Pazar günü yağış olsa bile dediğimiz gibi çöl sıcakları İstanbul'da

0: Türkiye'nin genelinde iç bölgelerde olabilir fakat İstanbul'un ise iç kısımlarında, derin yerlerinde daha fazla hissedilecek diyelim. Ve bizler haber ekipleri olarak günün her dilimi, her saatinde aynı zamanda meteoroloji uzmanlarından ve aynı zamanda meteoroloji notlarını paylaşmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Bir sözü Çengelköy'den stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan, çok teşekkürler. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36.sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapılarını açtı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri görsel şölen sundu.
2: Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
3: Beyaz altın diyerek taşlandırdığı sarımsağımızı dünyadaki benzerler arasında en kalitesidir. Bu nedenle Taşköprü Belediyesi tarafından 36 yıldır adına ülkemizde tek olarak sarımsak festivali düzenlenmektedir.
2: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36. kez kapılarını açan festivale katılım yoğundu. Festival tarihi Taşköprü'de yapılan dua, kurdele kesimi ve kortej yürüyüşüyle başladı.
3: Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan, adını festivaller düzenlediğimiz beyaz ve altın sarımsağımız dünyada hak ettiği durumdadır ve ayrıca her medeniyet tarafından da bilinmektedir. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde birçok bölgede sarımsak yetiştirilmesine rağmen kansere karşı etkili selenyum maddesi Taşköprü sarımsağının içeriğinde bulunmaktadır.
2: Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliklerin ardından Pompei Polis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışı da yapıldı. Festival süresince tarım fuarı, kültürel etkinlikler, konserler ve geleneksel organizasyonlar ziyaretçileriyle buluşacak. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali 9 Ağustos'a kadar gezilebilecek.
1: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler gelecek şimdi ekrana.

0: Doğanın sessizliği ve o sessizliğin gizemli sakini Vaşak. Nesli tehlike altında ve görülmesi de oldukça zor. Çankırı'da foto kapana bu kez Vaşak yakalandı. Doğanın sessiz avcısı kısa bir anlığına objektife yansıdı. Burası da Bitlis. Koruma altındaki Arap tavşanı kameraya yansıdı. Arap tavşanı uzun kulakları ve güçlü arka bacaklarıyla Türkiye'de nadir görülen türlerden biri. Yerleşim alanına kadar gelen koruma altındaki tavşan kısa süre göründü. Sonra yeniden karanlıkta gözden kayboldu. Burası Tuz Gölü. Binlerce yavru flamingo hayata ilk adımlarını burada atıyor. 12 binden fazla yavru flamingo koruma altında büyüyor. Yetişkin flamingolar binlerce yavruyu birlikte koruyor.
1: 6000 çiftin üzerinde bir flamingolar. Bu 6000 çiftin 5500'den fazlası günlük beslenmesine giderken kalan birkaç yüz tanesi yavruların başında duruyor. Onlar herhangi bir tehlikeye karşı bir araya topluyor, gezdiriyor, doğru su yerine götürüyor, doğru besin yerine götürüyor ve bu şekilde onlara bir özel kreş imkanı sağlamış oluyor.
2: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün iç kuşağını noktalıyoruz. Hoşça kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultraşar
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayran

0: içinde biraz ferahlayın diyerek bagracındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık. Ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Tam da yayına girerken ekranlarınıza yansıyan son dakika bilgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi kendisi Marmaris'te tatildeyken kendisini öldürmeye gelen suikastçı timindeki bu FETÖ'cü, ekranlarınızda gördüğünüz FETÖ'cü yakalanmıştı biliyorsunuz. Afyonkarahisar'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Emniyet'in yaptığı operasyona yakalanmıştı. Başkan Erdoğan şahsi olarak bu FETÖ'cü suikastçiden şikayetçi oldu efendim. Bu son dakika bilgisi, tekrarlayalım. Biliyorsunuz bu FETÖ'cü Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde 10 yılların ardından yapılan bir operasyonla yakalanmıştı. Bu terörist Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te öldürmeye giden ekibin içerisindeki suikastçı teröristlerin içerisindeydi ve yakalanmayan son kişiydi o terörist ekibin içerisinde. O son kişi de geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu suikastçiden şikayetçi olduğunu belirtelim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde biliyorsunuz Burkay Karatepe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı ve kendisi Muğla Cumhuriyeti Muğla'da yargılanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi olduğunu belirtelim bu FETÖ'cüden. Şimdi bu önemli. Şikayet dilekçesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Şikayet dilekçesinde FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olan Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı. Karatepe'nin örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve anayasaya göre devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmıştı. Teşebbüs ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer alıyor. Şüphelinin bu şekilde sadece Cumhurbaşkanı'na suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin geleneğine bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır ifadesi kullanılıyor. Telefon attığımızda A Haber Ankara editörü Hakan Bacaksız var. Bu şikayetin detaylarını dinleyeceğiz kendisinden. Hakan, dinleyelim seni.
1: Evet, Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan timde yer alan Karatepe hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu Hikmet Öztürk. Hemen detayları aktaralım sizlere. Dilekçede Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasayı ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü korumak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırma suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi. Şikayet dilekçesinde aynı zamanda FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı. Karatepe'nin örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve anayasaya göre devletin ve

0: Devletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulandı ve şu ifadelerle devam etti dilekçe. Şüphelinin bu şekilde sadece Cumhurbaşkanı'na suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir. Hikmet Öztürk.
1: Aga, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim devam ediyoruz gündemin diğer başlıklarıyla. Tarihi yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bunlarla bağlantılı oluşumlara özgü. Örgütün üst düzey yöneticileriyle adam öldürme suçlarını kapsamıyor, af getirmiyor. Teklifte 15 yıl altında cezası olan örgüt üyelerine 5 yıl, 15 yılın üstünde hapis cezası olan suçlar için 10 yıl süreyle ceza ertelemesi söz konusu.
2: Terörsüz Türkiye hedefinden sayılan tarihi çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklif silahların bırakıldığının teyit ve tespit halinde ceza ertelemesini öngörüyor. Af getirmiyor, örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bağlı örgütleri kapsıyor. PKK, KCK terör örgütü de bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi. Teklif infazın ertelenmesini öngörüyor. Örgütün varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatlarını teslim ettiğinin teyit ve tespiti şartıyla erteleme söz konusu olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde suç işlenirse erteleme ortadan kalkacak, cezanın infazı gerçekleşecek. Belirtilen sürede suç işlenmezse ceza düşecek. Teklifte genel ya da özel af söz konusu değil. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. 2005 tarihi özellikle teklife kondu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin kanundan yararlanmaması için. Teklifte kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu oluşturulması da yer alıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı'nın izleme komisyonu kurulmasına teklifte yer verildi. İzleme komisyonu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunacak. Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler de teklifle güvence altına alındı. Meclis, söz konusu kişilerin hakkında görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı hükme bağlandı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye için çok emek verildi ifadelerini kullandı.
3: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.

0: Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii bir takım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun, bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık.
1: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihale fesat karıştırma soruşturmasında 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Fen İşleri Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı asfalt imalatları ihalesini incelemeye aldı. Yapılan incelemede yüksek teklifler alınarak ihale bedelinin yükseltildiği ve kamu zararına neden olunduğu tespit edildi. Polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı baskınlar yapıldı. Fen İşleri Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde detaylı arama yapılırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Efendim, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi vardı. Belediye meclisine yapılan seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanamadı. Kırılma üçüncü turda yaşandı. CHP'li iki meclis üyesi AK Parti adayına oy verince salon bir anda karıştı.
2: CHP'li üyeler AK Parti adayına oy verdi. Belediye meclisinde gerginlik çıktı. Salonda tansiyon yükseldi.
3: Bir dakika lütfen arkadaşlar.
2: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.
4: Yeni partinin il başkanının bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçimi yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil, birincisi. Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavır ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil.
2: Belediye meclisindeki seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
5: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
4: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
2: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Kırılma anı üçüncü turda yaşandı. Karşılıklı itirazlar yükselirken meclise 10 dakika ara verildi. İşte o ara tansiyonu daha da yükseltti.
4: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 17 artı 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey üzerine oldu.
6: Şerefsizler ya! 6 kişi!
2: CHP grubu Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına gidince meclis üyeleriyle partililer karşı karşıya geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti İl Başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
2: Son turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti grubu meclis divanına itiraz dilekçesi sundu.
4: Kanun şeklinde bozuk.

0: var. T'nin Z'ye benzemesi gibi aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz.
1: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
3: Geçiyorum. 53.sü de başımla beraber.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla rüşvet aldı.
3: Benim canıma tak etti.
4: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
5: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
4: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyonda bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
2: 2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediyeler dikkat çekiyor. Yerel seçimlerin ardından 370 belediyeyi yöneten AK Parti'nin belediye sayısı farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla bugün itibariyle 427'ye yükseldi. 25. yaşını kutlayacak olan AK Parti'ye 14 Ağustos'ta da yeni katılımların olması bekleniyor.
6: Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz.
7: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sayısı dikkat çekiyor. Yerel seçimler sonrası 370 olan belediye sayısı farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427'ye yükseldi. AK Parti 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor.
6: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
7: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddialarıyla yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ve genel merkezde görüş ayrılığı yaşayan bazı belediye başkanları AK Parti saflarına geçmeyi tercih ediyor.
6: Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
7: Siyaset kulislerinde CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın görevine AK Parti'de devam edeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'den 23 Haziran 2026'da istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor. Öte yandan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliklerle dolu gerilim sürüyor. Savaş uzadıkça Washington'ın füze stokları alarm veriyor. Yabancı basına göre Amerika'nın kritik önemli

0: Deki stratejik iki uzun menzilli füze stoğunun neredeyse tamamı tükendi. Tomahawk'ların da yarısını bitiren Amerika Birleşik Devletleri ordusu hava savunma mühimmatlarının ise birçoğunu eritti.
1: Beş aydır devam eden İran Savaşı'nın ABD'ye faturası ağır oldu. Öyle ki Pentagon'un kritik füze stokları neredeyse tükenmek üzere. ABD-İran çatışmasının nerede duracağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Trump'ın Tahran'a yıkıcı saldırı tehditlerini bir kez daha ertelemesi, Washington'ın mühimmat kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Pentagon, İran savaşında uzun menzilli füze stoklarının neredeyse tamamını tüketti. Bu mühimmatlar arasında stratejik taarruzun bel kemiği olan ATACMS ve PRSM füzeleri bulunuyor. Trump'ın öve öve bitiremediği Tomahawk'ların da yarısının eridiği öne sürüldü.
2: Tomahawk füzesi gerçekten inanılmaz bir şey. Bir kapı aralığından geçebilir, bir evin penceresinden içeri sokabilirsin.
1: Sadece saldırı değil, savunma füzelerinde de senaryo aynı. Patriot mühimmatlarının %65'inin tükendiği iddia edilirken, taht hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerde durum daha kritik. ABD basınından CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, söz konusu taht mühimmatlarının %80'inin eridiğini öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın önleyici füze stoklarının tehlikeli derecede düşük olduğu iddia edildi. ABD'li yetkililerse bu iddiaları reddetti. İran savaşı başlamadan önce Washington'ın envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet taht füzesi bulunuyordu. İddiaların ardından Washington kolları sıvadı. ABD merkezli Defense News, Pentagon'un üretim hacmini artıracak adımlar attığını öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın bu kapsamda Patriot mühimmatı üretim kapasitesini 3, taht üretimini ise 4 katına çıkarmayı hedefleyen çerçeve anlaşmaları imzaladığı iddia edildi. Uzun vadede yaklaşık 14 bin savunma füzesi tedarik edilmesi hedefleniyor. Envanterin İran savaşı öncesi seviyelere yeniden yükselmesinin ise 3 yıldan uzun süreceği tahminler arasında. Ortaya çıkan tablo Rusya ve Çin'e karşı caydırıcılığında tartışmaya açılmasına neden oldu.
0: İnsanlık daha fazla nasıl ayakları altında alınabilir ya da vicdansızlık nasıl insanlara gösterilebilir her seferinde İsrail anlatıyor bizlere ve üstelik de çıtayı artırarak. Şimdi hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde İsrail'e aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in bir önerisi vardı. Filistinli mahkumların bulunduğu hapishanelerde İsrail'deki hapishanelerin etraflarına efendim Nil Nehri'nden getirilecek timsahlar koyulacaktı. Mahkumları korkutmak için ya da kaçmasını engellemek için ama bir işkence aracı olarak kullanılacaktı. Mahkeme dedi ki, hayır bunu yapamazsın dedi İsrail'e Ben Gvir'e. Ama nedeni Filistinli Gazze'li mahkumların insan hakları değil. Nedeni hayvanlara zarar verilir endişesiyle bunun yapılmasına izin vermedi İsrailli mahkemeler.
1: İsrailli bakan Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermedi. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin kararına tepki gösterdi.
2: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
1: Aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir tarafından gündeme getirilen teklife göre Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine büyük hendekler kazılacak, içi de suyla doldurulacaktı. Ardından o suyun içerisine timsahlar bırakılacaktı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak bu adımı durdurdu. Mahkeme kararına gerekçe olarak timsahların sağlığını gösterdi. Hayvan koruma örgütlerinin haklı olduğunu savundu. Teklifin mimarı Ben Gvir ise mahkemeyi Filistinli mahkumların yanında olmakla eleştirdi. Seçimlerden sonra adalet sisteminde değişim yapacağız diyerek mahkemeyi tehdit etti.
2: İsrail'in caydırıcılığı açısından önemli adımların atılması engellendi. Filistinli mahkumlar timsahlardan endişe ediyordu. Mahkeme onların yanında yer aldı.
1: Tedbir kararı öncesinde Negev çölündeki Ketziot hapishanesinde pilot çalışmalara başlanmıştı.
0: Gazze'de 2023 yılından beri bir soykırım var ve oradaki insanlar göz kırpılmadan katlediliyorlar biliyorsunuz. Şimdiye kadar Gazze'de 74 bin kişi şehit edildi. Fakat bu resmi rakamlar. Daha önceki bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalarda resmi rakamların çok daha fazla üzerine insanın şehit olduğu bilgisi paylaşılıyordu ki bu bilgiyi destekleyen bir haber var şimdi sırada. Gazze'de 2023'te yaşamını yitiren iki aileden toplam 119 kişinin cansız bedenlerine 3 yıl aradan sonra daha yeni ulaşıldı.

0: Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluk altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.
1: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
0: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'e ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Essefadi ile görüştü. Bakan Fidan Kudüs konulu bakanlar toplantısı için Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan ziyaretine Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Essefadi ile bir araya geldi. Fidan daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da görüştü. Dışişleri Bakanı ikili görüşmelerin ardından gerçekleştirilen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Zirve kapsamında aile fotoğrafı çekildi. Bakanlar daha sonra toplantı salonuna geçti. Fidan'ın ayrıca bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Küresel devlerden Türkiye'ye yeni pozitif raporlar geldi. Finans kuruluşları HSBC ve Deutsche Bank enflasyondaki düşüş, para politikasındaki normalleşme beklentisi ve yüksek getiri potansiyeli nedeniyle Türk varlıklarına ilişkin rapor paylaştı.
3: Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye piyasalarına yönelik beklentilerini yukarı çekiyor. Son olarak HSBC ve Deutsche Bank'ın yayımladığı raporlarda Türk lirası cinsi varlıkların küresel yatırımcılar için cazip hale geldiği vurgulandı. Deutsche Bank, Türkiye'nin yerel tahvil piyasasına ilişkin tavsiyesini ılımlı ağırlık artır seviyesinden güçlü ağırlık artır seviyesine yükseltti. Banka, düşen enflasyon baskıları, zayıflayan iç talep ve beklenen faiz indirimlerinin Türk tahvillerini destekleyecek diyeceğini belirtti.
4: Uluslararası perspektife koyarsam yılın ilk iki ayında çok güçlü bir EM rallisi vardı. Bunun altında yatan neden de Amerika'daki faiz indirimin EM'lerde de ilgiyi artıracağıydı. Biz de Türkiye olarak burada ön plana çıkıyorduk açıkçası.
3: Deutsche Bank'a göre Türkiye sabit getirili varlıklarda gelişmekte olan piyasalar arasında en cazip ülkelerden biri konumunda. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor. HSBC de Türk varlıklarına yönelik pozitif görüşünü korudu. Banka enflasyondaki gerileme, rezervlerdeki iyileşme ve para politikasındaki öngörülebilirliğin yatırımcı güvenini artırdığını açıkladı. HSBC, Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında işlem gördüğünü belirterek ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdü. Banka, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte Türk borsasında uzun soluklu bir rally potansiyeline dikkat çekti.

0: İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
1: Metrobüsün altında kaldı, durakta can pazarı yaşandı. İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir kadın yolcu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs genç kadına çarparak altına aldı. Duraktakilerin korku dolu bakışları arasında kurtarılmayı bekleyen kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Metrobüsle durak arasında sıkışan kadını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan kadın, yoğunluk sebebiyle metrobüs yoluna giremeyen ambulansa demir bariyerler kesinerek ulaştırıldı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Metrobüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
0: İstanbul Beyoğlu'nda köpek tartışması kanlı bitti. Pitbull'un terrier cinsi köpeğe saldırmasının ardından sahipler arasında kavga çıktı. Köpeğini tut diye uyaran küçük köpeğin sahibi Pitbull'un sahibini 3 yerinden bıçakladı.
2: Pitbull cinsi köpek terrier'e saldırdı. Köpeğini tut diye uyarılan Pitbull'un sahibi bıçaklandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Sahibi tarafından gezdirilen Pitbull terrier cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpeğin sahibinin köpeğini tut uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerini 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan Pitbull sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda otomobil İETT otobüsünü arkadan çarptı. Otomobilin hurdeye döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Kontrolden çıktı, İETT otobüsüne çarptı. Can pazarı yaşandı. Kaza İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Küçükçekmece D100 karayolunda ilerleyen bir otomobil İETT aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.
2: Kazada otomobilin ön kısmı parçalanırken İETT otobüsünün camları patladı. Kaza nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yola verildi. Araçların kaldırılmasıyla D100 yeniden ulaşıma açıldı.
0: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camii haziresine giren bir kişi 7 mezar taşına zarar verdi. Kaçan şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı.
2: Tarihi haziredeki mezar taşlarına tekme atıp tahrip etti. Kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Olay İstanbul Fatih'te 31 Temmuz'da yaşandı. Haydarhane Camii haziresine gelen şüpheli bazı tarihi mezar taşlarını kırıp kaçtı. Olayın ardından polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve tanıkların dinlenmesiyle kimliği tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeyle kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da meydana gelen zincirleme kazada bir minibüs, 5 taksi ve 2 otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
1: Zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Dolmabahçe. Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü önündeki taksiye çarptı. Çarpmanın şiddeti beraberinde zincirleme kazayı getirdi. 4 taksi ile 2 otomobilin daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

0: Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hareket kabiliyetlerini kaybeden 3 taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
1: Efendim, aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın kalbindeki Tuna Nehri'nin su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan, Romanya ve Sırbistan su seviyesinin düşmesiyle nükleer enerji merkezlerini kapatmak zorunda kaldı. Nehrin beslediği ülkelerde enerji krizi yaşanıyor.

0: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Kıtanın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle enerji sektörü alarm verdi. Besleyen Tuna Nehri'nde tehlike büyüyor. Su seviyesi tarihi değerlere indi. Bazı noktalarda adeta dibi gördü. Sırbistan'da ölçülen 162 santimetreye gerileyen su seviyesi son 117 yılın en düşük değeri olarak kayda geçti. Sırbistan'ın yanı sıra Macaristan ve Romanya'da diken üstünde. Su seviyesindeki düşüş, başta enerji üretimi olmak üzere içme suyu temini, nehir taşımacılığı ve doğal yaşamı olumsuz etkiledi. Tuna Nehri, nükleer santrallerin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Kuraklığın en çok hissedildiği noktalardan Romanya, Macaristan ve Sırbistan nükleer tesislerde faaliyeti durdurmak zorunda kaldı.
1: Tuna Nehri'ndeki kritik su seviyesi bölge ülkelerinin elektrik ve enerji sistemini büyük sınırlamalardan geçiriyor. Bulgaristan'ın en önemli enerji kaynaklarından biri olan Tuna Nehri boyunda bulunan Kozloduy Atom Elektrik Santrali'nin şu anki durumu da belli değil. Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı santrali ziyaret etti ve onun 3 hafta boyunca daha çalışabilecek kapasitede olduğunu belirtti.
0: Yetkililer enerji tasarrufu çağrıları yapıyor. Böyle giderse su kesintileri de yolda.
2: Reaktörleri ne zaman yeniden çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz. Ancak bunun en kısa sürede gerçekleşmesini ve tahminlerin henüz öngöremediği serinletici yağmurun gelmesini umuyoruz.
0: Krizden etkilenen ülkeler çözüm arıyor. Romanya donanması, Cernova'da nükleer santraline su akışını yönlendirmek için Bala kanalında kontrollü patlamalar gerçekleştirdi. Aynı nedenle nehrin bazı bölgelerine de kaya dolu mamlalar batırıldı. Tuna'nın suyunun çekilmesiyle tekneler karaya oturdu. Gemi enkazları ortaya çıktı.
3: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın adresinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti.
4: Liselere geçiş sınavında ilk yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler büyük ölçüde tercihlerine yerleşti. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih sonuçlarındaydı. Sonuçlar açıklandı. Yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açıldı. Bu yıl 13-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %95,76 oldu. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Öğrencilerin kendi illerinde okullara yerleşme oranı ise %92,93 olarak gerçekleşti. Boş kalan kontenjanlar için nakil süreci de başlıyor. İlk nakil için tercihler 5-7 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabilecek.
3: Avustralya'da 82 yaşındaki adam beyin ve omuriliği etkileyen motor nöron hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle uzun bir tura çıktı. 5300 kilometre yol kat eden yaşlı adam turu tamamlamasından bir gün sonra hayatını kaybetti.
4: Yaşına rağmen vazgeçmedi. Son pedalını motor nöron hastalarına umut olmak için çevirdi. Azmiyle takdir toplayan aktivist son turundan bir gün sonra yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Bob Montgomery, beyin ve omurilikteki hareketi kontrol eden, sinir hücrelerini zamanla tahrip eden motor nöron hastalığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turuna çıktı.
5: Birinci dereceden kuzenim Judith O'Brien, bu hastalığın ona neler yaptığını, çektiği acıları ve ailelerini nasıl etkilediğini gördüm.
4: Batıdaki Western Australia'dan pedal çevirmeye başlayan Montgomery, 5300 kilometrelik yolculuğunun sonunda New South Wales eyaletine ulaştı. 6 hafta süren turunda 300 bin Avustralya dolarından fazla bağış toplayarak hastalara umut oldu. Bob Montgomery turu tamamladıktan sadece bir gün sonra kendisi için düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası evine dönerken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği, Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planlıyor.
3: Efendim, Fenerbahçe avantaj için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Sturm Graz maçı saat 21'de. Aspor muhabiri İbrahim Uslu bize son durumu aktarmak üzere Kadıköy'de bekliyor. İbrahim, dinleyelim senin maçın ayrıntılarını.
6: Teşekkürler. Kadıköy'den mutlu akşamlar. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saatinin 21 olduğunu tekrar hatırlatalım. İkili rekabette de 3. randevu olacak bu. Daha önce 2017 yılında Avrupa Ligi'nde yine Sturm Graz'la eşleşmiştik. Kendi sahamızda birbirlik beraberlik ve deplasmanda aldığımız 2-1'lik galibiyette rakibi saf dışı bırakmayı başarmıştık. Umarız bunun tekrarı yine bu turda karşımıza çıkar. Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarına tesislerinde hafta boyunca devam etti. Dünkü antrenmanı da taraftara açtı. Taraftarla takımın bütünleşmesi camiada pozitif bir hava oluşturdu. Bugün bu da maça sirayet edecek mi? En azından Fenerbahçeli taraftarların en büyük temennisinin bu yönde olduğunu belirtelim. Fenerbahçe'de sakat ve cezalı futbolcu yok. Son olarak Vedat Muriç sakatlığını atlattı ve maçın kadrosunda olacak. Ve son dakika değişikliğiyle birlikte Bartu Elmas kadrodan çıktı. N'Golo Kante Bartu Elmas'ın yerine Avrupa listesine dahil oldu. Yine geniş kadroda Kante'nin de olmasını bekliyoruz. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'imizi sizlerle paylaşmaya çalışalım. Fenerbahçe'de kalede Ederson'u bekliyoruz. Stoper ikilisi Skriniar, Ake. Sağ bekte Semedo, sol bekte Osterwolde. Orta sahada Fred Guendouzi. Forvet arkasında Asensio. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci. Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu. Ve en uç noktada Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol umudu olacak. Bu turu geçtiğimiz takdirde Sparta Prag Olympic Lyon turunun galibiyle playoff maçı oynayacağız. İlk maçı Sparta Prag 2-1 kazanmasını bilmişti. Mücadele kapalı gişe bir şekilde devam edecek. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda Kadıköy'de 32 derecelik güneşli bir hava var. Maç saatinde de sıcaklığın 25 derece civarında olmasını bekliyoruz. Biz yine Kadıköy'de mesaiye devam edeceğiz. Gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
3: İbrahim, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Tayland'da bir futbol maçında futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
7: Ölüm genç futbolcuyu yeşil sahada yakaladı. Tayland'ın güneyindeki Naratiwat eyaletinde Golok FA Kupası karşılaşması vardı. Rakipler yoğun yağış altında canla başla mücadele ediyordu. Tam o sırada büyük gök gürültüsü koptu. Düşen yıldırım çok sayıda futbolcuyu yere serdi. Biri vardı ki durumu ağırdı. FC Yalan'ın 24 yaşındaki golcüsü Safvan Avaye düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hakem maçı durdurdu, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu hayata tutunamadı. FC Yala'ya kısa bir süre önce transfer olan Avaye'nin ölümü Tayland'ın spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Kulüpler ve taraftarlar genç futbolcu için taziye mesajları yayınladı.
3: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
8: Tera Portföy, MTA Piyasa ekranını sunar.

0: İngiltere Portföy, MTA Piyasa ekranını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
12: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com

0: de vakıf katılın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
14: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğu

Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: çıkacaksın.
1: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Anadolu bölgesindeki ticari ilişkisi incelemeye alındı. Ekinciyle bağlantılı olan iki şüphelinin yolsuzluk yaptığı ve ihaleye fesat karıştırdığı tespit edildi.
4: Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındı.
3: Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 4 zanlı tutuklanmıştı.
5: Avrupa Birliği ülkeleri Ceuta'daki göç krizini görüşmek üzere acil toplandı. Yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığı ile tavizsiz mücadele edilmesi ve sınırlarının daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alan İtalya yeni bir adım daha attı. İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı.
6: İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yaşanan düzensiz göç akını Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanları video konferans üzerinden acil toplandı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride göçmen kaçakçılığıyla tavizsiz mücadele edilmesi, geri gönderme sürecinin hızlandırılması, sınırların daha etkin korunması konusunda görüş birliği sağlanmıştır denildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner yaşananları sınav olarak değerlendirdi.
7: Geçtiğimiz birkaç gün Avrupa'nın direncine ve dış sınırlarımızın güvenliğine yönelik bir testti. Bence Avrupa bu testi kesinlikle geçti.
6: Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sınır güvenliği ve göç yönetiminin Avrupa genelinde ortak bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
7: Tam olarak yapıldığı gibi Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri arttırarak bu ikincil hareketlerle daha iyi mücadele edebiliyoruz.
6: İtalya yönetimi ise düzensiz göçle mücadele kapsamında Avrupa Birliği dışında göçmen kabul merkezleri kurulmasını önerdi. Roma ile Madrid yönetimleri arasındaki Schengen krizi de yeni bir boyut kazandı. İtalya, Schengen anlaşmasını askıya aldığı İspanya'dan gelen yolculara pasaport kontrolü başlattı. Geçen hafta Fas'tan gelen yaklaşık 60 bin göçmenin büyük bölümü yüzerek İspanya toprağı olan Ceuta'ya geçmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre 80 binin üzerinde göçmen boğuldu. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Fas'a geri döndü. İspanya yönetimi Ceuta'da kalan yaklaşık 2500 göçmenin geri gönderme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.
5: Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego Yanardağı 3 yıl aranın ardından tekrar faaliyete geçti sevgili seyirciler. Gördüğünüz üzere gecenin karanlığını aydınlatan lavlar böyle fışkırıyor yanardağdan. Civardaki bazı köyler de tehlikeli olduğu için boşaltıldı.
6: Kabus geri döndü. Fuego yeniden faaliyete geçti. Sismik ve volkanik hareketlere sık sık sahne olan Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego Yanardağı 3 yıl aradan sonra lav ve kül püskürtmeye başladı. Ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi. Tehlikenin boyutlarının büyümesi ihtimaline karşı yanardağ eteklerindeki yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. El Polvenir ve Las Lajitas köylerinde yaşayanlar güvenli bölgelere nakledildi, eğitime ara verildi.
7: Özel kurtarma birliği aracılığıyla gönüllü itfaiyeciler evlerinden tahliye edilmek için gönüllü olarak yardım talep eden ailelere destek amacıyla önleyici tahliye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.
6: Yoğun kül yağışının yakın yerleşim bölgelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen ulusal karayolu trafiğe kapatıldı.

0: anlatıldı. Yanardağ'daki hareketlilik yakından izleniyor. Fuego Yanardağ'ında 2018'de yaşanan patlamada akan lavlar kapladığı köydeki 215 kişinin hayatını kaybetmesine, bir o kadar kişinin de kaybolmasına neden olmuştu. 2023 yılındaki bir diğer patlamadaysa yaklaşık 1200 kişi bölgeden tahliye edilmişti.
1: FETÖ'nün Marmaris suikastimindeki terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 69 sayfalık ifadesinde suikast girişimi ve 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Örgüte katıldığı dönemden başlayarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve eylemlere kadar 28 yıllık ihanetin tüm detaylarını anlattı. FETÖ elebaşı Gülen'le 2012 yılında ABD'de görüştüğünü belirten terörist, "Ona bıçak hediye ettim," dedi. Terörist Karatepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi öncesi yapılan gizli toplantıyı da anlattı. "Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmekti," dedi. Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi ülkede yeni bir tartışma başlattı. Eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis, Türkiye ve İsrail'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Maliye Bakanı, ülkesinin İsrail'den milyarlarca euroluk hava savunma sistemi almasına tepki gösterdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG ile başlarından Mazlum Abdi'yi kabul etti. Görüşmede entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Ahmet Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi. Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. İstanbul'a gelen Salah, bordo mavili taraftarlarla buluştu. Muhammed Salah transferi Trabzon'da sevinçle karşılandı. Bordo mavili taraftarlar kombine ve forma satış noktalarına akın etti.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinde olan ve 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe'de Muğla'da adliye sevk edildi. FETÖ'cü teröristin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Terörist örgütle bağlantısını, darbe girişimi gecesini ve suikast girişiminde neler yaşandığını anlattı. FETÖ'cü Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu.
3: Darbeci terörist Pensilvanya'ya gittiğini söyledi. 15 Temmuz gecesini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2016'da Muğla Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin son firari ismi Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü terörist emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'da adliyeye sevk edildi. Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'yle irtibatının 1998'de Eskişehir'de ortaokula giderken başladığını söyleyen darbeci terörist Emre Eyyol isimli FETÖ'cünün kendileriyle ilgilendiğini belirtti. Burkay Karatepe darbe girişimi gecesinde yaşananları da anlattı. Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte İstanbul'daki sorumlu ağabeyinin selamıyla Bahçeli Evler'deki bir eve çağrıldığını söyledi. Burada yapılan toplantıda özel kuvvetlerde görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Karatepe, terörist Şükrü Sevmi'nin komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğinin söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlattı.
4: 15 Temmuz gününe kadar akademide de olağanüstü bir durum gözlemlemedim. 15 Temmuz 2016 günü dersler için rutin günümüze başladık. Cuma günü öğleden sonra akademide kurmay albay rütbesiyle öğretim başkanı olarak görev yapan Ahmet Zeki Gerehan bütün öğrencileri akademinin konferans salonunda kurmay sınıflarındaki tüm öğrencileri topladı. Rutin olarak bir toplantı değildi. Burada kurmay albay öğrencilere hitaben açıkça olmamakla birlikte bir şeyler olacağını, verilecek emirlere uyulmasını söyledi.
3: FETÖ'cü 15 Temmuz gecesi İzmir Çili'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik saldırıda koruma polislerinin hedef alındığı bombalı saldırıda ateş açtığını itiraf etti. Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini de söyledi.

0: FETÖ'cü kaçış döneminde Salih Usta adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da saklandı. Sahte kimlik kullanarak ve sürekli kılık değiştirip yabancı uyruklu şahısların internet hatlarını kullandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü, ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edildi. Burkay Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan suikast teşebbüsünde bulunan, timde yer alan Karatepe hakkında şikayetçi oldu. Erdoğan'ın dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
1: Tarihi yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bunlarla bağlantılı oluşumlara özgü. Örgütün üst düzey yöneticileriyle adam öldürme suçlarını kapsamıyor, af getirmiyor. Teklifte 15 yıl altında cezası olan örgüt üyelerine 5 yıl, 15 yılın üstünde hapis cezası olan suçlar için 10 yıl süreyle ceza ertelemesi söz konusu.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na verildi. Teklif silahların bırakıldığının teyit ve tespit halinde ceza ertelemesini öngörüyor. Af getirmiyor, örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bağlı örgütleri kapsıyor. PKK, KCK terör örgütüyle bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi. Teklif infazın ertelenmesini öngörüyor. Örgütün varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatlarını teslim ettiğinin teyit ve tespiti şartıyla erteleme söz konusu olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde suç işlenirse erteleme ortadan kalkacak, cezanın infazı gerçekleşecek. Belirtilen sürede suç işlenmezse ceza düşecek. Teklifte genel ya da özel af söz konusu değil. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. 2005 tarihi özellikle teklife kondu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin kanundan yararlanmaması için. Teklifte kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu oluşturulması da yer alıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı'nın izleme komisyonu kurulmasına teklifte yer verildi. İzleme komisyonu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunacak. Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler de teklifle güvence altına alındı. Meclis, söz konusu kişilerin hakkında görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı hükme bağlandı.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la çerçeve yasaya dair bir sosyal medya paylaşımı var. Hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Diyor ki Başkan Erdoğan, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti

0: maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar, Yeni Yol Grubu ve bazı bağımsız milletvekillerinin imzasının yer aldığı Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
0: Aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada, sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz haktan, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Türkiye gelecek 2. yüzyıla, Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti ve MHP'li isimlerde kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.
0: Komisyonun bir diğer görevi, önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak, durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki, süreçte en kritik eşik, PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Kanunun amacı PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına mütakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda, yani tasfiye süreciyle ilgili, toplumsal bütünleşmeyle ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında.
1: Güler bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir heyet oluşturulacağını vurguladı.
0: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Güler örgütün sözde yönetici kadrosunun kapsam içinde olup olmadığı noktasındaki soruya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
0: Açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere ihtiva ediyor. Bunlar istisna.
1: Güler ayrıca Öcalan'a herhangi bir statü olmadığını dile getirdi.
0: Şimdi yazar dışında bir ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
1: Güler AK Parti MKYK'da Başkan Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirileceğini de hatırlattı.
0: Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet, özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Ahmet Eşşara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi.
3: Terör örgütü YPG'nin entegrasyon süreci ele alındı. Sürecin hızlandırılması istendi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşı Abdi ile görüştü. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG köşeye sıkıştı. 10 Mart 2025'te terör örgütü SDG ile Şam masaya oturdu. 29 Ocak 2026 tarihinde anlaşma imzalandı. Örgütün Suriye güçlerine entegrasyonu konusunda anlaşıldı. Ancak geçen süreçte SDG adımlarını yavaşlattı. Süreç ağır işledi.

0: taraflar gelinen son durumu ele almak için bir araya geldi. Şara, YPG ile başı Mazlum Abdi'yi kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Halk Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Şeybani, Deyrizor Valisi Ziyad El-Aiş de hazır bulundu. Taraflar SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonda gelinen son noktayı ele aldı. Bu çerçevede SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması, askeri ve idari yapıların merkezi yönetime bağlanması, Kuzeydoğu Suriye'deki güvenlik düzenlemeleri ayrıntılı olarak görüşüldü. Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi. Görüşmeden kısa süre önce Neçirvan Barzani, Şam'da Ahmet Şara ile görüşmüştü. Barzani, Suriye'nin istikrarını, bölgesel güvenliği, diyalog sürecini desteklediğini açıklamıştı.
1: Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı, ülkesinin İsrail'den milyarlarca avroluk hava savunma sistemi almasına tepki gösterdi. Atina'nın İsrail'e güvenmemesini söyleyen eski bakan, Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. Eğer biz Türk füzelerini düşürürsek, Türkiye iki katını fırlatır dedi.
0: İsrail'e güvenmemeliyiz dedi. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis bir kez daha Mitsotakis yönetimine tepki gösterdi. Hedefinde Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi vardı. Silahlanma programının Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmeyeceğini de öne süren eski bakan, İsrail'le kurulan askeri işbirliğinin de ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu. İsrail'e güvenmenin stratejik bir hata olacağını söyledi. Varoufakis'in en dikkat çeken açıklamaları ise Türkiye'ye ilişkindi. Türkiye'nin askeri gücüne işaret eden eski bakan, eğer hava savunma sistemi Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa bile Türkiye bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır dedi. Yannis Varoufakis daha önce de Atina-Tel Aviv işbirliğini eleştirmiş, Yunanistan'ı İsrail'in güdümüne girmekle suçlamıştı.
2: Tel Aviv ile somut sömürgeci bir anlaşma imzaladık. İsrail ordusu Yunan hükümetinin izni bile olmadan Yunan hava sahasını ve Yunan topraklarını savaş oyunları tatbikatı için kullanabiliyordu. Evet, bu başka bir ülkenin uydusu haline gelmek demek. Netanyahu'nun müttefiki değil, daha çok hizmetkar oldular.
1: Gülistan 9 soruşturmasında ailenin avukatı çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Gülistan 9 kaybolmadan 41 gün önce polis bilişim ağında sorgulanmaya başlanmış. Ayrıca soruşturmada delil karartan şüpheli sayısının 108 olduğu da öne sürüldü.
3: Sence kız nerede öldürüldü?
4: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
0: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ederken soruşturmayla ilgili yeni iddialar gündemde. Çarpıcı iddiaların sahibi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. İddiaya göre Gülistan Doku hakkında polis bilişim ağı sorgulamaları genç kız kaybolmadan 41 gün önce başladı. Doku'nun kimlik bilgileri farklı polis memurları tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 4 Ocak 2020'de yani genç kız kaybolmadan bir gün önce saat 22.41'de kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığı raporlara yansıdı.
5: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen ve soruşturmada tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok'un olduğu da iddia edildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken iddia ise soruşturmayı örtbas edenlerin sayısıyla ilgili. Avukat Çimen, delil karartan şüphelilerin 108 olduğunu, bu şüphelilerin tamamı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Öte yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Timler Tunceli'de Attuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde arama yapıyor. Kocaeli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Sonel, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu da bulunuyor.
1: Efendim Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda dikkat çeken ayrıntılar var. Soruşturmada adları geçen bazı kişilerin 5 yıl buradayız yiyin yiyebildiğiniz kadar cümlesi de dikkat çekiyor. Aynı zamanda Erdal Beşikçioğlu'nun da sorgusu devam ediyor.
3: İyi duydum ulan bu abi. Bir daha dinleteyim mi sana, ister misin?
6: Kasetteki ses bana ait değil.
3: Ha, ses sana ait değil. Sana ait değilse o kadar parayı niye verdin lan? 5000 lirayı niye verdin?
0: Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç. karakterinin sorgu sahneleri şimdilerde gerçek hayatta yankı buluyor.
7: Ben vergisini veren, vatanının milletini seven dürüst bir vatandaşım.
8: O dürüst vatandaş niye yalan ifade veriyor o zaman?
0: Behzat Ç. dizisindeki roller gerçek hayatta değişti. Dizideki karakteri canlandıran Erdal Beşikçioğlu sorgulayan değil, sorgulanan tarafta yer aldı. Ses kayıtlarında geçen şahıs ben değilim dedi. Rüşvet iddialarına karşıysa haberim yok savunmasını yaptı.
9: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
0: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Rüşvet iddialarından haberim yok dedi. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarında adı geçen şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Beşikçioğlu ile ilgili son gelişme ise laboratuvar sonuçlarından geldi. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. 12 yıl önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Uyuşturucu kullandığım için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti. Beşikçioğlu'nun pozitif çıkan test sonucuysa bugün yeniden tartışma konusu. Behzat Ç.'nin adalet herkese lazım çizgisindeki karakteri Erdal Beşikçioğlu şimdi kendisi yargı karşısında. Tıpkı dizideki gibi ama bu kez masanın iki tarafı değişti. Beşikçioğlu ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla şimdi gerçek hayatta hesap veriyor.
8: İşbirliği yaparsan senin faydana. İşle.
0: Öte yandan dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği o talimatı savcılıkta tek tek anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Bu sözler belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü tescilledi.
1: Efendim çerçeve yasa biliyorsunuz artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360'a yakın milletvekili imza verdi çerçeve yasa için. Sadece İyi Parti bu konuda muhalefet sergiliyor ve üstelik de bunu ihanet yasası olarak ele alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in bu konuda bir açıklaması var. Çok ilginç ve dikkat çekici bir açıklama. Diyor ki İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye ile ilgili meclise sunulan kanun teklifine karşı tutum geliştirerek çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz diyor. Kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirmişler. Zira bu partinin kuruluş süreci başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ'nün siyasal mühendisliği çerçevesine konumlanmıştır. Bizzat İP'in önde gelen kimi kurucularının da genel başkanlık için yarıştıkları dönemde FETÖ'nün partiye ve bazı aday şahıslara nasıl destek verdiği açıkça kamuoyuyla paylaşılmıştır diyor İsmail Özdemir. Uzun bir tweet ama efendim kısaca mealen İyi Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu ve FETÖ tarafından kurulan bir partinin de çerçeve yasaya destek vermesi zaten beklenmediğini belirtiyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Devam edelim gündemin başlıklarıyla. İstanbul Çatalca'da seyir halindeki lastik yüklü tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tarım arazisine sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

0: Alev alev yanan lastik yüklü tır küle döndü. Yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Nakkaş mevkiinde Macaristan'a yük götüren yabancı plakalı tırda yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracı hemen kenara çekip aşağıya indi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler tarım arazisine sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Tırın dorsesi küle dönerken tarım arazisi zarar gördü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyleyen Trump, İran eğer yine görüşmelerden çekilirse çok sert vuracağız ifadesini kullandı.
2: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar.
0: Çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız diye tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına bir röportaj verdi. İran savaşı hakkında konuştu. Ya Hürmüz açılacak ya da çok ağır darbe indireceğiz dedi.
2: İranlılar beni aradı ve çok kibarca lütfen konuşabilir miyiz dediler. Ben de evet konuşabiliriz, hadi halledelim dedim. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama bu tam bir yalan. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak ya da çok ağır bir darbe alacaklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya gireceğiz.
0: İran'a daha önceki saldırıları örnek gösterdi ABD Başkanı. Eğer müzakerelerden yine geri çekilirlerse çok sert vururuz ifadesini kullandı.
2: Onları çok çok sert vurduk ama asıl sert darbe henüz gelmedi ve umarım onu kullanmak zorunda kalmayız. Eğer müzakerelerden tekrar geri çekilirlerse çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar.
0: Kaliforniya eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, çok iyi ilerliyoruz, göreceğiz, 48 saat içinde belli olacak dedi.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en yoğun saldırılarından birini daha düzenledi. 28 füze ve 115 kamikaze İHA düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna yönetimi müttefiklerinden daha fazla hava savunma sistemi desteği talebinde bulundu.
0: Füzeler, İHA'lar peş peşe düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rusya bir kez daha Kiev'i vurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev kabus gibi bir gece yaşadı. Rusya Kiev'in merkezini ve çevresini 28 füze ve 115 kamikaze İHA ile hedef aldı. O füzelerden 24'ü İskender, 4'ü Zircon füzesiydi. 98 İHA engellenirken füzelerin çoğu hedefi buldu. Rusya'nın saldırısında lojistik merkezler, askeri tesisler ve enerji altyapıları vuruldu. Saldırı alarmı 1 saatten fazla sürdü. 7 farklı bölgeden alevler yükseldi. Vurulan bir işletmede amonyak sızıntısı meydana geldi. Bölgeye kimyasal müdahale ekipleri sevk edildi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda hedef alınan yerlerin askeri lojistik merkezleri, silah depoları, İHA parça depoları, elektronik harp sistemleri, dağıtım merkezleri olduğunu açıkladı. Kiev ise hedef alınan noktaların sivil yerleşim yerleri olduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından vurulan noktaların görüntülerini paylaştı. Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Zelenski, hava savunma sistemimiz olsaydı vatandaşlarımızın hayatı kurtulabilirdi dedi, destek istedi. İngiliz medyasına göre ise ABD, Zelenski'nin Patriot talebini reddetti. Mühimmatları Orta Doğu'da tutacağını söyledi.
1: Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu. Ukrayna'ya ait uçakların yanında tespit edilen drone'un fünye sistemindeki arıza nedeniyle saldırının gerçekleşemediği tespit edildi. Söz konusu drone Almanya'da güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.
0: Almanya'da drone paniği yaşandı. Ateşleme bağlantısındaki arıza nedeniyle felaketin eşiğinden dönüldü.
3: Daha önce Almanya, Norveç, Hollanda ve Litvanya'daki havalimanlarında uçuş yaptığı belirlenen kimliği belirsiz İHA'lar bir kez daha ortaya çıktı.

0: Bu kez adres Almanya'nın Leipzig Havalimanı'ydı.
1: Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait Antonov tipi bir uçağın yanında üzerinde bomba düzeneği bulunan bir drone tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Drone uzaktan kumandalı bomba imha robotu ile etkisiz hale getirildi.
0: Daha sonra kontroller sonucu fünye sistemi arızalandığı için saldırının gerçekleşmemiş olduğu tespit edildi. Bombanın bulunduğu noktada Ukrayna'ya ait 4 uçak bulunduğu belirtildi. Bölgenin hava trafiğine kapatılması nedeniyle bir başka uçak inişi iptal ederek yükseldi. Ancak burada da ikinci bir drone'la çarpıştı. Hannover'e inen uçağın ön bölümünde hasar oluştu. Olayın yaşandığı Leipzig Havalimanı özellikle Ukrayna bağlantılı hava kargo taşımacılığı için merkez konumunda.
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ilişkisinde gerilim artıyor. Pekin yönetimi, Washington'ın Çinli şirketlere yönelik son yaptırımlarına karşılık 6 Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunu yaptırım listesine aldı.
3: Çin-ABD hattında gerilim tırmandı. Pekin yönetimi ABD'ye yaptırım uyguladı. Pekin, ABD'nin son dönemde Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarına karşı yeni adımlar attı.
4: Amerika ve Çin arasındaki teknoloji savaşları yeni bir boyut kazandı. Amerika, Çinli şirketlere yönelik uyguladığı ard arda yaptırım kararlarının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da tarihinde ilk kez ulusal güvenlik kartını oynayarak karşı hamlesini yaptı.
3: Çin Ticaret Bakanlığı 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı. ABD'ye insansız hava aracı ihracatının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca ilgili teknolojiye ihracat kontrollerinin de sıkılaştırıldığı açıklandı. Çin Ticaret Bakanlığı kararının ABD'nin Çin yapımı dronların ithalini yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına yanıt olarak alındığını belirtti. Yapılan açıklamada Washington'ın son dönemde izlediği ticaret ve teknoloji politikaları Çin'in meşru çıkarlarını zedeliyor ifadesi kullanıldı.
4: İki küresel güç arasındaki bu son gerilim sadece karşılıklı ticareti değil, aynı zamanda trilyonlarca dolarlık yapay zeka ve çip sektörünü de doğrudan tehdit ediyor.
3: Karşılıklı yaptırımlar gelecek ay ABD'de düzenlenmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve öncesinde geldi. Son haftalarda Trump yönetimi Çinli denizcilik şirketlerine İran yakıtı taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. İki büyük üniversiteyi Pentagon'un kara listesine ekleyerek Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik yeni yaptırım sinyalleri vermişti.
2: Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etmesiyle kentte büyük heyecan yaşandı. Bordo mavili taraftarlar kombine ve forma satış noktalarına akın etti.
0: Taraftarlar hem kombine aldı hem de formalarına Muhammed Salah yazdırdı.
5: Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Ya borçlardan daha önemli diye düşündüm.
0: Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etti.
6: Muhammed Salah Trabzonspor'da ve Trabzon şehri Trabzonspor taraftarı oldukça heyecanlı ve şehirde de bunun mutluluğu yaşanıyor.
0: Transferin duyurulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sabahın erken saatlerinde kulüp mağazaları ve kombine satış gişelerini akın etti.
7: Kombine daha önceden alacaktık. Salah da buna vesile oldu.
0: Kent merkezini süsleyen Trabzonspor bayrakları dikkat çekerken mağazalarda uzun kuyruk oluştu. Taraftarlar yeni sezon formalarını satın aldı. Formaların arkasına Muhammed Salah ismini yazdırdı.
8: İlk formalarımızı aldık. İsimlerimizi yazdırdık. Şimdi stada geçip kombinemizi alacağız.
0: Bordo Mavililer kulübe destek vermek için kombine ve forma satışlarının artması gerektiğini belirtti.
7: Hem kulübe destek, bütün Trabzon halkını da kombine almaya, forma almaya davet ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzon gümbür gümbür geliyor.
2: Ve Muhammed Salah'ın önümüzdeki dakikalarda Trabzon'a gitmesi bekleniyor. Yunus Emre Sel bizi bekliyor Trabzon'da. Büyük bir coşku var herhalde arka tarafta gözüküyor Yunus Emre Sel. Dinleyelim senden oradaki heyecan atmosferi.
9: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Senin de söylediğin gibi şu an...

0: Trabzon'da gerçekten çok büyük bir coşku var. Kameraman arkadaşım Erol Taşkın'ın önünden çekileyim, o taraftarları göstermeye çalışsın ama asla kamera kadrajına sığmayacaktır bordo mavili taraftarlar. Çünkü arkada bulunan alan tamamen dolmuş durumda. Burasıdaki alan yetmeyince sağa ve sola taraftarlar açılmaya başladı. Oradaki alan da yetmeyince hemen bulunan alanın üst tarafındaki köprü ve viyadük tamamen dolmaya başladı şu an itibariyle. Oradaki yol güzergahı da doldu. Hatta bir yandan da yine bordo mavili taraftarlar havalimanına akın etmeye devam ediyor. Binlerce taraftar dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelişini şu an itibariyle Trabzon'da bekliyor. Saat 17'den itibaren Trabzon havalimanı dolmaya başladı. Burada ön sırada bulunan taraftarlar gerçekten saatler öncesinde adeta havalimanına geldi ve buradaki yerlerini kapmaya çalıştı. Ama tabii ki burada çok da güzel bir organizasyon var şu an itibariyle ve ilk önemli açıklamasını da Trabzon'da yapacak Muhammed Salah. İstanbul'da çıkışı da herhangi bir açıklama yapmamıştı. Trabzon'da burada gerekli planlama da yapıldı. Muhammed Salah ve Başkan Ertuğrul Doğan Trabzon Havalimanı'na geldikten sonra ilk açıklamalarını da burada yapacaklar. Gerçekten bu coşkuyu anlatmak şu an itibariyle kelimelerle biraz zor ama buradaki taraftar yoğunluğunun her dakika arttığını, her dakika daha fazla taraftarın Trabzon Havalimanı'na gelmeye devam ettiğini söyleyelim. Ama burada belki Muhammed Salah'ı görme şansı bulamayan taraftarlar için güzel haber şu. Yarın saat 19.30'da Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah Papara Park'ta imza töreniyle taraftarların huzuruna çıkacak. Çok uzun bir aradan sonra taraftara açık stadyumda bir imza töreni düzenleyecek bordo mavili taraftarlar. Dün akşamdan itibaren transferin kesinlik kazanmasıyla birlikte bordo mavili taraftarlar kombinelere ve forma satışlarına adeta akın etmiş durumda. Oldukça yavaş ilerliyordu aslında Trabzonspor'un kombine satış rakamları. Ancak ilgiden dolayı zaman zaman tıkanma ve online satışta aksamalar da meydana geliyor. Şu an itibariyle beklenen ilgiyi gördüklerini söylüyor Trabzonspor yönetim kurulu. Hem forması yönetim kurulu üyeleri hem forma satışında hem de kombine satışında gerçekten çok iyi rakamlar oluşuldu ve bunun daha da artması bekleniyor. Çünkü Trabzonspor transferde frene basmayacak. Darwin Núñez'i önemli bir forvet oyuncusunda kadrosuna katma noktasında Trabzonspor'un yoğun girişimleri olduğunu söyleyip sözü yeniden sana bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Yunus Emre, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Güney Asya muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Hindistan ve Sri Lanka'da yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı. İki ülkede hala onlarca kişi kayıp.
2: Muson yağmurları Güney Asya'yı vurdu. Sel ve heyelanlar hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da Temmuz ayından bu yana yüzden fazla kişi öldü. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken çok sayıda köy ve tarım arazisi su altında kaldı. Nehirler taştı, yollar ve köprüler zarar gördü. Seller nedeniyle çok sayıda yerleşim alanı su altında kaldı. Zararı karşılayamayan eyaletler bağış kampanyası başlattı.
3: Eşyalarımızı toplamaya bile vaktimiz olmadı. Sel suları her şeyi yıktı, geçti.
2: Sri Lanka'da benzer manzara vardı. Evler ve yollar su altında kaldı. Yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hala kayıp. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede şişme botlar ve sallarla tahliyeler yapıldı. Helikopter destekli operasyonlar yürütüldü. Suyun çekildiği noktalarda cansız bedenler arandı.
1: Brezilya'da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler fabrikayı küle çevirirken 150 kişi ölümden döndü.
2: Kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler hızla binayı sardı. 150 kişi ölümden son anda kaçtı. Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan São Paulo'da korku dolu anlar yaşandı. Bir kimya fabrikasından alevler yükseldi. Çözücü ve polyester üretimi yapılan fabrikada kimyasal maddeler nedeniyle ard arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların da etkisiyle hızla büyüyen alevler binayı

0: Hisar'dı. Metrelerce yükseldi. Kilometrelerce öteden dahi görülebilen alevler geceyi aydınlattı. Yetkililer fabrikada 24 adet kimyasal depolama tankı olduğunu açıkladı. Kimyasal maddelerin havaya saldığı zehirli gazlar halk sağlığını tehdit etti. Fabrika yakınındaki çevre binalarda yaşayan 150 kişi bölgeden tahliye edildi.
1: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce sonra bankayız.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 257 bin uyuşturucu madde ele geçirildi. İki zehir taciri tutuklandı.
1: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 257.850 adet uyuşturucu hapere geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlık operasyonu zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz ifadeleriyle değerlendirdi.
0: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da Ağustos kampanyası başladı. TOGG 2 modeli için 0 faizli ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu. İşte detaylar.
1: Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG'da kampanyalar devam ediyor. TOGG, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10X modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.
2: Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Ağustos ayı kampanyasını duyurdu ve kampanyaya ilgi hayli yoğun oldu.
1: Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor. Kampanyada T10 FV2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz, 83.334 lira aylık ödeme. T10 F4 More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, %0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.
0: Kayseri'nin Gözde Turizm Merkezi Erciyes Dağı yaz mevsiminde ATV safari turlarına ev sahipliği yapıyor. Safari turları ziyaretçilere doğayı keşfetme deneyimi sunuyor.

0: da çok eğlendim. Çok mutluyum, çok eğlenceli.
1: Kış turizminin gözdesi Erciyes Dağı yaz mevsiminde de hareketli. Erciyes'te ziyaretçiler bu kez ATV safari turuna çıkıyor.
2: Erciyes'te karın yerine tozlu parkurlar aldı, kasklar takıldı, motorlar çalıştı ve macera başlamış oldu. Yaz sezonunda adrenalin tutkunlarının rotası yine Erciyes oldu. Erciyes sadece kış turizmiyle değil, yaz turizmiyle de misafirlerine ev sahipliği yaptı.
3: Kışın ayrı bir güzel.

0: eğlendi, mutlu oldu.
1: Parkur rotaları, göl manzarası ve doğal vadilerden geçiyor. Ziyaretçilere doğayla iç içe farklı bir deneyim sunuyor.
2: Araç ve yürüyerek ulaşamayacağı noktalara arazi araçlarım, dört tekerlekli ATV'lerle biz onları Erciyes'in bütün güzelliklerini rehber eşliğinde gezdirmekteyiz. Arkadaşlarla beraber rehber eşliğinde gezdiğimizde belli resim noktalarında durmakta ve doğanın en güzel yerlerini görmektedirler.
3: Eğlenceli, güzel. Kışın da zaten buradayız, yazın da buradayız. Yazın off-road turları bilmem öyle geçiyor. Kışın da kayağa geliyoruz zaten. Erciyes'i seviyoruz. Kayseri'miz için güzel bir değer.
4: Erciyes'in kışın çeşitli aktiviteleri olduğu gibi yazın da devam etmekte. Biz de çocuklarla beraber kısa bir safari turu yapalım dedik. Önce tereddüt ettik çocuklar için ama gayet güvenli. Kendisi de bana eşlik ediyor. Çok eğlendik.
5: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
6: Evet arkadaşlar, şu anda Karıncasöğüt Marna'da arkadaşımızın teknesi yanıyor.
7: Muğla Marmaris'te kıyıya yakın noktada demirdi, yelkenli teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Teknede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Trabzon'da belediye otobüsünde bir yolcu fenalaştı. Durumu fark eden şoför güzergahtan çıkarak hastanenin yolunu tuttu. İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan 76 yaşındaki Hasan Öner hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Panik anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araçtan patlama sesleri de duyuldu. Yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Araçta büyük hasar oluştu. Yangın haberi de Karaman'dan geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın büyüdü. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar ve tavuklar tahliye edilirken yangına hızla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 12 dönüm alan zarar gördü. Yalova'da bir sürücü otomobilini yol kenarında boş park alanına bırakmak istedi. Ancak iş yerinin önünde sandalyede oturan kadın personel bulunduğu yerden kalkmadı. Bir süre bekleyen sürücüyle kadın personel arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Mevzuya bakar mısınız ya? Şaka gibi ya. Gerçekten.
7: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik panosu arızalanan tavuk kümesinin havalandırma sistemi devre dışı kaldı. Kısa sürede kümesin içindeki hava sirkülasyonu kesildi. İçerideki oksijenin tükenmesiyle kümesteki yaklaşık 4000 tavuk havasızlıktan telef oldu.
5: Tayland'daki bir futbol maçında futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
9: Ölüm genç futbolcuyu yeşil sahada yakaladı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde Golok FA Kupası karşılaşması vardı. Rakipler yoğun yağış altında canla başla mücadele ediyordu. Tam o sırada büyük gök gürültüsü koptu. Düşen yıldırım çok sayıda futbolcuyu yere serdi. Biri vardı ki durumu ağırdı. FC Yala'nın 24 yaşındaki golcüsü Safvan Avaye düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hakem maçı durdurdu, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu hayata tutunamadı. FC Yala'ya kısa bir süre önce transfer olan Avaye'nin ölümü Tayland'ın spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Kulüpler ve taraftarlar genç futbolcu için taziye mesajları yayımladı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan ara seçimler öncesi İsrail lobisinin desteklediği adaylar kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Michigan'da Demokrat Parti'nin senato ön seçiminde Müslüman ve Filistin destekçisi Muhammed El Sayed zafer kazandı. İsrail lobisi El Sayed'in kazanmaması için 70 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.
1: ABD siyasetinde İsrail depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'nin Michigan ön seçiminde Müslüman

0: Altay Abdülrahman Muhammed El Said zafer kazandı. Filistin'e verdiği destekte bilinen El Said'in ön seçimi kazanmaması için İsrail devreye girdi. İsrail lobisi kendi adayları Haley Stevens'ın kazanması için 70 milyar dolar bütçe ayırdı. Ama seçim sonuçları İsrail lobisi için tam bir hezimete dönüştü. El Said oyların %49'unu alarak ön seçimin galibi oldu. El Said zafer konuşmasında İsrail lobisine dikkat çekti. Konuşmasında inşallah dedi, büyük alkış aldı.
1: Şunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah bunun üstesinden gelirsek... $70 milyon bir hasar alsak da mücadeleye devam edeceğiz.
0: El Said, Kasım ayında yapılacak seçimlerde senatoya seçilirse, ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek. Michigan eyaleti, ABD'de en fazla Müslüman nüfusa sahip eyalet. 10 milyon nüfuslu eyaletin %2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.
2: Avustralya'da 82 yaşındaki adam beyin ve omuriliği etkileyen motor nöron hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle uzun bir tura çıktı. 5300 kilometre yol kat eden yaşlı adam turu tamamlanmasından bir gün sonra hayatını kaybetti.
0: Yaşına rağmen vazgeçmedi. Son pedalını motor nöron hastalarına umut olmak için çevirdi. Azmiyle takdir toplayan aktivist son turundan bir gün sonra yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Bob Montgomery, beyin ve omurilikteki hareketi kontrol eden, sinir hücrelerini zamanla tahrip eden motor nöron hastalığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turuna çıktı.
1: Birinci dereceden kuzenim Judith O'Brien, bu hastalığın ona neler yaptığını, çektiği acıları ve ailelerini nasıl etkilediğini gördüm.
0: Batıdaki Western Australia'dan pedal çevirmeye başlayan Montgomery, 5300 kilometrelik yolculuğunun sonunda New South Wales eyaletine ulaştı. 6 hafta süren turunda 300 bin Avustralya dolarından fazla bağış toplayarak hastalara umut oldu. Bob Montgomery turu tamamladıktan sadece bir gün sonra kendisi için düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası evine dönerken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği, Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planlıyor.
2: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Rusya'da hava indirme günü kutlamalarında feci bir kaza yaşandı. 41 yaşındaki Rus gazi 600 metreden atladığı sırada paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü kullanmak isteyen adam zemine yakın mesafede olduğu için onu da açamadı. Rus gazi yere çakılarak hayatını kaybetti. Alkollü sürücü 500 yolcunun hayatını riske attı. Polonya'da bir traktör şoförü hemzemin geçitten zamanında geçemedi. Hızla gelen tren saman yüklü romorku biçti geçti. Kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde kayda geçti. Arazi motosikletiyle akrobatik hareketler deniyordu. İstediği gibi olmadı. Elektrik tellerine çarpan motosiklet sürücüsü ters takla atarak yere düştü. Vietnam'da toprak kayması anları işte böyle kayda geçti. Ülkenin kuzeyindeki Lao Hai eyaletinde bir otoyolda yaşanan olayda o sırada yoldan geçen araçlar heyelandan saniyelerle kurtuldu. Araçların arkasında kalan motosiklet sürücüsü de gidonu son anda kırınca ölümden döndü. Çin'de drone'la teslimat dönemi başladı. Ülkenin doğusundaki Zeyan eyaletinde nehirle ayrılan iki yaka arasında kargoları insansız hava araçları teslim ediyor. Drone'larda teslimat süresi 13 dakikaya indi. Hanzhou kentinde hayata geçirilen yeni sistem için 14 drone iniş kalkış merkezi, 600'den fazla teslimat noktası ve yaklaşık 350 uçuş rotası oluşturuldu.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Günün en önemli manşeti terörsüz Türkiye yasası artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Önce komisyonla görüşülecek, daha sonrasındaysa genel kurula gelecek. Maddeler neleri içeriyor, detaylar var efendim, aktaracağız, ekranlarınıza getireceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de temaslarını sürdürüyor. O görüşmelerde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi elbette ki bir taraftan İran-Amerikan savaşı ama bir taraftan

0: taraftan da Gazze'deki yaşananlar, özellikle Mescid-i Aksa'ya saldırıların kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar var. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Mersin'de bomba gibi patlayan bir konser ve işte minnacık bebeği bu hale getirdi sevgili seyirciler. Dikkat edilmesi gereken neler, konserde nasıl patlar, bu bebeğimizin hali nedir, onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde terörsüz Türkiye konusundaki en büyük adımlardan bir tanesi olan süreç yasasının detaylarını ekranlarınıza getirelim. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Pazar günü genel kurul gündemine gelecek. Yasalaşacak sonrasında peki yeni yasa terörsüz Türkiye sürecine nasıl katkı sağlayacak? Bakalım yakından efendim.
1: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek, inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Kritik virajlar peş peşe dönüldü. Terörsüz Türkiye yolunda artık son adımlar atılıyor. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
3: Teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
2: Süreç AK Parti MKYK toplantısına da damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimarı olduğu süreci de, gelinen son noktayı da yakından takip etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir.
2: Yasa teklifi önce imzaya açıldı. İlk imza atanlardan biri de sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli tarihi imzaya atarken İnşirah suresinin "Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" anlamını taşıyan 5. ayetinin yer aldığı yüzük ve rozetiyle poz vermesi dikkat çekti. Bahçeli, "attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir" ifadesini de kullandı. "Bu bir devlet projesidir, herkes kazanmıştır" derken sürece katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ayrıca teşekkür etti.
1: "Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."
2: AK Parti kapalı grup toplantısı ile milletvekillerini de bilgilendirdi ve tarihi teklif resmen meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü ise genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak.
5: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor ve genel af niteliği taşımıyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri ön planda tutuldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü de tanınmıyor. Teklifte 2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı. Böylece Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesildi.
6: Kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor.
2: Örgütün kendini feshettiği ve silahların bırakıldığının tespiti sonrası süreç işleyecek. Bu tespiti de Milli Güvenlik Kurulu teyit edecek. Teröristlerin yurda dönüşü teyit tespit komisyonu aracılığıyla gerçekleşecek. Komisyon kurulup resmi gazeteyle yürürlüğe girdikten sonra teröristler için 6 aylık eve dönüş süreci başlayacak. Mecliste kurulacak ve milletvekillerinden oluşacak komisyon tüm süreci takip edecek.
6: Kritik eşik terör örgütü PKK, KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi.
2: Yasadan yararlanacaklar soruşturma, kovuşturma ve hükümlüler olarak 3 kategoride ele alınacak. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl erteleme ve 2 yıl hak yoksunluğu uygulanacak. Yani o suçu işleyenler 2 yıl boyunca seçme ve seçilme hakkından yararlanamayacak. 15 yıl ve üzeri suçlarda ise 10 yıl erteleme ve 3

0: yıl hak yoksunluğu yürürlükte olacak. Erteleme süresi içinde suç işlemeyenlerin cezası düşecek.
1: Efendim, Yeni Parti cephesi güne fezleki haberiyle başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezlekeler zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir de istifa polemiği var.
2: Putlancılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Aynı salondan, aynı kürsüden birbirlerine böyle seslendiler. Biri bize katılın dedi, diğeri hırsızın yanında durulmaz diye rest çekti.
2: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz.
0: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden yaptı bu salvoları. Hemen ardından Kılıçdaroğlu A takımıyla bir araya geldi. Özel'in çağrısına ilk değerlendirmeyi de o toplantı sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
3: İstifalar durmuş durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yeni bir istifa yok. Sıfır demiyorum ama çok yavaşlamıştır.
0: Sözcü Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından da Özel yönetimini sorumlu tuttu.
3: Bu arkadaşların kabahati suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu? Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz.
0: CHP MYK'da daha önce görevden alınan isimlerin yerine yeni atamalar yapıldı.
3: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunun dışında arkadaşlar İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı.
0: Eski partisinin sert sözlerinin hedefi olan Özgür Özel'in başı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında rüşvet iddiasıyla dertte.
4: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Özel ve Ağbaba için düzenlenen fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Başsavcılık, Özel'in 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini belirtti. Yine Özel'in CHP kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığını öne sürdü. Özel hakkında düzenlenen toplam fezleke sayısı 56 ulaştı.
2: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Ağbaba'nınsa Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı biçimde pazarlık usulüyle istediği bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullanarak maddi menfaat elde ettiği kaydedildi.
1: Soruşturmalar, yeni gözaltılar ve ortaya çıkan delillerle genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba ve beraberindeki bir kişi daha gözaltına alındı. Suçlamalar benzer: ihale, fesat, karıştırma. Üstelik tek adres İzmir değil.
5: Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.
0: CHP'li belediyelere dönük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları genişliyor. Liste uzadıkça uzuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat soruşturmasında ikinci dalga operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
6: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hasiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
0: Bir başka operasyon durağı ise Avcılar Belediyesi oldu. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
7: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
0: Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor.
8: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
9: Helal olsun!
8: Helal ediyor muyuz?
9: Helal olsun!
8: Başkanınız da size helal ediyor.
0: 2024 yılında 8 milyon lira olarak gösterilen Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalı

0: Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Özgür Özel'in bu sözlerle övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in daha önce kız arkadaşıyla yaptığı ve rüşveti ifşa ettiği iddia edilen yazışmalarının ardından bu kez ses dosyaları kayıtlara girdi.
2: Ben hizmet adamıyım, yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
1: Menderes Belediyesi İmar Müdürü ile bir müteahhit arasında geçen kayıtlarda müteahhidin "Rakam bir kere çok yüksek müdürüm, şu anda benim iki tane taşınırım var, abimle de konuştum. Bana dedi ki 250 senden 250 de ben vereyim, bu alışverişimizi yapınca jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız veririz" dedi. Sözleriyle indirim ve taksit talebinde bulunduğu öne sürüldü. CHP'de kalıp yeni partiye gitmeyen ama CHP'nin mevcut yönetiminden de memnun olmayanlardan oluşan üçüncü yolcularla ilgili iddiaları ise CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol doğruladı. Erol, CHP'yi yerden yere vurdu.
3: Bizim yalnızca parti için meselelerle iktidar olma şansımız yok. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Hangi kadrolarla? Bizim korku yaratma şansımız yok. Korku...
4: Yani Trump'ın karşısına gidip nasıl görecek?
1: Ve Üsküdar, belediye meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili belirlemek için toplandı.
5: Bir dakika lütfen, müdahale etmeyelim, bir dakika.
1: Ancak seçim sırasında AK Parti ve CHP arasında ortalık karıştı.
5: Bir dakika lütfen arkadaşlar, bir dakika lütfen.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hamas tamamen silah bırakmayı kabul etti açıklamasının üzerinden günler geçti. Ancak İsrail Gazze'de sivil katliamlarını sürdürürken sarı hat olarak adlandırılan sınırı da sürekli ileri taşıyor. Bu durum Gazze'lilerin kalıcı bir barışı olan umudunu azaltıyor.
7: İnsanlığın kanayan yarası Gazze, bombalar ve dozerlerle yerle bir edildi. On binlerce masum sivil soykırımla katledildi. Ancak akan kan hala durmadı. Masada barış konuşulurken İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ta silah bırakma konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu. O karardan beri İsrail'in saldırgan tutumu değişmedi. 3 yıldır olduğu gibi anlaşmanın ardından da Gazze'ye düşen bombaların ardı arkası kesilmiyor. 365 kilometrelik alanda 74 bine yakın kişi katledildi. On binlercesi ise hayatını tamamen değiştiren kalıcı yaralar aldı.
8: Ateş sesleri duyduk, sanki İsrailliler bize çıkın diyordu. Uçaktan ateş ediyordu, mermiler fırlatılıyordu ve yemin ederim kaldığımız yerin girişinde mermiler bulduk.
7: Gazzeliler İsrail bombaları kente düşmeye devam ederken kalıcı barışa inanmıyor. Trump'ın sözlerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor.
8: 2025'te ateşkes ilan edildiğinden beri hayatımız cehenneme döndü. Trump'ın açıklamalarından hiçbir şey görmedik. Bu savaşın biteceğine dair umudumuz yok. Sadece gerçeği görüyoruz. Gerçeklik sadece laftan ibaret. Hiçbir şey uygulanmıyor. Tüm hayatımız gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti.
7: İşgalci İsrail askerlerinin sarı hattı her geçen gün daha ileri taşıması da bölgedeki işgalin sessiz şekilde ilerlediğini gösteriyor.
8: Aniden uyandık ve sarı blokların ilerlediğini gördük. Her an yerimizden edilmeyi bekliyoruz.
6: Orta Doğu'da gözler bir kez daha diplomasi masasına çevrildi. Ürdün'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs'ten Gazze'ye uzanan gündemde Türkiye'nin tutumunu muhataplarına aktardı. Zirvenin öne çıkan başlığı ise İsrail'in bölgedeki ihlalleri ve atılacak ortak adımlar oldu.
9: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Dün de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da diplomasi trafiği yürüttü. İsrail'e sert mesajlar verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile görüşen Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı.

0: toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'da artan ihlalleri, Gazze'deki insani durum ve ortak diplomatik adımlar ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
1: Bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda Gazze Barış Planı, bölgesel güvenlik ve ortak diplomatik girişimler masaya yatırıldı.
1: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
0: Fidan, uluslararası topluma İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı ortak ve kararlı adım atma çağrısı yaptı. Türkiye'nin Kudüs'ün statüsünün korunması, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgesel barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.
2: İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gibir'e mahkeme dur dedi. Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazılıp içine timsah konulması teklifine Kudüs Bölge Mahkemesi izin vermedi. Ancak nedeni mahkumlarla ilgili değil. Gerekçe olarak mahkeme insan haklarının ötesinde timsahların sağlığından endişe edilmesini gösterdi.
0: İsrailli bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermedi. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin kararına tepki gösterdi.
3: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
0: Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirilen teklife göre Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine büyük hendekler kazılacak, içi de suyla doldurulacaktı. Ardından o suyun içerisine timsahlar bırakılacaktı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak bu adımı durdurdu. Mahkeme kararına gerekçe olarak timsahların sağlığını gösterdi. Hayvan koruma örgütlerinin haklı olduğunu savundu. Teklifin mimarı Ben Gvir ise mahkemeyi Filistinli mahkumların yanında olmakla eleştirdi. Seçimlerden sonra adalet sisteminde değişim yapacağız diyerek mahkemeyi tehdit etti.
3: İsrail'in caydırıcılığı açısından önemli adımların atılması engellendi. Filistinli mahkumlar timsahlardan endişe ediyordu. Mahkeme onların yanında yer aldı.
0: Tedbir kararı öncesinde Negev çölündeki Ketziot hapishanesinde pilot çalışmalara başlanmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliklerle dolu gerilim sürüyor. Savaş uzadıkça Washington'ın füze stokları alarm veriyor. Yabancı basına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik önemdeki stratejik iki uzun menzilli füze stoğunun neredeyse tamamı tükendi. Tomahawk'ların da yarısını bitiren Amerika Birleşik Devletleri ordusu hava savunma mühimmatlarının ise birçoğunu eritti.
0: Beş aydır devam eden İran Savaşı'nın ABD'ye faturası ağır oldu. Öyle ki Pentagon'un kritik füze stokları neredeyse tükenmek üzere. ABD-İran çatışmasının nerede duracağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Trump'ın Tahran'a yıkıcı saldırı tehditlerini bir kez daha ertelemesi, Washington'ın mühimmat kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Pentagon, İran savaşında uzun menzilli füze stoklarının neredeyse tamamını tüketti. Bu mühimmatlar arasında stratejik taarruzun bel kemiği olan ATACMS ve PRSM füzeleri bulunuyor. Trump'ın öve öve bitiremediği Tomahawk'ların da yarısının eridiği öne sürüldü.
3: Tomahawk füzesi gerçekten inanılmaz bir şey. Bir kapı aralığından geçebilir, bir evin penceresinden içeri sokabilirsin.
0: Sadece saldırı değil, savunma füzelerinde de senaryo aynı. Patriot mühimmatlarının %65'inin tükendiği iddia edilirken, Taht hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerde durum daha kritik. ABD basınından CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, söz konusu Taht mühimmatlarının %80'inin eridiğini öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın önleyici füze stoklarının tehlikeli derecede düşük olduğu iddia edildi. ABD'li yetkililer ise bu iddiaları reddetti. İran savaşı başlamadan önce Washington'ın envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet Taht füzesi bulunuyordu. İddiaların ardından

0: Dan Washington kolları sıvadı. ABD merkezli Defense News, Pentagon'un üretim hacmini artıracak adımlar attığını öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın bu kapsamda Patriot mühimmatı üretim kapasitesini 3, taht üretimini ise 4 katına çıkarmayı hedefleyen çerçeve anlaşmaları imzaladığı iddia edildi. Uzun vadede yaklaşık 14 bin savunma füzesi tedarik edilmesi hedefleniyor. Envanterin İran Savaşı öncesi seviyelere yeniden yükselmesinin ise 3 yıldan uzun süreceği tahminler arasında. Ortaya çıkan tablo Rusya ve Çin'e karşı caydırıcılığında tartışmaya açılmasına neden oldu.
1: Efendim, altın fiyatları 3 gündür bir yükselişteydi. Bugünkü yükseliş çok ciddi bir yükselişten bahsediyoruz. Gram altın %4,12 oranında yükseldi. An itibariyle 6487 lira. Çeyrek altın %4,13, 10608 liradan işlem görüyor. Hal böyle olunca da kuyumcularda hareketlilik vardı. İşte piyasadan notlar.
2: Beklenen gün geldi. Artık bundan sonra altının düğmesine basıldığı gibi.
3: Altın çıktı. Bozdurmaya geldim. Bakalım. Para lazım.
4: Bence beklenmeli. Bekleyelim. Altın belli bir seviyeye gelsin.
5: Bir süredir aşağı yönlü giden altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Fiyatlar gaza bastı. Altında yükseliş üst üste 3 günü aştı.
6: Vallahi bayağı bir düşüktü. Vatandaş yastık altında bekletiyordu çıkar diye. Şimdi çıkarıyorlar yavaş yavaş.
7: Altın fiyatları uzun süren durgunluğun ardından yeniden tırmanışa geçti. Haftayı 6100 lirayla açan gram altın şu anda 6350 liradan alıcısını bekliyor.
8: Almaya geldik hocam. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. Alıp yatırım yapmak amaçlı olduğunu düşünüyorum.
5: Çeyrek altın fiyatları da yükselişte. Haftaya 9900 liradan başlayan çeyrek altın 10200 liraya çıkarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Yarım altın 20200 liradan 20425 liraya çıktı. Tam altında da tablo benzer. 39.500 lira seviyesinde bulunan tam altın 3 günde 40.800 liraya yükseldi.
9: Satmaya geldim, değerlendirelim dedik ve sattık maalesef. O zamana kadar bunları yerine koymam gerekiyor.
5: Peki altın fiyatlarının yönünü ne belirliyor?
2: Şu anda en çok altını etkileyen faktörlerden biri İran-Amerika arasındaki savaş. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması bunlar en büyük faktör.
7: Gözler şimdi altındaki hareketliliğin kalıcı olup olmayacağında. Uzmanlara göre bu yükseliş bir süre daha devam edecek.
2: Aslında bunu fırsat olarak değerlendirsinler. Altın kademeli olarak yükselmeye devam edecektir. Kesinlikle almak için beklemesinler. Satmak isteyen vatandaşımız varsa bu ayın sonuna kadar beklemesi yeterli olacaktır. İnşallah umutlar yükseliş yönünde. Ona göre bozdururlar.
10: Toplandık birkaç arkadaş, çıkmadan alalım dedik. Yatırım amaçlı.
1: Cem Küçük'le aynı soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya iş adamlarından çeşitli miktarlarda birçok kez para aldığını kabul etti. Bunları ise reklam ve tanıtım bedeli olarak açıkladı. Savcılıkta Sarıkaya kripto hesaplarındaki hareketlilik ve Kuzey Kıbrıs otellerine yapılan seyahatler de soruldu.
5: Milyonlarca liralık para trafiğine PR ve reklam ödemesi savunması yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya telefon şifresini savcılıkta da paylaşmadı. Bunun sebebini ise telefonunda bulunan özel ve ailevi fotoğraflarla açıkladı. Sarıkaya, Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu. İlk beyanında Haluk Levent'le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını söyleyen Sarıkaya, çelişkili sözleri üzerine yöneltilen soruda Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Ayrıca Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve Ahbaplar Suç Örgütü'nün parasını aklamadığını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonda tutuklanan Fatih Eke'den 21 kez para aldığını kabul etti Tahir Sarıkaya. Ama bu ödemelerin nedenini reklam ve sosyal medya paylaşımları olarak gösterdi. Sarıkaya'nın hesabına iş adamı Serdar Özyurt tarafından

0: Toplam 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığı da tespit edildi. Bu ödemelerin Instagram'daki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu anlattı. Kripto hesabında 27 milyon 569 bin liralık para hareketi de tespit edildi. Tahir Sarıkaya bu tutarı kabul etmedi ve kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını savundu. Kuzey Kıbrıs'a gönderilen paraları ise kısaca eğlence ve kumar diyerek açıkladı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İSPAK şirketi taksicilerin hedefinde. İddia, taksilere takılma zorunluluğu olan kamera sisteminde yolsuzluk yapıldığı yönünde. İstanbul'da binlerce taksi esnafı mağdur. İki yönden mağdurlar üstelik. Hem o kameraları sistemin yavaşlığından günlerce sıra bekledikleri halde taktıramıyorlar ki bu taksinin çalışmaması demek. Hem de piyasada 10 bin liraya satılan kameraya 6 kat fazla ücret ödemek zorundalar.
2: Ben 3 gündür aracım çalışma ruhsatı iptal.
3: Müşteri alamıyorsunuz.
2: Tabii ki de alamıyoruz. Bu araçların kirası var. Bu araçların UMY'leri var. Bunları günlük çalışmasa da bizler vermek zorundayız.
4: Yani hep eziyet yani. Para veriyoruz, parasıyla rezil oluyoruz.
5: Burada duran bütün arabaların belediye ruhsatı iptal. Bu yazık değil mi ya?
6: Yazık değil mi bize? Bak binlerce kişi mağdur.
0: Günlerdir işe çıkamıyor, saatlerce sırada bekliyorlar. Mağdurlar bu kez taksici esnafı.
3: Taksiciler burada müşteri veya muayene sırası beklemiyor. Araçlarına ruhsatlarını alabilmek için kamera taktırmak adına bekliyor. İşte tam da arkamızda gördüğünüz sıra yüzünden günlerdir yola çıkamayan, müşteri alamayan taksiciler var. Bu da binlerce lira kayıp anlamına geliyor.
0: 2025 yılında taksilere kamera bulundurma zorunluluğu geldi. İstanbul'da 22.311 taksi var. Montajsa 12.000 araca yapılacak. Kameraları takma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPAK şirketinde. Ancak mega kentte yalnızca 2 İSPAK merkezi var. Şubelerde yeterli hizmet yok. Taksiciler günlerdir çile çekiyor.
5: 15 dakika buyurun. Ve hala da beklerin arasında.
3: 9'dan beri burada mısın?
5: Evet. Buyurun hala. Bekleyin arasında 13. 14. sıradaymış.
7: Randevu aldık. Bir hafta sonra verdik. Çalışmadık. Bugün 9. gündür.
8: Bir ay sonra yatıyorlar. Benim arabamın da ruhsatı bitti. Ben de randevu almaya çalıştım verdikleri numaradan. 44 dakika bekledim.
2: Bir hafta sonrasına randevu alacak ve bu araçlar bir hafta yatacak.
9: Şu anda şurayı döndüğümde polis trafik çevirdiği zaman benim arabam küt diye bağlandı. 15 gün bağlandı. Ehliyetime gelen cezalar ve arabama gelen cezalar, çekici parası, bunların giderlerini kim karşılayacak?
3: Taksici esnafı kamera taktırmak için randevu aldığında yaklaşık 63.265 lira ödüyor. Sonra buraya geliyor ve kameralarını söktürmek için de hatta kamera olmasa bile ayrı bir ücret ödüyor. Onun da fiyatı 3.746 lira.
2: Bize söyleyin, dışarıda benim arkadaşım var, bedavaya söktüreyim. Ben bunu burada söktürmek mecburiyetinde miyim?
0: İstanbul Taksiciler Odası'na göre piyasada neredeyse 5'te 1 fiyatına yapılacak bir işlem için İBB iştiraki İSPAK fahiş bir ücret talep ediyor.
10: 2025 yılı montajı yapılan kameraların fiyatı 22.800 TL. 2026 yılında %177 zam gelerek 62.000 TL'ye çıkartılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette de bulunduk. Çünkü piyasada çok çok ucuz alınabilecek kamera sistemini 62.000 liraya satmaya çalışıyorlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taksici esnafının şikayetini haklı buldu. Hem İSPAK hem de kameraları takan özel firma hakkında yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla inceleme başlatıldı.
10: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bu firma hakkında inceleme yapılıyor.
1: Efendim, kadın cinayetleri ne yazık ki bitmek bilmiyor. Alınan önlemler yetersiz kalmaya devam ediyor. Son kurbansa 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin oldu. Onu hayattan koparan sabıkalı platonik bir aşktı. O cani ile ilgili öyle detaylar var ki cinayetin adeta göz göre göre geldiğini ortaya çıkartıyor.
11: Çocuğu aldı götürdü. Yanımızdaki çalışan eleman 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler. şantajlar.
0: Platonik aşık bu kez dehşet saçtı. Kendisine kucak açtı.

0: Şahin'i ailesinin biricik kızını sokak ortasında katletti. İyiliğe kötülükle karşılık veren caninin denetimli serbestliği cinayetle son buldu.
1: Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama maalesef ki sonucu bize bu şekilde mal oldu.
0: Genç bir kadının cinayete kurban gittiği yer bu kez İstanbul Şişli'ydi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin başına geleceklerden habersiz kız kardeşini hastaneye götürdü. İlaç almak için nöbetçi eczaneye uğradı. Ancak peşinde bir süre önce ayrıldığı takıntılı erkek arkadaşı vardı.
1: Mecidiyeköy'ün gece saat 12'de eczanelerini açarken takip ediyor çocuğu.
0: Eczaneye girişte Nilda Müge Şahin'in önünü kesen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Silahlı saldırgan olay yerinden hemen kaçarken yaralanan genç kadın çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı.
1: Silahlı çocuğu aldı götürdü.
0: Biricik evladını kaybeden acılı baba ise ayakta durmakta güçlük çekti. Uzaklaştırma kararı kızımı korumaya yetmedi dedi.
1: Kendisinde hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz olduğu halde uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
0: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın'ın 2021 yılında da hemşire olan kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı 14 yıl hapis cezası aldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde Nazir Ilgın'ı aramaya başladı.
2: İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsünü arkadan çarptı. Kazanın faturası ağır oldu. Bir polis 3 kişi can verdi.
0: Birkaç saniye 3 canı hayattan kopardı. Hızla gelen otomobil İETT otobüsüne arkadan böyle çarptı.
3: Beni duyuyor musun?
0: Feci kazada biri polis 3 kişi can verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi korkunç kaza. Otomobil son süratti. O sırada durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan hızla çarptı. Otobüs tahliye edilirken çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içindeki 3 kişi için ekipler zamanla yarıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve sürücü Melih Utku Kızıltaş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Mersin'de patlayan domates konservesi 9 aylık bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. Neyse ki uzun bir tedavi sonrası minik bebek sağlığına kavuşurken konservelerdeki patlama riski de gündeme geldi. Peki hangi durumlarda konserveler patlar? Sorun kapakta mı, kavanozda mı? Arkadaşlarımız uzmanına sordu.
0: Konserve bomba gibi patladı. 9 aylık Eliz bebeğin bütün vücudu yandı. Talihsiz bebek ölümden dönerken konservelerdeki risk bir kez daha gözler önüne serildi.
4: Çakır ailesi 9 aylık bebekleri Eliz'le birlikte misafirliğe gitti. Masanın altında domates konserveleri vardı. O sırada Eliz bebek evdeki köpekle oynamaya başladı.
5: Gittiğimiz evde de biz gitmeden 2 saat önce yapılmış domates konserveleri vardı. Bebeğim o sıralarda emekliyordu. Bebeğim emeklerken köpek bebeğimin ağzındaki emziği alıp kaçıyor. Oyuncak zannedip. Biz de bebeğim ağladığı için direkt köpeğin peşinden emziği almaya gittik. O sırada bir anda patlama sesini duyduk.
0: Bir anda patlayan konservelerden saçılan kaynar domatesler Eliz bebeği yaktı.
4: Kavanozların bomba gibi patlamasının sebebi kapaklarıydı. Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu.
5: Bebeğimin çığlığını duyduk. Direkt bebeğimin yanına gittiğimizde domates konservelerinin patladığını gördük. Bebeğimin eli, yüzü ve göğsü yanmıştı.
6: Eski kapağı kullandığınız zaman kapağın yaratabileceği basınç etkisi yeteri kadar olmayabiliyor ve dolayısıyla da kapak kendini asabiliyor ya da sıkıştıramadığı için, doğru sıkıştıramadığı için patlayabiliyor. Kapakta bir bombe varsa diye bir ses geliyorsa kulağınıza yaklaştırdığınızda bu kapak sağlam değil ve kapanmamıştır.

0: Analiz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Neyse ki sonu iyi bitti. Sağlığına kavuştu.
1: Hastanede ilk olarak deri soyma işlemi yapıldı. Ardından biz özel bir suni deri getirtmiştik. Bu suni deri cildine yapıştırıldı. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldık. Şu an bebeğim 3,5 yaşında. Gayet sağlıklı.
0: Peki konserveler neden patlar? Tercih edilen kavanozların kapakları nasıl, neye göre seçilmeli?
2: Her zaman yeni kapak. Yeni, hiç kullanılmamış kapak kullanacaksınız mutlaka. Ağzına uyacak şekilde bir kapak tercih edeceksiniz. Sıkıca kapandığından emin olacaksınız.
3: Kırık olmaması lazım.
2: Tabii kırık olmayacak, herhangi bir yamukluk olmayacak, bir deformasyon olmayacak, içinde eski kapaklarda küflenme olur. Bunun olmaması gerekiyor.
4: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
0: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yöre halkının da katıldığı söndürme çalışmalarında yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Adana'da yol kenarında duran sürücü aynaya bakmadan kapıyı açtı. Yanından geçen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Kazada 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
5: Tamam işte.
0: Manisa'da kamyon şoförü önünde seyreden motosikleti sıkıştırdı. Arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kask kamerasına yansıyan o kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Trabzon'da 76 yaşındaki yolcu belediye otobüsünde fenalaştı, yere düştü. Yardımına otobüs şoförüyle yolcular koştu.
6: Vaktiniz var değil mi, hastaneye çıkalım?
0: Otobüs şoförü hiç vakit kaybetmeden fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yolcunun durumu iyi.
5: Allah razı olsun, hepsi ilgilendiler.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyreden gezi teknesi su aldı. O anlarda teknede büyük panik vardı. Teknedeki 100 yolcu çevredeki özel teknelerin de desteğiyle hemen tahliye edildi. Su alan teknenin batmaması için kurtarma çalışması başlatıldı.
7: Buraya kırmadan bu kediyi buradan çıkaramaz.
0: Rize'de yavru kedi su borusuna sıkıştı. Mahalle sakinleri 2 gün boyunca kediyi çıkarmaya çalışsa da başaramadı. Mahsur kalan yavru kedinin yeri kamerayla tespit edildi. Boru kesilerek kurtarıldı.
8: Alın alın.
9: Allahu Ekber.
10: Hadi gel şuraya yaklaş. Evet, güzel bir cam göz. Gayet de büyük. Ağzından çıkaracağım iğneyi senin, hadi.
0: Hatay açıklarında avlanan amatör balıkçı Ercan Savaş'ın oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Köpek balığını iğneden kurtarmak için dakikalarca uğraştı.
10: Hadi. Yoruldun hadi. Sen de yoruldun, ben de yoruldum.
0: Uzun uğraşlar sonucu botuna çektiği köpek balığını ağzındaki iğneden kurtararak hadi denize bıraktı.
10: İğnemizi çıkardık altından, ağzından. Gidiyor.
4: Ankara'da bir fahri müfettiş sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesti. Sürücü ise avukatı aracılığıyla cezaya itiraz etti ve o ceza fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil olmadığı için iptal edildi. Yepyeni tartışmamız işte bu. Haksız cezaları iptal ettirmek mümkün mü?
11: Müfettiş tarafından trafik cezasıyla karşı karşıya kalmadım.
12: Yedim bir kere. Yani haklıydılar. Kaldırım park. 1500 lira seviyesinde.
13: Ya kırmızı ışıkta geçtim, ters yön diye 12 bin lira göndermiş mesela. İtiraz ettik de daha dönüş olmadı.
0: Bir imza, bir tutanak ve plakaya yazılan binlerce liralık trafik cezası. Ankara'da bir sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 10 bin lira ceza kesildi.
11: Sürücü o ihlali yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden mahkemeye başvurdu ve ceza iptal edildi. Çünkü fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil yoktu.
14: Benim de başıma geldi. Oturduğum mahallede bir fahri müfettiş vardı. Gece bulunmadığım saatlerde bana bir ceza kesilmişti. İtiraz ettim. Herhangi bir delillendirme de yapılmadığı için ceza iptal oldu.
0: Karar, Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar tek başına yeterli mi sorusunu yeniden

0: gündeme taşıdı.
1: Fahri müfettiş olmalı. Kesinlikle olmalı. Vatandaşın yaptığı kaçamakları tespit etmeleri lazım.
2: Öyle bir yetkisi var mı yani, neticede kolluk değil, bir şey değil adam.
3: Yapmadığı suçu da yaptı diye göz önünde bulundurmasınlar. Bunu bizim insanlarımız yapar.
0: Peki benzer durumla karşılaşanlar ne yapmalı?
4: Hukukçulara göre haksız olduğunu düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmenin yolu açık. Üstelik bunun için yüksek masraflar yapmaya da gerek yok.
5: 15 gün içerisinde yazılan cezayı itiraz edilmesi gerekiyor. Bu itirazlar ücretsiz. Adliyelerin ön bürolarından gerekli itirazlarda bulunabilirler. Bir dilekçe yeterli.
0: İkinci yolsa elektronik imzası bulunanlar için çok daha pratik. İtiraz başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.
6: Devamlı sahada olduğum için sürekli ceza yiyorum. Önce ödeyin, sonra itiraz yoluna başvurun tarzı kelimeler duymuştum. O yüzden hiç uğraşmadım.
7: Ve akşam ajansının sonunda dünyadan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
0: Meksikalı sosyal medya fenomeni canlı yayında cinayete kurban gitti. Cesar Gastelum sokakta arkadaşlarıyla yayındayken yanlarına motosikletle iki kişi yanaştı ve biri silahını çıkarıp tetiğe bastı. Başından vurulan genç fenomen olay yerinde hayatını kaybetti. Florida'daki trafik çevirmesi saniyeler içinde kaosa dönüştü. Aşırı hız yaptığı için durdurulan sürücü arabasından inmeyi reddetti. Polis memurları onu zorla indirmeye çalışınca da gaza bastı. Get out the car now. Polislerden biri birkaç metre sürüklenip yola savruldu. Diğeri ise sürücü kapısından sarkarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Bir süre kaçtıktan sonra teslim olan sürücü 4 ayrı suçtan yargılanacak. Rusya'daki gösteri atlayışı felaketle bitti. 41 yaşındaki paraşütçü uçaktan atladı ama paraşütü açılmadı ve metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. Tayland'da şiddetli yağış altında oynanan futbol maçında sahanın ortasına yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti, 9 kişi ise tedavi altında. Şiddetli yağışın vurduğu bir diğer nokta Pakistan'da da can pazarı vardı. Afet bölgesinde yüzlerce kişi hızla gelen selden koşarak kaçmaya çalıştı. Turun son görüntüsü Avustralya'dan. Hastanede sağlık çalışanına saldıran alkollü hasta yakını sert kayaya çarptı. 10 yıldır dövüş eğitimi alan sağlıkçı saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirip güvenlik personeline teslim etti.
8: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Sivas yöresine ait Celal Oğlan türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Celal, döndünün gözlerinde kaybolan bir yıldız, döndü, Celal'in kalbinde yeşeren bahardı. İki ruh birbirini tamamlamak

için yaratılmış gibiydi. Ancak iki sevdalı genci ölüm ayıracak, hikayeleri ise yarım kalacaktı. Düğününe bir gün kala vefat eden Celaloğlan'ın hikayesiydi bu.

türkünün hikayesi 1940'lı yıllarda Sivas'ın Altınyaylı ilçesine bağlı Deli İlyaslı köyünde geçer. Deli İlyaslı köyünden Celal Kulmaço adlı genç, çocukluk aşkı döndü becerenle nişanlanır.

0: Celal o yıllarda Sivas Çimento Fabrikası'nda çalışır.
1: Sivas'a bağlı Şarkışlı ilimizin yine bir zamanlar kasaba mı şimdi köyü mü tam bilemiyorum, Deli İlyas'ta yaşayan bu gençlerimiz birbirini çok severler. İki ailenin de olumlu karşılaması neticesinde nişan takılır ve düğün hazırlıkları başlar. Başlar da bu arada tabii Celal düğün masraflarını karşılamak üzere Sivas'ta gider çimento fabrikasında çalışır. Gecesini gündüzüne katar, tozu dumanı farkında olmayarak garibim yutar. Yutar gelir ama o da onun farkında değil. Döner gelir, düğün zamanı yaklaşmıştır. Şarkışlaya nikah hazırlıkları için giderler ve havada sıcak, dönüşte Celal soğuk suda yıkanır ve ciğerlerini üşütür. Ciğerlerini üşütür. Bir tarafta düğün hazırlıkları yapılırken bir tarafta da Celal'in hastalıkları baş alır gider. Ve çok acı bir şey ki düğün günü geldiğinde Celal'i kaybederler. Derler ki soğuk sudan oldu. Bir rivayette şöyle der Celal, o toz dumanı çimento fabrikasında yuttu, farkında olmadı. Aslında o zaman ciğerlerini kaybetti. Fakirlik ne yapsın ki, ne yapabilirdi ki? Ruhları şad olsun.

Düğün masraflarını karşılamak için para biriktirmek isteyen Celal, geceleri masraf olmasın diye arazide yatar. Birkaç ay sonra köyde düğün hazırlıkları başlamış ve bayraklar

0: Düğün için alışveriş yapmak ve nikah işlemlerini halletmek için Şarkışla'ya giden Celal, dönerken bir gölette yıkanır. Daha sonra tekrar yola çıkar ama köye gelmek nasip olmaz. Yolda aniden fenalaşan Celal hayatını kaybeder. Gelin eve inmeden Celal'in cenazesi köye gelir.
1: Kelimeler kifayetsiz kalır, duygular taşar. Celal oğlanın ardından ciğeri yanan nişanlısı döndü, onun için 104 kıtalık bir ağıt yakar. Bu ağıt sadece onlara ait, acıklı bir melodinin notaları gibidir.

0: Alt yıllar içinde ciğeri yanan başka döndülerin de eklemeler yapmasıyla uzar gider. Celal Erol'un hikayesi yıllar sonra türküleşir. Bir ipek mendil olur, bir başka türkü olur, elden ele, dilden dile dolanır, durur.
1: Haber Radyo.
2: Hoş geldiniz. Bugün programa Marmaris'te suikast sisteminde yakalanan Cumhurbaşkanı'na suikaste katılan isimlerden Burkay Karatepe'nin olayıyla başlayacağız. Yıllar sonra yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisinden davacı oldu. Bence en önemli gelişmelerden birisi bu. Sebep sonuca bu konuyla başlayalım. Hemen konuklarımı tanıtayım. Mete Sohtoğlu bizimle.
3: Hoş bulduk.
2: Mete, hoş geldin.
3: Sağ olun. Sağ olun Melih Bey.
2: Katar'dayım sen.
3: Biz her taraftayız.
2: Yanmışsın bir.
3: Allah yakmasın Melih Bey. Ortalık yanıyor.
2: Dedim, hiç. İyi olmuş, güzel.
3: Ortalık
2: olmuş.
3: Yanıyor.
2: Peki ne yaptın Katar? Tatil için mi, iş için mi gittin?
3: Yok, genel öyle gidip geliyoruz işte.
2: Bilgi edindim.
3: Ülke içine her tarafa gidiyoruz.
2: Uzman olduğun coğrafyada geziyorsun.
3: Gene gideceğiz inşallah, Allah nasip ederse.
2: Peki hava nasıl, bu savaş nasıl etkilemiş Katar'ı?
3: Ekonomik olarak Körfez bölgesi boşalmış. Yani yabancı menşeli şirketlerin genel olarak gittiğini görüyoruz zaten. Burada teknoloji şirketleri özellikle genel merkezlerini taşımışlar. Ağırlıklı olarak yapay zeka şirketleri taşımış. Enerji şirketleri de bu dalgalanan petrol fiyatlarından dolayı da hayli etkilenmiş. Körfez bölgesini ayrı şekilde bir konuşmamız gerekiyor.
2: O hava dağılmış çok mu? Hani böyle cazibe merkeziydi. O kalmış mı?
3: Hayır. Benim sadece edindiğim Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'dan bağımsız bir şekilde İran'la arka kapı diplomasisi üzerinden bir görüşme ya da mutabakat sağlamaya çalıştığı. Ki örnek olarak da halen de bugün de görüştüğüm bir arkadaşım. Örneğin Umman'ın bu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine katılmayışını buna yoruyor. Arap Emirlikleri'nin yine isteksiz olmasını buna yoruyor. Yani tabii ki Amerika'da gösterilen tablonun Körfez tarafında da farklı ilişkiler var. Özellikle Umman ve Arap Emirlikleri İran meselesinde hem bombalanmaktan kurtulmak ve kendi varlıklarını koruyabilmek için arka kapı diplomasisini tercih ediyor. Artık bu net yani.
2: Senden dinleyeceğiz Mete ayrıntıları. Bercan Tutar. Bercan, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Kemal Olçar, doçent doktor. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum.
2: Yakalanmış.
5: Evet.
2: FETÖ'cü terörist.
5: Yani çok teknik bir takip söz konusu burada. Tabii yüz tanımayla falan ortaya çıktı. Çok gizlenmiş. O konuda uzmanlık alanı diyebilirsiniz hatta.
2: Gizleme, o sistem kaçma. Artık bitirdi değil mi? O yüz tanıma sistemi evet. Kaçanların evet. İşini çok
5: yani
2: zorlaştırdı.
5: Hatta ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Kemik yapısı, yüz hattı net olarak ortaya çıkartıyor. Zaten bunlar kırmızı bültenle aranıyor. Dünyanın her tarafında aranıyor. Türkiye'de de yakalandılar.
2: Ayrıntılarını sizden dinleyeceğiz. Evet. Konuşalım bu konuyu. Murat Özer bizimle. Murat, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Murat, önemli bir gelişme bence, firari olanlar var, onları da etkileyecek.
6: Çok önemli bir gelişme. İtiraflarda bulunuyor. Her şeyi teker teker anlatıyor.
2: Evet.
6: Şimdi tiyatro diyenler aslında dinlemeliler yani. Yani bir tiyatronun senaryosunu çok merak ediyorlarsa o tiyatronu. Ondan öğrenebilirler. Gerçekten tiyatro dersleri veriyor çünkü kendisi. O açıdan tiyatro dersleri...
2: Dediğin çok önemli. Bu tiyatro işi zaten benim kafama şöyle yatmıyor. Tamam, tiyatro yaptınız hadi, tırnak içinde söylüyorum. Ya bu FETÖ'cüleri nasıl ikna ettiniz? Yani bir adam, değil mi Kemal Hocam, general olmuş, bilmem albay olmuş. Adama diyorsun ki kariyerini yak ve karşılığında ne olacak? İşinden atılacaksın, hapse gireceksin. Kim böyle bir oyunun bir şeyine dahil olabilir?
6: Sıçan gibi 10 yıldır gezmediği yer kalmamış, kılık kalmamış. Her türlü delikte saklanmış, şu vaziyette, perişan vaziyette en son yakayı ele verecek noktaya gelmiş.
3: Şey,
6: kim yapardı böyle bir şeyi? Yani bunun hangi akıl sahibi? O açıdan bence açıkçası bu gerçek bir suçlu, çok büyük bir mücrim. Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kastetmiş, alçağın biri. Evet. Ama emin olun tiyatrocu diyenler bundan daha az.
4: Murat Bey'in o dediği tiyatrocu önemli yani. Hep tiyatro israflarında anlıyorsun ki tiyatro değil. Baştan sona planlanmış.
5: Ama hocam
4: yani Temmuz'dan birkaç gün önce bir araya gelmiş, toplanmışlar.
2: Şunları ifadesine de bakalım, Bercan'ın söylediği bu çok önemli. Neler söylüyor? 1998'de örgüte dahil oldum diyor. Rütbesi nedir bu?
5: Yüzbaşı.
2: Yüzbaşı. Evet. 98'de hangi rütbededir aşağı yukarı?
5: 98'de yeni mi girmiştir? Yani? Yeni subay.
2: Yeni. Yani örgüt bunu yetiştirip okula sokmamış da bu asker olduktan sonra mı örgüte girmiş oluyor tahmini?
5: Yani şimdi bu yalan gibi gözüküyor bana.
2: Öyle
5: çünkü
2: mi?
5: Tabii tabii. Yani sonradan bu kadar

0: sadık bir bağla bağlanması mümkün değil. Biliyorsunuz 12, 13, 14 yaşlar. Bunların elde ettiği gruplar 12, 13, 14. 14 yaş çok daha kritik. Tam asker liseye giriş yaşı.
1: 14.
0: O yaşlarda ondan önce dershane dönemleri var. Yani ortaokul döneminde ufak ufak 2. sınıf, 3. sınıfta o dönemler 3 yıl biliyorsunuz ortaokul. 2. Evet. sınıftan itibaren bunları keşfediyorlar. Aileleri kötü, maddi durum kötü daha doğrusu, kötü demeyeyim. Onları keşfedip biraz zeki çocuklar, çalışkan çocukları alıp dershanelerde eğitiyorlar. Asker lise sınavlarına girmeden hemen önce soruları veriyorlar. Ama hepsini vermiyorlar. Bir kısmını veriyorlar.
1: Belli olmasın diye, kusursuz olmasın.
0: %85 oranında bir soru verme söz konusu. O da giriş için yeterli. Çünkü üst düzeye girerseniz, üst derecede bu sefer dikkat çekiyor.
1: Dikkat çekeceksiniz.
0: Ona göre performans sergilemesi lazım lisede ki çok zor.
1: Onlar hesaplanıyor oraya kadar.
2: Fotoğraflarında da zaten mesela, diyor soruları verdiler. Hepsini yapmamı istemediler.
1: İstemediler.
2: Bazılarını
0: İşte mesela asker lise sınavlarını o dönem sadece Türkçe sorularını vermişler mesela. Matematik ve diğerlerini vermemişler. Dolayısıyla o blok olarak onu da tembihliyorlar. Yani şu kadarını yapacaksın, bu kadar. Sadece asker liseler değil. Polis okulları, diğer okullar, diğer liseler. Yani işlerine yarayacak bir lise ise, işte ne bileyim, ondan sonra bazılarına direkt söylüyorlar. Sen şu olacaksın, sen subay, as subay olacaksın. Sen hakim olacaksın, sen doktor olacaksın. Çünkü tıp da biliyorsunuz onlara çok alan açıyor. Özellikle pilot olacağı zaman bu asker lise bitirenleri muayeneye götürüyorlar. Muayenede asker hastanelerde teker teker bakıyorlar ve işaretli çocuklar gözde sorun varsa, eğer bir organlarda problem varsa bile geçiyor. Sapa sağlam çocuklar FETÖ'cü değilse geçemiyor filan. O süreçten geçmiş gibi gözüküyor. Yani 98 yılında girip şöyle geriye doğru gidelim. 2016 yılında yüzbaşı rütbesindeyse eğer 9 sene geriye gidin. Dolayısıyla 2015. İlk yüzbaşı olduğu dönem, yani 2016-2010. Çok daha geriye gittiğimiz zaman dediğimiz gibi asker lise dönemlerine tekabül ediyor.
3: Tekabül ediyor. Soruların çalındığı dönem değil mi Kemal? Soruları her verdikleri
0: yıl,
3: dönem
0: ama
3: yani.
0: Ama her yıl soru onu çalındı. Belli bir dönem. 86, 87, 88 sürekli sorular.
3: Bu da onlardan bir tanesi.
0: Onlardan bir tanesi, evet. Öyle gözüküyor.
1: ABD'de örgüt elebaşıyla görüştüm diyor. Darbeden önce motive etmek için mi görüşüyorlar, yoksa bu üst düzey olduğunun göstergesi midir? Hepsi görüşüyor mu bu?
2: Yok, paraşüt eğitimi özel için göndermişler. Oraya gitmişken de FETÖ'yle yani görüştürmüşler.
1: İşte herkesi görüştürmüyorlar ya, bununla böyle bir güya şey ya. Demek ki bu üst düzey olduğunun bir göstergesi mi, ya da bir işe kalkışacağını?
0: Şöyle söyleyeyim, bakın FETÖ'cü bütün subaylar, evet, ve as subaylar sıklıkla Amerika'da özel tatillerde özellikle götürülüp tek tek FETÖ terör örgütü sözde lideriyle tanıştırılıyor, as subaylar dahil. Subay rütbe takıyor, teğmen oluyor. Assubay normal rütbesini takıyor. O töreni kabul etmiyorlar. Aynı töreni şeyde yapıyorlar, Pensilvanya'da yapıyorlar.
1: Bizim gazetecileri de götürüyorlardı. Rolex saat veriyorlardı, hediye veriyorlardı. Onlar hala görevlerini gitmeyen yapıyorlar. Şu an başında var görevli.
2: Tabii, görevde olan bir sürü gazeteci var.
1: Onlar bunun gibi gitmemişlerdir tabii canım.
3: Devam edecek mi?
1: Onlar gazetecilik faaliyetinden gitmişlerdir.
4: Ama Fethullah'ın rütbe takması önemli bir şey yani. O örgüt içerisinde sizin yüzbaşı, binbaşı, yani o hiyerarşide nerede durduğunuzun bir ehemmiyeti yok. Yani işte asubayken generallere hükmedebilecek pozisyonda olabilirsiniz. Örgüt içerisindeki rütbenizin de olduğu önemli. O açıdan biz bu kişi işte darbeye kalktığında hangi rütbesindeydi bilmiyorum ama isterse
2: herhalde Kemal Bey'in dediği gibi yüzbaşı.
4: Yani ne olursa olsun.
1: Yani örgütün içindeki rütbesi daha yüksek.
4: Fethullah Gülen isimli o örgüt elebaşının nezdinde bunlar orgeneral tabii orgeneral yani. Çünkü yani en kıymetli şeyler bunlar. Çünkü şeyde, doğrudan Kemal, en büyük lideri öldürmek için seçilmiş kişiler. Yani en büyük katliamı yapmak için seçilmiş kişi olduğu için en önemli kişi. Ha,
1: büyük görevde olduğu için tabii, onlar için doğru.
0: 1984 doğumlu olduğuna göre 22 yaşında subay
1: çıkıyor. O adam mı 84 doğumlu? Biz ne kadar büyüdük Murat Teyakoca? Bizden küçük mü o adam?
4: Bizden küçük ama tabii.
0: 1984 doğumlu. Bakıyorum tekrar 15 Eylül.
4: Deliklerde geze geze o hale gelmiş tabii yani.
0: Dolayısıyla 20 koyduğunuzda işte 2004-2006 mezunu. 2006 mezunu olduğuna göre 9 sene koyun. 1 yıllık yüzbaşı. 98 dönemi yani 2006-98 asker lise dönemine tekabül ediyor.
4: O zaman lisede doğru yani söylediği şey doğru.
0: Lisede keşfedilmiş. Liseden itibaren sıklıkla ziyaret ediyor. Evet. Şimdi bu örgüt içerisinde çok hani kripto dedikleri ya da işte aleni dedikleri, kemik kadro dedikleri gruplar var. Sempatizanlar var toplumda. Bunların ne bileyim hiçbir iz vermeyenler var. Şu anda onlar yakalanmaya başlandı ufak ufak. Hiç iz yok yani, emare yok.
1: İyi gizlenenler.
0: Bu şahıs, bu terörist yüzbaşılı birinci senesi ve hayatı özel kuvvetlerde geçmiş.

0: kaçma, gizlenme ya da bir operasyon, uzun süre hayatta kalabilme. Bütün yetenekleri Silahlı Kuvvetler bunlara vermiş.
1: Bu Menfez Paşası da orada yakalanmıştı. O da orada Marmaris'te. O dönem demek ki hani bu konuda o time alınanlar da böyle tipler dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Hayatta kalma, survive.
0: Afganistan'da ve Pakistan'da görev yapıyor yurt dışında. Zor koşullarda hakikaten eğitim görmüşler. Özel kuvvetler. 37 kişilik bir timin içinde bu arkadaş ve helikopter pilotu olmuş bir de. Düşünün, özel kuvvetçi ve helikopter pilotu. Dolayısıyla 37 kişi bunlar Çiğli'den kalkıyorlar aynı gün. Marmaris'e uçuyorlar. Tabi o arada bir bekleme oluyor 20-25 dakikalık. Hı hı. Gökhan Sönmez Ateşli galiba değil mi? Gökhan Şahin.
2: Evet, Gökhan Şahin Sönmez Ateş.
0: Terörist daha doğrusu. Bu sahte subay. Başında bu var. Ve oraya indiklerinde Sayın Cumhurbaşkanımız dakikalar önce, bakın ne kadar kritik, dakikalar önce oradan ayrılmış oluyor tesadüfen. Ve arkasından oradaki koruma polisleriyle çatışmaya giriyorlar. İki tane polisimiz şehit oluyor hemen.
1: O otelin önünde, yazıcı otelin olduğu,
0: evet, yer. Orada hemen şehit ediyorlar polislerimizi. Tabi bu arada iki gün sonra Gökhan Sönmez Ateş, o terörist, yakalanıyor Ankara'da 18'inde. 3 gün sonra Ankara'da tutuklanıyor ve o ifade vermeye başlıyor. İfadesinde şunu söylüyor: ben FETÖ'cü değilim ama ben darbeciyim. Ve ben darbe yapmak üzere Cumhurbaşkanı'nı orada derdest etmek için oradayım diyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızı katletmek, şehit etmek istemiyorlar orada. Alıp bir yere, üçüncü bir ülkeye transfer edecekler. Orada konuşturacaklar.
1: Bu mu plan?
0: Ya bu plan, yani sistem bu. Dolayısıyla 36'sı da kaçıyor. 17 gün sonra 35'i yakalanıyor. Bir tanesi biliyorsunuz yakalandı Ankara'da, başındaki terörist. 35'i menfezlerde, çukurlarda, lağım çukurlarında falan yakalanıyor.
1: Suikaste aslında, gelelim mi
0: bir
1: hocam?
0: Bu kalıyor.
1: Evet. Yani bu adam nasıl bir ilk sayfayı verir misin Berkay? Oradan bir gidelim, devam edelim. O suikast gecesinde. Çiğli'de darbeci general, sizin dediğiniz gibi Gökhan Şahin Sönmez'e ve Şükrü Seymen ekibine dahil oluyor. Orada, oraya gidene kadar hangi ekibe dahil olacağını biliyor mu yoksa?
0: Biliyor.
1: Biliyor. Hepsi, bunlara gidiyorsun diyor. Tabii. Yeri belli.
0: Hepsi farkında. Bakın, red ve inkarla işi götürüyorlar ama bütün o tim, en özel tim o. Bakın, FETÖ'nün her birini tek tek, o terörist başı, ölen terörist başı tek tek tanıyor. Hepsini ve hepsinin yolu Pensilvanya'dan geçmiş. Rütbelerini o takmış, o evlendirmiş.
2: Tabii Pensilvanya'da FETÖ'nün takkesini vermişler buna. Bu da hediye olarak bir kama götürmüş. Hatta eleştirmişler. Bıçak getirmişsin, bu ne iş falan.
1: O zaman Bercan, bu ne kadarlık bir plan? Yani biz gideceğiz. Yani
2: sabahki toplantıda mesela bazı detayları falan söylendi. Çok ilginç. Yani Kemal Bey'in dediği gibi, yani birebir tanışıklığı var.
1: Birebir tanışıklığı. Ne zamanlık, ne kadarlık bir plan bu? Şimdi yani bir yıl öncesinde mi hazırlanıyor yoksa FETÖ çok önceden böyle büyük bu işe girişecek? Birkaç yıl
0: hemen
1: mı? Beş yıl mı?
0: Hemen söyleyeyim. 2015. En 15. kritik tarih. Niye biliyor musunuz? 2015 4 Ağustos Askeri Şura'da 60 kişi toplam general oldu diyelim. Bunun 58'i FETÖ'cü. Ve bunu keşfediyorlar. 58'i generallerden FETÖ'cü. Bunu fark ediyor MİT. Dolayısıyla bunlar da fark ediyor ki, şunu fark ediyor. Artık bir yıl, yani bir süre sonra bunlar hepsi Silahlı Kuvvetlerden, emniyetten, yargıdan temizlenecek şeklinde bir haber uçuyor Pensilvanya'ya.
1: Bir sene öncesi o bir yıl, işaretler evet, geliyor.
0: 2015 Ağustos'undan 2016 15 Temmuz'una kadar olan süreçte bu hazırlıklar yapılıyor. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Bildiğim şeyi söyleyeyim. Artık gizli değil bu. Şimdi adam Genelkurmay Başkanlığı'nda bir şube müdürü, albay. Sabah saat 7'de geliyor. Görevine başlıyor. Biz genelde 8-9'u buluyor bizim mesai çıkışlarımız.
1: Evet.
0: 8'de çıkıyor. Gidiyor Gölbaşı'nda bir villaya. Aynı teşkilatı orada kurmuşlar. Genelkurmay içerisindeki bilgisayarlar, şu bu, aynı.
1: Harekat merkezi kurmuşlar yani.
0: Aynen öyle. Yani o şey kurmuşlar, şube, daire.
2: Paralel şey yani yapı.
0: Orada adam aynı görevi orada yapıyor. Ama bu sefer o terör örgütüne yapıyor bu işi. Ve dolayısıyla tüm verileri çıkartmak çok zor. Çıkartamazlar. Yani flash bile taksanız hemen tespit ediyor bilgisayarlar ama ezberliyor, not alıyor. Ne yapıyor burada? Personeli fişliyorlar. Personeli hazırlıyorlar. Kim Cumhurbaşkanı'na suikast yapacak? Kim meclise gidecek?
2: Kim karşı durabilir?
0: CNN Türk, ne bileyim işte A Haber gibi böyle kanalları kim müdahale edecek? Bu tür, ya hangi birlikler nereden gelecek? Nereler tutulacak? Ve milletvekillerine ne yapılacak? İşte bunların hepsinin karar merci o sözde sulh konseyi miydi? Neydi? Bir konsey,
1: Mütta
0: Sulh Konseyi. Ve orada bir yıl içerisinde o bir tane adam vardı biliyorsunuz, Tuğgeneral Hulusi Akar Paşa'mızın imzasını atarak, kendi imzası gerçi de, adına imza atarak darbe emrini yayınlayan adam.
1: Genelkurmay'daki

0: Neydi o adamına bunu?
1: Parti göç mü?
0: Parti göç, bravo.
1: Ben bu arada geçen bir yayında bir asker konumuzla konuştuk. Ya işte bunlar biliniyordu, niye tasfiye edilmediler dedi. Zaten tasfiye edilmeye başlandıkları için darbe oldu. Bir de o dönem birilerini tasfiye etmeye kalksanız TSK'da, bu adam Atatürkçü diyorlar. Yani Atatürkçü subaylar tasfiye ediliyor diyorlar.
2: Böyle yani onlar öyle görüntü
3: şöyle
2: veriyordu.
3: De bir durum.
0: Bu arada onlar öyle görüntü veriyor.
1: Öyle görüntü.
3: Yani
1: veriyorlar.
3: Şu anda mesela darbenin bir numaralı ismi Hava Kuvvetleri Komutanı olan, yani en yüksek rütbeli, Türkiye'nin gördüğü en Atatürkçü, en Kemalist figürdür. Yani.
1: Akın Öztürk.
3: Evet. Evet.
0: Tabii, tabii. Öyle hocam.
3: Yani onun mesela tabii dindarlığıyla alakalı şu kadarlık bir şey var mıdır? Hiç yok.
1: Murat hala onu, mahkemede diyorlar evet ki biz böyleyiz diyorlar. Hiçbir kabul etmiş evet. Biz Atatürkçüyüz diyorlar.
3: Evet, Atatürkçü.
1: Zaten konu buydu yani. Ben şu örneği de veriyordum. Kimdi CHP'den milletvekili oldu? Dursun Çiçek. Darbeden birkaç ay önce Ahmet Hakan'a bir röportaj verdi. Mete dedi ki darbe olma ihtimali %1 bile değil dedi. Darbe oldu. Ben de dedim ki yani siz böyle böyle söylemiştiniz Dursun Bey. Polise yönlendiriyorlardı. Orduda bir sorun yok. Poliste sorun var diyorlardı. Halbuki 17-25 Aralık'ta polis temizlenmişti FETÖ'cülerden. Zaten darbe gecesi gördük. Polis direndi. TSK'da bir şey yok diyorlardı. Dursun Çiçek de dedi ki ya dedi ben darbeye kalkarlarsa başarılı olma ihtimalleri %1'den az dedim dedi. Yani şöyle bir hava oluşturulmuştu. TSK tertemiz. Zaten Atatürk'ü
3: şöyle düşünüyor
1: var
3: olabilir.
1: Ama değildi yani.
3: Yani bizden gibi. Hani şimdi kendileri de bir darbeci gelenekten geldikleri için hani biz darbe yapmayacağız. Müsterih olun. Biz ancak %1 ihtimalle darbe yapabiliriz 28 Şubat'ta yaptığımız gibi. Ama beklemedikleri bir yerden geldi yani. Kendi diğer kardeşlerinden geldi. 28 Şubat'ın yetiştirdiği diğer büyük kardeşlerinden darbe geldiği için Dursun Çiçek idrak edememiş olabilir yani.
0: Bir anekdot arz edeyim müsaadenizle.
1: Buyurun hocam.
0: O zaman ben Kıbrıs'taydım. Temmuz ayı bizim ayrılış aylarıdır. Herkes görev yerlerine.
1: 15 Temmuz'da oradaydınız bir yıl önce.
0: Tabii tabii. 15 Temmuz'da. Temmuz ayı başında herkes ayrılır. Görev yerlerine gider. Temmuz'un Haziran'ın ortası ya da sonu gibi. Orada arkadaş değil artık da tabii orada birlikte çalıştığımız insanlar. Bir telaş hissettim ben o zaman. Mesela orada kadrosunu söylemeyeyim. Çok kritik bir görevde bir kurmay albay. Hatta aynı sınıftan da mezun olmuştuk, onu tanıyordum eskiden de. Çok büyük bir telaş içerisinde. Şimdi hatta böyle bir konuşurken çıkış saatlerini, tarihlerini, ne zaman dönüyorsun Türkiye'ye, o bu falan sorarken çok sert bir şekilde ben 2 gün sonra yokum dedi.
1: Kaç tam tarih nedir?
0: Yani 13. Haziran'ın sonu.
1: Haziran'ın sonu. Temmuz'un yani, başına geliyor.
0: Evet, Temmuz'un başına doğru. Büyük bir heyecan ve telaşla ben yokum. Ya bir faaliyet için davet ediyorlar onu. O da önemli bir görevdi orada. Ateşe'den sonra kritik, hatta Ateşe'den bile yüksek. Bir telaş sardı böyle, ben gideceğim, çok önemli işlerim var, Türkiye'ye dönmemiz lazım filan. Buna benzer. Hmm. 4-5 kişi de daha fark ettim ben bunu. Tabii anlam veremiyorsunuz o sırada. Ama bir karar alınmış. Karar şu. 2016 Ağustos ayında yapılacak yaşta 2015'teki terfi eden generaller dahil tasfiye edilecek. Bu kulağımıza geliyordu ufak ufak aslında bizim.
1: Tabii konuşulur bu.
0: O telaştan dolayı 15 Temmuz tarihini seçtiler ve o benim telaş etti dediğim adam nerede yakalandı? 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı'nın eşiyle beraber önünü kesip eşini yaralayıp Özel Kuvvetler Komutanı derdest etmek isteyen kurmay
1: albay. O ilk yakalamaya çalışıyorlar.
0: Hatırlıyor musunuz? Görüntüleri vardı.
1: Tabii
0: böyle. Hatta ismini de vermek.
1: Tabii verelim.
0: Fatih Yarınbaş denen bir tip. Yani o adam işte orada tabii 10-15 gün öncesinde böyle bir telaşı ona yormak çok kolay olmuyor. Ama hepsini döşeyince tek tek böyle arka arkaya.
1: Zaten sonradan anlaşılıyor değil mi Mete?
0: Çok taşlar önceden hazırlık yapıldığı
4: burada
0: anlaşılıyor.
4: Da, aynı zaten bu hani görünür olması bunun devlet kurumlarının basına paylaşması, bakanlığın paylaşması, emniyet bürokrasisinin paylaşmasıyla ortaya çıktı. Çünkü ilk bu yakalandığı zaman gene A Haber yayınında şahsen ben bu operasyonun devam edeceğini, hatta devam etmekte olduğunu da söylemiştim ki arkasından 2 gün sonra bu yakalandığı evde sadece çay bardaklarından yola çıkar. Çünkü 7-8 tane çay bardağı vardı. Şimdi bu usullerini bildiğimiz için yani o evde bir gelen giden var. Çay bardakları konulmuş 7-8 tane. Belki de toplantı gibi bir şey yapıldı. Yani buna iaşe sağlayan, o yakalanan döviz miktarı, altınlar hesaba katıldığı zaman bunun 10 yıl boyunca kaçması için
1: o şebeke versene,
4: bir şekilde buna lojistik destek sağlamış. İşte bunlar tamamlandığı için sessiz sedasız operasyonlar bitirilip medyada, basında görünür hale getirilmiş Ankara tarafından. Ama burada bu kişinin 10 yıl boyunca yardımsız, desteksiz ya da bir ağsız, şebekesiz kalması da pek mümkün değil. Sahte kimlik, evrakta sahtecilik, hani bunlar basitleştirilmiş gibi gözükse eski tip

0: Muhtemelen o ağ içerisinde yer alan, yol gösteren, imandarlık yapan, bölge yapısıyla ilgili bilgi veren ya da oranın en uygun yer olduğunu söyleyen kim varsa muhtemelen yarın öbür gün de bu ağ içerisindeki kişiler bakanlıklar tarafından
1: burada
0: açıklanacak.
1: Farklı bir durum olabilir hocam. Söyledikleriniz çok doğru. Şimdi MIT çok dikkatle takip ediyor bu ekibi. Parmak izinden yüz tanıma bilmem nesi filan.
2: Belki evde yakalandığı görüntüler var ya onları.
0: Evet evet.
1: Şöyle şimdi bu adamı tespit etmiş olabilirler. Tahminim o.
2: Daha önceden?
1: Çok önceden tespit etmişler. Tavşan olduğu için ve söylediğiniz hani örgütte üst düzeyde çok aranan bir, daha doğrusu önemli bir kimlik olduğu için bu tavşanın götüreceği hücreler ve yuvalar, o kripto diyoruz ya, muhtemelen onları takip eder. Ne zaman operasyon yapıldı? Kaçış planı ortaya çıktığında. Çünkü 10 milyon Türk lirası değerinde ziynet eşyası, dolar vesaire yakalandı biliyorsunuz. 10 milyon
2: mu? 6 milyon değil mi? 6 milyon.
1: 6.4 sırf şey, ziynet.
2: Ha, bir de üstüyle
1: bir de döviz var. Euro ve dolar çıktı. Türk lirası falan çıktı. Toplam 10 milyonluk bir paket de yakalandı.
3: Kemal Bey hesaplamıştı. Merak etme. Hatta aylık 90 bin liraya tekabül ediyor demiştiniz.
1: Dolayısıyla kaçmayla ilgili bir bilgi sızdığından yakalandı. Yoksa başka noktalara da götürme
2: şu
1: ihtimali var.
2: Şu kimlikler kullanılıyor mu hala?
0: İşte onlar geçersiz kimlik. Ben onu hatırlatmasını yaptım. Çünkü birkaç yüz bin kişi vatandaşlarımızdan hala kimliklerini değiştirmemiş. İçişleri Bakanlığı en azından öyle bir istatistik açıklamıştı. Bu mavi kimlikler zaten geçersiz. Değiştirmeyenler de varsa değiştirsin. Kemal Bey'in de bahsettiği bu görüntülerde işte döviz vesaire gözüküyor. Sağ üstte tuşlu telefon görünüyor.
2: Ağız temizleme suyu vardı orada.
0: Evet. Yani zaten içerideki odalarda da baktığımız zaman 7-8 tane çay bardağı, yerde bir yatak. Yani ara ara bir kişinin gelip kalacağı, kaldığını varsaymak da mümkün. Kemal Bey'in dediği noktadan da ben de şöyle devam edeyim. Medya ile paylaşılan görüntülerde bir tanesinde bir şapka, beyzbol şapkası var. İkincisinde kış mevsimi olduğunu düşündüğüm bir bere takmış. Tanınmamak maksadıyla kaşlarını da kapatıyor.
2: Şuraya kadar indiriyor.
0: Evet. Burada kış dönemi olacağını varsayarsak Kemal Bey'in de dediği aslında takılmış, takip edilmiş, kimlerle ne yaptığı ortaya çıkartılmış, emin olunduktan sonra da o ağ çökertilmiş ve biz o çökertilen şebekenin parça parça medyayla paylaşılmasına şahit oluyoruz. O ağ çökertilmiş. Altını öyle önemli çizeyim. Bir bereli fotoğraf kış mevsimine işaret eder. Süresini tabii ki bilmemiz mümkün değil. Yazında muhtemelen beyzbol şapkasıyla yüzünü ve gözlerini saklamak istemesine rağmen emniyetin ya da istihbaratın kendi çalıştıkları programla beraber işte kulakları, elmacık kemiği, çenesi gibi, göz yuvası gibi ya da burnu gibi kolay kolay değiştirseniz de estetik olsanız da tespit edebileceğiniz sistemlerle
2: tanınıyor.
0: Tespit edilmiş.
2: Bu kağıt toplayıcısı gibi takılmış.
0: Devam
2: yani
0: edecek.
2: Böyle bereyle falan sokakta. Evet. 10 yıldır Bercan niye burada? Bir şey mi yürütüyor burada? Bir İlginç, o sistemin mi başında? Niye kaçtı?
1: Suikast yapacak.
3: Ama Mete Bey'in dediği gibi yani örgüsel destekle bence veya tavsiyeyle orada.
2: Suikast yapacak diyor Kemal Hoca.
0: Şöyle Melih Bey kaldı yakalandığı bir karayolunu görebilecek şekilde çeşitli açılardan baktığınız zaman aslında bir sitede gibi gözüküyor. Hmm. Apartman gözüküyor ama apartmanın bulunduğu yerden baktığınız zaman karayolundan örneğin üstünüze gelebilecek bir şeyi de görebileceğiniz yani
2: şekilde
0: gibi
2: bakmış. Ama Kemal Hoca bir yerden bir şey söylüyor hocam. Yani ya
4: bence şöyle bir şey. Şimdi mesela firari hiçbir yerle bağlantısı olmayan işte inşaatlarda çalışan birisinin üzerinden bu kadar para çıkabilir mi? Çıkamaz değil mi? Bu paranın varlığı şunu gösteriyor. Örgüt hala kendi içerisinde çok ciddi olarak nasıl yurt dışındaki firari mensuplarını besliyorsa örgüt kendi içerisindeki firari mensuplarını da yeni suikastler için, yeni terör eylemleri için beslemeye devam ediyor. Çünkü bu para yaşam normal yaşamı sürdürmek için.
2: Çok özür dilerim. Seyircilerimiz ne konuşuyor ne görüntü ekran demesinler. Muhammed Salah Trabzon'a inmiş. Onun görüntülerini izliyorsunuz.
3: Evet, Trabzon'da Salah depremi var.
2: Evet, Salah depremi yani, var. Herkes bunu konuşuyor.
3: Duyuru yapılmış. Özel araçlarınızı havaalanına gelmeyin. Toplu ulaşımı kullanın.
2: Ben hiç anlamadım ki çok önemli futbolcu ama bugün de bana soruyorlar. Diyorlar abi Muhammed Salah geldi mi? Herhalde geldi diyorum yolda ama.
0: Ya şimdi
2: Mısır'da var. İzlediğiniz görüntüler bunlar.
0: Mısır'ın en ünlü futbolcusu kendisi dünya çapında ve özellikle Arap futbol takımlarında çok bir göz bebeğiydi. En sonunda işte Avrupa'ya gitti. Liverpool'a gitmişti. Fakat Mo Salah'ın en büyük dünya çapında tanınmasına sebebiyet veren mesele Gazze soykırımıyla ilgili aldığı net tavır oldu. oldu. Evet. Bununla ilgili hani Dünya Boyunu'na transferlerinin de

0: engellendiğine dair dedikodular da çıktı ama en sonunda tabii Türkiye topraklarına ayak basması
1: çok önemli bir transfer yaptı. Olsun. Yani tabii. Trabzon hayırlı olsun.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yani şimdi zaman zaman operasyonlar yapılıyor yurt içinde. Bazı siyasi figürler de çıkıp diyorlar ki efendim önüne geleni toparlıyorsunuz kardeşim. Yani işte yardım kumbarası olan işte ne bileyim bazı kadınlar kendi evlerinde gün yapıyorlar, onları bile gidiyorsunuz topluyorsunuz. Hayır, öyle bir şey değil işte. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'nin en korkunç terör örgütüdür ve onlar kendi aralarındaki bu parasal ilişkilerini örgütsel bir faaliyet olarak sürdürüyorlar. Bu çok ciddi bir örgütsel faaliyettir ve bu örgütsel faaliyetin neticesinde bu 10 yıldır saklından firari adamın üzerinde binlerce dolar ve çok sayıda altın bulunabiliyor. Niçin var? Normal yaşamını sürdürmek için değil bu. Bu operasyon için, bu örgütün, terör örgütünün yeni operasyonları için. Bu operasyonlar sadece kurşun sıkmak olmayabilir. Bu operasyonlar bazı siyasi figürleri satın almak için de olabilir. Pek çok şey için yapılabilir. O açıdan şu anda pek çok yerde yürütülen ve finansal ayağına yönelik operasyon denildiğinde tırnak içerisinde bunun son derece kıymetli, önemli, özel operasyonlar olduğunu ve bunun arkasında aslında bu korkunç terör örgütünü çökertmeye yönelik Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonlar olduğunu, emniyeti yürüttüğü operasyonlar olduğunu, bir yargı sürecinin sürdüğünü bilmemiz lazım. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu küçümseyen siyasiler de buradan ibret almalı, ders almalı.
4: Şunu da bilmemiz lazım.
1: Nedir bu arada bu?
4: Bu bir silahlı terör örgütüdür. Unutmayın. Yani
1: ha, onu diyeceğim. Yani bu adam ne suikast mı yapacaktı? Şey mi yapacaktı?
4: FETÖ silahlı terör örgütüdür bu. Tabii ki yapacak. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza yeltenmişler. 37 kişi toplam. Helikopterlerle, 3 tane helikopterle. Şimdi bu tek kaldı. Bu tabii tek ama bunun etrafında hocalarımın dediği gibi besleyenleri var, ekibi var, network var. Dolayısıyla bu 10 milyon kadar bir parayla patlayıcı alabilir, silah alabilir, mühimmat tedarik edebilir, kendini imha edecek bir intihar suikastı yapabilir. Yerini ve zamanını ve doğru işte kişiliği...
3: Ve yaptılar hocam yani.
4: Evet.
3: Değil mi komutanım?
4: Tabii.
3: Yaptılar yani Türkiye'nin ortasında Rusya'nın büyükelçisini öldürdüler.
4: Ha, bravo, onu örnek verecektim ben.
1: Pardon diyorsunuz. Hakikaten yani ülkeleri savaşa sokacak bir gelişmeydi bu.
4: O Allah'tan değil mi?
1: Yani, Suriye, tabii hocam. Bir Rusya... de o garip olan o Karlov suikasti sırasında kamera göndermişler. Çekiyorlar o olayı.
4: Evet.
1: Ankara'da bir tane sanat evinde.
4: Canlı yayında.
1: Niye gider çekersin ki onu? Şimdi bu yönlerini de biraz düşünmemiz gerekiyor. Ne söylediğimi anlatabiliyor muyum? Yani Ankara, yani, Çankaya'da bilmem ne sanat evinde bir tane açılış var. Ankara'da yüzlerce var ve Rus Büyükelçi orada abi. Gidiyor, kameralar da orada çevirmişler. Yani çekmezler bu görüntüyü. Ve orada bir adam polis kılığına girmiş bir FETÖ'cü vuruyor. Şimdi biz geriye dönük düşündüğümüzde bunları da bir bence kafamızda sorgulamamız gerekiyor. Niye o suikasti canlı çektiniz?
4: Tabii. Bir tehlike arz edeyim tekrar.
3: Ve kim çekti?
4: 37 kişinin...
3: Hangi kameralarda o kameralar, kimlerdi?
1: İşte herhalde ne bileyim memlekette şey var, bakıyorlar herhalde.
4: Bu
1: yani,
4: suikast demin içerisinde...
1: Benim aklıma geliyordu, tabii ki şeyimizde geliyordur istihbaratımız.
4: Ölen var mı suikast deminden? 37 kişi için ölen var mı?
3: Yok.
4: Yok. Hepsi canlı ve hayatta. 36'sı şimdi 37'si komple şu an hapishanede. Şimdi buna yarım bıraktığın işi Allah...
1: Kemal hocam çok özür dilerim. Muhammed Salah açıklama yapıyormuş arkadaşlar, bir dinleyelim diyorlar.
5: Everywhere I go, I always try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
6: Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte dahi zorlanıyorum, çünkü kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm, inanın ben de hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgi vermek beni çok sevdi. Olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken 5000 kişi var burada. İnanılmaz bir şey. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha zor benim adıma.
7: Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına şükür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızına şu karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum.

0: Edenler sağ olsunlar. İyi akşamlar.
1: Evet. Trabzon yıkılıyor Bercan.
2: Vallahi ben şey yönünden bakıyorum. Spor'un diplomasi yönünde, yani Türkiye ile Mısır arasında yeni başlayan döneme bayağı büyük bir katkı sağlayacak. Yani kamusal diplomasi anlamında çok büyük bir iyi bir hamle, iyi bir adım.
1: Dış haberler müdürü olunca hocam.
3: Yok, iyi oyuncu olma hakkında yemem
1: öyle
3: lazım.
1: Mi? Tabii. Ben bir şey itiraf edeyim mi Mete?
3: Çok seyrettik.
1: Bir şey itiraf edeyim. Ben ilk defa ismini duyuyorum.
2: Ha. Evet, ben de.
1: Yani benim bilgisizliğimi düşün. Estağfurullah. Benim hiç bilmiyorum, hiç alakam olmadı.
4: Ben bile duydum ismini ya.
1: Sen duydun düşün ama yani. Sen biraz ilgilisin.
3: O gollerden duymuşsundur tabii. Çok iyi.
5: Mısır'dan gelecek turizm de artabilir. Maçı izlemeye gelecek.
2: Kesinlikle. Trabzon'un seçmesi tabii çok önemli. Eşinin çok büyük katkısı olduğu söyleniyor. Yani o yeşil ortam, Trabzon, o doğa.
1: Abi Mısır'dan gelip Trabzon'u görürsen dersin yani.
4: Evet. Ama Liverpool'dan gelmiş canım.
1: Liverpool'dan daha güzel.
2: Yeşil bir ülkeden yani geliyor aslında, İngiltere'den.
1: Doğru, benziyor belki de ama memlekete benziyor demişlerdir hani Liverpool'dan.
2: Yani İstanbul yerine Trabzon'u tercih etmesi ilginç. Yani Trabzon'un doğası, ortamı, yaşam atmosferi demek daha
4: hanım
2: çok
4: etkileyici. Hanım ama artık Müslüman bir ülkeye gidelim demiş. Evet. Güya yazılanlar doğruysa eğer.
1: Hmm. O da olabilir, evet. Kemal Hocam, nerede kalmıştık? Suikastli konuşuyorduk.
5: Yani yarım bıraktığın işi tamamla mı dediler acaba buna dışarıdayken? Onun için yoksa çoktan giderdi bu, kaçardı yani bir şekilde kaçak yollarla çıkabilirdi. Güzergahlarda iki tane güzergah var sıkıntılı. Biri Gürcistan, biri de mültecilerle beraber Ege Denizi'nden Yunanistan'a çıkış yapıyorlar. Oralar ayak bastığı zaman geri kalan yerlere rahatlıkla gidebiliyorlar. O yüzden kaçmamış. Kalmış burada, emirle kaldığı net. Yani örgüt tarafından buna talimat verilmiş.
1: Bunların hepsinin sahile geçiriliyor olması da bence çok önemli bir gösterge. Başka yerde olsa hani başka tabii pozisyonlar olabilirdi. Derlerdi ki çok önemli bir pozisyon. Türk yargısı, hepsi yakalanıyorlar, tabii yargılanıyorlar.
5: Cezayir müebbet aldı.
1: Onları yakalayan tim de daha profesyonel bir tim. Kaç gün sürmüştü, kaç gün hatırlıyor
5: 17
1: musunuz?
5: 17 gün sürdü.
1: 17 gün.
5: Yani 15 Temmuz gününden itibaren sayarsanız 17. gün yakalandı tamamı. İşte bir tek başındaki o terörist 2-3 gün sonra Ankara'da yakalandı. Bu 10 yıl sonra yakalandı.
1: 10 yıl
5: sonra. Dolayısıyla onlardan bilgiler alınmıştır zaten. Ama dediğim gibi risk çok büyük. Hala da akıllarında onların öfkeyle karışık şaşkınlık var. Dolayısıyla planlar da devam ediyor.
2: Ya Kemal Bey, o pazar günü hatırlatmışsınız mesela. Orada ilginç bir noktaya değinmiş. Yani finansal gücü hakkında, yani terör örgütünün işte 150 milyar falan, evet, demiş. Evet. Sonra bir en az 50 milyar vardır mesela. MIT'in bir raporu vardı. Bir ay önce yayınlanmıştı. Amerika'daki diyelim örgüt şeylerine, üyelerine en üsttekiler neredeyse aylık 10 bin dolara kadar maaş bağlamışlar.
5: Şöyle, yani üsttekiler sefa sürüyor.
2: Buradakiler de Murat Bey'in işaret ettiği o kripto varlık, değişik cemaatlerde, STK'larda, işte bürokrasi, her yerde varlar bence yani.
1: Hala o himmetler devam ediyor.
2: Tabii, onlar devam ediyor. Zor durumda olanların mesela ellerine tutuyorlar, yardım ediyorlar.
4: Yani iş adamları yardım kampanyaları, artık başka isimler altında yardım kampanyalarının yapılmış olma ihtimali
2: şirket
4: var.
2: Şirket açıyorlar
4: yani
2: mesela,
4: bir tane FETÖ'cü şirketler çıktı. Al nişanlı FETÖ'cülerden bir tanesi. Biz bir siyasi parti kurduk, ona para topluyoruz dedi. Hı. Kimse de ağzını açıp bir şey söylemedi. Söylemedim, daha şu anda yaşadığımız şeyden bahsediyoruz.
2: Tabii yeni
4: Emre Uslu çıktı, dedi ki biz siyasi parti kurduk.
1: Doğru, doğru.
4: CHP'yi de biz böldük. Şimdi yardım kampanyası yapıyoruz dedi. Hiç utanmıyorlar. Hiç çekinmiyorlar. Hiç yani bundan hicap duymuyorlar ve karşılığında da hiçbir siyasi parti, bu ithama maruz kalan siyasi parti, siz kimsiniz ya? Ne ahlaksızsınız, onu siz da teröristsiniz falan demiyor ya.
1: Onu da demiyorlar
2: yani.
1: Usulen deyin ki böyle böyle kamuoyuna karşı Bercan hani istemiyoruz falan, evet, deyin. Tabii. Tamam, gene yapıyorlar zaten, ona engel olmuyorsunuz da. Onu da demiyorlar çünkü o oylar gelsin istiyorlar. Yani muhtemelen çünkü AK Parti'den kopan o FETÖ partileri bence onlar. Gittiler, onlar da bağımsız kaldılar şimdi. Onlar da gelsin isteniyor yeni partiye. Hani başsız, evet, kaldı ya bir tanesi.
5: Evet. Ya Amerika Birleşik Devletleri başkan adayları işte Obama, Trump ya da Biden, onlar da bağış topluyorlar biliyorsunuz. Yasal, evet, olarak yasal, bağış tabii toplanıyor. Rakamlara baktığınız zaman onlar bir de böyle bir yıllık bir periyotta toplanan paralar. En nihayetinde bağışlar kesiliyor bir tarihte, başkanlık seçiminden bir süre önce. Bunlar 3-4 gün içerisinde benim duyduğum 245 milyon Türk lirası gibi bir rakam var. Yani bu para normal koşullarda yeni kurulmuş bir
4: emekli partiye öğretmenler 100 bin lira bağışlıyorlarmış takır takır mesela.
5: Ya
4: emekli
5: işte o kaynağa bakmak
4: lazım. Emekliler acından ölüyor diye propaganda yapılan bir ülkede emekli öğretmen tık diye 100 bin lira bağış yapıyormuş mesela.
1: Emekliler duymasın
4: yani bana. Şunu söylememiz lazım, bakın Fethullahçı terör örgütünün diğer tüm yapılardan ayıran temel bir fark var. lidere bağlılık konusunda.

0: Çünkü lider yarı tanrı bir şey olduğu için. Yani ben eminim Fethullah Gülen'in öldüğüne inanmıyor da olabilirler hala. Çünkü o kainat imamı olduğu için göksel bir yerde de durduğuna inanıyor olabilirler. Bu söylediklerimin tuhaf olduğunu ben de farkındayım. Ama iman ediyorlar buna.
1: Ne diyelim?
0: Yani ya? Bir kukla ele bir tarafa koyup da onu tazimle öpen, onun atletini, çamaşırını, tükürdüğü şeyin parçasını alıp sinesinde günlerce saklayan adamlara, adamların normal olmadığını söylüyoruz. Bu anormal tipler, şimdi herhangi mesela PKK, DHKPC vesaire bir örgüt bir eylem yaparken önünü arkasını hesaplayabilir. Bir plan yapabilir. Bunu toplumsal karşılığını hesap eder. Yani bir terör eylemi yaparken sonuçlarını hep hesap ederek yapabilir. Ama burada sonuçlarını hesap etmeden de eylem yapabilecek.
2: Dediğiniz önemli mesele, yani örgüt üyesi git devlet başkanını öldür diyor.
0: Yapabilir.
2: Koşuyor.
0: Yani Türkiye'de
2: büyükelçiyi öldürüyor. Tabii, ülke savaşa girebilir
0: hiç,
2: diyor.
0: Hiç evet bu konuda hiç düşünmez. Önünü sonunu düşünmez. Yani Türkiye'de çok önemli bir toplantı yapıldı. NATO toplantısı yapıldı. Yani dünya kadar dünya lideri geldi. Yani hani Trump'ı öldürmeye gücünüz yetmeyebilir de söz gelimi çok küçük bir ülkenin çok az korunan bir ülke liderini denk getirebilir misiniz? Yapabilirsiniz. Yani Allah'tan Türkiye bu konuda çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ama Fethullahçı terör örgütünün Avrupa'nın küçük bir ülkesinin liderini Türkiye'de öldürdüğünü düşünün. Yani bunun gibi bir manyak çıkıp onu yapabilir miydi? Öyle binlerce böyle bir şey yapar zaten. Yani büyükelçiyi öldürüp Türkiye ile Rusya'yı savaşa sokmak isteyen bir örgüt bunu niye yapmasın? Yapabilir. Şu anda o tehlike hala devam ediyor. Tehlike gerçekten hiçbir şekilde bitmiş değil. Çünkü bu örgütün herhangi bir ideolojisi yok. PKK bile bitebilir. Çünkü PKK bir ideolojik örgüttü. Türkiye'nin topraklarında bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyordu. O idealimden vazgeçtim deyince iş bitebilir. Bu örgütün bir ideolojisi yok. Bu örgüt yeryüzünde kainat imamı olduğuna inanan bir sapkın inanışa sahip. O zaman sapkın belki, bir tarikat gibi ve bitmediler.
1: O zaman belki şimdi böyle sureti haktan görünüp foto operasyonu yapıyorlar belki pek çok yerde. Bunu da düşünebiliriz değil mi yani? Adam bak ne demiş ifadesinde de Cumhurbaşkanı'nı alıp götüreceğiz. Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan 15 Temmuz'da tüm öğrencileri topladı. Bir şeyler olacak. Emirlere uyun dedi. Ardından da bizden olmayan kimse var mı demiş aranızda FETÖ işte hizmetten.
0: Orada olmayan. Da hizmetten diyor. Hizmetten bu mesela hizmetten ifadesi bile örgütün o kadar jargonu ki.
1: Bir yani öyle diyorlardı.
0: Hizmet diyorlar. Örgüt kendi içerisinde cemaate hizmet der. Ya yani mesela rütbelerde mesela bir üstüne küçük şey, en küçükten büyüğe doğru gittiğinde ona belletmen der. Onun bir öyle imama, abiye falan gelene kadar çok kategoriler var. Hiyerarşiler, hiyerarşide isimler var. Hizmet tam olarak onun jargonuna uygun ifade.
3: Himmet de bağış diyorsunuz, evet. Onu kullanıyorlar.
1: Bir dönem Ankara'da falan işte Bercan sen hatırlıyorsun, sen de biliyorsun hocam ne yapıyorlardı. Cemaat memaat yapıyor ki hizmet, onu bile çok sonra. Tabii. Bunlar ne zaman böyle bir açık etmeye başladılar? Bir 2013'te falan tamam işte biz de bir yapıyız, hizmetiz bilmem ne izlemeye başladılar. Evet. O döneme kadar o şeyi bile biz beraberiz bile demiyorlardı evet, yani.
4: Tabii. Hatta konuşmalarına bile yansıyordu. Fethullah falan deyince hemen düzeltip arkasında bilmem ne efendi demen gerekiyor diye. Diyorlar. Tabii tabii. Konuşmaları da değişmişti o dönemden sonra.
2: Dershane kriziyle biraz başladı. Dershane işte. Krizi.
3: Ama son dönemlerde son 2 yıldır yani darbe olmadan 2 yıl öncesinden itibaren çok mütedeyyin aile gruplarının son derece açık, son derece Atatürkçü, hatta Kemalist, yani Kemalist derken böyle uçta konumlanmış böyle taparcasına aşağı böyle bir yapıya bürümüşlerdi. Aile yapılarını çok önceden bildiğimiz insanların bir anda sağlığa zararlı alkol elinden düşmez olmuştu.
1: Takiye'nin dibine vurdular yani gizlenmek için.
3: Takiye artık sözle bile tanımla bile ifade etmek mümkün değil.
4: Bayrakları asanları da gördük camlarına fark edilmemek için, o dönem hatırlayın. Birçok yakalanan evde evet, camına Atatürk bayrağı asmış. Aynen, evet. Türk bayrağıyla Atatürk'ün portresinin olduğu bayraklar asıyorlar.
2: Kemal Bey askeri şuradan bahsedince aklım o dönemde Davutoğlu başbakan ve o dönemden bir süre önce alındı görevden. Uzaklaşmak zorunda kaldı.
1: O gittikten diyor zaten. O ben gittim darbe oldu diyor.
2: Emniyet müdürleri değişimi yaşanmıştı Türkiye'de.
0: Evet. Allah'tan o mu tutuyormuş?
2: Öyle bir şey yapılmıştı.
0: O mu tutuyormuş darbeyi engelliyormuş?
1: Yani Binali Bey de dedi ben geldim 100. günümde darbe oldu. Siz ben evet, bir şey demiyorum Binali dedi. Binali Yıldırım'a sorsunlar zaten. Bence yani.
0: Evet.
1: Daha açık konuşursa Binali Bey. Dediğin doğru.
2: Yani o dönemde müdürleri... Davutoğlu başbakanlıkta kalsaydı o gücünü koruyacaktı.
1: Darbe olmayacaktı
2: o.
1: Diyor yani.
3: Evet. Darbenin olduğu gün Güneydoğu ve Doğu'daki generallerin tamamı, Tugay komutanların FETÖ'cü çıktı. Tamamı. İstisna yok.
2: Çok ince ve iş PKK'yla yapmışlar.
3: PKK ile çok ciddi bir anlaşma yapmışlar.

0: 2015'te PKK ile şöyle...
1: FETÖ ile PKK.
0: Evet, DHKPC de dahil. Yani örgütler bir çatı altında birleşmişler. PKK terör örgütü gerçekten o yıllarda şey yapmadı. Herhangi bir eylem, herhangi bir çıkış yapmadı. 2014, 2015, 2016'ya kadar şöyle bir plan vardı. PKK terör örgütü o bölgede eylemlerini ortadan kaldıracak. Darbe başarılı olacak.
2: Darbe, evet.
0: Olduktan sonra aynen. Orada federasyon kurulacak. Ve PKK'nın talep ettiği yıllarca işte şey yaptığı, sözde mücadele ettiği politik hedefi bunlar teslim edeceklerdi. Hmm. Ve federasyon şöyle olacaktı.
1: Dediğiniz gibi PKK da o girmeyin demiş yani o süreçte bir operasyon
2: tabii
1: falan
2: yapmayın. Gezi'den sonra da biraz yavaştan almaya başladılar.
3: Yavaş ağırdan aldılar. Gezi'de de birlikte ittifak.
2: Gezi'de de Gezi beraberdiler ama Gezi'de başaramayınca
3: ittifak yapmadılar
2: mı? Darbe projesini devreye soktular.
3: Bütün polis şefleri Gezi eylemlerini tırmandırabilmek için organize hareket tabii, etmediler mi?
1: Kemal Hocam pardon.
0: Yani o dönem işte Ahmet bir eyalet. Reisi belli başında işte o sözde onlardan Serhat bir eyalet. Yani bizim idari yapılanmamızın dışında bizim topraklarımızda Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de İran'ı bilmiyorum. O üç lokasyonda bir Büyük Kürdistan belki İran'da vardır. Orada vardır, beraber anlaştılar. Bunu sonradan şöyle anlıyoruz. FETÖ terör örgütü mensuplarının bir kısmı kaçarken Irak'a kaçtı o bölgede. Güneydoğu'da ve Irak'ta PKK'ya katıldılar. PKK'nın içerisinde şu anda bizden demeyelim FETÖ terör örgütü mensupları eski askerler var.
1: Bir ara bunların araları çok kötüydü güya. Bu yok, çözüm yok. Süreci olduğu zaman gayet bence değil. FETÖ'yü harekete geçiren
2: hatta oluyor. FETÖ'nün mesela Kürtlere bedduası vardı. Büyük o onu belediye diyorum. Başkanların tutuklandığı tabii. Dönemde Allah evlerini
1: zaten
2: yaksın,
1: onlar yaptı.
2: Ateş düşürsün falan Ercan diye.
1: Ercan hatırlasın o HDP'li Dem, evet. Artık o zaman adları neydi bilmiyorum Dem diyelim. Demlileri o zaman alıyorlar arkadan plastik
2: arkadan
1: kelepçeyle.
2: Evet, kelepçe
1: bütün
2: değil.
1: Şırnak'ta ben o dönem Şırnak'a Diyarbakır'a gitmiştim bu çözüm süreci işte geziler için falan. Panoları asmıştı belediyeler ve sokakta da millet şey oluyordu yani ne yapmaya çalışıyorsunuz diye. Çözüm sürecinden çok rahatsızlardı.
2: Tabii.
1: Bir defa net bir şekilde o dönem. Ama ondan sonra herhalde işte aralarında
2: Obama Biden geldi. Obama Biden geldi 2008-2009 dönemleriydi o dönemler. Obama Biden yönetimi geldikten sonra bu FETÖ ile PKK'yı Erdoğan'sız Türkiye projesinde yan yana bu sefer çalıştırmaya başladı.
0: Takı yeni bir parçası bu.
1: Öyle mi? Biz düşman görünüyoruz tabii. Diyor.
0: Çünkü darbe gününe kardeşim. Kadar PKK ile biz beraberdik diyen bir tane adam çıkmadı. Çıkmazdı. Evet. Hala çıkmaz.
2: Çıkmaz.
0: Ama hı-hı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok net operasyonlar düzenleniyor belli bir bölgeye. Boş geri geliyorlar. Düzenliyorlar, boş geri geliyorlar. Düzenliyor. Ya böyle gayret sarfı olur mu yani?
4: Sınırda Kevgir'e dönmüştü o yıllarda işte. Sınır evet. Karakolundakiler evet. Görevdeyken.
2: Yani boş geliyor ki asker gidiyor.
0: Temas kuramıyor geri geliyor. Geri yani geliyor, çok net ha. İstihbaratçılar veriyorlar. Yer böyle. Tabi o zamanlar İHA SİHA falan da çok yaygın değil. Dolayısıyla gitmen lazım oraya. Vadiye inmen lazım. Kamplar araman, ayak basman lazım. Dolayısıyla o operasyonlar gizlilikle yapılıyor ama hiçbir temas kuramıyorsun. Çünkü bir taraftan tavşana kaç, taziye tut diyor. İşte öyle bir takiye hikayesidir o muhtemelen. Ama tabii tipine bakın şimdi hiçbir pişmanlık yok. O demin fotoğraf var ya onu bir açabilir miyiz?
1: O tek
0: ayakta yüzdü. Duruyor. Ben orada bir yüz analizi yapayım mesela.
1: Berkay verir şimdi onu bize.
0: Dolayısıyla
1: bir moral falan çökme hali yok mu?
3: Yok. Gerçi böyle götürdük.
2: Yok, nedamet işareti yok. Mümkün
3: yok
2: değil.
3: Mu?
2: Göremez.
3: Hiçbir pişmanlığı olmadı. Çünkü onlar ahirette de büyük evet. Bir mükafatla karşılanacaklarını yani. Biliyorlar.
4: İtirafçı oldu mu bu?
3: Yani bu hani
2: itirafçı, dünyada evet. Çektikleri itirafçı olarak güya şey verir. Şeyler,
1: Fadede
2: güya,
1: bayağı anlatmış.
4: İtirafçı.
3: Bu şu anda çektiği şu an eziyet olarak görülen bütün şeyler onların mertebelerini arttıran bir şey. Yani yüksek mertebeye ulaşıyorlar.
2: Tabii bunu da kefaret olarak
3: tabii kefaret olarak o açıdan birbirlerini sürekli de cezaevlerin mahkemelerde de birbirlerine küçük notlar gönderdi. Pek çoğu da yakalandı biliyorsunuz. Birbirlerine sabrı telkin ediyorlar.
2: Sabır
3: çünkü yani imamımız bizim cennette bekliyor. Orada büyük mertebeler kazanacağız. Yani tuhaf geliyor olabilir. Dehşetle baktığımda görüyorum. Ama buna inanıyor
2: yani
3: çünkü.
2: İmtihan dünyası diyor.
1: Yani hocam siz bir yüz analizi yapacaktınız.
0: Şöyle.
1: Berkay'cığım o büyük fotoğrafını versene bu adamın.
0: Bu tabii çöp şey topluyor. Atık malzeme topluyor. Onları da rutin yapıyor. Yani gerçekten topluyor. Gerçekten satışını yapıyor. O
1: İnandırıcı olsun.
0: Tabii. Salih Usta diye kod ismiyle. Ama babası başka bir isim vermiş buna. Kimlik falan almış. Neydi adı unuttum. Notlarımda var ama evet. Bir garip bir isim vermiş.
2: Cemaat'teki adı Salih. Yani
0: gerçek ismi
2: başka.
0: Bu işte. Yani yansıyan Burkay bilmem ne denen.
2: Salih.
0: Bir de ayrı bir isim var. Kimlikli. Bir de kendini başka bir isimle piyasaya tanıtıyor.
1: Bu izlediğiniz görüntülerde o Menfez'de yakalandı. Bu da Menfez evet. Paşası.

0: diyorlardı buna.
1: O as subay biliyorsunuz.
0: Ama örgüt içinde paşaymış ya.
1: Avukatlar imamı.
0: Evet.
1: Yani enteresan bir hiyerarşik yapı oluşmuş. Paralel bir yapı oluşmuş. Yani as subay rütbesindeki bir arkadaşımızın normal bir subaya emir vermesi mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla generale dahil emir verebilecek bir hiyerarşik çarpıklık var ortada. Emir de nereden geliyor? Emir de Pensilvanya'dan geliyor. Hava kuvvetleri imamı. Hava kuvvetlerindeki tüm personeli tanıyan, onları fişleyen, onları Pensilvanya'ya götüren, orada el öptüren, rütbe taktıran bir aracı adam bu. Ve o mertebelerden de iyi bir mertebe hava kuvvetleri imamı onlara göre. Dolayısıyla çok etkili. İşte onlar hep çocukluktan 12, 13, 14 yaşlarından itibaren örgüte kemik kadro adı altında giren tipler. Onların akıl sağlığı yerinde falan değil. Biat var, başka da hiçbir şey yok. Yani aile fertlerinden birini öldü deseniz öldürür. Şimdi bu adam yakalandığında bir fotoğraf veriyor ayakta. Hala bakın dik duruyor.
0: Şu mu hocam?
1: Bak işte görüyor musunuz? Hiçbir pişmanlık yok. Normalde endişe eden adam...
0: Niye hocam şurada şöyle durmaz mı? Pişmanlık olmasa kafanı kaldırırsın.
1: Yok yok bakın normal bir fotoğraflarda.
2: Yani, önüne bak demiş olabilir.
0: Üniversitede gözaltımız altına alınırsınız.
2: Ya burada önüne yani. Bak demişlerdir muhtemelen.
0: Öyle mi? Önüne bak derse de sen böyle bakarsın. Abi, o diyebilir yani. Öyle mi diyorsunuz siz? Siz ben, daha iyi bilirsiniz. Yani,
1: ben burada
3: suç işleyen biri böyle durmaz. Böyle daha böyle şey olur. Sus durur şey yapar.
1: Hatta şu yani bu tür şeylerde endişeyle bakıldığı için objektife bakarsınız. Bir laf söylemesinler ne bileyim işte bir şey eziyet etmesinler diye. Ama adam önüne bakıyor. Takmıyorum sizi gibi bir ifade var burada. İkincisi kilosu boyu orantılı. Yani kilo endeksi benden iyi. Dolayısıyla da spor yapmış. Sağlıklı yaşamış.
0: Askeri disipline devam ediyor.
1: Beslenmiş. Ve ciddi bir aslında biraz da doktrine olmuş gibi gözüküyor 10 yıllık süre içerisinde. Ve kendini hala önemli hissediyor örgüt içerisinde bu. Bağlantıları var çünkü. Çeşitli yollarla bağlantı kuruyor. Sosyal medya kullanmıyor. Normal telefon kullanmıyor. Şey de kullanmıyor. Akıllı telefon. Tuşlu telefonlarla ve kuryelerle irtibat kuruyorlar.
0: Eskişehirli galiba değil mi?
1: Afyon Karahis, Emirdağlı.
4: Afyon.
0: Bizim orada, bizim hemşehrim bu taraftan.
2: Afyon, Emirdağ örgüt açısından da çok kritik bir yer biliyorsunuz.
1: Kaçmak en için önemli, Eskişehir kullanıyor oradan kafa yani karışıyor.
0: Ailesinin oradaymış evi falan filan. Yani memleketine gidiyor gene.
1: Evet, evet. Afyonkarahisar'da yakalanıyor. O da şey deprem konutları biliyorsunuz. Boş, şey yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Sığınmış oraya bir
2: belki
1: şekilde.
2: Belki de görüşüyordur ailesiyle. Ailesiyle görüşüyordur arada.
0: Yani tabii aile şeydir yani.
2: Görüşüyordur.
0: Aile yoksa yardım eder aile.
2: Yani gider başka bir
3: cemaate giderken itiraflarında babasının haberinin olduğunu söylüyor. Yani ailesi de işin içinde.
1: Kıyafete bakalım. Kıyafette biraz böyle mütedeyyin bir kıyafet.
0: Halk adamı işte abi değil mi? Böyle
1: dikkat
0: giyiniyor.
1: Dikkat çekmeyecek şey. Vaziyette. Sakalları, saçları.
0: Şey ben zaman görsem asker. Yani,
2: su komutanım ama. Pardon? O kıyafetli terörle mücadele giydirmiş olabilir.
0: O da olabilir.
1: Yok yok yakalandığında bununla yakalandı.
0: Bununlaymış.
1: Ben o evdeyken gördüm.
0: Bercan asker der misin görsen yolda falan? Yani yok. Eski öyle bir hali olur
3: mu? Esnafa benziyor hiç.
0: Esnaf değil mi? Kemal hocam siz anlar mısınız?
1: Yok ben asker derdim.
0: Siz yıllarca askerlerdiniz.
1: Derdim. Yüz ifadesi, göz ifadesi, kaş.
0: Bir olağanüstü durum var. Hayatın doğal akışına evet. Tersi. Yani kağıt toplayıcı bak, bu şey için söylüyorum. Hani böyle salmış bir görüntü vermeye
3: çalışıyor. Bana doğudaki Hizbullahçıları hatırlatıyor. Öyle onlar değil. Da mesela bu profilde
1: en azından militan tarzı bir tip.
0: Militan tarzı.
1: Militan. Evet. Militer demesek de militan diyebilirsiniz yapısal itibariyle.
0: Onu diyebilirim.
1: Evet militan. Dolayısıyla işte bakış iyice doktrine olmuş. Net. Motive de olmuş. Ve şöyle de bir şey var. İçeride maalesef diyeceğim artık buna. İçeride namaz kaç vakit hocam? 5 vakit. 6 vakit kılıyorlar. Sabah 5'te her gün
0: kalkıp. 5 değil 6.
1: 6 vakit. İlk sabah kalkıp bunlar hapishanede şükür namazı kılıyorlar. Kime şükrediyorlar? İşte malum X'e, Aş'a. Dolayısıyla arkadan eğitim başlıyor. Bunları dik tutmak, diri tutmak, ayakta tutmak, doktrini tazelemek için hala onun söylemlerini o grubun içerisindeki bir takım kripto da olabilir bilmiyorum. O mertebelerden birinden.
0: Kemal hocam öyle olmasa o motivasyonun 10 yıl insan Mete saklanabilir mi? 10 yıl düşünsene abi yeter dersin.
1: Yok hapse de girecek şimdi hapiste de aynı
0: yani
1: şey.
0: Hayır motivasyonu demek ki hakikaten doktrine oluyorlar.
4: İlk benim tahminim yani muhtemelen ya yurt dışına kaçamadı diğerleri gibi arandığını biliyordu. Ya da o bölgede yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaparken muhtemelen operasyon düzenlendi. Ama bu abi daha erken çözülmüş. Önümüzdeki dönemde gene başka isimlerde göreceğiz muhtemelen ama ben gene bir şebekeye işaret etmek durumundayım. Çünkü bu şebeke belki il bazında değil, iller bazında böyle bir ağda saklanan, gizlenen başka kişileri de göreceğiz yakalandığını. Yani bu bir dalga, bir safa. başka safhalarında başka isimleri de göreceğiz. Hatta

0: Yurt dışından belki bir takım isimlerin getirildiğini göreceğiz istihbarat ya da güvenlik kurumları tarafından. Bu sadece Türkiye ile Türkiye içerisini kapsayan bir mücadele değil bence.
1: Şöyle bir iddia var sizi destekleyen. Yurt dışında bazı yerlerde böyle bazı FETÖ'cülerin böyle etkili isimlerin yurt dışındakilerden saf değiştirdiğine dair iddialar var. O saf değiştirenlerin belki verdiği bilgiler sonucu da bunlar.
2: Ben kaçmak niyetinde olsaydı kaçabileceğini düşünüyorum. Kaçmak niyetinde değildi.
3: Şu bence, anda sanki öyle gibi hocam.
2: Şu anda burada örgüt, burada kalk ve talimatlarımızı bekle. Yapılacak olan operasyonlar için talimatlarımızı bekle demiş gibi görünüyor. Çünkü Fethullahçı terör örgütü mensubu olan bir sürü, biliyorsunuz, kadınla çoluğunu çocuğunu alıp Ege Denizi'nden kaçıp gitmeye başardı yani. Evet. Suriye üzerinden, Irak üzerinden kaçabilir miydi? Kaçabilirlerdi. Hele ki böyle birisi.
4: Yani, en üst düzeylerinden biriymiş.
2: Bunu kesinlikle kaçırırlardı. Bu açık ve net bir şekilde Türkiye'de bir terör eylemi yapmak maksadıyla bıraktırılan kişilerden birisi. Çok. Ve bunun gibi çok sayıda o gün 15 Temmuz günü yakalanmayan ya da o gün 15 Temmuz darbesi engellendiği için kimliğimiz deşifre olmayalım diyerek beklemeye alınan çok sayıda örgüt mensubunun olduğuna da ben inanıyorum.
3: Bir örnek vereyim. Bir tane kurmay albay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırında albay komutanı. Düşünebiliyor musunuz?
4: Kıbrıs'taki o kadar kritik bir yerde.
3: Nereye kaçtı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yani sınırdan sorumlu adam.
4: Bizim sınırımızı ve kritik bir sınırımız.
3: Şimdi yani düşmana karşı koruduğumuz sınırı karşı tarafına kaçıyorsun.
4: Peki hocam, çok konuşuyor, çok önemli bir şey söylüyorsunuz ama o gece oradaki o İngiliz üslerinde bir hareketlilik oldu mu? Bu çok iddia edildi. Çok. Yani 15 Temmuz'da PKK, IŞİD, demin Bercan da biraz bahsetti. Onlar işte, Mete de söyledi. Güneyden bir kalkışacaklar, bir şey yapacaklar. Bir de o İngiliz üsleri orada falan bir hareketlendi mi? Ya da başka bir üsler? Hani
0: somut bir şey söyleyebilirim. İlk hareket olduğu zaman Akçakale'de bazı kanaat önderleriyle ve aşiret şeyleri vardı. Hem Türkmenler hem Araplar, sağ olsunlar, hareket esnasında buluşma imkanımız oldu. O gün ben bu meseleyi sormuştum. Akçakale'yi de şöyle anlatayım. Bir yerleşim birimlerinin olduğu yerden aşağı doğru bayırdan iniyorsunuz. Demir yolunu geçtiğiniz zaman bir tepeye doğru tırmandığınız zaman Suriye tarafındasınız. Bu kadar iç içe. Ve göre göre o operasyonu da canlı olarak izleme şansına sahiptik. O kadar yakındasınız. Ve geldikleri zaman o güne dair şunu söylediler. İlk bulunduğum yer o zaman karşı tarafta Tel Abyad tarafıydı. Ve Tel Abyad tarafında tepenin üzerinde YPG'nin araçlarının olduğu, farlarının yanarak hazır tutulduğu ve çok sayıda aracın o tepenin üzerinde biriktiğini söylemişlerdi ve onlar da ileri gelenlerde bir anormal durum olduğunu hissedip bu sessiz ortamda farların Türkiye sınırına doğru çevrilmesinden rahatsız oldukları için usulce silahların alınması, toplanması, eli silah tutan herkesin eline silahla sınır tarafına gelmesi yönünde kendi aralarında bir haberleşme
4: yani
0: olduğunu.
4: O gece onlar da oradan o Tel Abyad dediğin bölümden PKK gelecekti. Peki siz Kıbrıs'taydınız o gece.
3: Evet.
4: İngilizler oradalar.
3: Birleşmiş
4: ya da yabancılar var.
3: Birleşmiş Milletler Yeşil Hat'ta görevli o esnada. Tabii bu haber Cuma gecesi saat 10'a doğru ulaştı, evet, birliklere. Bize de ulaştı o esnada tabii. O yazı hiç çıkmadı bizim bulunduğumuz yerde. Yani gelen yerde kaldı. Ama bazı birlikler Kıbrıs'ta onları as birliklerine kadar yayınladılar. Kıbrıs'taki hiçbir general görevden alınmadı. Yani onlara göre ne demişler? Devam göreve demişler falan. Yani dolayısıyla orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli tümenler, tugaylar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kendi tedbirlerini aldı öncelikle. Hiçbir hareket olmadı. Hiçbir kalkışma olmadı. Fakat İngiliz üstlerinde ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ya da Yeşil Hat'taki Birleşmiş Milletler hattında anormal bir hareketlilik biz tespit etmedik.
4: Tespit etmedim. Evet. Siz oradasınız. Bir gören isimlerdesiniz. Bir de önemli bir görev. Ama çok konuşuldu o gece. Kıbrıs'ta o hareketlilikte. Gerçi İngilizlerin, İngiltere'nin o darbe sürecindeki rolüne dair pek bir şey.
1: Sadece şey vardı işte, bu Amerikan konsolosluğun ve Amerikan medyasının işte, yani Amerikan konsolosluğun buradan Amerika'ya geçtiği bir şey var.
4: Kriptolar var.
1: Fax diyelim. Orada Türk intifadası başladı diye.
0: Bir de şunu özellikle
4: İngilizler için o çok konuşulmadı. Evet.
0: Hatırlatmak isterim. bunların hep taban bulduğu ve bu haberlerin yayıldığı bir X platformu var. Eski adıyla Twitter'dı. Hem darbe girişimi öncesi hem darbe günü. Ben çok iyi hatırlıyorum. Özellikle dezenformatif haberler ön plana çıkmıştı. Kendi aramızda da biz haberleşirken yurt dışı menşeli özellikle İngilizce haber yayın

0: Türkiye aleyhinde bir ivme ile daha geniş kitlelere yayıldığını görmüştük. Buna da müdahale edilmesi gerekiyordu.
1: Acayip dezenformasyon vardı. Erdoğan yolda gitti.
0: Ve Twitter'ın o dönem Türkiye'ye bakan şubesi içinde isim isim de bildiğimiz çok şüpheli isimler vardı. Ve bunlar daha sonra...
2: Daha açık söyleyeyim, FETÖ'cülerin elindeydi. Şu anda da sıkıntılı bir ekip tarafından Türkiye X ve Twitter yönetiliyor. Bunu söyleyelim.
1: Sen de tanrısın.
2: Nerede FETÖ'cü PKK'lı varsa orada.
1: Sen de yakından bilirsin. Ali Teke o zaman İstanbul Valisi'nin işte basın danışmanıydı. O gece özel müşaviri Çetin Şimdi, Ali Teker ben aynı yerdeydik. Şimdi Çetin özel müşavir, yani bazı askerlere, yetkili insanlara ulaşıyor, televizyonları ayarlıyor. Evet, çıkıp görüşeceğiz, konuşacağız diyorlar darbe şeyini eleştirmek için. Daha sonra bekliyoruz, hiçbiri çıkmıyor. İşte televizyonlara telefon ediyor. İşte biz arıyoruz ama diyor telefonları kapalı.
2: Evet.
1: Yani çıkacağız, konuşacağız, tavrımızı belli edeceğiz diyorlar. Bir sürü asker, üst rütbeli falan veya işte emniyet yetkilisi, akademisyen, hiçbiri çıkmadı.
2: Evet.
3: Bu darbenin aslında kopyası 60. Yani 60 yılında yapılan darbenin hemen hemen benzeri.
2: 27 Mayıs örnek alıyor.
3: 27 Mayıs örneği alınmış. Kurdukları yapı da ona benziyor.
2: Çünkü emir komuta zincirinde değil, değil mi? Yani altta olduğu için 60 darbesi.
3: Milli Birlik Komitesi'nin yerini...
4: Ama orada en yüksek rütbeli albaydı. Burada general, dünya kadar general.
3: Yok, vardı, orada da vardı. Orgeneral Cemal Gürses'i aldılar ya.
2: Sonra getirdiler. İzmir'den getirdiler. Burada da Akın Öztürk'ü getirdiler. Oturuyor yani çok yerli.
3: Madanoğlu vardı hep ekibin
2: başında. Hatta diyorlar ki Hulusi Akar'ı ikna edersek 12 Eylül gibi darbe yaparız. Hani emir komuta zincirinde ama tabii ki Hulusi Başa direniyor o gece. Zaten Hulusi Akar eğer darbe bildirisinin altına imza atmış olsaydı kader değişmişti. Biz de o gece mesela takip ederken ayrıntıları Genelkurmay Başkanı'nın imzasının olması altında başka bir durum doğurur.
3: Ama gelen emirde imzalıdır yazıyor.
2: İmzalıdır diyor ama bu TRT'de okunan bildiride hani... İnsanlar onu anladılar. Ben de o gece burada yayın dedim. Tek tek ordu komutanları verdiğinde onların hepsini aktardık. Bence mesela 1. Ordu Komutanı'nın açıklaması çok, çok kritikti. Yayında ben de özellikle onu söyledim. Yani çünkü kışlalardan da izlendiğini biliyoruz yayınımızın. Dolayısıyla siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Sizin yanınızda böyle konuşuyorum ama. Yani ben bile dışarıdan bir isim olarak bunu hissettim. Yani orada Genelkurmay Başkanı derlerdi. Hulusi Akar derdi altında. Onun işte olmadığını
4: çok
2: duymamız önemli.
4: Çok kritik bir şey söylüyorsun. Hulusi Akar eğer kabul etmiş olsaydı bu tezgahı, o zaman Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bir
2: bayağı darbeydi, 12 Eylül
4: darbe olacaktı ve direnç de daha az olacaktı. Bu kesin.
2: Tabii çok içeride askerlerin...
4: Yani kaderin nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Peki Hulusi Paşa bu kadar açık bir şekilde direnmiş olmasına rağmen, yani boynundan kemerle yerlerde sürüklenmiş olmasına, o izlerin ertesi gün hepimiz tarafından görülmüş olmasına rağmen, Hulusi Paşa hakkında, Sayın Bakanımız hakkında tezviratta bulunan siyasiler kime hizmet etmiş olabilirler?
2: Bunlara hizmet ediyorlar abi. Evet. Yani bunun lamıcı mı yok? O gece imzası yok işte Hulusi Akar'ın. Direnmiş, bu kadar basit yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun şöyle olsaydı, böyle olsaydı, biz tabii ki çok ayrıntıları bilemeyiz ama ben bir gazeteci olarak önümdeki tabloya bakıyorum. Altında imzası yoksa.
3: Hulusi Akar Paşa'nın iki tane kritik emri var. Biri hava kuvvetlerine hiçbir uçak kalmama konusunda verdiği emir. Artı Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na helikopterlerin tamamının bütün yurt satında yere inmesi emri. Bu çok kritik bir emir. İkincisi Cuma günü oldu, hatırlayın.
2: Evet.
3: Cuma günü nöbetçi heyeti özel seçilmiş heyet. FETÖ'cülerden seçilmiş. Çünkü insanlar evine gider, lojmanlığına gider. Orada normal işte istirahatini yapar. O arada nöbetçi heyeti kalır kışçılarda, birliklerde, harekat merkezlerinde. Teker teker ismen belirlemişler. Arada istisnalar da var tabii ki. Dolayısıyla ekipçe bir plan kurmuşlar. Orada da işte herkes gitti ama tekrar geri gelmesi gerekiyor personelin. Gelmemesi konusunda Hulusi Akar ikinci kritik emrini verdi.
2: Hocam, siz diyorsunuz ki o gece, ben mesela sizden farklı düşünüyordum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gece etkisiz hale getirmeyi amaçladıklarını, yani yok etmeyi amaçladıklarını
3: ama
2: düşünüyorum.
3: Ama albay söylüyor zaten burada.
2: Siz diyorsunuz ki yakalayıp götürme hedefleri.
1: Yani öldürmekten ziyade Erdoğan'ın o işte Türkiye'deki, dünyadaki, ümmetteki imajını önce bir yok
3: kırmak etme.
1: Hedef oydu.
0: Eş zamanlı zaten...
1: Şehit etseler bile gene o şey yaşayacaktı, o ruh yaşayacaktı. Yani.
2: Çünkü doğrusu
1: önemli
2: da...
1: Önemli o ruhu öldürmekti.
2: Benim
1: yani.
2: Kafama oturmayan şu Bercan, yani siz Cumhurbaşkanı Allah korusun o gece öldürselerdi... siz gelip burada hükümeti falan alamazsınız ki. Olur 80 alamaz milyon yani. Sizin karşınızda... Canlı bomba
1: yani anlatabiliyor muyum? Güvendiğiniz ama Erdoğan işte kaçıyor.
2: Ama şu olurdu belki. Yani dedi, Cumhurbaşkanı böyle bir karakter değil. Orada
1: o
2: başka
1: da onu,
2: direnir.
1: Onu da yapamayacaklarını biliyorlar.
2: Şunu anlatayım. Bunu kabul etmek mümkün değildi. İnsan 80 milyon karşınızda olur. Yani 70 milyon diyelim, canlı bomba. Ama İşte Cumhurbaşkanı yok artık diyecekler.

0: yolumuza devam edelim. Yani Obama da gelir parlamentoda bir açılış konuşması yapar. Hükümet de işte devam eder falan. Yani böyle bir geçiş arzu ettiklerini düşünüyorum. Çünkü
1: onu da akbabalarla yapmayı düşünüyorlar.
0: İşte akbabalar yani. AK Parti'deki akbabalar. Surete AK'tan görünenler vardır. Bilmem neler vardır. Çünkü böyle bir ihtimalin dahilinde Türkiye'de gelip
1: mümkün değil.
0: Hükümet şey mi yapacaksınız siz, biz ya biz yöneteceğiz artık mı diyecek Fethullah Gülen gelecek şeyden falan filan.
1: Yani o yüzden
0: boğar onları, kanında boğar yani.
2: Olacaktı. Çok düşünüyorum.
3: Askeri safhasını...
1: Bu halk hangi kanında boğacaktı? Nasıl bu kanında boğacaktı?
0: Yani kimse bunu
1: Türkiye'de
0: kabul etmez.
1: Türkiye'de bakın, yurtta sulh, cihanda sulh, bilmem ne diye bir şey uydurup getirdiler değil mi?
0: Evet.
1: Kime vereceklerdi iktidarı? Fethullah Gülen'in başbakan, cumhurbaşkanı olma ihtimali olmadığına göre o Hamaney gibi bir şey, Hümeyni gibi bir şeydi. Yani kainat imamı o cumhurbaşkanı ne ki onun için? Tamam. Cumhurbaşkanı falan makam değil onun gözünde.
0: Milletin bildiği birilerini koyacaklardı işte.
1: Ha, bildiğimiz birileri, çok iyi bildiğimiz birileri. Çok Murat. Çok iyi bildiğimiz evet, birilerini. Ha. Türkiye siyasetinde altılı masa içerisinde çok önemli.
4: İşte
1: çok
4: onları,
1: ilkesel,
4: onlardan biri...
1: ideolojik AK Parti'den ayrışmamız lazım. AK Parti son derece kötü ideolojik bir saplantı içerisine girmiştir. Biz ilkesel bir duruşla çıkış yapmak durumundayız diyen adamlar kimlerdiyse iktidarı onlara
0: i̇şte
1: getirip verecekler.
0: Bunun için diyorum. Yani anlatabiliyor muyum ne söylemek istediğimi? Böyle bir plan vardı. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın ortadan kaldırılması
1: i̇şte
0: gerekiyordu.
1: Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan da değil. Yani yanında Berat Bey de var. Yani ondan sonra mesela...
0: Tabii
1: işte,
0: o ekibin tümü kaldırılmak.
1: Evet. Yani, kaldırmak onun mirasını devralacak olanları da yok etmeyi planlamışlar. Kötü bir pozisyonda göstererek onu o şekilde derde istedim. Yani tezgah kurabilirlerdi. İşte altınlarla alma. Çünkü haberlerini yaptılar daha biliyorsunuz.
4: Evet, evet.
1: Yabancı... Daha Amerika'ya, Almanya'ya kaçıyor, yolda, kaçıyor. Şu anda yolda diye haberini diye, yaptılar. Evet. Yani Erdoğan Türkiye'de altınlarla. Çünkü neden? Zeynel Abidin Bin Ali, o Tunus'taki diktatör bunu yaptı. Suudi Arabistan'a bir altın dolusu, bir uçak dolusu altınla kaçtı. Değil mi? Evet. Aynısını gösterecekler. Senaryo aynıydı. Cumhurbaşkanı'nı tabii, kaçarken biz yakaladık, derdest ettik.
4: Sadece Cumhurbaşkanı değil, ailesi işte.
1: Ailesi, onun, bütün efradı.
4: Onun veliahtı olarak gösterilen işte.
1: Bunu yapacaklardı. Hepsi, ama başaramazlarsa da öldüreceklerdi kesinlikle.
2: Örnek var, örnek. Evet. Sisi.
1: Sisi.
2: Morsi'nin başına ne geldiyse Sayın Cumhurbaşkanımızın başına da o gelecekti.
1: Aynen.
2: Hapse girecekti, Allah muhafaza. Orada itibarsızlaştırılacaktı. Tabii. Ailesi tecrit edilecekti.
0: Evet.
2: Doğrudan dünyaya. Evet.
0: Ama yani Cumhurbaşkanı işte ekibiyle beraber öyle direnme ekibi, sizler de yakından bunu biliyorsunuz. O insanları tanıyorsunuz. Tabii. Onlarla hani ikna yoluyla falan şey yapmak mümkün değil. Herkes orada ölümüne halde, anlatabiliyor evet. muyum? Onu kastetmek istiyorum. Evet. Cumhurbaşkanı yakalanacak bir
1: tabii,
0: halde ve ekibi de öyle değil. Yani.
2: Plan,
0: yani.
2: Plan,
0: onun için
2: oydu.
0: Söylüyorum bunu. O yapı
2: bir de,
0: o gece
2: bir de yönetim,
0: ölünmeden bırakın Cumhurbaşkanı da bağlandı yayına zaten o ölümüne şeyini söyledi. Biz ölümüne dedi bu işte bu uzlaşıyla anlaşmayla
2: ama de, bakın ne kadar hesapsız değil mi? Tanımıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımız. Milleti tanımamışlar. Direnişi tanımamışlar.
1: Bir de Allah'ı tanımıyorlar.
2: Yani düşünün hiçbir şeyleri yok. Yani hesap kitap yok. Bunu CIA örgütü planladı bunu.
4: Aslında MİT operasyonunda ilk darbelerini almışlardı yani. Oradan biraz ders alsalardı.
2: Tabii, tabii.
4: Yani Erdoğan'a yönelik bir operasyonun böyle ters tepeceğini yani bırakın yani Erdoğan çevresindeki insanların, milletin de topyekun buna karşı çıkacağını, kimsenin kabul etmeyeceğini bilirlerdi.
2: Ama şimdi tabii siyasi ayağı falan konuşuluyor ya, bu Milli Birlik Komitesi gibi bu yurtta sulh konseyi sözde yönetime bir süre devam edecekti. Yani ne diyelim ona, böyle özel bir iktidar Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, hükümet seçimine kadar meclisi lağve edeceklerdi. Tüm meclis yetkilerini üzerlerine alacaklardı. Yasama organı, yürütme organı, belki yargı bağımsız olarak kalabilirdi. Bu iki organın tek temsilcisi Milli şey Yurtta Sulh Konseyi. O talimatı da, yani talimatları da Pensilvanya'dan alacaklardı. Onun buraya gelme ihtimali falan yok. Dediği doğru hocamın. Yani kendini haşa böyle işte kutsal rehber statüsünde tabii, falan tabii, gören bir tip o. Bu komite işte öyle oldu şeyde biliyorsunuz 27 Mayıs'ta. 2 sene kadar onlar yönetti. Sonra seçimlere gittiler falan. Böyle bir yapıyı kurgulamış CIA. Bunların ellerine vermiş koyun sürüsü gibi. Ya akıldan yoksun. Satmışlar iradelerini. Kimisi de çıkar için yapmış ya. Ne kadar enteresan. Çünkü hakikaten o görevdeyken bakıyorduk biz. O yıllar içerisinde gençken. 10 yıl sonra karşılaştığımız arkadaşlar evler almışlar. Yatlar, katlar, otomobiller sıfır. Bizde hiçbir şey yok daha. Nasıl oldu bu iş falan diye soruyor. Ya işte oraya gittim, buraya gittim, yurt dışı biriktirdim falan. Ya biriktirmeyle 10 yıllık bir mesleki hayat ben niye alamamışım? Arkadaşlar niye alamamışlar? Çünkü bunları beslemişler. Hakikaten beslemişler.
0: Maaşlarından da himmet kesiyorlarmış bunların %15 bilmem ne.
3: Tabii, 1 veriyor, tabii. 5 alıyor. Ticari bir finansman da var. %15. Yani biz burada mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece terörün finansmanı meselesinde işte El-Kaide, IŞİD ya da başka meselelere PKK dışında

0: başka örgütlere de artık bakılıyor. Uzun yıllardır hem MASAK hem emniyet hem muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı o küresel düzen üzerinde özellikle güvenlik bürokrasinin de açıkladığı kripto para birimleri üzerinden artık bir alışverişin tespit edildiğine dair açıklamalar var. Soğuk cüzdanlar keşfedilip bulunuyor, el koyuluyor. Yani burada aslında bunu paranın izini takip ediliyor Ankara ve bu ağı çökerttiğiniz zaman aslında bu ayaklar çökmüş oluyor. Belki de bu anlamda biraz önce gösterdiğiniz fotoğrafı ben şu anlamda da okuyorum. Hani ifadesinden vesaire de değil, bir artık umutsuzluk halinin görünür bir fotoğrafı. Çünkü daha önce bu meselelerle alakalı bazen sosyal medya hesaplarında denk geldiğimiz abuk subuk mesajlar vardı. Yok bilmem ne cezaevine Peygamber Efendimiz gelmiştir, işte rüyasına girmiş bilmem ne diye başlayan bir sürü abuk sabuk metin paylaşılıyordu. Hı hı. Ve hep bir umut aşılanmaya çalışılıyordu. Son dönemde yeni bir siyasi partinin muhalefet bloğunda kuruluşundan bile medet uman bir kesim var. Bakın bu iktidara geliyor, İşte onunla beraber af çıkacak gibi başlayan bir türlü umut pazarlığı vardı. Ama bu fotoğraf o umutların da gömüldüğünü gösteriyor. Çünkü belki de şunu bilmiyoruz, o örgüt yapısı içerisinde bu kişi kaçmasıyla kahramanlaştırılan ya da umut beslenen, hani bak hala yakalanmadı, demek ki böyle bir ortam var, dişimizi sıkalım diyenlerin hayallerinin hüsran olduğu bir fotoğraf mı bence de?
1: Hocam ama farklı yani bir açıdan. Kimse de memleketlere gitmez ya yani.
0: Ya o ağ.
1: Kırmızı bültenle
0: Murat Bey'in söylediği.
1: Yok, sizin söylediğinizde
0: bölge şey değil mi? Yani önemli.
1: Doğduğun yeri ne bileyim ya, bilmiyorum. Bana tuhaf gelen şeylerden biri de o mesela. Yani doğduğu yer Emirdağ, Afyonkarahisar.
2: Bildiğim yer diye mi gider dediğiniz gibi hani memleket.
1: Yani böyle bir kırmızı bültenle aranan bir şahıs her yerde bir sürü takip sistemleri var. Şimdi nereye gitse belki de şunu, oraya gelmez, aramazlar ya benim gibi düşünür onlar diye düşünmüştür. En güvenli yer belki de memlekete doğduğu evet. yer gibi algılıyor. Yani sonuçta ben bir takip edildiği kanaatı
3: Emirdağ da önemli
1: bende,
3: bir şey. Fethullahçı terör örgütü açısından.
2: Öyle hiçbir yer için öyle bir şey demeyelim.
3: Hayır. Emir Deniz hayır, şu gerçek yani. Kendilerini Bediüzzaman Said-i Nursi'ye nispet eyvallah ettikleri yani. İçin Said-i Nursi'nin bir Emirdağ sürgünü var.
2: Yani
3: Emirdağ
2: dahi kutsal bulduğu için mi gitti diyorsun?
3: Olabilir, bilmiyorum yani.
2: O, öyle bir şey de bir ihtimal yani. Oraların o güzel yerlerin adını bu
1: tabii zaten affedersiniz, teknik bu olarak söylüyoruz.
0: Bir de zaten bir minibüste tam net değil ama gene de bir bilgi olarak vereyim. Bir minibüste de zaten daha önce tespit edilmiş, takibi alınmış bir minibüs içerisinde bir kare fotoğrafı var. Ya istihbarat tarafından çekildi ya bir vatandaş fark etti, ihbar etti gibi bir durum var. Net bilmiyorum bu konuyu ama bir minibüs içerisinde bu 10 yıl içerisinde bir dönem bir güvenlik güçleriyle bir yolu kesişmiş. Yani görmüş güvenlik
2: yakalanır
0: güçleri.
2: Yakalanır abi ya, yakalanır.
0: Yani bu çağda, pek mümkün bu çağda değil.
2: Kim nereden kaçabilir?
0: Ama uzun bir takibin sonucu.
2: Evet. Onu burada özellikle önemli olan dediğiniz gibi uzun süre durmuş. Etrafına o gece açısından diyorum. Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olacağı istihbaratı bir şekilde genel olarak bunlara gitmiş. O hazırlık öyle yapılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Ali Yazıcı, Yaveri. Sürekli Cumhurbaşkanı ekibindekileri arayıp ya neredesiniz bilmem ne diye mesaj atan o Cumhurbaşkanı'nın uçağında yer alan bir tane adam. Cumhurbaşkanı'nın yakınındaydı, hemen yanı başında. Bizi de uçakta gördüğü zaman seyahatlerde, gezilerde, iş gezilerinde sürekli espri yapıyordu işte. Yok ordunun kolunu kanadını kırdınız. Bize öyle takılıyordu. Hani işte o dönem böyle darbecilerle falan ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bize öyle sitem ediyor. Ya ben de diyorum ki Mete, herhalde diyorum bu çok koyu böyle şeyci falan bir adam. Atatürkçü falan bir adam. Ali Yazıcı. Adam bir numaralı şey çıktı yani, FETÖ'cü çıktı ve Cumhurbaşkanı'nın hemen yanı başında. Dolayısıyla böyle bir silsileden bahsediyoruz. Tam bir olayı kestirememe hali var. İşleri güçleri de mi rast gitmiyor? Yoksa bunların oraya geleceği hesaplanıp işte bir çatışma için hazırlanılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam istihbarata da ulaşamamışlar. Okluk koyunda olabileceği düşünülüyor. Bir şeyleri şimdi eksik kalıyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın Yaver ve çok soğuk bakıyor Sayın Cumhurbaşkanımız Yaverlik Müessesesi'ne. Yani
2: almamış zaten onu geziye giderken
1: evet,
2: yanına
1: yani,
2: güvenmiyorlar.
1: Onu da izne ayırmışlar. Ali Yazıcı denen adam, onu da tanırım. Dolayısıyla karaktersiz. Buradan söyleyebilirim değil mi? Sıkıntı olmaz bu işler. Yani terör örgütü mensubu karaktersiz, şerefsizin teki. Dolayısıyla hakikaten takip etmiş. İzine ayrılıp başka bir değil mi? Sahile gidersin, bir deniz kıyısına gidersin çoluk çocuğa alıp. Gitmemiş, Ankara'da kalmış izninde. Enteresan.
2: Muhtemelen ona güvendikleri için o yüzden dedim. Yani dediler ki bu adam Yaver'i biliyor onun nereye gittiğini ama o da açığa çıktı. Tam geziye gitmeden onu burada bırakıyorlar.
1: Evet.
2: Yani uyanıyorlar. götürmüyorlar. İş biraz orada da bozuluyor. Yoksa o direkt sinyal verecek çünkü buradayız.
1: Tabii, buradayız
2: diyecek.
1: Muhafız Alay Komutanı, o da terörist çıktı biliyorsunuz. Muhafız Alay Komutanı, yaveri, bunlar sınıf arkadaşı zaten. Bu ekipçe oraya özel konmuş adamlar.
2: Muhafız Alay Komutanı ne iş yapar hocam? Cumhurbaşkanını muhafaza eder.
1: Tabii. İşte o başka bir şey için. Başka bir şey anlamış onu.
4: Bunlar muhasara etmek için.
1: Pensilvanya'dakini muhafaza etmek için kurgulanmış adamlar. Dolayısıyla o dönem bulamıyorlar hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın. Yerini tam olarak bulamıyorlar. Ya işte o Gökhan Sönmez Ateş dediğimiz terör başı, oradaki ekibin başındaki adam da bilmiyor.
2: Bilmiyor.
1: Tesadüf bir lokasyon veriyorlar bunlara. Pilotlar oraya götürüp bırakıyor. Sonra araya buluyorlar.
0: Bir iki uçak kaldırılmıştı o beşi yanlış hatırlamıyorsam. Şaşırtmak için galiba.
2: Dört uçak.
0: İki üç uçak diye ben aklımda kalmıştı.
1: Bir de orada o dönem yaklaşık 350 tane albay eşinden boşanmış bir hafta içinde.
2: 15 Temmuz haftasında.
1: Bir hafta içinde.
2: Ha, bu da ne amaçla? Bir şey yapacaklar, ailelerini koruyorlar. Planı.
1: Demişler ki, itiraflardan çıktı bunların bir kısmı. Demişler ki, tabii bu kadar hızlı boşanma da mümkün değil normalde biliyorsunuz. Demek ki boşanmayla ilgili hakim, o ekibi de kurmuşlar. Hızlı bir boşanma falan. B planı, yani başarısız olursa adam tek başına kaçacak. Ailesi de memlekete gidiyor. Para da çok biliyorsunuz bunlarda. Ben irtibatım yok, temasım yok.
2: Ayrılmıştı
1: boşandım
2: zaten.
1: Çocuklarımı aldım. Velayet de bende. Dolayısıyla hiçbir şey istemiyorum. Nafaka da istemiyorum. Tertemiz bir boşanma. Adam eğer o gün başarısız olsaydı yurt dışına kaçacaktı. Büyük bir kısmı üst düzey sözde gruplar. Bunu nereden tekrar anlıyoruz? Odalarını arandığında odaları, yani yüz binlerce dolar. Bildiğin karargahta soyunma dolapları olur. Evrak dolap, onların içine kasalarda yüz binlerce liralık ya da dolarlık, euroluk servetler çıktı her birinin. Onları yanlarına alamamışlar. Çünkü başarısız olduğu andan itibaren adam oraya uğrayamadı. Çünkü halk oraya gelince karargahlara, artık FETÖ'cüler geriye dönüp ne belge alabildiler yanlarına, ne paraları alabildiler. Takunya şeyle terlikte kaçıp gittiler adamlar. Çoğu yakalandı zaten. Şimdi bakın, plana bakın yani. Ve adamlar her şeyi teker teker bir yıl boyunca...
4: Demek kesin başaracaklarına inanıyorlarmış ki. Paralarını orada bırakmışlar yani şeyde.
1: Muhakkak. Ya da şöyle, hani bir şey olursa emare başarısızlıkla ilgili. Çünkü 22 saat sonra Melih Bey, darbe bitti biliyorsunuz. Ya önlendi. 22. saatte. Ya çok kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkın desteğiyle.
2: 22 miydi? Ben sanki böyle sabah kanalda kaçtı. Böyle bir gün doğa 5.30-6 gibi biz... Her şey temiz.
1: Teknik raporda öyle yazıyor.
2: Teknik olarak.
1: 22. saatte.
2: Dediniz doğru. Bitmiş. Sonra açıklandı, bu böyle oldu da. Hani o havanın gittiği neydi
4: ertesi
2: böyle?
4: Ertesi gün 4'e 5'e doğru.
1: Sabaha karşı da, evet.
2: Sabaha karşı.
1: Ama 2 gün sonra tekrar bombalamalar oldu biliyorsunuz.
2: Tabii.
1: Yani tabii ki boş yere yapıldı ama sonuçta 22 saatte kalkışma bastırıldı. Bastıran Türk milletiydi. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki gerçekten vatanını, milletini seven, demokrasiye saygılı gruplardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuydu. Ve bir taraftan da bazı önemli basın yayın organları bu işin arkasında durdu.
2: Cumhurbaşkanı oluyor. Lider yani durunca. Şimdi tabii, lider olmasa direniş örgütlemek Murat yoksa, adam birisi durursa, direnirse, yani lider, halk onunla gidiyor net bir şekilde.
5: Lider olmasaydı yani Türk milleti gerçekten direnişe başlamıştı. Yani komutanımızın ifade ettiği gibi bu işin şeyi, bu zafer olan kısmı Türk milletidir ama
2: tabii ki
5: lider olmasaydı kesinlikle biz de uzun süre devam ettiremezdik. Yani hepimizin üzerindeki şey oydu. Biz hepimiz gece 12'de TRT'de o bildiriyi okunduğunda ciddi anlamda büyük bir moral çöküntü yaşadık. Yani çünkü hepimiz bunu yaşadık yani. Meydanlarda olan, sokakta olan da, ekranı başında olan da. Çünkü o çok ciddi bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüğümüz an, yaşadığını gördüğümüz an ve onun talimatını, ölümüne meydandayız dediği an, artık herkes gerçekten ölümüne meydana çıkmıştı. Çünkü lider gerçekten çok önemli.
4: Hatta darbe söylentileri olduğunda millet sokağa çıkmış. Yani
0: Erdoğan'ın
4: çağrısından önce zaten millet sokaklardaydı. Yani,
5: sokaklardaydı ama evet. Cumhurbaşkanımızı
4: sokağa çıkın çağrısından sonra
2: o başlayacak. Yani tabii ki çok net, Kemal Can daha iyi biliyor kişinin hali falan da, orada da Cumhurbaşkanı öyle durunca hani o tavrıyla herkese moral oluyor. Diyorsun ki devam etsin bu iş, yoksa bilemediğin at izinin izine karıştı. Bir gece ne olacağı belli değil.
4: İnsanlar böyle dövüşmeye hazır, emir bekliyordu.
5: Emir yani bekliyor. Bir an önce gelsin de biz ne için çatışacağım?
4: Mücadele edelim yani.
5: Kim için ve nasıl çatışacağım? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin yokluğunda.
4: Erdoğan'dan gelen talimatı bekliyordu
5: millet. Evet, biz çatışalım. Ama ne yapacağız?
4: Ne yapacağız? Evet.
5: Yani bunun akıbeti ne? Bu sebeple de

0: Ordu'da komutan ne kadar önemlidir? Çok yani bir savaş başkomutan ne kadar önemli? O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutanlık unvanını Cumhurbaşkanı olduğu günden beri üzerinde taşıyor. O hala başkomutanımız. Bazılarına da dert oluyor yani. Şimdi onun için dert olsun bazıları.
1: Kızacaklar bana ama başkomutan hani Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzdan hemen önce hedef belirtti ya. Yani ordular var, düşman var. Kaçış istikameti var Akdeniz'e doğru. Bana göre bu emrin bir benzeri sokağa çıkındır.
0: Evet.
1: Çünkü ikisi de hayat mebat meselesi.
0: Tabii ki.
1: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sokaklarda pozisyon alın, yerinizi alın. Bir de teşhis koydu Cumhurbaşkanımız. Kimin yaptığını söyledi millete. Çünkü kafalar çok karışık gerçekten. Kim bunlar? Nereden geliyor? Gerçekten hani yaraşık bir düzenleme yapılıyor. Ya da işte böyle bir klik yapımı yapıyor. Bir Fethullah Gülen terör örgütü tarafından yapıldığını çok net ortaya koyunca milletimiz zaten liderin sözünü dinledi.
2: Ya FETÖ'cüler çok... bu ülkeyi kastetmiş adamlar darbeye kalkışıyorlar. Kastettikleri bir numaralı hedef de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani madem hani bu FETÖ'den falan rahatsız olduklarını söyleyen o malum kesimler. Bakın onları değil. Yani ana muhalefet liderini falan kaldırmayı düşünmüyorlar. Normalde bir ülkede darbe yapılsa dersin ki tırnak içinde solcu ana muhalefet liderini kaldıralım ki çünkü solcular otomatikman darbe karşıtıdır. Yok böyle bir şey. Önce diyorlar ki Erdoğan'ı ortadan kaldıralım. Dolayısıyla onların düşmanı, onların hedefinde olan o.
0: Yani kimin başkomutan olduğunu açığı. Türkiye'de ana muhalefet lideri havalimanına indi. Sonra Fethullahçıların eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmedi mi?
2: Terliklerini
0: hepimiz
2: giydi.
0: Bunu gözlerimizle görmedik mi? Ümit Özdağ'a kadar hepsi evlerinde ekranların başında bunu izlemediler mi? Hepsi. Ya hiçbir maval okumasın gerçeği.
2: O yüzden yani başkomutanın kimin olduğu o gece zaten sahada belirlenmiş. Evet. Net hedef bir numara.
1: Tabii.
2: Ona doğru yürüyorlar. Size yürümüyorlar. Tabii. Normalde bunu kendinize dert etmeniz lazım bir solcu olarak. Bir de, niye ben hedef değilim diye.
3: Melih o MİT operasyonundaki dönemde de mesela yani FETÖ'cülerin nasıl baskıcı, otoriter bir yapı olduğu, herkesin böyle fısıltılarla konuştuğu, yani bu gruptan nefret ettiği, bunlar gelirse işte Türkiye yaşanmaz dedikleri kesimler darbede bir baktık ki sessiz kaldılar yani. Şeye destek
2: kadet tokuşturuyorlar. Bir tane vardı. Ne belediyedir ne belediye başkanı mıydı? Edirne. Dev Genç marşı okuyordu bari.
0: Tekirdağ mıydı? Edirne miydi?
2: Sanki olabilir Tekirdağ. Yok Edirne diye aklımda kaldı benim ama. Dev Genç marşı okuyup kadet tokuşturup Fethullahçı darbeciler o gece yönetimi ele alsın diye uğraşıyorlar. Yani bundan büyük yüzleşme olur mu bir insan için? Ben neredeyim sorusunu sorması için.
0: Sela okuyan müezzini dövdü.
2: Müezzinlerin dövülmesi.
3: Bağdat Caddesi'nde işte kutlamaların yapılması.
1: Ya şimdi o tabii gruplarda %50'ciler de vardı. Söyleyelim onu da.
2: Nasıl olacağım? Nedir onlar?
1: 50'ciler var. 50'ci. Yani böyle köpek çağırırsın ya affedersiniz 50 filan. 50 %50'ci gruplar var. Bunlar da şunlardı. Geride durdular. Silahlı kuvvetlerin içinde de vardı bunlar. Dediler ki dur bakalım. Bir darbe var. Güçlü bir darbe. Onlar tabii cemaat nemaat filan onu biraz güçlü olarak algılamışlar. Evet. Bir darbe var. Darbeyi yaptıktan sonra başarılı olurlarsa o kanada geçiş yapacaklar. Ama o arada kaldılar. İşte ertesi gün her şey ortaya çıkınca telefonlara sarılıp biz şuradayız, buradayız, korumlanmaya çalışıyorlar bir taraftan. Komik. Ben en çok şeyin lafını çok severim.
3: O demokrasi gecelerinde en çok boy gösterenler de onlardı işte.
1: Ha doğru. Antep Belediye Başkanımızın sabaha karşı aradı diyor Tugay Komutan'a. Dedim ki çok geç.
2: Fatma Hanım mı söylüyor?
1: Fatma, çok geç yani hakikaten çok geç evet. O saatte değil.
2: Allah fırsat vermedi yakalandı bunlar da. Kemal evet. Hocam buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi oldu. Tabii ki diğerlerinin olduğu gibi. Bu da bir sayfa bakalım. Bugün diğer bir gündemde Mete terörsüz Türkiye süreci.
4: Evet.
2: Çerçeve yasa teklifi. Çıktı 12 madde var.
4: Doğru.
2: Yani bakalım bu, mı neler var neler yok.
4: Yani şu açıdan ben detaylı olarak bunu takip ettim. Baktım da burada önemli bir mesele. Birincisi
2: şunu böyle alabilirim.
4: Tabii lütfen. Ben de şunu izninizle söyleyeyim. Birincisi bu gördüğümüz maddeler ilk defa daha önce belli modeller vardı Ankara'nın masasının önünde. Onlar da bir şekilde eksikler, artılar, eksiler yazılarak işte 2013-2015 arası ya da 2014 tarihli bu 6551 sayılı çerçeve yasada masanın üstüne konmuş ama bu sefer farklı olan üçüncü bir yabancı ülkenin kulağına fısıldamadığı ya da bulunmadığı Türkiye'nin kendi modeliyle oluşturduğu bir yasa tasarısıyla karşı karşıyaydık. Burada kastettiğim, örneğin ismini zikretmeyeyim ben de ama 3.

0: olmadığı için o süreçte sabote edildi. Bunu da altını çizelim. İlk evet. döneminde hakkını yemeyelim. Yani o dönemde bence zaten önemli bir iradeydi.
1: Üçüncü göze gene karşıydı Türkiye.
2: Evet, yani neticede araya girmek isteyen ülkeler vardı. Bu sefer Ankara hani kendi göbeğini kendi kesmiş bir şekilde bir tasarı hazırlamış. Burada benim en dikkatimi çeken biraz önce gönderme yaptığım meselede bir ön şart mekanizması kurulmuş. Diğerlerinden biraz farklı olarak sürecin başlamasını tek taraflı bir iradeye bağlı değil, örgütün fiili varlığını sona erdirmesi, silah mühimmat tesliminin güvenlik güçlerince tespiti üzerine kurulu ve milli güvenlik kararıyla evet. ki başında Cumhurbaşkanımız var, resmi gazetede yayınlanması şartına bağlaması.
0: Ne diyor Mete? 12 maddeden oluşuyor.
2: Evet.
0: Bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. İnfaz erteleme olacak bunun içerisinde.
2: Doğru.
0: İnfazda yani
1: en temeli o zaten infaz erteleme.
0: Ceza almışlar Murat.
1: Evet.
0: PKK'dan.
1: Evet. Ama 15 yıldan daha az ceza almışlarsa PKK, KCK propagandası yapmaktan, evet. örgütsel bir faaliyet içinde yer almış olmaktan. Fakat bütün bunları yaparken herhangi bir şekilde silahlı bir eyleme katılıp bir insanı öldürmediler
0: ise,
1: adam öldürmedilerse, cinayet işlemedilerse, propagandadan, örgütsel faaliyetler içerisinde bulmaktan vesaire, bu gibi suçlardan dolayı 15 yıldan daha az ceza aldılarsa 5 yıl denetimli serbestlik, 15 yıldan daha fazla ceza aldılarsa
0: 10 yıl erteleme.
1: Temel esprisi bunun üzerine.
0: Evet. Başvuru süresi de işte 6 ay içinde başvuracaklar.
1: Evet.
0: Burada kapsam dışı olanlar Mete ne diyor? Kasten adam öldürme.
2: Evet.
0: ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet evet. suçları.
1: Bu şunu kastediyor burada da. Lider kadro evet. yani örgütün lider kadrosu. Çünkü 2005 21 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hı hı. Yani 21 yıl önce örgütün içerisinde bulunmuş
3: Demir
1: olmak
3: bayıklar,
1: için
3: karasular,
1: örgütün
3: kara
1: çok
3: ilanlar.
1: Üst düzey bir lideri olmanız evet. gerekir. Örgütün üst düzey liderleri Abdullah Öcalan dahil olmak üzere. Bu çok önemli detay. Abdullah Öcalan ve PKK KCK'nın lider kadrosu kesinlikle yasanın dışında tutuluyor. Adam öldürenler, asker Mehmetçiği kurşun sıkmış olanlar, bundan dolayı yargılanıp ceza almış olanlar, firar etmiş olanlar, bunlar bu yasa kapsamının dışında tutuluyor. Sadece şu çok net. Bir örgüt var. Diyor ki kardeşim ben örgütümü feshettim. Örgütün lideri diyor ki örgüte, örgütünüzü bitirin. Ben örgütü bitirme talimatı veriyorum. Örgüt de toplanıyor, diyor ki tamam biz bu şeyi bitiriyoruz, örgütü kapatıyoruz. Bu defter bitti. Şimdi Kandil'de yaşayan 22 yaşında bir genç kızsınız, genç bir delikanlısınız. Diyor ki örgütü kuran örgütü kapatmış, ben hala buradayım. Ben gelmek istiyorum, anamın babamın yanına gelmek istiyorum. Kimseyi de öldürmedim ama hasbelkadar bu benim, ben bu dağa çıktım. Ya evet. kaçırıldım, zorla çıktım ya kendi gönül rızamla Kürdistan hayaliyle geldim çıktım. Ama örgütü kuranlar diyor ki ben bu örgütü kapattım, ben şimdi ne yapacağım? İşte devlet diyor ki kardeşim eğer böyle düşünüyorsan al silahını gel teslim et, gel cezanı, örgütten dolayı almış olduğun cezanı ben erteliyorum. Ve 5 yıl içinde ya da 10 yıl içerisinde bu suça bir daha bulaşmazsan senin cezanı yatırmayacağım.
0: Arzu edilen de budur Mete. Medeni suç. Olan da bu, doğru olan da bu, işi bitirecek olan da budur evet. yani.
2: Suç ve ceza dengesi zaten metin içerisinde de gözetilmiş. Yani hukuki bir köprü kurulmuş. Burada Murat Bey'in bahsettiği hukuki altyapı tamamlanarak, örneğin bir süre önce de 600 küsur terör savcısı bizim sınırdaki illerde sadece terör suçlarına bakacak ve araştıracak, soruşturacak şekilde yapılandırılmıştı. Şimdi hukuki bir altyapı da oluşturulmuş durumda.
0: Evet.
2: Burada özellikle imza meselesiyle 360'a varan çeşitli partilerden imzanın da olduğu farklı
0: kimler var? Doğru
2: siyasi kesimlerden
0: versene belki
2: o imzacıları da gördüğümüz zaman önümüzdeki dönemde belki de ay sonu beklenti olarak söylüyorum. Belki de Irak'tan ya da Suriye'den, çünkü güvenlik kurumlarının da muhtemelen Irak'ta Suriye'de bir mekanizması olacak yerel makamlarla beraber belki. Hı hı. Ve benim edindiğim bir bilgiyi de bugün daha detaylı paylaşayım. Benim edindiğim bilgi Kara'dan başlayarak Amedi bölgesinden Hakurk, Mavat bölgesine kadar olan bir bölgede Kandil'in güneyine doğru PKK'lı bazı grupların hareketlendiği ve Halepçe tarafına kadar Seyit Sadık sınırına kadar, İran sınırında o bölgeye gittik.
0: Kandil'in yönünde, doğusuna gittiler diyor. Birkaç gün önce Nefes'te okudum. Evet. Sanırım kaynağı da MİT. Çünkü onlar da gözetliyordu.
2: Evet.
0: 75 bölge gitmiş yanılmıyorsam. 80 bölge daha boşaltılmış.
3: Daha boşaltılmış.
0: Kamplar evet. yani 150'den fazla PKK'nın bizim askerimizle karşı karşıya gelme ihtimali olan bölgelerden Kandil'in doğusuna doğru sürüldüğü söyleniyor.
3: Iraklı yetkilinin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekiyormuş mesela. O gidiş

0: Yerimden pardon Bercan'cığım.
1: Irak güvenlik yetkilerini aldı.
0: Dediğiniz gibi onu zaten Irak'la ilişkiler, Suriye'den bunların defedilmeleri, tabii. İran'daki durum, yani konjektür bir defa net bir şekilde Kandil'dekilere de demede bilmem neye de bunu dayatıyor. Bunu ya kabul edecekler ya edecekler hikayesi.
2: Suriye Dışişleri Bakanı da yarın gelecek Ankara'ya. Evet, bu da önemli. Şeybani. Bu da bu konularla bağlantılı.
0: Tülay Hatimoğulları demli.
2: Evet var.
0: Devlet Bahçeli.
2: Numan Kurtulmuş.
0: Numan Bey de bu süreçte o diyaloglu hali Numan Kurtulmuş'un önemlidir yani. Her
1: ilk imza
0: gitti,
1: ilk imza Numan Bey'den gelmiş. İkinci imza Devlet Bahçeli. O imzalar
0: öyle atılıyor. Mi? İlk imza Numan Kurtulmuş. Yani Kurtulmuş.
2: Genel olarak baktığımız zaman 3-4 partiyi burada görüyoruz
0: meclis en az. Evet, yine Fethi Yıldız, MHP'liler var. Abdullah Güler AK Parti milletvekili. Efkan Ala.
3: Ya bu imza bence çok kıymetli yani.
0: Evet,
3: bu hakikaten tarihi bir imza. O açıdan üzerine durmamız lazım. Burada bir irade beyanı ortaya konuluyor. Türkiye'nin Türk milliyetçiliğinin karargahı olan bir yerdeki liderle, evet. Kürt bugüne kadar Türkiye topraklarında bir Kürdistan kurulmasını, evet, öyle veya böyle bir şekilde dillendiren bir yapının, siyasi kanadının lideri aynı kağıdın üzerine imza atıyor ve diyor ki biz Türkiye'de artık bu terör sorununun tamamıyla bitmesi konusunda irade ortaya koyuyoruz. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde herhangi bir örgütün hiçbir şekilde bu toprakları bölmesini istemiyoruz. Bu konuda da hiçbir şey yapmayacağız. Bu kadar kıymetli bir imzanın karşısında
1: tarihi bir sözleşme, tarihi bir kardeşlik.
3: Bunun karşısında durabilmek, Türk milletinin karşısında durabilmektir yani. Bu iradenin karşısında durmak çok ağır bir vebaldir yani. O açıdan o bugün onu eleştiren, bunu imzalamamakta direten bazı siyasi figürler var.
1: Kim kaldı? İyi Parti geri çevirmiş mesela.
0: Kim kaldı? Bir İyi Partililer sanırım, değil mi? Başka var. Burada CHP'den kim var? CHP diyorum.
3: CHP'lilerden destek olduğunu biliyoruz ama yeni partiden ne destek var onu bilmiyorum.
1: Evet, onlardan da yani destekleyen de var. Yani
0: burada imzalarda kimler var? Mesajım şey yok, değil mi? AK Parti, MHP, DYP var.
3: MHP'den var.
2: Yeni Yol grubu var
3: burada
2: galiba.
3: Burada gördüğümüz öyle.
0: Yeni Yol'dan var birisi burada.
2: Genel imzacılar da 360 içerisinde
3: Sezai Temelli
2: var.
3: Ve
0: var mı? Yok Sezai yani Temelli.
2: Yok ilk imzacılar.
0: Yani. Ya bu listede benim AK Parti MHP'den vardı mı burada?
3: Evet, şu anda öyle görünüyor.
2: 360 içerisinde
3: CHP'den
2: var.
3: İmza atıldığını ifade ediyorlar. 360 vekilin
0: içerisinde. 360 vekilin arasında var.
3: CHP'den ama var yeni parti Hüdapar'da var. Diğer, ama yeni partiden yani Özgür Özel cephesinden, evet, ve İyi Parti kesinlikle atmayacağız.
0: Peki zaten demiyorlar mı şimdi bu mesela İstanbul'da şurada burada Dem'le ittifak halinde girdiler seçimlere net bir şekilde. Dem tavşan aday çıkardı İstanbul seçimlerinde. Bütün Dem seçmeni de götürdü. Oylarını o tarafa verdi falan. Yani Demliler de desteklediler filan ama burada yok yeni parti.
1: Yeni parti o anlamda sulandırıyor. Özgür Özel diyor işte bir 7. maddeden bahsediyor. Yok işte belediyelere kayyum atanmasının işte şu yani çeşitli şartlarla.
0: Abi Dem imza atmış buraya.
1: Tabii Dem
0: yani. Yani ben onu söylüyorum. Dem imza atmış. Demliler değil mi?
1: Çelişiyor.
0: İmralı'ya giden heyete de vermemişler. Olmadı, evet. Tamam vermeyebilir. Mesela ben İyi Parti'ye bir şey demiyorum adamlar. Biz vermiyoruz diyorlar. Muhalefet de olsun arada bir muhalefet de
3: olsun. Hayır muhalefet olsun da siz yerel seçimlerde ittifak yaptınız ama işte. Altılı masada da bir şekilde
1: orada Dem'e hesap soracaksınız.
0: Dem'le beraber de hatta.
3: Dem'le beraber. Hayır onu oradayken yani yerel yönetimlerde iktidarı ele geçirebilmek için Dem'le işbirliği yapıyorsunuz. PKK'nın silah bıraktığını açıkladıktan sonra ise çıkıp esip gürlüyorsunuz.
1: Diye o hemen
3: bu gerçekçi değil yani. Bu tepki gerçekçi şimdi değil.
2: Ben bu değerli metnin şunu ön plana çıkması için sizi böldüm. Bakın burada önemli madde 9'da sizin biraz önce hızlı okuduğunuz ama önemli bir şey var. Metinde kamuoyunun bilmesi gereken detaylar var. Mesela madde 6 aylık bir sınır konulmuş madde 9'da.
0: Evet.
2: Şimdi burada baktığımız zaman bu 6 aylık deyip geçiyoruz ama örgüt içerisindeki hiyerarşiyi ciddi anlamda bozacak bir metin o. Yani örgütün komuta kademesi silah bırakmamaya karar verse dahi bireysel bazda katılımı, silah bırakmayı, teslimiyeti cesaretlendirecek.
0: Yani 6 ay önemli olmadan koşayım diyecek diyorsun.
2: Evet, önemli. Yani bunu kısa geçmeyelim. Emek sarf edilmiş.
0: Geçelim, söyle güzel şey söyledin.
2: Özenle,
0: elbette de.
2: Özenle seçilmiş. Bir de mesela burada bir başka maddesinde örgütün mal varlıklarının iradı, hazineye irat olarak kayıt edilmesi, silahların teslim altına alınması madde 8'di galiba. Şimdi bunları da kapsadığı zaman artık örgütsel bir silah bırakmadan ziyade örgütün paramparça olacağı, örneğin sizin söylediğiniz gibi, örneğin ne diyelim, Kandil'deki X bilmem ne örgütün taburunun dağlık bir şekilde Irak sınırına doğru o noktalara doğru ilerlemesi. Beşli olabilir, üçlü grup olabilir, 15 kişilik grup olabilir. Yani burada

0: bir birlik şeklinde 3000 kişi, 2000 kişi, 1000 kişi gibi değil de bireysel katılımlara hukuki bir metin altyapısı hazırlanmış. Evet. O yüzden kısa sürede ben etkisinin görüleceğini düşünüyorum.
1: Ama zaten bitmete yani bitti.
0: Kanadından da şu an bir şey çıkmayacağını ben
1: düşünüyorum. Şunu söyleyelim bir defa. Şimdi ben o DEM'deki ruh halini falan tahmin ediyorum. PKK çevresi için söylüyorum. Sosyolojik bir tabanı yok. Bu izleme mekanizmaları, teknolojik gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği yer, konjektür, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki. Trump gelmiş, ben artık arkanızda değilim diyor Amerika Birleşik Devletleri. Hiçbir şey arkanızda değil. Yani 10-15 yıl önce o dağda gerillacılık oynama, tırnak içinde söylüyorum, durumu kalmadı. Böyle bir şey yok. Tabanını tutabileceğin zemin de yok.
2: Bir de paradoks içinde soruyorsun mesela, devlet mi kurmak, amacını devlet kurmak mı? Hayır diyorlar, demokratik Türkiye. Yani demokratik Türkiye'den kastınız ne? İşte demokratik haklar, dilimiz, kültürüm. Tamam, hepsini AK Parti vermiş zaten. Daha fazlasını vermiş. Yani TRT Şeş vardı mesela, TRT 6.
1: TRT Şeş'e çıkanları tehdit ediyordunuz.
2: 10 yıl ben oraya çıktım mesela, orada söylüyorsun.
1: Siz program yapıyordunuz.
2: Evet yani şimdi diyor, yani silahlı eylem yapacak, silahlı mücadele yapacak hiçbir gerekçeleri kalmamış. Yani dediğin gibi.
1: Gerekçe yok, ne koşul kalmıştı? Da yok, istersen yok artık. Siyahlar
2: güçlere,
1: var, şu var, buyu var, bunu yapamazsın.
2: Emperyal güçlere taşeronluk kalmıştı. Onun yolunu da kapattı Türkiye. Yani Suriye'deki durum, işte Irak'taki durum. Yani bölgede de artık yani taşeronluk yapmanın, paralı askerlik yapmanın dönemi
3: çözülmüş,
2: de kapandı.
3: Bağız diktatörlüğü yıkılmış.
2: Evet, yıkılmış.
3: Kürt'e vatandaşlık bile ve insan yerine koymayan bir diktatör rejimi yok olmuş gitmiş.
2: Yani Türkiye, Suriye'de, Irak'ta, İran'da bölgesel anlamda başarılı olmasaydı bunlar gene devam ederdi.
1: Ya onu diyorum Bercan'cığım, koşullar zaten yok da yok. Şunu diyorlar diye, biz bir yıl önce, bakın bir yıl önce Suriye'de 150 bin kişilik bir tırnak içinde PKK ordusu var konuşması yapılıyordu. Tabii, Kemal Hocam konuşmuyorlar.
3: Evet.
1: Hatta bir meslektaşınız asker, bu Sur'da Mur'da görev yapmış, videosuna denk geldim, geçen programda da söyledim. Adam diyor ki Suriye'de diyor o kadar güçlü bir diyor PKK yapılanması var ki falan, bu havadalardı. Yok artık. Yani çok bunu istersen devam ettireceğim desen de devam ettirecek halde değilsin. Ben bunun Türk devletinin önemli bir jesti olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii.
1: Bitmiş bir örgüte sen diyorsun ki tamam. Yoksa bitti. Teker
3: ama bu
1: teker
3: bitirir
1: sizi.
3: Ama devlet şunu söylüyor. Bu bitti ama bu PKK terör örgütünün Kandil'deki ya da Suriye'deki mensupları. Kim onlar? Benim ülkemin vatandaşları.
1: Tabii ki.
3: Ya kaç yıldır, bakın kaç yıldır Diyarbakır anaları kapıların önlerinde eylem, bugün hala eylem yapmaya devam ediyorlar. O anaların çocukları, o babaların evlatları. Bunlar bizim insanımız yani.
1: Zaten onlarla meselemiz yok. Bunu ben bu kastederken bahsettiğim kimlerdir o? DEM'in yöneticilerinden bahsediyorum. PKK'nın yöneticilerinden, Kandil'den. Gerektiğinde APO'yu tanımıyoruz diyordu mesela Duran Kalka. Yani kendi tırnak içinde liderlerini tanımama iradesi gösterip bu savaşın rantını sürdürenlerden bahsediyorum. Yoksa senin dediğin gibi bir şekilde herkes hata yapabilir bu hayatta. Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah. Herkes yanlış kararlar verebilir. Kana silaha bulaşmadıysanız devlet de size işte bir yol açmış. Bunun için söylüyorum. Yani bir tercih falan
3: bir
1: yok
3: de ortada. Allah aşkına yani şunu söylememiz lazım. Şu imzanı, bunun imzaya, buna imza atmış olmanın Türk devletine falan ihanet olduğunu iddia edenler, Türkiye'de Kürt sorununu ortaya çıkartanlar, affedersiniz Kürt halkının köylerinde gidip Kürt halkına dışkı yedirirseniz PKK'yı siz kendi ellerinizle büyüttünüz. Irkçılıkla, faşistle, her türlü rezilliklerle Kürt halkına eziyet ederek siz PKK'yı büyüttünüz. PKK'yı büyüttünüz, sonra PKK'yla beraber meclise girdiniz, sonra PKK'yla beraber belediyeleri ele geçirdiniz, sonra da soydun soğana çevirdiniz. Şimdi diyorsunuz ki Türk devleti, Türk milleti bunu asla affetmez. Bu nasıl ayıp bir şey, bu nasıl bir şeydir ya, bu nasıl, kabul edemiyorum, tahammül edemiyorum.
2: Burada
3: böyle bir
2: Kürt
3: şey
2: tabanı da bu mesela 200'lü bu oyunu gördü son dönemde. Yani DEM Parti'nin ve HDP'nin kimse mesela hangi şeylerse, onların o 200'lüğünü gördüğü için taban artık yani amcalarımızı, dedelerimizi, babalarımızı asit kuyularına atan o CHP zihniyetle kol kola giriyorsunuz. Bu meseleyi çözmek isteyen Erdoğan'ı düşman ilan ediyorsunuz.
1: Ya kimi bu iradeyi
2: yani
1: aldı?
2: Millet,
1: iki defa
2: millet
1: Erdoğan aldı yani.
2: O kirli oyunu gördü. O anlamda da tabanları kalmadı. Diyorsun ya, yani daha da askeri anlamda mücadele yetenekli zaten azalmıştı. Yani militan olarak. Bir de yani toplumsal, sosyolojik taban da bunlara şey yapmaya
1: Ercan,
2: başladı.
1: Ercan kim bu kadar bu kusmaya taşın altına elini yani koydu Erdoğan dışında? Bir söylesene. Özal,
2: Kürt Partisi diye bir bakıyorsun. Nerede
1: Erdoğan
2: varsa,
1: iki defa bu işe soyundu ve 2005 yılında da hatta bunu bir perspektif olarak koydu. Yani Kürtlerin haklarını savunan birisinin Erdoğan'a bu konuda samimiyetin sorgulayacak hali yok. İki defa yaptı. İlk çözüm sürecinin altını ben şu yüzden çiziyorum. Kimse kusura bakmasın. Orada irade çok
2: büyük
1: netti yani,
2: ettiler.
1: Saftı. Ama ne yaptı? DEM ve CHP yan yana süreci beraber devam ettirdiler. Kimse destek vermedi. Bugün Devlet Bahçeli destek veriyor bu sürece ama o dönem o da karşısındaydı. Dolayısıyla evet.

0: Erdoğan yalnız kalmıştı tek başına ve iyi bir niyet de vardı ortada. Bir takım yanlışlar olabilir Mete'nin söylediği gibi yola çıkarken bir takım işte istihbarat teşkilatı belki o noktada süreç ilerlesin diye durdu bilmem ne yaptı. Onlar
1: eski,
0: vardır o
1: eski yıllar tabii.
0: Ama niyet halisti. Evet. Türkiye bu işi yapıyordu yani. Bunun da altını çizmek
1: gerekiyor. Şimdi o zaman söyleyeyim. O dönem sizin de şu an eleştirdiğiniz, ben de eleştirdiğim sol sosyalist olarak kendini tanımlayan ya da liberal olarak ifade eden birçok kesim Türkiye'nin önüne yok Sri Lanka modeli, yok Kolombiya modeli diye bu ülkenin coğrafyasıyla, değerleriyle, kültürüyle,
2: Mete silah bırakmayın dedi adamlar ya.
1: Uyuşmayan
2: Türkler, Boşerler, yani. Nişantaşı'nda işte, kahvesini yudumlarken, viskisi yudumlarken yani. Dediler ki PKK'ya silah bırakma dediler. Çözüm süreci. Yani
3: mesela Aysel Tuğluk vardı. Biz bu sürece AK Parti ile varmak istemiyoruz. Çünkü ideolojik farklılığımız var. İşte yani kültürel nedenler ileri sürebilecek kadar çıldırmış.
1: O
3: vardı.
1: Modellerin de mesela şu an işe yaramadığını görüyoruz. Bu anlamda referans olarak alabileceği eğer terör örgütlerinin silahsızlandırılması ile ilgili bir model alınacaksa işte bahsedilen o modelleri bir de Türkiye modeli eklenmiş oldu. Çünkü o modeller Kolombiya modelleri yok Sri Lanka modelleri
0: çok konuşuldu.
1: Doğrudur tartışılmadı. Hep insanlarda önyargı yaratacak şekilde bilinçli olarak manipüle edildi. Gidip bazı kişiler Kolombiya'da Farş'la Kolombiya hükümetinin işte silahsızlandırılmasının bilmem ne raporunu hazırladı. Gerçekte baktığınız zaman şunu söyleyip tamamlayayım. Farş dediğiniz örgüt Escobar zamanı Escobar'ın kirli işlerini, bürokratlarını ve güvenlik güçlerini öldürebilmek için işbirliği yaptığı karşılığında Escobar'ın solcu, devrimci olarak kendini ifade eden Farş'a para indirdiği ve himaye sağladığı bir ilişkiler yuvasından bahsediyoruz. Bir solcu örgüt Escobar gibi uyuşturucu mafya lideriyle bir işbirliği yapıyor ve Kolombiya Amerika desteğiyle bir şekilde yani hükümranlık bölgeleri oluşturmaya çalışıyor. Anlaşmaya çalışıyor. Ve onu Türkiye'nin önüne getirdiler.
0: Doğru.
1: Sri Lanka bambaşka bir örnek. Coğrafya tutmaz, suyu başka, yani folkloru başka. Ben şu açıdan önemli buluyorum.
0: Hemen reklamak için bir cümleni alayım.
1: Bu Türkiye modeli de literatüre girmiş oldu.
0: Evet. İnşallah
1: bunu söyleyeyim. Bu inşallah süreç dünya ülkeleri tarafından da takip edilecek.
0: İyi sonuç verecek inşallah. Önemli. Herkes için iyi olacak. Bir reklam arası.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yöre halkının da katıldığı söndürme çalışmalarında yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Adana'da yol kenarında duran sürücü aynaya bakmadan kapıyı açtı. Yanından geçen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Kazada 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
2: Tamam işte.
1: Manisa'da kamyon şoförü önünde seyreden motosikleti sıkıştırdı. Arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kask kamerasına yansıyan o kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Trabzon'da 76 yaşındaki yolcu belediye otobüsünde fenalaştı, yere düştü. Yardımına otobüs şoförüyle yolcular koştu.
3: Vaktiniz var değil mi, hastaneye çıkalım?
1: Otobüs şoförü hiç vakit kaybetmeden fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yolcunun durumu iyi.
2: Allah razı olsun, hepsi ilgilendiler.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyreden gezi teknesi su aldı. O anlarda teknede büyük panik vardı. Teknedeki 100 yolcu çevredeki özel teknelerin de desteğiyle hemen tahliye edildi. Su alan teknenin batmaması için kurtarma çalışması başlatıldı.

0: buraya kırmadan bu kediyi buradan çıkaramaz.
1: Rize'de yavru kedi su borusuna sıkıştı. Mahalle sakinleri iki gün boyunca kediyi çıkarmaya çalışsa da başaramadı. Mahsur kalan yavru kedinin yeri kamerayla tespit edildi. Boru kesilerek kurtarıldı.
2: Alın.
3: Allahu Ekber.
4: Hadi gel şuraya yaklaş. Evet, güzel bir cam göz. Gayet de büyük. Ağzından çıkaracağım iğneyi senin, hadi.
1: Hatay açıklarında avlanan amatör balıkçı Ercan Savaş'ın oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Köpek balığını iğneden kurtarmak için dakikalarca uğraştı.
4: Hadi. Yoruldun hadi. Sen de yoruldun, ben de yoruldum.
1: Uzun uğraşlar sonucu botuna çektiği köpek balığını ağzındaki iğneden kurtararak denize bıraktı.
4: İğnemizi çıkardık altından, ağzından. Gidiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: İsviçre Merkezli Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Günün öne çıkan haberleri.
9: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
10: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı gıda denetim raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında tam 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını hiçe sayan, hijyen ve mevzuat kurallarına uymayan işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası kesildi. Sadece para cezasıyla kalınmadı. Sınırı aşan ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden 37 işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
11: A Haber Radyo, 24 saat...
12: Sebep sonuç devam ediyor. Son bölümde girişte biraz ekonomiye bakalım. Altın epey bir süredir stabil bir haldeydi. 6000 seviyelerinde devam ediyordu. Bugün itibariyle bir hareketlenme var. Tabii ki bu Kemal Hocam İran Savaşı ile falan da alakalı. Biraz olumlu mesajlar gelince ama artık kafamızda bir parametre kalmadı. Eskiden savaş ihtimalini satın alıyor, altın yükseliyor deniliyordu. Yani savaş ihtimali yükseldikçe altın yükseliyordu. Şimdi tam tersi olmaya başladı. Tabii ki bu petrolle de biraz alakalı. Bugün itibariyle şu an 6500 lira civarında mı arkadaşlar? Epey de yükselmiş.
13: Yani gümüş de yükseliyor doğal olarak.
12: Gümüş de yükseliyor. Beraber.
14: Şey ihtimali belirdi ya, İran'ın açıklaması vardı. Umman'la işte bu Hürmüz'ün geçişi konusunda bir mutabakata varmak
12: üzere. Yani üzeriz. Artık barış ihtimali yükseltiyor Bercan.
14: Trump'ın zoruyla bir barış şeyi gelecek gibi görünüyor yani. Ama İran'da da şey var yani.
12: İran'da da istemeyen bir yapı var. Yani Pezeşkian istifa ettim diyor. Azıcık böyle ılımlı birisi falan devreye girse adamı mahvediyorlar. Yolda suratına tükürüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Orada da bir yapı savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü kendileri Mete çekmiyor. Halk çekiyor orada. Evet.
15: Valla biraz ben şunu söylemek isterim. Biraz ABD yönetimi manipülatif davranıyor. Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası Başkanı da. Hem bu faiz meselesi, bir de borsa meselesi, yani hep bir barıştan bahsediliyor. Dolar fiyatlarına bakıyorsunuz ya da diğer enerji kalemlerine bakıyorsunuz. Fiyatta bir yükselme, füze vurmakla tehdit ediyor. Bir bakıyorsunuz Evet. İki dakika sonra tabiri caizse vurkaç yapılmış borsada. Evet. Bakıyorsunuz Jared Hazır Kushner mı? ABD basınında. Bu meselede ABD biraz manipülatif davranıyor. Onu tabii, da vurgulamak
2: canım. Hayır, ben de bir ara şey gibi yapacaksınız. Geçen Abdülkadir Selvi'ye denk geldim bir yerde. Coşkun Baş bu İran'la ilgili bir şey söyledi. Adamın üstüne nasıl gitti Abdülkadir Selvi'ye? Herkesten özür dileyeceksin falan filan. Adam bir şey demedi yani. İran'ı eleştirmek de yasak değil herhalde memlekette. O tavır benim çok ilgimi çekti. Bir videosuna denk geldim. Özür dile diyor. Coşkun Başbuğ. İlk defa da Coşkun Başbuğ'un teşhisine katılmıştım. Bunun da altını çizeyim. Abdülkadir Selvi de bağırınca falan şaşırdım yani. Ne oluyor? Herkesten özür dile diyor. Evet, biz şimdi hemen ekonomiye bakalım biraz. Siyasete daldık biz. Uluslararası siyasete. Abdülkadir Develi'ye soralım. Ekonomiste. Profesör doktor ekonomist. Abdülkadir Bey merhabalar.
3: Merhabalar efendim.
2: Biz altın işinden yola çıktık, hemen dış politikayla devam ettik.
15: Abdülkadir Selvi'ye soralım diyecektiniz.
2: Abdülkadir Selvi'ye soralım diyecektiniz. Ne oluyor hocam, altın niye bugün yükseldi böyle hızlı bir şekilde? Pek çok kişi de bekliyordu.
3: Tabii bu savaşın seyri her şeyi etkiliyor şu anda. Yani evet. Hürmüz Boğazı açıldığı zaman piyasalarda açılıyor. Altın yükselişe geçiyor. Tabii normalde savaştan önce durum farklıydı. Yani güvenli bir liman gibiydi. Yani belirsizlikler aslında altını destekliyordu. Uluslararası gerginlikler altını aslında destekliyordu. Fakat savaşla beraber ayrı bir noktaya geldi. Çünkü savaşın olduğu nokta enerji merkezi. Dünyanın en önemli enerji merkezi ve geçiş noktalarında bir tanesi. Enerji fiyatlarının yükselmesi bu noktada enflasyonist baskı ve merkez bankalarının para politikası da etkiledi. Yani enerji fiyatları arttıkça merkez bankalarındaki o şahin duruş, sıkılaşma durumu git gün be gün arttı. Yani Fed bakın faizi indiremiyor. Eylül ayında da 160'tan fazla bir ihtimalle faiz artırma durumu söz konusu. Bunun yegane sebebi de enerji fiyatları. Dolayısıyla savaş durduğu zaman enerji fiyatlarının çok hızlı bir şekilde aşağı geldiğini gördük. Şu anda da zaten Brent petrol 79 dolar bandında ki yani yine 90-95'i görmüştük biz ikinci dalgada. 80 dolar altta geldi. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu aynı zamanda altının da baskılanmasının altın şu an baskı altın, savaşın baskısının altında şu anda ve bu baskıdan kurtulması anlamına geliyor. Yani burada enerji fiyatlarının düşmesine bağlı olarak major merkez bankaları Fed dahil faiz artırma ihtimalini azaltması, hatta önümüzdeki süreçte faiz indirme döngüsü girmesi sinyaliyle beraber bu noktada ne oluyor? Altın da yükseliyor. Peki buradaki ilişki nasıl? Buna bakmak lazım. Bakın faizler enflasyon arttıkça faizler artar dünyada. Faizler arttıkça reel getirisi olmayan altın olan talep de ne yapar? Düşer. Altın olan talebin düşmesinden dolayı da altın fiyatlarında bir gerileme durumu söz konusu olur. Yine faiz yüksek olduğu zaman, FED faiz yüksek tuttuğu zaman ABD dolarına olan aynı zamanda talep de artar ve ABD dolarında dolar güçlü hale gelir. Güçlü dolar olduğu zaman da yine altında bir düşüş olur. Neden? Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığından dolayı dolardaki değerlenme süreci ne yapacaktır? Altını burada baskılayacaktır. Böyle bir matematik durumu söz konusu. Tabii burada piyasalar çok iyi, halen iyimser. Yani savaşı böyle tam böyle karamsar bir fiyatlama yapmadılar. Ama savaşın bitmesine yönelik belli ki piyasanın iyimserliği bu noktada devam ediyor. Hemen 80 doların altına düşmesinden dolayı bir taraftan baktık ki altında bir artış var. Ki altın hani ons tarafına bakacak olursak, yani ben daha çok onsla yorum yapıyorum. 3850 dolar 4200 dolar bandındaydı. Şu anda 4253 dolar. Yani o bandı da bir miktar aşmış gibi bu noktada duruyor. Peki nereye kadar gider? Yani burada çünkü aslında hep şunu söylüyorduk. Bu. Dünyada altın talebi devam ediyor. Çünkü merkez bankaları dünyada altın toparlamaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu anketlerde ve çalışmalarda dünyada 2026 yılında merkez bankaları ve hane halkı altın almaya devam edecek. Aslında altın talebi devam ediyor bu noktada. Ve işte City en son tahmini o söyledi. İşte bir ay böyle yatay gider dedi. Yıl sonuna doğru işte 5000 dolara kadar gider. 4500 dolar yıl sonuna kadar görür. 2027'nin ilk yarısı sınırı 5000 doları görür noktasındaydı. Aslında uluslararası kuruluşlar da çok fazla, yani finans kuruluşlar da çok iyi bir imtihan veremedi bu süreç. Çünkü sürekli beklentileri revize ettiler. Yani evet. Goldman Sachs olsun, diğerleri olsun, bunların hepsi tahminlerini tekrar revize etmek durumunda kaldı. Çünkü gün be gün değişen açıklamalar var. Savaşın seyri gün be gün, hatta saat be saat değişiyor. Buna bağlı olarak da fiyatlarda ciddi bir dalgalanma durumu söz konusu oluyor. Yani şu anki şartlara baktığımızda eğer savaşta bir sükunet olur ise, bu barış süreci devam eder ise bu noktada Hürmüz Boğazı açılır ve yine işte ummanla anlaşma yapılır. Buradaki trafik seyri rahat bir şekilde akar ise buna bağlı olarak da altındaki ivmelenme devam edecek. Çünkü buna bağlı olarak petrol fiyatları da 70 dolar

0: 16'da gelecek diye. 70 dolar altına gelmesi savaş öncesi rakamlara gelmesi anlamına geliyor. Yani 70 dolar bandı bile bu noktada oldukça iyi bir nokta. Tabii hemen merkez bankaları faiz indirmeyecektir. Yani birkaç ay bekle gör politikası devam edecektir. Fakat günün sonunda 70 dolar bandı inen petrol birkaç ay sonra, yani bu dediğim 2-3 ay sonrasında tekrar major merkez bankaları olsun, Fed olsun, ki Trump burada aslında Kevin Warsh'a da kızıyor. Hani onu biz seni getirdik buraya faiz indir diyemezsen faiz indir biliyorsun mealinde cümleler kuruyor bu noktada. Yani burada tabii Eylül ayında Fed tarafında bir artış var. Eğer artış olur ise, yani Fed faizleri artırırsa bu noktada altın tekrar baskılanacaktır. Ama Eylül ayında pas geçer, savaşta böyle bu şekilde devam eder ise yıl sonuna doğru belki veya önümüzdeki yıl başında bir faiz indirimi gelebilir, ki bu da altın için gerçekten bir can suyu olacaktır.
1: Evet, bu kredi derecelendirme kuruluşları da işi bulmuşlar Bercan. Düşünce altın revize ettik
2: zaten.
1: Diyor. Onun adı da revize etmek. Altın düşünce ben de revize ederim bu planı böyle gidecek diye. Hiçbir şey öngöremiyorlar bu arada. Peki ama hocam diyor ki doğru söylüyor. Abdülkadir hocam, yani savaş devam edecek mi, en çok ona bakıyor bu iş. Tabii ki Fed'in faiz kararları da önemli ama savaş devam edecek mi, en önemli soru bu. Bunu da kimse bilmiyor. Mete'nin dediği gibi, yani bir gün böyle Amerika,
2: Abdülkadir
1: bir gün böyle.
2: Bey kritik bir ifade. Piyasalar dedi, yani savaşa inanmıyor. Doğru, yani Trump'ın açıklamaları, sert şeylerine rağmen, yani İran'a böyle işte sürekli bir savaş olacak şeyine inanmadıkları için petrol fiyatları yükselmiyor. Yani beklendiği kadar yükselmiyor.
1: İrfan Sapmaz'a bir gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne hemen. İrfan'a da savaşın son durumunu soralım. İrfan merhaba.
3: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Teşekkürler. Amerika'daki hava nasıl İrfan? Savaşın devam edeceği yönünde mi?
3: Şimdi öncelikle son dakikaları bir aktarmak istiyorum.
1: Bir söyler
3: istiyorum.
1: Misin önce? Ama genel bir havayı bir rica edebilir miyim senden? Amerika'da savaş devam edecek havasında
3: olarak, Buna bağlı olarak piyasaları aktaracağım özellikle. Mesela Axios diyor ki ABD, İran ve Umman ABD'nin çarşamba günü bir duyuru yapmayı hedeflediğini, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için geçici bir anlaşmaya yaklaştığını söylüyor. CBS diyor ki İran ve Umman önümüzdeki günlerde mümkün olan bir duyuruyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma önerisinin genel hatlarını kabul ettiler. Geçici 60 günlük plan, müzakereciler daha uzun vadeli bir anlaşma için çalışırken dünyanın en işlek su yollarından birinde ticari nakliye devam edecek. İşte bu çerçevede özellikle de ABD
1: Axios Trump'a yakın bir yayın organı değil mi? Yani onların görüşü bu diyorsun.
3: Çok doğru. Çok CBS'te de var ama aynı zamanda. Axios tabii en önemli haber kaynaklarından birisi. O açıdan şu an itibariyle piyasalar tamamıyla Donald Trump'tan çok Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Onun açıklaması işte İran'la Hürmüz konusunda anlaşma günler içinde sağlanabilir açıklamasının hemen ardından tabii Dow Jones rekor seviye yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq güçlü değer kazandı. Petrol, Brent petrol yaklaşık 4-5 dolar geri 80 doların altına indi. Yatırımcılar enerji maliyetlerinin düşebileceği beklentisini fiyatladı. Yani şu an itibariyle Scott Bessent'ın yaptığı açıklamaları piyasaların en azından satın aldığını görüyoruz. Bunlar ABD'deki benzin fiyatlarına çok yansıdı mı? Çok fazla yansımadı. Yaklaşık 4 dolar civarında şu anda en düşük petrol fiyatı, benim en azından arabama aldığım fiyat. O açıdan da şu an itibariyle Amerikan ana akım medyasına, Pentagon'a ve Beyaz Saray'dan gelen mesajlara baktığımız zaman şu an için bir harekat, bir operasyon görülmüyor. Zaten dikkat ederseniz son 48 saatten bu yana da CENTCOM'un bu yönde çok fazla açıklamaları yok. O açıdan da yüksek petrol fiyatları şu anda Donald Trump için çok önemli. Ve Hazine Bakanı'na bu konuda verdiği talimatlarla birlikte dikkat ederseniz Hazine Bakanı sürekli açıklamalar yaparak piyasaları etkilemeye çalışıyor. Yani Amerika'nın en önemli önceliği şu anda petrol. Malum 350 milyon dev bir nüfus. İşte bizde sürekli olarak, ben de sokaklarda, caddelerde olduğum için gözüm bir taraftan tabii ki benzin fiyatlarında. O açıdan da yüksek petrol fiyatları işte 80 dolarlar civarında şu anda benzin fiyatlarını yükseltiyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Faizlerin yüksek kalma riskini arttırıyor. Tüketici harcamalarını azaltabiliyor. Molleri gezdiğim zaman mollerde fiyatlarda artış olduğunu görüyorum. Dev mollerde, büyük mollerde. O açıdan da düşük petrol petrol tabii şu anda Donald Trump'ın birinci önceliği petrol fiyatlarını düşürmek. Ona endekslenmiş durumda. O açıdan bir taraftan Marco Rubio Dışişleri Bakanı, diğer taraftan da Scott Bessin bu yönde açıklamalar yapıyorlar ve esas amaç tabii ki petrol fiyatlarını aşağıya çekmek. Benzin fiyatlarını düşük petrol fiyatları tam tersine benzin fiyatlarını aşağıya çekebilir. Enflasyon baskısını hafifletebilir. Ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Seçmenlerin günlük yaşam maliyetlerini düşürebilir. Hep altını çiziyorum. Dikkat edersen 3 Kasım ara seçimlerine kilitlenmiş vaziyette ABD Başkanı Donald Trump. Onun için ben 3 Kasım'a kadar her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyorum. Ben bir kara operasyonu beklemiyorum. O açıdan da Donald Trump tamamıyla bu işi devre dışı bırakmaya çalışıyor. Peki şöyle bu tip açıklamalar var. İşte Amerikan 50 bin askerinin, bölgedeki 50 bin askerinin Pentagon'un savunma ürünlerinde özellikle de füze kapasitelerinde çok ciddi bir düşüş olduğu yönünde haberler var tabii ki Amerika'nın akım medyasında. Ama bu son derece normal. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki klasik askeri endüstriyel kompleksin sürekli olarak faturaları şişirme yöntemleri. Sürekli olarak işte füzeler azalıyor. Ne yapmak gerekiyor? O zaman yeni füze üretimlerine gitmek gerekiyor. Bu Donald Trump'ın dişine geliyor. Pentagon'un dişine geliyor. Hem Kongre'nin, Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun işine geliyor. Dolayısıyla Amerikan halkını hazırlıyorlar yani. Sürekli olarak üretim gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi bir İran tehdidi var gibi haberler şu anda son günlerde pompalanıyor kısacası. Ama bir operasyon var mı? Ben tekrar altını çiziyorum. 3 Kasım'a kadar Donald Trump öyle bir riske asla girmeyecek. Tek hedef var şu anda petrol fiyatlarını aşağıya çekmek. Dolayısıyla petrol fiyatlarına bağlı tüm ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Sokaklarda ekonomi çok iç açıcı değil Amerika'da şu anda. Melih.
1: Evet. Mete'nin bir sorusu
4: abi
1: var.
4: Abi Kadir Bey, ben şunu sormak istedim. Şimdi bu İran krizini Amerika Birleşik Devletleri kullanarak petrolden çok ciddi paralar kazanıyor.
3: Abdülkadir duymasın. Abdülkadir Bey dediniz, duymasın Abdülkadir.
4: İran krizini
1: Amerika ben şey yapamadım.
2: Abdülkadir Bey duymasın diye. Abdülkadir Bey dediniz diye.
3: Siz biraz Abdülkadir'e önce soruyorum dediniz de onun için dedim.
1: Anladım.
4: Şimdi burada Amerika dünyanın en büyük tek petrol ihracatçısı haline gelmiş durumda. Hem Ukrayna'ya, Rusya'ya saldırtarak rafineleri vuruyor. Dizel benzinde Rusya artık bir ihracatçıdan ithalatçı konumuna düştü. Hindistan'dan gönderdiği petrolü işleterek geri alacak bir konuma düştü. Çok ciddi bir enerji krizi var. Rakamlara bakıyoruz. Abdülkadir Bey, Japonya birkaç ay içerisinde ham petrolün neredeyse sıfırdan %32'ye varan rakamlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almaya başlamış. Şu an Amerika dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve fiyat belirleyeni haline geldi. Bu allak bullak durum, hadi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var vesaire, ama bu nereye kadar sürdürülebilir bu dalgalı hal? Yani sadece Amerika'da değil, bütün küresel anlamda bütün ülkelerin etkilendiği bir açıkçası ekonomik tribülans. Bu 2026 sonuna kadar sizin beklentiniz bu yönle mi gidecek? Petrokimya ürünleri de etkileniyor çünkü bir sürü kalem var. Ambalaj var, inşaat malzemeleri, ilaçlar, reçine, plastik, sentetik kauçuk. Yani bu boğaz meselesinden Amerika Birleşik Devletleri petrokimya ürünlerinde de tabiri caizse bir vurgun yapıyor. Borsada dahil olmak üzere. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum.
0: Tabii şöyle, gerçekten ciddi bir enerji şok arzı, arz şok yaşıyor şu anda dünya. Yani enerji maliyetlerinde ciddi bir yükseliş yaşandı ve çok enerji maliyetleri ciddi anlamda etkiledi. Tabii burada enerji fiyatlarının artması kime yarıyor? ABD'de hane halkının işine yaramıyor. Az önce de ifade edildiği üzere $4 üzere çıktığı zaman ABD'de hane halkı, ABD vatandaşları diyor ki ne oluyor? Yani çünkü ABD'de ekonomiyle ilgili temel algı büyük ölçüde aynı zamanda petrol fiyatlarına bağlı. Yükseldiği zaman ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani işlerin yolunda olmadığına dair bir durum söz konusu oluyor ki bu da aynı zamanda içeride Trump'ı zorlayacak olan bir durum. Yani zaten petrol fiyatları çok yüksek hale geldiği zaman hemen bir bakıyoruz. Trump tarafından ciddi bir işte barış şeyi yapacağız, anlaşma yapacağız, İran anlaşma istiyor. Böyle tansiyonu yükseltme noktasında bir duruş sergiliyor. Ama şimdi bu iş kime yaradı? Buna bakmak lazım. Savaş aslında kime yaradı? Evet doğru. ABD şu anda dünyanın en büyük enerji ihracatçısı ülke konumunda. Burada Venezuela petrolünü aynı zamanda kontrol etmeye başladı ve petrol yolları fiyatlarını da aynı zamanda kontrol etmek istiyorlar. Ürümüzde bunlardan bir tanesi. Hep yayınlarda söylüyoruz. Yani dünya petrol ticaretinin %17'si buradan geçiyor. Aynı zamanda da ciddi bir mal ticareti de var. Sadece burası değil, Bab-ül-Mendeb geçiş noktasında da ciddi bir, yani Kızılderili'de de ciddi bir geçiş durumu söz konusu. Hem enerji tarafının hem de mal ticaret noktası. Bunlar aynı zamanda dünyanın ticari olarak da merkezi durumunda. O yüzden ABD hani buradan ne elde eder diye baktığımızda aslında bu işte rafineleri vuruncaya kadar Rusya'nın işine geldi. Aynı zamanda İran'ın da işine geldi. Çünkü ABD bir takım muafiyetler tanıdı.

0: başladı bu noktada. Bu ülkelerin dışarıya ve petrol satması noktasında. Tabii ama günün sonunda yüksek enerji fiyatları kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bu yüksek enerji fiyatlarının maliyeti bölgede istikrarsız. Yani Orta Doğu'da istikrarsız olarak karşımıza çıkıyor. ABD tarafında da yüksek enerji maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta zaten Avrupa'da işler çok iyi değil. Yani bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı olsun, diğer tarafta yüksek enerji maliyetlerini getirdiği bir durum söz konusu. Yani geçenlerde Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltti. Yani daha yüksek bir borçlama maliyeti bu noktada karşı karşıya kaldılar. Diğer tarafta dünyada ticaret ikliminde bir bozulma durumu söz konusu. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani bu dünyada savaş ortamı olduğu zaman, güvenlik ön plana çıktığı zaman ticaret anlaşmaları, ticaret iklimi de maalesef sönmüş oluyor. Bu duruma bakmak lazım. Tabii petrol fiyatı ne olursa yıl sonunda, işte bu dediğim gibi burada biraz savaşa bağlı. Tabii burada Kasım seçimleri var Trump'ın. Yani mutlaka onu geçirmek isteyecektir ama yani burada İran şunu gördü. Petrol fiyatları ile aslında savaşı yönetebilme kabiliyetini İran buradan görmüş oldu. Yani 90-95 dolara kadar bazen işte işleri böyle çıkmaza getirerek enerji fiyatları getiriyor ve bu daha sonra buradan karşı taraftan taviz almaya çalışıyor. Bakın burada hem enerji arz güvenliği için bir sorun var. Yani aslında dünya enerjiyi bölgeden alamıyor. Hem de enerji talep güvenliği açısından bir durumu var. Yani enerji zengini olan ülkelerde enerjiyi satamıyorlar. Yani bu tam bir enerji arz şoku olarak karşıda çıkıyor ve bundan dolayı da fiyatlarda bir yükselme durumu söz konusu oluyor. Tabii yenilenebilir enerji kaynakları hem Çin'de olsun Avrupa'da olsun ciddi anlamda ilerleme kaydediyor. Fakat dünyanın petrole bağımlılığı öyle birden bile kolay bir şekilde bitecek gibi değil. Az önce de ifade edildiği üzere yani petrole dayalı o kadar çok sektör, o kadar çok ürün var ki petrol fiyatları direkt olarak bunu etkiliyor ve anında etkiliyor. Yani böyle bir anlı bir enflasyonist bir baskı durumu söz konusu olabiliyor. Yani yıl sonu için hakikaten tahmin vermek çok zor. Çünkü az önce ifade ettik koca koca bankalar, finans kuruluşları bu yıl o kadar çok revizyon yaptılar ki enflasyona dair, büyümeye dair, petrol fiyatlarına, altın fiyatlarına dair. Yani bu belirsizlik bir bitmesi, piyasalarda böyle tam bir dinginlik ve kanaat oluşması aslında birazcık da zaman istiyor. Bugün savaşın bittiğini düşünelim ve önümüzde savaş süreci olmadığını düşünelim. Yine burada savaşın getirmiş olduğu etkileri birkaç ay daha biz önümüzde göreceğiz. Ondan sonra normalleşme süreci konuşulmaya başlayacak. Çünkü bölgede ciddi bir yıkım durumu söz konusu oldu. İnan şekli yüksek enerji maliyetinin getirmiş olduğu bir verimlilik kaybı da var bu noktada. Yani eğer biz üretimi önceki gibi yapamaz isek, düşürürsek, bir de bunun yanına yüksek enflasyon, yüksek borçlama maliyeti gelirse bu defa verimlilik kaybı durumu da söz konusu olabilir. Yani birçok dolaylı etkisi de var ekonomik olarak savaşın. O yüzden savaş aslında ekonomiye bağımlı durumda. İşler zora çıktığı zaman ekonomi savaşı bir nevi durduruyor.
1: Bugün bir haber vardı. Duyduğumu bilmiyorum Abdülkadir Bey. Savaşın en çok kazananı petrol şirketleriymiş. Dakikada 700 bin dolar kar etmişler.
2: Dakikada.
3: Yalnız şöyle bir durum var, çelişkili. Ya Amerika Birleşik Devletleri günlük 22 milyon varil petrol üretimi yapıyor. 20 milyon varil tüketiyor. 11 yıllık da stoğu var. Yani önümüzdeki...
1: Yok, tüketimi 14-15 milyon varil civarında.
3: Yok hocam, 2 civarı bir fazlalığı var.
2: Fazlası var ama yani.
3: Var. Dolayısıyla iç piyasada kendine yeter bir vaziyette şu anda.
1: Evet.
3: Dolayısıyla petrol fiyatlarının iniş çıkışlarından doğrudan etkilenen ülke Amerika değil.
2: Numara Amerika işte kâr söylüyor ediyor. İrfan her gün diyor ben petrol fiyatları
3: orada mi başka bir oyun var.
2: Stratejik rezervleri de açtı Japonya'da açtı.
1: Ama stratejik rezervler de azalmak üzere 300 milyon varil stratejik rezervi varmış.
3: Bakın orada başka bir şey
1: doğru var. Yaklaşmışlar. Orada istese mesela iç piyasaya sunabilir petrolü.
2: Ne var orada hocam?
3: Bakın en kritik ülke bu anlamda arz güvenliği konusunda en önemli hedef ülke Hindistan artı Japonya, Güney Kore.
1: Evet.
3: Dolayısıyla buraları şu anda sübvanse ediyor Amerika. Bir de Avrupa. Dolayısıyla oranlara baktığınız zaman en yüksek oran şeye ait, Hindistan'a ait alımla ilgili söylüyorum Körfez'den. Diğer taraftan Japonya ikinci sırada geliyor. Avrupa %14 alıyor oradan toplamda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi piyasası aşağı düşmesinin temel nedeni üretim veya tüketim dengesizliği değil. Oradaki ülkeleri sübvanse etmek zorunda. Müttefik bunların hepsi.
1: Bir de Amerika ile ilgili şöyle bir sorun var.
3: Diyor yani ki benzini üretiyor, beraber yapalım bu operasyonu.
1: Benzini üretiyor ama jet yakıtını üretmede zorlanıyor Amerika. Rafinerleri o anlamda
3: o ayrı bir sektör,
1: Körfez'deki kadar şeyde, yeterli değil.
2: Peki Abdülkadir hocam.

0: bizdeki enflasyona etkisi nedir bu sürecin? Bizde nasıl gidiyor enflasyonda?
1: Tabii biz enerjiyle ilgili çok ciddi adımlar attık son süreçte. Hem Karadeniz olsun, Akkuyu olsun, diğer taraftan Gabar olsun. Mümkün olduğunca enerji çeşitliliğini sağlayarak enerji arzını bu noktada güçlenme durumu söz konusu. Fakat buna rağmen halen dışarıda ciddi anlamda bir bağımlılık durumu da söz konusu. Tabii biz bir enflasyonla mücadele içerisindeyiz şu anda. Yani Sayın Bakan açıklamana baktığımızda, Merkez Bankası'nın iletişim diline baktığımızda halen şahin ve sıkı bir duruş var. Enflasyon bazlı bir okuma durumu söz konusu ve burada en önemli girdilerden bir tanesi de tabii ki enerji. Enerjideki gerileme bizim enflasyonla mücadelede elimizi rahatlatacaktır. Çünkü bakın enerji iki açıdan bizi etkiliyor. Bir, dışarı ödenen bir para var bu noktada. Yani bu cari açığı yoruyor. Diğer taraftan ödenen para da dolar cinsinden olduğundan dolayı da dolar talebini de bu noktada artırıyor. Yani iki taraflı bir etki durumu söz konusu. Enerji fiyatları düştüğü zaman hem cari açıktaki toparlanma daha hızlı olacaktır ve diğer taraftan da döviz talebi de bir azalma durumu söz konusu olacaktır ki bu da aslında enflasyonla mücadeledeki en temel parametre olan TL'nin reel değerleme sürecinde ne yapacak? Olumlu yönde etkileyecektir. Yani savaşın bitmesi bu noktada enflasyonla mücadele noktasında ekonomi yönetiminde elini rahatlatacaktır diyorum. Tabii büyümeyi de olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü tasarrufu da etkileyecektir. Bütçeyi de olumlu yönde etkileyecektir. Yani bu çünkü bir de savaş hemen bizim dibimizde. Fakat buna rağmen savaşın getirdiği fırsatlar da var. Bunu da okumak lazım. Mesela bu deniz yolu geçitlerinin tıkanmasından dolayı kadim ticaret yollarının tekrar gündeme geldiğini biz görüyoruz. Orta yol projesi var bu noktada.
0: Evet,
1: Zengezur geçiti, evet ya diğer kalkınma yolu projesi. Zengezur geçitinin ne kadar önemli olduğunu biz zaten gördük. Çünkü artık deniz yolları o kadar da güvenilir değil. Dünya alternatif rotalar arıyor. Avrupa da bunu arıyor. O noktada Türkiye hem ticari olarak lojistik merkezi haline geliyor. Hem diğer taraftan farklı kanallardan enerji alma kabiliyetten dolayı enerji merkezi ülke konumunu da aynı zamanda güçlendiriyor. Yani savaşın getirmiş olduğu maliyetlere var. Bunu kabul ediyoruz. Enerji fiyatlarının düşmesi bizim enflasyonla mücadeleyi destekleyecektir. Ama diğer taraftan da burada gelen fırsatlar da var. Yani ben bu kalkınma yolu projesiyle beraber bölge ile yani Körfez bölgesiyle Avrupa arasını ciddi bir ticaret merkezi olacağını ben Türkiye'nin düşünüyorum. Yine enerji noktasında da rota noktasında da yani enerji geçiş üstleri noktasında Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu biz zaten daha gördük. Yani aslında bu ciddi anlamda da Türkiye açısından da bir fırsat oluşturuyor.
2: Bu Irak'ta yapılan 1 milyon varillik anlaşma nasıl bir etki yaratacak hocam?
1: Enerji bu kesinlikle diyorsun. Önemli çünkü bakın şu an Rusya tarafında ve Ukrayna rafineleri bu noktada şey yaptı. Yani Rusya artık enerji noktasında da sorun yaşamaya başladı. Dolayısıyla burada biz işte Hazar bölgesi, Azerbaycan, aynı şekilde Irak, buralardan petrol alabilme kabiliyetimiz var. Yani aslında şu süreçte bunu gördük ki petrol fiyatlarının yüksek olması sorun. Fakat daha büyük olan sorun ise petrole ulaşamama.
2: Tedarik.
1: Hindistan bunu bir süre yaşadı. İstanbul'u bir süre yaşadı ve ciddi anlamda enerji, petrolü çok böyle de temkinli kullandılar, kontrollü kullandılar. Fakat biz böyle bir süreç yaşamadık. Çünkü biz bu noktada farklı ülke ve kaynaklardan, bölgelerden enerji almak kabiliyetimiz, boru hatların çeşitliliğinden dolayı sağladık. En son Irak'la yapılan bu anlaşma günlük 1 milyon varil oldukça önemli. Bu aynı zamanda hem iç piyasalar zaten sorun yoktu ama en azından enerji ile de dair bir soru işareti bırakmadı. Diğer taraftan da bölgeden yani Avrupa'ya ve diğer bölgelere de enerji akışı noktası Türkiye'nin de içine bulmuş olduğu o stratejik konumu da güçlendirdi, destekledi diyebiliriz. Yani enerji bu noktada önemli, önümüzdeki süreçte de önemli olmaya devam edecek.
2: Bir taraftan da tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi topraklarında petrol ve doğalgaz çıkartmıyor. Somali mesela çok önemli bir ittifak ettiğimiz enerji konusunda müşterek anlaşmalar yaptığımız bir ülke. Onun açıklarındaki karasularında hatta belki bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgelerindeki doğalgaz çıkartma konusundaki aldığımız yetki anlaşmaları. Bu da önemli bir konu. Etrafımızdaki ülkelerle Libya mesela bununla da yapılan bir takım hidrokarbon araştırma sismik gemilerle tespit yetkimiz var, anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalar da ileride bize enerji tedariki konusunda çok önemli bir çeşitlilik ve zenginlik sağlayacaktır diye değerlendiriyorum. Tabii ki Gabar'daki petrol tesislerinin daha da üretim arttırılması vesaire.

0: bu konular kenarda durmak kaydıyla. Çünkü burada kritik olan şey ödemeden ziyade hocamın da dediği gibi tedarik güvenliği.
1: Evet.
0: Sağlıklı bir akışkanlık olması gerekiyor. Diğer ülkelerle yaptığımız o ne işimiz var Libya'da, Somali'de vesaire gibi çıkışların temel gerekçesi aslında enerji tedarik güvenliğini sağlamak bir yerde.
2: Çünkü o konuda adımlar atıyor. Mesela Kuzey Irak'ta 6-7 kuyuda Türkiye etkin. Yani ilk tak kuyusu açılmış 2004 yılında. Gitmiştik mesela açılışına. Yani öyle savaş işgalinin olduğu bir dönemde Türkiye orada kuyu açmıştı, petrol çıkarmıştı ve işletmeye başlamış. Yani en riskli hamlelerden bir tanesiydi. Bir de Sayın Hocam şeyden bahsetti bile, enerjiye ulaşımda gene bir haber vardı. Laos işte Güney Asya'da adamlar tamamen kontak kapatmış. Bir de kara ülkesi, petrole de ulaşamıyorlar.
1: Bitti yani, yeter artık demişler. Yani biz bu sorundan kurtulalım.
2: Yani talebi düşürme konusunda da bazen faydaları olabiliyor. Böyle enerji çok, petrol yükselince ve ulaşamayınca, yani arzda sıkıntı yaşanınca talepte de bir düşüşe yol açabiliyormuş.
1: Evet. Hürmüz'den bir şekilde bu kriz bitirilmeye mecbur artık yani. Trump da, İrfan da onu söylüyor. Seçim öncesi Trump bunu yapacak. Onurlu çıkış arıyorlar.
2: Şöyle bir şey yapmıştı yani, hocam bilgisi var mı bilmiyorum da, şöyle deniyordu. Bu anlaşmadan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki yani kalan 200 milyon varillik petrol dışarıya çıktı. Ondan sonra işte o 5. maddeyi işletmeye başladı.
1: Çıkardılar kapattı. Yani içerideki.
2: Yani piyasalara 200 milyon varillik bir petrol akmaya başladı. Ondan sonra böyle bir sürtüşme yaşandı. Gene bir anlaşmaya doğru gidiyorlar.
3: Ortada zaten işte Abdülkadir Bey belki orada değil. Şöyle bir durum var. Amerika burada sadece petrol fiyatlarını küresel olarak belirlemek değil, petrol ticaretinin de dolar üstünden yapılması konusunda İran'a dayatmada bulunuyor. İran'ın mesela son dönemdeki hedeflerine bakın. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dolaylı yoldan bölgedeki petrol rafinerilerini vurmaya başladı. Petrol evet. istasyonu değil, rafine vuruyor artık İran'da. Ekonomik anlamda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmasına karşı İran'ın bulduğu çözümde aynı bedeli Amerikan varlıklarının da ödemesi ya da dolaylı yoldan petrol fiyatları üzerinden de Trump'ın başkanlık seçimlerini sabote etmeye çalışıyor İran. Bir strateji olarak bence. Farklı bir şeye girdi. Kuzeyde ABD Ukrayna'ya, Rusya'ya saldırtıyor, vuruyor. Rusya bir anda dizel, benzine ihtiyacı olan bir ülke oldu. İthalatçı durumda. Güneye bakıyorsunuz, İran'da tam tersi. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin planına
2: Güney'in
3: karşı
2: %12'lik bedel ödüyor. Yani. İhraç ediyordur olsa birden kesti.
3: Körfez'de yani her vurulan istasyon ya da işte pompa istasyonu sadece askeri hedefler diye düşünmesin izleyicilerimiz. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu piyasayı belirleme meselesine karşı İran'da itirazını Körfez bölgesini vurarak veriyor. Yani burada her taraf çölde üst falan değil yani. Orada vurulan yerler depolama tesisi, işte sıkıştırılmış doğalgaz tesisi, her neyse onların elektrik aksamlarının bulunduğu panolar vuruluyor örneğin. Hı hı. Siz orada elektrik sistemini vurduğunuz zaman elektrik yoksa rafineri çalışmaz ki. Aktaramazsınız da borulardan, onun basıncı var, ölçer aletleri var. O yüzden İran farklı, son bir aydır çok farklı artık hedeflemelerde bulunmaya başladı.
1: İran nasıl idare ediyor Murat bu kadar bu sıkıntıda? Onun da ticareti mahvoldu, petrol satışları şuyu buyu. Evet, devi sürdürürüz diyor herhalde.
4: Yani çok fazla sürdürebilecek durum yok aslında. Yani İran'ın ekonomisi mahvolmuş durumda yani, ülke gerçek anlamıyla. Zaten çok ciddi bir ekonomik kriz vardı. Tam anlamıyla bir sefalete düçar olmuş vaziyetler. Elindeki tüm varlıkları, tüm ekonomik varlıkların tamamını siz füze altyapısına yatırırsanız, silaha yatırırsanız işte onlarla biraz daha idare edebilirsiniz. Elbette ki sürdürülebilir olma ihtimali yok İran toplumu açısından, İran devleti açısından. Ne olursa olsun bu sürdürülebilir değil. Zaten savaşın seyri de diğer savaşlar gibi Irak ya da Suriye'deki yaşadığımız hadiselerle kıyas bile götürmeyecek şekilde çok düşük bir şekilde seyretti. Siz bakmayın yani Körfez ülkelerindeki petrol rafinerilerinin vurulması, Körfez'in bundan yani neredeyse yani çok ultra lüks bir hayat yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler açısından vurulmuş olmak çok ciddi bir şey, travmatik bir şeye sebebiyet verebilir ama sonuç itibariyle hiçbir şekilde de Irak Savaşı'nın benzeri bir savaşı biz İran topraklarında yaşamadık. O açıdan ABD de bu konuda temkinli davrandı. İran'ın bütünüyle yok olmasını sağlayacak herhangi bir saldırı bugüne kadar gerçekleştirmedi. Ben Türkiye'deki bu petrol, Irak petrolleriyle alakalı meselenin de doğrudan İran'la doğrudan ilişkili olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani Türkiye'nin günlük ihtiyacının neredeyse tamamını yakınını alabilecek bir petrol anlaşması ki biliyorsunuz bundan önce de zaten Türkiye'nin Kuzey Irak petrolleriyle alakalı yapmış olduğu Bağdat'ı bir şekilde dışarıda bırakarak yapmak durumunda olduğu anlaşma. Çünkü Irak hükümeti yanaşmıyordu. Türkiye ile ilişkileri çok kötüydü. İşgalden beri zaten düzgün bir ilişki hiçbir şekilde kurulamadı. Neden kurulamadı? Çünkü Türkiye'deki pek çok terör yapılarını Bağdat hükümeti destekliyordu. Pek çok gerekçesi var. Yani onu şimdi burada izah etmenin, arka planı anlatmanın tek tek şey yok ama 1 milyon varillik bir petrol anlaşması Türkiye'nin ihtiyacının, günlük ihtiyacının tamamını yakını karşılayabilecek bir durumda. Bunun Bağdat hükümetiyle, ki mevcut Bağdat hükümeti biliyorsunuz Maliki iktidara gelmek üzereydi. Trump dedi ki asla böyle bir şey izin vermem. Yani Haçlı Şabi gibi terör örgütlerinin desteklediği bir yapı asla bu saatten sonra Irak'ta iktidar olamaz. Yani İran yanlısı bir iktidar olamaz dedi. O açıdan daha ılımlı görülen birisini şu anda getirdiler, başbakan olarak atadılar. Ve o kişi de işte Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde bunu imzalamak durumunda kaldı. Peki gerçekten Türkiye'nin önündeki bu çok büyük problem, petrol arzı meselesi bu anlaşmayla çözülür mü? Evet, çözülür. Peki önünde engel ne? İran her şekilde taş koyabilecek bir durumdadır ve ona karşı çok dikkatli tabii olmak durumundayız.
2: Dengeler değişebilir.
4: İran, çünkü Türkiye petrol ihtiyacının %60'ını Rusya'dan, tabii, geri kalanını da diğer bölgelerden karşılıyor. Tamamının Irak'tan karşılanacak olması hem Rusya'nın içine gelmeyecektir
1: hem de İran'ın,
4: hem de İran'ın içine gelmeyecektir.
3: Bir de iki bakanlık Irak'ta, İran'ın egemenliğinde. Yani bunu bu şekilde ifade etmem gerekiyor.
1: Geldiğimiz denize atmayan değil mi?
3: Evet. Ulaştırma ve Su Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı, İran nüfuzunun olduğu
1: en
3: iki tane koltuk. Bizim de en önem verdiğimiz iki mesele. Ama İran'ın güdümünde.
1: Bunda Irak için de en önemlisi. Petrol, su, başka ne var İran'da
4: işte
1: hayatımızda?
4: Anlaşma mesela yapılırken dahi adamı anlaşmadan çıkarttırdı yani.
2: Ama Irak şunu da gördü.
0: Koridor da önemli.
2: İran krizinde.
0: Koridor.
1: Ulaştırma işte. Evet. O bir tanesi. Yani üç bakanlığı da Irak'taki İran almış.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız tavrını koydu da o 5.
1: maddeye. Biz kaçırma domatya.
4: Yoksa gözümüzün önünde kaçırıyorlardı yani. O kadar İran Irak üzerinde mi dahil?
2: Irak bir de şunu gördü bu
1: sefer. Ama hakikaten çok acayip olaydı. Yani Cumhurbaşkanı'nın onu fark etmesi. Ne oluyor dedi ya.
3: Hamse işte.
1: Beşli dedi, dedi. Hakan dedi. Ne oluyor dedi. Gözden kaçsa ne olacak Murat?
4: Ya gözden kaçma ihtimali yoktu. Yok. Orada gözden kaçabilecek bir şey yok. Sayın Dışişleri Bakanımızın da bunun gözden kaçırma ihtimali yok. Sadece orada o tavrın Dışişleri Bakanı tarafından konulabilme ihtimali yoktu. O tavır ancak Recep Tayyip Erdoğan tarafından.
1: Hayır, orada Cumhurbaşkanı fark etti ama dedi ki nerede o yapmıyor dedi, imzalamıyor.
3: Hamse dedi, Hakan 5 yani dedi.
2: İran etkisinin ne kadar İran etkisinde
4: yani
2: olduğunu
4: o Cumhurbaşkanı
2: gösteriyor.
4: Orada aslında İran'a mesaj.
1: Ben burada fotoğraf çektirmiyorum diyor. Bakıyorum diyor yani her şeye.
4: Evet tabii ki. Ya Cumhurbaşkanımızın dikkati başka bir şey elbette. Her konuda çok hassas, dikkatli oldu. Kesinlikle. Ama elbette ki ben dışları yani bürokrasi kesinlikle bunu fark etmiş olmalıydı ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda muhtemelen haberdar etmiş de olmalılar yani. Hani bu anlaşma bu yönde ilerliyor. O tavrı Cumhurbaşkanımızın o esnada koyabilmesi Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan olması.
1: Mesele o abi. Dört yani tane en önemlisi, beşinci madde o yani. Konu o. Öbürleri
2: tabii, bu, tabii.
1: Tali bir şey. Yani, nerede diyor. Hani yok burada diyor.
2: Irak'la yapılan o petrol anlaşmasının mesela şeyi yani ekonomi aşan tarafı da var. Yani Suriye'den sonra Irak'ta da İran etkisi azaltılacak. Öyle bir yeni bir dönem başlıyor. Bir de Irak Hürmüz Savaşı'nda İran ne kadar mesela ne kadar dost görünse de kontrol etse de ne kadar düşman olduğunu da gördü. Yani
1: tabii, tabii.
2: 8 milyon varillik petrol ihracatı var. Tamamen neredeyse durdu. Maaşları ödeyemez hale geldi. Yani Irak, yani İran o konuda Irak'a herhangi bir iltimas da tanımadı. Diyelim Hindistan'ın gemilerine falan geçiş hakkı tanıdı, Çin'e geçiş hakkı tanıdı ama Irak'a tanımadı. Yani onu da gördü Irak. Yani yeni dönemde, yeni konjonktürde, yeni finansal veya işte ekonomi mimarisinde artık Irak,
4: çünkü Bağdat yönetimi
2: İran'ın şeyinden kurtulacak
4: bir anlaşma üzerine bina edildi. Evet. Yani oradaki Sünni aşiretlerin tamamı da mevcut iktidarı koşullu olarak desteklediler. Şu anda o koşullu desteklemenin arkasında da Türk dışişleri Türk diplomasisinin çok ciddi bir etkisi olduğunu görmezden gelmiyor.
1: Daha başka bölgelerde de savaşlar var. Onu da konuşalım ama Abdülkadir Hoca'ya bir soru daha soracağım. Bu dolar konusunda nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Doların sürekli Türkiye'de düşük kaldığı, gerçek değerini bulmadığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde nasıl bir projeksiyon
2: çizersiniz? Bir de ona bir ek yapayım. Buyurun. Mesela bu doların çok yüksek olması Asya ekonomilerini bayağı bir zorluyor, sarsıyor. Yani yeni bir finansal kriz beklentisi var mı yok mu küresel çapta?
5: Şimdi arzu ederseniz öncelikle küresel ölçekli doların bir değerlendirmesini yapalım. Evet. Yani Trump savaş öncesinde soruldu doların değeriyle ilgili ne dersiniz diye. Yani gayet iyi, harika bir yerdi. Aslında Trump'ın kafasındaki ekonomik model de doların göreceli olarak birazcık daha düşük değerde olması, düşük faizler ile içerideki üretimin desteklenmesi ve üretimin ABD'ye çekilmesi durumu söz konusuydu. Yani bu ticaret savaşlarıyla aslında gidilmek istenen nokta buydu. Hı hı. Fakat savaş her şeyi bu noktada değiştirdi.

0: Enflasyonist baskı Fed'in burada uygulamış olduğu sıkı duruşun sonucu olarak dolar endeksinde bir yükselme durumu söz konusu oldu ki bu aslında dünyada en yüksek yine rezerv para birimi dolar olduğundan dolayı her ne kadar doların rezerv para birimi olmasının sorgulandığı bir ekopolitik bir değişim sürecini savaş öncesinin Çin-ABD rekabetinde görsek de burada aslında doların güçlendiğini biz zaten görüyoruz. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak? Buna bakmak lazım. Tabii burada yüksek petrol fiyatı demek güçlü dolar anlamına geliyor. Çünkü yüksek petrol fiyatıyla enflasyonun artması Fed'in faizleri artırma ihtimalini güçlenmesi anlamına geliyor ve bu da ABD doları güçlendiriyor. Fakat savaş bitti. Eylül ayında bu noktada eğer Fed'de faiz pas geçer ise ki bizim beklentimiz artırması noktasında önümüzdeki yıl sonuna doğru faiz indirim söz konusu olursa burada dolarda bir uluslararası piyasalarda bir zayıflama durumu söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi burada yine mesele geliyor günümüzde ve petrol fiyatlarına yansıyor. Tabii diğer tarafta içeriye bakacağız. İçeride dolar ne olur? Bununla ilgili çok fazla da konuşuluyor. İşte dolar çok baskılanıyor, dolar patlayacak vesaire diye. Şu andaki doların değeri uygulanan ekonomi politikanın, para politikasının sonucudur. Çok net bu şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü bir sıkılaşma durumu söz konusu. Birazcık faizlerin burada yüksek kalmasının da etkisinden dolayı dolarizasyon sürecinde ciddi bir yavaşlama olduğu bir de artık burada hane halkı doları çok fazla yatırım aracı olarak da görmüyor. Diğer alanlara yani altına, mevduata vesaire bir kayış durumu söz konusu. Peki bu böyle gider mi? Hani böyle bir okuma yaptığımız zaman Merkez Bankası'nın söylemine baktığımızda, iletişimciliğine baktığım zaman enflasyon odaklı bir para politikası ve bu devam edecek. Sayın Mehmet Şimşek de aynı şekilde ifadelerde. Yani enflasyon odaklı bir para politikası. Yani bu ne anlamına geliyor? Bu duruş, bu sıkı duruş devam edecek. Peki bu sıkı duruşta dolar yükselir mi? Hayır, yükselmez. Yani çünkü burada enflasyon odaklı bir durum söz
1: Net
0: konusu.
1: konuştu hocam.
0: Evet, bu şekilde bir analiz yapabiliriz.
1: Teşekkür
0: Tabii
1: ederiz. Böyle ekonomistlerden
0: bu
1: böyle net ekonomi yani bu tarz şeyler çok duyulmuyor değil mi? Böyle
2: dolar yükselmez demesi evet yani.
1: Yükselmez dedi, net konuşuyorum. Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun efendim.
1: Çok sağ ol. İrfan, ekleyeceğin var mı?
3: Şimdi evet, çok Kemal Hocam biraz bahsetti. Şimdi Donald Trump neden bu kadar petrolle ilgileniyor? Çok kısaca onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi ABD günde yaklaşık 13,8 milyon varil petrol üretiyor. Günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü tüketiyor. Yani yaklaşık 6,2 milyon varil ham petrol ithal ediyor. Yaklaşık 5,7 milyon varil ham petrol, toplamda ise yaklaşık 13,6 milyon varil petrol ve rafine ürün ihraç ediyor. Peki Trump neden bu kadar Hürmüz'e bağımlı? Tabii herkes dolayısıyla bunu merak ediyor. Yani mesele sadece bir İran meselesi değil. Petrol fiyatlarını düşük tutmak, ABD'de benzin fiyatlarını düşürmek, enflasyonu kontrol altına almak, borsaları ve ekonomik büyümeyi desteklemek. Şimdi biraz pazardan haber vermek istiyorum Melih. Şimdi eşimle birlikte Virginia bölgesi Türkiye'nin 3 kat büyüklüğü çok dev bir eyalet. En büyük outletlerden birine gittik. Şu üzerinde gördüğünüz gömlek fiyatı, isim vermeyeceğim, çok önemli bir marka. Okay. 89 dolardan 24 dolara inmişti. En ünlü marka eşofman, alt üst takım 9 dolara 10 dolara. Şaşırdık biz için açıkçası. Yani son yıllarda biz bu kadar %70 %80'lere varan indirimler. Piyasa çok durgun.
1: Patron
3: onun için
1: çıldırdı.
3: İnsanları evet, insanları satın almaya yönlendirmeye çalışıyorlar. O açıdan da olaya sadece işte
1: ya ekonomi durdu. Piyasalarda şey yok. Harcamıyor millet.
3: Kesinlikle.
1: Öyle mi?
3: Kesinlikle. Ben piyasanın içindeyim. Halet onun için yok, özellikle şey. Örnek veriyorum. Yani en önemli marka kravat markalarından söyleyeyim. 3 dolara 4 dolara kravat aldım. Hiç bu kadar düşmemişti bu fiyatlar. Üzerine bakıyorsunuz en önemli markalar Bangladeş, Made in Bangladeş, Made in Pakistan ya da Çin gibi. O açıdan da bu petrol konusu Amerika için birinci öncelik, Donald Trump için. Her şeyi vurmuş ve her şeyi etkiliyor işin açıkçası.
1: Piyasayı Allah'ın pamuğu gibi atmış. Çok teşekkür ederiz İrfan. İrfan Satmaz Amerika'dan bildirdi. Görüşürüz. Abdülkadir Hocam gitti mi?
4: Gitti.
1: Öyle mi?
4: Gönderdim.
1: Veda gibi anlaşıldı. Ben peki. Teşekkür ediyoruz kendisine de net konuştuğu için. Şimdi bir yandan da biz burada savaş bitiyor falan diyoruz Bercan ama bak Alman komutan diyor ki dünya liderleri tarihsel dersleri unutuyor. Harald Kujat, NATO Rusya Konseyi eski başkanı, Almanya eski genelkurmay başkanı. Birinci Dünya Savaşı öncesi gibi küresel felaketin eşiğindeyiz. Ukrayna ve Orta Doğu'daki tırmanma önlenemezse dünya 50 yıl sürecek nükleer kış yaşayacak.

0: değişecek diyor.
1: Almanya eski genel başkanı, genel kurmay başkanı. Onlar öyle ama yani onların bakış açısına göre daha önce de mesela 3. Dünya Savaşı çıkacak şeklinde bir tezvirat vardı.
2: Boşta konuşmaz Almanlar ama ya.
1: Almanlar dünyanın gidişatını iyi biliyorlar. Yani dünyanın bir krize sürükleneceğini öngörmüşlerdi. Rusya-Ukrayna savaşı daha başlamadan önce. Daha doğrusu dünya bir dönüm noktasına doğru gidiyor şeklinde. Almanya'nın Olaf Scholz'un mesela bir önceki başbakanın da işte bir Türkiye ziyareti vardı. Bu dönemde Türkiye'nin çok çok öne çıkacağını da Almanya öngörmüştü. Yani Almanya'nın o küresel refleksleri çok iyi. Geleni görüyor ama önlem alamıyor. Kendisi bir şey yapamıyor etkisinden, gücünden dolayı. Bir dönüm noktası doğru ama bu dönüm noktasının yani küresel bir savaşla mı, kaosla mı yoksa küresel bir uzlaşıyla mı olacağı konusunda fikir ayrılıkları vardı. Alexander Stad vardı mesela, Finlandiya Cumhurbaşkanı. Onun da mesela yani Almanya'ya yakın öngörüleri var. İşte küresel bir hercümerce doğru gidiyoruz. Küresel bir kaos oluyor. Ama bu küresel kaosta yani şeyin işte Rusya faktörünü göz ardı etmemek lazım. Rusya ile de ilişkileri bir şekilde yani barışçıl bir yönle, barışçıl bir diplomasiyle kanalla
2: baskı ve tehdidi en fazla üzerine hissedenler
1: Rusya ile temasa geçmeyi öneriyordu. Tabii farklı görüşler var ama yani genel kanaat öne çıkan şey Amerika'nın tavrı. Amerika dünyayı tek başına domine etmektense artık diyelim Rusya ile, Çin ile ve Türkiye gibi aktörlerle artık yeni bir modus vivendi de denilebilir buna. Öyle bir gidişat, öyle bir politika strateji izliyor. Yani burada çok önemli aktörler var. Rusya, işte Türkiye çok önemli bir aktör, kilit bir aktör. Yani kendi bölgesinde, bölgesi de öyle şey bir bölge değil. Bölgesi dediğimiz işte Doğu Akdeniz'e giriyor, içine Afrika'da giriyor, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Körfez, Güney Asya, işte Türk dünyası, Hazar Havzası, evet. Yani nerede? Dünyanın orta bütün kesimleri giriyor. Yani burada en kritik, kilit aktör Türkiye Amerika'ya göre. Yani Amerika'nın yeni devlet politikasına göre. Daha sonra işte Rusya geliyor. Rusya'yı Çin'e kaptırmama ve Rusya'yı Çin'den uzaklaştırma stratejisi. Yani ikisini aynı anda karşısına almama politikası izliyor şimdi Amerika. Yani buna işte Rusya yatırım da denilebilir. Rusya'yı Çin'den uzaklaştırma da denilebilir. Yani Rusya'yı Çin'den uzaklaştıramazsa bu sefer Çin'e teşvikler vererek Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmayı deneyebilir. Yani Amerika'nın o anlamda opsiyonları geniş. Ki bunu da yavaş yavaş görmeye başladık. Yani Çin, Sibirya petrol hattı vardı, bir inşa edilecekti. Çin ondan vazgeçti. Çin'in veya Rusya'nın işte İran'a yardımlarını bir ölüm, yani İran'ı böyle öldürmeyecek kadar destekte bulunuyorlar. Yani ölmeyecek kadar ayakta tutuyorlar İran'ı ama İran'ın böyle baş kaldıracak işte küresel bölgesel dengeleri değiştirecek bir direnişe yol açacak şekilde desteklemiyorlar. Yani eğri tut ama dökme politikası. Ondan böyle Farsça kejder neriz diyorlar.
2: Bardak öyle mi diyorlar? Eğri tut ama dökme.
1: Eğri tut ama dökme politikası izliyorlar İran. Yani İran devleti çökmesin, parçalanmasın ama işte İran böyle tek başına nükleer bir güç de olmasın şeklinde bir politika izliyorlar. Yani aslında küresel bir Sykes-Picot anlaşması var küresel düzlemde Rusya, Çin ve Amerika arasında, İran politikasında. Burada kendi doğrultusunda dünyanın, bölgenin, insanlığın hayrına politika üreten ve bunda ısrar eden tek aktör bana göre Türkiye. Yani o anlamda baktığımda Almanya'nın işte küresel katastrofi, küresel kıyamet söylemleri bana göre çok uç nokta. Yani kendileri için bir küresel kıyamet olabilir Avrupa için. Evet, Avrupa için küresel bir kıyamet var. Ama dünyanın şey gerisi değildir. İçin öyle bir şey yok. Dünya
2: Ukrayna'yı söylüyor mesela. Ortada doğudaki gelişmeler diyor Kemal Hocam ama Ukrayna'yı başta sayıyor. Evet. Ukrayna gerçekten böyle bir potansiyel barındırıyor mu yani?
3: Var. Şöyle mesela Karl Marx 1818-1883 arası yaşamıştı. 1848'de çok büyük bir savaş çıkacak. Küresel savaş demişti. Ama proletarya yani işçi sınıfı bu savaşa katılmayacak deyip tarihin en kötü öngörüsünü yapmıştı.
2: İşçi devrim de Rusya'da demedi. İşçi sınıfının olduğu Avrupa'da olacak dedi. İngiltere'de zaten gittik. İşçi evet, sınıfının Rusya'da olmadığı çıktı. Narodnik köylülerin oldu, Rusya'da oldu.
3: Ama şunu bildi. Bu savaş çıkacak dedi. Yani büyük yani
1: işçi devrimlerini burjuva devrimleri
2: tabii çıktı. Ki sanayi lazım diyor işte.
3: Küresel savaşın evet. çıkacağını yaklaşık işte 48-60 yıl sonra küresel savaş çıktı. Mustafa Kemal Atatürk de aynı şekilde iki tane dünya savaşının ortasında zannedersem 1930-32 yıllarında
2: orada bir çelişki savaş var hocam yalnız. Yok, Amerikan yani Büyükelçisi'yle yaptığı konuşmayı diyorsunuz.
3: Evet evet.
2: Yani devlet tutanaklarını okudum, hiç öyle bir konuşma yok. Hatta tam şöyle, tersine deniliyor
3: şöyle
2: ki
3: söyleyelim.
2: Savaş ya diyor Amerikan Büyükelçisi diyor, büyük buhran var, siz iyisiniz herhalde burada diyor, Atatürk orman çiftliğini yapıyorsunuz diyor, hani bir sorun yok.

0: Ben diyor bir şey görmüyorum diyor Atatürk. Yakın zamanda bir savaşa falan görmüyorum diyor. Çok, işte o çok konuşuldu, kitaplarda yazdı.
1: Yer alıyor, evet. Yer alıyor. Ya bir de belgesine bakmak lazım. Evet. Bir de Sovyetler coğrafyasındaki bir o dağılmayı öngörüyor. Yani demek ki birileri bir 50 yıl sonrayı ya da 20 yıl sonrayı ve 30 yıl sonrayı öngörebilecek kapasiteye ait. Bunların yani eski Genelkurmay Başkanı, Almanya'nın Genelkurmay Başkanı'nın öngörüsünün yarın öbür gün çıkmayacağını, birkaç belki 10 yıl sonra çıkacağını düşünebilirsiniz. Nereden bunu kanaat ediyorum? Çok ciddi silahlanmalar var. Çin Devlet Başkanı da Tukidides Tuzağı diye bir kavram ortaya koydu biliyorsunuz. Eski bir kavram bu. O da çok silahlanan ülkeler birbirlerine tehdit oluşurlar prensibi hakimdir. Yani ikilem yaşarsınız orada, güvenlik ikilemi. Habire silahlanırsanız Sparta ile Atina savaşları gibi, Peloponnes gibi savaş çıkar. Şimdi burada da şunu
0: söylüyor. Gelebilir misiniz Kemal?
1: Şunu söylüyorlar.
0: Güzel haritamız önünde.
1: Alman Genelkurmay Başkanı diyor ki bir nükleer 50 yıl nükleer kış yaşayacağız. Evet. Bu şu demek. Bu ciddi bir öngörü. Bunu normal sıradan bir insan yapsa belki çok dinlenmeyebilir.
0: Yani tabii canım, Almanya'nın Genelkurmay Başkanlığı tabii, yapmış birisi
1: bu. Ölçüp biçiyorlar ve Almanya'nın bu seneki yaklaşık savunma bütçesi 100 milyar euro civarı ayırdığı pay. Harcadığı 300 bin lira kadar çıkacak bu. Şimdi bu kadar büyük para harcayan bir Almanya'dan bahsediyoruz.
0: Ki onlar yani bir kuruşu boşa harcamazlar Almanlar.
1: Kesinlikle zaman böyle.
0: Hiçbir şey yani.
1: Saniyeyi zaman ay şey
0: zamanı da parayı da.
2: Yani dünyanın üçüncü büyük ekonomisine göre normal az yani hatta.
3: Ama askeri tam harcamaları. Zamanı yani Almanya
0: i̇şte
3: esaret altındaki bir Almanya'dan evet. bahsediyoruz. Ordusu olmayan bir Almanya'dan bahsediyoruz. Tabii. Şu Ukrayna Rusya arasındaki savaş tam Rus orduları Moldova kapılarına kadar dayanmışken Almanya bütün dünyaya benim silahlanmaktan ve yeniden bir ordu kurmaktan başka çarem yok. Ne zaman diyecek? Tam bu fırsatta diyecek. Evet. Bence bir küresel felaket yaşayabiliriz ama iki küresel felaketi de Almanlar eliyle yaşadığımız için üçüncüsünü de yine Almanlar eliyle yaşayabilir. Çünkü Avrupa toplumu içerisinde bütün dünyada işgal edelim, oraları topraklarımız altına alalım gibi bir düşünce ne İsviçre'de var, ne İtalya'da var, ne İspanya'da var. Bir tek Almanya'da
0: Almanlar.
3: Var.
0: O yüzden Kemal Hoca'nın dediği doğru yani. Bu böyle boşuna denmiş
3: bir şey. O tehlike Almanya açısından bir tehdit. Avrupa
2: kendi
3: açısından.
2: Kıyametlerini dünyanın kıyameti diye sunuyorlar.
3: Kendi Avrupa açısından bir kıyamet olabilir ama ne zaman? Almanya ne zaman daha da güçlenir, büyük bir orduya tekrar kavuşur, silahlanırsa o zaman bütün Avrupa için Rusya'dan çok daha büyük bir tehdit olabilir. Şimdi,
4: Almanya'da savunma bütçesi ilk açıklandığı zaman çok büyük bir savunma bütçesi açıkladı geçen sene. Milyarlarca euro ilk defa. Alman aşırı sağcılar sosyal medya üzerinde Alman hükümetini öven 3. Reich geri geliyor sloganlarıyla sevinçle karşıladılar. Şimdi Almanya düşmanlaştırmak anlamına değil ama hızlı mobilize olan sanayi gibi askeri meselelerde hızla pozisyon alıp hemen üretim bandına sokup hızlı üretim kapasitelerine ulaşabilen bir geleneğe sahip. Birinci Dünya Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı'nda da ne kadar yıksanız da kemiklerini de kırsanız bir şekilde sarıp bandajlayıp ayağa kalkıyor. Ama günahı hızlı var. Kalkıyor. Yani Almanya bir tehlike açısından söylemiyorum ama eğer hedeflerini tutturursa 2029'da 2030'da Avrupa Birliği içerisinde diğer ülkelerden daha önde gelen bir güçlü askeri mimariye güvenlik bürokrasisine sahip bir yapı olacak. Ama burada ilginç olan yayına girdiğimiz sırada Amerikan televizyonlarında da eş zamanlı olarak bu Almanya'nın tedirginliğine karşı ABD Savunma Bakanlığı da kısa menzilli taktik nükleer füzelerin kullanımına ilişkin bir planlamanın yapıldığını kabul ettiler. Ve bunu CBS televizyonunda yetkililer televizyona bir şekilde sızdırmış ya da söylemiş, fısıldamış.
3: Kime karşı? Rusya'ya karşı mı?
4: Hedef belirtilmiyor. Ama Rusya ve Çin olduğu ima ediliyor televizyonda hedeflerin.
3: Yani Çin'e karşı nükleer silah niye kullansın durduk yere yani? Hangi gerekçe var?
4: Sadece şimdi
3: hangi makul, tek bir makul gerekçe diyorsun? Var
0: niye
3: yani?
0: Kullanır?
4: Ya, kimin
0: Metin'in söylediği bağlantı önemli.
4: Bilmiyoruz yani.
0: Ne üzerine kullanabilir Amerika?
2: Bence yani İran'a karşı kullanırlar. Onu da o yönde.
3: Bir tek İran'a karşı kullanabilirler. Evet. Başka da hiçbir yere.
0: Ama Kemal Hoca ne düşünüyor?
1: Nükleer silah kullanmanın bir eşiği var. Eşik de şu. Amerika için soruyorsunuz değil mi?
0: Evet. Amerika Mete eş zamanlı Amerika bunu konuşuyor evet. diyor. Almanların bu 50 yılında Amerika'da bunu konuşuyor.
1: Doğru. Nükleer silah kullanmanın eşiği şu. Konvansiyonel imkanlarla elde edemeyeceğiniz bir politik hedef varsa o hedefi elde etmek için nükleer silahı kullanır Amerika. Başka ülke için bunu söylemiyorum. Nedir bu mesela? İşte uzun menzilli silahlar, tomahawklar, işte piyasa PRSC'ler, hassas vuruşlu bir takım mühimmatlar, PET, hiç bunların hepsi işe yaramazsa ya.

0: nükleer silahı stratejik ağırlıkta kullanabilir. Kullanacağı yer Avrupa, Asya, Afrika olur. Ne Latin Amerika'da ne kendi topraklarında kullanamaz bunu. O yüzden Çin'in herhangi bir noktasına nükleer silah attığı andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ikinci vuruşta yapmak zorunda. Üçüncü vuruşta yapmak zorunda.
1: Çin'i niye vursun? Murat doğru söylüyor ama şu an yani.
0: Hayır, vuracaksa eğer.
1: Vuracaksa.
0: Ha, burada neden vursun derseniz eğer.
1: O dediğiniz şey bir tek bu, ben İran'da buyurumuzda görüyorum.
2: İran yani. İçin yapar ancak.
1: Değil mi? Şimdi Rusya'da bir şey yok Putin'inle. Trump gayet iyiler, bir sorun yok. Ukrayna'ya ben karışmıyorum da diyor neredeyse.
0: Yok, şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Burada hani bir türlü böyle bir süreci bitiremedi, çıkamadı ve seçim de var. Hani bir türlü şey olmuyor.
0: Ya o şimdi nükleer silah kitle imha için yapılır. Yani İran'da bir kitle imha etmek durumundasınız.
1: Şey demez mi İran'a, bak vururum nükleerle, yap aman işte Mollalar da diyecekler ki tamam abi bu iş bitti falan.
3: Karşılığında İran ya da vuracak. Cevap veremeyecekse ya da Çin'i vurmak direkt. Gibi değil ki. Çin'i vurursunuz,
2: barış masasına oturtmak için yapar.
1: Ama İran'da diye, der ki mesela İran'a, belki İran'a bir tane atar. Japonlara yaptıkları gibi işte tamam der yani.
0: Bir tane atmak yetmiyor. Yani iki tane, üç tane atmanız lazım. Oraya iki tane atılabiliyorsunuz. Neden? Çünkü o sırada size karşılık verecek ülkeler de var etrafta. Attınız bir tane buraya. Artık bütün dünyadaki nükleer silaha sahip olan ülkeler Amerika'ya bu silahı atma yetkisine sahip.
1: İran'ı vurursa Amerika.
0: Tabii.
1: Kim cevap verir ki İran'ı vursa?
0: Bakıyorum şimdi. Kuzey Kore. Rusya var aday. Çin
1: Kuzey
0: var
1: Kore
0: aday.
1: Mi? Kuzey Kore
2: var diyor. Aday.
1: Vurur mu hakikaten Kuzey
0: vurur,
1: Kore?
0: Vurur tabii.
1: Ya İran'ı vursa ABD, Kuzey Kore.
3: Asla kimse
2: vurmaz.
1: Abi bana neler İran ya? Bakın, şey, bakın, Kuzey Kore.
0: Öyle değil bu işler. Yani şöyle düşünün. Nükleer bir silah ateşlendiği andan itibaren düşen ülkedeki insanların öldürülmesi vesaire değil mesele. Dünyada nükleer silah kullanma yetkisini ikinci kez Amerika teyit etmiş olacak. O yüzden Kuzey Kore'nin bütün mimarisi çöker. Bundan sonra artık hiçbir şekilde Kuzey Kore nükleer silah var diye ona buna bir şekilde işte kafa tutamayacak pozisyona gelir.
2: Caydırıcılığı sona erer yani.
0: O yüzden
1: ama kendisini vursa Kuzey Kore kullanır İran'dan
0: falan. Hiç fark etmez. Blok bunlar. İran. Öyle mi? Çin, Kuzey Kore, Rusya. Bunlar Rusya. Bir blok. Nükleer blok. Çok anlattım ben aslında bunları. Dünya nükleer bloklaşıyor demiştik. Hatırlarsınız belki. Nükleer bloklaşmanın doğu cephesinde Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran var. Pakistan'ın konumunu şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama batıda da NATO içerisinde beşli kuvvet var. Yani beşli kuvvetten kastettiğim İtalya ve Almanya dahil. O Çin'le Rusya'yı çıkarttı normal beşli kuvvetten. Yani dolayısıyla nükleer bloklaşmada herhangi bir ülkeye nükleer silah attığınızda buraya atabilecek 3 tane daha ülke var. Buraya derken Amerika'ya atabilecek. Amerika'nın topraklarına mı atarlar?
1: Şimdi niye atmıyorlar diye sormazlar mı adama? İran'ın anasını aldatıyor İran. Yani şey, diğer ülkeler nükleer atmasınlar da en azından Amerika'ya bir tavır alsınlar. Eşik. İran'a bir şey versinler.
0: O eşik işte. Vermediklerini söyleyemeyiz yani. İran'a, Çin'in, Rusya'nın, bilmiyorum Kuzey Kore'ye ama iki ülkenin herhangi bir şey vermediğini söylemek mümkün değil şu an. O yüzden bakın, nükleer silah kullanma eşiği, tekrar söyleyeyim, kritik bir eşik. Amerika şu anda bu eşiği geçemiyor, aşamıyor. Yani bu eşik geçildiğinde başında neler geleceğini çok iyi biliyor. O yüzden Kuzey Kore'nin elinde 15 bin kilometrelik menzilli balistik füzeler var. Niye adam 15 bin kilometre menzil yapsın ki durduk yere? Çok pahalı.
1: Abi atıyorlar Japonların üstünden şöyle götürüp.
0: Oradan test yapıyor adam işte.
1: Evet. Yani vurur Amerika'yı da 15 bin kıyılarını vurur. Geliyor değil mi galiba? Hiç,
0: tabii canım, gelmez. Yani
2: bir de fark etmiyorlar. Yani Kuzey Kore füzelerine düştükten sonra haberleri oluyor. Yani Amerikan savunma sistemleri de fark edemiyor.
4: Bir de dünya yuvarlak. Şey yani biz şimdi şu an böyle bir harita görüyoruz ama Kuzey Kore'nin yerine baktığımız zaman dünya yuvarlak olarak i̇şte düşünüyoruz.
1: Tabii canım, buradan.
4: Amerika Birleşik Devletleri'ne hayli yakın. Yani hakikaten tehdit edecek, evet, Kuzey bölgesini Amerika'nın gerçekten tehdit
1: yuvarlak
4: edecek.
1: Yuvarlak diyorsun dünyaya.
4: Dünya yuvarlak, kesin bilgi.
1: ama bir dakika, bak bir düz dünya tartışması açabilirim ona göre.
0: Çok bir şey ilave edebilir miyim şeye? Mete Bey'in ifade etti, Mete Hoca'nın ya da diğer Alman Genel Kumaşkanı söylediği şey.
1: Alman Genel Kumaş Başkanı'na ekleyeyim, Mete'ye değil de.
0: İkisi aynı şeyi söyledi. Çünkü o yüzden söylüyorum.
4: Hocam biz savaşı sevmiyoruz.
0: Savaşı sevmiyoruz da eşik var değil size. Şimdi burada bakın bahaneler çok önemli. Meşru. Yani en azından bir gerekçe bulmaları lazım. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda o Arşidük işte suikasta maruz kalması bir önemli bir çıkıntı. Diğer taraftan Alsace-Lorraine kömür madenlerinin el değiştirip durmasıdır ikide bir. Bundan dolayı savaş kızıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Polonya'yı işgalidir gerekçe. Oraya kadar 3-4 ülke işgal ettiler. Kimse gık demedi. Polonya işgal edilince Alman şeyde İngilizler savaş ilan etti. Şimdi bakın şeye, Körfez Savaşları'na ya da Afganistan Savaşı'na bakın. 11 Eylül gerekçeydi. Irak Savaşı'na bakın. Birincisinde 11 Eylül Kuveyt'in işgaliydi Irak tarafından.

0: Saddam tarafından. İkincisinde kitle imha silahlarıydı. Şimdi Libya Savaşı'na bakıyorsunuz, orada Saddam Hüseyin, Kaddafi işte orada millileştirme çalışmaları yapıyordu falan. Yani hepsinin kendi gerekçesi var içinde. Şimdi Alman Genelkurmay Başkanı'nın önümüzdeki yıllarda çıkabileceğini iddia ettiği nükleer kışın temel gerekçesi ne olabilir? Bana göre 3 tane gerekçe var burada.
1: Ukrayna'yı diyorlar onlar.
0: İşte biri ideolojik sebep, biri toprak sebebi, bir tanesi de din savaşları. Bakın yatsımayın, din savaşları çok önemli.
1: Ortodoks... Ama yani bahane arıyorlar diyorsunuz. Tabii. Net bir şekilde. Rusya gibi bir tehdit yok ya. Bu böyle büyük bir yalan, ben bilmiyorum. Yani İngiltere'yi şurayı burayı vuracak. Ne Putin'in öyle bir hali var.
2: Ama biz ülkeler bazında düşünüyoruz. Bunun yani, vekalet savaşları yok, denen silahlı gruplar üzerinden yürütülen bölümleri de var. Coğrafyası da var. Bir de hibrit savaşlarına, sabotajların, siber saldırıların da içinde barındırdığı farklı bir takım saldırı metotları var. Bugün Almanya'da Leipzig'te havalimanında bir tanesi kargo uçağının yanında bulundu. Patlayıcı yüklü bir İHA etkisiz hale getirildi. Bir tanesi de bir kargo uçağına vurulmuş halde bulundu ve Alman güvenlik güçleri bunu araştırıyor. Yani Almanya'ya da bir şeyler yaklaşıyor anladığım kadarıyla. Bu tehdit algısı neyse, ama Leipzig havalimanında iki tane insansız hava aracının havalimanı gibi bir yere kargo uçağının bir tanesinin isabet ettiği, bir tanesinin yerde bulunduğu bir yerde Alman makamları da anladığım kadarıyla 2030'lara kadar sürecek, 2035'e kadar sürecek çatışmalı, coğrafyasının değişeceği bir dönemin herhalde haberdisi.
1: Devletler savaşa girerken gerçekten bir tehdit algılayarak mı giriyorlar? Kemal Hoca'nın çizdiği senaryoda hepsi hikayeydi yani şu anlamda. Amerikalılar işte yok 11 Eylül olmuş da yok. Orada Saddam şunu yapmış falan. Adam savaşa girecek.
2: Küba
1: ne? Tamam işte şey yapıyor yani. Bahane arıyor. Kaşın üstünde gözüm var. Evet, o yüzden tabii. Diyor. İki tane İHA bulundu.
2: Tabii.
1: 30-50 yıllık nükleere giriyoruz. Bence bu adamlar bir şeye hazırlanıyorlarsa, bir kendilerini canlandıracaklar, bir şey yapacaklar. Sanayilerini şey yapacaklar, ileriye taşıyacaklar. Ama bir şey yaratıyorlar.
0: Hitler'in Almanların hızını söyleyeyim mi ne kadar? Alman hızı hazırlık konusunda. Blitzkrieg 1871'de Otto von Bismarck birliği kurdu. 1914'te adamlar savaşa başladı. Ne oluyor? İşte 30 olsa 43 yıl sonra. 43 yıl sonra bakın, birliği kurduğu tarih 1871, savaşın başladığı tarih 1914. 1918'de Weimar Cumhuriyeti'ni kurdular. Saçma sapan bir cumhuriyetti. 1933'te Adolf Hitler iktidara geldi. 1939'da Polonya'yı işgal etti.
1: 5-6 yılda götürdü bu iş. Hızı yani dediğim o hikaye o.
0: O çağdaki hız bu.
2: Tabii bir senede ürettikleri
1: yani savaşçılar sayısı. Gerekçe neydi orada? Alman ulusunun eziliyor olması bilmem ne şu ya bu.
0: O ikincisinde zaten Lebensraum falan, hayat sahası işte.
1: Yani dolayısıyla Almanlar bir şey yaratıp bir, belki de tıkandıklarını hissediyorlar. Belki açılmak için savaşıyorlar.
3: İngilizler onlar yani şimdi enerji kaynaklarına uzak kalmış. Afrika paylaşılmış. Evet, Orta Doğu paylaşılmış. Rus enerji kaynakları kalmış. Yani Rusya seferinin, Hitler'in en büyük nedeninden bir tanesi o. Napolyon'un da mesela, ama şu var yani, bu nükleer kıyamet falan diyor da evet. Şey yani orada biraz Rus tehdidini falan büyütmeye çalışıyorlar. Rus tehdidinin büyümesinin, yani büyüyebilir Rus tehdidi ama Amerika ile anlaşılmazsa. Yani şimdi Ukrayna'da Amerika Rusya savaşı vardı. Amerika Rusya'da orada bir uzlaşıya vardı. Geride dışarıda kalan Avrupa. Avrupa'nın şimdi politikalarla çok rigid. Ama İngiltere faktörü var. Yani İngiltere faktörü bütün denklemleri değiştirebilir.
1: Trump Rusya'yı birinci tehdit olarak görmüyor. Avrupa Birliği görüyor NATO kanadında. Evet. Bunu kıracak bir şey senin dediğin gerekçelerle. Avrupa artık ne teknoloji üretebiliyor, ne bir şey satabiliyor.
0: Evet.
1: Yani dünya rekabetinde de tutunmuyorlar. Çin var, ABD var.
0: Enerji darboğazının içinde.
1: Enerji darboğazı. Ondan çıkacak yol gene savaştır diyor adam. Net evet. Bir şekilde
0: Almanların
1: toplumu.
0: Öyle bir...
1: Zaten ideolojileri de böyle bunun üzerine.
0: Prusya geleneği, evet. Yeter bir toplum. Bütün meseleleri böyle savaşarak, dünyayı kaotik ortama sokarak.
3: Ama teknoloji yok, insan gücü yok.
0: Sıvışmaya çalışıyor. Ama ikisinde de çöktüler. Kadar. Yani bir ve ikide de çöktüler.
1: İkisini de başaramadılar.
0: Başaramadılar. Üçüncüde ne olur bilmiyorum. Bir neydi?
1: Ama iki kere yapan üçüncü kere yapar hocam.
0: Yap. Onun için söylüyorum. Yani bir kere yapar. İstatistik bir şekilde doğru bir sonuç veriyor. Ve neticede Almanlar önümüzdeki belki 50 yıl içerisinde ciddi bir enerji krizine girecekler. Belki o kadar bile sürmeyebilir. Çünkü Rus gazına %50 bağımlı nadir ülkelerden bir tanesi. Rusya'dan şu anda gaz gelmeyince başka yollardan temin etmeye çalışıyorlar. Depoları eritmeye çalışıyorlar. Yani oradan eritiyorlar. Şimdi bu dar boğazdan çıkmak için böyle bir yol izliyor. Mesela Hitler de benzer şeyi düşündü. Dedi ki Şimdi tank yapmış, top yapmış, çeker arabalı, tekerlekli araçlar yapmış, uçak yapmış adam. Bir sürü ordu ekipmanı yapmış ama içine koyacak
1: yapay mazot... Yapay petrol yaptılar işte, çok pahalıya denk geldi, evet, yani.
0: Mazot yok içine koyacak. Dolayısıyla ilk el attığı yer neresi biliyor musunuz?

0: Adolf Hitler'in doğuda. Bakü.
1: Evet, Kafkaslar.
0: Bakü ya, direkt petrole
2: petrol
0: gitti
2: adam. Petrol olan
0: yerler. Dolayısıyla şimdi bu tabloda 3. Reign çıkar da koyarsa buradaki politikayı tekrar gündeme getirirlerse, ama işte o bahaneyi nasıl üretecekler? Nereden çıkacak bu bahane? Şimdi Amerikalılar dizginliyor Avrupalıları, özellikle Almanlara. Kontrol altına tutuyor. Amerikalılar silahla bağımlı hale getirmişler. Bir şekilde Almanları kontrol ediyor, dizginliyor. Fakat bir taraftan da Almanlar el altından tıpkı 1 ve 2'deki gibi çalışmaya devam ediyor.
1: Sence Rusya'yı çok, kim ne derse mesela, desin, Rusya'yı çok provoke ediyorlar. Çok da güçle vehme ediyorlar, bilmem ne de yapıyorlar. Yani Putin'in ne öyle bir gücü var, hali var.
0: Ukrayna
1: bence.
0: Savaşı ne zaman çıktı? Biden döneminde çıktı.
1: Efendim?
0: Biden
1: tabii tabii yani evet.
0: Trump giderse gene bir
2: gene
1: yapar. Yani Rusya gider şey atar gene bir şeyler Avrupa'ya falan, ama o savaşı sürdürecek falan hali yok ki Putin'in ya. Var mı o kadar öyle bir hali?
3: Ekonomik olarak içeride evet. De karışıklık
1: hiç
3: var.
1: Hiç asker de Mete kaç bin, 1 milyon adam ölmüş. Yani. Para yok yani, şey değil, ben öyle sürdürebilecek bir hali olduğunu düşünmüyorum.
2: İşte
1: böyle
2: o yüzden
1: bir.
2: Yani sıkışırsa yani, nükleer kullanma korkusu var.
1: Onu yapar, vurur Rusya'nın. Dediğim gibi ama
2: Almanlar işgal, da yani işgal. Günahsız değil mesela. 2. Dünya Savaşı'nda Irak'a kadar geldiler. Neredeyse İran'a gireceklerdi. Almanya'nın korkusundan işte şey, İngiltere, Amerika, Rusya İran'ı kurtardılar. Yani İran üzerinde bir araya ortak politika izlemeye karar verdiler. Evet, yoksa bölmüşlerdi yani.
0: Yani dolayısıyla bir savaş riski yok değil, var. Bu kontrollü bir risk gözüküyor şu anda. Ukrayna'da, Tayvan ya da işte Gazze'deki soykırım, Yemen o bölgedeki. Bu Orta Doğu savaşları, Pasifik ve Doğu Avrupa savaşları şu an duracak gibi gözükmüyor. Hürmüz konusunda şunu ifade edeyim. Hürmüz'de eskiye dönüş diye bir şey yok.
1: Öyle mi?
0: Ya İran'ın kontrolüne kalacak ya Amerika'nın.
2: Hatta Hürmüz etkisi Babul Mendeb'e, Süveyş'e, Malaka'ya da sıçrayacak.
0: Yani. Yok, Amerikalılar o kadar masum değiller. Yani açalım eski düzene geçsin. Değil. Aksın gitsin.
1: Bence de alırlar orayı o zaman. Yani.
0: Amerikalılar kontrol etmek istiyor. İran'ın
1: zaten öyle diyor Trump.
0: Biraz,
1: şu an bizde diyor.
0: Bizde diyor ama İran'da ben de çıkartmıyorum diyor. Ama İran petrolü ve doğalgazı da çıkmıyor. O şeyden aktarmaya çalışıyor. Yukarıdaki koridordan. Şimdi dolayısıyla burada bir Hürmüz kavgası çok öyle çözümlü gibi gözükmüyor. Ufak tefek manevralar, hocalarımın ifade ettiği manipülatif kazançlar, şirketler, silah şirketleri vesaire, bunların hepsi oradan çok yüksek karlar elde ediyor. Altınla oynuyorlar şu anda.
1: Hocam bir arkadaşım hurda işi yapıyor. Burada harcanan bu son dönem diyor. Ukrayna'da, Gürmüz'de, şurada, burada. Sadece hurdayı toplayanlar dünyada şey oldular diyor. Yani
2: tabii.
0: Renginleşmişler.
1: Tabii. De onları üretenleri düşünemiyorum.
2: Hatta New York Times haber yapmıştı bir ara, silah nehirleri diye. Evet. Şimdi bakıyorsun bir bölgede savaş bitiyor, başka bir bölgede başlıyor. Savaş biten bölgedeki bütün silahlar öbür bölgeye akıyor.
0: Tabii.
3: Ya dünyada savaş çıkacak mı, büyük savaş çıkacak mı şeklindeki korku Avrupa ülkeleri için anlamlı olabilir.
1: Evet.
3: Ya bizim için Orta Doğu'da yaşayan insanlar için çok anlamsız bir
1: bizim
3: şey.
1: Bizim rutinimiz
3: ya, Irak'ta 1,5 milyon insan öldü. 6 milyon mülteci var. Suriye'de gözümüzün önünde 1 milyon kişi.
2: Bildik bileli savaş içinde.
3: Yani kıtır kıtır doğrandı. 7 milyondan fazla mülteci var. Türkiye'de 50 yıldır terör yüzünden 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmiş. İran'da patır patır sokağın ortasında insanları
1: kaybetmiş. Gazze'de 80 bine yakın.
3: Lübnan'da aynı tabii. Şey, Gazze'de aynı şey. Yani bizim bu coğrafyamızda savaş bitmiş değil ki. Biz zaten tabii. Sürekli savaşın içindeyiz. Bize diyorlar ki 3. Dünya Savaşı çıkacak. Daha benim ne kadar savaşım çıksın. Senin savaşın çıkacak diye korkuyorsun.
2: Bir de Avrupa 200 yıl yani.
3: Ya ben alakalı bir şey değil kardeşim. Beni korkuturma. Sen kendi korkunun içinde yaşa. Evet. O korku seninle alakalı bir korku. Benle ilgili değil. Ben zaten 100 yıldır bana felaket, her gün felaket yaşatıyorsun. Evet. Libya'da mı yaşamıyoruz? Suriye'de mi yaşamadık? Mısır'da mı? Mısır'da o gözlerimizin 3000 kişiyi sokak ortasında infaz ettiler. Kimsenin...
2: Aynı gün iki olay olmuştu mesela. İsrail Gazze'ye füze attı. Aynı günde bir 40-50 kişiyi öldürmüştü, şehit evet. etmişti. Aynı gün Rusya'da Kiev'e füze atmıştı. Bu İngiliz Avrupa Birliği temsilcilerinin olduğu binanın 50 metre ötesine düştüğü için füze, bütün Avrupa toplanıp Rusya'ya ihtar verdiler. Ya. Ama Gazze konusunda sesleri
3: bizim
2: çıkmadı.
3: Canımızın,
2: cid çıkmadı.
3: Kanımızın hiçbir kıymeti yok.
2: Ölen de yoktu. Yaralılar
3: vardı. Ben tekrar ediyorum. Biz zaten hiç bitmemiş bir 1. Dünya Savaşı mağduru, savaşın hala devam eden savaşın bir parçasıyız. Bizim topraklarımız paramparça olmuş, yok edilmiş. Filistin'de kalan parçamız her gün yok ediliyor gözlerimizin önünde. 1914'ten beri bizim parçamız. Suriye'de gözümüzün önünde aynı şeyi yaptılar. Irak'ta aynı şeyi yaptılar.
2: Mısır'da
3: yaptılar.
2: Her yerde,
3: Libya'da.
2: Yemen'de.
3: Yapmadıkları yer kan. Biz her gün acıyı yaşıyoruz. Bize dönüp diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış. Ya ben savaşın içindeyim zaten. Sen kendi derdine...
1: Savaş benim öbür adım diyorsun. Gitsinler öte tarafta atsınlar nükleerlerini yani, falan Murat. Yani bu
3: bizden
1: taraflarda...
3: uzakta bulsunlar.
2: Ama 4-5 sene önce ne diyorlardı? biz

0: gül bahçesi, cennet bahçesi, bizim dışımızdaki dünya balta girmemiş orman
1: jungle
0: diye yani. Hava atıyorlardı.
2: Bak, oraya kaçanlar geldi. Düşünsün işte refah, yeryüzü cennetini arayıp oralara gidenler falan filan, o halleri hiç öyle bir Avrupa'da yok. Son gördük İspanya'da işlerin ne kadar.
1: Ama son şunu söyleyeyim müsaade ederseniz, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin şu anki kapasitesini arttırma çalışmaları çok yerinde. Çünkü bu analizleri elbette ki bizim istihbaratçılarımız, Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakan kurumlar, kabine yapıyor. Dolayısıyla etrafındaki bütün olan biten her şeyin farkında. Bakın ne kadar merkez bir konumda duruyoruz jeopolitik olarak. Ve denizlerimiz var. Karadeniz, Adalar Denizi, Akdeniz. Bu coğrafyadaki havzalarda bizim kendimizi korumamız için ciddi hazırlık yapmamız gerekiyor.
2: Evet. Çok teşekkür ederim Kemal Hocam. Yani Murat'ın dediği doğru. Millet düşünsün, biz o savaşları bitirmediğimiz savaşlardan devam ediyoruz. Ama zaten o da içlerindeki iktidar kavgasına yönelik bir takım çağrılar bunlar.
0: Tabii kendi kamuoylarına sesleniyorlar.
2: Kendi kamuoylarını yani. Yapıyorlar. Bir tek para harcayacaklar. Buna gerekçe lazım. Milleti askere çağıracaklar. Paranoya korku lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sebep sonuca kısa bir ara vereceğiz yaz dönemi için. İnşallah ondan sonra yine karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yöre halkının da katıldığı söndürme çalışmalarında yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Adana'da yol kenarında duran sürücü aynaya bakmadan kapıyı açtı. Yanından geçen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Kazada 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
2: Tamam işte.
1: Manisa'da kamyon şoförü önünde seyreden motosikleti sıkıştırdı. Arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kask kamerasına yansıyan o kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Trabzon'da 76 yaşındaki yolcu belediye otobüsünde fenalaştı, yere düştü. Yardımına otobüs şoförüyle yolcular koştu.
3: Vaktiniz var değil mi, hastaneye çıkalım?
1: Otobüs şoförü hiç vakit kaybetmeden fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yolcunun durumu iyi.
2: Allah razı olsun, hepsi ilgilendiler.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyreden gezi teknesi su aldı. O anlarda teknede büyük panik vardı. Teknedeki 100 yolcu çevredeki özel teknelerin de desteğiyle hemen tahliye edildi. Su alan teknenin batmaması için kurtarma çalışması başlatıldı.
4: Buraya kırmadan bu kediyi buradan çıkaramayız.
1: Rize'de yavru kedi su borusuna sıkıştı. Mahalle sakinleri 2 gün boyunca kediyi çıkarmaya çalışsa da başaramadı. Mahsur kalan yavru kedinin yeri kamerayla tespit edildi. Boru kesilerek kurtarıldı.
5: Alın.
6: Hadi gel şuraya yaklaş. Evet, güzel bir cam göz. Gayet de büyük. Ağzından çıkaracağım iğneyi senin, hadi.
1: Hatay açıklarında avlanan amatör balıkçı Ercan Savaş'ın oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Köpek balığını iğneden kurtarmak için dakikalarca uğraştı.
6: Hadi yoruldun, hadi sen de yoruldun, ben de yoruldum.
1: Uzun uğraşlar sonucu botuna çektiği köpek balığını ağzındaki iğneden kurtararak denize bıraktı.
6: İğnemizi çıkardık altından, ağzından gidiyor.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: CHP'li üyeler AK Parti adayına oy verdi. Belediye meclisinde gerginlik çıktı. Salonda tansiyon yükseldi.
8: Bir dakika lütfen arkadaşlar.
7: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.
9: Yeni partinin il başkanının bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçimi yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil, birincisi. Yeni parti ilçe başkanının buradaki tavır ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil.
7: Belediye meclisindeki seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
10: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
9: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
7: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Kırılma anı 3. turda yaşandı. Karşılıklı itirazlar yükselirken meclise 10 dakika ara verildi. İşte o ara tansiyonu daha da yükseltti.
9: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 17 artı 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey üzerine oldu.
7: CHP grubu yeni parti il başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına gidince meclis üyeleriyle partililer karşı karşıya geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
7: Son turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti grubu meclis divanına itiraz dilekçesi sundu.
9: K'nın şeklinde bozukluk var. T'nin Z'ye benzemesi gibi aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz.
5: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
0: A Haber Radyo 24 saat haber.
7: İnsanlığın kanayan yarası Gazze, bombalar ve dozerlerle yerle bir edildi. On binlerce masum sivil soykırımla katledildi. Ancak akan kan hala durmadı. Masada barış konuşulurken İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ta silah bırakma konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu. O karardan beri İsrail'in saldırgan tutumu değişmedi. 3 yıldır olduğu gibi anlaşmanın ardından da Gazze'ye düşen bombaların ardı arkası kesilmiyor. 365 kilometrelik alanda 74 bine yakın kişi katledildi. On binlercesi ise hayatını tamamen değiştiren kalıcı yaralar aldı.
8: Ateş sesleri duyduk. Sanki İsrailliler bize çıkın diyordu. Uçaktan ateş ediyordu, mermiler fırlatılıyordu ve yemin ederim kaldığımız yerin girişinde mermiler bulduk.
7: Gazzeliler İsrail bombaları kente düşmeye devam ederken kalıcı barışa inanmıyor. Trump'ın sözlerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor.
8: 2025'te ateşkes ilan edildiğinden beri hayatımız cehenneme döndü. Trump'ın açıklamalarından hiçbir şey görmedik. Bu savaşın biteceğine dair umudumuz yok. Sadece gerçeği görüyoruz. Gerçeklik sadece laftan ibaret. Hiçbir şey uygulanmıyor. Tüm hayatımız gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti.
7: İşgalci İsrail askerlerinin sarı hattı her geçen gün daha ileri taşıması da bölgedeki işgalin sessiz şekilde ilerlediğini gösteriyor.
8: Aniden uyandık ve sarı blokların ilerlediğini gördük. Her an yerimizden edilmeyi bekliyoruz.
1: Ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2'yi gösterene dek Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Özel haberlerimiz ve sahadan aktaracağımız sıcak notlar olacak. Konuklarımızla birlikte tüm gelişmeleri yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Ama önce sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir haber gelmişti bölgeden. İstanbul Bahçeli Evler'den. Yine kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği bölgedeki bir evin kolonlarından ses geldiği ifade edildi ve ardından da o binanın çöktüğü bilgisi geldi. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor bölgede. Erşan, kolay gelsin öncelikle. Şimdi merak edilen noktalardan birisi ilk olarak

0: Binada çökme esnasında kimse var mıydı?
1: İyi geceler ve yayınlar diyorum Tahir İnan. Şüphesiz ki aslında günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi ve gecenin en önemli olaylarından bir tanesi. Şu anda bizler İstanbul Bahçelievler'deyiz. Saatler 21.30'u gösterdiği anda arkamda görmüş olduğunuz gibi kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir bina. 6 katlı bir bina, 2 katı alt kat olmak üzere toplamda 6 katlı bir bina. Nedeni belirlenemeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen sebeple diyorum çünkü buranın aynı zamanda dediğimiz gibi proje kapsamına alındığı ve tahmini edilince yaklaşık bir ay öncesinden bu tetkiklerin, hatta 1,5 ay öncesinden bu tetkiklerin yapıldığını sizlere belirtmek istiyorum. Fakat dün akşam saatlerinde işte kameraman arkadaşımın gösterdiği bölgede vatandaşlar oturmuş toplantı yapıyorlardı. Bu binaya dair bir toplantı gerçekleştirdiğini buranın mahalle muhtarı bize söyledi. Muhtar da buraya gelip arkadaşlarıyla birlikte, sitede oturan vatandaşlarla birlikte bir istişare yaptığını, toplantı yaptığını söyledi ve sonrasında ise akşam saatlerinde bir çıtırtı duyduklarını, kolonlardan gelen bir ses duyduklarını söylediler ve sonrasında ise dün gece saat 02 sularında buradaki binayı boşaltma çalışmaları başladı. Tabii vatandaşların önceden haberi vardı binanın boşaltılacağına dair. Fakat biraz daha erkene alındı. Yaklaşık 1-2 gün öncesine daha alındı. Çıtırtıların duyulması sebebiyle işte görmüş olduğunuz gibi şunu diliyoruz ki dün eğer bu yıkım olsaydı burada vatandaşlar olacak. Güzel haber ki buradaki arama ve tarama çalışmaları sona erdi ve aynı zamanda burada şu anda herhangi bir şekilde herhangi bir can kaybı, bir yaralanma söz konusu değil ve buranın binanın altında da hiçbir vatandaşın olmadığını belirtelim. Çalışmalar içinde bulunduğumuz saatlerde devam ediyor. Bir yandan aşağı doğru şöyle iniyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen yan taraftaki binayı göstermesini rica ediyorum. Tahir İnan, bu binadan da yaklaştığımız zaman ufak çatırtılar geldiğini söylemiş olalım. Dakikalar geçtikçe aslında buradaki yıkımın arka tarafa doğru gittin. O tarafa şu an geçmek yasak. Orada bir yine sessiz arama yapılıyor. Devam ediyor aramalarda. Ama fakat içerisinde herhangi bir vatandaşın olup olmadığı şu an için %90 derecede tamamlanmış durumda. Herhangi bir şey görünmüyor. Olumsuz bir durum görünmüyor. Şimdi toparlayacak olursak hemen arka taraftaki son detayı vermek istiyorum sizlere. Arkamda görmüş olduğunuz bina yıkılmadı. Fakat yıkım çalışmaları birazdan önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Buradaki vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Aynı zamanda komşulara da belirtildi. Ve hemen karşıdaki binayı da göstermek istiyorum. Bu binada tamamıyla boşaltıldı. Çünkü buradaki yıkım çalışması başladığı andan itibaren bu binanın ön tarafa doğru çökme ihtimali de var. Ve belirttiğim üzere önünde bulunduğumuz binadan da çıtırtı sesleri şu anda da küçük küçük olsa bile ben duyuyorum. Küçük küçük geliyor. Ve belediye ekipleri, AFAD ve aynı zamanda itfaiye ve polis ekipleri burada canhıraş bir şekilde çalışıyor.
0: Erşan, o zaman şöyle söyleyebiliriz.
1: Yıkılmayan binada yıkılacak.
0: Aslında bina, yani bölge zaten o binada kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalardan birisiydi. Bir gün öncesine kadar binada oturanlar vardı ama zaten birkaç gün içerisinde bu çalışmalar başlayacaktı ama kolonlardan gelen sesler üzerine dün gece binanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı ve o tahliye sayesinde şu anda anladığımız kadarıyla binada kimse bulunmuyordu o çökme esnasında. Şimdi ekipler anladığımız kadarıyla hemen yan taraftaki binalarda hasar görmüş hem yıkımdan hem de zaten bölgede son aylarda maalesef ki bahçeli evlerde yapı stokunun bir hayli eski olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı işlediğini de biliyoruz ama neyse ki vaktinde alınan önlemler bu çökme esnasında hayat kurtardı. Ama işte kentsel dönüşümün daha hızlı bir şekilde ilerlemesi, hem ev sahiplerinin hem müteahhitlerin hem de ilgili kurumların daha hızlı harekete geçmesiyle bu tür durumların yaşanması engellenebilir. Şimdi arkandaki bina ve yolun karşısındaki binada boşaltıldı. Bunlar geçici olarak mı tahliye edildi yoksa bir önlem amacıyla mı ya da tamamen onların da yıkımı gerçekleştirilecek?
1: Şimdi şöyle Tahir'den şunu belirtmiş olayım. Bu arkamdaki iki bina zaten tahliye edilecekti. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerden iki bina da aynı şekilde bu projeye dahil. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz bina geçtiğimiz saat diliminde çöktü ve görmüş olduğunuz gibi tamamıyla yola doğru zaten geldiğini görmüş oluyorsunuz. Sol tarafta yani bizim şu an önünde bulunduğumuz binadan ise şu anda küçük küçük de olsa biz şu anda duyabiliyoruz fakat mikrofona sesi gelmiyordur. Küçük küçük çıtırtıların geldiğini söyleyelim. Aynı zamanda ekipler burada

0: Çalışma yaptılar fakat bu çalışma yarın olacaktı. Yani buradaki yıkım çalışması yarın olacaktı ve şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda ise yıkım başlatılacağı da bizlere gelen bilgiler arasındaydı. Hemen kameraman arkadaşına rica ediyorum, yukarı tarafta doğru göstersin. İş makinesi buraya doğru geliyor, yavaş yavaş yaklaşacak ve alan tamamıyla boşaltılıyor. Buradaki komşulara da gece gürültü olacağı için bir uyarı yapıldı. Fakat tabii buradaki en önemli kurallardan ve en önemli dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi can sağlığı. Vatandaşların buradaki yıkımda herhangi bir zarar görmemeleri için gece saatlerinde aniden yıkılmaması için içinde bulunduğumuz saatlerde binanın yıkım çalışması da şu an için başlamış durumda Tayrina.
1: Erşan, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgilerden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Tabii ki herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme ama işte bu çalışmaların bir an önce daha da hızlandırılması bu tür endişelerin de ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Erşan'a teşekkür edelim. Devam edelim şimdi. Türkiye'nin geride bıraktığımız gün en önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi şüphesiz ki. Çok önemli ve çok büyük bir adım atıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak olan o çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Şimdi teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından da Pazar günü Genel Kurul'un gündemine gelecek.
2: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
3: Kritik virajlar peş peşe dönüldü. Terörsüz Türkiye yolunda artık son adımlar atılıyor. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
4: Teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
3: Süreç AK Parti MKYK toplantısına da damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimarı olduğu süreci de gelinen son noktayı da yakından takip etti.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir.
3: Yasa teklifi önce imzaya açıldı. İlk imza atanlardan biri de sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli tarihi imzaya atarken İnşirah suresinin şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır anlamını taşıyan 5. ayetinin yer aldığı yüzük ve rozetiyle poz vermesi dikkat çekti. Bahçeli, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadesini de kullandı. Bu bir devlet projesidir, herkes kazanmıştır derken sürece katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ayrıca teşekkür etti.
2: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
3: AK Parti kapalı grup toplantısı ile milletvekillerini de bilgilendirdi ve tarihi teklif resmen meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü ise Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşacak.
6: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor ve genel af niteliği taşımıyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri ön planda tutuldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü de tanınmıyor. Teklifte 2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı. Böylece Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesildi.
7: Kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kuruşturma hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor.
3: Örgütün kendini feshettiği ve silahların bırakıldığının tespiti sonrası süreç işleyecek. Bu tespiti de Milli Güvenlik Kurulu teyit edecek. Teröristlerin yurda dönüşü teyit tespit komisyonu aracılığıyla gerçekleşecek. Komisyon kurulup resmi gazeteyle yürürlüğe girdikten sonra teröristler için 6 aylık eve dönüşecek.

0: Üç süreci başlayacak. Mecliste kurulacak ve milletvekillerinden oluşacak komisyon tüm süreci takip edecek.
1: Kritik eşik terör örgütü PKK, KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi.
0: Yasadan yararlanacaklar soruşturma, kovuşturma ve hükümlüler olarak 3 kategoride ele alınacak. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl erteleme ve 2 yıl hak yoksunluğu uygulanacak. Yani o suçu işleyenler 2 yıl boyunca seçme ve seçilme hakkından yararlanamayacak. 15 yıl ve üzeri suçlarda ise 10 yıl erteleme ve 3 yıl hak yoksunluğu yürürlükte olacak. Erteleme süresi içinde suç işlemeyenlerin cezası düşecek.
2: Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, aslında sadece ülkemizin değil bölgemizin de yakından takip ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi meclise sunulmasının ardından bu taslak ilk değerlendirme Başkan Erdoğan'dan geldi geride bıraktığımız gün. Yapmış olduğu açıklamada teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği perçinlemeyi hedeflediğini söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
4: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3: Erdoğan sürece katkı sunan aktörlere teşekkür etti.
4: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu adımın iç cephemizi daha da güçlendireceğini, terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik teşkil edeceğini ifade etti.
2: Şimdi konu oldukça önemli. Tabii Meclis Genel Kurulu'nda da görüşülecek, tartışılacak, merak edilenler yanıt bulacak ama başlıca o soruları derledik, hemen onların cevaplarını sizlerle de paylaşalım akılda kalanlar olarak. Teklifin amacı neydi? PKK, KCK ve bağlantılı örgütlere ilişkin bazı terör suçlarını kapsıyor bu ve teslim olmayı teşvik ederek toplumsal bütünleşmeyi ve infaz sürecini düzenlemeyi amaçlıyor. Bir diğer önemli soru, erteleme kararı nasıl uygulanacak? Suçun niteliğine göre soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş hapis cezaları 5 veya 10 yıl ertelenecek. Bunun dışında bu süreç nasıl takip edilecek peki? Verilen kararlar özel bir kayıt sistemine işlenecek. Sisteme yalnızca yetkili kurumlar erişebilecek. Peki bu hangi sonuçları doğuracak? Cezanın infazı duracak ancak müsaade kararları uygulanmaya devam edecek. Zaman aşımı işlemeyecek. Yeniden terör suçu işlenirse ne olacak? En çok merak edilen sorulardan birisi. Erteleme kararı kaldırılacak böylece ve cezanın infazına kaldığı yerden devam edilecek. Bir başka soru, hak yoksunlukları ne zaman kaldırılacak? Bu erteleme kararının ardından belirlenen sürenin tamamlanmasıyla 2 ila 3 yıl içinde kaldırılabilecek. Süreci kim takip edecek? Şimdi en çok merak edilen sorulardan birisiydi bu. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki bir kurul süreci yürütecek. İlgili bakanlıklar ve güvenlik kurumları da bu kurulda yer alacaklar. Meclisin rolü ne? Kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düzenli olarak bilgilendirecek. Ayrıca meclis bünyesinde de bir izleme komisyonu kurulacak. Teslim edilen silahlar ne olacak bu silahlar? Teslim edilen bu silah, mühimmat ve malzemelerin tamamı kayıt altına alınacak. İşlemler yönetmelikle belirlenecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? Resmi gazetede bu kararın yayınlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya yetkili kurumlara yazılı başvuru yapılabilecek. Şimdi hepimizin merak ettiği konular var.

0: Şüphesiz ki soru işaretleri herkesin kafasında var. Şimdi zaten önümüzdeki günlerde bu konu tüm detaylarıyla daha da tartışılacak, netleşecek ve bizler de bu konuyu elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağız uzman yorumlarıyla birlikte. Şimdi Türkiye'nin ana gündeminden bahsediyoruz. Tüm bölgemizin Türkiye'ye odaklandığı gündemden bahsediyoruz. Peki muhalefetin gündemi ne? Ona da hemen bir parantez açalım. Malum geride bıraktığımız günlerde Veli Ağbaba ve Özgür Özel için hazırlanan fezlekelerden bahsetmiştik. Ve bu durum özellikle muhalefette suları yeniden kaynatmaya başladı. Hem Yeni Parti cephesinde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Aynı salondan, aynı kürsüden birbirlerine böyle seslendiler. Biri bize katılın dedi, diğeri hırsızın yanında durulmaz diye rest çekti.
1: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz.
2: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden yaptı bu salvoları. Hemen ardından Kılıçdaroğlu A takımıyla bir araya geldi. Özel'in çağrısına ilk değerlendirmeyi de o toplantı sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
3: İstifalar durmuş durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yeni bir istifa yok. Sıfır demiyorum ama çok yavaşlamıştır.
2: Sözcü Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından da Özel yönetimini sorumlu tuttu.
3: Bu arkadaşların kabahati suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu? Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz.
2: CHP MYK'da daha önce görevden alınan isimlerin yerine yeni atamalar yapıldı.
3: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunun dışında arkadaşlar İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı.
2: Eski partisinin sert sözlerinin hedefi olan Özgür Özel'in başıysa Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında rüşvet iddiasıyla dertte.
4: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Özel ve Ağbaba için düzenlenen fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Başsavcılık Özel'in 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini belirtti. Yine Özel'in CHP kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığını öne sürdü. Özel hakkında düzenlenen toplam fezleke sayısı 56. ulaştı.
1: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Ağbaba'nınsa Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı biçimde pazarlık usulüyle istediği bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullanarak maddi menfaat elde ettiği kaydedildi.
0: Soruşturmalar, rüşvet, yolsuzluk, irtikap, zincirleme, yolsuzluk ya da rüşvet, ihaleye fesat karıştırma operasyonları her gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi Veli Ağbaba hakkında düzenlenen fezlekeden bahsettik ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi dikkat çekiyor. Veli Ağbaba'nın abisi.
4: Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.
2: CHP'li belediyelere dönük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları genişliyor. Liste uzadıkça uzuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat soruşturmasında ikinci dalga operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
5: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın Hafiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
2: Bir başka operasyon durağı ise Avcılar Belediyesi oldu. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
4: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaş

0: verdiği de öne sürüldü.
1: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
0: Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.
2: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Özgür Özel'in bu sözlerle övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in daha önce kız arkadaşıyla yaptığı ve rüşveti ifşa ettiği iddia edilen yazışmalarının ardından bu kez ses dosyaları kayıtlara girdi.
3: Ben hizmet adamıyım, yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
0: Menderes Belediyesi İmar Müdürü ile bir müteahhit arasında geçen kayıtlarda müteahhidin "Rakam bir kere çok yüksek müdürüm, şu anda benim iki tane taşınırım var, abimle de konuştum. Bana dedi ki 250 senden 250 de ben vereyim, bu alışverişimizi yapınca jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız veririz" dedi. Sözleriyle indirim ve taksit talebinde bulunduğu öne sürüldü. CHP'de kalıp yeni partiye gitmeyen ama CHP'nin mevcut yönetiminden de memnun olmayanlardan oluşan üçüncü yolcularla ilgili iddiaları ise CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol doğruladı. Erol CHP'yi yerden yere vurdu.
4: Bizim yalnızca parti için meselelerle iktidar olma şansımız yok. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Hangi kadrolarla? Bizim korku yaratma şansımız yok. Korku...
5: Yani Trump'ın karşısına gidip nasıl görüşecek?
0: Ve Üsküdar. Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili belirlemek için toplandı.
6: Bir dakika lütfen. Müdahale etmeyelim. Bir dakika.
0: Ancak seçim sırasında AK Parti ve CHP arasında ortalık karıştı.
6: Bir dakika lütfen arkadaşlar, bir dakika lütfen yukarı.
7: Şimdi siyasetin gündemi yoğun, ülkenin gündemi yoğun. Buna kısa bir ara verelim. Güzel bir gelişmeyle devam edelim. Malum iki gündür aslında spor camiasında futbol severleri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dün Trabzonspor'un süper yıldız Salah'ı transfer etmesi. Bugün de güzel haberin Fenerbahçe'den gelmesi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Maçın özetine bakalım.
8: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
9: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Şükrünyer. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Arçibram. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şükrü Niyar. Kerem'i düşündü.

0: Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Mustafalar.
1: Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Fenerbahçe'ye tebriklerimizi sunalım ve devam edelim. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbesinde, hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinde bulunan teröristlerden birisiydi. Burkay Karatepe kendisi yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Şimdi emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. O ifadesinde çok çarpıcı detaylara yer verdi o terörist. Örgütle bağlantısını, darbe girişiminin o gecesini ve suikast gecesine dair bazı önemli bilgiler paylaştı. Hemen bakalım.
3: Darbeci terörist Pensilvanya'ya gittiğini söyledi. 15 Temmuz gecesini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2016'da Muğla Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin son firari ismi Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü terörist emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'da adliyeye sevk edildi. Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'yle irtibatının 1998'de Eskişehir'de ortaokula giderken başladığını söyleyen darbeci terörist, Emre Eyyol isimli FETÖ'cünün kendileriyle ilgilendiğini belirtti. Burkay Karatepe darbe girişimi gecesinde yaşananları da anlattı. Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte İstanbul'daki sorumlu ağabeyinin selamıyla Bahçeli Evler'deki bir eve çağrıldığını söyledi. Burada yapılan toplantıda özel kuvvetlerde görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Karatepe, terörist Şükrü Sevmen'in komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğinin söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlattı.
4: 15 Temmuz gününe kadar akademide de olağanüstü bir durum gözlemlemedim. 15 Temmuz 2016 günü dersler için rutin günümüze başladık. Cuma günü öğleden sonra akademide kurmay albay rütbesiyle öğretim başkanı olarak görev yapan Ahmet Zeki Gerehan bütün öğrencileri akademinin konferans salonunda kurmay sınıflarındaki tüm öğrencileri topladı. Rutin olarak bir toplantı değildi. Burada kurmay albay öğrencilere hitaben açıkça olmamakla birlikte bir şeyler olacağını, verilecek emirlere uyulmasını söyledi.
3: FETÖ'cü 15 Temmuz gecesi İzmir Çili'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik saldırıda koruma polislerinin hedef alındığı bombalı saldırıda ateş açtığını itiraf etti. Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini de söyledi. FETÖ'cü kaçış döneminde Salih Usta adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da saklandı. Sahte kimlik kullanarak ve sürekli kılık değiştirip yabancı uyruklu şahısların internet hatlarını kullandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü, ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edildi. Burkay Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan suikast teşebbüsünde bulunan timde yer alan Karatepe hakkında şikayetçi oldu. Erdoğan'ın dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
2: Maalesef yine bir kadın cinayeti haberi getireceğiz ekranlarınıza. Pek çok önlem alınıyor ama görünen o ki yetmiyor. Son kurban İstanbul'da 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin oldu. Onu hayattan koparansa sabıkalı platonik bir aşktı.
5: Çocuğu aldı götürdü. Yanımızdaki çalışan eleman 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
6: Platonik aşık bu kez dehşet saçtı. Kendisine kucak açanı ailesinin biricik kızını sokak ortasında katletti. İyiliğe kötülükle karşılık veren caninin denetimli serbestliği cinayetle son buldu.
5: Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama maalesef ki sonucu bize bu şekilde mal oldu.
6: Genç bir kadının cinayete kurban gittiği yer bu kez İstanbul Şişli'ydi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin başına geleceklerden habersiz kız kardeşini hastaneye götürdü. İlaç almak için nöbetçi eczaneye uğradı. Ancak peşinde bir süre önce ayrıldığı takıntılı erkek arkadaşı vardı.
5: Mecid günü gece saat 12'de eczaneden ilaç alırken takip ediyor çocuğu.
6: Eczaneye girişte Nilda Müge Şahin'in önünü kesen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Silahlı saldırgan olay yerinden hemen kaçarken yaralanan genç kadın çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı.
5: Silahlı çocuğu aldı götürdü.
6: Biricik evladını kaybeden acılı babaysa ayakta durmakta güçlük çekti. Uzaklaştırma kararı kızımı korumaya yetmedi dedi.
5: Kendisinde hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz oldu halde. Uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
6: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın'ın 2021 yılında da hemşire olan kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı 14 yıl hapis cezası aldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde Nazir Ilgın'ı aramaya başladı.
2: Gülistan 9 soruşturması. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor soruşturma genişledikçe. Avukatından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Buna göre Gülistan Doku kaybolmadan 41 gün önce polis bilişim ağında sorgulanmaya başlandı.
7: Sence kız nerede öldürüldü?
8: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
9: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ederken soruşturmayla ilgili yeni iddialar gündemde. Çarpıcı iddiaların sahibi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. İddiaya göre Gülistan Doku hakkında polis bilişim ağı sorgulamaları genç kız kaybolmadan 41 gün önce başladı. Doku'nun kimlik bilgileri farklı polis memurları tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 4 Ocak 2020'de yani genç kız kaybolmadan bir gün önce saat 22.41'de kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığı raporlara yansıdı.
10: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
9: Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen ve soruşturmada tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok'un olduğu da iddia edildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken iddia ise soruşturmayı örtbas edenlerin sayısıyla ilgili. Avukat Çimen, delil karartan şüphelilerin 108 olduğunu, bu şüphelilerin tamamı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Öte yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Timler Tunceli'de Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde arama yapıyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa

0: personel, Sunel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu da bulunuyor.
1: İstanbul'da geride bıraktığımız gün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı ama kazanın maalesef faturası ağır oldu. Biri polis, 3 kişi o kazada can verdi.
2: Birkaç saniye 3 canı hayattan kopardı. Hızla gelen otomobil İETT otobüsüne arkadan böyle çarptı.
3: Beni duyuyor musun?
2: Feci kazada biri polis, 3 kişi can verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi korkunç kaza. Otomobil son süratti. O sırada durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan hızla çarptı. Otobüs tahliye edilirken çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içindeki 3 kişi için ekipler zamanla yarıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve sürücü Melih Utku Kızıltaş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Maalesef trafikten her gün bir haber var. Ya bu acı kazalar ya da magandalar. İstanbul Eyüp Sultan'da yine sahneye çıktı birisi. Emniyet şeridinden taştığı için kendisini uyaran sürücüye öfkelendi. Aracın önünü kesti, trafiği durdurdu ve bakın nasıl tehditler savurdu.
4: Korna uyarısına sinirlenen sürücü teröristirdi. Aracın önünü kesip trafiği alt üst etti. İstanbul Eyüp Sultan'da şeridine taştığı için kornayla uyarılan sürücü sinir krizi geçirdi.
5: Yolu ortala mısın?
6: Derdin gibi lan, hayırdır?
5: Yolu ortala
6: mısın? Derdin ne?
5: Geçemiyorum.
6: Derdin ne?
5: Geçemiyorum.
6: Bak canım burunla, kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
5: Kesersin.
4: Tartıştığı kişinin aracının önünü kesen saldırgan aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.
5: Yolu ortala mısın?
6: Derdin gibi lan, hayırdır?
5: Yolu ortala
6: mısın? Derdin ne?
5: Geçemiyorum.
6: Derdin ne?
5: Geçemiyorum.
6: Bak canım burunla, kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
5: Kesersin.
4: O tehdit anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
6: Nerede gibi lan, hayırdır?
1: Malum günümüzde değişen bir algı var. O algılar var. Onların başında da güzellik algıları geliyor. Pek çok kişi bu akıma uyup estetik operasyonlar geçiriyorlar ama son zamanlarda haberlerini duyuyoruz. Yapılan operasyonlardan memnun olmayanlar var ve bunlar yargıya gidiyor. Örneklerden birisi gerçekleşti. Konu yargıya taşındı ve Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Vaat ettiği sonucu gerçekleştiremeyen hekim kusurlu bulundu.
7: Estetikte yani insana o inanılmaz şeyler veriyorlar, vaatler veriyorlar. Hayal kırıklığı.
8: Bu risklerin ya önceden belirtilmesi lazım.
0: Büyük hayallerle yaptırdığı estetik operasyonu beklediği sonucu vermedi. Çareyi mahkemede aradı. Yargıtay vaat ettiği sonucu gerçekleştiremeyen hekimi kusurlu buldu.
9: Estetik ameliyat oldunuz mu?
10: Oldum, burundan oldum 12 yıl önce.
9: Eğer istediğiniz gibi olmasaydı doktor dava ederdi.
10: Yapardım, açardım, paramı da tazminatımda alırdım.
9: Kimi güzelleşmek için, kimi gençleşmek için estetisyenlerin kapısını çalıyor. Ancak sonuç her zaman istenildiği gibi olmuyor. İşte bu noktada artan mağduriyetlere karşı Yargıtay emsal bir karara imza attı.
11: Saç ekim operasyonu olmuştu. Orada 2-3 yere gittiğim de hani tam bir istediğiniz şekilde randıman alamayabilirsiniz dendi bana.
0: Yüksek Mahkeme estetik operasyonları tedavi amaçlı işlemlerden ayırdı. Borçlar Kanunu kapsamındaki eser sözleşmesi kategorisine dahil etti.
12: Benim de burnuma estetik, ben de daha önce estetik ameliyatı oldum. Yerinde bir karar olmuş.
0: Son dönemlerde artan tazminat davalarında mahkemeler tıbbi bir hata veya komplikasyon olup olmadığına bakmayacak. Doktora, hastaya vaat ettiği sonucun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini

0: gerçekleşmediğini soracak.
1: Zaten teknoloji çok gelişti artık. Hani simülasyonlar oluyor, benzer durumlar oluyor. Simülasyona yakın şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki aynısı olamaz ama bana vaat edilen gibi oldu gerçekten yani.
0: Artık tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerde hekimin sadece gerekli özeni gösterme sorumluluğu bulunurken, estetik işlemlerinde hekimin bir eser ortaya koyma ve vaat ettiği sonucu sağlama yükümlülüğü olacak.
2: Bütün yüzü tarıyorsunuz.
3: Şimdi son zamanlarda benzer haberler gelmeye devam ediyor. Köpeklerin özellikle birbirine saldırması ama bu kez konu farklı şekilde bitti. Köpek tartışması kanlı bitti. İstanbul'da pitbull'un terör cinsi bir köpeğe saldırmasının ardından sahipleri arasında kavga çıktı ve maalesef ki bıçaklar konuştu.
0: Pitbull cinsi köpek teriyere saldırdı. Köpeğini tut diye uyarılan pitbull'un sahibi bıçaklandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Sahibi tarafından gezdirilen pitbull teriyer cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpeğin sahibinin köpeğini tut uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerini üç yerinden bıçakladı. Yaralanan pitbull sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
3: Malum Artvin'de meşhurdur boğa güreşleri. Şimdi güreşlere götürmek için hazırlığı yapılıyordu bu boğanın ama sahibine saldırdı ve sahibi boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce sürüklendi. Oğlunun müdahalesiyle ölümden kurtuldu.
0: Beslediği boğa saldırdı, ölümden oğlu kurtardı.
4: Ben şu anda şükrediyorum, ölümden geri döndüm.
0: Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Han'in oğlu, Salıkvan Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşlerine götürmek için hazırladığı boğasının saldırısına uğradı.
4: Çocuk tek başına yürütemeyince gideyim dedim, ekmeği verdim, geri döndüm de peşime gelecek dedim. Yaklaşık 2 metre yukarı, 3-4 metre aşağı. Beni oradan bir salladı. Bırak sallamayı, uçurumdan aşağı attıktan sonra indi bilmişse orada da beni ezmeye kalktı.
0: 700 kiloluk boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce sürüklenen adamın yardımına oğlu yetişti.
4: 10 saniye geç kalmış olsaydı beni öldürmüşüm. Ne olduysa bel kemiğinde var, kalçada var, kaburgalar kırık, karaciğerde kanama var.
0: Ölümden kıl payı kurtulan Han'in oğlu şaşkınlık içinde olduğunu sözlerine ekledi.
4: Esrine ben onu el bebe gül bebe beslediğim halde bir sefer vurmuş olsam, bir sefer darp etmiş olsam zoruma gitmeyecekti de.
3: Benzerlerini duyuyoruz bazı sosyal sorumluluk projeleri için, bazı hastalıklara dikkat çekmek için düzenlenen turlar oluyor. Avustralyalı 82 yaşındaki bu beyefendi de onlardan birisiydi. Beyin ve omuriliği etkileyen motor nöron hastalığına dikkat çekmek için uzunca bir 5300 kilometrelik bisiklet turuna çıktı. Dikkat çekti, turu da tamamladı ama o turun tamamlamasından sadece bir gün sonra hayatını kaybetti.
0: Yaşına rağmen vazgeçmedi. Son pedalını motor nöron hastalarına umut olmak için çevirdi. Azmiyle takdir toplayan aktivist son turundan bir gün sonra yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Bob Montgomery, beyin ve omurilikteki hareketi kontrol eden, sinir hücrelerini zamanla tahrip eden motor nöron hastalığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turuna çıktı.
5: Birinci dereceden kuzenim Judith O'Brien, bu hastalığın ona neler yaptığını, çektiği acıları ve ailelerini nasıl etkilediğini gördüm.
0: Batıdaki Western Australia'dan pedal çevirmeye başlayan Montgomery, 5300 kilometrelik yolculuğunun sonunda New South Wales eyaletine ulaştı. 6 hafta süren turunda 300 bin Avustralya dolarından fazla bağış toplayarak hastalara umut oldu. Bob Montgomery turu tamamladıktan sadece bir gün sonra kendisi için düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası evine dönerken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği, Montgomery anısına

0: bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planlıyor.
1: Malum Dünya Kupası'nda futbolda pek çok yeni kurala tanık olmuştuk, şahit olmuştuk. Eleştirenler oldu, gerekliydi diyenler oldu. Artık Türkiye Futbol Federasyonu da bu kurallar için düğmeye bastı. Türkiye'de de devreye giriyor yani. Onlar arasında en dikkat çekenlerden birisi çipli top sistemi.
2: Maçı izleyen herkes ufak ufak aynı görüşte olacağını düşünüyorum ya.
3: Önemli uygulamalar devreye girdi. Özellikle oyunun hızını arttırmaya yönelik.
4: Futbolda yeni dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı. Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni teknolojiler sahneye çıkacak. İlk adımsa Dünya Kupası'nda dikkat çeken çipli top sistemi.
3: Uzun süredir bu ligimizde tartışılan ve istenen bir teknolojiydi aslında.
5: Türkiye Süper Lig'de çipli top kullanan ilk ulusal büyük liglerden biri olmaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında resmi maç toplarına sensör entegre edilmesi planlanıyor.
3: Hatta bir pozisyon vardı. Hırvatistan'ın attığı bir gol vardı. Sonra gol VAR'dan döndü, iptal edildi offside diye. Çipli top burada neye yaradı? Hırvat oyuncunun topa dokunup dokunmadığını tespit etti. Çipli top bir kalp grafisi gibi, bir oyuncu topa değdiği zaman hareket ediyor. Offside pozisyonlarında bir oyuncunun topa değip değmediğini çok rahatlıkla çipli toptan anlayabiliyoruz.
5: Çipli top sadece topun içine yerleştirilen sensörden ibaret değil. Stadyuma yerleştirilen 16 özel takip kamerasıyla bu sistem entegre çalışıyor.
3: Çok doğru bir şekilde topun ayaktan çıkma anını tespit etme şansını tanıyor. Offside'larda özellikle ve bazen tartışmalı gol pozisyonlarında çipli top bir oyuncunun topa değip değmediğini bize gösterecek net şekilde.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun hızını artıran ve oyunun akışını koruyan bir hakem anlayışını benimseyeceklerini belirtti. Oyunun kalitesini düşüren ve boşa süre harcayan davranışlara da müdahale edileceğini söyledi.
3: Şu şekilde oyun içinde konuşmalar, bu şekilde ağzını kapatan oyuncuyu sarı kartla cezalandırın dedi UEFA. Biz de bunu böyle uygulayacağız. İsviçre oyuncu kendini yere attı, hakemi aldattığı için VAR uyarısıyla kırmızı kartla cezalandırılmıştı. UEFA diyor ki hayır, böyle olmasın. Kendini yere atma, hakemi aldatma pozisyonlarında VAR devreye girmesin dedi UEFA. Bu FIFA ile en net iki tane ayrım olacak.
4: Yeni sezonda Merkez Hakem Kurulu'nda da yeni bir yapılanma söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu eski İngiliz hakem Anthony Taylor'a MHK'da görev verdi. Taylor elit hakem direktörü olarak çalışacak.
1: Peki yurtta ve dünyada başka neler oldu? Kısa bir haber turumuz var. Onu ekranlara getirelim, ardından gündemin önemli başlıklarıyla konuklarımızla birlikte devam edeceğiz.
4: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yöre halkının da katıldığı söndürme çalışmalarında yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Adana'da yol kenarında duran sürücü aynaya bakmadan kapıyı açtı. Yanından geçen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Kazada 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
6: Tamam işte.
4: Manisa'da kamyon şoförü önünde seyreden motosikleti sıkıştırdı. Arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kask kamerasına yansıyan o kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Trabzon'da 76 yaşındaki yolcu belediye otobüsünde fenalaştı, yere düştü. Yardımına otobüs şoförüyle yolcular koştu.
7: Vaktiniz var değil mi, hastaneye çıkalım.
4: Otobüs şoförü hiç vakit kaybetmeden fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yolcunun durumu iyi.
6: Allah razı olsun, hepsi ilgilendiler.
4: Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyreden gezi teknesi su aldı. O anlarda teknede büyük panik vardı. Teknedeki 100 yolcu çevredeki özel teknelerin de desteğiyle hemen tahliye edildi. Su alan teknenin batmaması için kurtarma çalışması başlatıldı.

0: Buraya kırmadan bu kediyi buradan çıkaramayız.
1: Rize'de yavru kedi su borusuna sıkıştı. Mahalle sakinleri iki gün boyunca kediyi çıkarmaya çalışsa da başaramadı. Mahsur kalan yavru kedinin yeri kamerayla tespit edildi. Boru kesilerek kurtarıldı.
2: Alın.
3: Allahu Ekber.
4: Hadi gel şuraya yaklaş. Evet, güzel bir cam göz. Gayet de büyük. Ağzından çıkaracağım iğneyi senin, hadi.
1: Hatay açıklarında avlanan amatör balıkçı Ercan Savaş'ın oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Köpek balığını iğneden kurtarmak için dakikalarca uğraştı.
4: Hadi. Yoruldun hadi. Sen de yoruldun, ben de yoruldum.
1: Uzun uğraşlar sonucu botuna çektiği köpek balığını ağzındaki iğneden kurtararak denize bıraktı.
4: İğnemizi çıkardık altından, ağzından. Gidiyor.
1: Meksikalı sosyal medya fenomeni canlı yayında cinayete kurban gitti.
5: No.
1: Cesar Gastelum sokakta arkadaşlarıyla yayındayken yanlarına motosikletle iki kişi yanaştı ve biri silahını çıkarıp tetiğe bastı. Başından vurulan genç fenomen olay yerinde hayatını kaybetti. Florida'daki trafik çevirmesi saniyeler içinde kaosa dönüştü. Aşırı hız yaptığı için durdurulan sürücü arabasından inmeyi reddetti. Polis memurları onu zorla indirmeye çalışınca da gaza bastı.
6: Get out the car now.
1: Polislerden biri birkaç metre sürüklenip yola savruldu. Diğeri ise sürücü kapısından sarkarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Bir süre kaçtıktan sonra teslim olan sürücü 4 ayrı suçtan yargılanacak. Rusya'daki gösteri hattı işi felaketle bitti. 41 yaşındaki paraşütçü uçaktan atladı ama paraşütü açılmadı ve metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. Tayland'da şiddetli yağış altında oynanan futbol maçında sahanın ortasına yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti, 9 kişi ise tedavi altında. Şiddetli yağışın vurduğu bir diğer nokta Pakistan'da da can pazarı vardı. Afet bölgesinde yüzlerce kişi hızla gelen selden koşarak kaçmaya çalıştı. Turun son görüntüsü Avustralya'dan. Hastanede sağlık çalışanına saldıran alkollü hasta yakını sert kayaya çarptı. 10 yıldır dövüş eğitimi alan sağlıkçı saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirip güvenlik personeline teslim etti.
7: Gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Bir de hepimizi yakından ilgilendiren bir başka gündem var ki o da piyasalar. Geride bıraktığımız güne baktığımızda gram altın günü 6.496, Cumhuriyet altını 42.969 lirayla bir yükselişle kapattı. Çeyrek altına baktığımızda orada da bir yükseliş vardı. Küçük de olsa 10.622 lirayla günü noktaladı. Peki ons altın 4.247 dolarla o da günü kapattı ama son günlerde hatta son aylarda son yıllarda en çok takip ettiğimiz bir başka veri daha var. Piyasaları en çok etkileyen rakamlardan birisi o da Brent petrol fiyatları. Geride bıraktığımız gün 79.56 ile günü kapattı ama bu rakamlar 150 liralara kadar çıktı. Hatta bazı tahminler vardı 200 doları görebilir. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki o kriz devam ediyor. Amerika-İran arasındaki savaş devam ediyor. İşte savaşın başladığı o günlerde neredeyse bugünkü seviyelerinden daha da aşağıda bir yerdeydi. 60 dolarlara yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Ama öyle anlara geldi ki 110 doları aştı. Bugün neredeyse 79 dolar seviyesinde. Şimdi bu rakam evet hepimizi yakından ilgilendiriyor ama en çok da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok takip edilen, yakından takip edilen bir rakam. Düşüş devam edecek mi, etmeyecek mi? Piyasalar, altın,

0: dolar, keza petrol piyasaları nasıl etkileyecek? Bunları da konuşacağız tabii yaşananlarla birlikte. Çok kıymetli konuklarım var. Onları da takdim etmek istiyorum hemen sizlere. Stüdyomuzda Bercan Tutar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tahir Bey. İyi yayınlar.
0: Ve Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
0: Şimdi değerlendireceğiz ama herkesin yakından takip ettiği o bu rakamların aslında nereye varacağına yönelik yorumlarını merak ediyoruz. Ekonomist Özgür Özcan da bizlerle. Özgür Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Hayırlı geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Yani son şöyle 5-6 yıla baktığımızda gerçekten de hiç o hareketliliğin durmadığı bir piyasa söylemi söz konusu. Önce pandemi, ardından ülkemizde yaşanan deprem, hemen etrafımızda devam eden savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de yaşananlar, en son Gazze'deki o soykırım ve şimdi de İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı. Bu hareketlilik devam edecek mi sizce? Sizin öngörünüz nedir? Ya da bunu ne sonlandırır, stabil hale getirir?
4: Tabii şöyle, bugün mesajı şöyle okumak lazım bence. Savaş henüz bitmiş değil. Fakat savaşın en kötü ihtimaline karşı ödenen risk birimi azalmaya başladı diyebiliriz. Bunun en açık şekilde göstergesi de petrol fiyatlarında. Biraz önce sizler de bahsettiniz. Brent petrol gün içerisinde 78 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Şimdi piyasalar tabii gerçekleşeni değil de gerçekleşme ihtimalini satın alıyorlar. Fakat burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor zannedersem. Müzakerelerin konuşuluyor olması kesin bir anlaşmanın sağlandığı anlamına da gelmiyor. Şimdi ortada bir diplomasi ihtimali var ve piyasa şu anda bu ihtimali fiyatlıyor diyebiliriz. Şu anda diplomasi kapısı açıldı fakat tabiri caizse uçak henüz havalanmış değil. Şimdi petrolün düşmesinin birinci ve en önemli nedeni Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisi tabii malumunuz. Hürmüz Boğazı sıradan bir deniz geçiş yolu değil. Savaş başlamadan önce dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının yaklaşık 1/5 %20'si bu bölgeden geçiyordu. Bu nedenle Hürmüz Boğazı ile ilgili her açıklama yalnızca İran'ı veya Körfez ülkelerini değil bütün dünyanın enerji fiyatlarını etkiliyor.
0: Şimdi ilginç bir durum da var. Bazen izleyicilerimizin de merak ettiği konulardan birisi oluyor. Şimdi evet bir savaş var. Evet dünyadaki petrol ve LNG doğalgaz yollarının en önemli güzergahlarından birinden bahsediyoruz. Ama İşi ilginç kılan yönlerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde anlık olarak bu rakamlar değişiyor. Seçim kaybettirebilecek dereceye gelebiliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalara bakıyoruz. Bu işten enerji anlamında en çok karlı çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Suudi Arabistan'a bakıyoruz, onlar da ciddi karlılıklar açıklıyor. Ve benzer bazı ülkelerde. Ama bu bile hala piyasaların bu ülkelerdeki durumunu olumlu yönde etkilemiyor. Her ne kadar onların petrolü bu ülkelerden yani Hürmüz'den gelmese de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Bunu nasıl yorumlamalıyız?
4: Şimdi şöyle, piyasalar savaşın etkisi altında mı değil mi? Tabii buna bir bakmak lazım. Şimdi sorduğunuz sorunun asıl cevabı burada yatıyor. Piyasalar yalnızca savaşın en kötü senaryosunu fiyatlardan çıkarmaya başladı. Bundan dolayı bu senaryo karşımızda diyebiliriz. Şimdi savaşın etkisinden tamamen çıkmış değiliz. Fakat petrolün 79 dolara gerilemesi savaşın sona erdiğini göstermezken bölgede hala ciddi riskler var. İran ve yeni bir Amerikan saldırısı halinde Körfez bölgesindeki enerji tesislerine hedef alınabileceğini duyuruyor. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ve Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar da enerji ve emtia taşımacılığını etkiliyor. Yani piyasa şöyle düşünüyor. Olumlu bir anlaşma ihtimali arttı ama anlaşma bozulursa yeniden ciddi bir yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle petrolde aşağı yönlü hareketler oldukça hızlı gerçekleşirken yukarı yönlü riskler de tamamen ortadan kalkmış değil. Petroldeki savaş birimi azaldı ama henüz ortadan kalkmadı. Şimdi önümüzdeki günlerde asıl bakmamız gereken şey liderlerin açıklamalarından ziyade Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısıdır. Çünkü piyasada söz önemlidir ama gerçek ticaret hareketi de daha önemli hale geliyor.
0: Yani grafiklere tanker baktığımızda geçişlerin... özellikle Temmuz ayı içerisinde ilk ateşkesin imzalanmasının ardından Hürmüz'ün trafiği açılmasıyla birlikte 100 doların altına düşmüş. Yine 70 dolarlara kadar gelmişti Brent petrolün fiyatı. Şimdi küresel piyasalar için evet petrol önemli ama hani bireysel yatırımcılar özelinde de sormak istiyorum. En çok işte gerek borsa ama daha çok altın yatırımcısı. Bireysel yatırımlar da hep en güvenilir liman olarak görülür altın. Şimdi altın piyasalarını savaşla açıklamak gerekirse bir orantı verebilir miyiz? Ters orantılı mıdır yoksa doğru orantılı mıdır diye.
4: Şimdi normal şartlarda savaş riski azalınca güvenli liman talebinin gerilemesini ve altının düşmesini bekleriz. Fakat bugünlerde tam tersi oluyor. Evet. Bunu sormak istediğini zannedersem. Ons altın %4'ün üzerinde yükselerek biraz önce verdiğiniz yaklaşık 4250 seviyelerinde 4260 dolar seviyelerine kadar çıktı. Şimdi çünkü altının fiyatını yalnızca savaş ve barış belirlemiyor. Altını etkileyen 3 temel başlığımız var. Birincisi doların değeri. İkincisi Amerikan tahvil faizleri, üçüncüsü de jeopolitik riskler. Bugün Amerikan tahvil faizlerinde gerileme görüldü. Dolar endeksi de yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı. Dolar zayıflayınca altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından tabii ki daha ucuz hale geliyor. Tahvil faizleri düşünce de faiz ödemeyen altını elde tutmanın fırsat maliyeti azalıyor. Basit bir ifadeyle şöyle söyleyebilirim. Elinizdeki tahvil yüksek faiz veriyorsa yatırımcı altın yerine tahvile yöneliyor. Evet. Ama tahvil getirileri düşüyorsa da altının yeniden cazip hale geliyor. Yani altın aynı anda iki farklı hikayeyi fiyatlıyor diyebiliriz bugünlerde. Petrol Orta Doğu'daki riski azalabilir diyor. Altın ise Amerika'da faiz baskısı azalabilir. Dolar zayıflayabilir diyor. Bu nedenle petrol düşerken altının yükselmesi aslında bir çelişki değil. İki piyasanın baktığı temel değişkenden farklılaşmış. Barış haberi petrolü düşürürken düşük faiz beklentisi de bugünlerde altını yükseltiyor diyebiliriz.
0: Peki. Özgür Özcan çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı dedik ya evet Brent petrol bir nebze tüm piyasaları etkilese de emtia fiyatlarını etkilese de aslında bireysel yatırımcılar özelinde altın yakından takip ediliyor ama şu günlerde altında ilginç bir seyir söz konusu. Şimdi bu fiyatların en çok etkilediğini duyduğumuz aslında tüm dünya etkileniyor. Özellikle savaşın etrafımızda yaşandığı ülke olarak başta biz etkileniyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde durum biraz daha farklı. Şimdi İrfan Sapmaz da bizleri bekliyor. Hemen her gün İrfan Sapmaz'dan aslında biz bu petrol fiyatlarını alıyoruz. Amerika'daki etkilerini dinliyoruz ama gözler hala açıklamalarda. Bu açıklamalar ne yönde etkileyecek? İrfan Sapmaz, Donald Trump'ın geride bıraktığımız dakikalarda açıklamaları vardı. Bu doğrultuda Amerika için neler söyleyebiliriz?
1: Evet, şimdi öncelikle CBS'in önemli bir haberi var. Merhaba Tahir, değerli konuklarımıza da merhabalar. CBS'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Tahir, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik önerinin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardı. Habere göre önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru yapılabilir. Masadaki formül ise daha kapsamlı bir anlaşma müzakere edilirken ticari gemi trafiğinin devam etmesini sağlayacak 60 günlük geçici bir plan. Donald Trump'ın açıklamalarına gelince çok sıcak açıklamalar var yine. İran bizimle anlaşma yapmayı istiyor. Ben de anlaşma yapmayı tercih ediyorum. İnsanları öldürmek istemiyorum. İran bize saygı diyor. Görüşüyoruz bakalım ne olacak diyor. Tabii şimdi biraz ben ABD ekonomisi bundan nasıl etkileniyor? Amerika Birleşik Devletleri için özellikle ve Donald Trump özellikle de son 2-3 günde açıklamalar yapan Hazine Bakanı'nın açıklamaları ne anlama geliyor? Onları biraz yansıtmak istiyorum. diyorum ben. Tabii şimdi biraz önceki CBS'in haberinin ardından gözler yalnızca tabii diplomasiye değil, petrol piyasalarına ve ABD ekonomisine çevrilmiş vaziyette. ABD bu krizden gerçekten para kazanıyor mu? Biraz önceki senin sözlerine gelince tabii

0: İlk bakışta ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi, petrol pahalanırsa daha çok kazanır düşüncesi doğru gibi görünebilir. Ancak ABD ana akım medyası ekonomi çevrelerinin değerlendirmesi daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Tayyip, kısa vadede kim kazanıyor? Petrol fiyatları yükseldiğinde sorusuna gelince ABD'deki petrol üreticileri daha yüksek gelir elde edebilir. Kaya petrolü şirketlerinin karlılığı artabilir. Bazı enerji hisseleri yükseliş gösterebilir. Bu nedenle enerji sektörünün bir bölümü kısa vadede yüksek fiyatlardan fayda sağlayabilir. Peki ABD ekonomisi bu işin neresinde? İşin esas kritik noktası burası. ABD ekonomisi tabii yalnızca petrol üreticilerinden ibaret değil. Yüksek petrol fiyatları benzin fiyatlarını artırıyor, nakliye maliyetlerini yükseltiyor, gıda ve üretim maliyetlerini artırıyor, enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor, tüketicinin harcanabilir gelirini azaltıyor, Fed'in faizleri yüksek tutma ihtimalini de artırabiliyor. Yani ABD ekonomisinin büyüklüğü ve tüketim ağırlıklı yapısı nedeniyle ekonomi genelinde bu maliyetler enerji sektörünün elde ettiği kazancı aşabiliyor. Bu
1: peki
0: nedenle,
1: şu an Amerikan kamuoyu mutlu mu ya da memnun mu durumdan?
0: Hayır, kesinlikle memnun değil. Şimdi hemen telefonumdan canlı yayında işte bana en yakın benzin istasyonlarındaki fiyatları aktar. Arabamı yayından sonra çıkacağım. Arabamın benzinini tekrar deposunu dolduracağım. Şimdi baktığım zaman fiyatlara şu anda en düşük fiyatlar. Şu anda işte isim vermeyeceğim benzin istasyonlarının. Birincisinde 4 dolar, ikincisinde 3.90. Yani bu benim benzin aldığım en ucuz benzin istasyonu normalde. Bir sonraki 4.30, bir başkası yine aynı benzin istasyonu 3.90, bir başka benzin istasyonu 4.70, 4.20 ve böyle devam edip gidiyor ve 5 dolar gibi. Bunlar en düşük oktan. Şimdi böylesi bir durumda tabii ki 350 milyonlu dev bir ülkeden, hep altını çiziyorum ve herhalde 2-3 arabanın da olduğunu düşünecek olursak, onun için Donald Trump birinci derecede benzin fiyatları üzerinde duruyor.
1: Beklenti mi peki İrfan Sapmaz? Yani Amerikan
0: kesinlikle
1: toplumu
0: benzin fiyatlarının inmesini istiyor öncelikle.
1: Savaş öncesi
0: dönemi mi? Hiç ilgilendirmiyor İran savaşı. Hiç ilgilendirmiyor Amerikan toplumunu İran savaşı. Biz neden bu savaşın cezasını çekiyoruz? Çok ciddi bir şekilde sorgulanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun için kamuoyu yoklamaları %17'lere kadar düştü İran'a destek konusunda. Çok ciddi sıkıntı var o anlamda. Donald Trump dikkat edersen sürekli tansiyonu yüksek tutucu açıklamalarla, diplomatik baskılarla fiyatları indirmeye çalışıyor. Çok mu başarılı bunda? Tabii ki başarılı değil. O açıdan da Donald Trump'ın yapmak istediği işte Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak istiyor. Petrol arzının kesintiye uğramamasını sağlamaya çalışıyor. Benzin fiyatlarını, ki Amerikan halkını en birinci derece ilgilendiren konu, kontrol altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla enflasyon yükseldi, aşağıya çekmeye çalışıyor ve ekonomiyi güçlü göstermeye çalışıyor. Şimdi ABD'de peki ABD neden Hürmüz'e bağımlı? Neden biz bu kadar konuşuyoruz bu konuyu? Tabii ABD, ona biraz rakamlarla değinmek istiyorum. Hayır, ABD bugün yaklaşık 13,8 milyon varil ham petrol üretiyor. Ancak aynı zamanda günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü tüketiyor. Ağır ham petrol ithal etmeye devam ediyor. Ürettiği hafif petrolün önemli bölümünü ihraç ediyor. Daha da önemlisi, petrol küresel bir piyasada fiyatlanıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak büyük bir kriz dolayısıyla yalnızca Körfez ülkelerini değil, ABD'deki benzin pompalarını da biraz önce örneğinde verdiğim gibi birinci derecede etkiliyor. İşte bu nedenden dolayı tabii Beyaz Saray'sından Hürmüz yalnızca Orta Doğu'daki bir deniz yolu değil, Amerikan ekonomisinin enflasyon ve büyüme dengesi açısından stratejik bir geçiş noktası olarak görülüyor diyebilirim Tayyip.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Bölge hala hareketli, söylemler hareketli, bunu görebiliyoruz, okuduğumuz da bu. Ama savaşı bir yandan bitirmek isteyenler var. Donald Trump'a göre İran'da bitirmek istiyor. İran'dan yapılan açıklamalara göre onlar da bitirmek istiyorlar. Her ne kadar sertlik yanlıları olsa da, ama bitirmek istemeyen bir ülke var. Bu piyasalardan en çok beslenen ülke, karmaşalardan, çıkan savaşlardan, çatışmalardan, o da İsrail. Netanyahu da işte diyor ki gerekiyorsa tek başımıza saldırırız. Şimdi sorulması gereken sorulardan birisi şüphesiz ki bu. Amerika Birleşik Devletleri olmadan İsrail ne yapabilir? Tabii böyle bir ihtimal var mı? Onu da merak ediyoruz, ama İran'ın da bu süreçte vereceği tepkiler oldukça önemli. Orada

0: Burada neler yaşanıyor onu da takip ediyoruz. Hem Ekber Karabağ'dan hem de bölgedeki diğer gazeteci meslektaşlarımızdan. Şimdi ben ama önce sormak istiyorum. Tolga Akbaba'ya, Anadolu Ajansı'ndan, Tahran'dan yayınımıza kendisi bugün katılacak. Hazırsa hemen kendisine de hoş geldiniz diyerek gelişmeleri dinleyelim. Tolga Akbaba, kolay gelsin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, piyasalara odaklanmış gibi olduk ama herkes bunu konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu müzakere sürecine yaklaşımı piyasalarla doğru orantılı. Çünkü Amerikan kamuoyunun biraz önce İrfan paylaştı tepkilerini. İran için benzer bir durumdan bahsedebilir miyiz? İran'da kamuoyu ya da vatandaşlar savaşı ekonomik gerekçelerle bitirmek istiyor mu?
1: Tabii bu aslında savaş başladığı günden beri bu gerekçe söz konusuydu. Nitekim savaşın ekonomik yıkımı İran için oldukça fazlaydı. Hı hı. Zaten hatırlarsınız, savaştan önce de bir ekonomik temelli bir protesto gösterileri olmuştu. Hayat pahalılığını protesto etmişti halk. Bu yaklaşık bir ay sürmüş ve sonuçları da kötü olmuştu aslında. 4000 insanın vefat ettiği söylenmişti. 4000'e yakın. Tabii ABD farklı bir rakam ortaya koydu. Aslında İran'ın ekonomik sorunları yeni başlamadı. Biliyorsunuz uzun yıllardır yaptırımlarla boğuşuyor İran. Ticarette bir takım sorunları yaşıyor. Bu savaşla birlikte özellikle Arap ülkelerinin limanlarını da kullanamadı İran. Evet. Dolayısıyla büyük bir kriz yaşadı. Günden güne hayat pahalılığı artıyor. Bunu çok net görüyoruz zaten. İran'da yaşayanlar da.
0: Hatta bunun üzerinden ikinci bir ayaklanma iddiaları bile Amerikan medyasında kol geziyor.
1: Evet, bu İran'da da konuşuluyor aslında. Hatta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bir ara şöyle bir ifade kullanmıştı. Hani tekrar bir ayaklanmadan korkuyoruz, çekiyorum gibisinden bir ifade kullanmıştı. Bu potansiyel var. Tabii savaş şartlarında...
0: Sen ihtimal veriyor musun Tolga Akbaba? Böyle bir ortamda böyle bir ayaklanmaya cesareti...
1: Şu savaş şartlarında pek mümkün görünmüyor. Çünkü İran güvenlik tedbirleri olarak çok sıkı güvenlik tedbirleri uyguluyor. Savaştan sonra ülke biraz, yani bu savaş sürecini atlattıktan sonra elbette bu ihtimal güçlü. Ancak şu mevcut durumda henüz böyle bir durum söz konusu değil.
0: Peki, şimdi son olarak Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Her ne kadar İran bize yalvarıyor, bize saygı duyuyor vesaire gibi açıklamalar olsa da realiteye baktığımızda bir anlaşmaya gözler çevrilmiş durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda İran ve Umman arasındaki bir anlaşma. İran taviz verdi mi ya da verecek mi?
1: Küçük bir taviz verilmiş görünüyor İran. Nitekim yalnızca İran'ın belirttiği rotanın kullanılmayacağını biz anlıyoruz. Ancak İran şunu ifade ediyor. Bu Umman'la yapılan görüşmeler ABD'den bağımsız. Ancak bugün bir açıklama geldi İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gari Babade'den. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti. Yani aslında İran masaya dönmek istiyor, mutabakata dönmek istiyor. Tabii İran'ı ABD'nin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla. Elbette Hürmüz Boğazı'nda bu varılan anlaşma geçici bir anlaşma. Dolayısıyla İran burada ABD'nin tavrını görmek isteyecek. ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini görmek isteyecek. Aslında bunun da işaretleri geldi ABD'den. ABD Hazine Bakanlığı'nın yine devrim muhafızlarına bağlı birkaç havayolu şirketleri ve bazı firmalara yaptırımları kaldırıldığı bilgisi geldi. Bunun işaretleri geldi ABD tarafından. Dediğim gibi ABD eğer yükümlülüklerini yerine getirirse İran tabii ki tıpkı mutabakat zaptında ortaya koyduğu gibi Hürmüz Boğazı'nı açacaktır. Ancak dediğim gibi şu mevcut durumda Hürmüz Boğazı'nda küçük bir taviz vermiş gibi görünüyor. Çünkü Umman'ın da belirlediği yeni bir, yani üçüncü bir güzergah üzerinde anlaştığı ifade ediyor. Ancak İran daha önce biliyorsunuz yalnızca kendi rotasını dayatıyordu. Hatta ateşkesin, mutabakatın bozulması da bundan kaynaklanmıştı. 7 Temmuz'da İran Umman kıyılarına geçen gemilere saldırılar düzenlediği iddia edilmişti. İran bunu kabul etmiyor elbette. Dediğim gibi ufak bir taviz vermiş görünüyor.
0: Tolga Akbaba, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Gözümüz kulağımız tabii Hürmüz'de varılacak bir anlaşmada. Çünkü bölge adeta ateşle imtihan oluyor. Sadece İran'dan, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmiyoruz.

0: Belki de en az zarar görenlerden birisi o ama bu savaş nedeniyle daha pek çok yere yangın düşüyor. Şimdi detayları konuşacağız. Anar Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Son günlerde yaşananlara baktığımızda evet, İran, Amerika Birleşik Devletleri bu savaş sona erebilir. Karşılıklı olarak ateş sönebilir. Ama yeni ateşler yakıldı ve yakılmaya çalışılıyor. Son günlerde dillendirilen mezhep savaşları konusu ve olayın içerisine Suudi Arabistan'ın dahil edilmesi, Husilerin sürekli her geçen gün Suudi Arabistan'ı tehdit etmesi, Irak'ta bazı girişimlerin olması, Lübnan konusu, Suriye konusu. Şimdi konuyu kime bağlamamız gerekiyor? Hep diyoruz ki ya, bu bölgede savaş isteyen ülke İsrail. Tam Amerika ve İran anlaşacak. Bir anda Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor, ona saldırıyor. Neden?
1: Aslında İran'ın Husilerle bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Evet, tamamen İran'ın kontrolündeki bir yapıdan bahsedemeyiz. Ama bir organik ilişkileri var. En azından ciddi anlamda siyasi ve askeri bir desteği vardı. Son zamanlarda şu an Suudiler hava sahasını kapattığı için İran menşeli hava uçakları buraya inemiyor, izin vermiyorlar. Aslında gerginlik oradan başladı. Husiler neden siz devreye girdi dediniz? Şöyle, Ali Hamenei'nin cenaze töreninde bir grup Husi İran'a gitmişti. Yani Husi heyeti. Şimdi onlar dönerken sivil bir uçakla Yemen'e inerken Yemen hükümeti dedi ki bizden izin almadan Sana'ya inen uçağın oraya inmesine izin vermedi. İddiası şuydu Yemen hükümetinin ve Suudilerin, bu sivil insanlar taşımıyor. Burada İran Husilere içeride Husi mensuplarını da bahane ederek silah gönderiyor, ekipman gönderiyor vesaire, malzeme gönderiyor. Dolayısıyla bu Husi heyeti taşıyan uçağın Yemen'e inmesine müsaade etmedi, pisti vurdu ve ondan sonra Husiler devreye girdi. Yani kendilerini rahatsız eden bir mesele olduğu için Husiler Suudilerle çatışmaya başladı.
0: Yani Hamaney'in öldürülmesi,
1: evet,
0: İran'ın günlerdir, aylardır bombalanması, devrim muhafızlarının çok ciddi kayıplar vermesi, İran'ın direniş ekseninin bölgede artık yok olma aşamasına gelmesi Husiler için bir mesele değildi.
1: Evet.
0: Yemen hükümetinin Husilere yönelik yapmış olduğu bu müdahale.
1: Evet, aslında Yemen hükümeti denilen bir şey yok. Mesela orada tamamen Suudilerin kontrolü. Cumhurbaşkanı Liderlik Konseyi denilen bir yapı var. 7 kişiden oluşan bir yapı ama bu yapı ilginçtir. Riyad'da ikamet ediyor. Yani Yemen'de ikamet etmiyor. Neden? Çünkü Yemen'de hala iç savaş var. Yemen demek aslında Suudi Arabistan, Yemen'in büyük bir bölümünü kendi nüfus alanına almış durumda. Nüfus
0: yani
1: alanına almadığı
0: şu alandan bahsediyoruz. Genelde
1: sadece
0: Yemen'de Husilerin,
1: sadece Husilerin. Hangiler? Şurada Sana, Suudi sınırına yakın. Sağda Sana ve şu Hudeyde limanı. Yani şu kıyı, doğu bölgesi. Diğer taraf tamamen Yemen hükümetinin, yani Suudilerin desteklediği Yemen
0: yöneticiler
1: hükümetinin
0: kontrolünde. Yöneticiler burada değil ama.
1: Değil. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi denilen bir yapı var orada. Yapı da Riyad'da ikame ediyor. Hatta Suudiler o kadar Yemen konusunda tavırlarını ortaya koydu ki, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in iki büyük eyaletini ele geçirdi. Daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği Güney Geçiş Konseyi Yemen'in çok büyük iki eyaletini ele geçirdi. Suudiler ultimatum verdiler. 24 saat içerisinde Baye destekli bütün güçler, Baye'nin bütün buradaki askeri ekipmanları, askerleri Yemen'i terk etsin ve bombaladılar orayı.
0: Peki, kritik bir soru daha soracağım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne böyle bir ultimatum verip Yemen'i terk etmesini emreden,
1: evet,
0: Suudiler savaş sırasında da İran'ın ülkesine yönelik yapmış olduğu saldırılara karşılık vermedi. İran da zaten diyordu ki ben sana saldırmıyorum. Benim saldırdığım noktalar ülkendeki Amerika Birleşik Devletleri üstleri. Tamam, Suudiler buraya kadar da bir şekilde eyvallah ettiler. Seslerini çıkarmadılar. Diplomasiyi işlettiler. Ama şimdi ülkelerine yönelik, ülkelerindeki Amerikan üstlerine değil, bizzat Suudi Arabistan devletine yönelik saldırılar yapan bir Husilerden, evet, bahsediyoruz. Yani burada direkt ülkeye saldıran, tankerlerini vuruyor, ablukaya alıyor vesaire. Suudilerin sabrını soracağım. Yani hala mı duracaklar?
1: Şimdi şöyle, Suudiler aslında dediğiniz gibi 28 Şubat'ta savaş başladı. İran bütün Körfez ülkelerini hedef aldı. Ta ki Mart ayının sonlarına kadar Suudiler yanıt vermedi.

0: çatışmalar başladı. İran bu sefer Suudi Arabistan ve Bahreyn'e saldırılar düzenlemedi. Saldırı düzenlediği 3 tane körfez ülkesi vardı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün. Evet. Bu ülkelere hem Bahreyn'e hem de Suudi Arabistan'a ve Umman'a saldırı gerçekleştirmedi. Ta ki bu demin örnek verdiğim bu uçak pisti meselesinde cenaze olayından sonra Husiler vasıtasıyla Suudi Arabistan'a müdahaleler gerçekleştirildi. O da şöyle oldu. Yani Husiler bir taraftan Suudi Arabistan'ın çok önemli Yanbu limanını hedef aldılar. Hı hı. Ve dediler ki biz hiçbir Suudi tankerinin buradan geçmesine izin vermeyeceğiz.
1: Geçenle vurdular.
0: Vurdular. Artı İran destekli Haçlı Şabi güçleri de Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef aldı. Hı. Yani Yanbu'nun bitişi olan Abgaib boru hattının doğu kanadını hedef aldılar. Bu belli ki İran burada Haçlı Şabiler üzerinden Suudilere bir gözdağı vermek istedi.
1: Peki.
0: Akabinde de son olarak şunu söyleyelim. Suudiler geri adım atmadı burada. Amerikalılarla birlikte Irak'taki Haçlı Şabi üslerini bombaladılar. Böyle de bir durum söz konusu.
1: Peki. Şöyle bir sorum olacak Bercan Tutar. Suudi Arabistan'ın malum bazı ülkelerle yaptığı kritik anlaşmalar var. Pakistan evet. başta olmak üzere. Körfez ülkeleriyle yapmış olduğu askeri anlaşmalar da var. Yani bu ülkeler, biz NATO'dan bahsediyoruz ya 5. maddeler. Evet. Benzer durum Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu anlaşmalarda da geçerli. Suudi Arabistan'ın böyle bir saldırıya başlaması, yani Husileri hedef alması ve bu durumda Haçlı Şabi'den bahsediyoruz, Hizbullah'tan bahsediyoruz, devrim muhafızlarının devreye girmesinden bahsediyoruz. Bu nedenle mi ısrarla böyle bir hareketlilik mezhep savaşlarına yol açar şeklinde yorumlanıyor?
2: Yani hem o tabii hem de yani bölgenin tabii güvenlik mimarisi tamamen çökmüş durumda. Yani Suudilerin başlattığı ama yeni bir konsept var. Türkiye, Mısır, Pakistan üzerinden dörtlü bir formatla, daha doğrusu böyle güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz ya, Amerika'ya dayalı, daha doğrusu endeksli bir güvenlik şemsiyesi vardı Körfez ülkelerinde. Artık yeni bir, onlar güvenlik şemsiyesi demiyor, artık bir güvenlik ekosisteminden bahsediyor Suudi Arabistan. Sadece işte Avrupa'ya veya Amerika'ya bağımlı endeksli bir güvenlik sistemi değil. İçinde, merkezinde Türkiye, Mısır, işte Pakistan gibi ülkelerin yer aldı. Ama işte Rusya'dan da beslenen, Çin'den de beslenen bölge ülkelerinden, özellikle Türkiye'nin merkezde aldığı yeni bir güvenlik ekosistemiyle ancak yani geleceğe güvenle bakabileceğini görüyor ve bunun adımlarını da atıyor Suudi Arabistan. İşte 14 ülkenin katıldığı bir deniz anlaşması imzalandı. Yani sadece Hürmüz'ü değil, Süveyş'i de, Babul Mendeb'i de güvenceye alacak. Anar Hoca'nın değindiği işte o bütün bölge. Çünkü yani o petrolünü Körfez'den, Hürmüz'den gönderemezse işte Yanbu limanına getiriyor. Ya üstten Süveyş'ten gönderecek ya da alttan, güneyden Babul Mendeb'den gönderecek. Yani o bütün bölgenin bir güvenlik ekosistemiyle güvence altına alınması yönünde kararlar ve adımlar atılıyor. Bunda da çok kararlılar. Yani işte şeye, Haçlı Şabi'ye yönelik saldırılar da ortada. Yani bölgenin o sistemi, Haçlı Şabilerin Irak'ta etkisizleştirilmesi süreci de devreye girdi. Sadece Ketayip Hizbullah şeye bağlı Hizbullah Tugaylar, yani İran yandaşı gruplar biraz sisteme, merkeze, endekse entegre olmayı kabul etme, silah bırakmayı. Onun dışındakiler, yani yeni İran, yeni Irak'ta da artık İran etkisi törpülenecek, azaltılacak. Onun azaltılması Suudi Arabistan'ın işine yarar. Çünkü Suudi Arabistan, yani haritadan da baktığınızda, yani dört bir koldan İsrail'in, Amerika'nın ve işte Batı'nın musallat ettiği güçlerle mücadele etmek zorunda. Yani altta mesela Yemen baskısı var. İşte sağ tarafa bakıyorsunuz, İran üzerinden gelen bir baskı söz konusu. Körfez'deki ülkelerde mesela Şii nüfus üzerinden de bir baskı altında. Ya üstünde hemen İsrail Irak var. Irak'tan mesela bir işte yani kaosa veya istikrarsızlığa sürüklenme riski var. En büyük risk de şeyden geliyor zaten. Bir gene üstünde yani kuzey batısında işte İsrail var. İsrail üzerinde, yani dört taraftan aslında kuşatılmış durumda.
1: Yani bu itidal aslında hayra alamet bir itidal. Suudi Arabistan'ın bu diplomatik duruşu.
2: Tabii, halde Türkiye'ye yanaşarak yeni bir konsept, yeni bir format geliştirmek istiyor. Onda da bence başarılı olacakları kanaatindeyim.
1: Aksi halde yangın tamamen bugüne kadar kıvılcımlar sıçradı.

0: uçuruyordu. Birkaç füze fırlıyordu. Bu devasa bir yangına dönüşebilecek bir ortam var
1: yani
0: şu an.
1: Yani sadece işte İsrail'le normalleşme, denge kurarak, Amerika'ya bağlı kalarak, Amerika'nın her istediğini
0: mesele
1: yaparak
0: sadece o değil.
1: Başarı ulaşamayacağını, kendini güvende ve istikrarda hissedemeyeceğini görüyor. Yani Amerika ne kadar nükleer güvence verse de Suudi Arabistan o Amerika'nın güvenceleriyle yetinmeyecek bir politika izlemekte.
0: Hadi Bey'in bir sorusu var. Birazdan bizim ona çok fazla sorumuz olacak ama önce onun sorusunu alalım.
2: Burada Suudi Arabistan bir çıkmaza girdiğini de aslında söyleyebiliriz. Çünkü burada Hürmüz Boğazı kapatıldığında normalde Suudi Arabistan kendi içerisindeki kaynakları nasıl aktarıyordu dışarıya ithal ettiği malları? Kızıldeniz üzerinden, doğru mu ya? Doğru. Ben yanlış okumadıysam böyle bir durum söz konusuydu. Fakat Husilerin nasıl Hürmüz kapatıldıysa ve İran burada başarılı olduysa, ABD gibi bir ülkeye kafa tutabilecek bir duruma geldiyse Hürmüz'den dolayı, Husiler de şunu düşünüyor diye düşünüyorum, onu soracaktım. Acaba biz de Kızıldeniz'i kapatırsak istediğimiz şeyleri elde edebilir miyiz? Çünkü nasıl olsa İran Hürmüz'de bütün dünyanın boğazını sıkmış ve ABD gibi bir ülkede ülkeye karşı başarı elde edebilmiş bir duruma, bir vaziyete bürünmüştür. Acaba biz de burada kendimize düşen
1: emsal
2: bir şeyi
1: mı
2: çıkartabilir miyiz yani?
0: Ki Husilerin zaten böyle bir iddiası var. Evet. Ben ne Hizbullah'a benzerim, ben ne Hizbullah'ım diyor, ne Haçlı Şabi'yim, ben bir devletim diyor.
3: Evet, aslında Trump'ın çok Husilerle ilgili şöyle bir açıklaması var dedi. Onlar aslında akıllı davrandılar. Amerika ile bir ateşkes anlaşması imzalamışlar ki buna sadık kaldılar. Bu geçtiğimiz günlere kadar çatışmaya dahil olmadılar. Çatışmaya dahil olmasının en önemli sebebi bu aslında Suudilerle yaşadıkları gerginlik. Çünkü Suudiler Yemen'in tamamını kontrol etmek istiyor. Yani bu Cumhurbaşkanı Liderlik Konseyi'ni kontrol edilen hükümete teslim etmek istiyor. Burada Suudilerin ciddiyetini gösteren başka bir daha boyut var. Onu bir örnek vermek isterim Tahir Bey. Suudiler nükleer güç olmak istiyor. Hem Pakistan'la imzaladığı bir askeri pakt var. O ayrı. İki, Amerika ile aslında sivil bir nükleer antlaşması imzalayacaklardı. Amerika çoğu ülkelerle sivil bir nükleer anlaşması imzalıyor. Bay ile de imzaladı, bizimle de imzaladı. Bir koşulu var ama altın standart kuralı getiriyor. Diyor ki ben seninle nükleer anlaşması imzalıyorum ama hiçbir zaman zenginleştirilmiş uranyum faaliyetinde bulunmayacaksın. Plütonyum ayrıştırma faaliyetinde bulunmayacaksın. Hı. Çünkü bu ikisi de nükleer zenginleşmiş uranyuma ve dolayısıyla silaha giden yol. Ama Suudilerle imzalanan antlaşma protokolde altın standart kuralı yoktu. Muaf tutuluyordu Suudiler ve bu kongre üzerinde ciddi baskı oluşturdu. İsrailler devreye girdi, bu antlaşmayı ertelettirdiler. Trump kendi Trust Social Media hesabından açıklama yaptı. Dedi ki Suudiler nükleer anlaşma istiyorsa İbrahim anlaşmalarını imzalasın. Şarta bağladı. Şimdi şöyle bir şey var. Suudiler meseleye böyle bakıyor. Bu savaş gösterdi ki İran zenginleştirilmiş uranyum var ve nükleer bombaya sahip olabilecek düzeyde, kendileri açısından tehdit olarak görüyor.
0: Araya girerek hemen kısa bir cevap da rica edeceğim. İsrail ile Suudi Arabistan'ın bu yaşanan gerginlik ortamında karşı karşıya gelme durumu var mı?
3: Yok ama barışma ihtimali de yok. Yani İbrahim anlaşmalarını imzalama durumu böyle bir ortamda.
0: Trump'ın öyle bir umudu var ama.
3: Var ama Suudiler şöyle bir ortamda, Gazze'de bunlar yaşanırken, Orta Doğu'daki böyle bir bataklık ve güvenlik krizi varken, çünkü bölgede çok ağırlığı olan bir ülkeden bahsediyoruz Suudilerin.
0: Yani Körfez'in abisi olarak da ifade ediliyor.
3: Çok zor yani şu anki ortamda, çok zor.
0: Şimdi bu durum İsrail'i evet rahatsız ediyor ama İsrail her yere bir şekilde bir fırsatını bulup yerleşme derdinde. Biz sadece Körfez'den bahsediyoruz ama yanı başımızda Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşananlar da bunun bir parçası. Yunanistan'da yaşananlar da bir parçası. Biz hep Yunanistan'ı bu anlamda eleştiriyoruz, komşuyu. Ama Yunanistan'da bu konudan rahatsızlık duyanlar var. Geçtiğimiz aylarda bir Yunan, düzeltiyorum, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir milletvekili, muhalefet lideri, ülkemiz açık açık İsrail tarafından işgal ediliyor diye adeta isyan etmişti. Şimdi de Yunanistan'dan bir açıklama var. Hatta hemen unvanı da ifade edeyim. Eski Maliye Bakanı, ülkesinin İsrail'e yapmış olduğu anlaşmaları çok sert tepki gösteriyor. Atina'nın İsrail'e güvenmemesi gerektiğini söylüyor. Ve Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekiyor ama çok net bir ifadeyle. Bizlerin evet İsrail'in verdiği savunma sistemlerimiz vesaire var. Türklerin füzelerini düşürebiliriz ama biz o füzeleri düşürebiliriz.

0: düşürürsek Türkiye bize iki katını fırlatır.
1: İsrail'e güvenmemeliyiz dedi. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis bir kez daha Mitsotakis yönetimine tepki gösterdi. Hedefinde Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi vardı. Silahlanma programının Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmeyeceğini de öne süren eski bakan, İsrail'le kurulan askeri işbirliğinin de ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu. İsrail'e güvenmenin stratejik bir hata olacağını söyledi. Varoufakis'in en dikkat çeken açıklamaları ise Türkiye'ye ilişkindi. Türkiye'nin askeri gücüne işaret eden eski bakan, eğer hava savunma sistemi Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa bile Türkiye bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır dedi. Yannis Varoufakis daha önce de Atina-Tel Aviv işbirliğini eleştirmiş, Yunanistan'ı İsrail'in güdümüne girmekle suçlamıştı.
2: Tel Aviv ile somut sömürgeci bir anlaşma imzaladık. İsrail ordusu Yunan hükümetinin izni bile olmadan Yunan hava sahasını ve Yunan topraklarını savaş oyunları tatbikatı için kullanabiliyordu. Evet, bu başka bir ülkenin uydusu haline gelmek demek. Netanyahu'nun müttefiki değil, daha çok hizmetkarı oldular.
0: Şimdi durumu net gözlerle gören ve yorumlayan isimler de var. Aklı selim doğrultusunda hareket eden en azından komşuda siyasetçiler de var. Bunu görüyoruz. Ama şimdi bir de ülkemizdeki siyasetçilere bakalım, ülkemizdeki muhalefete bakalım. Durum onlar için hiç de iç açıcı değil. Çünkü yeni bir parti kuruluyor, yeni bir demokrasi arayışı umudu herkeste oluşuyor. Daha doğrusu kendi seçmenlerinde ama... Şimdi gündemlerinde seçmeni böyle yakından ilgilendirecek bir haber arıyoruz. Yok yani işte dış politikaya dair yeni partinin gündemi ne olacak? Vaatleri ne olacak? Savunma sanayine dair yeni partinin vaatleri ne olacak? Tabii ki bunlar ana gündemler değil sadece. Ekonomi var bununla ilgili, iç politikadaki konular var, sosyal konular var ve daha pek çok konu var. Ama biz maalesef kurulduğu şöyle birkaç günden bu yana da olsa yeni partiden bunlara dair bir şey duymadık. Sadece duyduğumuz hala parti içi kavgalar devam ediyor. Yeni partide işte eski partileri olan eski genel başkanlığını yaptığı, grup başkanlığını yaptığı CHP ile tartışmalar aralıksız devam ediyor. Kim gelecek, kim kalacak? Hangi belediye başkanı yeni partide olacak, hangisi olmayacak? Lider kim olacak? Lider tartışması bile hala devam eden bir partiden bahsediyoruz. Her ne kadar şimdilik kurucu genel başkanı Özgür Özel olsa da. Ama ilginç bir durum var. Şimdi detayları paylaşacağım sizlerle. Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce'nin İlginç bir çıkışı var. Muharrem İnce daha önce CHP'den ayrılmış ve yeni kendi partisini kurmuştu o da, Memleket Partisi'ni. Ve ardından Muharrem İnce Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye geri dönmüştü. Şimdi onun da yeni partiye katılması bekleniyordu ama ilginçtir, yeni partide değil CHP'de yeni genel başkanlık için adı geçen isimlerden oldu. Kendisini bunu reddetti ama biraz önce yaptığı çok kritik bir açıklama var. Muhalefeti özetleyen bir açıklama. İktidarı eleştiriyor önce, ardından da diyor ki halkın önemli bir kesiminin umut bağladığı muhalefet nasıl olsa kazanıyoruz rehavetine kapılarak siyasetin en temel ilkelerinden biri olan kurumsal kaliteyi göz ardı etmektedir. Oysa siyasette de bir kalite kontrol mekanizması olmalıdır. Sorumluluk sahibi, ahlaklı, liyakatli ve topluma hizmet etmeyi amaçlayan kadrolar yerine ahbap çavuş ilişkileriyle öne çıkan makam ve maddi çıkar hırsını önceleyen isimlerin tercih edilmesi değişim umudunu zayıflatmaktadır, diyor. Toplum artık sadece iktidarın yanlışlarını değil, muhalefetin eksikliklerini de görmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı kişiler üzerinden yürüyen siyaset değil, liyakatin esas alındığı, ahlakın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu

0: güçlü kurumsal bir siyaset anlayışıdır. Gerçek değişim ancak bu anlayışla mümkündür diyor. Hadi Bey, yakından takip ediyorsunuz siz de siyasette yaşananları. Evet. Hedef eski rakibi ve çok sert sözlerle yüklendiği şu anki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve yürüttüğü siyaset bu açıklamalara bak.
1: Şöyle yani metnin içeriğine bakıldığında tabii ki izleyicilerimiz takdir edecektir ki yeni partidir yani. Çünkü
0: yani ben okuduğumda
1: cümlenin içeriğine tek tek isterseniz bakalım.
0: Şöyle görüyorum şu metinden, Ekrem İmamoğlu diyor. İşte yolsuzluk rüşvet davalarındaki evet. belediye başkanlarından diyor.
1: Şimdi dikkat ederseniz sorumluluk sahibi diyor. Sorumluluk sahibinin yanına ahlakı koymuş. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani yeni partinin savunduğu kesimde biz neyi gördük? Peştemalle otel odalarında otel çalışanlarıyla birlikte ne yazık ki görüntülere şahit olabildik. Bu böyle bir durumda ya da işte daha dün kamuoyuna yansımış ben yürüyen parayım. Medresleriyle yaptığı yazışmaları kamuoyuna yansıyan belediye başkanları, yine aynı zamanda bu belediye başkanlarının uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bir ortamda ahlaklı olarak kimden bahsediyor diye düşünürsünüz. Sayın Kılıçdaroğlu zaten bunların karşısında ve bunlardan arınacağını söylüyor. Bunları savunan kesim neresi? Yeni partiye diyor ki ya siz burada siyasi davalar var, hukuki hiçbir dava yok. Bu davaları tamamen ne yapacaksınız? Siyasi argümanla diyeceksiniz ki bir algı oluşturacaksınız bu davaların siyasi olduğunu, hukuki olmadığını ve burada bir mağduriyet üzerinden biz de siyaset yapacağız iddialarıyla zaten yeni bir parti kurup hatta 90'a yakın milletvekili ne yaptılar? Oraya transfer ettiler. Şimdi ahlak kısmını herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'na söyleyecek hali yok çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da her iki sözünden bir tanesi ahlaklı bir siyasetin yapılacağıydı.
0: Makam ve maddi çıkar hırsı diyor mesela.
1: Mesela aynen. Bakın liyakat kısmı. Şimdi liyakata baktığımızda Sayın Özgür Özel'in kendi mesajları çıkmadı. Kimlerin nasıl işe alınması ile ilgili belediye başkanlarına gönderdiği mobil uygulama mesajlarını. Hepimiz şahit olabildik. Dosyaların içerisine girdi. Yine diğer tarafta bir kendi genel başkan yardımcısı olan bir şahsın bütün neredeyse akrabaların her birini başka belediyelerde, başka şehirlerde dahi başka belediyelerde işe sokması ile ilgili bir durum söz konusu olmadı. Peki liyakatla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ne söylüyor? Kesinlikle hiç kimse kendi akrabasını bir belediyede çalıştırmayacak diyor. O zaman liyakati de herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemiyordu. Topluma hizmet etmeye amaçlayan kadrolar yerine ahbap çavuş ilişkisi. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? Dosyaların içerisinde görüyoruz. Dosyada bir belediye başkanı var. O belediye başkanının etrafında belli bazı şahıslar var. Bunlarla birlikte ne yapmışlar? İhaleler yapmışlar. Birlikte hareket etmişler. Birlikte bir sistem oluşturmuşlar. Ve bu birlikte oluşturdukları sistemle de ne yapıyorlar? Kendi kişisel menfaatlerini, kendi kişisel zenginleştirmelerini artırmışlar. Dosyalara yansıyan kısım da zaten burası. Özellikle dikkat ederseniz bütün dosyalarda neredeyse bir örgütlü suçtan bahsediliyor. Burada da bunu savunmayan taraf neresi? Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu savunan taraf neresi? Sayın Özgür Özel'in tarafı.
0: Yani, o zaman kelimelere baktığımızda dedim ya, liyakatin esas alındığı, kişiler üzerinden yürüyen siyaset değil, liyakatin esas alındığı, ahlakın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu. Şimdi kişisel isim vermemiş ama dedim ya, ben şu metni okuduğunda metnin içinde gizli isimleri şöyle bakıyorum. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Özkan Yalım, Ali Mahir Başarır gibi isimler görüyorum. Ama daha da önemlisi, daha geçtiğimiz gün genel başkanlık için böyle bir adaylığım yoktur gibi bir açıklama yapan Muharrem İnce'nin böyle bir çıkışına nasıl bir anlam yüklemek gerekiyor?
1: Burada artık şeydir yani siz eğer gerçekten siyaset yapacaksanız siyasette safınızı belli etmek zorundasınız. Yani burada şunu söyleyemezsiniz. Ben hem yeni partiden görüneyim hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden görüneyim. Her ikisini de idare edeyim. Bakayım ileriki aşamada nasıl sular durulacak. Şu an su bulanık biliyorsunuz. Su durulduğunda acaba dibini nasıl göreceğiz? Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Ona göre hareket edeceğiz derseniz o zaman siyasi arenadan da silinmiş olursunuz. Önemli olan durum zaten eğer

0: bir liderlik vasfı varsa en sıkıntılı, en kriz dönemlerinde ortaya atılmanız gerekir. Ortaya öyle bir yolun konulması gerekir ki insanların en azından peşinizden sürükleyebilecek şekilde adımın atılıyor olması lazım. Ancak Sayın Muharrem İnce'nin burada geç kaldığını söylememiz gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu zaten Muharrem İnce'nin söylediği her şeyi söylüyor. Yani Sayın Muharrem İnce ilk defa çıkıp böyle bir şeyi söylemesi siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu tabanında ilk defa bu cümleleri duyacak gibi bir durum söz konusu değil. Sayın Kılıçdaroğlu zaten geldiği günden beridir, daha doğrusu koltuğundan edildiği günden beridir bunları zaten dile getiriyor.
1: Bunları söylüyor.
0: Yani bunları söylüyor. Bunlar artık bayatlamış olan şeyler. CHP'de
1: mi? Ayrıldı mı?
2: Evet, evet. Yok, hala CHP'de.
0: Fakat
2: linç edilir mi bu sözlerinden dolayı? Bir linçe uğrar mı yeni
1: Particiler
2: tarafından?
0: Şimdi biz yeni partide şunu gördük. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze geldikten sonra kendi iletişiminden sorumlu olan arkadaş neyi açıkladı? 34.500 tane sahte hesabın, troll hesabın Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından yönetildiğini kendileri söylediler. Bunlar 3.500 tane FETÖ'cü hesabın bunlarla birlikte hareket ettiğini söylediler. 578 tane de yüksek takipçi sayılı hesapların da bunlarla birlikte organizeli bir şekilde bir algı oluşturduğundan bahsetti. Şimdi
1: bir de paralar aktarılıyor bunlara.
0: Tabii para 70 milyon TL ne yapılmış? Bir İzmir'de bir firma üzerinden bu şahıslara aktarıldığını kendileri ifade ettiler. Biz bilmiyoruz daha kamuoyuna.
2: Yani sadece ahbap çavuş değil abi kardeş konuları da gündeme gelmeye başladı.
0: Böyle
2: başlıyor.
0: Bir durumda o zaman demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir troll ordusu vardı. Acaba bu troll ordusu genel merkezde mi kaldı? Yeni partiye mi geçti?
2: Bugün Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı. Dikkat çeken açıklamalardı. O açıklamalar arasında mesela diyor ki ya tamam bu belediye başkanları vesaire bunların suçu var. Hani suçluysa bunlar yargılanıyor da ya bunları aday gösterenlerin suçu yok mu? Gibi bir ifadesi var. Hazırsa bir Harun dinleyebilir miyiz onu? Birazdan onu da getirelim.
1: Kılıçdaroğlu'nu mu işaret etmek istiyor?
2: Yani
0: Sayın Özel ve Sayın İmamoğlu ekibinden bahsediyor.
3: Yerel seçimlerde aday
2: gösteren. İmamoğlu'nda aday gösteren Kılıçdaroğlu bizzat kendisi değil miydi?
0: Ama Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp özür diledi. Dedi evet. Ki ben çok yönlendirildim. Yönlendirildiğimden
1: en
0: dolayı
1: en hesaplaşıyor Kılıçdaroğlu. Onlar
2: bir verebilirsek dinleyelim. Müslüm Sarı'nın o açıklaması önemli ama Kılıçdaroğlu için bu ilk değil. Kılıçdaroğlu geldiği ilk günden bu yana benzer açıklamalar yapıyor. Mesela arınma demişti. Ne dediğini bir hatırlayalım 2014 yılında.
4: Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil. Bir de elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım.
2: Şimdi bunu demişti Kılıçdaroğlu. Daha dün grup kürsüsündeydi. Oradaki açıklamasında da liyakatsizlerden temizleyeceğim dedi. Yolsuzluklardan temizleyeceğim dedi.
0: Bu nasıl bir şeydir ki yıllar geçiyor üzerinden 15 yıl geçiyor halen temizlenmiyor. Yani kaç tane üyesi
1: gene,
0: var, kaç tane yetkilisi
1: yani,
0: var bu siyasi partinin?
1: Yine takdir etmek lazım. Dikkatimi çeken şey oldu. Bazı elitist kesimler rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarma planları yapıyorlar. Yıllardır bizim söylediğimiz, eleştirdiğimiz CHP yönelik o eleştiriyi veya işte mutlu azınlığa diyelim bir azınlık kesime o şimdi artık Kılıçdaroğlu da söylüyor. Bazı hakikatleri görmüş ama geç de olsa görmesi iyi bir şey.
2: Ya bu CHP'de ilk değil. Yani sürekli tekrar eden bir şey. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Özgür Özel'in açıklamalarına bakıyoruz. Sürekli işte bir yenilenme, bir değişim. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyoruz. 2014'ten bu yana hep bir arınma. Yani CHP bir türlü değişemedi. CHP bir türlü arınamadı. En son çareyi partiyi bölüp adını değiştirmekte buldular. Yeni parti. Yaptıkları siyaset aynı siyaset. Savundukları şeyler aynı şeyler. Geçtiğimiz günlerde yine Kenan Kıran burada konuğumuz, dedi ki ya, dedi, Türk siyasi tarihinde bir ilk oldu.

0: Demokrasi tarihinde yolsuzluk ve rüşveti savunan, yolsuzluk ve rüşvetten yargılananları savunan, savunmak için bir siyasi parti kuruldu Türkiye'de dedi. Ve baktığımızda hakikaten de şu an CHP'de ismi geçen, yönetiminde, yeni partide ismi geçen pek çok kişi bunlarla yargılanıyor. Daha Genel Başkanı Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı. Hem de zincirleme rüşvet.
1: Suç çek, evet.
0: Bu ya ilk kez duyduğumuz bir tabir aslında. Genellikle rüşvet ve yolsuzluk itikap duyuyoruz ama.
2: Türkiye'yi yağmalamak, kaynaklarını sömürmek, insanlarını düşmanlaştırmak için o zihniyetle mesela kurulmuş. Bu yeni denilen parti üzerinden de bu sefer bunu artık şey yaptılar yani. Resmen ilan ettiler.
0: İlginç bir durum var. Yani Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan o fezlekelerde evet daha önce duyduğumuz pek çok iddia vardı ama zincirleme olması dikkat çekti.
1: Zincirleme olması demek birden fazla kez aynı suçu işlemiş olma durumunu ortaya koyuyor. Yani periyodik şekilde aynı durumda olan bir suçu birden fazla kez işlendiğini gösteriyor. Tabii burada belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şahıslar ortaya çıktı. Kendi telefonlarını verdiler. Kendi telefon şifrelerini verdiler kulluğa, savcılığa. Dediler ki ya ben ne biliyorsam anlatacağım. Ben hangi olaylara karıştıysa hepsini tek tek anlatacağım dediler. Belgeleriyle birlikte, yazışmalarıyla birlikte. O yazışmaların içerisinde Sayın Özgür Özel'e çok yakın olan isimler vardı.
0: Özkan Yalım.
1: Özkan Yalım, Turgut Koç. En basitlerinden yani. Bunlar çıktılar, ne yaptılar? Kendi mesajlarıyla o gün neyi konuştuklarını, neyi pazarladıklarını, hangi parayı verdiklerini, kimden aldığını, kime verdiğini detaylı bir şekilde anlattılar. Böyle olunca da şimdi ortada bir dijital materyal raporu var, bir ifade var ve bunları hepsini destekleyecek şekilde HTS kayıtları, baz verileri var. Şimdi böyle bir durumda bu suçun oluştuğunu tam anlamıyla ortaya koyabilecek somut verilere dayanarak fezlekeler hazırlanıyor, ona göre de Parlamenter Suçlar Bürosu ne yapıyor? Meclise gönderiyor.
0: Şöyle yapalım, bir isim isim gidelim. Bazı örnekler hazırladık. Bazı örnekler üzerinden kim ne yaptı, ne dedi onları bir dinleyelim. Mesela Özkan Yalım'ın ifadesini arkadaşlarım açabilirse, Özgür Özel'in en çok savunduğu, vaktiyle savunduğu isimlerdendi.
1: En çok samimi olduğu, en çok görüştüğü.
0: Ama Özkan Yalım'ın anlattıkları karşısında harekete geçmeyen bir isimdi kendisiyle ilgili anlattıkları.
2: Mesela yani.
0: Diyor ki bahsi geçen bazı mesajlaşmalar vardı. İşte 700 civarı delegeyi bizzat telefonla aradım, Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde ikna ettim. Hatta işe alınmaları konusunda da Özgür Özel'e bazı sözler de verdim. İşte bana CV'lerini gönderdiler. Suat Özçağdaş'a gönderdim. Diyor ki bunların SGK kayıtlarına bakılıp görülebilir. Sizleri de böyle davet edeceğim.
1: Şöyle bir,
0: mesela yine diyor, burada koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. Veli Ağbaba'nın ismini veriyor. Selin Sayak Böken'in ismini veriyor. Sonra Özgür Özel'le yaptığı bir mesajlaşma var. Arkadaşlar Özkan Yalım ifadeyi de açabilirsek rica edeceğim. Diyor ki bakın, diyor Özkan, yarın sağlam bir paket olarak benim arabada, benim valize koyalım. Denizli'de benim arabada, benim mavi valizin içine koyuver. Kendisine soruluyor, ya bu neyin nesi? Diyor ki, Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon lira. Sadece bu mu? Değil. Ama Özkan Yalım ihraç edildi. CHP'den ilk ihraç edilen isimlerden birisi oldu. Görüntülerden sonra, o ortaya çıkan evet, gayri ahlaki görüntülerden sonra.
1: Evet.
0: Peki bugün Müslüm Sarı'nın o anlattığı, yani tamam bunlar suçlu da bunları aday yapanların hiç mi suçu yok? Şimdi Veli Ağbaba'nın Özkan Yalım'la ilgili mesela söyledikleri var. Hala hafızalarda. Kim ne dedi, ne yaptı? Onları da böyle bir hatırlayalım. Diyor ki ben olumlu bakmıyorum. Hiç yıldızım barışmadı vesaire diyor. Bir dinleyelim arkadaşından rica edeceğim.
3: Ben Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Ben Özkan Yalım'la hiç yıldızım barışmadı. Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Hiç hiç yıldızın barışmaz. Bunu bütün mecliste milletvekili yapan herkes bilir. Özkan Yalım

0: toz yutturdu bunlara. Helal olsun Eskalyalı'ma.
1: İdare amirliğinde aday oldu, oy vermedim, aleyhine çalıştım vesaire.
0: Şimdi destan yazıyor uşakta.
1: Eskalyalı zengin bir adam. Yaklaşık 3 milyar serveti olduğunu söyleniyor.
2: Şimdi Özkan Yalım neyle yargılanıyor şu anda?
3: Özkan Yalım'ın yargılandığı durum organizeli bir şekilde orada bulunan bütün iş yerlerini haraca bağlama durumu söz konusu. Aynı zamanda belediyedeki kamu mallarının kendi kişisel harcamaları için kullanma, diğer tarafta belediye personeli olarak gösterilen şahısların kendi özel şirketlerinde, kendi özel işlerinde kullanıldığı iddiası söz konusu. Bir diğer taraftan da tamamen rüşvet ve irtikap suçu, aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma suçuyla da kendisi yargılanmaktadır. Burada organizeli büyük bir işin olduğu bu dosya içerisinde
2: peki,
3: görüyoruz.
2: Bir de bir isim var, ismi yeni konuşuldu, Erdal Beşikçioğlu. Hepimizin televizyonlardan, tiyatro sahnelerinden tanıdığı bir isimdi. Şimdi onunla ilgili bir rüşvet talimatı vesaire olduğuna dair bir yargılama var. Şimdi itirafçı beyanları var. Önce itirafçı beyanlarını okuyalım, ardından bu görüntüyü izleyelim ki daha net ortaya çıkacaktır. Şimdi diyor ki Beşikçioğlu 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Ramazan çadırı maliyetinin 100 milyon TL'ye çıkarıldığı ki bunun çok daha cüzi miktarlarda olduğu ifade ediliyor. Sahte faturalarla evet, kamu zararına yol açılıyor. 486 liralık fişin 284.750 liraya dönüştürüldüğü tespit ediliyor. İhalesi yapılmayan aşevi için para ödeniyor. 680 milyon liralık aşevi ihalesinde usulsüzlük iddiası var. Yemek hizmeti mal alımı gibi gösteriliyor. Kreş ve aşevi işlerini ihale tamamlanmadan firmalara veriliyor. Sonradan sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenleniyor. Şişirilen faturalarla haksız kazanç sağlanıyor. Bir de bu, uyuşturucu testi pozitif çıktı bu arada.
3: Bakın, onu da dikkat ederseniz bu saydığınız bütün maddelerin hepsi teknik verilere dayanıyor. Yani bir ihalenin yapılması, mesela diyelim ki 486 TL'lik fişin 284 bin lira olarak gösterilmesi, bu somut bir şeydir. Ve o somut şeye ne yaparsınız, ortaya koyarsınız, dersiniz ki bak bu malzemenin fiyatı bu kadardır, bu kadar gösterilmiş, ortada da delil vardır. Diğer taraftan sahte faturalarla kamu zararına yol açılması. Eğer siz az önce bahsettiğiniz çadırı 100 milyon TL olarak gösteriyorsanız, sahte fatura hazırlamışsanız, o faturanın içerisinde hangi firmayla hangi işlemi ne kadara yaptığınızı gösterir bir faturadır. Eğer bunlar gerçekleşmediyse zaten bitti. Yemek hizmeti mal gibi gösterilmiş. Yine 680 milyon TL'lik aşevi
2: hadisinde daha pek çoğu da var. Devam bunlar ediyor hepsi, soruşturma.
3: Yani burada herhangi siyasi bir dava olma ihtimal durumu söz konusu. Burada kimseyi suçlayamıyoruz. Hali hazırda bir soruşturma devam ediyor. Ancak bu soruşturmanın içerisindeki her şey teknik verilere dayanarak gider yani.
2: Peki Özgür Özel ne demişti? Ne diyerek seçime sokmuştu Erdal Beşikçioğlu'nu? Bir de onu hatırlayalım.
4: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakın.
2: Erdal Beşikçioğlu yolsuzluk, rüşvet, irtikaftan yargılanıyor ve
3: oynadığı film karakteri olarak anılıyor.
2: Evet.
3: Herhalde çok, gerçek görevi olarak sanıyor.
2: Çok
5: iyi. Müsaadenle Halil Bey bir soru sorayım. Şimdi eskiden biz belediyeleri şey diyebiliyorduk. Yani böyle parası olmayan, yani devlet yardım etmedikçe işçisinin maaşını ödemeyen belediyeler vardı geçmişte. Şimdi bunlara bakınca yani dışarıdan gelen parayı kendi kasalarına aktarmıyorlar. Kasada olan parayı da götürmüşler. Yani bunlar nereden çalışıyor? Nereden geliyor bu?
3: Belediyelerin iştirakleri var, belediyelerin aldığı harçlar var, belediyelerin özel aldığı vergiler var, belediyenin merkezi yönetimden gelen
5: yani,
3: paralar
5: şey
3: var. Yani bir belediyeyi düşündüğünüzde aslında tamamen o ildeki, o ilçedeki her şeyi yönetebilecek kabiliyete sahip olan bir şirket gibi düşünebilirsiniz ve ciddi anlamda bir para var.
5: Hadi
3: İstanbul
5: bir şey
3: gibi bir yeri
5: mesela,
3: düşün.
5: İşte
3: mesela
5: bunun frenlenmesi lazım yani, bu kadar mali yetki, bu kadar
6: mesela
5: mali tasarruf.
6: Mesela orada şöyle bir şey var.
3: Çok
6: mesela
3: evet, bir eksiklik var.
6: 680 milyon TL'lik bir aşı evi ihalesi. Ya bunlar normal faturalar mı yani, gerçekten bu?
3: Yani normal şartlarda baktığınızda evet. Çünkü

0: Çünkü nüfus kalabalık olduğu için böyle bir ihale yapabilirsiniz. Bu ihale sadece bir günlük ya da bir aylık değil. Yıllık olarak ya da işte birkaç yıllık, belki bir seçim dönemi olarak da yapılmış olabilir. Şu an içeriğini bilmiyoruz ama rakamdan ziyade yapılan işle verilen para birbirine uyumlu mu? Eğer uyumlu değilse orada ciddi bir sorun var.
1: Zaten olmadığı için de bugün yargılanıyorlar tutuklu bir şekilde. Bir örnek daha vereceğim. Ama çok az bir vaktim kaldı.
0: Bunun bu şahsın uyuşturucu testinin pozitif çıktığının özellikle altını çizmek gerekiyor.
1: O yüzden ben bu sesi özellikle vermesini istedim yani, arkadaşlarım. Bir daha dinleyelim. Uyuşturucu testi de pozitif çıkan, rüşvet yolsuzluktan yargılanan Erdal Beşikçioğlu.
2: Yardımcısının da pozitif çıkmış.
1: Evet. Maalesef. Ne diyor?
3: Suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: Peki, bir ismi daha hemen ekranlara getirdim. Çok az bir vaktim kaldı. Menderes Belediyesi. İzmir Menderes İlçe Belediyesi.
0: Yürüyen
1: o mesajlaşmalar,
0: para.
1: Kendi yani özel hayatı vesaire, onlara değinmeyeceğim tabii ki ama kendisini ilgilendirir. Evli, iki çocuk babası bir isimden bahsediyoruz. Mesajlar maalesef ki yüz kızartıcı içerikler barındırıyor. Ama bugün Menderes Belediye Başkanı da İlkay Çiçek de ruhsat ve imar işlemlerinde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklu yargılanıyor. Teknik takipte elde edilen WhatsApp yazışmaları dosyanın önemli delilleri arasına girmiş durumda. Ben yürüyen parayım. Ben muhtarlıktan
2: bu
1: geldim.
2: Bu ne ifadedir ya? İlk duyduğumda var ya, böyle inanamadım kendime.
1: Ben
2: bir de orada bir ifadesi daha var. Muhtarlıktan geldim. Ben parasız iş yapmam diye bir ifadesi var.
1: Yürüyen parayım
2: orada.
1: Ben yürüyen parayım, şey bebeğim. Bunu sevgilisine anlatıyor, yazıyor. Daha pek çok şey var ama şimdi aramalar yapıldı. Dijital materyallere, evraklara el konuldu. Şimdi 16 şüpheliyle birlikte yargılanıyor. Mesajları görmüşsünüzdür muhakkak. Sosyal medyada boy boy o mesajlar geçiyor. Biz onlara değinmeyeceğiz ama değineceğim nokta Özgür Özel'in ne dediği, İlkay Çiçek'le ilgili ne diyerek aday gösterdiği, ben yürüyen parayım, muhtarlıktan beri böyleyim diyen İlkay Çiçek hakkında Özgür Özel'in o açıklamalarını da getirebilirsek rica edeceğim arkadaşlarımdan.
3: İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Yürüyen para
2: Allah'tan Menderes'e sınırlı kalmış.
1: Evet, İçişleri Bakanlığı'nda.
0: Ama söylediği sistemde doğru gerçekten yani. Biz şu an ona şahit olduk hepimiz. Gerçekten evet, de yönetebilecek kabiliyette olan bir arkadaş. Çünkü düşünsenize, İstanbul Belediyesi'ni yönetiyorsunuz. Hiçbir şekilde hizmet üretmiyorsunuz. İnsanların, vatandaşın sorunuyla ilgilenmiyorsunuz. Sadece kendi çıkarınız ya da işte orada belli bir mutlu azınlık dediğiniz o grubu mutlu edebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Eğer gerçekten de fırıldak biriyseniz zaten her türlü her şeyi yapabilirsiniz.
2: Yani aldığımız nefesten bile para alacaklar.
1: Şimdi bunları neden ekranlara getirdim? Çok özür dileyerek. Yani aday gösteren, öven, hatta İçişleri Bakanlığı'nı dahi de teslim edebilecek yorumlar yapan genel başkan sıfatını taşıyordu Özgür Özel. Bugün de bu isimler yargılanıyor. O yüzden Müslüm Sarı'nın
2: o dediğiniz sesi bak, çok önemli. Siyasette şunu söylerler hep, siyaset biliminde. Yani bir lideri insanlar yargılarken özellikle seçtiği adamlar üzerinden yargılar. Yani çünkü onun mesuliyeti doğru insanları seçmek, yönetime getirmek.
0: Ekibiyle birlikte.
2: Özgür Özel kimi seçmişse yanlış seçmiş demek.
1: Müslüm Sarı'yı verebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. O yüzden ısrarla altını çiziyorum Müslüm Sarı'nın açıklamalarının. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala belediye başkanları bu isimler. Mesela dinleyelim.
4: İstifalar durmuş durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yeni bir istifa yok. Sıfır demiyorum ama çok yavaşlamıştır. Bu arkadaşların kabahati suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu? Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz. 8 tane ilimize görevlendirme yaptık il başkanı.
1: Yani diyor ki kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Ama kaçıyorlar. Nasıl kaçıyorlar? Biz Atatürk'ün emanetçisiyiz diyorlar.
0: Yeni parti kurarak.

0: yeni parti kurarak evet. ve bunu bizzat Özgür Özel kendisi de söylüyor. Noktalayacağım ama o sözle noktalamak istiyorum. Nasıl üstlerini örtmeye çalıştıklarını, nasıl sorumluluktan kaçmaya çalıştıklarını bizzat Özgür Özel kendisi söylüyor. Hatta o da bundan kurtulmalıyız diyor. Daima Atatürk'ün arkasına saklanarak, daima milli mücadelenin arkasına saklanarak biz bu işi yapamayız diyor. Onu da dinleyebilirsek o şekilde noktalayalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep eleştiriler aynı. Herkes aslında sorunu tespit etmiş ama icraat noktasında kimsede bir hareket yok.
1: En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Şimdi bunu başka türlü yalan hata hata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış olarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunu herkes eksik bıraktı. Bunda bir kolaycılık var, bunda bir birbirimizi kandırmak var, bunda parti içinde de eksikler var. Ama partiyi parti yapan tabanın siyasete ilgisizliğinde de eksik var.
0: Aslında çözümü de sorunu da kendisi bizzat dile getirmiş. Ama bambaşka şeyler yaşıyoruz tabii. Hatta onun özetini de şimdi ekrana getireceğimiz bir analizimiz var. Onu da izleyeceğim. Son cümle sadece bir cümle.
2: İnanın bunları ben söylesem belki derler ki ya kardeşim. Hani
0: hemen linçlenirsin.
2: Sen sevmediğin için bunu söylüyorsun ama kendisi peki. söylüyor yani. Burada dikkat ediyorsanız gerçekten her fırsatta Atatürk'ün ismini kullanarak milli mücadeleden bahsederek ortada herhangi bir argüman yok. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi ne iç politikada ne dış politikada ortaya konulan bir proje yok. Peki. Ve Türkiye'nin sorunlarını konuşma durumu zaten hiç yok.
0: Yani. Çok teşekkür ediyorum Halil Dündar. Anan Ali çok teşekkür ediyorum. Ercan Tutar çok teşekkür ediyorum. Dedik ya ilk değil sonda olmayacak gibi. Çünkü geçmişte yaşananlar aslında bir örneği. Önemli bir analiz haberimizde de bu süreci anlatan bir haberle de Gece Ajansı'nı bugünlükte noktalıyoruz.

0: Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden biriydi Ağlama Sevdam. Bir ayrılığı, bir vedayı, bir kaybedişi anlatırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllardaki kurultay arşivleri de adeta bu şarkının farklı yıllarda çekilmiş kliplerini andırıyordu. Liderler değişiyor, koltuklar el değiştiriyor ama kameraların yakaladığı görüntüler hiç değişmiyordu. Gözyaşları, sarılmalar, vedalar ve alkışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biriydi. Yüzyılı aşan tarihinde onlarca kurultay, yüzlerce tartışma gördü. Ve her lider değişiminde tekrar eden aynı görüntü vardı. Gözyaşları. Peki bu gözyaşları gerçekten bir veda mı, vefa mı, bir sadakat göstergesi mi, yoksa her kurultayda yeniden sahnelenen samimiyetsiz bir ritüel miydi? Tarih 10 Mayıs 2010. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kaset kumpasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca farklı dönemlerde CHP'yi yöneten Baykal, parti tarihinin en önemli kırılmalarından birinin merkezindeydi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor.
0: Genel merkez önünde gözyaşları vardı. Kurultay salonunda hüzün vardı. Kameralar ağlayan partilileri kaydediyordu. Ve CHP'de Baykal dönemi sona erdi. Partililer CHP sahipsiz kaldı. Bu mücadele burada bitmez diyordu. O gün bir dönemin kapandığı söylendi. Ama aslında yeni bir dönemin kapısı aralanıyordu. Tarih 4-5 Kasım 2023. Aradan tam 13 yıl geçti. Bu kez kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. İkinci tur tamamlandı. Delegeler kararını verdi. Sonradan yargıya taşınacak bu şaibeli kurultayda

0: yeni genel başkan Özgür Özel oldu.
1: Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor.
0: Ve kameralar bir kez daha eski tanıdık görüntülere döndü. Ağlayan delegeler, sarılıp vedalaşan partililer, sessizce salondan ayrılan yüzler. Sanki 2010 yılının tekrarı yaşanıyordu. Aradan geçen sürede CHP içinde tartışmalar sona ermedi. Değişim, yenilenme, ittifaklar, yeni yol haritaları, mutlak butlan kararı sonrası liderlik tartışmaları, yolsuzluk çalkantıları, kamuoyunun gündeminden hiç düşmedi. Her açıklama yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yıllar sonra veda kürsüsünde bu kez Özgür Özel vardı. Yeni bir siyasi oluşum kararını açıkladığında salonda gözyaşları, alkışları bastırıyordu.
1: Yeni kuracağımız partimizde Türkiye Büyük Millet Vekili Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
0: Üç farklı dönem, üç farklı genel başkan. Ama değişmeyen tek kare, kameralara yansıyan gözyaşlarıydı. Zeki Müren yıllar önce "Ağlama Sevdam" diye seslenmişti. Aradan onlarca yıl geçti, şarkısı hafızalarda kaldı. Siyasetse kendi sahnesini kurmaya devam etti. Siyaset elbette duygu da taşırdı. Ancak kamuoyunun şu soruyu sormaya hakkı vardı. Bu gözyaşları gerçekten partiye duyulan bağlılığın ifadesi mi, yoksa her lider değişiminde yeniden sahneye çıkan timsah gözyaşları mıydı? Bu sorunun cevabını millet sandıkta verecekti.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye yolunda büyük bir adım atıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Pazar günü Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşacak. Peki yeni yasa terörsüz Türkiye sürecine nasıl katkı sağlayacak? Gelin yakından bakalım.
1: Terörsüz Türkiye hedefinden sıralanan tarihi çerçeve yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na verildi. Teklif silahların bırakıldığının teyit ve tespit halinde ceza ertelemesini öngörüyor. Af getirmiyor, örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bağlı örgütleri kapsıyor. PKK-KCK terör örgütüyle bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi. Teklif infazın ertelenmesini öngörüyor. Örgütün varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatlarını teslim ettiğinin teyit ve tespiti şartıyla erteleme söz konusu olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde suç işlenirse erteleme ortadan kalkacak, cezanın infazı gerçekleşecek. Belirtilen sürede suç işlenmezse ceza düşecek. Teklifte genel ya da özel af söz konusu değil. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. 2005 tarihi özellikle teklife kondu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin kanundan yararlanmaması için. Teklifte kanunun resmi gazetede yayınlanmasına

0: Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Yardımcısının Başkanlığından Takip ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması da yer alıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını mütakip 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı'nın izleme komisyonu kurulmasına teklifte yer verildi. İzleme komisyonu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunacak. Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler de teklifle güvence altına alındı. Meclis, söz konusu kişilerin hakkında görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı hükme bağlandı.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğini perçinlemeyi hedeflediğini yineledi.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
2: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Erdoğan sürece katkı sunan aktörlere teşekkür etti.
2: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu adımın iç cephemizi daha da güçlendireceğini, terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik teşkil edeceğini ifade etti.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme AK Parti MKYK'nın da en önemli gündem maddesiydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini söyledi. Yasal düzenleme terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla gündemden çıkarılmasını hedefliyor dedi.
3: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
2: Meclise sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifinin önemine dikkat çekti, tarihi bir yaklaşım olarak nitelendirdi.
3: Silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan çerçeve yasa vardı.
3: Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir.
2: Terörün bitirilmesiyle elde edilecek kazanımlara değindi.
3: Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklim

0: ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dahil olma talepleri olan uluslararası aktörlere net mesaj verdi.
0: Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek ihtiyacı yoktur. Kürdün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemekle görevlendirilen timde yer alan helikopter pilotu Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalanmıştı. FETÖ'cü teröristin polisteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, FETÖ ile bağlantısını, darbe kalkışmasını ve suikast girişiminde neler yaşandığını anlattı. Karatepe sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu.
3: Darbeci terörist Pensilvanya'ya gittiğini söyledi. 15 Temmuz gecesini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la 2016'da Muğla Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin son firari ismi Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü terörist emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'da adliyeye sevk edildi. Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ ile irtibatının 1998'de Eskişehir'de ortaokula giderken başladığını söyleyen darbeci terörist Emre Eyyol isimli FETÖ'cünün kendileriyle ilgilendiğini belirtti. Burkay Karatepe darbe girişimi gecesinde yaşananları da anlattı. Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte İstanbul'daki sorumlu ağabeyinin selamıyla Bahçeli Evler'deki bir eve çağrıldığını söyledi. Burada yapılan toplantıda özel kuvvetlerde görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Karatepe, terörist Şükrü Semin'in komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğini söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlattı.
4: 15 Temmuz gününe kadar akademide de olağanüstü bir durum gözlemlemedim. 15 Temmuz 2016 günü dersler için rutin günümüze başladık. Cuma günü öğleden sonra akademide kurmay albay rütbesiyle öğretim başkanı olarak görev yapan Ahmet Zeki Gerehan bütün öğrencileri akademinin konferans salonunda kurmay sınıflarındaki tüm öğrencileri topladı. Rutin olarak bir toplantı değildi. Burada kurmay albay öğrencilere hitaben açıkça olmamakla birlikte bir şeyler olacağını, verilecek emirlere uyulmasını söyledi.
3: FETÖ'cü 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik saldırıda koruma polislerinin hedef alındığı bombalı saldırıda ateş açtığını itiraf etti. Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini de söyledi. FETÖ'cü kaçış döneminde Salih Usta adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da saklandı. Sahte kimlik kullanarak ve sürekli kılık değiştirip yabancı uyruklu şahısların internet hatlarını kullandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü, ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edildi. Burkay Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan suikast teşebbüsünde bulunan, timde yer alan Karatepe hakkında şikayetçi oldu. Erdoğan'ın dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
2: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 8 il başkanı daha görevden alındığı yerlerine yeni atamalar yapıldı. İstanbul'un 22 ilçesi ve gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
5: Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık.
1: 8 ilde daha başkan değişti. Sırada yenileri var.
5: Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz.
1: Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevi

0: arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: CHP MYK'da İstanbul'un 22 ilçesiyle gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
0: İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz üzere İstanbul ilimizin 39 ilçesinin hemen tamamında bir boşalma durumu söz konusuydu. Bu ilçelerimizi biz harekete geçirmek üzere 22 ilçede değerlendirme yaptık ve bu ilçeleri de ilçe başkanlıkları düzeyinde atamış oluyoruz.
1: Toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, İzmir, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarının da tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı. Söz konusu teşkilatlarla Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı.
2: Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu dizideki sahnelerinin gerçek hayattaki yansımasıyla şimdi sorgulanan tarafta yer alıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suç örgütü kurma operasyonunda tutuklanan Beşikçioğlu şimdi masanın diğer tarafında hesap veriyor. Bu arada tıpkı Beşikçioğlu gibi yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
3: İyi duydum ulan baba. Bir daha dinleteyim mi sana, ister misin?
4: Kasetteki ses bana ait değil.
3: Ha, ses sana ait değil. Sana ait değilse o kadar parayı niye verdin lan? 5000 lirayı niye verdin?
1: Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç. karakterinin sorgu sahneleri şimdilerde gerçek hayatta yankı buluyor.
5: Ben vergisini veren, vatanını milletini seven dürüst bir vatandaşım.
3: Dürüst vatandaş niye yalan ifade veriyor o zaman?
1: Behzat Ç. dizisindeki roller gerçek hayatta değişti. Dizideki karakteri canlandıran Erdal Beşikçioğlu sorgulayan değil, sorgulanan tarafta yer aldı. Ses kayıtlarında geçen şahıs ben değilim dedi. Rüşvet iddialarına karşıysa haberim yok savunmasını yaptı.
6: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Rüşvet iddialarından haberim yok dedi. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarında adı geçen şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Beşikçioğlu ile ilgili son gelişme ise laboratuvar sonuçlarından geldi. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. 12 yıl önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Uyuşturucu kullandığım için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti. Bu arada tıpkı Beşikçioğlu gibi yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Behzat Ç.'nin Adalet Herkese Lazım çizgisindeki karakteri Erdal Beşikçioğlu şimdi kendisi yargı karşısında. Tıpkı dizideki gibi ama bu kez masanın iki tarafı değişti. Beşikçioğlu ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla şimdi gerçek hayatta hesap veriyor.
3: İşbirliği yaparsan senin faydan. İşler.
1: Öte yandan dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği o talimatı savcılıkta tek tek anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Bu sözler belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü tescilledi.

0: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Fen İşleri Müdürü Nevzat Yalçın'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında asfalt imalatları ihalesinde kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda aralarında Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Nevzat Yalçın, İhale Komisyon Başkanı Seçkin Özcan, komisyon üyeleri, inşaat ve asfalt firması yetkililerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen bir kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, bir kişinin de sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi vardı. Belediye meclisindeki seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanamadı. Kırılma üçüncü turda yaşandı. CHP'li iki meclis üyesi AK Parti adayına oy verince salon bir anda karıştı.
1: CHP'li üyeler AK Parti adayına oy verdi. Belediye meclisinde gerginlik çıktı. Salonda tansiyon yükseldi.
2: Bir dakika lütfen arkadaşlar.
1: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.
3: Yeni partinin il başkanının bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçimi yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil birincisi. Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavır ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil.
1: Belediye meclisindeki seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
4: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
3: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
1: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Kırılma anı üçüncü turda yaşandı. Karşılıklı itirazlar yükselirken meclise 10 dakika ara verildi. İşte o ara tansiyonu daha da yükseltti.
3: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 17 artı 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey üzerine oldu.
1: CHP grubu Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına gidince meclis üyeleriyle partililer karşı karşıya geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti İl Başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
1: Son turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sundu.
3: K'nın şeklinde bozukluk var. T'nin Z'ye benzemesi gibi aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz.
5: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
0: 2024 yılındaki yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediyeler dikkat çekiyor. Yerel seçimlerin ardından 370 belediyeyi yöneten AK Parti'nin belediye sayısı farklı partilerden katılımlarla bugün 427'ye yükseldi. 25. yaşını kutlayacak olan AK Parti'ye 14 Ağustos'ta da yeni katılımların olması bekleniyor. Peki siyaset kulislerinde konuşulan o isimler kimler? Haberimizde.
6: Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz.
1: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sayısı dikkat çekiyor. Yerel seçimler sonrası 370 olan belediye

0: sayısı farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427'ye yükseldi. AK Parti 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor.
1: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
0: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddialarıyla yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ve genel merkezde görüş ayrılığı yaşayan bazı belediye başkanları AK Parti saflarına geçmeyi tercih ediyor.
1: Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
0: Siyaset kulislerinde CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın görevine AK Parti'de devam edeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'den 23 Haziran 2026'da istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor. Öte yandan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
2: Orta Doğu'da gözler bir kez daha diplomasi masasına çevrildi. Ürdün'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs'ten Gazze'ye uzanan gündemde Türkiye'nin tutumunu muhataplarına aktardı. Zirvenin öne çıkan başlığı ise İsrail'in bölgedeki ihlalleri ve atılacak ortak adımlar oldu.
3: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Ürdün de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da diplomasi trafiği yürüttü. İsrail'e sert mesajlar verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi ile görüşen Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'da artan ihlalleri, Gazze'deki insani durum ve ortak diplomatik adımlar ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
3: Bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
4: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda Gazze Barış Planı, bölgesel güvenlik ve ortak diplomatik girişimler masaya yatırıldı.
3: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
4: Fidan, uluslararası topluma İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı ortak ve kararlı adım atma çağrısı yaptı. Türkiye'nin Kudüs'ün statüsünün korunması, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgesel barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı vesilesiyle bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'daki temaslarını sürdürüyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hamas tamamen silah bırakmayı kabul ettiği açıklamasının üzerinden günler geçti. Ancak Gazze'de sivil katliamlarını sürdüren İsrail, sarı at olarak adlandırılan sınırı da sürekli ileri taşıyor. Bu durum Gazze'lilerin kalıcı bir barışa olan umudunu azaltıyor.
0: İnsanlığın kanayan yarası Gazze, bombalar ve dozerlerle yerle bir edildi. On binlerce masum sivil soykırımla katledildi. Ancak akan kan hala durmadı. Masada barış konuşulurken İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ta silah bırakma konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu. O karardan beri İsrail'in saldırgan tutumu değişmedi. 3 yıldır olduğu gibi anlaşmanın ardından da Gazze'ye düşen bombaların ardı arkası kesilmiyor. 365 kilometrelik alanda 74 bine yakın kişi katledildi. 10 binlercesi ise hayatını tamamen değiştiren kalıcı yaralar aldı.
5: Ateş sesleri duyduk, sanki İsrailliler bize çıkın diyordu. Uçaktan ateş ediyordu, mermiler fırlatılıyordu ve yemin ederim kaldığımız yerin girişinde mermiler bulduk.
0: Gazzeliler İsrail bombaları kente düşmeye devam ederken kalıcı barışa inanmıyor. Trump'ın sözlerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor.
5: 2025'te ateşkes ilan edildiğinden beri hayatımız cehenneme döndü. Trump'ın açıklamalarından hiçbir şey görmedik. Bu savaşın biteceğine dair umudumuz yok. Sadece gerçeği görüyoruz. Gerçeklik sadece laftan ibaret. Hiçbir şey uygulanmıyor. Tüm hayatımız gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti.
0: İşgalci İsrail askerlerinin sarı hattı her geçen gün daha ileri taşıması da bölgedeki işgalin sessiz şekilde ilerlediğini gösteriyor.
5: Aniden uyandık ve sarı blokların ilerlediğini gördük. Her an yerimizden edilmeyi bekliyoruz.
2: ABD ile İran arasında belirsizliklerle dolu gerilim sürüyor. Savaş uzadıkça Washington'ın füze stokları alarm veriyor. Yabancı basına göre ABD'nin kritik önemdeki stratejik iki uzun menzilli füze stoğunun neredeyse tamamı tükendi. Tomahawk'ların da yarısını bitiren Amerikan ordusu hava savunma mühimmatlarının ise birçoğunu eritti.
0: Beş aydır devam eden İran savaşının ABD'ye faturası ağır oldu. Öyle ki Pentagon'un kritik füze stokları neredeyse tükenmek üzere. ABD-İran çatışmasının nerede duracağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Trump'ın Tahran'a yıkıcı saldırı tehditlerini bir kez daha ertelemesi, Washington'ın mühimmat kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Pentagon, İran savaşında uzun menzilli füze stoklarının neredeyse tamamını tüketti. Bu mühimmatlar arasında stratejik taarruzun bel kemiği olan ATACMS ve PRSM füzeleri bulunuyor. Trump'ın öve öve bitiremediği Tomahawk'ların da yarısının eridiği öne sürüldü.
6: Tomahawk füzesi gerçekten inanılmaz bir şey. Bir kapı aralığından geçebilir, bir evin penceresinden içeri sokabilirsin.
0: Sadece saldırı değil, savunma füzelerinde de senaryo aynı. Patriot mühimmatlarının %65'inin tükendiği iddia edilirken, Taht hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerde durum daha kritik. ABD basınından CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, söz konusu Taht mühimmatlarının %80'inin eridiğini öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın önleyici füze stoklarının tehlikeli derecede düşük olduğu iddia edildi. ABD'li yetkililerse bu iddiaları reddetti. İran savaşı başlamadan önce Washington'ın envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet Taht füzesi bulunuyordu. İddiaların ardından Washington kolları sıvadı. ABD merkezli Defense News, Pentagon'un üretim hacmini artıracak adımlar attığını öne sürdü. Savaş Bakanlığı'nın bu kapsamda Patriot mühimmatı üretim kapasitesini 3, Taht üretimini ise 4 katına çıkarmayı hedefleyen çerçeve anlaşmaları imzaladığı iddia edildi. Uzun vadede yaklaşık 14 bin savunma füzesi tedarik edilmesi hedefleniyor. Envanterin İran savaşı öncesi seviyelere yeniden yükselmesinin ise 3 yıldan uzun süreceği tahminler arasında. Ortaya çıkan tablo Rusya ve Çin'e karşı caydırıcılığında tartışmaya açılmasına neden oldu.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmede entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi.
0: Terör örgütü YPG'nin entegrasyon süreci ele alındı. Sürecin hızlandırılması istendi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşı Abdi ile görüştü. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG köşeye sıkıştı. 10 Mart 2025'te terör örgütü SDG ile Şam masaya oturdu. 29 Ocak 2026 tarihinde anlaşma imzalandı. Örgütün Suriye güçlerine entegrasyonu konusunda anlaşıldı. Ancak geçen süreçte SDG adımlarını yavaşlattı. Süreç ağır işledi. Taraflar gelinen son durumu ele almak için bir araya geldi. Şara, YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi kabul etti.

0: Görüşme Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Halk Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Şeybani, Deyrizor Valisi Ziyad El-Aiş de hazır bulundu. Taraflar SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonda gelinen son noktayı ele aldı. Bu çerçevede SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması, askeri ve idari yapıların merkezi yönetime bağlanması, Kuzeydoğu Suriye'deki güvenlik düzenlemeleri ayrıntılı olarak görüşüldü. Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi. Görüşmeden kısa süre önce Neçirvan Barzani, Şam'da Ahmet Şara ile görüşmüştü. Barzani, Suriye'nin istikrarını, bölgesel güvenliği, diyalog sürecini desteklediğini açıklamıştı.
1: İç savaşın sona ermesinin ardından Suriye ile Türkiye arasındaki ticaret yeniden hız kazandı. Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısı bölgenin en önemli lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Sınır kapısından günde ortalama 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Bölgede yeni inşa edilen tır parkı da hizmete açıldı.
0: Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından Hatay Cilvegözü sınır kapısında hareketlilik arttı.
2: Küçük araçlar hariç günde ortalama Cilvegöz kapımızdan 1500 tır giriş çıkış yapmaktadır.
0: Suriye'nin yeniden yapılanma süreciyle birlikte kapıda ticaret hacmi artarken lojistik altyapı da güçlendiriliyor. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Reyhanlı ilçesinde inşa edilen tır parkı hizmet vermeye başladı.
3: Her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel. Dinlenme yerleri olsun, market olsun. Çok güzel yani. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
0: Yaklaşık 184 bin metrekarelik alana kurulan tesiste aynı anda 1200 tır park edebiliyor. Tır parkında sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek market, sosyal alanlar, teknik birimler ve ibadethane de bulunuyor.
2: Afet Hatay modeli çerçevesinde burada 184 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 1200 tırın aynı anda park edebileceği, konaklayabileceği ve burada başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil, diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
4: Şu an burası çok güzel. Burada memnunuz. Lokantamız, duş yerimiz, lavabo. Yani burada hiçbir sıkıntı yok.
0: Tesis sayesinde kilometrelerce uzayan tır kuyruklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Cilvegözü sınır kapısı bugün yalnızca ihracat ve ithalat açısından değil, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler açısından da kritik bir rol üstleniyor.
2: Güvenli, düzenli geri dönüşte Cilvegöz kapımız bu dönüşün %65'ini ihtiva etmektedir.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini sürdürüyor. Temmuz ayında 107 binden fazla denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza yağdı.
1: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı gıda denetim raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında tam 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını hiçe sayan, hijyen ve mevzuat kurallarına uymayan işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası kesildi. Sadece para cezasıyla kalınmadı. Sınırı aşan ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden 37 işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, işini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz dedi.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık zeytin üretimini olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa ülkesinde rekolte düştü. Gözler zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Türkiye'ye çevrildi. Diğer bölgeler gibi Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

0: Aşırı sıcaklar Avrupa'nın zeytin rekoltesini vurdu. Şimdi gözler Türkiye'de.
1: Özellikle Avrupa'daki olumsuz tabloya karşın gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Türkiye bu sezon daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Serin ve yağışlı geçen ilkbahar sayesinde yani bazı bölgelerde bunun Avrupa'ya göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ki ve özellikle daha iyi verim beklendiğini söylüyor uzmanlar ve bu durum karşısında Türkiye'yi Avrupa'nın olası tarım ve gıda açığını karşılayabilecek önemli tedarikçilerden biri haline geliyor ki aslında buna benzer durum geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Özellikle zeytinyağı, sofralık zeytin, sebze meyve gibi işlenmiş gıda ihracatında Türkiye'nin Avrupa pazarındaki payını arttırma potansiyeli bulunuyor ki İtalya'da ve Avrupa'da en çok konuşulan konular bu. Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde etkilemiş durumda. Kısaca toparlamak gerekirse uzmanlar Avrupa'da yaşanan krizin Türkiye için önemli bir ihracat fırsatı oluşturduğunu ancak iklim değişikliğinin de Türkiye'de etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Tabii iklim her an değişebilir. Buraya yapabilecek bir şey yok. Ancak şu anki tablo Avrupa'nın ihtiyacı eğer bu şekilde devam ederse Türkiye tarafından karşılanması, en azından bir kısmının karşılanması söz konusu.
0: Avrupa ülkelerindeki yetersiz üretim sonrası yeni sezonda gözler Türkiye'ye çevrildi. Türk zeytin ve zeytinyağına talebin artması bekleniyor.
2: Bizim bölgemizde yaşadığımız şu anda bizim sıcaklıklarımız her ne kadar sıcaktan şikayet etsek de 30-35 civarında bir sıcaklığımız söz konusu. Bu da zeytin ağacının dayanabildiği, dayanıklılığı olan bir sıcaklık. Biz bu sulanan yerlerde bu gibi stresi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. İklim şartları bizden yana olursa ve bir bölge bir yağış alırsa bizim hem zeytinimiz hem zeytinyağımız bölgede çok kaliteli bir şekilde olacaktır.
0: Rekolte beklentisinin en yüksek olduğu bölgelerden biri ise Edremit Körfezi. Ağaçlardaki meyve yoğunluğu üreticinin yüzünü şimdiden güldürüyor.
3: Burası Türkiye'nin en değerli zeytin ve zeytinyağların yetiştirildiği Edremit Körfezi. Ve coğrafi tescil işaretiyle Avrupa'da da söz sahibi olan zeytinlerin üretildiği topraklar. Bu yıl Avrupa'da kuraklık, yüksek sıcaklıklar tarımsal üretime de ciddi bir darbe vurdu. O ürünlerin başında da zeytin geliyor. Avrupa'da zeytinde ciddi bir rekolte düşüşü yaşanırken Türkiye'de bu yıl rekor bir rekolte bekleniyor.
2: Geçen sene 200 küsur bin civarındaydı. Ağacımızda 212 milyon civarındaydı ağaç sayımız. Rekortemiz 170 bin ton civarındaydı. Ama bunlar bu rakamlar bu sene aşacak diye beklentilerimiz bu yönde.
4: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da Ağustos kampanyası başladı. TOGG 2 modeli için 0 faizli ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu. Ayrıntılarına bakalım.
0: Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG'da kampanyalar devam ediyor. TOGG, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10 X modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.
5: Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Ağustos ayı kampanyasını duyurdu ve kampanyaya ilgi hayli yoğun oldu.
0: Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor. Kampanyada T10 FV2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz, 83.334 lira aylık ödeme, T10 F4 More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, %0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.
4: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme engelli bireyler için önemli bir uygulama başlatıldı. İşaret dili eğitimi alan personelden oluşturulan destek ekibi hastaları ilk andan itibaren karşılıyor, sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırıyor.
6: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işaret dili destek ekibi görev yapıyor.
7: Van Bölge

0: Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme engelli hastalar için özel ekip kuruldu. Önce hastalar karşılanıyor, daha sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.
1: Engelli vatandaşlarımızın, işitme engelli vatandaşlarımızın da bu sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişmesi için biz hem hastane yönetimi hem çalışanlarımız elimizden geleni yapıyoruz.
2: Personel önce eğitim aldı, ardından sahaya çıktı.
1: Hastane girişinden itibaren başlayarak bir danışma merkezimiz var. Sonrasında da alanlarda çalışan tüm arkadaşlarımıza biz bu eğitimleri vererek işitme engelli vatandaşlarımızın muayene sırasında kendini güvende hissetmeleri, sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak için biz eğitimlerimizi sürdürüyoruz.
3: Hastanemize başvurdukları andan itibaren muayene olup çıktıkları ana kadar bu vatandaşlarımıza, engelli bireylerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha farklı çalışmalar yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
4: Kayseri'nin Gözde Turizm Merkezi Erciyes Dağı yaz mevsiminde ATV safari turlarına ev sahipliği yapıyor. Safari turları ziyaretçileri doğayı keşfetme deneyimi sunuyor.

0: oldu. Hem bunda çok eğlendim.
1: Çok mutluyum, çok eğlenceli.
2: Kış turizminin gözdesi Erciyes Dağı yaz mevsiminde de hareketli. Erciyes'te ziyaretçiler bu kez ATV safari turuna çıkıyor.
3: Erciyes'te karın yerine tozlu parkurlar aldı, kasklar takıldı, motorlar çalıştı ve macera başlamış oldu. Yaz sezonunda adrenalin tutkunlarının rotası yine Erciyes oldu. Erciyes sadece kış turizmiyle değil, yaz turizmiyle de misafirlerine ev sahipliği yaptı.
4: Kışın ayrı bir güzel, yazında doğasıyla ve ATV tur parkurlarıyla ayrı bir güzellik katmaktadır.
5: Erciyes Dağı eteklerinde bu fırsatı değerlendirmek o kadar güzel ki ve kızım hiç korkmadı, eğlendi, mutlu oldu.
2: Parkur rotaları, göl manzarası ve doğal vadilerden geçiyor. Ziyaretçilere doğayla iç içe farklı bir deneyim sunuyor.
4: Araç ve yürüyerek ulaşamayacağı noktalara arazi araçlarım, dört tekerlekli ATV'lerle biz onları Erciyes'in bütün güzelliklerini rehber eşliğinde gezdirmekteyiz. Arkadaşlarla beraber rehber eşliğinde gezdiğimizde belli resim noktalarında durmakta ve doğanın en güzel yerlerini görmektedirler.
6: Eğlenceli, güzel. Kışın da zaten buradayız, yazın da buradayız. Yazın off-road turları bilmem öyle geçiyor. Kışın da kayağa geliyoruz zaten. Erciyes'i seviyoruz. Kayseri'miz için güzel bir değer.
7: Erciyes'in kışın çeşitli aktiviteleri olduğu gibi yazın da devam etmekte. Biz de çocuklarla beraber kısa bir safari turu yapalım dedik. Önce tereddüt ettik çocuklar için ama gayet güvenli. Kendisi de bana eşlik ediyor. Çok eğlendik.
8: Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Ancak fındığın toplanması, patozlanması ve kurutulması sırasında ortaya çıkan toz astım ve alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor.
9: Tozlanması, kurutması aşamasında orta yere çıkan tozlar özellikle atopik bünyesi olan yani alerjik bünyesi olan insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
2: Karadeniz'de birçok aile geçimini fındıktan sağlıyor. Bölgede ürünün hasadı başladı. Ancak uzmanlar hasat ve ürünün ayıklanması sırasında ortaya çıkan organik tozlar konusunda uyarıyor.
10: Hem ülkemizin ekonomisi hem de Karadeniz bölgesindeki çiftçinin ekonomisini kuvvetlendiren ve güçlendiren fındık da artık hasat zamanı yavaş yavaş bölgelerde başlıyor. Ancak hem hasatta hem de patozlamada ve kurutmada dikkat etmesi gereken önemli unsurlar var.
9: Tozlar, polenler, mantar ve küfler, küflerdeki sporlar kişiye reaksiyonlara neden olacağından vücudunda ciltte başlayıp solunum sisteminde, gözünde bir takım alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
2: Organik toz ve polenler alerjik hastalıkları tetikliyor.
10: Özellikle fındığın toplanması ve patozlanması sırasında ortaya çıkan tozlar özellikle alerjik rahatsızlıkları bulunanlar için büyük bir tehlike arz ediyor.
9: Örneğin cildinde kontak dermatit dediğimiz kızarıklık, kaşıntı gibi problemler olabilir. Burnunda alerjik rinit dediğimiz burun akıntısı, hapşırma, burunda kaşıntı gibi semptomları tetikleyebilir. Bunun dışında eğer kişi

0: alerjik bünyesi var, alerjik astımı varsa bu tür insanlarda nefes darlığı, kırıltılı solunum ortaya çıkabilir.
1: Uzmanlar alerjik rahatsızlığı olanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor.
2: Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor. Özellikle fındık hasatında ve patozlama sürecinde takılacak maskeler ve uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesi olası hastalıkların ve alerjik problemlerin önüne geçebilir.
0: Tarımsal çalışmalarda olanlar, özellikle tozlu ortamlarda maske kullanması tabii en önemli tedbir. Bu konudan bu gibi tedbirler alınırsa umuyorum ki alerjik problemler daha az yaşanır ve insanın karşılaşabileceği önemli sağlık sorunları bertaraf edilir.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.
4: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
5: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca'ydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Hakem yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
3: Muhammed Salah Trabzon'da Bordo Mavili taraftarların büyük bir sevgisiyle karşılandı. Mısırlı dünya yıldızı için Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenlenecek. Ayrıntıları paylaşalım, bülteni noktalayacağız.

Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için önce İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbolsever an be an takip etti. Bordo Mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı "Bize her yer Trabzon" oldu. Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu Bordo Mavili taraftarlarla buluştu. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi. Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. Sağlık kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket eden Mısırlı dünya yıldızı havaalanında Bordo Mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trabzonsporlu taraftarların sevgisini karşılıksız bırakmayan 34 yaşındaki yıldız önce taraftarları selamladı, ardından üçlü çektirdi.

0: Daha önce böyle bir sevgiyle karşılaşmadığını ifade eden Muhammed Salah, taraftarlara Trabzonspor'un başarısı için söz verdi.
1: Try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
2: Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha iyi zor benim adıma.
0: Başkan Ertuğrul Doğan, Salah transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ve Bordo Mavili taraftarlara teşekkür etti.
3: Gelen taraftarımızın tamamına teşekkür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi.
0: Muhammed Salah bir kez daha taraftarların yanına giderek onları selamladı ve ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Mısırlı dünya yıldızı için Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenlenecek.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu'na hoş geldiniz. Bugün programa Marmaris'te suikast sisteminde yakalanan, Cumhurbaşkanı'na suikaste katılan isimlerden Burkay Karatepe'nin olayıyla başlayacağız. Yıllar sonra yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisinden davacı oldu. Bence en önemli gelişmelerden birisi bu. Sebep Sonucu'na bu konuyla başlayalım. Hemen konuklarımı tanıtayım. Mete Sohtoğlu bizimle.
1: Hoş bulduk.
0: Mete, hoş geldin.
1: Sağ olun. Sağ olun Melih Bey.
0: Katar'dayım sen.
1: Biz her taraftayız.
0: Yanmışsın bir.
1: Allah yakmasın Melih Bey. Ortalık
0: her
1: yanıyor.
0: Şey dedim, hiç. İyi olmuş, güzel.
1: Ortalık
0: olmuş.
1: Yanıyor.
0: Peki ne yaptın Katar? Tatil için mi, iş için mi gittin?
1: Yok, genel öyle gidip geliyoruz işte.
0: Bilgi edindim.
1: Ülke içinde her tarafa gidiyoruz.
0: Uzman

0: Olduğun coğrafyada geziyorsun.
1: Yine gideceğiz inşallah, Allah nasip ederse.
0: Peki hava nasıl, bu savaş nasıl etkilemiş Katar'ı?
1: Ekonomik olarak Körfez bölgesi boşalmış. Yani yabancı menşeli şirketlerin genel olarak gittiğini görüyoruz zaten. Burada teknoloji şirketleri özellikle genel merkezlerini taşımışlar ağırlıklı olarak. Yapay zeka şirketleri taşımış. Enerji şirketleri de bu dalgalanan petrol fiyatlarından dolayı da hayli etkilenmiş. Körfez bölgesini ayrı şekilde bir konuşmamız gerekiyor.
0: O hava dağılmış mı? Hani böyle bir cazibe merkezi o kalmış mı?
1: Hayır, benim sadece edindiğim Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'dan bağımsız bir şekilde İran'la arka kapı diplomasisi üzerinden bir görüşme ya da mutabakat sağlamaya çalıştı. Ki örnek olarak da halen de bugün de görüştüğüm bir arkadaşım örneğin Umman'ın bu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine katılmayışını buna yoruyor. Arap Emirlikleri'nin yine isteksiz olmasını buna yoruyor. Yani tabii ki Amerika'da gösterilen tablonun Körfez tarafında da farklı ilişkiler var. Özellikle Umman ve Arap Emirlikleri İran meselesinde hem bombalanmaktan kurtulmak ve kendi varlıklarını koruyabilmek için arka kapı diplomasisini tercih ediyor. Artık bu net yani.
0: Senden dinleyeceğiz Mete ayrıntıları. Bercan Tutar. Bercan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Kemal Olçar, doçent doktor. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yakalanmış.
3: Evet.
0: FETÖ'cü terörist.
3: Yani çok teknik bir takip söz konusu burada. Tabii yüz tanımayla falan ortaya çıktı. Çok gizlenmiş. O konuda uzmanlık alanı diyebilirsiniz hatta.
0: Gizleme, o sistem kaçma. Artık bitirdi değil mi? O yüz tanıma sistemi evet. Kaçanların evet. İşini çok yani zorlaştırdı. Hatta
3: ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Kemik yapısı, yüz hattı net olarak ortaya çıkartıyor. Zaten bunlar kırmızı bültenle aranıyor. Dünyanın her tarafında aranıyor. Türkiye'de de yakalandılar.
0: Ayrıntılarını sizden dinleyeceğiz. Evet. Konuşalım bu konuyu. Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Murat, önemli bir gelişme bence, firari olanlar var, onları da etkileyecek.
4: Çok önemli bir gelişme. İtiraflarda bulunuyor. Her şeyi teker teker anlatıyor.
0: Evet.
4: Şimdi tiyatro diyenler aslında dinlemeliler yani. Hani bir tiyatronun senaryosunu çok merak ediyorlarsa o tiyatronun. Ondan öğrenebilirler. Gerçekten tiyatro dersleri veriyor çünkü kendisi. O açıdan tiyatro dersleri...
0: Dediğin çok önemli. Bu tiyatro işi zaten benim kafama şöyle yatmıyor. Tamam tiyatro yaptınız hadi tırnak içinde söylüyorum. Ya bu FETÖ'cüleri nasıl ikna ettiniz? Yani bir adam, değil mi Kemal Hocam, general olmuş, bilmem albay olmuş. Adama diyorsun ki kariyerini yak ve karşılığında ne olacak? İşinden atılacaksın, hapse gireceksin. Kim böyle bir oyunun bir şeyine dahil olabilir?
4: Sıçan gibi 10 yıldır gezmediği yer kalmamış, kılık kalmamış. Her türlü delikte saklanmış, şu vaziyette, perişan vaziyette en son yakayı ele verecek noktaya gelmiş. Kim yapardı böyle bir şeyi? Yani bunun hangi akıl sahibi? O açıdan bence açıkçası bu gerçek bir suçlu, çok büyük bir mücrim. Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kastetmiş, alçağın biri. Evet. Ama emin olun tiyatrocu diyenler bundan daha az.
2: Murat Bey'in o dediği tiyatrocu önemli yani. Tiyatrocu israflarında anlıyorsun ki tiyatro değil. Baştan sona planlanmış.
3: Ama hocam
2: yani
3: dedi ya,
2: Temmuz'dan birkaç
3: diye
2: gün önce bir araya gelmiş ve toplanmışlar.
0: Şunları ifadesine de bakalım, Bercan'ın söylediği bu çok önemli. Neler söylüyor? 1998'de örgüte dahil oldum diyor. Rütbesi nedir bu?
3: Yüzbaşı.
0: Yüzbaşı evet. 98'de hangi rütbededir aşağı yukarı?
3: Yeni 98'de mi girmiştir? Yani? Yeni subay. Yeni girmiş.
0: Yani örgüt bunu yetiştirip okula sokmamış da bu asker olduktan sonra mı örgüte girmiş oluyor tahminen?
3: Ya şimdi bu yalan gibi gözüküyor bana.
0: Öyle
3: çünkü
0: mi?
3: Tabii. Yani sonradan bu kadar sadık bir bağla bağlanması mümkün değil. Biliyorsunuz 12, 13, 14 yaşlar bunların elde ettiği gruplar. 12, biraz 13, 14. Alalım. 14 yaş çok daha kritik. Tam asker liseye giriş yaşı.
0: 14.
3: O yaşlarda. Ondan önce dershane dönemleri var. Yani ortaokul döneminde ufak ufak. 2. sınıf, 3. sınıfta o dönemler 3 yıl biliyorsunuz ortaokul. 2. Evet. sınıftan itibaren bunları keşfediyorlar. Aileleri kötü, maddi durum kötü daha doğrusu, kötü demeyeyim. Onları keşfedip biraz zeki çocuklar, çalışkan çocukları alıp dershanelerde eğitiyorlar. Asker lise sınavlarına girmeden hemen önce soruları veriyorlar. Ama hepsini vermiyorlar. Bir kısmını veriyorlar.
0: Belli olmasın diye, kusursuz olmasın.
3: %85 oranında bir soru verme söz konusu. O da giriş için yeterli. Çünkü üst düzeye girerseniz, üst derecede bu sefer dikkat çekiyor.
0: Dikkat çekeceksiniz.
3: Ona göre performans sergilemesi lazım lisede ki çok zor.
0: Onlar hesaplanıyor oraya kadar.
2: İtiraflarında da zaten mesela, diyor soruları verdiler. Hepsini yapmamı istemediler.
0: İstemediler.
2: Bazılarını
3: İşte mesela asker lise sınavlarını o dönem sadece Türkçe sorularını vermişler mesela. Matematik ve diğerlerini vermemişler. Dolayısıyla o blok olarak Onu da tembihliyorlar. Yani şu kadarını yapacaksın, bu kadar. Sadece asker liseler değil. Polis okulları, diğer okullar, diğer liseler. Yani işlerine yarayacak bir lise ise, işte ne bileyim, ondan sonra bazılarına direkt söylüyorlar. Sen şu olacaksın, sen subay,